0: 3. sırada görmeyeli yıllar oldu.
1: Gerçekten yani. Evet. Yani hatta geçen konuştuk ya, Şampiyonlar Ligi'ne en son ne zaman çıkmışlardı? Ronaldo dönemden bahsediyoruz,
0: evet,
1: ya.
0: Evet, Ronaldo'nun ikinci geldiği dönem.
1: O kadar eski, evet.
0: Ki o da çok kötü bir seneydi yani. Hani kötü bir.
1: Hiçbir iddiaları da yoktu, evet, gerçekten. Ama şu an ben bunu net bir şekilde söyleyebiliyorum ki Carrick'le ilerlerlerse Şampiyonlar Ligi'nde United'ın gerçekten Manchester United olarak bir iddiası olabilir.
0: Ronaldo'lu seneden sonra sanki bir kere daha çıktılar. Şey, Galatasaray'la oynadıkları dönem. Facundo Pelistro falan vardı kadroda. İnanılmaz kötü bir kadro.
1: Yine kaç sene bir...
0: Yani işte Galatasaray'ın Bayern Münih'le oynadığı seneyi hatırla. O Harry Kane'in attığı gol falan, o sene.
1: Bayağı yani
0: 3 sene değil mi?
1: 3 ya da 4 olması lazım. 4'ü var mı?
0: Ya bakalım, merak bakalım, ettim. Evet. Gerçekten merak ettim. Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde olduğu son zaman. Hatta artık direkt yazınca da şöyle çıkar diye düşünüyorum. Son Şampiyonlar Ligi diye bakıyorum. Evet, Galatasaraylı sezon gördüğüm kadarıyla. O kadar bu arada yani şeye gitti ki, 2008'e falan gitti olay. 21, katılımcı 20, olarak 23-24. 23 sene.
1: Aslında ya çok da uzak bir tarih gibi ya,
0: uzak bir tarih
1: değil,
0: değil
1: ama.
0: Ama şöyle bir şey var. Bazıları suni. Yani o gruptan Manchester United, hatırla, Galatasaray çıkmak üzereydi. Kopenhag üstte tamamlıyordu ve Manchester United dediğin takımın sağ kanadında Facundo Pellistri diye bir adam oynar mı? Onun öncesi 21-22, yani 21-22'de dediğin Ronaldo'lu sezon. Hani gerçek bir Manchester United izlediğimiz son Şampiyonlar Ligi 16-17 falan olabilir.
1: Ya ve bu arada eğer bu kadro revize edilmezse hala da Şampiyonlar Ligi'nde ya, hani United kadrosunda bunlar mı oynuyor diyebileceğimiz oyuncular var bence, birkaç oyuncu dışında. Yani Şeşko bence çok iyi. Casemiro zaten gideceği konuşuluyor falan. Ya da hani Cunha çok iyi, ama onun haricinde baktığında total olarak tam olarak Manchester United oyuncusu diyebileceğin oyuncular yine yok. Eğer bu kadro Carrick'le birlikte Şampiyonlar Ligi'ne giderse bence muhakkak çok daha farklı transferlere gidilmesi lazım. Ve Casemiro gittiğinde Sunderland maçında Casemiro yoktu. Orta sahaya dair gerçekten hiçbir şey yoktu. Casemiro United için çok önemli bir oyuncu. Bu kadar önemli bir oyuncuyu sen verdin ki adam gidecek zaten. Şampiyonlar Ligi'nde onu doldurabilecek çok daha nokta atış bir transfer yapman lazım. Stoperler için de bence aynısı geçerli. Yani stoperler artık bir revize edilmeli United'ın, kaç sene oldu çünkü. Yani baktığında tam olarak o Şampiyonlar Ligi hissiyatını veren oyunculara olmadığını düşünüyorum.
0: Şeye bakıyordum ben de ya, Carrick Şampiyonlar Ligi Galatasaray dedik ya, sanki öyle bir maç vardı diye hatırladım. Doğru hatırlamışım. 19 Eylül 2012 Old Trafford'da Şampiyonlar Ligi maçı, 1-0 Manchester United Galatasaray'ı yeniyor, 7. dakika gol Carrick.
1: Hadi ya. Belki ya, bu sene aynısını görebiliriz Carrick baştayken.
0: Ya işte ben öyle hikayeleri çok seviyorum yani. Hani bak, Şampiyonlar Ligi'nde bu arada hani yanlış anlamasınlar, Galatasaray veya herhangi bir takım Carrick'in golüyle maçı kazanan bir takım. Şimdi teknik patron olarak Carrick önderliğinde, ama o oyuncu grubuna da çok güvenmiyorum ben.
1: Ben de hiç güvenmiyorum maalesef. Çünkü belirli o dinamo taşları hariç bu oyuncu, evet, çok iyi diyebileceğim biri yok.
0: Evet.
1: Tamam, Bruno Fernandes var ama o adam zaten yıllardır var ve yıllardır
0: bıktı
1: oyunun
0: da.
1: Bence
0: bıktı
1: de ya.
0: 3 senedir sırtında yük taşıyor yani.
1: Peki sence kim gelebilir Manchester United'a? Ben düşünüyorum böyle nokta atış kim gelebilir diye, ama şimdi United yönetimi de çok sıkıntı.
0: Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek takımlardan aslında transferler.
1: Bence de.
0: Kim olabilir? İşte Bundesliga'dan. Yani Bundesliga'dan.
1: Bence gelişim. Premier'den de alacakları olur. Chelsea tarafından.
0: Chelsea tarafından işte Mason Mount mesela niye alındı yani?
1: Hiç gerek yok. Evet.
0: Chelsea'den kim alırsın ki? Cole Palmer dışında kim alırsın orada? Kukure'ye.
1: Kaysedo'yu almaz mısın?
0: Kukure'ye alırım. Kaysedo'yu alırım. Ama 3-4 yani. Hani 5'e çıkamayız herhalde.
1: Enzo'yu alırım.
0: Enzo'yu aldın.
1: İşte orta sahayı o şekilde revize ederim ve çok daha dinamik olur. Skor katkısı olarak da çok daha güzel bir United izleyebilirsin. Ya çünkü Şampiyonlar Ligi'nde böyle oyuncular lazım. Şu an ya stoperleri gerçekten kaç yaşında? Kimlerden bahsediyoruz United'da?
0: Evet, gerçekten öyle.
1: O yüzden dediğim gibi
0: şu bir fırsat olabilir. Serie A'da Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek takımlardan çok güzel fırsatlar gelebilir işte. Burada Napoli olabilir, Roma olabilir. Oradan iyi fırsatlar yakalanabilir.
1: Kasılıyorum, evet, oradan nokta atış
0: transfer edebilir. Özellikle Como'ya mesela yapışmaları gerekiyor hepsini.
1: Herkes yapışır ama Fabregas bırakır mı oyuncuları zannetmiyorum.
0: Yani bilmiyorum. Fabregas kendisi durur mu başta?
1: Evet, o da
0: öyle
1: var.
0: De bir şey var.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
0: Peki bir diğer karşılaşmayla devam edelim. Bir diğer karşılaşmada küme düşme bölgesine geçeceğiz ama onun öncesinde Liverpool-Chelsea mücadelesi 1-1'lik eşitlik. Yani çok da öyle bir iddiası olan bir maç değildi ama Chelsea bu maçta da puan kaybetti. Liverpool bu maçta da kazanamadı. Yani gerçekten bu iki takım hakkında artık ne konuşalım bilmiyorum. Yani söylediklerimiz sürekli tekrar ediyor. Aynı şeyleri söylüyoruz. Haftaya yine aynı şeyler olacak.
1: Yüksek ihtimalle. Ya bu sezon hangisi daha kötü bir sezon geçirdi tartışmasını geçirebileceğimiz çok net iki takım. Liverpool savunması o kadar açık bırakıyor ki. Yani ilk 45 dakika boyunca ve Chelsea çok iyi olmamasına rağmen bu pozisyonlara girebiliyor. Arne Slot yani el yayında belki aynı şeyi söyledik. Ne yapmaya çalışıyor bilmiyoruz. Ne oynatmaya çalışıyor bilmiyoruz. Çünkü ortada bir oyun yok. Chelsea'nin başında zaten şu anda biri yok. Chelsea de yeni sezonda kime getirecek onu bilmiyoruz. Sadece maçta Liverpool adına benim en çok dikkatimi çeken isim Gravenberch oldu. Ya, çok net domine eden bir isim ve Gomi bence belki yeteri kadar da abartıldığını düşünmüyorum ben. Çünkü oyunun gidişatını tamamen değiştiren bir oyuncu değil. Bazı maçlarda parlayıp bazı maçlarda çok kendini gösteremiyor. Ama bu maçta benim en beğendiğim isimdi. Ya tam bir sistem oyuncusu. Fiziği yanıltıyor olabilir çünkü boyu uzun, güçlü. Evet, teknik olduğu için insanlar ondan dominant bir box to box bekliyor ama aslında merkezde efsane bir isim. Dediğim gibi golü de çok güzeldi.
0: Ki bunu sadece Liverpool'da yapmıyor. Hollanda milli takımda da aynı performansı veriyor. Liverpool'un şansı burada aslında. Gakpo da aynı şekilde. Aynı performansı milli takımda da verebiliyor.
1: Bence Gakpo milli takımda çok daha öne çıkarken ya tam belki geldiğinde daha iyiydi ama Arne Slot onu yavaştan köreltmeye başladı gibi geliyor
0: çünkü
1: bana.
0: Çünkü milli takımda direkt ileri uçta oynuyor.
1: Evet.
0: Yani yok ki oynayacak, hani ya Weghorst oynayacak yerine ya Depay oynayacak. Hala yani bu yılda Depay mesela kadroya alınacak. O yüzden orada daha özgür, daha rahat, arkasında kimseyi yerine koyamayacağını biliyor ama Liverpool öyle bir yer değil.
1: Ya tabii ki en ufak bir maçta rotasyona gidilebilir, yerinde olabilir. O konuda çok haklısın. Chelsea'de de dediğim gibi Enzo, Caicedo ve Pedro bunlar çok üst oyuncular ama Chelsea yüzünden parlayamıyorlar. Bana öyle geliyor çünkü Chelsea'de tam olarak oturan bir sistem ya da bu oyuncuları düzgün şekilde kullanabilecek bir hoca yok baktığında. Özellikle son bir sezondur. Çok kıymetli oyuncular. Dilerim bu sezon Chelsea ile yolları ayırırlar. Hani Pedro çok beğendiğim isim. Caicedo ile zaten Enzo orta sahada çok domine oyununu beğendiğim isimler. Ki bence kalmayacak isimler de zaten. Hani Chelsea'nin başına kim gelir bilmiyorum. Tam olarak şu anda konuşulan biri de yok.
0: Evet.
1: Hani United için 80 tane isim konuşuluyor kelik başta olmasına rağmen. Ya da Tottenham Dezerbi ile devam edecek mi etmeyecek mi? Ama Chelsea konusunda hep bir soru işareti var. Kim gelecek gelmeyecek belli değil. Yeni sezonda ben Chelsea'de de böyle bir kadro devinime uğrayacak gibi geliyor bana. Bu orta sahada bahsettiğim oyuncular da gidecek gibi. Hatta iki tane gol galiba iptal oldu bu maçta offside gerekçesiyle. Normalde iki tane daha gol atıldı ya. Hani dediğin gibi normalde Tottenham Liverpool Chelsea mücadelesini belki ekran başına böyle kilitlenirsin, uzun uzadıya izlersin, o maçı beklersin ama hani iki takımda bir iddiası olmadığı için, iki takımda bu sezon çok kötü bir sezon geçirdiği için öyle çok ekranı kilitleyen bir maç değildi. Çok da sürükleyen bir maç olmadı o yüzden.
0: Peki küme düşme bölgesine geçelim. Tottenham Leeds United mücadelesi 1-1'lik eşitlik. Yani zaten yaralı olan Tottenham'da bir de Wolves maçında Xavi Simons'un sakatlanmasıyla birlikte iyice yaranın dozajı arttı ve 1-1'lik eşitlik, 1-0 öne geçtiği mücadelede skoru koruyamadı Tottenham.
1: Ya önce bir pozitif yandan başlamak istiyorum. Tudor'dan sonra oyunda çok net bir toparlanma mevcut. Bence onu fark edebiliyoruz. Takımın isteği artık biraz daha hissettirmeye başlıyor kendine. Evet, bu takımdakiler bir şeyleri istiyor diyorsun. O Tudor'daki ölü toprağa atmışlar ama ya Tottenham oyununda pozitif şeyler görmeye başlasak da öne geçtikten sonra o skoru koruma konusunda öyle bir rehavet var ki oyuncularda. Artık sanki Tottenham'da forma giyen İngiltere'nin önde gelen oyuncuları değil de çok böyle basit hatalar yapıyorlar. Brighton maçında da aynısını yapmışlardı. Küme düşme korkusu tabii ki çok zorludur. Bunu hani tahmin dahi edemeyiz. Özellikle Tottenham gibi bir kulüpten bahsederken. Top oyuncuların ayağına geldiğinde normalde tekte çok basit oynayabilecekleri pozisyonlarda kadro kalitesinin altında hamlelerde bulunuyorlar ve bu da ister istemez bu kadar önemli averajlarda. Yani West Ham kaybetmiş. Senin bu maçı alman, 3 puan alman puan farkını 4'e çıkartacak ve çok daha önemli ve Tottenham'ın fikstürü çok zor.
0: Evet, yani fikstüre baktığımızda Chelsea deplasmanı, bu hafta sonrasında Everton.
1: Yani Everton'dan puan alma ihtimallerini ben dahi görmüyorum zaten. Chelsea'de körler sağırlar birbirine ağırlar olarak ilerleyecek bir maç olacak
0: West
1: gibi.
0: West Ham'a baktığımızda da onların da pek kolay değil. Newcastle ve Leeds United, ama Leeds United'ın işi artık bitti yani. Leeds, evet. United kurtardı kendini.
1: Yani o yüzden tam olarak bir iddiası olmadığı için de West Ham o maçta kesinlikle abanacaktır. Ama dediğim gibi Newcastle'daydı değil mi maç?
0: Newcastle deplasmanı.
1: Bir de deplasmandan bahsediyorsun. Hı-hı. Yani o biraz zor olabilir. Şu anda kümede o kadar soru işaretleri var ki ve Tottenham'da Madison yaşıyormuş.
0: Bir şey diyeceğim ya, şu sıralama şu puanlarla direkt bile bitirdi de ilk başta inanılmaz iyi başladı. Abi sakatlıktan sonra yani toparlanamadı.
1: O yüzden bu maçta görünce dedim ki bu oyuncu bir de hala Tottenham'da mı oldum? Evet. Ona daha çok şaşırdım.
0: Hayır, o sakatlıktan döndü de yani.
1: Var mı yok mu belli
0: yok
1: değil yani. Evet. Evet.
0: Yok, direkt yok.
1: Bir de Leeds'in 97'de direkten dönen şutu var. Hayati bir pozisyon. Tottenham 97'de, yani tamam belki işte 57'de yesen Leeds United deplasmanında tamam 2-1 bu seni üzer, ama maç zaten 1-1 olmuşken 97'de yediğin bir golle Tottenham için gerçekten sezon tamamen biterdi. Hani sonraki maçlarına da şu an tamam belki hala daha yüksek bir moralle çıkamayacaklar, ama Leeds United karşısında dakika 97'de o bahsettiğimiz pozisyon gol olsaydı Tottenham tamamen sezonu bitirmiş olurdu ve küme düşme garantilenirdi onlar için. Yani West Ham'ın puan kaybetmiş olmasına rağmen bu şekilde ilerlerdi. Yani şu anda küme hattı nasıl olacak bilmiyorum. Hani dediğin gibi tamamen bu şekilde de kalabilir. Çok sürpriz şeyler de olabilir. Ama West Ham'ın düşmesini istemiyorum ben ya.
0: Peki, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından diğer liglerle devam edeceğiz. Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaren Yavaş'la birlikte Avrupa futbolunda ve Championship'le...
1: Yetenek anlamında bir problem yok. Çok yetenekli oyuncular var ama tempo çok eksik. Millwall ve Hull City'de yeteneğini sorgulayacağımız muhakkak birden çok futbolcu çıkar. Ama akan oyun hızı her şeyi o kadar değiştiriyor ki maçın temposu yüksek olduğu an sana hissettirilen o yüksek nabız gerçek futbol oyuncuların kusurlarını da örtüyor bence. Çünkü biri bir hata yapsa diğeri oyunu soğutmuyor. Oynama isteği var, tempo var ve o tempo, o oyunculardaki iyi anlamda pozitif şekilde bahsediyorum bu agresifliği, izlettiriyor yani sana. Ama bizim ligde ne var? Oyuncular baktığında hepsi çok yetenekli ama tempo olmadığı için ya diyorsun, hani gelen adam da köreliyor, ama bu maçta o kadar yüksek bir tempo vardı ki, tam da böyle izlemeyi sevdiğimiz tarzda bir tempo. İzlerken ben çok keyif aldım ve evet, spiker her defasında söylerken çok mutlu oldu zaten, ama Bellumi müthiş bir oyuncu. O kadar iyiydi ki bu maçta da, böyle çok iyi pozisyonları vardı. Ki Hull City bence Fenerbahçe'de tutunamayan çoğu oyuncuyu ilk sezonunda transfer ettiler ve bir takım Fenerbahçe'nin arka alt bahçesi gibiydi. O kadrodan arınıp tamamen farklı bir yenilenmeye gidince Hull City'nin kadrosu da oyun sistemi de tam olarak oturdu ve şu anda güncel olarak oynadıkları bu oyunla finalde alıp Premier Lig'e çıkmamaları için ben hiçbir sebep göremiyorum.
0: Peki bir diğer tarafta tabii finaldeki rakipleri de dün belli oldu. Southampton, Middlesbrough. Middlesbrough aslında 1-0 öne geçti ama sonrasında Southampton uzatmalarda işi bitirmeyi başardı ve finalin adı da Southampton Hull City oldu.
1: Ya bence bu sonuç tabii hiç beklemediğimiz bir sonuçtu. Çünkü karşı taraf hiç oynamadı. Yani oynamadı derken ben daha çok böyle Southampton'ın baskın olarak oynamayacağı bir maç diye düşünüyorum, ama daha baskınlardı ve o böyle maçı çok fazla döndürmeyi isteyerek oynadılar ve hakem kararları da çok fazla tartışıldı. Özellikle bir İngiliz gündemine baktığımda herhalde bizim derbilerden sonra falan hakemler hakkında en fazla bu kadar kötü konuşuluyor olabilir. Hakemin tüm kararları eleştirilmiş ve genelde ne olacağı o kadar böyle belirsiz ki, bakalım ya, iyi olan kazansın.
0: Peki bir diğer tarafta da tabii Premier League.
1: Barcelona bir 4'ü 5'i bulur yani, o kadar boğuculardı. Courtois da bir maçta devleşiyor. Efsane pozisyonlar çıkartıyor ama öyle bir gol yiyor ki. Bence adamı kariyeri boyunca tabii ki kurtardığı şeylerle anacağız, ama yediği her baktığında tamamen yönetimden gelecek bir karar olması lazım. Hmm. Bir kavga olduysa hani kim zarar görmüş, kim zararı vermiş falan fark etmeden bu kadar büyük bir olay varsa iki tarafta ya kadro dışı bırakılır ya da o maçta oynamaz.
0: Evet.
1: Ama bakıyorsun El Clasico'da zaten kimse yok, bir de Tchouaméni oynuyor.

0: Ya bu adam bildiğin canı suikast gerçekleştirmiş birkaç gün önce. Ne vardı hala oynatıyorlar. Bence bu bile aslında baktığında Real Madrid'in gidişatı için çok büyük bir problem. Bu büyük problemin başına da kim getirilirse bu problem bir problem olmaktan çıkar. Takımdan daha büyük sorun olacak bir hocam Mourinho tabii evet. ki. Hani bu kaosun içine 80 tane hoca atabilirsin. O 80 tane hoca da bu kaosun içinde yüksek ihtimalle çürür gider. Kariyeri için çok kötü şeyler olur ama Mourinho geldi gibi ben eminim ki Real Madrid'in o iplerini eline alabilecek ve Real Madrid'i hizaya sokabilecek tek adam Mourinho. Hani başka bir aklıma gelmiyor çünkü.
1: Merak ettiğim bir olay olsun isterim yani.
0: Ben de kesinlikle ve hani şunu da merak ederim. Mourinho geldikten sonra hem oyun anlamında tabii ki yani çünkü hepimiz neticede sahanın içine odaklanıyoruz ama o da bu kadar büyük bir kaosun içine girdiğinde muhakkak bir şeyleri düzeltir ama Mourinho zaten baş başına bir kaos baktığında Real Madrid şu an çok daha farklı bir kaos. O yüzden o iki tane aynı kutup bir araya geldiğinde ne olacak ben çok merak ediyorum. Ki dilerim de gelir.
1: Evet.
0: Ya zaten getirilebilecek en mantıklı
1: son
0: isim ya.
1: Son haberlere göre %90 falan deniliyor artık.
0: Özellikle o son aldığı beraberlikten sonra Mourinho'da.
1: İnanılmaz onda konuşacağız gerçekten. İnanılmaz bir rekora gidiyor orada. Peki bir tarafta da tabii La Liga'da küme düşme bölgesi son iki takım aranıyor ama çok ilginç bir görüntü var. Şu anda Avrupa potasında olan Hetafe 7. sırada ama kümeye de düşebilir. Çünkü küme düşme bölgesiyle 7. arasındaki puan farkı sadece 6.
0: Yani La Liga'da şu an resmen Battle Royale gibi bir şey oynanıyor onu fark ettim. Hani söylediğin gibi 8 ile 18 arası 7 ile 18 arası puan farkının 5 olması bence hiç denk gelmediğimiz bir şey.
1: 7'nin 19. olmama şeyi var yani artık sadece tek garantisi bu. 19. olmayacağız ama 18. olup küme düşebiliriz diye.
0: O kadar tuhaf
1: diye.
0: Ki bir hafta Avrupa potası konuşan bir taraftarsın. Hı-hı. Bir hafta sonra ya da lig sonlandığında kümede olabilirsin. O kadar tuhaf ki. Ya nedense Deportivo Alaves en büyük düşme adayı gibi geliyor
1: tabii,
0: bana.
1: Evet,
0: o kesin de. Olarak düşer gibi bir de adamlar bugün Barcelona ile oynayacak hani.
1: Ama Barcelona da nasıl bir kadroyla çıkacak acaba oraya?
0: Ya yine de bence yenerler. Hani çok zaten salmış olsalar dahi hı-hı. diğer tarafta o yenme havasını alamıyorsun. Bir de benim şu an bu fikstüre baktığımda en çok merak ettiğim Sevilla.
1: Sevilla'da ama kaptan çıktı, taraftarla konuştu. Bu takım küme falan düşmeyecek dedi. Villarreal, Celta Vigo deplasmanları ama fikstür de zor yani.
0: Real'le oynayacaklar.
1: Real evinde hadi diyelim. Ki o da zaten muallakta da Villarreal ve Celta Vigo'da yani burada sıfır çekebilir Sevilla.
0: Ve o kadar ilginç olur ki düşünsene Sevilla'dan bahsediyoruz. Adamlar şu anda kaçıncı?
1: Ya 13. ama işte bir puan uzaklıkta küme düşme bölgesi.
0: O kadar ilginç olur ki herhalde Avrupa futbolunun karşılaştığı en ilk ki zaten bence bu puan durumu başlı başına karşılaştığımız hı-hı. en tuhaf puan durumlarından biri.
1: Ya gol kralı işte Mbappe, ikinci Vedat Muriç, Mallorca küme düşme adaylarından mesela.
0: o daha da tuhaf baktığında.
1: Şey de ilginç, 7. sıradaki Hetafe şu anda evet sadece 2 gol fazla atmış Real Oviedo'dan. Oviedo şu anda 29 puanla küme düşmüş vaziyette.
0: Çok ilginç.
1: Çok enteresan bir şey oldu. Ama bu enteresanlıklar arasında dün Real Betis Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Garantiledi. Orada da Manuel Pellegrini'yi tebrik etmek lazım. Gerçekten çok sevdiğim
0: kesinlikle.
1: Bir teknik direktör. Seneye ya Real Betis'i izlemek güzel olacak Şampiyonlar
0: kesinlikle
1: Ligi'nde.
0: Kesinlikle katılırım evet. Bir de bu kaosun içinde güzel şekilde o bileti aldı ve sıyrıldı.
1: Evet.
0: Hani alt taraftakiler artık ne yaparsa nasıl bir savaş dönerse orada.
1: Güzel bir video da paylaşmışlardı Mr. Robot'tan, pardon Mr. Bean'den. Ya bir uçakta business class sahnesi vardır çok ünlü, herkese biletini gösterir falan, işte orada biletini gösterdiklerinde Real Madrid, Bayern Münih falan diye şey
0: iyi.
1: Yapmışlardı. Çok güzel bir paylaşımla gidiyorlar Şampiyonlar Ligi'ne. Ve Serie A'ya geçelim. Serie A'da Milan-Atalanta mücadelesi. Yani ben anlatırken çok şaşırdım. 3-0'a geldi bir anda karşılaşma. Sonrasında Leao'ya büyük tepkiler vardı ki ligimizle de transfer döneminde adı anılıyor Leao'nun. Çok tepkiler vardı. Yoğun protestolar vardı. 60. dakikada San Siro bomboştu. Sonra bir 3-2 kıpırdanma ama uzatmalarda suni bir kıpırdanmaydı o da. 3-2 Atalanta kazandı. Milan'da yani 3-4 hafta önce şampiyonluk konuşuyorduk mesela. Inter'le puan farkını konuşuyorduk. Şu anda
0: Şampiyonlar Ligi'ne
1: gidememe
0: belki,
1: ihtimali
0: evet.
1: var.
0: Ben böyle 35. dakikada falan bende maç golün bildirimleri açıktı. Hı-hı. Allah Allah dedim, neler oluyor? Hatta
1: her
0: sana yazacaktım. Anlatasamışsın zaten maçı. Hani artık
1: bunu çok yaşadın sen.
0: Evet çok yaşadım. Evet bu yayınlarda.
1: Bir önceki neydi ya acaba? Bir şeydi bir önceki de.
0: Yine sanki bir Serie A maçıydı.
1: Olabilir.
0: Haberin var mı diye sana söyleyecektim. Bir açtım sen anlatıyormuşsun zaten. Ya artık Milan taraftarının gerçekten sabrının bittiği evre ve çok haklılar.
1: Schalke'ydi bu arada hatırlıyorum.
0: Evet. Ya verilen tepki bu arada sadece Atalanta maçı

0: aslında alınan bu mağlubiyetten kaynaklı değil. En başından beri 3 hafta önce, 4 hafta önce neler konuşuluyordu? Şu an takımın geldiği durum gerçekten çok kötü ve bu takıma gelirken takımın yıldızı, takımı şampiyon yapacak isim olarak gelmesine rağmen ya böyle maçta onları kaçıramazsın ya. O kadar net pozisyonlar kaçtı ki.
1: Sıkıntı şurada zaten Yaren. Yani koca Milan kadrosunda en iyi oyuncu Adrian Rabiot'sa, kulüpsüz kalan isimse, sıkıntı orada başlar ki Milan ne kadar kötü dönemlerini gördük. İşte El Sharawi, Balotelli, yani bu isimler oynuyordu. Cassano falan oynuyordu. O dönemlerde bile bu kadar rezil bir tablo yoktu.
0: Tabii ki. Ve o dönemde en azından diyordun ki tamam, hani oyun 3 aşağı 5 yukarı ama atan biri vardı.
1: Tabii.
0: Ya da oyundan
1: pato çıkıyordu, bir şey oluyordu.
0: Aynen yani. Ambrosini
1: yani bile atıyordu bir şekilde.
0: Sürpriz bir şekilde seni kurtarabilen bir isim de oluyordu ama oyunda kadroda baktığında o kadar büyük eksikler var ki, işte kaçanlardır, şunlardır, bunlardır. Şampiyonlar Ligi'ne gidemesinler. Bence asıl linç o zaman gelecek gibi geliyor bana ve ya Milan'ın fiksürü çok zor değil. Ben gideceğini düşünüyorum ama bu kadar hatanın sonucuna da gidememesi de hiç sürpriz olmaz.
1: Ki bir de şunu eklemek lazım. Ya böyle gittin Şampiyonlar Ligi'ne, ne olacak ki Şampiyonlar Ligi'nde?
0: Ya bu kadronun da bu arada tamamen bir devinime uğraması lazım. Çıkacakları iki maçtan dediğim gibi alırlar mı? Milan'dan bahsediyoruz deriz normalde.
1: Evet.
0: Ama ya böyle bir mağlubiyetin üstüne o iki maçı da almazlarsa ve Şampiyonlar Ligi'ne gidemezlerse hiç şaşırmam.
1: Ben de şaşırmam. Kesinlikle.
0: Çünkü gerçekten özellikle Inter şampiyonluğu ilan ettikten sonra Inter salar kendini normalde, Milan kendini salmaya başladı. Evet. Onlar tamamen böyle bir yokuş aşağı indiler.
1: Bakacağız. Atalanta açısından da yani 7. olmayı artık neredeyse garantilediler. Şöyle, bugünkü kupa finali biraz Atalanta'nın kaderini belirleyecek. Atalanta eğer Inter kazanırsa Avrupa'ya gidebilecek. Ama Lazio eğer kazanan taraf olursa Atalanta da seneye Avrupa'da olmayacak.
0: Ben Atalanta'yı Avrupa'da görmek isterim. Çünkü bu sezonda izlediğimizde bana o ön alan baskılarıyla izlemekten keyif aldığım bir takımdı.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam ediyor.
1: Peki bir diğer tarafta da tabii aşağıdan gelen bir takım var. Venedik temsilcisi, özellikle forma giymeyi sevenlerin yine çok sevineceği.
0: Gerçekten.
1: Tam bir moda ikonu gerçekten Venezia. Bir Venedik temsilcisi geri döndü. Nasıl değerlendirirsin?
0: Ya ben bu çıkışı önceki dönemlerine göre daha ciddi buluyorum ama önümüzdeki sezonda hala büyük düşme adaylarından biri olarak da görüyorum maalesef ki. Çünkü Serie A seviyesi özellikle orta alt blokta acayip sertleşti. Şu anki yapılan tamam iyi organize olmuş takım hissi veriyor ama Serie A'da kalıcı olmak için minimum 4-5 tane doğrudan seviye yükseltecek oyuncuya ihtiyaçları var. Stopere, merkeziye, orta sahaya, forvete. Doğru yapılanmayla bir tık kaba tabirle asansör takımı olmaktan çıkabilirler diye düşünüyorum ama yeni sezon formasını dört gözle bekleyeceğim, onu söyleyebilirim.
1: Evet. Peki küme düşecek son takım Cremonese mi Lecce mi?
0: Sanki Lecce gibi.
1: İki takım da ortak özelliği bu arada, ikisi de şu anda aktif ligde hiç şampiyonluk yaşamayan iki takım.
0: Ya Lecce'nin oyunu sanki böyle daha o düşme hissini veriyor gibi geliyor bana. İzlerken öyle gibiler.
1: Cremonese biraz daha yani bir şeyler gösteriyor.
0: Evet evet
1: yani
0: daha bir dinamik var, çok aktif.
1: Cem'i var diye kattılar ya mesela kadro. Yani bir şeyleri hedefliyorlar, bir yapılanma var.
0: Diğer tarafta.
1: Cremonese şehrini daha çok seviyorum ya. Böyle çok estetik bir şehir. Kemanlarıyla ünlü falan. Tam İtalya'da olması gereken bir şehir olmasını isterim.
0: Diğer taraf düşse de çok bir şey fark etmez diyorsun ligde.
1: Evet. Lig 1'de Paris Saint Germain şampiyonluğunu ilan etti. Beklenmişti.
0: Yine
1: ya.
0: De yine.
1: Yani beklenen bir şeydi aslında. Bu maçla birlikte ilan etti. Nasıl değerlendiriyorsun Paris Saint Germain'i?
0: Ya Paris Saint Germain şampiyonluğu yine aldı ama sezonun ana hikayesi Paris Saint Germain değil bence. Çünkü Lens inanılmaz bir karakter koydu ortaya ya. Hani özellikle o yüksek tempo, agresif ön alan baskısı, kolektif savunmaları falan ve disiplinlerle bu adamların yıldızı yok. Bak Paris Saint Germain gerçekten yıldızlar geçirdi. Oyun olarak da zaten her yayında bahsediyoruz. Müthiş bir oyun ortaya koyuyorlar. Takım zaten çok iyi ama Lens'te baktığında günü kurtarabilecek o yıldız oyuncuları yok ve buna rağmen oluşturmaya çalıştıkları yeni sistemle bir meydan okudular lige. arada başarıyı hikayeleştirmemiz açısından yüksek bir fark olduğunu düşünüyorum. Hatta bu akşam da bu iki takım karşı karşıya gelecek.
1: Evet.
0: Mesela futbol seyir zevki olarak da çok güzel bir maç olacak. O yüzden bence onu
1: ama
0: da çok
1: Paris Saint-Germain
0: izlesin.
1: Rotasyona gider artık ya.
0: Ama Paris Saint-Germain rotasyona gitse bile o kasa hafızası, oyun hafızasından dolayı yine çok güzel bir maç izleriz. Ya Paris Saint-Germain'in şampiyon olması şey gibi, Fransa'da herhangi bir gün.
1: Evet.
0: Çok normal artık.
1: İşin ilginci Fransa'nın en çok şampiyonu olan takımı Saint-Étienne yine düştüğü yerden çıktı ama sürekli düşüp çıkıyorlar. Yani en çok şampiyonu olan takım asansör takımı oldu.
0: Evet.
1: Yeniden lig 1'deler ama gelecek sezonda yeniden lig 2'de diyeceğiz belki.
0: Gerçek bir nostalji cephesi gibi geliyor bana bu yükseliş. Ama bu takımın ait olduğu yer üst lig. Yani o kulübün tribünü olsun, tarihi olsun lig 2'ye fazla geliyordu ve eski futbolun kokusu var böyle takımda.
1: Evet.
0: Güzel bir geri dönüş oldu. Ya bir de şimdi Lig 1'de hani dediğimiz gibi Lens biraz

0: geçeceğini zannetmiyorum ligi ama hani öyle takımlar gelsin ki, köklü takımlar gelsin ve lig 1'de artık biraz hareketlensin. Çünkü senelerdir hep aynı takım şampiyon ya ve domine işte, bir şekilde şampiyon.
1: O zamanlar mesela Lyon'un kıpırdandığı zamanlarda Paris Saint Germain bu kadar güçlü değildi. Hep bir şey dominasyon var. İşte evet. Karim Benzema'ların Lyon'da olduğu zaman Sidney Govullar falan. Juninho vardı, çok severdim ama o zaman da sadece Lyon vardı.
0: Ya hep biri çok güçlü. Hı-hı. Biri o kadar güçlü ki diğerlerine zaten fırsat kalmıyor. Genelde hani 2-3-4 hakkında konuşuyorlar. O yüzden dedim ki böyle ki Lig 1'i normalde ben çok fazla takip etmiyordum, doğruyu söylemek gerekirse. İşte Mbappé'li, Neymar'lı, hatta böyle Paris Saint Germain'i kınıyordum falan. Tutanlara diyorduk ya, ya işte Mbappé var diye mi tutuyorsun, ne yapıyorsun, ama o lobiden tamamen arınınca ve ya Paris Saint Germain'e böyle bir dominasyon gelince, Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar iyi şekilde ilerleyince.
1: Zenginliğiyle elde etmedi, yetenekle elde etti.
0: Kesinlikle o şekilde.
1: Kvaratskhelia'yı şu anda yani Liverpool da alırdı, işte orası burası her yeri alırdı. Ama Paris Saint Germain o cesareti gösterdi. Yani hani Paris Saint Germain parayı basıp Messi'yi aldı, diğerleri alamazdı.
0: Evet.
1: Ama Kvara için aynı şeyi söyleyemeyiz. Dembele, ya artık çöpe atılmış bir Dembele'ydi o. Şu şimdi
0: kimse yüzüne bakmıyordu, evet gerçekten Barcelona'da dediğin gibi. Kötüydü. Bir de önemli olan bu kadar oyuncuyu aldıktan sonra onları harmanlayabilmen ve ortaya bu şekilde bir futbol çıkartabilmen, dediğin gibi.
1: Bu konuda da Mbappe gitti, huzur buldu.
0: Kesinlikle takım, yani Mbappe gittiği yere bir huzursuzluk getiriyor. Şu an Real Madrid'de de olduğu gibi. Ya dediğin gibi Liverpool da alabilirdi ama bu kadar kullanılabilir miydi bu oyuncular? Ya da işte ne bileyim Bayern Münih. Gerçi Bayern Münih kullanırdı da yani.
1: Ya hani, tabii
0: o muhakkak kullanırdı ama hani dediğimiz gibi önemli olan bunu harmanlayıp bu başarıyı elde etmek. Ve Paris Saint Germain bunu özellikle son 3 senelik düzende çok güzel şekilde ortaya koydu. Hı-hı. Mbappe'nin de dediğin gibi arınmasıyla birlikte.
1: Peki bir diğer tarafta Bundesliga'da, orada da küme düşme bölgesi bir hayli karışık. Heidenheim'de kazanınca şöyle bir görüntü oldu şimdi. 16, 17, 18, 16 playout oynayacağı için kendini kurtarma şansı olacak. 17, 18 direkt düşecek. Heidenheim 26 puanda, Wolfsburg 26 puanda, St. Pauli 26 puanda. Bu hafta Heidenheim Mainz'e konuk olacak. St. Pauli ise Wolfsburg karşısında olacak. Yani o iki takım birbirini yenemez. Heidenheim yenerse ikisi birbirini düşürmüş olacak. Çok enteresan bir görüntü var orada da. Neler bekliyorsun?
0: Ya ben burada en avantajlı takımın çok net bir şekilde Wolfsburg olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadro kalitesi olarak da, oynadıkları oyun olarak da ikisinden daha o umudu vaat ediyorlar. Ya en tehlikeli psikoloji bence şu anda St. Pauli'de. Yani evet. O çok güven vermiyorlar sanki.
1: Çünkü şöyle, haftaya 16. olarak girmişlerdi. Heidenheim zaten küme düşmesi kesinleşti diye bakılıyordu. Şu anda 18. sırada Heidenheim yerine St. Pauli var. Haftanın sonunda sonuncu oldular yani.
0: İşte bu aralıkta o yüzden böyle Heidenheim bir pes etmeden ilerlerse ve bence o psikolojiye de şu anda girdiler. Hı hı. Hani neticede sen düşme arifesindeyken bir anda düşmeme kararı almışsın, öyle bir şeyler olmuş fikstürde. O yüzden daha lige sarılarak oynayacaklar diye düşünüyorum. O yüzden senin burada sanki St. Pauli'ye biraz sıkıntı gibi.
1: Heidenheim'in konuşmuştuk seninle. Benim anlattığım Bayern Münih maçı vardı ya. 3-3 bitmişti. Son dakikada Olise vurdu. Direğe çarptı. Kaleciye çarptı. Girdi.
0: Evet.
1: Ya Heidenheim demek ki bak, o gol olmasa, o şanssızlık olmasa,
0: evet,
1: şu anda kendisi
0: kesin olarak, evet gerçekten.
1: Allianz Arena'da bunu başarmıştı bir de. Peki bir diğer tarafta Ukrayna'da Shakhtar şampiyonluğunu ilan etti. Arda Turan gerçekten övgüleri hak eden bir isim. Her ne kadar kendisi başarısız olduk dese de bence Avrupa'da başarılı, kesinlikle, oldu ki şampiyonluğa da ulaştı ve çok zor bir yerde, savaş olan bir yerde yapıyor bunu.
0: Arda Turan Eyüpspor'un başına geldiğinde ilk sezon dedi ki ben bu takımı Süper Lig'e çıkartacağım. Süper Lig'e çıktığında ilk 5'te bitirebiliriz dedi. Yine başardı. Shakhtar'a geldiği günden beri de hocanın tüm demeçlerine geçen tek şey, ben buraya şampiyon olmaya geldim diyordu. Ya bu Avrupa sahnesindeki bir başarıdan bence çok daha fazlası. Çünkü bahsettiğimiz takımın bulunduğu sınırlar Rus kontrolünde ve bölgedeki halk mevcut Ukrayna iktidarına da muhalif. Yani halk tamamen böyle zıtlıkların içinde. Bunlar siyasi olarak da bu bölgeye ciddi bir problem yaşatıyor ama aynı zamanda federasyonun da negatif şekilde radarındalar. Bunca şeyle birlikte Türkiye'den Ukrayna'ya, savaşın göbeğine gidip bunca zorluğun içine alınan bir şampiyonluktan bahsediyoruz ve Türk futbolunun geleceği içinde böyle hocaların böyle başarılara imza atması gerçekten, kesinlikle, çok gurur verici. Dilerim ki böyle Atletico'ya, Barcelona'ya uzanan bir kariyeri olur Arda Hoca'nın ve yapacak da, onu görebiliyorsun.
1: Bence de yani Eyüpspor'da mesela başarılı bir performans gösterdikten sonra, yani tembellik yapmadı, tekrar burada kalayım veya daha bir gedikli takıma, işte Kayseri Spor'a, Antalya Spor'a, öyle bir takıma gideyim demedi. Yurt dışına gitti ve şu anda da diyorlar ya mesela Arda Turan Beşiktaş'a gelsin diyorlar.
0: Lütfen
1: gelmesin. Beşiktaş'a gelmez ki şu anda. Onun hedefi artık daha çok yüksekte.

0: Türkiye değil onun hedefi.
1: Bence bu bir de tamamen vizyonla alakalı bir şey. Çünkü maalesef ki eski futbolcuların teknik direktör olduktan sonra hep bizim Süper Lig etrafında bir döndüğünü görüyoruz. Hı-hı. İşte ya Kayseri'ye gidiyor, Gençlerbirliği'dir, Karagümrük'tür. Hep böyle bir döndükleri takımlar var.
0: Bak,
1: i̇şte Alanyaspor'dur.
0: Çok takdir ediyorum o konuda. Yani tamam, ne kadar başarılı bilmiyoruz, takip etmiyoruz, görmüyoruz ama Romanya'da Petrokub'u çalıştırıyor ya, bir şeylerin peşinde.
1: Ve kimse de bahsetmiyor. Hı-hı. Yani eminim şu anda dinleyenlerim bile belki haberi yoktur, Mehmet Topal ne yapıyordu, ne ediyordu. Hı-hı. Ama Süper Lig'de olsalar, yani bir de şimdi Süper Lig'in oyun temposudur, ister istemez eski hoca olmanın verdiği de bir sıkıntıyla. Yani hı-hı, düşün hani sen Fenerbahçe'de oynayan bir oyuncusun, eski bir oyuncusun. Fenerbahçe'ye karşı maça çıkıyorsun, 80 tane eleştiri geliyor sana. Hı-hı. Sen şöyle bir oyuncusun, sen böyle bir teknik adamsın, şöyle bir teknik adamsın diye. Dediğim gibi Arda Turan Eyüp Spor'da kalabilirdi ve Eyüp Spor'la da çok güzel bir sistem oturtmuştu bu arada. Hı-hı. Hani herkes de kalmasını istedi ve kalmadığı için eleştirenler de oldu. Benim en çok anlam veremediğim oydu. Çünkü hoca kendini geliştirmek istiyor ve en önemli nokta da bence bu. Hani Shakhtar'a gitti ve Shakhtar'a gitmesi de bir meydan okuma aslında.
0: Ya Arda Turan sanki bir Eyüp efsanesi mi de bu kadar eleştiri alıyor yani. Bu adamın kafasında zaten iki takım kesin çalıştıracağı var. Galatasaray bir, ikincisi Atletico Madrid. Evet. Onların haricinde de zaten ileriye kadar gitmeye çalışacak. Yani hani onun en top noktası bence kafasında vardır. Ya Barcelona acaba olur evet mu yarın bir gün diye.
1: Sence onun sıralaması nasıl olur peki? Galatasaray, Atletico, Barcelona olarak.
0: Ben şöyle, Galatasaray'ın şu aşamada teknik direktörü zaten ihtiyacına olacağını ben bir 5 sene falan daha düşünmüyorum. O yüzden ya Shakhtar'dan sonra bir sonraki atalım La Liga'nın bir orta seviye, Hetafe, evet, o tarz bir takım olabilir. Ondan sonra Simeone tamam bu sene kalıyor, seneye gideceğim derse Atletico bir deneme yapabilir. İşte orası çok kritik. Orada başarılı olursa Barcelona'ya kadar gider.
1: Ben de katılıyorum. Acaba şey olabilir mi, böyle bir Atletico'da başarı elde ettikten sonra yuvama döneyim düşüncesiyle, hı-hı, bir Galatasaray. Ama Galatasaray'dan da Barcelona'ya geçemezsin.
0: Daha, biraz daha aslında şey yapacağım sana şimdi. Şeytanın avukatı değil de, yani aslında aklıma geleni söyleyeceğim. Arda Turan Hull City olmaz mı ya Premier Lig durumunda?
1: Bir şey diyeceğim, bence çok güzel olur. Yani ya Arda Hoca'yı Premier Lig'de düşünebiliyor musun? Çok keyif verir.
0: Yani bence böyle bir teklif gider ama ne olursa gider. Fatih Terim olmazsa gider. Ben Fatih Terim'in
1: evet,
0: tribünde
1: evet,
0: olması
1: evet
0: nedenini olarak görüyorum.
1: Ya Hull City çıkarsa dediğin gibi ilk olarak bir Fatih Terim'e gideceklerdir ama...
0: Bir şey diyeyim mi, yalnız ekran başından ayrılmayız bu arada Premier Lig'de. Evet. Gerçekten inanılmaz bir şey olur ya.
1: Ya hem öyle ama ben nedense...
0: Premier Lig'de teknik direktör hani, ya geçici olarak bile yok. Tugay Kerim falan evet oynadı ama yok yani.
1: Ama ben nedense Arda Turan'ı daha çok görmek isterim. Çünkü daha yeni bir kan ya. Ben, yapacakları yo, beni daha... Ben sen Fatih Terim mi?
0: Hayır, şeyden dolayı İngiltere'deki o medya o tepkilerle bir tanışsın. O evet basın toplantıları Sky Sports'a vereceği demişler. Hani o her gittiği yerde şeyi vardır ya, öyle benim yanındakiler yıkılmaz falan diye. Onun bir İngilizce telaffuzu.
1: Evet, gerçekten.
0: Bunları yaşamak isterim yani. O
1: çok çok da keyif verici olur bu arada.
0: Yani Jakirovic de orada tamam güzel işlere imza attı ama bence... Başka bir isimle çalışacak evet, Premier League evet gelirse eğer, yani olur mu acaba bir Türk teknik direktör? Acun Ilıcalı böyle bir denemeye gider mi?
1: İşte takımın başında Acun olduğu için bence muhakkak ilk gideceği isim de sanki yakın çevresindeki isimler olur ve o dediğin gibi tribünde gördükten sonra ben dedim ki acaba mı? Hı hı. Ya bir düşünmedim değil ve çok da güzel olur ya.
0: Bence de güzel.
1: Çok keyif verir.
0: Peki Portekiz'de devam edelim. Portekiz'de şampiyon belli. Porto şampiyonluğunu ilan etti ve ikinci aranıyor. Benfica ikinciydi ama bir kez daha berabere kaldı. Daha mağlup bir şekilde üçüncü sıraya düştüler ve muhtemelen de üçüncü tamamlayacaklar. Çünkü Sporting artık evinde Gil Vicente karşısında hata yapmayacaktır. Şampiyonlar Ligi'ne gidecektir. Benfica, Mourinho'nun Benfica'sı namağlup bir şekilde üçüncü olmak üzere.
1: Hani hep böyle namağlup ikinciliklerden bahsederiz. Ama namağlup üçüncülük bence çok olmaz daha farklı bir seviye. Ya kaybetmemekle kazanmak arasındaki fark o kadar ortada ki Benfica sezon boyunca bence çok fazla kontrollü kaldı. İşte fazla hesap yaptılar ve Mourinho'nun büyük maç pragmatizmi bazı haftalarda bu konuda ağzını yaktı. Hep beraberlik o kadar çok birikti ki takım amacının kaybetmemek olduğunu benimsedi. Yani halbuki evet, sen kazanmaya çıkıyorsun. Şekilde yöneterek ve önemli maçlardan sapasağlam bir şekilde çıkarak şu anda ikinciliğe yerleştiler. Ve yani dediğim gibi ikinci bitirecekler, hı-hı, yüksek ihtimalle. İkinciliğe yükselmeleri de tesadüf değil. Çünkü kritik anlarda risk alarak oynadılar. Yani Mourinho'nun yapmadığı buydu. Risk evet almadı. Hep tamam hani beraberlik olsun. 0-0, 1-1. Hep bu skoru gördük. Hep bu skoru gördük ama Sporting risk alarak en iyisini yaptı ve ikinci şekilde bitirecek dediğin gibi.

0: Ama Mourinho'nuna yani hani namal üçüncülük o kadar üst seviye ki görmediğimiz şeyler bence namal üçüncülük.
1: Yok yani ben en yakın garip olay olarak şey hatırlıyorum. 2004 Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan maç kazanmadan şampiyon olmuştu. Yani 90 dakikaların hiçbirini kazanamadı.
0: O nasıl olmuştu peki?
1: 105'te işte finalde gol attı. O şekilde oldu.
0: Ne kadar ilginç.
1: Bir de şeyi hatırlıyorum. 2006 ya da 2010 olması lazım. İsviçre maç kaybetmeden çeyrek finalde elendi. O da penaltılarda elendi. Yani
0: ay çok kötü.
1: Yani ona en yakın gariplik bu. Ama böyle bir şey başına gelecekse de Jose Mourinho'nun başına gelecek.
0: Evet kesinlikle. Ya bu sezon zaten dünya futbolunda o kadar ilginç şeyler gördük
1: Sandro
0: ki.
1: Sandro da bu arada rehabilitasyon merkezi gibi. Luke Bakio var, Rafa Silva var yani.
0: Hani herkes böyle Şen anıldığında var. Evet. Bu kağıt yani. Tamamen bu kağıtlarla dolu bir oyuncu listesi. Yani La Liga'ya bakıyoruz, o puan durumu gerçekten hiç görmeyi beklemediğimiz bir puan durumu. Diğer taraftan Bundesliga'daki o işte 18-19. Olanlar. Şu anda Mourinho'nun takımının namalup 3. olması. Aslında böyle o kadar ütopik şeyler görüyoruz ki bu sezon. Gerçekten çok keyifli.
1: Peki. Böylelikle noktalıyoruz programı. Teşekkür ediyorum Yaren, ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum, senin ağzına sağlık.
1: Ve haftaya Avrupa futbolunda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Tekstil'in Çağrı Saraç'la haber masası sona erdi.
1: Kim ne dedi?
2: Kolej'den herkese merhaba. Bu hafta başlıklarımız şu şekilde. Hakan Safi Kerem Aktürkoğlu'ndan vaz mı geçti? Yıldırım mı daha güçlü yönetim kurar, Hakan Safi mi? Hangi futbolcular kasaya para sokacak? Galatasaray Fenerbahçe'nin başında kimi istemez ve kolaj başlıyor. Hakan Safi'nin Leo'yu istediği konuşulurken ilk transferi Kerem Aktürkoğlu'nun yerine düşünmesi ne anlatıyor? Bunu Aydın Cingöz cevapladı.
3: Şey derler, bu kadar para harcadın olmadı. Şimdi tekrar getirip üzerine tartışmanın bir önce getiriyorsun. Planlamaya en azından bununla başlama derler ama Hakan Safi özelinde Hakan Safi'nin güçlü oyuncular yani büyük para harcayıp güçlü oyuncular getireceği yönünde. Bu da tartışılır yani ilk hamle özellikle bu oyuncu olunca ister istemez bu detaylar da gelecektir. Şimdi seçim dönemlerinin şöyle siyasette de böyledir, sporda da böyledir. Nerede bir seçim varsa seçim atmosferine girildiğinde defolarda yavaş yavaş ortaya çıkar. Ya da belli detaylar bulunup vay sen bunu yapmıştın öyle oldu böyle oldu diye söylenir. Günün sonunda herkese bir şans vermek lazım. Şu ana kadar Hakan Safi ile ilgili olarak bütün hava şey yani büyük para basacak büyük oyuncular getirecek ve planlamayı kim yapıyor bir taraftan ve bu süreci Hakan Safi nasıl yönetecek bunlar bir başka sorular. Hakan Safi ile ilgili en net görüşlere biz Hakan Safi ortaya çıktıktan sonra röportajlar vermeye başladıktan sonra göreceğiz ama geçen yıl büyük bir maliyetle gelen Kerem Aktürkoğlu'nun oynadığı bölgeye alayla valayla bu adımı alacak diye bu gündeme geliyorsa ve çok konuşuluyorsa konuşulmak isteniyorsa bu ve buna benzer detaylarda Hakan Safi'nin önüne gelir mutlaka kendisi bu konularla ilgili bir açıklama yapacaktır.
2: Fenerbahçe yaz transfer dönemine farklı bir yönetimle girecek. Peki hangi futbolcular takımda kalmalı? Ahmet Konaç yorumladı.
4: Yedeği ve Aslı ile birlikte söyleyeceğim. O yüzden Mert Müldür, Levent, Şikrinyar'da emin değilim. Yani bende soru işareti Şikrinyar. Asensio, Genduzi, Kante, Kerem, Musaba, Talisca. Unuttuğum öne çıkan oyuncu var mı?
5: Asensio dedin mi?
4: Dedim, bu kadar. Bunun dışında Nene, Sıdıki, Jayden, Arşi Brown.
5: Kerem'i söyledin mi?
4: İsmail de kalmalı, Kerem de kalmalı söyledim. Bunlar Fenerbahçe'nin topçusu değil. Bunlar Fenerbahçe kalibresinde değil. Büyük bir operasyon olmalı. Gelecek başkanı çok zor işler bekliyor.
5: Şikrinyar niye soru işareti?
4: Şikrinyar bende soru işareti abi.
5: Bu sakatlık
4: yani gelsin. Kalsın. Mutlaka kalmalı demiyorum Şikrinyar'a. Abi ağır bazı toplara çıkamıyor. Yani falan filan. Yani kalabilir. Önemli bir oyuncu. Ya da onu da toparlayacak hızlı ve ayağı da iyi oyun kuran alan daraltan bir stoper koy yanına. Kalabilir. Gitmeli demiyorum. Evet. Ama mutlaka kalmalı listesinde bende Şikrinyar yok.
2: Aziz Yıldırım Hakan Safi yarışında hangi taraf Fenerbahçe için daha güçlü bir yönetim kurabilir? Altan Tanrıkul'una sorduk.
6: Şimdi ikisini de belli süreçlerle gözlemlemeye çalışıyoruz. Ama Aziz Bey'in listesindeki doğal olarak güçlenmenin belli nedenleri var. Bir, 20 yıllık başkanlık sürecinde kendisiyle birlikte yola çıkmış çoğu kişi hala yakınında. Mahmut Uslu, Önder Fırat, birçok isim sayabiliriz buna. Aynı zamanda Barış Bey de, Barış Göktürk de Aziz Bey'in sağ kolu olarak seçime girecek. Barış Bey'in kendi listesinde de bulunan bazı isimler,

0: Ozan Balaban, Selahattin Baki gibi, bilmiyorum onlarla nasıl olacak. Böyle bir yapı görüyoruz. Bülent Uygun destek veriyor. Başka isimler de var. Hakan Safi'nin listesine Ruşen Çetin'in gireceği söyleniyor, evet. Okuduğum kadarıyla. O da kendi liste yapıyor. Bir taraftan liste oluşumu gerçekleşirken bir taraftan teknik direktör, bir taraftan da oyuncu arayışı var kongre öncesi. Bu sürecin 6-7 Haziran'a kadar belirleyici olacağını düşünüyoruz. Sadece şunu söyleyeyim. Genç bir gazeteciydim. 1998 yılı seçimlerinde güçlü gözüküyor. Yani bu Hakan Bey'in de camiada biraz yeni olmasından kaynaklanıyor. Onun da belki de ikna etmeye çalıştığı isimler farklı şeyler düşünüyordur.
1: Fenerbahçe'de teknik adam adayları tartışılırken George Jesus'un ismi gündeme geldi. Peki Jesus doğru aday olabilir mi? Gürcan Bilgiç cevapladı.
2: Keşke kalsaydı dediğimiz teknik adamlardan bir tanesi George Jesus. Gerçekten de başka bir oyun oynadı. Dikine oynayan, önde oynamaya çalışan, geriye düştüğü maçları bile geri çevirmeyi başaran bir tıkı. İşte uzatma dakikalarda mesela bir İstanbulspor maçı. Çok farklı kazanabileceği Beşiktaş maçını bir anda kaybetti. Dönüm noktalarıydı. Onlar Jesus ismini netmek gerekiyor. Hatta şunu da söyleyeyim. Onun yardımcısı var, Deus. Yani aynı kafada, aynı mantalitede, insan ilişkilerinde daha iyi. Çünkü Jesus futbolcularla problemler yaşadığını biliyoruz. Mükemmeliyetçiliğinden dolayı. Deus bile değerlendirmeye alınabilir.
1: Fenerbahçe kadrosunda teklif alan, bonservis getirme potansiyeli olan futbolcular kimler? Bunu İrfan 25 açıkladı.
3: Oosterwolde ayrılmak istiyor. Roma'nın ve Premier Lig'den Nottingham Forest'ın ciddi olarak şeyle ilgileniyor. Oosterwolde ile ilgileniyor. Yine Archie Brown'a Premier Lig'den ilgi var. Yine Premier Lig kulüpleri, özellikle Nottingham Forest'ın ilgi duyduğunu söyleyebilirim. O da tabii Archie Brown her ne kadar Fenerbahçe eleştirilen bir performans sergilese de Caner Erkin'den sonra son dönemde bu oyuncu 2 ay sakatlık yaşadı. Bak 2 ay, yaklaşık 2 ayın üzerinde sahalardan uzak kaldı. Ona rağmen 5 gol 7 asistlik orta gol katkısıyla Caner'den sonra en skorer sol bek oyuncusu. Dolayısıyla
4: savunma tarafı eleştiriyor.
3: Savunma tarafı işte, ama hücum anlamında etkili bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Ona Premier Lig'den ilgi var. Yine Ederson, Brezilyalı kalede Ederson, hem Suudi Arabistan'ın çok ciddi olarak ilgileniyorlar. Hem El Hilal hem de Al Nassr kulüpleri Ederson'un menajeriyle temaslarını kurdular. Onun sözleşmesinde 25 milyon euro serbest kalma bedeli var. Yani yollar ayrıldığı takdirde bu bedeli ödeyebilecek iki kulüp bunlar. Ve Ederson'un maaşını ödeyebilecek iki kulüp. Dolayısıyla Fenerbahçe de bu tekliflere sıcak bakıyor. Diğer taraftan Real Betis, Amrabat'ı kadrosunda tutmak istiyor. Como, Diego Carlos'u kadrosunda tutmak istiyor. Ama Amrabat'ı İspanya'dan. Sadece Real Betis, diğer başka takımlar da talip, Arabistan'dan talipler var. Diego Carlos'a yine Como kulübünün ilgisi devam ediyor, onu kadro tutmak istiyor. Fire'de de Brezilya'dan ciddi ilgilenen kulüpler var. Atletico Mineiro herhalde Brezilya'dan ilgi var, onu söyleyeyim. Fire'nin de bir yıllık sözleşmesi kaldı. O da eğer yollar ayrılırsa Brezilya'ya dönme gibi bir seçenek söz konusu. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in, eğer Tedesco kalmış olsaydı İsmail Yüksek'le de yollar ayrılırdı, onu söyleyeyim. İsmail Yüksek ayrılırdı. Ama o da teknik heyetin kararını bekleyecek. İsmail Yüksek'e de
4: hoca, yani kimin hoca olacağını bekliyor.
3: Tabii kimin hoca olacağı belli ona göre. Ama orada da dünya şampiyonası sahnesi, İsmail Yüksek'e de teklifler gelme ihtimali söz konusu. Onun orada göstereceği performans belirleyici olacaktır. Çünkü Hırvatistan'ı hatırlarsan, Hırvatistan'a karşı bir maç oynamıştı İsmail Yüksek. Hırvat orta sahasını neredeyse tek başına
4: etmişti.
3: Dolayısıyla o maç sonrası Avrupa'dan çok ciddi olarak...
4: Marsilya'nın bir dönem ciddi ilgisi vardı. Atletico Madrid ismi vardı.
3: Ciddi olarak ilgileniyorlar. Yani İsmail Yüksek'in halen Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisi dahilinde. Dünya şampiyonasındaki performansı da belirleyici olacak. Aslında İsmail de Avrupa'ya gitmeye sıcak bakıyor. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. O da gelen teklifleri şampiyona sonrası değerlendirecek.
4: Nene'ye
3: Dortmund'un bir ilgisi var. Onun ama şöyle bir durum var. Kasık fıtığından ameliyat olacak. Operasyon geçirecek. Almanya'dan 3 kulübün, bunda eskiden 3 kulübün ilgi mektubu gönderdiğini biliyoruz. Ama onun operasyon geçirmesi bu transferi nasıl etkiler bilmiyorum.
4: Çünkü nasıl döneceğini bakmak
3: kasık fıtığı
4: bakmak
3: çok fazla sıkıntı olmaz. Bir ay içerisinde döner ama.
4: Yok, hani formuna bakmak isteyeceklerdir.
3: Tabii orada bakacaklardır ama tabii o biraz sorun oluşturdu. Diğer taraftan.
4: Yerlilerden mesela Oğuz Aydın'a devre arası Trabzonspor. Oğuz Aydın,
3: şöyle
4: Tarık Çetin.
3: Şöyle söyleyeyim. Hem Tarık Çetin hem Oğuz Aydın yeni yönetimi bekliyorlar. Yeni teknik heyetin belirlenmesini bekliyorlar. Çünkü Tedesco kalsaydı iki isim de ayrılacaktı.
4: Yani, genel olarak yerliler bir beklemedi.
3: Tabii şöyle söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim. Tarık eğer Tedesco kalmış olsaydı şu anda kulüpten ayrılmıştı. Ama Tarık şu anda yeni yönetimi bekliyor.

0: ve yeni yönetim yapılacak görüşmeyi bekliyor. Çünkü teknik heyet belki diyecek ki Tarık benim rotasyonumda bulunsun. Tarık çünkü çok, gerçekten çok kaliteli kaleci. Yine Oğuz Aydın, Trabzonspor ciddi olarak ilgilendi. Oğuz Aydın'la anlaşmaya varmış. Rusya'dan da isteyen kulüpler vardı. Ama orada Tedesco son anda onu değerlendireceğini söyleyerek onun gidişine izin vermemişti. Eğer Tedesco kalmış olsaydı Oğuz Aydın da giderdi. Ama o da şu anda bekleme kararı aldı. Yeni teknik heyetin vereceği karara göre kariyerini şekillendirecek.
1: Galatasaray Fenerbahçe'nin başında kimi başkan olarak görmek istemez? Aydın Cingöz anlattı.
2: Bence Aziz Yıldırım'ı istemez. Şu açıdan, çünkü hani geçmişe bakacağız. Aziz Yıldırım 2000 yılında Avrupa şampiyonu olmuş Galatasaray'la Fenerbahçe'yi kafa kafaya getirmeyi başardı. Arşivler önemlidir. Özellikle Aziz Yıldırım konusunda 2000 yani 98 Şubat 2011 arası Aziz Yıldırım'la 2011-2018 arası Aziz Yıldırım'ı değerlendirmek lazım. Galatasaray Avrupa şampiyonu oldu 2000 Mayıs ayında. 4 yıl üst üste şampiyonluktan sonra yani Galatasaray Avrupa'nın zirvesindeydi. Fenerbahçe ise Ali Şen'den sonra Aziz Yıldırım gelmiş. 4 yıldır şampiyonluk yok. Galatasaray Avrupa'nın zirvesine yerleşmiş. Ve oradan Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi tuttu. Galatasaray'la kafa kafaya yarışır hale getirdi. Nasıl getirdi? Örneğin stadyum yeniledi. Yani bu kurumsallaşma denen şeyi başlatan adam da aslında futbol kulüplerinde bence Aziz Yıldırım. Stadyumdan tut da Feneryum'a, televizyona, dergiye, dijitalleşme de dahil olmak üzere birçok noktaya. 2011 yılına gelindiğinde Fenerbahçe çok daha güçlenmişti. Çok daha iyi noktadaydı. Hatta ben bu örneği hep veriyorum. 2005 yılında yani Galatasaray'ın Avrupa şampiyonu olmasından tam 5 yıl sonra ya da 6 yıl sonra Ergün Gürsoy Galatasaray'da çok önemli bir figürdü. Ve Ergün Gürsoy verdiği röportajda yine söylüyorum Avrupa şampiyonluğundan 5 ya da 6 yıl sonra Fenerbahçe bizi geçti demişti. Yeni bir stadyumları var. Bilmem kaç bin insan oynuyorlar. Onlar Anelka kariyerinde oyuncular getiriyorlar. Biz o noktada değiliz diye Galatasaray'ın gerçekliğini, mevcut durumu tespit etmiş ve çözüm bulunması gerektiğini söylemişti. 2011 yılına kadar Fenerbahçe yani 3 Temmuz'a kadar çok büyük bir Fenerbahçe yarattı Aziz Yıldırım. Şimdi burada şöyle bir durum var. Altını özellikle tekrar çiziyorum. 2011'den 18 yılına kadar da Aziz Yıldırım döneminde son 4 yılda evet şampiyonluk yok. Ama Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'si 3 Temmuz darbesine rağmen Galatasaray'la kafa kafaya yarışır vaziyetteydi. Bir de bu 3 Temmuz'un tabii şöyle bir şey oldu. Onun altını çizmek lazım. Sonuç itibariyle rekabette şöyle bir durum vardır. Hayatın içinde de bu vardır. Yani rekabet ettiğin bir yer ya da bir insan aşağıya doğru düşerse sen yükselmeye başlarsın. Yani o boşlukları doldurursun. Dolayısıyla Galatasaray açısından Fenerbahçe'nin 2011 3 Temmuz'da yaşadıkları Galatasaray açısından da bir avantaj oldu. Bu da bir gerçek. Kimse kalkıp da öyle olmadı böyle olmadı demesin. Fenerbahçe'nin düştüğü yerde Galatasaray yükselmeye başlamıştı. Her şeye rağmen Aziz Yıldırım o rekabette Fenerbahçe'yi tuttu. Bütün zorluklara rağmen. Ve manşet şudur. Galatasaray Fenerbahçe'ye farkı ne zaman attı? Aziz Yıldırım bıraktıktan sonra attı. Net olarak böyledir. Şampiyonluk sayılarında, sportif başarılarda Galatasaray Fenerbahçe'ye esas farkı 2018'den sonra attı. 2018'de Aziz Yıldırım bıraktı. 2026'ya geldiğimiz zaman 5 Galatasaray şampiyonluğu. Olmayan diğer şeyler ne vardı Aziz Yıldırım döneminde? Trabzon şampiyonluğu vardı, Trabzon şampiyon oldu. Başakşehir şampiyon oldu. Ha diyecekler ki ama 2010'da da Bursa Spor şampiyon oldu. Doğru, Aziz Yıldırım döneminde oldu. Son dakika kaybetti Fenerbahçe şampiyonluğu. Ama son dakika, son maç bir gole kalmıştı. Başarısızlık da evet başarısızlık. O da zaten onun faturasını o günlerde kesmişti. O yüzden Galatasaray kamuoyunu yönetme gücü bakımından da ele alındığında Aziz Yıldırım gibi güçlü bir figürü bence istemez. Ortaya çıkan sonuç... Verilere dayanarak söylüyorum, sonucun bu olduğunun altını çizeyim.
1: Aziz Yıldırım 3 Temmuz'un kaybettirdiklerini Fenerbahçe'ye kazandırmaya geliyor. Peki bu hedef Aziz Yıldırım'ı Hakan Safi'nin karşısında 1-0 öne geçittirir mi? Gürcan Bilgiç değerlendirdi.
3: İnşallah bunu başarır. Yani Fenerbahçe çok acı çekti. İşin maddi tarafı aslında en sıkıntısız tarafı. Ya o günden bu tarafa öyle bir beline vurdular ki Fenerbahçe'nin. Hala da vurmaya devam ediliyor o dönemde. Ama bugünün şartlarında rakibinizin harcadığı paraları işte yine muhtemelen hükümet devlet kaynaklı olurlarla sağlanan bütçeleri düşündüğünüz zaman Fenerbahçe'nin de diğer kulüplerinde en azından Türkiye'yi temsil ettikleri ya da amatör kulüpleri yaptığı, amatör branşlara yaptığı yatırımlar nedeniyle ki amatör branşlar devletin yetki alanına yapması gereken kısma giriyor. O desteği almaları şart. Fenerbahçe'nin çok büyük hakkı yendi. Manevi zarar daha büyük ama maddi zarara da uğradı. Bir türlü bunun sorumluluklarının o dönemde neden olanların bu camianın ya karşı bir helallik almaları gerekiyor.
1: Fenerbahçe seneye hem Avrupa'da hem de ligde başarı için bir yola çıkmalı, kadro bu amaç için mi kurulmalı? Ahmet Konanç ve Altan Tanrıkulu yorumladı.
4: Yine Avrupa'yı başlattınız. Avrupa'da olmalı,
5: önemli.
4: Ligde olmalı.
5: Önemli.
4: Olmaz kardeşim, neyi önemli ya? Önemli. Avrupa'yı öte yandan oynayacaksın. Oyuncularının sakatlıktan dönenleri form tutsun diye oynatacaksın. Yedekleri oynatacaksın. Ben şampiyon olmak istiyorum. Tebrik ediyorum seni Tedesco'cu Muzaffer. Verdin yine Avrupa zehrini. Anlaşıldı, seneye de yok şampiyonluk. Gidin abi Avrupa'da bir çeyrek final mi falan yapmaya çalışın. Sanki kupa alacaksın ikisini birden yaparken. Gidin abi Avrupacılar, Tedesco'cular, Türkiye Ligi'nin gerçekliklerinden uzak arkadaşlar. Gidin abi, ben de gidiyorum ya. Vallahi sizi biz öğretemeyiz, sizi biz düzeltemeyeceğiz abi.
5: Yap istiyorsan.
4: Ya ikisi birden olabilir mi ya?
5: Çıkmak istiyorsan.
4: Bırakın abi, Tedesco'ymuş, şeymiş, Avrupa'ymış, ikisi birdenmiş. Ya kardeşim, ne zaman öğreneceksiniz? Galatasaray bu sene Avrupa'da devam etti diye yorgunluklar, puan kayıpları. Bak bakalım ne zaman puan kaybetti, sakatta kimle? Osimhen nerede sakatlandı? Bir anlatamadık ya. Halen aynı zehri veriyorsunuz ya. Ya ciddi söylüyorum, artık kızıyorum ya. Avrupa ile Türkiye aynı anda olur mu? Biz artık şampiyon olalım ya. Bir şampiyonluğa odaklanalım. Oyunu kuralına göre oynayalım abi. Ya bırakın abi ya. Hala Tedesco diyorsun, hala Avrupa diyorsun ya. Anamız ağlamış, çocuklar ağlıyor her gün. Evet. Sokakta hesap veremiyoruz çocuklara ya. Sokakta çocuklara hesap veremiyoruz, Avrupa diyorsun ya.
6: Evet, ikisi için de yola çıkmalı. Neden? İkisi çok ayrı yerler. Fenerbahçe en fazla 6, en az 4 maçla Şampiyonlar Ligi'ne kalabilir. Ve bu Ağustos ayının son haftası belli olacak. Ana hedef, ilk ana hedef Şampiyonlar Ligi'ne girmek olmalı. Daha sonra lig yarışı. O lig yarışının içerisinde ikisi ayrı yerler. Ha, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa orada başarı falan, onlar ayrı hikaye. Orada lig daha önemli. 12 yıldır kazanılamayan bir lig daha önemli hale geliyor. Ama ilk hedef Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Çünkü 2008'den beri mücadele edemiyor Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'nde gayet rahat da ikisini götürebilir.
1: Son hafta oynanacak Eyüp Spor karşısında nasıl bir Fenerbahçe göreceğiz? Bunu İrfan 25 anlattı.
0: Zaten sakat oyuncular var. Yani onlar oynamayacak. Şikrinyar ve Nene oynamayacak. Nene kaslık fıtığı nedeniyle operasyon olacak. Dolayısıyla bu iki isim kadroda yer almayacak. Yine Alvarez ki artık Fenerbahçe ile bağlarını tamamen kopardı.
5: Erkenden kaçtı mı?
0: Artık gitmiştir o zaten. Kiralık sözleşmesi de sona erdi.
5: Başka giden var mı? Erken tatile çıkan?
0: Yok, erken. Ederson şu anda burada. Biliyorsun sezonu kapattı ama Ederson'a herhalde izin verilmedi. O takımla birlikte çalışmaya devam ediyor. Alvarez de artık Meksika milli takımına dünya şampiyonasına hazır bir şekilde gitmiş olacak. Tedavisini yaptı. Antrenmana Fenerbahçe ile çıktı. Kendini
5: maaşını
0: hazırladı.
5: Da aldı.
0: Kendini hazırladı. Şimdi dünya şampiyonasında Meksika milli takımında biz onu kendisini hazır bir şekilde izleriz diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de fazla izleyemedik. Ameliyat olmadan da sakatlığı iyileşebilirdi ama 3 yerden önce Fenerbahçe sağlık heyeti, sonra West Ham United'ın sağlık heyeti, ardından başka bir kulübe gönderildi. Yine aynı şekilde Barcelona'nın sağlık heyetine gönderildi. Onların hepsi ameliyat olmadan oynayabileceğini söyledi ama Meksika milli takımının sağlık heyetinin önerisiyle ameliyat oldu.
5: Yani aslında onun için daha iyi olacağını düşünüyorum.
0: Tabii tabii, Fenerbahçe sağlık heyetini dinlemedi. Tamamen devre dışı bırakarak. Ona hayırlı olsun diyelim. Dünya şampiyonasında Meksika milli takımına Fenerbahçe hazırladı. Onu oraya gönderdi. Diğer taraftan nasıl bir 11 ile çıkar? Kalede yani Mert Günok oynar. Yine çok fazla değişiklik olmayacaktır. Semedo, Çağlar, Osterwolde, Levent Mercan ya da Arşi Buran. Önlerde zaten Kante, Gendouzi, Fred. Ortalanın sağında Musa'ba, solunda Kerem, ileride ise Taliska muhtemel 11'ini bekliyorum. Çok bir değişiklik olmayacaktır. Ha, burada belki İsmail Yüksek'i koyabilir. Orada İsmail Yüksek'i deneyebilir 10 numarada. Ama Fred'de son maçlarda iki iyi performans sergiliyor.
5: İşten geçtikten sonra
0: Fred'de... İşten geçtikten sonra da Tedesco döneminde de çok fazla şans veremedi Tedesco. Ve Tedesco'yu çok açık, hani Fred'i burada Zeki Murat Göl'ü hep eleştirdik. Ama hakkını da vermek gerekiyor. Son iki maçta oyun anlayışında ufak değişikliklerle Fenerbahçe'nin oyununun nasıl değiştiğini gördük.
5: Bence son iki maç performansı çok iyi Zeki.
0: Çünkü şimdi Başakşehir maçında 7 tane oyuncu eksik vardı. 7 oyuncu eksikti. Ama Fenerbahçe Başakşehir karşısında mükemmel bir yakın futbol oynadı. Yine Konyaspor maçında da iki maçta da zorlandığı Konyaspor'u burada lig maçında rahat bir şekilde yendi. Çok rahat yendi. Yani şunu söyleyebilir insanlar. Konyaspor'un çok fazla iddiası yok. İşte sadece Türkiye Kupası'na odaklı. Onun da o yüzden iyi performans sergiledi. O zaman Başakşehir'in Avrupa'ya gitme şeyi vardı. Hedefi vardı.
5: Ya hiçbir takım sahaya yenilmek
0: ama
5: için çıkmaz.
0: Avrupa'da hedefi vardı. Fenerbahçe Başakşehir karşısında iyi oynadı. Şimdi Zeki Murat Gölen'in hakkını vermek lazım. Dediğim gibi çok eleştirdik zamanda. Ama topun daha fazla Fenerbahçe'de kalmasını, adam adama oyun oynamayı ve mesela Fred'i daha dar alanda, kaleye daha yakın, daha dar alanda oynatarak onun da performansını arttırdığını gördük. Fenerbahçe'nin son iki maçta daha organize ataklar gerçekleştiğini gördük. Ben hep şunu söylüyordum Tedesco ile ilgili. Fenerbahçe'yi bir Anadolu takımı, yani geçiş, sadece geçiş hücumlarından goller bulan bir Anadolu takımı hüviyetine bürünmüştü Fenerbahçe. Kaç tane maçta çok iyi performans sergiledi desem 5 veya 6 maç dersin. İlk yarılar gene çöpe atan bir takım vardı ama Zeki Murat Gül'e bu
5: Fenerbahçe'ye daha yakışan bir futbol oynadı.
0: Daha yakışan bir futbol oynattığını.
5: Eyüp maçı da bu arada, Eyüp de can çekişiyor. Yani mutlaka kazanması, puan alması gerekiyor. O maçtaki performans da önemli olacaktır.
0: Aa, ben dediğim gibi burada çok eleştirdik ama bu sefer de hakkını vermek lazım. Demek ki
5: ufak da boş değil yani. Hani
0: ufak
5: öyle,
0: tabii ufak,
5: çok ciddi eleştiriliyor ama
0: ufak tefek dokunuşlarla Fenerbahçe'nin oyun anlayışının değişebileceğini de gösterdi. Ve aslında Saadettin Sanan yönetiminin de Tedesco'nun gönderme konusunda evet geç kaldı ama bu son 3 maçta da doğru karar verdiğini gösteriyor. Çünkü son 3 maçta ben daha önceki yayında şunu söylemiştim. Bu son 3 maçın kazanılacağına Tedesco ile birlikte inanmıyorlar. Dolayısıyla ikinciliğin de tehlikeye düşeceğini düşündükleri için Tedesco ile yolunu ayırdılar demiştim. Aslında bu karar da son 2 maçta oynanan futbolda bunu doğrular nitelikte. Ama Konyaspor maçında aldığı galibiyetle de ikinciliği de garantiledi Fenerbahçe.
1: Kolajda bu hafta öne çıkan başlıklarımız bu şekildeydi. Bir sonraki kolajda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
7: Kim ne dedi?

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Şampiyonun tesadüf olmaktan çıkıp refleks haline gelmesi A.
2: Alışkanlık.
1: Bazı kulüpleri ezen, Galatasaray'ı ise büyüten şey B.
2: Baskı.
1: Galatasaray medya emekçisi C.
2: Coşkun Gülbahar.
1: Kazanmak için gerekli olan Ç.
2: Çaba.
1: Ligi bir sezondan çıkarıp döneme çevirmek D.
2: Dominasyon.
1: İnsanların nasıl olsa yine kazanırlar deme alışkanlığı E.
2: Ezber.
1: Daha önce yine 4 sene üst üste şampiyon olan Galatasaray hocası F.
2: Fatih Terim.
1: İşler kötü gittiğinde bile camianın sakin kalmasını sağlayan o, biz buraları biliyoruz hissinin literatürdeki karşılığı G.
2: Genetik.
1: Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı en büyük şey takımı izlenen değil anlatılan hale getirmek E.
2: Hikaye.
1: Söylenmedi işledirten çocukları Galatasaraylı yapan topçu I.
2: Icardi.
1: Okan Burun Fenerbahçe'den en büyük transferi İ.
2: İrfan Saralıoğlu.
1: Dünyada Galatasaray'ın şampiyonluğunun kutlandığı herhangi bir ülke C.
2: Jamaika.
1: Şampiyon olsam bile kaçamayacağın ortam K.
2: Kaos. Pardon.
1: Sadece teknik direktör değil, soyunma odasında konuşan oyuncu, tribünü ayağa kaldıran kaptan, krizde sakin kalan yönetici L.
2: Lider, liderlik.
1: Artık takvim değil, bir psikoloji, bir ritüel M.
2: Mayıs.
1: Galatasaray'ı bu sezon en çok yoran duygu N.
2: Nasıl olsa kazanırız.
1: Attığı goller... yani. Şampiyon takımın dominasyon yaratan başkanının soyadı Ö.
2: Özbek.
1: Puan tablosunda görünmez ama ligi belirler. P.
2: Psikolojik üstünlük.
1: Sezon boyunca en kötü hissettirdiği maçlar R.
2: Rövanş maçları.
1: Futbolcu kadar emeği olan dünyanın dilinde S.
2: Samiyen, seyirci, hangisini alırsan.
1: Bir ana, tarihe eşlik etmek Ş.
2: Şahit olmak.
1: Bir kulübün en büyük sermayesi, bazen aklı bile geçen şey T.
2: Tutku.
1: Kalesinde devleşen, fark yaratan U.
2: Uğurcan.
1: Futbol sahasına rakip kaleye en yakın yer. Bu 4 yılda Galatasaray'ın oturma odası Ü.
2: Üçüncü bölge.
1: Son dönemdeki düşüşten sonra acaba dedirten, taraftarlarda sık olan duygu V.
2: Vesvese.
1: Aura, etkileme gücü, formasında da armasında da çok var Y.
2: Yıldız. Güzel insanlar, Türkiye'de futbol tarihine geçecek bir şey yaşandı. Galatasaray sadece bir kupa kazanmadı, bir neslin hafızasına kazanacak bir dönem yarattı. Yani yıllar sonra insanlar dönüp şunu diyecekler: biz Galatasaray'ın o dönemini canlı izledik. Ve hani futbolda bazı sezonlar unutulur ama bazı dönemler çağ olur. Biz belki de şu an tam olarak onu izliyoruz. Bir Galatasaray çağı. Ben daha evvelkini de izlemiştim. 96-2000 dominasyonunu. O nedenle de geçen Hull City maçına gittim. Orada Fatih Terim'e denk gelince ne diyeceğini bir merak ettim. Hocadan bir şampiyonluk mesajı aldık, yani onu söylemeye çalışıyorum. Buyurun izletelim.
3: Açıkçası kalbim onlarla beraber, Galatasaray'la beraber. Çok az kaldı. Yarın yine her zamanki gibi Sayın Dursun Özbek'i de, sevgili meslektaşım Okan'ı da, Okan Buruk'u da arayacağım. Okan çok önemli bir 3 sene yaşadı. 4. seneyi yaşamak üzere ve yaşatmak üzere önemli işler yaptı. Dursun Başkan ve yönetim de hakeza. Dolayısıyla çok az kaldı. Kalbim onlarla beraber. Ümit ederim yarın 4. şampiyonluğa kavuşurlar. Rekorlar kırılmak için vardır. Devrimler de kararlılıkla ve devamlılıkla olur. Dolayısıyla büyük takımlar da ne kadar şampiyon olursa olsunlar tatmin olmazlar, yenisini isterler. Bunu herkes bilecek. Büyük takım böyle olur diyor veya büyük camialar böyledir. Buradan sonra inşallah Avrupa'da da çok başarılı olacaklar. Onun için daha önce talebem olan, öğrencim olan Okan, şimdi Okan Hoca olarak 4. yıldızını almak üzere kendisine çok başarılı buluyorum ve canı gönülden tebrik ediyorum. Her zaman aradım. Yarın yine nasipse maçtan sonra onları arayacağım. İnşallah bu işi yarın bitirirler. Çünkü Galatasaray'ın bayrağı hep yukarıda olmalıdır, hep yükseklerde olmalıdır. Bunu da herkes böyle bilmelidir.
4: Ağzınıza sağlık hocam. Sağ çok teşekkür ederim. Saygılar.
2: Türk futbolunda 4 rakamı Galatasaray için sadece bir sayı değil. 2000 ruhuna o efsanevi dönemde aynı zamanda bir selam, bir saygı duruşu gibi. Bugün bu başarıyı tekrar yaşamak bence şu modern futbol diye tabir edilen kaotik ortamda bir imparatorluk ilanıdır. Ve Türk futbolunda çünkü çoğu kulüp başarıyı böyle anlık coşku gibi yaşıyor. İşte bir şampiyonluk gelir, kutlanır, sokaklar dağıtta. Sonra kaos, dağılma, belki panik transferler, iç huzursuzluklar ve yeniden başa dönüş. Galatasaray enteresan yıllardır başka bir şey yapıyor. Şampiyonluğu yönetiyor. Bu çok önemli bir cümle. Çünkü şampiyon olmak başka, şampiyonu yönetebilmek başka. Yani Türk futbolunda birçok büyük takım sahaya kaybetmeyelim psikolojisiyle çıkıyor. Galatasaray uzun süredir ben zaten kazanırım duygusuyla oynuyor. Bu kibir değil, bu alışkanlık. Spor tarihinde en tehlikeli takım tipi budur aslında. Kazanmaya alışmış takım. Çünkü bir süre sonra artık oyuncular değil forma kazanıyor. Bunun diğer türlü tehlikeli yanına da geleceğiz, o ayrı. Ama şunu söyleyelim, işte bazı dönemler vardır. Manchester United'ın Ferguson dönemi gibi, Juventus'un Serie A yılları gibi, Bayern Münih'in Bundesliga hakimiyeti gibi. Yani rakip daha maçı çıkmadan zihinsel olarak geriye düşer ya. Galatasaray'ın Türkiye'de kurduğu psikolojik üstünlük biraz buna benziyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve bu üstünlüğü önce Icardi yarattı Galatasaray'da, biliyorsunuz. Yani öyle bir geldi ki ve dün öyle bir veda etti ki kutlama yapan insanların bir yandan boğazları da düğümlenmiştir eminim. Çünkü bazı vedalar sadece bir formana çıkması değil, stadyumun ruhunun çekilmesidir böyle. Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılışı hani tribünde yankılanan o meşhur şarkının son nakaratı gibi. Sessiz ama derinden oldu. Icardi İstanbul'a geldiğinde sadece bir golcü değildi. Aslan'ın o özgüvenini geri getiren bir lidere dönüştü. Derbilerdeki soğukkanlılığı, imkansız denilen açılardan attığı goller, meşhur gol sevinci. Yani sadece rakip kaleleri değil, bence bir camiayı komple, kendi camiasını fethetti. Ve Ali Samiye'nin çimlerini her bastığında taraftara şu güveni verdi: eğer Icardi sahadaysa daha hiçbir şey bitmiş değildi kardeşim. Şimdi de bir mirasla gidiyor. Evet, hani şey demiyorum, Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı mı olmuştu? O başka. Ama kupalardan falan daha önemli olabilir ya, çocukları Galatasaraylı yapması. Yani bir Icardi manyanın rüzgar gibi esmesi. Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinde, semt sahalarında hani binlerce çocuk ellerini kulaklarına doğru, ben de şey gibi, ellerini kulaklarına götürüp onun gibi sevindiler. Yani Icardi bir jenerasyona sadece futbolu değil, tutkuyu sevdirdi. İşte saçlar, sempatik tavırlar, çocuklarla kurduğu o samimi bağ, o minik kalplerde bence ömür boyu da sürecek bir Galatasaray aşkının tohumlarını ekti. O yüzden dün hem veda etti taraftar, bence hem de teşekkür etti aslında. Bundan sonra arşive dalan herkes için de attığı her Icardi golünü izlediğinde, kaldırdığı her kupada ve unutulmaz işte aşkın olayı melodisinde hep bir parça Icardi kokusu gelecek insanların burnuna. Ve şey, o şahane mektup ne yazmıştı be? Bir daha okuyalım mı? Madem duygular şelale, bir daha okuyalım ya. Şunu önüme getirin de okuyayım. Sevgili Maestro George Hagi, bu satırları devlerin ayak izlerinde yürüdüğünü bilen birinin tevazusuyla ve kalbim dolu olarak yazıyorum. Bugün birçok kişi bir rekordan, sayılardan, istatistiklerden söz ediyor. Bense çok daha büyük bir şeyden bahsetmeyi tercih ediyorum. Mirastan. Rekorunuzu geçmek, sizi geçmek anlamına gelmez. Çünkü siz sadece goller bırakmadınız. Kimlik, karakter ve gurur bıraktınız.

0: yaptınız. Galatasaray'ın kendini büyük, korkulan ve saygı duyulan bir kulüp olarak görmesini sağladınız. Tüm bir ülkeye bu kulübün sonsuza kadar sevilmesi gerektiğini öğrettiniz. Bizden önce Metin Oktay vardı. Galatasaraylı olmanın ne demek olduğunu öğreten isim. Bu formayı onur, tutku ve kader haline getiren kişi. Siz bu mirası aldınız ve başka bir boyuta taşıdınız ve bunun sayesinde bizden sonra gelenler şunu anladı. Burada sadece futbol oynanmaz. Burada bir tarih savunulur. Bugün bana Türkiye'nin idolü olduğunu söyleniyor. Beni izleyerek Galatasaraylı olan çocuklar olduğundan bahsediliyor. Bu formayla futbola yeniden aşık olan yetişkinler olduğu söyleniyor. Size çok basit ama çok samimi bir şey söylememe izin verin. O sevgi benimle başlamadı. Metin Oktay'la başladı. Sizinle büyüdü. Bana düşense onu sürdürme onuruydu. Bu tutkuyu ben yaratmadım. Onu miras aldım. Ve en büyük sorumluluğum onu korumak, onurlandırmak ve yeni nesillerde büyütmekti. Bugün bir nesil ben Galatasaraylıyım demekten gurur duyuyorsa bunun sebebi sizin gibi devlerin bu armanın yalnızca yetenekle değil, karakterle ve ruhla savunulduğunu önce öğretmiş olmasıdır. İdol olmak önemli goller atmak değildir. İdol olmak insanların hafızasında kalmaktır. Ve bu konuda maestro, siz de sonsuza dek yaşayacaksınız. Bugün adım sizin adınıza yakın bir yerde yazılıysa, bunu büyük bir onur olarak görüyorum. Çünkü sizin gibi bir efsaneyle aynı sayfayı paylaşmak kutlanacak bir şey değil, şükranla karşılanacak bir şeydir. Olduğunuz her şey için teşekkür ederim. Hala olduğunuz her şey için teşekkür ederim. Bugün yürümek ayrıcalığına sahip olduğum yolu inşa ettiğiniz için teşekkür ederim. Hayranlık, saygı ve sonsuz minnetle. Mauro Icardi. Giderken tahtı da boş bırakmadı bu arada. Yani Klopp'un Arne Slot'a bırakmasına benzemedi. Osimhen aldı kralın tacını. İşte bu devir teslim de aslında şampiyonun en büyük sebeplerinden biri. Osimhen ki az oynadı bu sene. Sakatlıktı, Afrika Kupası'ydı falan ama o yokken Galatasaray takımı bir tembelleşmeye başladı. O kadar iş yükü aldı ki omuzlardan. Osimhen yoksa Galatasaray'ın heyecanı meyecanı yok noktasına geldi. Hala da ne diyor bilmiyorum, gördünüz mü şeyi? Gelecek sene yine geliyoruz diyor. Ya çok özür dilerim. Abdullah Kavukçu bizim kanala konuştu dün akşam HT Spor'a. Osimhen'le ilgili Çağatay Çelik'in o röpünü de verelim mi?
1: 150 milyon euroluk bir değer biçiliyor Türk futbol kamuoyu tarafından.
2: Ben sana soruyorum, 150 milyonu satar mısın?
1: Ben şahsen satmam ama ben kulüp yöneticisi değilim Sayın Başkan.
2: Bunu ben Abdullah Kavukçu olarak satmam. Ama başkanımızın, burası başkanlıkta yönetiler. Başkanımızın kararı, son kararı. Yönetim kurulumuzun kararı. Ama şu anda Osimhen bizimle beraber.
1: Son sorum olsun.
2: Yani onları konuşmamıza gerek.
1: Herhangi bir resmi teklif geldi mi Osimhen'e?
2: Şu anda biz bunların hiçbirini konuşmadık. Ne transfer konuştuk, ne teklifleri konuştuk. Bunları açıp da bakmadık.
0: Evet, bütün bir sezon boyunca konuştuk. Lig nereye evrilecek, ipi kim gösterecek? Galatasaray işte bu sezon rakibine şampiyonluğu kaptıracak mı? Bir yandan çok konuşuldu işte Okan Buruk gitmeli. Bir yandan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni ilerledikçe lige bunu yansıtamaz diyenler oldu. Nitekim bu önceki diğer 3 şampiyonluğa göre daha fazla tökezlemesine de yol açtı Şampiyonlar Ligi serüveni. Ama bu takımın genlerinde bu ikisini beraber yürütmek de var. 4 sene üst üste şampiyon olmak da var. Ve hep diyoruz ya, senin hikayen nedir diye. Galatasaray'ın bu serisinde bir sürü hikaye var. Düşün, efsane kalecini yollara ayırıp Trabzon'dan çok yüksek bedelle Uğurcan'ı almışsın. Hatırlayın ilk transfer gerçekleştiği dönemleri, Galatasaray Ederson alsaydı diyen çoktu. Sonra ne oldu? Uğurcan Galatasaray'la bütünleşti. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde. Osimhen sakatlandı, gitti geldi ama döndü işte, dedi ki ben ana aktörüm, rahat olun falan. Düşüşler çıkışlarla Galatasaray bildiğiniz sebeplerle ve konularla bu sezonda ipi göğüsledi. Ancak ben bu şampiyonluğu diğer 3 şampiyonun önüne koyarım. Daha doğrusu düzeltiyorum. Önüne koyduğum bir nokta var. Öyle daha doğru oldu. Her ne kadar hani bu sezon çok fazla tökezleme tehlikesi yaşansa da neden? Bu sezona kadar Okan Buruk'a en önemli eleştiriydi ki biz de bu ekranlarda sıklıkla dile getirdik. Edirne'den sonra yaşananlar. Bu sezon hani Frankfurt maçı bir kenara, bir de Saint-Julien diyelim ki o maçta takımın ciddi eksikleri vardı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de iz bıraktı. Liverpool'u her ne kadar Anfield'da hani kötü bir oyun tercihiyle ciddi mağlubiyet alsa da iki kere yendi. Juventus'a karşı 5-2'lik bir iç saha maçı var ki kaç senede bir denk gelir böyle bir şey. Yani bu sezonun flash takımı Bodo karşısında oynadığı oyun, onları sahadan sildiği bir maçı var. Ve bu

0: Bunlarla beraber yürüyen birlik var. Bocalamalar oldu mu? Oldu. Eleştiriye açık çok nokta olmadı mı? Yaptık. Hala daha var. Ancak Galatasaray'ı diğerlerinden ayıran, tam bundan mütevellit, işin sonunda bize şampiyonluğunu anlattıran, yani kanserli hücre hemen müdahale edebilmesi tabiri caizse. Yani Galatasaray kendi içerisinde o muhakemeyi, o eleştiriyi en doğru üslupla yapabilen bir takım. Bakın bugün Galatasaray şampiyon oldu. Çıkalım soralım Galatasaray taraftarına. Futbolla ilgili yönetimde değişiklik olması gerekir mi diye. %80 attım. Evet, kesinlikle değişiklik lazım der. Şampiyon olduk ama Liverpool maçı şöyleydi diyen çıkar. Ki işte bu ruh 2000'de de Galatasaray'ı dövseniz çok zor. Galatasaray böyle bir atmosfere sahip olduğu için çok şanslı Arne Slot. Bugün sahada çok iyi bir atmosfer vardı. Takımın, taraftar takımını çok iyi destekledi. Van Dijk. Maç boyunca işte Galatasaray Liverpool'u nasıl rahatsız ettiğini izledik. İyi günlerinde olduklarında Avrupa'daki her takımı yenebilirler. Thierry Henry. Ondan sebep hani bu tarafıyla bir farklılaşıyorum ben. Öyle diyorum. Türkiye'nin tabii atletik fiziksel durumu ortada. Rekabet nasıl olsa kazanırız dedik yani. Onu da sayarsınız. Ki nasıl olsa kazandı zaten. Düştü, kalktı, tökezledi. Ruh gibi dolaştı sahada. Kazandı. Elbette kırılma noktalar açısından da farklılık taşıyan bir sezon diyebiliriz işte. Düşünün, Milyar'a girildiğinde puan farkı 7 idi. 2'ye kadar düştü. Fenerbahçe Rize de berabere kaldı. 4'e çıkardı. Sonra ama kendi evinde yendi. İyi bir galibiyetle yendi. Tekrar 7'ye çıkardı Galatasaray. Samsun maçı geliyor aklıma hemen. Son maç değil. Hani Osimhen'in röveş atısı. Bence önemli bir kırılma noktasıydı. Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye karşı bir de varlık gösteremeden kaybetmesi. Hani oradan başladı hikaye zaten. Osimhen'siz Galatasaray falan. Ligin son haftalarına kadar da sürdü bu. Yani hiç diyemeyiz yani şöyle falan. Çünkü Osimhen sahada yokken Galatasaray'ın kimlik bunalımı yaşadığını gördük defaatle. Bazıları az şeyler değil yani sezon içerisindeki maçlarda gösterilen performansların. Beşiktaş'a yapılan ilk maçta çok erken 10 kişi kalıp erken bir gol yenildi. Galatasaray ama o maçı 1-1 beraberlikle bitirebildi. Belki son dakikalarda bir gol bulabilirdi. İkinci Beşiktaş maçı 30 dakikadan fazla 10 kişi oynandı, yine kazanıldı. Onun için evet enteresan gelebilir ama hiç de kıymetsiz olmayan bir şampiyonluk. Söyleyeyim de dominasyon yarattı işte ya. He, güzel insanlar ama her dominasyonun bir tehlikesi vardır. Konfor. Çünkü futbol tarihi bize şunu gösterdi. Zirvede kalmak zirveye çıkmaktan daha zordur. Ve artık Galatasaray için soru şu değil. Şampiyon olabilir mi? Soru şu. Bu hikayeyi ne kadar sürdürebilir? Çünkü üst üste gelen başarı bazen açlığı azaltır. Doymuşluk üretir. Rehaveti büyütür. Ve imparatorluklar dışarıdan değil, içeriden yıkılır. Tamam. O nedenle sizler şimdi kutlamaya başladınız. Kutlayın, güzel. Ama yönetimin hemen abi, hemen yeni sezon planlaması lazım. Buradan zamanında çok bağırdık ettik, linç de edildik. Mertens'in yerini, Muslera'nın yerini doldurun diye. Şimdi bek lazım. Torreira gidiyormuş. Tamam git ama yine söyleyeceğim, gitmemesi lazım. Çünkü bulamazsın yani, o piyangoyu bir daha tutturmak zor. Baskı oyununun en önemli unsuru ve saha içinde mücadelenin adı gitmemeli yani. Mertens'in yerine bir zahmet adam 2 sene sonra. Santafor yedeği, stoper yedi. Yani bu 4 seneye aldanmadan İnşaatı ne diyorlar, restorasyon kesin abi, hiç. Bir de bazı şeyler de not edilmeli. Süreyya Aydemir'in çok sevdiğim bir sözü var. Zafer bir gerçektir der ama muzaffer olanın şuurundan mantığın silinişi sarhoşluktur. Zafer sarhoşluğu. Bu hem sene içerisindeki bazı maçlar için güzel cümle, hem de şimdi yönetenlere de bir hatırlatılmalı. Galatasaray seneye de en büyük favori midir? Evet yani. İşte Galatasaray yine iyi midir? Hoş olur mu sene? Evet. Ama upgrade edilmeyecekse de futbol niye var abi? Öyle değil mi? Bilmiyorum yani. Başarı da zaten bu şansı, bu toleransı veriyor. İyi değerlendirsinler. Avrupa sahnesine bir temsilcimizi istikrarlı bir şekilde böyle çıkarabiliriz çünkü. Bu dominasyonun Türk futbolunun en büyük katkısı bu. Çünkü bizim sabır diye bir huyumuz yok ya. Bizim milletçe yok yani. Şimdi karşımızda 4 senede şampiyon olan bir takım var. Bunun inşaatını herkes bekler. Yeter ki süreçten emin olunsun. Yani rastgele, öylesine değil. Hakikaten bir süreç yönetildiğine emin olsun herkes. İşte o zaman Avrupa sahnesinde daha uzun kalmak da mümkün olacaktır. İşin özeti, kutlu olsun be. Tüm Galatasaraylı takipçilerimi canı gönülden kutluyorum. Başarılı futbolcunun hepsini sayamadık tabii. Mesela Sara demedik değil mi hiç? Pardon.
1: Sara

0: geldiğinde de şey diyorduk ya, ben öyle demiştim. Mali mevcudu edip manfu heba, yakışır mı giyesin sonra abba. Yani tercümesine Gabriel Saray'a o kadar para verilir mi kardeş? Şimdi ne deniyor? Türkiye gelmiş en iyi yabancılardan. Öyle bir oyuncuydu. Sağpağlı döneminde de yapmış aynısını. Bir oynamış bir sekmiş derken millet demiş ki lan bu futbolcuysa ben de astronotum anasını satayım. Sonra ahali yine ters köşe yapınca pişmanlıklar, özürler, pardon çekmeler. Sonra soruyorlar Saray'a seviyor musun bu lakabı diye. Benim öyle bir lakabım yok diyor. Gabriel Saray'ın kariyer özeti yani onu anlatmaya çalışıyorum. Eleştir cevabı sahada versin, özür dile. Bir kere yaşanmamış yani. Sadece bizim ülkede yaşanmadığı için o astronot hikayesini anlatıp kendi de diyor. Eleştirileri hak ettim zaten diyor. Futbol hoşunuza gitse de gitmese de böyle bir şey diyor. Ama Gabriel Saray'ın ayaklarında şiirler yazılması, metiyeler düzülmesi, hani ayağında krampon değil de fotinler mi var acaba dedirtmesi biraz da o paslardan ve duran toptan ya. Çünkü pas vermiyor reis, ikram ediyor buyurmaz mısın diye. Öyle de tatlı geliyor ki o ikramı geri çeviremezsin. Bu kerameti sebebi de babası. Eski futbolcu peder Luis Saray, forvet. Buna sürekli söylüyormuş. Oğul ne yap et, duran topların kıymetini bil. Sen bana silah soruyorsun. İşte silah duran toptur diyormuş. Saray da hani kulağında baba nasihatinden küpe bu setlere çocukluğundan beri çalışıyormuş. Yani o zehir pasların arkasına yazılabilse böyle kamyon yazısı gibi şey babam sağ olsun yazardı. Baba iyi. Feci baltı dinlenişi bu arada. Geldi oturdu tribünden Saray yenildi mi? Bir daha uzun süre uğramazmış falan. Neyse Saray'ı da çıkardık aradan. Ya Yunus var, Sané var ya, Sané var yani. Hepsi kıymetli işte. Hepsini tek tek anlatamayız vakit geçti. Ama pozitif ayrımcılıkta şunu bir kısa söyleyeyim. Yunus'la ilgili bir anekdotu tekrar hatırlatayım gideyim. Sene 2008 olması lazım. Ahmet Keskin Kılıç, efsane hoca. Arda Turan'lara, Okan Buruk'lara çok emeği geçen birisi. Nedim Yiğit Hoca'nın kulakları çınlasın. Ona diyor ki Galatasaray'a iyilik yapmak ister misin? İstemez mi? 2000 grubu kuralım, başında da sen ol. Tamam diyorlar, başlıyorlar çalışmaya, sabah akşam emek veriyorlar falan. Hem PAF takımı üstüne bu takım derken o grubun meyveleri işte Atalaylar, Recepler, Ozanlar oluyor. Ozan Kabak. Ve Tunus'ta bir hazırlık maçında bir kişi öne çıkıyor. O Yunus Akgün işte. Seçmelere giden arkadaşlarını görüyor böyle semtte. Balkondan sesleniyor. Nereye gidiyorsunuz lan? Seçmelere diyorlar. Ne seçmesi? Galatasaray'ın oğlum. Harbi mi falan. Gel sen de falan diyorlar. Dur bakayım falan derken arkadaşları yayan dönüyorlar. Seçilen tek kişi Yunus Akgün. Ve şimdi attı, attırdı. Özgüveni de iyi. Bu sene biraz az şut attı, sakatlık falan ama iyi şutördü falan. Zaten Ahmet Keskin Kılıç dermiş. Yunus bu kulübün geleceğinde muhakkak olacak diye. Bu kıssayı da o yüzden anlattım. Bugün zaferin sahibi olan yönetimler bu kıssadan da bir zahmet hissesini alsınlar. Başarı varken söyleyelim de yanlış anlaşılmasın. O zaman Yunus'un harika paylaşımıyla bitirelim mi? Öyle yapalım. Annelerimizin, annelerinizin de ellerinden öperim. Hayatta olmayan annelerimize Allah'tan rahmet dilerim. Allah hepimize onların yüzlerine utanmadan bakabilmeyi nasip etsin. Onlar da bizim yüzümüze hep gururla bakabilsinler inşallah.
1: Benim neslim o günlere tanık olamadı ama bu marşla büyüdü. 4 sene üst üste şampiyonluk nasıl tarif edilir ki? Şimdi büyüklerimizi çok daha iyi anlıyorum. Çocuk yaşta üstüme geçirdiğim bu formayla şimdi kendi rekorunu egale eden Galatasaray'ın kaptanlarından biri olarak sahadaydım. Çok şükür ki bu da bizim üst üste 4. şampiyonluğumuz. Ve şimdi hedef 27. Bilirsiniz tarih yazmayı severiz. Ben Galatasaraylı Yunus Akgün. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda görüşmek üzere.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

0: KCP'nin sunduğu parantezde buluştuk ve parantez programında günün gündemini birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız. Serkan Çetiner bir hafta sonu klasiği bizlerle birlikte bir cumartesi günü 12-14 seansında bu defa buluştuk. Serkan Çetiner hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum, yarın önemli maçlar var.

0: düşme hattında ama düne baktığımda kutlama vardı. Dün Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı Galatasaray camiası. 26. şampiyonluğu 4. kez üst üste gelen, 2. kez egale edilen, daha doğrusu egale edilen 2. kez yaşanan bir durum. Öyle söyleyelim, daha doğru olur. Bir şampiyonluğu kutladı Galatasaray camiası. Orada öne çıkartabileceğin, orada dikkatini çeken bir detay var mıydı diye sana sorayım. Nasıl gördün dünü?
1: Valla bence kutlamayı daha artık böyle bir süzgeçten geçirerek, yani her yıl kutlaya kutlaya artık birazcık daha böyle o organizasyon yetisini yükseltmiş Galatasaray takımı. Tadındaydı, güzeldi. Ben şöyle düşündüm, hani Kasımpaşa maçında niye olmadı diye. Sonra düşündüm, bunun her finansal bir kaynak da finansal bir bu işi paraya da çevirme açısından başarılı bir hareket. Cuma'dan taraftar orayı toplayıp bir de üzerine pazardan da akın olacak oraya. Bence güzel bir etkinlikti. Hem kadroda olmayacak oyuncuların da erken tatile çıkması açısından da böyle bir şey yapılmış. İyi düşünülmüş bir sistem kurmuşlar. Güzeldi oyuncuların eğlenmesi, oyuncuları sezon boyu, yani özellikle bu sezon çok fazla yük bindi bazı oyunculara. Haklıdır. Bence çok güzel bir şampiyonluk kazandılar. Hem saha içinde hem federasyon nabzında da birazcık bu şampiyonluk birazcık hazmedilmemiş galiba ki. Tarihte ilk defa TFF'nin bir yönetici göndermeden bunu bu kupayı verdiği oldu. Madem göndermiyorsunuz, madem şampiyonu yok sayıyorsunuz, orada işiniz de yok. Bence TFF olarak vasfınız bu.
0: Bu böyle mi okunmalı? Serkan Çetiner, yani böyle mi bakılmalı buraya? Bir TFF'li yöneticiyle.
1: Şimdi şöyle. Evet. Şimdi Fenerbahçe'de bir kupa kazandı değil mi Ocak ayında? Evet. TFF'li yöneticiler birbirleriyle kavga

0: Galatasaray'a hani kısasa kısas modunda gidiyor. Ben şöyle söyleyeyim, ne Beşiktaş, ne Trabzon, ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, yani bu dört büyük takımın isimlerden üstündür bunlar. Bunlar tarihi bir çınardır. İsimler gelip geçicidir. O yüzden böyle kavgalarda hep isimler kaybetmiştir. Buna böyle bakılmalıdır. Hani karşınıza milyonluk, milyonca yıllık bir camiayı alamazsınız. Alırsanız da o koltukta sizi durma süreniz de daralır. Çünkü böyle küslüklerle olmuyor. Bakın daha önce Beşiktaş başkanına böyle el parmak sallayan bir başkan vardı, TFF başkanı. Gitti. Daha önce Fenerbahçe ile ilgili işte bu şike 17 Temmuz muydu? Öyle bir süreçte karşı karşıya gelen bir başkan vardı. O da gitti. Yani bu iş böyledir. Yani TFF birleştirici bir yapıdır. Birleştiremiyorsan orada işin yoktur. Ben bu TFF'nin tamamen kendini yani şey oldu, yitirmiş bir durumdadır. Görevini yitirmiş, akli melekeleri gitmiş, olayı kabadayılığa, olayı başka şeye, liyakatsiz bir yönetimdir. Artık sayabileceğimiz bütün hani atamaları bile, hakem atamaları bile tartışılır. Yaptığı bütün kararlar, mesela 4 artı 10 kuralı da mesela tartışılır. Yani bütün ya her yıl biz yabancı kuralını değiştirmeyeceğiz diyen bir adamın her yıl yabancı kuralını değiştirdiğini görüyoruz yani. Hani ben anlamıyorum, bak ligin açılmasına 1-2 gün kala da bu kural da değişebilir. Bu arada onu da söyleyeyim sana. Çünkü bu TFF'nin verdiği bütün kararlar birilerinin vermiş olduğu kararlar mı diyeyim ya da hepsi tutarsız. Yani sözlerin arkasında da duramıyorlar. İşte Osmanlı torunlarıyız biz, hiç yabancı hakem istemiyoruz dediler. Yabancı hakem getirdiler. Yani tamamen işlemini yitirmiş bir TFF var. Hiçbir vasfı yok. Sadece topladığı sponsor paraları, onu bile dağıtamıyorlar. Alt ligler perişan durumda. Futbol yani bütün alt lig takımları kayyuma devredilmiş durumda. Hepsi FIFA'da mahkemelik. Bir tane yapıcı hareketleri yok. Ne diyeyim ki yani kendini...
1: Serkan Çetiner, sesin gitti. Serkan Çetiner'le değerlendirmemiz sürüyor. Galatasaray'ın kutlamasını konuşuyoruz. Tabii orada biraz dolu olduğun nokta Serkan Çetiner, senin de TFF'den bir yetkiliğin yani gelmemesi.
0: Bu eşit olarak, ben bunu eşit olarak görmüyorum. Yani bu bağlayıcı, birleştirici, toplumu barışa işte sevgiye sevk edecek bir TFF yok. Tamamen işi romanşist bir başkanın kişisel kan davasına dönüştürdüğü bir topluluk olarak görüyorum. Bu TFF'de ömrünü yitirmiş durumdadır. Bence bir an önce istifa etmelidir.
1: Ben biraz olayı şöyle okuyorum. Yani dediğin tarafta sorgulanması doğru, sorgulanması haklı. Neden gelmiyor? Ya da Tahir Kum'un haberiydi dün. Bir minibüsle Rams Park'a gönderiliyor kupa. Yönetici gelmiyor. Evet. Normalde bir yönetici gelir. Yanında kurmayları olur. İşte ekip olur. Orada yetkililer olur. Kupa böyle gelir. İşte belki ağırlanır. Belki bir yemek yenir. Galatasaraylı yöneticiler olsun. Farklı takımın yöneticileri olsun. Kim kupa sahibi ise. Ama bu yaşanmıyor. Bu sorgulanmalı elbette. Buraya katılıyorum. Ama Bursa Spor'un kutlamasında, Bursa Spor'un takdiminde Hacı Osmanoğlu'nun yaşadıklarını hatırlayınca haklı ya, adam da gelmiyor işte bak böyle olunca demiyorum, bakın bunu yanlış anlamayın ama orada bunları görünce bu sebeple gelmemiştir. Burada da benzer bir şey, daha ağırını, hatta çünkü Bursa Spor mu daha etkili, haliyle taraftar olarak Bursa Spor'u çok ön plana çıkarız ama Galatasaray'dan da sonra gelir etki noktasında. Galatasaray'da da Rams Park'ta da bunun misliyle daha fazlasını ve gündem olacağı bir eleştiriyi ya da bilmiyorum, belki de yuvalamayı biraz daha ileriye gidecek. Çünkü buraya gidiyor artık taraftarların tepkisi yönetimlere karşı. Bak bir yorumcuyla dahi, seninle dahi konuşurken tepkiyi görebiliyoruz Serkan Çetiner. Bundan çekinerek gelmeyen bir TFF yönetiminden bahsedebilirim. İlk etapta aklıma bu geliyor. Çekiniyorlar. Çekiniyorlarsa senin dediğin gibi ömürleri ne kadar, onu da sorgulatır bana. Yani orada Riva'daki ofiste ömürleri ne kadar Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin, onu da sorgulatır bana. Böyle biraz Mehmet Büyükekşi yönetiminin ayak sesleri gibi gelmiyor değil ama bakacağız, göreceğiz. Yani çok Mehmet benzer. Mehmet Büyükekşi döneminin de ama önüne geçemez. Çünkü Mehmet Büyükekşi'den daha iyi bir yönetim olduğunu hala savunuyorum, onu da söylemekle beraber.
0: Ben katılmıyorum. Ben bu yönetimin tarihteki en anlamsız

0: TFF olduğunu düşünüyorum. Zaten şöyle söyleyeyim, Mehmet Büyükekçi indirme seçimiydi bu. Bu operasyon başarıyla gerçekleşti. Hiçbir vasfı olmayan, futbolda bence olması çok büyük liyakat sorunu olan bir insanın TFF başkanı olması. Yani bir nevi Fenerbahçe'nin Ali Koç'u indirirken ki yapmış olduğu stratejiye benziyor bu. Anlatabildim mi? Yani hani benzer, hani o profil gitsin, yerine daha güçsüz bir profil gelsin. Nasıl olsa o profilde daha zaten kişisel anlamda konuşma, iletişim bile sorun olan bir şey kendi kendini yok eder diye konulmuş. Hakikaten de öyle de olmuş. Bence çok başarılı bir strateji. Yani bu noktaya kadar bu seviyede hala başkanlığın devam etmesi de bence büyük bir sürprizdir yani. Dediğin gibi Bursa Spor yuhluyor. Üçüncü lig, ikinci lige çıkan bir takım, birinci lige çıkan bir takım yuhluyor. Alt ligler yuhluyor. Üst ligler yuhluyor. Sen futbolun başında değil misin abi? Niye o zaman herkes senden nefret ediyor? Bunu bir şapka önüne koy. Ağzında sürekli yani bir hak yememe, hak yememe var ama fiilen herkes senin hak yediğini düşünüyor demek ki, ki senin stada gidemeyecek kadar korkuların var demek ki. Yuhlanma korkusuyla yaşıyorsun yani. O zaman o görevi yapmanın bir anlamı yok ki. Korkunun neye ecele faydası yok ki. Bırakacaksın demek ki. Yani o işi layığıyla yapamamışsın. Orada bir liyakat eksikliğin var. Dolayısıyla bu işi yapabilecek insanlara bırakın ya. Şu TFF iş adamlarını falan göndermeyin zaten ya. TFF eski futbolcularla olsun ya. Ya Tugay Kerimoğlu var, ne bileyim, ve Tuncay Şanlısı var. Verin abi bunlara, yapsın ya. Ya Mustafa Denizli, Fatih Terimler falan var yani. Bu insanların futbola katabileceği ne olabilir ya? Yapmayın arkadaşlar ya. Yani ya daha da gireceğim yani, şeye girmiyorum, tutuyorum kendimi yani. Hakikaten ya bu işi layığıyla Türk futbolunun içinde olan emektarlarına verin ya. Bu işi parası olan, lobisi olan insanların şurayı yani bu koltuğu işgal etmesine engel olun ya. Ya her yerde artık bu sorunu karşımıza çıkıyor da artık yani kör gözün parmağı sokar gibi artık yani dayanamıyor insan ya. Ya canlı yayına çıkıyor, konuşamıyor. Bir tweet atıyorsun, futbol ayak oyunudur falan diye. Çık o zaman, gel buraya. Gel ver o zaman, madem ayak oyunu sahada oynanıyor.
1: Dinleyicilerimiz diyor ki Serkan Çetiner neden bu kadar takıldı bu konulara diyor. Bak okuyayım mesajları hatta.
0: Ben şöyle bu konuya neden takılıyorum? Ben önümüzdeki yılın diyor. Resmini görüyorum. Bakın önümüzdeki yılın resmini görüyorum. Siz hala şampiyonluk şeyleriyle konuşurken aslında bir önümüzdeki yılın bir resmi var. Hala Icardi ile sözleşme imzalama durumu var. Hala takımda yaşlanan oyunculara 500, 600, 1 milyon dolar zamlı, ya dünyada yaşlanan oyuncuya zam yapan tek kulüp Galatasaray'dır ya. Tek kulüp ya. Ya adam 33'ten yaş almış, adama 2,5 milyonluk sözleşmesini 3 olarak yapılandırıyoruz. Ya bu adamlar ne olacak ya 2 yıl sonra? Torreira, bunları biz parayla mı tutacağız ya? Icardi'yi yani niye tutuyoruz? Ya Gaziantep maçını, Icardi bugün Galatasaray'da, Icardi gibi oynasaydı Galatasaray 5 hafta 10 hafta önceden şampiyonluğu zaten ilan etmişti ya. Kendimizi kandırmayalım ya, şu melankoliden çıkalım. Futbol bir şey oyunu değildir yani, hani eskiden iyiydi şimdi de hakkını verelim. Böyle bir şey yok. Ronaldinho'yu gönder Barcelona'ya. Bu takımda Hacı oynamış ya. Hacı 2 tane Avrupa Kupası kazandırmış sana ya. Yani sen Hacı'yı yok ediyorsun ya. Icardi çok tamam çocuklara örnek oldu da hani futbolda sahada örnek mi? 1,5 yıl top oynadı abi, kendimizi kandırmayalım. 2,5 yıldır da Arjantin'de, İtalya'da tatilde bu adam ya. Ya biri de çıkıp bunları konuşsun ya. Ya bu adam 2,5 yıldır nerede dostum? Ya 1,5 yıldır tamam, 1 yıldır sakat. 1 yıldır da ya, sevgilisiyle aşk yaşıyor ya. Ya ben sırf bu oyuncu yakışıklı ve medyatik diye ben bu oyuncuyla niye devam edeyim arkadaş ya? Dünyada böyle bir şey var mı? Senin hedeflediğin Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyorsak biz bu oyuncuyla ayrılmamız lazım. Kaldı ki 10 kişi yani yabancı kuralı ona düşüyor.
1: Evet. Bu arada yani bir ikiye bölünmüşlük var şu an WhatsApp hattımızdaki mesajlarda. Mesela Mehmet Kandemir der ki Serkan Bey haklı der. Full haklı hem de der. Tam haklı der. Hay ağzına sağlık, az bile diyorsun diyen bir Eyüp Bey de var mesela. Eyüp Bey böyle der. Cihat Bey farklı düşünür. Der ki Berk Bey, yorumcu Serkan Beyefendi'nin dediklerini yanlı olarak görüyorum. Mehmet Büyükekşi de zira çok yanlıydı. Keşke biraz daha objektif olsa yorumcunuz demiş. Mesela iki güzel mesaj. Hatta bir mesaj daha geldi. Aydın Aydoğan der ki arkadaşın Serkan Çetin'in derdi büyük ekşinin gitmesiymiş anlaşıldı diye mesajını atmış. Peki
0: büyük ekşinin ne tanırım ne mesleğini bilirim ne adını bilirim yani TFF başkanı
1: ayakkabıcı
0: olduğunda abi. Öğrendim yani gerçekten evet. Benim bu konuşmalarımda bir büyük ekşi fanı olduğumu büyük ekşi şu an dinlese vallahi sizinle gurur duyardı. Ben de büyük ekşiyi yok. Tanırım yani arkadaşlar.
1: Büyük ekşinin gitmesi senin derdinmiş onu söylüyor. Tam tersini
0: ya
1: söylüyor.
0: Ya ben arkadaş büyük ekşi gitsin dediğimde ki cümlemin sonunda bu işi liyakat sahibi işte futbolun içinden gelen insanlara verin onlar yönetsin dediğimde bu anlama mı getiriyorsunuz arkadaşlar? Ya basketbolu Hidayet Türkoğlu yönetiyorsa futbolu neden futbolun içinden gelen bir insan yönetmesin ya? Ben bunu söylüyorum ya. Harun Erdenaylar basketbolu yıllarca yönetmedi mi? Ya sırf bu işte daha çok para var diye iş adamları bu işe daha çok yöneliyor. Şan şöhret PR yapıldığı için bu işin içindeler. Ben ne büyük ekşiyi tanırım ne şu anki TFF başkanını tanırım ne öncekini tanırım. Hepsi iş insanı. Hepsi biri bir yerde birilerini tanıyor. Birileri bir yerde bir iş yapıyor diye seçilmiş insanlar. Ama futbolun içinden gelen insanlar en azından sorunlar. Ya Hamit Altıntoplar ne bileyim Nihat Kahveciler ya bunlar var abi. Şimdi diyeceksin ya Hamit de TFF'deydi. Ya söz hakkı var mı bu adamların? Ya futbolu şöyle oluyor. Ünlü bir iş adamı, parası olan, nüfus sahibi, başkan oluyor. Yanında 2-3 tane futbol eskisini alıyor. Ondan sonra onları da kendine siper olarak kullanıyor arkadaş. Bu böyle peki. Yani.
1: Peki devam ediyorum okumaya mesajlarımızı. Galatasaraylıyım İkardi konusunda katılıyorum Serkan Bey'e demiş. Selamlar demiş. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum demiş. İzmir Cennet Çeşme'den Ercan ben demiş. Aleyküm selam. Serkan abi seni yürekten kutluyorum. Ağzına sağlık. İçimizden geçenleri dile getirdiğin için demiş. Tamam lig bitti artık. Bırakın bu işleri demiş Adem Bey. Mesela mesaj evet, yolluyor Serkan Çetiner sana. Bak bırakın doğru bu işleri ya. Mesajı geliyor yine. Siyasi yani... Bak siyasi yorum yapmayın diyorsunuz da Serkan Çetiner siyasi bir yorum yapmıyor. Zamanında Hacı Osmanoğlu Osmanlı torunlarına yabancı hakem yakışmaz dedi ve sonra o sözünü çiğnedi. O doğru olandı mesela şu an Serkan Çetiner'e göre. Hani madem böyle yapıyorsun yabancı hakemi niye getiriyorsun diyor. Madem öyle dedin o gün bugün niye tezata düşürüyorsun kendini diyor. Ama siz bunu siyasi yorum olarak görüyorsanız siz bir şeyleri bir yere çekmeye meyillisiniz onu öyle söyleyeyim ben.
0: Aynen öyle.
1: Kaç kişi bunu siyasi yorum görür? Ben sorayım dinleyicilerimize ben görüyorum ilk beşini okuyacağım mesajların. Tarafsız objektif şekilde böyle zorlandığımız yerlerde yaptığımız şeyi bugün zorlanmadan yapalım hadi. Hani zorlanıyoruz işin içinden çıkamıyoruz ya bazen. Ya ne diyorsunuz diyorum. İlk 5 mesajı okuyorum orada karar veriyoruz. İlk 5 mesaj. Oraya göre belirleyeceksin işte %20 çıkacak %40 çıkacak. Senin tarafın ya da benim tarafım. Senin gibi düşünen ya da benim gibi düşünen. Yani bu yorumu siyasi görmüyorum ben mesela. İlk mesaj sizden geldi. 20-25 mesaj var önümde. Hatta 30'a yakın şu an. Yazanlar var bak. Bir 40'ı göreceğiz 2-3 dakikaya bu konuda. Ama çok da öyle gören tarafta değilim yani onu söyleyeyim. Bırakın bu işleri diyen arkadaş ne konuşulmasını bekliyormuş demiş. Bak Hakan Güneş siyasi değil diyor. Mehmet Bey siyasi değil diyor. Hemen bakıyorum bir mesaj daha var. Murat Bey'in mesajı var siyasi değil diyor. Yani bak 3 mesaj. 4 oldu mesela Gökhan Bey yazıyor. Siyasi değil diyor. Bir tane olsun ya hadi bir tane olsun yine diyeyim ki siz haklısınız bak sizin gibi düşünen biri daha var ilk 5 mesaj içerisinden. Yok bak bir mesaj daha geldi ne siyasisi demiş dinleyicimiz. Yani biraz böyle çarpıtmayalım olayları. Yani normalde farklı bir radyoda farklı bir yayın kuruluşunda bu tarz mesajlar dahi okunmaz prim vermemek için ama ben okuyorum ki hani sizin de düşüncenize bir nebze olsun. Doğru benim kendi gördüğüm tabi size göre o doğru bana göre bu doğru ya benim kendi gördüğüm doğruya yönlendirebileyim ama ne kadar faydalı olur bilmiyorum. Serkan Çetiner sana alkışlar geliyor emojiler geliyor.
0: Allah razı olsun demek evet. Ki düşüncelerimizin bir karşılığı var toplumda en azından benim gibi düşünen Galatasaray taraftarları işte ne bileyim futbol severler var ki bu da tabi güzel bir şey neden çünkü ben doğruları konuşmaya çalışıyorum. Gördüğüm şeyler benim doğrularımı anlatıyorum. Benim doğrularım herkese doğru gelecek diye bir şey yok. Oturur tartışırız sıkıntı yok. Kimseyi de yani herkesin yaptığının karşılığında veriyoruz yani, iyiye iyi.

0: kötüye kötü demekle hükümlüyüz. Sağ olsunlar, var olsunlar yani. Hani biz en azından bu işte melankoliden çıkıp Galatasaray'ın önümüzdeki yıl ne kadar büyük zorluklarla karşılaşacağını ve bu zorlukları hazır bir kadronun Galatasaray'da kurulamayacağını bak şimdiden söylüyorum bak. Yani kaç gün geçti şampiyonluktan? 3-4 gün geçti. Gene yanlış noktalardalar. Gene yani sözleşmesi bitecek olan oyunculara 30 plus oyunculara zam yaparak, bak bunu Kaan Ayhan'da yaptılar. Lemina'da yapacaklar. Bak Icardi'ye hakkı olmayan bir buçuk yıldır 10 milyon euro maaş veriyorsunuz. Şimdi gideceksiniz 4 milyon euro maaş vereceksiniz. Gerek yok. Bak haksızlık peki yapıyorsunuz. Futbolun doğruları bu değil. Yani bak bu Galatasaray kendi yani şöyle söyleyeyim, kendi ipini kendi kesecek. Ya çekecek ya kurtulacak. Bu transfer dönemi çok önemli. Galatasaray'ın bu dominasyonunu sürdürebilmesi açısından çok önemli. Ha, yapamazlar mı? Şu anda öyle gidiyor. Yani yapamayacaklarını görüyorum ben. Çünkü yani medyada bakıyorum. Ya bir kere Icardi ile sözleşme imzalıyorsan Galatasaray'ın orada bir genç, yırtıcı, Osimhen'in Baby Osimhen diyebileceğimiz bir oyuncunun hakkını yiyorsunuz. Oraya öyle bir oyuncu gelemeyecek. Gelse de o lobide, o Icardi lobisinden o çocuk forma şansı bulamayacak. Tıpkı Naga'da olduğu gibi. Bak Naga'yı Naga, ya çocuk ben göremiyorum ya. Çocuk oynaması lazım bu çocuğun ya. Çocuk kötü oyuncu değil
1: dün
0: yani.
1: Oynadı.
0: Ama izleyemedik yani.
1: Dün oynadı abi mesela.
0: Dün güzel, oynadı,
1: güzel de oynadı. Şimdi, güzel de oynadı. Ne yaptı abi? Yanlış mı hatırlıyorum? Abdullah Kavukçu'nun karşısında bile oynuyordu yani. Onun karşısında oynayan tek oyuncu. Dursun Özbey'in karşısında evet, dansına devam eden tek oyuncuydu dün sahneye çıkarken.
0: Evet evet, çok iyiydi. Ama Lang daha iyiydi bence. Daha hani şey, başkanı görmeyip direkt şeye yönelmesi falan böyle evet, daha komik bir esnaftan
1: abi yani. Orada Metin Özürk dikkatimi çekti yani, biraz böyle
0: mutsuzluk
1: değil de biraz yapısı gereği, aynı zamanda da ya birkaç yönetici daha vardı mesela, şimdi adını anımsayamadığım yanında Metin Öztürk'ün hani aynı benzer surat ifadesinde mutsuzluk olarak mı oraya bakmalı, gazetecilik yapıp biraz böyle bir deşmeli mi orayı, bilmiyorum senin yaptığın gibi az önce, ama ben biraz da taraftar bakış açısıyla ya bitsin de gidelim artık, ne kadar uzadı bu oyuncuların sahneye çıkma işi der gibi gördüm orada. Tek düne ilişkin sorguladığım konu oydu. Başka hiçbir şey yoktu. Bence Yenikapı'ya göre, eğer bunu bir kıyaslıyorsak, nasıl ki az önce İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Mehmet Büyükekşi yönetimlerini kıyaslayarak geldim sana. Sen oradan gelmesen de her ne kadar. Ama hani bunu bir kıyaslıyorsak, kıyasa sokacaksak bugün bazı şeyleri konuşurken, tabii Yenikapı'ya göre mükemmel bir kutlamaydı bence.
0: Ya bence yöneticilerin şampiyonlukta çok fazla ön planda olmaları da beni rahatsız eder. Ben böyle bakarım. Hani sonuçta bir yöneticinin ağırlığı olur. Orada hani o futbolcuların oradaki o sezonun o patlama noktasında sen zaten hani işin yöneten tarafındasın. Yani herkes senin başarılı olduğunu biliyor. Orada o pozu vermene, hani başkanın da o kupayı kaldırmada orada elinin orada olması beni hani çok fazla bende çalışmıyor yani. Yani orada ben başkanım mesela, yani futbolculara biraz daha böyle o alanı açarak, onların eğlencesini uzaktan izleyerek, keyif alarak, prosunu yakarak izleyerek bence daha bence full bir hareket. Ama bizim ülkemizde birazcık biliyorsun yani, hani işte bir PR sorunumuz var ya bizim. Tanınma, bir ön planda olma. Galatasaray'daki bu çok öne çıkmış bir şey. Yani Galatasaray, evet, bütün yöneticiler bunun için orada olduğu için. Yani bak Fenerbahçe'de de var ama Fenerbahçeler gene biraz cebinden para harcayarak hakkını veriyor yani. Hani. Ama Galatasaray'da o da yok mesela. Galatasaray'da liseyi bitirdin mi abi, senin dünyada yani Galatasaray seni tanıtmak zorunda. Türkiye'de tanınır olmak zorunda. Çünkü öyle bir Galatasaray Lisesi'nin öyle bir şeyi var yani. Hani zorunluluğu var. Ne, her zaman sana iş vermek zorundalar. Her zaman senin PR'ını yapmak zorundalar. Böyle bir lise ya. Ne kudretli bir liseymiş yani. Keşke normal liselerimiz de böyle şey olsa diyeceğim de. Neyse.
1: Evet. Gelen mesajlarla ilerleyeceğim. Oralara bakacağım. Bu arada bir dinleyicimiz demiş ki, adını yazmamış ama, kentsel dönüşüm için bana 875 bin TL lazım. Bana da verir mi acaba Galatasaray demiş. Sevgiler saygılar sunmuş.
0: Liseyi bitirdiysen verebilir. Evet. Neden olmaz? Cenk Ergün'e verecek bak, veriyorlar mesela. Yani bir şekilde abi, bir iş pompalaması var yani. PR yapılıyor yani.
1: Kentsel dönüşüm için 875 bin lira. İyiymiş, peki.
0: Kredi vermiyor mu banka? Kentsel evim yıkılacak.
1: Veriyor. Kredi veriyor mu? Veriyor da abi. İşte o kredi ne kadar kafasına yatıyor ki dinleyicimizin böyle bir konuda. Ya da gündemi o ki, belli ki burada da onun örneğini veriyor. Onu soruyor. Allah gündeminize kolaylık.
0: Yıkılacak o var ya. Ben...
1: Evet, tabii canım.
0: Yani. O da ona şöyle bir tane vardı ya, bizim iddia fonu yapan bir arkadaş. Ona bir cazip bir kupon verelim.
1: Yazmıyor da bak, uzun zamandır
0: kentsel
1: yazmıyor.
0: Kentsel dönüşüm kuponu. Neydi ya, ismini unuttum
1: abi
0: ya.
1: Abi ben de unuttum. Kral bak, unutturdu. Kralı vardı ama rumuzunda. Rumuzda yazıyordu.
0: Kraldı. Şey kralıydı.
1: Kain kral mıydı?
0: Kain kral, evet.
1: Bak unutmamışız abi. Güzel hatırlıyoruz.
0: Kain kraldan.
1: Sen kral, ben kain dedim.
0: Kentsel dönüşüm kuponu istiyoruz. 875 bin lira.
1: Kentsel dönüşüm yatırım tavsiyesi değildir diyelim abi. Başımız belaya girmesin.
0: Değildir,
1: 875 bin lira. 875 lira gibi bahsediyorsun yani. Bir porsiyon köfte gibi bahsediyorsun yani abi. 1000 liradan. O yüzden böyle başımız belaya girmesin dinleyicimiz anlamında. Böyle biraz orada gaza getiriyor gibi
0: umar
1: de olmayalım.
0: Umar kötüdür arkadaşlar. Evet. Umar ocak söndürür.
1: Tabii. Dikkatli. Bahis oynuyorsanız da eğer dikkatli oynayın. Kumardan uzak durun. Bahis oynuyorsanız aynen, dikkatli oynayın. Diyelim.
0: Adında ya da ben evet, 1 lira 2 liralık kupon yapayım. Keyfini çıkarın.
1: Evet. Neden pro sigara sağlığa zararlı demiş.
0: Ya o aklıma geldi ya. O, ben de duman almışım.
1: O da şey yok mesela, öyle söyleyeyim. Biz de içmeyiz mesela. Serkan Çetiner de kullanmıyor benim bildiğim. Sigara içmeyin. Evet, zaten içmeyin de. Zaten içmeyin de. Ama o tabii dünden bu yana nerede konuşulmuyor ki Okan Buruk'un pro ihtimali ya da işte pro, bir prosu eksik durumları. Ama özendirme olmasın. Bu doğru bir şey değil. Konuşulduğu gibi her yerde konuşulmaması gereken bir şey. Aman buradan uzak duralım. Mesela ben hiç kullanmadım, kullanmıyorum. Ortamlarda denk geldikçe de uzaklaşmaya çalışan biriyim. Bu tür durumlardan, bu tür şeylerden. Aman abi baksana, kamu spotuna döndü yayın. Mesajlar bizi yönlendiriyor. Yani bir işte bahis, sen bahise giriyorsun, ben bir tarafta sigara mesajı okuduk vesaire derken, bir tarafta kumar, diğer tarafta farklı bir şey sigara derken abi, kamu spotu 4 dakikalık bölüm kamu spotu şu an yani, öyle söyleyeyim.
0: Denizdeki vergisini ödeyen herkes kumar oynayabiliyor bizim memleketimizde.
1: Yani.
0: Vergisini ödemeyenleri cezaevine atılıp da vergisini ödeyebileceğiz. Yani bunu komple
1: kaldırın ya. Oynayamasın. Kimse
0: gerçekten
1: oynayamıyor.
0: Bu haksızlık komple kaldırmak benim.
1: Kimse oynayamasın, boş ver.
0: Aynen öyle, kimse yani, oynamasın abi.
1: Sigara ya, sağlığa zararlıdır diyelim tekrar
0: bence
1: tekrar.
0: Bence sigara da mesela satılmasın abi. Zaten abi, dünyanın lanet şeyi yani, evet, kanserin bu kadar yayılması, bu kadar DNA'mıza işlemesi. Bunun yüzünden yani yediğimiz,
1: ya,
0: içtiğimiz
1: dün yani, değil de hangi gün? Hafta içi bir gün abi işte. Ben günleri karıştırıyorum. Hafta sonu tatil yapmıyoruz. Hafta sonu genellikle çalışıyoruz ki keyif alıyorum bundan bir tarafta. Ama hangi gün dikkatimi çekti? Buradan çıktım. Ofisin önünde sigara içiliyor. Tamam. Yani çıkışta hemen böyle caddeye bakar, Sarıyer'e doğru giden yolda. Az ilerledim. Önümde bir işte güvenlik sigara içiyor. Tamam, eyvallah. Biraz daha ilerledim, diğer ofis var sağ tarafta, bir işte inşaat var, Gökdelen inşaatı, bir iş merkezi. Önünde güvenlikler sigara içiyor, eyvallah. Yani oraya kadar böyle herkesin sigara içtiği dikkatimi çekmedi ama önümde giden, önümde yürüyen biri. Ben metroyla döndüm. Hafta içi özellikle trafik olduğunda çok zorluyor burada. Trafik de bayağı sorunlu. Şimdi metroya gidene kadar Serkan Çetiner, inanır mısın? Önümde 2-3 kişi daha sigara içerken gördüm ve o koku artık bana bir şeyleri de düşündürdü. Ya dedim, herkes mi içer dedim kendi kendime. Hani bir kişi içmesin, önümde yürüyen bir akşam buradan çıktığımda içmeyene kokar ya. Bir kişi de içmeyen evet, denk gelsin. Hani ben o kokuyu ala ala yürümeyeyim mesela. O kadar açık alanda evet, geliyor, seni buluyor. Çünkü rüzgar sana esiyor genelde yürüdüğün noktada. Ya da öyle gelir, hani o içmeyene gelir ya, rüzgar tersine esse de sana gelir o koku. Öyle bir şey. Yani... 50 kişi gördüysem metroya binene kadar, 40 kişi gördüysem 35'i, 37'si, 32'si, hiç abartmıyorum. Elinde sigara. Ya bu kadar olur dedim ya. Bu kadar olur dedim. Taksi bekliyorsun bir yerde. Yanında da birileri ya otobüs ya minibüs ya taksi bir şey bekliyor. Diyorsun ki ben uzaklaşayım. Burada çok sigara içen var. Uzaklaştığın yerde de dibinde içen oluyor vesaire. Yani ilginç bir şey, ilginç bir yere vardı. Biraz burada kendi sağlığımız için. Hadi hadi beni, hadi içmeyenleri, seni işte şikayetçi olanları geçtim ya. Zaten bize taktığınız yok kardeşim. Yani rahatsız olur mu olmaz mı? kafeler 3 kuruş fazla kazanmak için dip dibe masaları koyuyor. Özellikle bütün kurumsallaşmış ve bütün dünyaya globalleşmiş diyelim onu ona. Bütün dünyaya yayılmış ya da Türkiye'ye yayılmış yerler dip dibe masalar koyuyor. Sandalyeni çeksen pardon demek zorunda kalıyorsun. Çünkü masasına çarpıyorsun adamın. Masanı çeksen adamın kafasına geliyor masa. Öyle bir yer, öyle bir ortam var kafelerde İstanbul'da. Orada hiç düşünmüyorsunuz zaten. Bizi taktığınız, bizi umursadığınız yok. Hani ben orada sokakta konuşur gibi konuşayım. Bir arkadaşımla ya da bir ortamda konuşur gibi samimi olsun diye. Bunu hissettirebileyim, geçirebileyim diye bu konuyu sizlere. Ama en azından kendinize düşünün. Bazı konularda da öyle ilerleyin diyeyim. Abi şunu söyleyeceğim. Hakikaten kamu spotu. Serkan Çetin'e. Tabii dertliyim abi. Dertliyim abi. Kamu spotu dedik. Bak bundan öte kamu spotu olmaz biliyor musun? Al oynat. Bir hafta boyunca radyoda oynat. Al al oynat yani 3 dakikalık bölümlerle.
0: Belki şöyle ben yani. Biri de yazarsa sigara toplumun sessiz isyanıdır. Biz bu meleti içiyoruz ama dertlerimizi kimse sormuyor diye yazmasın. Hani anlatırsa
1: yazmasın
0: orada
1: abi.
0: Da başka.
1: Aklıma şey geldi. Ne geldi? Neşet Ertaş geldi. Hatırlıyorsun değil mi?
0: Evet, evet.
1: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı o zamanlar başbakandı. O dönemde bırak dediğinde ya bir bu var buna da elinizi uzatmayın. Bir şeyimiz bu var vesaire gibi bir şey söylüyordu Neşet Baba. Ama Neşet Baba da hata yapıyordu onu söyleyelim. Neşet Baba'nın hata yaptığını söyleyebileceğim belki de tek konuydu.
0: Neşet Baba'yı belki de erken bizden alınmasının sebebi de bu be zaten.
1: Abi tabii yani o sigara konusu belki de. Neşet Ertaş deyince aklına ne gelir?
0: Yani kesinlikle.
1: Ne gelir abi bu arada?
0: Ne gelir? Şarkılar, türküler gelir. Ne değil gelecek? Mi? Ozan'dır. Dünyanın en iyi. Bence Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi ozanlardan biri.
1: En sevdiğin,
0: yani.
1: en sevdiğin türküsü abi?
0: Bir anadan dünyaya gelen yolcu var ya.
1: Abi bak öyle nokta atışı yaptın ki tam onu hazırlamıştım. Hatta ya işte abartıyorsun hazırlamamışsındır demediği anında verdim şarkıyı.
0: Vallahi ben de yakalamış oldum yani.
1: Evet.
0: Bak bu şarkıların bak bu kültürün sonuna geliyoruz dikkat ettiysen. Yani ben şimdi bakıyorum güncel şarkılara, şarkıcılara inanılmaz şey var yani. Hani rapçiler artık böyle tıpkı bu küçük çeteleşme var ya hani get dolaşma bu çeteleşme işte birçok çetenin gencecik çocukların aklını zehirlemesi aynı şekilde rap de birazcık böyle hani sanatı zehirliyor gibime geliyor ya bu benim düşüncem bu arada hani dinleyenlere de bir şey diyemem ama yani ben Neşet Ertaş gibi türküler bir daha çıkmayacağını düşünüyorum bu birazcık böyle toplumsal olarak bizi köreltiyor.
1: Abi bir daha
0: yeni düzen yani.
1: Bir daha çıkmayacağını düşünüyorsan bir de böyle bir mikrofonun başındaysak böyle bir şansımız böyle ya da bir imkanımız varsa naçizane karınca misali ya da çorbada tuz misali 1 gram tuz 2 gram tuz tuz da sağlığa zararlıdır bu arada Serkan Çetiner onun da kamu spotunu yapalım ama yani dikkat edelim 1 gram tuz
0: keçiler tuza ihtiyaç duyuyor
1: doğru diyorsun fazlası sağlığa zararlı diyelim ya da kaya tuzu tercih edin diyelim abi girmeyeyim oraya evet, bak ben yemeğe doğru gidiyor iş ben sana söyleyeyim ama
0: evet bence futboldan evet,
1: geçeceğiz oraya tekrardan ama şunu söyleyeyim madem böyle bir durum madem senin dediğin gibi artık o kültürden kopuyoruz bir araya gitmem gerekiyordu zaten araya da Neşet Ertaş'la gidelim madem öyle evet. Bu kültürü en azından biraz olsun bir nebze olsun bu mikrofonlarda yayın yaptığımız anlarda hatırlatalım

0: ACP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
0: ACP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantezde sizlerle birlikteyiz ve KCP ailesine, Gürpom iş makineleri ailesine, Rıfat Songür'e, Rıfat abiye selamlarımızı iletelim. Ve KCP beton pompalarının sunduğu parantez dün de sizlerleydi mesela. Saat kaçta? 7.30'da girdik, 19.30 gibi girdik yayına. 23 gibi çıktık yayından, 22.58 gibi çıktık. 3-3.5 saatlik bir yayın aşağı yukarı.

0: Ve o yayın boyunca ne konuşuldu? Galatasaray'ın şampiyonluk hikayesini Ömercan Özmen'le konuştuk. Serkan Çetiner, inanır mısın 3,5 saat boyunca aralıksız, hani seninle 2 saat rekorumuz, yayın rekorumuz, ama aralıksız bir şekilde o oyuncu geliyor, onu konuşuyoruz. Şöyle etki etti, böyle etki etmedi. Diğeri geliyor, onu konuşuyorsun. İşte onlar gelmeden zaten biz bir yedekleri, biz bir ne olur ne biteri konuştuk. Seninle konuşacağım noktaya da şuradan bağlayacağım. Galatasaray'da Ömercan Özmen'le değerlendirmemiz kısmından bakayım. Galatasaray'da en zorlu haftalar, haliyle puan kaybettiği haftalarda olan Alanya, Beşiktaş, Başakşehir, Göztepe, Trabzon, Kocaeli maçları ve hatta Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçları. Yani bu 7-8 haftalık bu süreç. Belki 1-2 maçı eylersin orada. Başakşehir eylersin mesela orada. Ama bu haftalar haliyle bunlar da belirleyici olabilirdi, ama Fenerbahçe ikram etti dedik işin neticesinde Galatasaray'a bu süreci, bu şampiyonluğu. Sen ne diyorsun? Sen nasıl yorumluyorsun dönüm noktalarını ve buradan ele aldığımda, buradan bağladığımda konuyu?
1: Yani evet, rakiplerinin aslında buradaki Galatasaray'daki düşüşü değerlendirememesi, Galatasaray'ın da bu ligdeki gerçekten dominasyonunun asıl sebebi rekabet anlamında kendine denk bir takımın bulunamaması. Yani bu Osimhen'in de hatta Fenerbahçe maçından sonra hakikaten dalga geçmek için söylemiyorum, gerçekten çok rahat kazandık dedi. Yani bu uluslararası diyebileceğimiz böyle işlere girmeyen bir oyuncunun demeci bile benim için bir referanstır. Hani bu sene gerçekten hem Beşiktaş hem Fenerbahçe çok, çünkü hani Trabzon kattı ama Trabzon inanın 15 milyon para harcamıştır, harcamamıştır yani. Yani şöyle söyleyeyim, ya bir Kerem Aktürkoğlu transferiyle bile denk değil yani Trabzon'un harcadığı para. Dolayısıyla Trabzon gerçekten işi ciddiye alıp böyle bir para harcasaydı ben bu sene Galatasaray'ı sallayabilirdi. Ama Fenerbahçe ve Beşiktaş gerçekten büyük paralar harcadılar. Yani Galatasaray'a cevap anlamında çok büyük paralar verdiler. Ama o verdikleri paranın maalesef karşılığını alamadılar. Bu da bu senenin aslında en büyük özetiydi. Yani hani dönüm noktası bence buydu. Yapılan yanlış transferlerdi. Yani rakiplerin sen doğru transferlere, doğru da denenebilir mi bilmiyorum ama hani gene de rakiplerine göre daha iyi transferler yaptın. Rakiplerin de sana buna karşı vermiş olduğu cevap maalesef yanlış transferler, yanlış büyük paralarla. Hani benim Avrupa'da şöyle bir sistem vardır. A klas, B klas, C klas oyuncular vardır. Yani böyle Türkiye'de Galatasaray birazcık bunu A seviyeye çıkarttı. Yani Osimhen mesela A klas bir oyuncu. Yani Avrupa'da da rehavet gören bir oyuncu. Ama maalesef diğer transferlerinde ve rakiplerinin de yapmış olduğu transferler, atıyorum C'lik oyuncuya A'lık paralar verildi. Yani Türkiye Ligi'nin temel sorunu bence buydu. Yani hani inşallah bu lig, bu sezon, bu transfer sezonunda bunu yaşamayız ama C'lik oyuncuya A'lık bir maaş verdiğiniz zaman işte orada hem kendinizi kilitliyorsunuz hem geleceğinizi kilitliyorsunuz. Aç parantez, mesela Kerem Aktürkoğlu. Yani evet, şimdi herkes şey diyecek ama Kerem Galatasaray'da C'lik bir oyuncuydu. Zaten 11 milyona gitti. 4 milyon da maaş alıyordu. Şimdi sen bunu 25 milyon artı 7-8 milyon maaşla aldığın zaman hem Fenerbahçe'nin geleceğini kilitliyorsun hem ona alternatif alamama durumuna düşürüyorsun takımını. Bu da bence transferde yapıldığın, yani yaptığından çok katkıdan çok zarara sonuç veriyor. Bu senenin özeli buydu. Mesela Agbadu 18 milyon euro. Agbadu ortalama C segment bir oyuncu ama ona A segment gibi bir para yatırıp öyle bir maaş veriyorsunuz. Ya bu oyuncuları da koparamıyorsunuz maalesef. Yani Ederson 13 milyon euro maaş alıyor adam. Yani nasıl göndereceksin ki? Mümkün mü böyle bir şey şimdi? Ederson'dan çıkacakmış da işte Arap kulüpleri kapıda yatıyormuş da. Yalan. Ben inanmıyorum yani. Çünkü ya oyuncunun verdiği bir performans yok yani. Ama Brezilya milli takımında inşallah top oynar da Fenerbahçe çok büyük bir zararın altına girmez yani. Çünkü yazık günah, bu paralar gidiyor yani. Ülkemizden gidiyor arkadaş. Yani milli sermaye baktığın zaman.
0: Evet.
1: O yüzden bu senenin transfer sezonu bence çok önemli. Galatasaray'a işte Aziz Yıldırım mı gelecek bilmiyorum, Hakan Saf mı gelecek ama ya bu işi artık böyle overpay'lerle sürdürmektense başkanın eskiden

0: kim Brezilya yani futbol artık öyle değil falan diyorlar da başkanın orada demek istediğini ben şöyle algılıyorum. Ya ben 500 bin euroya Marcio Nobre'yi buldum kardeşim. Ve oyuncu bana sonuç verdi. Performans verdi. Niye verdi? Çünkü oyuncu 500 bin euro büyük paralar vermiyorsun oyuncuya. Yani sana zarar vermiyor. Marcio Nobre bir Marcio geliyor 3 Marcio gidiyor. Önemi yok. 500 1 milyon denenir. Ama artık denenemeyecek oyuncular. Mesela Sidiki Şerif denenmek üzere alınan C segment bir oyuncu. Sen bu oyuncuya 25 milyon artı 4 milyon maaş verirsen bu iş olmuyor yani. Bu realitenin dışına çıkıyorsun yani. Dolayısıyla yeni bir Sidiki'yi deneme şansın da olmuyor. Kendini karartıyorsun. Doğru bir bence yatırım ama yanlış bir transfer sonucu o doğrulardan da şaşıyorsun. Yanlış yöneliyorsun. Galatasaray'ın şu anda Bernardo Silva, Van Dijk bir tane daha veteran ya şey Rudiger ya arkadaş yani aldın sende zaten bunlar var, sen bunlardan kurtulamıyorsun, üzerine bir de böyle 35-36'lık oyuncu. Ya ilk ayı gelirken ki dönemini hatırlarsanız taraftar oh be dedi. Şimdi ama ya, gitmesini istiyorlar, herkes gözünün içine bakıyor ilk ay gitsin diye. Ya benzer işler bunlar ya. Ama Sara'ya 20 milyon euro verdim, bak doğru bir transfer. Yani Sara seni mutlu etti. Ya 10-15'lik bir olma çağında bir oyuncudan iki tane alın. Bu kontratlar 50 milyon euro. Bernardo Silva 50 milyon diyorlar. Ya ben Bernardo'yu niye alayım 50 milyona? Giderim 50 milyon bonservis veririm. Xavi Simons'ı alırım Tottenham'dan. Ya da ne bileyim giderim Baumgartner'i alırım Leipzig'den. Niye? Çünkü bunlar da bir iki kafa daha gösterse, performans verse sen bu oyuncuları 80-90'a satarsın. Ama yok. Çünkü transferi doğru paralarla yapamıyoruz. Osimhen de mesela doğru transfer yanlış parayla yapılmış bir transferdir. Çünkü niye? Yöneticin senin profesyonel değil arkadaş. Sen 75 serbestli olan bir oyuncuya 80 verip %5 de %10 da transferinden para verdin ya. Bu rezalettir ya. Rezalettir bu yani. 30 milyona son dakika gidiyorsun Uğurcan Çakır. Ya 20 milyona versen de alırdı. Niye? Bu da bir rezalettir. Singo bu hocanın rezaletidir. 30 milyon ki bence o 20'ye satarsın Singo'yu. Yani hala piyasası olur yani. Çünkü bu maçında iyi oynadı herif. Yani böyle zorluk derecesi yüksek maçlarda iyi oynadı. Ama buralara gitmesi lazım. Bunun sonuçlarını da görüyorlar yani. Hani evet. Galatasaray bunun sonucunu gördü. 26 yaşında bir adama 80 milyon verdi. Ama o 80 milyon olmasaydı Galatasaray bu sene 3. bitiremezdi. Bak açık söylüyorum. Icardi ile bu sene Galatasaray 4. olurdu. Hala Icardi'nin peşinden gidiyorlar ya. Duygusallık. Neyin duygusallığı arkadaş? Ben ay sonunu zor getiriyorum ya. Adam oturduğu yerden 10 milyon euro maaş alıyor. Sen kalkıyorsun adamı ya ama çok duygusal ama şey. Ya bırakın abi, Ultra Aslan da bunu yapmasın, kurban olayım ya. Ultra Aslan'ın destekçileri, memurları bu kadar rahat yaşamıyor ya. Hakkını versin abi, herkes hakkını versin. Bir şeyin karşılığını alalım ya bu ülkede. Bir para veriyoruz, bunun karşılığını alalım. Popülist gitmeyelim ya.
1: Peki. Gelen mesajlara döneceğim ama o mesajlarda Serkan Çetiner, biraz da sen tabii ben her ne kadar Galatasaray'ın dönüm noktasına getirmeye çalışsam da işi haliyle İlkay onu alıyor, Uğur bunu alıyor, Icardi bunu alıyor, bunu alan adamı hala burada mı tutacağız deyip konuyu biraz dertli olduğun kısma taşıyorsun abi. Onu
0: yok öyle değil da, ben dönüm ya noktasına
1: bir, böyle bir gazını at istedim.
0: Beşiktaş'ın kötü transferleridir Galatasaray'ın bu seneki şampiyonluğu. Bunu demek evet. istiyorum yani. Ya çünkü azıcık doğru işler yapan Trabzon Galatasaray'ı sallıyordu yani. Evinde de yendi Galatasaray'ı.
1: Tamam ama hiç mi doğru bir şey yapmadı Galatasaray diye de soruyorum
0: yaptı,
1: mesela.
0: Yaptı. Galatasaray'ın onu doğruları zaten bak diyorum yani, yanlış paralara doğru transferler yaptı diyorum zaten. Evet. Galatasaray bunu doğru yaptığı için son 16'ya ve liginde de şampiyon oldu. Ama bu parametrelere böyle bakarsak yani karşılığı olur yani. Herkes gerçeği görsün diye konuşuyorum abi. Yoksa ya ben şu an Galatasaray yönetiminin kral edilmesine ben karşıyım yani. Tamam, doğru bir finans yarattılar. Doğru bir bütçeleme yarattılar ama yani bunu da sen yapmıyorsun abi. Taraftar yapıyor ya. Taraftar getiriyor sana Osimhen'i, aşık ediyor tak kulübe. Icardi ettiği gibi ya da Torreira'yı. Aidiyeti taraftar sağlıyor. Taraftarın bu gücünü kimse üstüne alınmasın. Bak Galatasaray taraftarıdır bu Galatasaray'ı bu seviyeye getiren. Ya paraları harcayan, şimdi Abdullah Kavukçu demiş ki 500 milyon euro bütçemiz var önümüzdeki yıl. Abi niye diyorsun bunu ya? Zaten beceremiyorsun transfer yapmayı. Ya bir de üzerine bunu deme yani. Zaten sen yani sen iyi bir pazarlıkçı değilsin. Yani sen bunu bir deme ya.
1: Dediğin olmalı şey mı? Bak, yeni yönetimde aslında. Olmalı mı diye sormuyorum o zaman. Olmalı mı demek ya arka çer yani senin bu cümlelerinden.
0: Ya ben yönetimde kimlerin olmadığına karışmam ama yönetimde transfere yöneticilerin karışmasını ben yani ben yönetim transfer konusu başkan ve sportif direktör arasında olmalıdır. Hani bu böyledir yani. Hoca bile bu işe isim veremez yani.
1: Peki hani Abdurrahim Albayrak'ı özlüyor musun mesela bir yönetim deyince transfer?
0: Asla
1: deyince.
0: Asla.
1: Peki. Hafta içi bağlantımızda sorduk. Çok bir yanıt da alamadık ama çünkü konuşuluyor bu aralar. Abdurrahim Albayrak dönecek mi dönmeyecek mi? Kulübe yönetime de yakın aralarında problem olmadığını söyledi röportajımızda. Bunlar bugünün konusu değil dedi. Hani biraz yok öyle bir düşüncem yok der. Çıkar mesela hiç düşünmeyen ya da hiç öyle bir gündem olmayan biri. Oradan en azından onu anlayabiliriz. Belki bir ayak sesleri, belki bir ihtimal yarın öbür gün için.
0: Yani Abdurrahim Albayrak bence emekliliğini vermiş bir abimiz yani. Yani öyle söyleyeyim yani. Peki. Çok da heyecanlı.
1: Heyecanlı ya. Şöyle Abdurrahim Albayrak'la şampiyonluk günü konuşmuş. Antalya maçı günü için konuşmuştuk bağlantı yapmak adına. Ama orada bir pozisyon vardı Antalyalı oyuncunun kafa vuruşunda hatırlar mısın? Çok evet, farklı evet. Bir kafa vuruşu gelmişti. Orada Abdurrahim Albayrak olayı yaşadığını anlattı bana. O gece o yüzden bağlanamadı. Ben onunla beraber aynı pozisyonu yapmaya çalışıyordum. Öyle bir heyecanlıydım ki dedi. Belim tutuldu dedi. Beni hastaneye kaldırdılar dedi. Kusura bakma bağlanamıyorum bugün dedi. Ki sesi de kötüydü haliyle. Ertesi gün Abdurrahim Albayrak'la bağlantı yapabildik. Hatta ertesi gün demek dediği pazartesi salıya sarktı yanlış hatırlamıyorsam bu hafta. Ama yani hala heyecanlı yaşayan, diri tutan biri. Fatih Terim o kavrayışını hatırlıyor musun mesela? Fatih Terim evet. Ne yapıyorsun diyorduk. Dirsek atıyordu bırak beni diyordu mesela o sevinçte. İkisi de tribündeydi. Ya yine o, ceza almıştır Fatih Hoca.
0: Sevinciyle zaten ünlendi. Evet. Yani çok heyecanlı biri, iyi niyetli biri bu arada. Yani Galatasaray'ı evet. Çok sevdiği, çok net aşikar ama Galatasaray'da görev aldığı müddetçe bence hani bu tarz kritik yerlerde olmamalı. Ha, yönetimin içinde olabilir çünkü çok emeği var Galatasaray. Çok para vermişlik var. Ben inanıyorum. Ya Melo'nun evinde musluk bozulsa Abdurrahim Albayrak çözüyordu. Yani. Öyle söyleyeyim. Ama işte bu profesyonelliğin dışına çıkıyorsun. Ben bunu anlatmak istedim. Yani yoksa çok emeği var Galatasaray'a.
1: Peki. Abi o kadar konu konuştunuz yemek konularına girmeyeceğiz abi sokmayın şu an biz oraya durun sakin olun zaten dün buralar kalabalıktı maçtan diyoruz kutlamadan çıktıktan sonra yayın sonrasında adım başı köfteciydi onu da söyleyeyim zaten bir girdik o çukura dün gece yapmayın kimsenin de canını çektirmeyelim şimdi yani buralar o şeyi kaldırmıyor Maslak çevresinde de aynı şekilde
0: köfteci yani, deyince aklıma şey geldi ya bu Beşiktaş kartal uçurmayı deniyor ya evet. Benfica'nın kartal uzmanını çağırıyor köfteciler gelince kartal idmanını unutuyor dağılıyor gidiyor köftecilerin şeye saldırıyor köfteciler kartala saldırıyor orada evet. Bir engame yani abi, hayatımızda gerçekten neden böyle şeyler
1: ya gidiyor? Sürekli abi buralara gidiyor. Bir de şimdi burada da aynı şekilde bir gurme kültürü oluştu. Arka sokaklara hitabe Maslak çevresine, sanayi çevresine, Dört Levent çevresine. MasterChef mekanlarıyla dolu. Geçilmiyor. Bir tarafa gidiyorsun Kerem, diğer tarafa gidiyorsun Büşra, diğer tarafa gidiyorsun işte Barbaros dönerci. Farklı bir yere gidiyorsun Ali Kemal'in yer açtığını görüyorsun o da dönerci. Yani işte farklı bir tarafa gidiyorsun pizzacıya elin düşüyor yolun düşüyor elin gidiyor o pizza yiyeyim diyorsun. Yani öyle bir durum var. O yüzden oralara şey girmeyelim abi bu aralar çok böyle.
0: Instagram esnaflığı öldürdü. Yani ben artık sıkıldım yani öyle Instagram'dan ünlü olan mekanları. O insanların da ona rol yapması mesela.
1: Instagram böyle. Değil pilavcılar. Abi ya bu dediklerim MasterChef farklı ya, bir kültür ama.
0: Pilavcılar MasterChef'ler falan
1: hepsi. Pilavcılardan ya. Bahsetmiyorum ya. Ama seni bir gün ağırlayayım abi ben. Maslak'a geleceksin ya o gün öyle bir ayarlayalım ki yayını. Benim de çıkışıma denk getirelim.
0: Yayın Maslak çıkışımı. Otosanayi'de bir tane şeyci varmış etçi.
1: Abi girdik yine
0: neydi
1: bak.
0: Neydi o? Kim o mesajı atan abi?
1: Bizi dinle, dinle dalga geçme. Abi Hüseyin Bey, Hüseyin Özkan mesajını iletmiş bize.
0: Evet abi.
1: Abi Ekşi,

0: Yine aldı götürdü yani.
1: Asker ustayı mı diyorsun? Asker usta değildir senin dediğin.
0: Yap var mıydı öyle bir şey diyorlar.
1: Aa, o başka, evet o da var. Asker usta var. Diğer tarafta ne var? Kazım var. Kebapçı Kazım. Ziraat Bankası'nın arkasına düşer. Ama ya onu
0: reklam al ha. Abi, güzel reklam yapıyorsun.
1: Doğru diyorsun. Doğru diyorsun abi. Ama o kurumsal, gerçi senin ilk dediğin kurumsala girer bak söyleyeyim, ama ben esnafın yanındayım. Sen esnaf diyorsun ya. Esnaf diyorsa biz de değeriniz diyorsun.
0: Ya Haranlıyız.
1: biz de değeriniz diyorsun Serkan Çetirer. Peki. Ne yapacaksın abi? Şampiyonluk geldi. Yemeğe giriyorsun konu olarak. Neşet Ertaş'a giriyorsun konu olarak. İşte kamu spotuna giriyorsun. Niye herkes sigara içerek geziyor diyorsun.
0: Farkımız burada. Galatasaraylıların farkı burada, yani böyle olsun.
1: Evet.
0: Fenerbahçe ustaydı, şu anda metiyeler diziliyordu. 7 gün 24 saat düğün gibi, böyle işte sevinç gösterileri, evet. İşte yani Galatasaray biraz daha bu işe var. Arda Güler'i beğeniyorum.
1: Abi ülke sınırı diyoruz, sen yine İspanya'dan örnek veriyorsun.
0: Ha, ülke içinde. Yani ülke sınırı içinde İsmail Yüksek'i beğenirim. Barış Alper'i beğenirim.
1: Peki. Yani Naga oynasa beğenirim diyorsun.
0: Naga'yı beğenirim.
1: Ben de.
0: Yani genç oyuncuları seviyorum. Evet. Yani beğenirim. Var abi şimdi. Yani.
1: Abi doğru dedin. Doğru sözün üzerine ezan okunur bak. Öyle söyleyeyim. Olduğun
0: evet,
1: noktadan.
0: Fonda, evet. Fonda hep hemen okuturum.
1: Evet yani şimdi orada.
0: Mübarek bir insan olduğumdan dolayı da böyle.
1: Hayır, doğru konuşma. Sözün üzerine ezan okunur. Yani ben de İsmail Yüksek, Naga, aynı şekilde Barış Alper, bunların hiçbirine evet, ya doğru. Abi yok ben aynı şeyi düşünemiyorum diyemem. Onu söyleyeyim.
0: Bak mesela Adil de yeni Apokerim şey, bak ben Beşiktaş Fenerbahçe yapmaz da doğru transfer. Evet. Beşiktaş'a önerimdir yani. Gidin bak Konya'da yeni bir Apokerim çıktı. Çalışkan, işinde gücünde, böyle özel maçlara ayrı konsantre olabilen bir adam. Adil Demirbağ'ı hemen alın.
1: Adil Demirbağ. Peki. O da uzun süredir yazılıyor. Mesela Abdülkerim'le aynı zamanlarda. Aynı zamanlarda yazılıyordu, hatırlıyor musun Abdülkerim'le?
0: Evet.
1: Doğru. Ben.
0: Abdülkerim'le aynı zamanlarda yazılıyor da Abdülkerim daha öndeydi.
1: Bu arada İrfan Hoca'ya ne diyorsun? Bırakıyor diyorlar. İrfan Hoca, ya bu arada İrfan Hoca ile alakalı bak, bu arada dedim ama hafta sonu adadaydım. Benim klasiğim abi, havalar güzelleştiğinde orada çok güzel zaman geçirebileceğin, gün batırmayı izleyebileceğin yerler, mekanlar var İstanbul'da. Neredeydim? Büyükada'daydım. İrfan Hoca'yı gördüm yanlış görmediysem. O da böyle bir artık şampiyonluktan sonra bir nefes almaya gitmiş. Poz veriyordu, fotoğraf çekiniyordu. Tam da nerede olduğunu söylemeyeyim, hadi o kadar da girmeyeyim. Magazin gazeteciliğine dönmesin abi iş. İrfan Hoca'ya da gidiyor dediler mesela. 2 gün sonra önüme o haber çıktı. İrfan Hoca emekliliğe ayrılıyor dedi Yakup Çınar. Ne dersin?
0: Valla Okan Hoca'nın büyük gücü. Yani öyle söyleyeyim. Yani ben o özellikle Okan Hoca'nın maç içindeki maç çözmelerinden ziyade orada, çünkü İrfan Hoca da yetersiz bence, ama maça hazırlanma konusunda İrfan Hoca'nın artılarının olduğunu düşünüyorum. Yani bu yeteneğin Okan Hoca'nın bir tık üstünde olduğunu düşünüyorum. Yanına kimi koyacaklar bilmiyorum ama yani İrfan Saraloğlu'suz bir Okan Buruk'ta düşünemiyorum açık söyleyeyim. Çünkü Galatasaray'a geldiğinde İrfan Saraloğlu'nun Fenerbahçeliliğinden dolayı taraf, yani yönetim Okan Hoca'ya İrfan Saraloğlu'suz bir kadro kur kendine demişler. O da varsa İrfan Hoca, yoksa İrfan Hoca demiş. Yani varsa varım, yoksa yokum demiş.
1: Evet. Yani bak, çünkü nereden hatırlıyoruz? Elazığ'da çalıştı mı Okan Buruk? Çalıştı. Gaziantep'te çalıştı mı? Çalıştı. İşte Akhisar'ı, Başakşehir'i konuşuyoruz. Başakşehir şampiyonluğunu biliyoruz Galatasaray'a gelmeden hemen önceki durak mesela. Hep Okan Buruk'un yanında. Bunun haricinde Göztepe'de de bir Okan Buruk dönemi. Sivas'ta da bir Okan Buruk dönemi vardı. Hatırlayın lütfen. Sivas'ta çok kısa sürse de öyle anımsıyorum. Buralarda yanındaydı ama daha ilgincini getireceğim, ben ön plana koyacağım. Şimdi Daum döneminde vardı 2004'te Fenerbahçe'de, hatırlar mısın?
0: Evet.
1: Fenerbahçe'de Daum döneminde vardı. Ve Daum döneminden sonra bir yılda, hatta Zico şampiyonluğuyla beraber, ya da Zico'nun şampiyon olduğu yıl mıydı? Öyleydi. Zico ile beraber de çalıştı. Hatta Zico geçen yıl bir röportajında, Brezilya'da verdiği bir röportajında İrfan Hoca'dan bahsediyor. İrfan Saraloğlu'ndan bahsediyor. Diyor ki şimdi galiba diyor en büyük rakibin hocası diyor. Orada yardımcı antrenörlük yapıyor diyor. Zico da buraları iyi takip ediyor bu arada söyleyeyim. Volkan'ı da aynı şekilde bir röportajında anlatıyor Zico. Şimdi takip ediyorum orada. Zico'nun röportajları çok böyle bilgi dolu ve aynı zamanda hatıra dolu oluyor. Birçok şey.

0: şeyleri, detayları veriyor. Zico da yaşlanmış bayağı bu arada. Açın izleyin. Orada güzel şeyler anlattığı altyazılı noktalarda işte çeviri yoksa izlemenizi tavsiye ederim. İyi detaylar anlattığı şeyler oluyor. Volkan'la ilgili de şunu söylüyor mesela. Seviye maçında çıkartacaktı. Düzeltiyorum. Seviye maçında başkan indi diyor. Doğru mudur bilemem. Şimdi Aziz Başkan da tekrar aday oldu. Özen orada biraz imtinalı da davranmak gerekir. Şimdi burada zan altında da bırakmamak gerekir ama Aziz Başkan Volkan'ı çıkartın demiş. Dönemin başkanı Aziz Başkan, dönemin başkanı diyor. Aziz Başkan'dan bahsediyor. Zico çıkartmamakta ısrar etmiş. Sonra Zico şöyle anlatıyor olayı. Volkan da penaltı kurtararak beni ipten aldı. Beni kurtarmış oldu dedi. Röportajında. Geçen ay verdiği röportaj ya da 3 ay önce bilmiyorum. Türkiye'de şimdi antrenörlüğe de devam ediyor. İyi bir antrenör olacak diyor Volkan için. İyi bir antrenör olacak kısmını tabii biraz nezaketen söylüyor olabilir. Ayrı konu Serkan Çetiner. Ama yani Zico, İrfan Hoca nerelerden nerelere getirdik yine konuyu. Biraz futbol sohbeti olmuş oldu tabii.
1: Evet evet. Ya bence Aziz Başkan'ın en büyük hatası Zico'yu göndermekti. Yani o harmoniyi bozmasıydı. O Brezilyalı bir yıl daha denenebilirdi o takım.
0: Evet. Gelen mesajlar var. Şimdi bak adalar deyince adalara da döndü iş. Berk Kralım, bayramda adalara gideceğiz. 15 yıldır İstanbul'dayım, ilk defa gideceğiz. Hangisine gidelim? Senin zevklerine
1: bayramda
0: güveniyorum.
1: Bayramda gitmesin diyorsun. Ya.
0: Bayramda gitme abi. Gitme
1: kardeşim.
0: Her gün git, bayramda gitme. Ben söyleyeyim yani sana. Adam atacak yer bulamazsın. Yapma.
1: Bayramda adalara gitmek bir survivor yani.
0: Aynen öyle abi.
1: Başka yerlerde de şansın yani.
0: Ben hafta sonu bayramı bırak, hafta sonu gitmiyorum ben. Gitmem abi.
1: Bayramda ben yani şöyle söyleyeyim, bir kere bayram mıydı hafta sonu muydu tam da şey yapmayayım ama inanılmaz kalabalık yani. Evet. Orada bir arkadaşım yaşıyordu, ona gitmiştim. Yani çok kalabalık.
0: Çok abi, çok kalabalık. Ya bir de olanağın da yok abi. Ya vapura bineceksin ya motora bineceksin. Bir şey yok yani ekstra.
1: Ya ben taksi kullanmıştım.
0: Taksi de çok zor. Bayramda evet. Taksi de çok zor abi. Evet. Orada deniz taksi de çok zor. Söyleyeyim onu da yani. Çünkü insanlar, senin gibi düşünen insanlar diyor ki mesela, ya diyor ben en azından taksiye yönleneyim diyor. Oraya gideyim diyor. O da olmuyor abi. Çünkü onu da bulamıyor.
1: Evet.
0: Söyleyelim yani.
1: Doğru. Peki. Yani hiç adaları tavsiye etmem bayramda.
0: Peki ben biraz yılın şöyle bir 11'lerine doğru geleyim derim. Ama çok da güzel bir mesaj var. Abi Neşet Ertaş'a nereden geldiniz anlayamadım ama mükemmelsiniz. Bu yüzden samimisiniz. Bu yüzden samimi geliyorsunuz. Teşekkür ediyorum size demiş. Bu hafta sonu hem futbolla hem de böyle kültürel şeylerle bize güzellik kattığınız için demiş dinleyicimiz. Peki biz teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bak orası da güzel gelmiş. Neşet Ertaş'la çıktık ya, yayında reklama öyle gittik ya. O zaman ben sana şunu sorayım Serkan Çetiner. Öyle bir diğer reklama gitmiş olalım. Onu yaptıktan sonra yılın 11'i diyeyim.
1: Yılın 11'i.
0: Evet.
1: Evet. Bence yılın 11'i kaleye
0: Uğurcan.
1: Kimi koyarım? Uğurcan'ı koyarım. Net.
0: Hiç arama yani. Evet.
1: Hiç aramıyorum.
0: Bek sağ tarafta. Orada düşünürüz biraz.
1: Sağ bekte düşünürüm ama hani şampiyon takımından bence yani orada Salahi'nin birazcık Premier Lig piyasasının da biraz böyle sallıyor olması. Hani transfer teklifi geliyor olması ki Türkiye Ligi'nden öyle bir şey olması benim için bir büyük bir kriter. O yüzden Salah'ın hakkını yemeyelim. Özellikle nereden geldiği, hani sol açık, sağ açıktan sağ bek oldu. O yüzden Salah'ı koyarım.
0: Stoper tandemi.
1: Stoper Skriniar bire koyarım. Ki yanına da Papo Kerim'i koyarım yani. Davinson'u son dönemleri çok hoşuma gitti.
0: Son dönemleri
1: gitti.
0: Değil mi? Oradan olmadı Davinson.
1: Ondan bizim kırdım yani. Yoksa Skriniar Davinson olabilirdi ya. Yani.
0: Peki. Salah, Skriniar, Abdülkerim sol bek dedik.
1: Sol beke yani burada birazcık Mustafa Eski Ellaç'ı diyebilirim, biliyor musun? Hani Trabzon'dan da bir koymak isterim. Çünkü onların da performansı iyiydi. Yani Eski Ellaç'ı diyorum, Mustafa Eski Ellaç.
0: Ben Trabzon'dan koymak istiyorsam ve illa onun için zorlayacaksam kadroyu, içi forvet yapar. Onu açıyı ileri atardım. Ama tabii
1: onu belki bir yaparız ya. Ama aynen, sol bekte de yok yani. Hani,
0: doğru.
1: Şimdi düşündüğüm zaman orada Jakobs var. Jakobs'u da bu sene özelinde gene yani. Hani çok ya, Şampiyonlar Ligi'nde iyiydi bu arada. Hakkını yemeyeyim ama hani Avrupa Ligi'ndeydi. Türkiye Ligi'ni baz alıyorsak Mustafa Eski Ellaç'ı hani beklentinin üstünde bir performans verdiği için onu koyabilir.

0: Peki. Şalay Şikriyar Abdülkerim Mustafa İskeliaç dedik. Orada.
1: Evet. Ön libero'da Orkun'u koyarım. Bir de Beşiktaş'tan koyalım.
0: Ama abi sen boncuk dağıtıyorsun dört büyüklere.
1: Ne yapayım oğlum? Memleketin
0: durumu bu. Ne yapayım oğlum diye bir tepki beklemiyordum ben Serkan abi. Hakikaten çok samimi oldu bak onu söyleyeyim. Tamam peki. Eyvallah abi.
1: Beşiktaşlar kızmasın yani. Orkun'u yazalım. Bir tane Beşiktaş'tan bir şey olmaz. Yani.
0: Peki tamam abi. Yaz. Bir tane Trabzon, bir tane Beşiktaş.
1: Orkun koydum.
0: Sen Göztepe'ye de şöyle bir şey yap o zaman. Bir bak.
1: Tamam ona düşüneceğim ileride.
0: Altın, bronz, gümüş 11 yapacak olsak mesela onları karıştırıyorsun şu an öyle söyleyeyim. Evet. Harmanlıyorsun ya. Özel harman.
1: Gabriel Sarı'yı koyarım yanına.
0: Peki.
1: Orkun'un yanına. Ortaya 10 numarayı Asensio'yu koyarım. Forvet'e Osimhen'i koyarım. Yani üzülerek Onuachu'yu sol açığa koyayım. Sol açıkta zaten.
0: Üzülme abi. Şey, koyduk yine Onuachu'yu oralara.
1: Yani boşsun Onuachu. Ya da Osimhen'i sola koyalım. Aynı şeyde olsunlar. Değişmedi. Sağ tarafa da Barış Alper ya da Sane arasında gidip gelirim açıkçası.
0: Gidip gelme abi Barış da direkt bence.
1: Barış lan
0: canım. Bu arada Sane demişken oraya geleyim hemen 11'e aktarayım. Ondan sonra Sane'ye ilişkin bir detay paylaşacağım. Düne ilişkin tabii Sane ile ilgili. Uğurcan, Şalay, Şikriyar, Abdülkerim, Mustafa Eskerilaç, Sara, Orkun, Asensio, Barış Osimhen, Sane dedik. İşte düzeltiyorum evet. Barış Osimhen, Onuachu dedik. Onuachu'nun Agusto gibi sol tarafta oynadığı maçlar galiba yoktu. Hani neticesinde Onuachu'nun yerine ileriye yazacağı bir isim yok.
1: Yani Barış'ı sola atar, Asensio'yu sağa atıp çift forvete dönebiliriz bu kadroda.
0: Evet. Doğru. Doğru. Olabilir. Neden olmasın?
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Sane'ye geleceğim. Sane'nin çıktığı şarkıya, kutlamaya çıktığı şarkıya ne diyorsun abi?
1: Çok iyi değil mi
0: Tarkan,
1: ya?
0: Tarkan evet. Yani, hikayesini bence, bir gün önce anlattı.
1: Bence Sane zaten yani Türk kültürüne ya Alman olduğu için yabancı değil. Babası da bir dönem Türkiye'ye yolu düşmüş bir oyuncu olduğu için. Bizden biri yani.
0: Öyle öyle. Orada Almanya'da Türklerden çok duyuyordum dedi. Bana bunu önerdiler buraya geldiğimde çıkmam için çalınacak şarkılar kısmında bunu önerdiler dedi. Ha bu olur dedim direkt diyor. Aynen böyle. Ha bu olur tamam dedim diyor. Öyle anlatıyor röportajda. Evet. Demirören Haber Ajansı'na verdiği röportaj, kutlamadan bir gün önce verdiği röportajda şöyle anlatıyor.
3: Yani sürpriz olacaktı ama Tarkan'dan bir şarkı seçtim. Çünkü çok fazla Türk arkadaşım var Almanya'da. Onlar da Tarkan dinliyor. Ben de onları dinleye Tarkan dinlemeye başladım. Seviyorum da. Dinlemeyi de seviyorum. O yüzden ondan bir şarkı seçim ama şarkı sürpriz olsun.
0: Sürpriz olsun diyor. Ondan bir şarkı seçtim diyor. Ama ben bir şeye takıldım orada. Çok mu takıldık küçük şeylere bilmiyorum ama. Yani şarkının başlangıcı ağlamadan ayrılık olmaz.
1: Evet.
0: Tarkan'dan ağlamadan.
1: Ağlamadan ayrılık olmaz. Birazcık yukarı diye mi?
0: Bilemiyorum abi belki Sane'dir. Yani
1: ben Torreira için de bir şeyler söylendi. Ben hani onu kaçırdım evet. Öyle bir şey var mı? Torreira ağlıyormuş yöneticiler
0: tabii.
1: Ağlamaz.
0: Öyle öyle. Torreira çıkmadan tünelde başladı ağlamaya. Bu arada yani, Torreira dikkat çekiciydi. Icardi'de başkanla Dursun Özbek'le böyle bir şeyler konuştu ağzını kapatarak kulaktan kulağa. Ama orada her futbolcuyla yaptığı iletişim.
1: Bir 500

0: iken yönetimin eli güçlendi. Taraftar çok güzel karşıladı Icardi'yi. Yönetim burada biraz 1 milyon daha aşağı inse mesela. Hani illa oradan o mantıktan ilerleyeceksek ben abi. Ne dersin?
1: Konunun para olduğunu düşünmüyorum. Ben konunun Icardi'nin Galatasaray'a zarar verdiğini düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim.
0: Peki.
1: Juventus'a 5-2 galip gelmişiz. Herkes sahada galibiyeti kutluyor. Icardi soyunma odasına gidiyor. Ya bana bu saatten sonra Icardi'yi anlatmayın dostum. Gerçekten anlatmayın. Bak tarihinde bir Galatasaray tarihi zafer dediğin zaman Neuchâtel Samaksı'da yıllardır. Ya Juventus. Belki kariyerinde bir daha dünyada bir 100 yıl daha göremeyecektir. Ve bu zaferi kaptanı olan bir oyuncunun kulübü, yani ben çok şey görüyorum ya, yani amasi görüyorum bu olayı. Kontratı kopartmak için şu an bütün duygularımızı sömürüyorlar. Yapmayın abi. Gerek yok. Gitsin Brezilya'ya. Ya böyle bir dünya yok yani. Ya bunu Barcelona'da yapabiliyor musun abi? Barcelona'nın kaptanının Real Madrid'i 5-2 yendiğinde soyunma odasına gittiğini. Bak Mbappe yuhlanıyor ya. Ne anlatıyorsunuz abi? Mbappe yuhlanıyor şu anda. E kesin Mbappe Türkiye'de olsa ve Galatasaray şampiyonluğu kaybetse, Galatasaray taraftarı ve ultra aslan Mbappe'ye ya yapmayın arkadaşlar, olabilir insan evladı falan diyebilir, ama böyle bir realite yok. Sonuç önemli bak, sonuç. Sonuç, kupayı kazandı mı kazanmadı mı, kaybetti bitti. Sonuç yazıyor, tarih sonuçları yazıyor yani. Skoru yazıyor, kupaları yazıyor. Biz hala düşünüyoruz yani. Ama Icardi çok sevilen bir oyuncu. İşte ya tamam, Osimhen de seviliyor. İşini yapan adamı geri planda tutuyorsunuz. Bak adam geçen kutlamalarda Morata'yı kaybettik. Bu kutlamada adam küsmüş. Altta oturuyor. Yani ön planda olması gereken adamlar ön planda değil, arka planda tutuluyor. Yani lige belki de hiçbir katkısı olmayan, bu zafere hiçbir katkısı olmayanlar da kupanın ucunda duruyor ya. Ben bunlara karşıyım. Sezar'ın hakkı Sezar'a ya. Tamam, ilk iki senesi Galatasaray'ı şampiyon yaptı ama o zaman Nosimeni'ydi o işte. Şimdi Nosimeni değilsin abi, bunu kabul et. Takıma zarar veriyorsun yani. Yani bunu kabul etse ben ona da okuyayım bu arada. Yani Galatasaray'ın Cihan Aspolatlısı, Sabri Sarıoğlu'su olursan buna okeyim, ama değilsin. Hala Icardi olmaya çalışıyorsun. Da değil yani, takımın artık Icardi'si yok. Osimeni var.
0: Aldığımız yerden devam ediyoruz. Hayal kırıklığı 11'i ile devam ediyoruz. Serkan Çetiner'le yapacağız bu 11'i. Serkan Çetiner, yeniden hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Dedik ve... Bidon 11 mi diyorlar ona?
0: Öyle mi diyelim abi?
1: Bidon 11.
0: Daha ağır oldu senin dediğin.
1: Yani evet. Ama bunlar var ya. Bunlar futbolun içinde iyi nasıl sayıyorsan. Aynen sayıyorsan.
0: Var. O zaman sendeyiz.
1: Ederson'u koyayım mı kaleye?
0: Abi yani çok bidon kısmından yaklaşmam ama bilerek
1: bence
0: yaptı. Kendi etti, kendi
1: maliyete buldu. Bakarsan ha,
0: o açıdan sen maliyetten yürüyorsan tamam, peki.
1: Yani şimdi
0: doğru, hani, hayal kırıklığı.
1: Dönemlerinde de hayal kırıklığı. Yediği Kasımpaşa'da son dakika golü. Yedirdiği o Kasım şey neydi, Rize maçındaki gol. Fener maçı, Galatasaray Fener maçındaki yapmış olduğu 10 kişi bıraktı takıma.
0: Ya yani bu arada zaman... bir aralar Fenerbahçe Muhammed Bayo ile anıldı. Fransa'daydı yine. 25-24 yaşlarında.
1: Gaziantep'te.
0: Yani. Şimdi tabii Gaziantep'te olan. Evet. Bak 15 golü var ya ligde Muhammed Bayo'nun. Evet. Şimdi o Bayo gelse Sıdiki Şerif yerine çok çok daha farklı işler yapardı. Galatasaray maçında Galatasaray'ı zorladı. Birçok Anadolu maçında birçok takımı çok rahat zorladığı maçları net hatırlıyorum.
1: Valla Gaziantep'in başında yani sportif direktörü olarak bir tane kardeşim var, çok da sevdiğim. Hani kampta tanıştık onunla da. Çok doğru transferler yapıyor yani. Kafası çok açık, genç. Hani Memik Başkan o anlamda desteğini de veriyor. Yani Cemal Cansız kardeşime de selam olsun buradan. Çok şey. İyi yani. Hani Bayo'yu buldu, Koznovski'yi buldu. Yani bu sene bakma yani Antep'te bayağı bir sorun var. Kadro kaliteli olduğu için bu sorunlar başarısızlığa yansımadı yani.
0: Bu arada Cemil Cansız'dan bahsediyorsun.
1: Cemil Cansız.
0: Yıllardır Gaziantep FK'dadır ve evet, ilk etapta medyadan sorumluydu, iletişimdeydi.
1: Evet.
0: Sonra sportif direktörlüğe geçti. Dediğin gibi hakikaten selam
1: çok
0: olsun
1: ona. İşine gücüne veriyor kendini yani, birebir şahit de oldum. Yaşıyor yani, hani iyi topçular kazandırmaya çalışıyor. Wonderkid arıyor. O anlamda çok başarılı.
0: Evet evet.
1: Hakkını vereyim yani. Bu kadro onun eseridir yani.

0: Duyuyorum. Ki bu kadroda bayağı bir şey de konuşturuyor bize. Bu arada bu ligin gol kralı da onu açıyor. Onu da unutmamak gerekiyor.
1: Evet. Onu da verdik canım. Altın 11'e yazdık.
0: Gerçi gol kralı onu açıyor dedik ama Başakşehir'in maçı var yarın. Trabzon'un maçı var yarın. İşte Fenerbahçe'nin maçı var yarın. Talişka tutup 4 gol atarsa, işte Şumrodov çıkıp 2 gol atarsa onu açıyı da geçiyor, öyle söyleyeyim. Biraz orada da bir kızışma olacak.
1: Onaçu'nun maçı oynayacak mı Onaçu?
0: Onaçu oynayacak mı? Abi öyle bir sordun ki. Trabzonspor'da oynamaması için engel var mı?
1: Şumrodov mesela. Mbaye'ye bakıyorsun da Şumrodov da alınabilitesi olan bir forvette Fenerbahçe açısından.
0: Tabii.
1: Tam da böyle hani bağlantı oyununda iş gören bir oyuncu yani.
0: Doğru.
1: Ya düşünsene yani.
0: Onu açığa iliştiğin bir problem yok bu arada. Sen söyleyince sorguladım. Olsa aklımda olurdu diye düşündüm ama yok, evet.
1: Başakşehir'in forvetlerini Fenerbahçe'de hepsinin oynayacağını düşünebilmek transfer başarısızlığının örneği ya.
0: Katılıyorum.
1: Yedek forveti bile Fenerbahçe'de oynar.
0: Katılıyorum. Diğer tarafta şunu da söyleyeyim Serkan Çetiner. Bir dinleyicimiz şunu diyor, ona da katılıyorum mesela. Bugün katıla katıla vihal olduk ama hakikaten doğru mesajlar geliyor. Rize'de Alisov, o bile Fenerbahçe'yi şampiyon yapardı demiş.
1: Tabii macil maci Alisov, bak Anadolu'nun bütün zirvelen forvetleri ya Fenerbahçe'de forvet olmadığı Bayo için herkesi koyabiliriz. Yani geçmişimde benim de bir forvet oyunculuğum varsa ben de yazabilirsin.
0: Ama sen devre arasında Şumrodov'u son dakika alacaksın gibi konuşturdun, onu dahi almadın ya da alamadın, bilemiyoruz detayları. Evet. Peki Ederson dedin kalede, dörtlüye kim yatarsın? Yoksa ileride o kadar çok adam var ki savunmayı üçlü mü yaparım dersin, farklı bir şey mi deniyorum dersin, bilmiyorum.
1: Üçlü değil, peki şeyi koyarım, bu Kayseri'den Beşiktaş'a gelen Onur.
0: Peki Onur.
1: Onur'u koyarım. Stoper tandemine kimi koyarım? Yani sansasyonel gelip de Beka olabilir, karşılığını veremedi. Ya da Dokay koyarım. Dokay. Beşiktaş'ı Avrupa kupalarından etti.
0: Peki yanına?
1: Yanına orada bir kimi koysam? Yani orada aklıma Çağlar. Çağlar Söyüncü'yü koyarım.
0: Çağlar Söyüncü dedik. Peki onun hayal kırıklığı dediğimiz için bunları tabii tartışacağız hep beraber.
1: Evet. Sol bek'e kimi koyarım?
0: Sol bek'teyiz.
1: Yani sol bek'te ben şeyi koyabilirim ya. Eren Elmalı'yı birazcık böyle, yok Eren Elmalı biraz ağır olur.
0: Ağır olur abi. Bir de problem de yaşadı bahis olayları ile alakalı. Yani orada
1: evet ben Eren Elmalı'yı en önemli döneminde bizi 10 kişi yani orada eksik bıraktı. Bahiste adı geçti. Bahisten sonra dönemedi. Kafayı orada kaldı. Senenin yani o şey düşüşü çizgisi çok hızlı düştüğü için
0: hayal kırıklığı
1: mı diyorsun?
0: Peki. Orta alana döndüm.
1: Orta alanda yani yine performans düşüşünü gözünde bulundurarak söylüyorum. Yani bu kadar hızlı nasıl kredi koyarım. Belki hocadan da olabilir ama.
0: Peki.
1: Yani İlkay'ı koyarım. O da çok fazla hayal ettiren bir oyuncuydu. Maalesef hiç hayal ettirmedi. Yani birazcık daha performansı düşse Türkiye Kupası'nda faaliyet gösteren Goran Pandev'i olacaktı Galatasaray'a. Ki önümüzdeki seneki görevi bence o olacak. Türkiye Kupası'nda oynasın diye 6 milyon verdiğimiz bir oyuncu haline dönüşecek.
0: 10 numaraya. 10 numaraya kimi yazdın?
1: 10 numaraya ben 10 numaraya çok fazla ligimizde olmadığı için 10 numarayı forvete koyarak 4-4-2 yapalım onu bence.
0: Peki yapalım.
1: 10 numara anlamında oyuncu gelmiyor. Parasının altında ezilen ve bence double double yapmasına rağmen kritik maçlarda sahada yok olmasından dolayı ve geç açılmasından dolayı sol açığa Kerem'i koyarım.

0: Kerem dedin. Bu arada Gökhan Sazdağ'ını ve Cengiz Ünder'i unutmayalım demiş. Sen Onur
1: Gökhan
0: dedin ama
1: Sazdağ
0: Gökhan'dan mı?
1: Onur değil, Gökhan Sazdağ. Pardon,
0: aynen. Doğru. Ben çünkü Onur
1: Gökhan Sazdağ.
0: Aynen öyle. Bak iyi hatırlattı dinleyicimiz. Ben de sorgulamayı unuttum orayı.
1: Evet evet. O Kayseri'den sonra bir de Onur alındığı için ikisi de sağ bek karıştırılıyor.
0: Aynen.
1: Yani
0: aynen,
1: oradan evet. Kutlara bakmasınlar. Benim koymak istediğim adam Gökhan Sazdağ.
0: Peki Kerem dediniz sol tarafa.
1: Kerem sol tarafa koydum. Sağ tarafa yani
0: Cengiz.
1: Yok. Cengiz'i koyarım ya. Cengiz de bende.
0: Çünkü neden Fenerbahçe'deki Cengiz'i koymazdım ama Beşiktaş'a gittiğinde Sergen Hoca şöyle dokunacak, Beşiktaş'ta şöyle uçacak, Beşiktaş'ta şöyle hayır toparlayacaklar ya, konuşulduğu için.
1: Bak orada bir parantez açayım. Bak Sergen Hocam Alanya Spor'dayken böyle o işte Ozan'ı futbola döndürdün. Okey ama Beşiktaş'tasın be hocam. Beşiktaş'ta bir oyuncuyu futbola döndürme çabasına girersen Beşiktaş öyle bir kulüp değil ki. Yani Beşiktaş futbolcu kazanma fabrikası değil bir kere yani. Bir deney yeri değil yani.
0: Ama şuradan bak, belki de yönetim belki Alanya'da, de bu kadarını sunabiliyor.
1: Hayır, hayır. Bak Alanya'da bu kadarını sunuyor bile diyebilirsin. Ama sen 30 milyon euroya bir transfer yapabiliyorken, 18 milyona Agbadu'yu alabiliyorken ya Cengiz'e takım muhtaç bırakamazsın. Kimse kusura bakmasın yani.
0: Peki.
1: Ya orada hayata döndürecek bir oyuncu varsa Milos Rashica'dır yani. Kerni'dir yani. Niye? Çünkü Rashica'yı sen Galatasaray'ın elinden aldın. Galatasaray onun üzerine kadro planlaması yapmış bir oyuncuydu. Sen oyuncuyu aldın, oyuncuyu kazanmak yerine gittin Fenerbahçe'deki Cengiz'i. Allah aşkına ya, böyle bir mantık var mı? Bir de yaptığın yerde Beşiktaş yani. Beşiktaş böyle kazanımlara ihtiyacı yok. Beşiktaş parasını verip alabilecek güç de böyle oyuncuları zaten. Ya Orkun'u almış ötesi var mı ya? Yani Roma'nın santraforunu almış, Abraham'ı almış. Biliyoruz Cengiz'i futbola kazandıracağız. Biz de Sergen Hoca'yı alkışlayacağız ya. Bu işlere girmese belki, bak çok ciddi söylüyorum, 10 puanı vardı Beşiktaş. Bak Beşiktaş Cengiz'i kazanacağım diye 8-10 puan kaybetmiştir. Abi sadece Fenerbahçe maçını örnek göstereyim ya. Girdik, top kayıpları ortada ya.
0: Bak mesela
1: ya Fenerbahçe de elindeki oyuncuyu zaten niye versin sana? Çok iyiyse kendi kullanmıyor.
0: Mesela Coşkun Bey diyor ki yanlış duymadım değil mi diyor. Kulaklarıma inanamadım. Kerem'i en kötü 11'e mi koydunuz az evvel diyor. Siz bu arada yanlış anlıyorsunuz. En kötü 11 değil bu. Hayal kırıklığı. Senin hayalini gerçekleştirdi mi mesela?
1: Yani
0: diye sorsa sana.
1: Karabük'le Eyüpspor'dan yazarız.
0: Abi yazarsın. Yani yaz oraya.
1: Eyüpspor'dan yazarız yani. Seni tatmin etmez ki abi yani onu. Ben onun için söylüyorum yani. Hani.
0: Peki yok hayır ben, hayır. Olabilir ya. Serkan Çetin'e mesela böldüm, özür dilerim, söz sende abi, bölmüş oldum.
1: Yok şimdi Melo Inter'de transfer olduğunda Balon 11'e seçildi. Hı. Fenerbahçe Galatasaray'da da 4 yıl destan yazdı. Buradaki Melo'nun kötülüğü mü? Hayır.
0: Ya öyle. Tabii.
1: O dönem rekor bir 20-25 milyon euroluk bir bonservisin altında ezildi. Dünya Kupası'nda takımına 10 kişi bıraktı. Ve performansa dayalı ve paraya dayalı bir 11 kuruyoruz. Yani verdiğin para karşılığını alamamak 11'i bu. Bu yoksa en kötü değil. Yani Kerem Süper Lig'in en kötü sol açığı değil. Öyle anlamayın. Ama ya, en kötü transfer edilmiş, pahalıya transfer edilmiş ve performansını layık alamamış bir oyuncu. Yani bunları böyle değerlendir.
0: O zaman Coşkun Bey için buradan şunu anlıyorum. Bu çıkarımı da yaparım Coşkun Bey. Mesela siz burada böyle abartarak kulaklarıma inanamadım, duyamadım, doğru duydum Coşkun değil mi? Yanlış duymadım değil mi? Bak. Diye giriyorsa mesela Coşkun Bey, ben de derim ki demek ki sizin için Kerem hayal kırıklığı değil, pek öyle anlayalım
1: yani
0: işte.
1: Evet yani Coşkun Bey hangi takım olduğunu bilmiyorum ama yani Fenerbahçe'de olsa buna hak vermesi gerekiyor. Ya gerçekten öyle yani.
0: Evet.
1: Kerem birazcık sezon başında asılsaydı ki Benfica
0: hayalini süslemiş olabilir falan. Abi ya benim hayallerimi süsledi, bak ne güzel hayalimdeki gibi çıktı diyebilir. Biz hayal kırıklığı 11 yapıyoruz çünkü. Yani.
1: Evet bizim hayal kırıklığımız oldu.
0: Mesela söz tekrar sende abi.
1: Sağ açıkta kaldık değil mi?
0: Evet. Cengiz diyordun galiba.
1: Cengiz'i koyduk evet. Forvet'e şeyi koyacağız. Duran Emmi'yi koyacağız bir kere. Allah'ın emri.
0: Peki.
1: Ya ben Duran Emmi'yi koyarım. Bir de yani şey arasında gidiyorum geliyorum aslında. Hani Abraham'ı koymayayım. Diğer sizin Forvet var mesela. Onu da

0: Abi niye bizim? Bizim
1: Yani
0: forvet kim?
1: şey var ya, o Arabistan'a giden diğer bir oyuncu.
0: Enes'i.
1: Enes ya, bunlar da şimdi yani keçinin olmadığı yerde Abdurrahman Çelebi gibi durduğu için söylemek de istemiyorum ama Enes'iniye bile Fenerbahçe'nin ihtiyacı vardı, gönderdi. Ama performans 11'ine koymayayım onu. Adam attı, geçen sene de iyiydi performansı.
0: Abi onlardan biri kalsa Fenerbahçe şampiyon olabilirdi, ben sana
1: Şampiyon
0: söyleyeyim.
1: olabilirdi, evet.
0: Yani öyle bir ortamı kaçırdı.
1: Yani
0: Yani Kasımpaşa Karagümrük öyle bitmezdi. 2-2,
1: Icardi'yi
0: 2-0
1: koyuyorum ya.
0: bitmezdi yani.
1: Ederson'la şey Ederson'la Duran Emi ile Icardi'yi koyuyorum.
0: Icardi'yi koyuyorsun buraya. Peki.
1: Evet abi. 16 gol atmasına rağmen ben özellikle Galatasaray'ın ona ihtiyaç duyduğu final maçlarındaki performansı yüzünden Icardi'yi koyuyorum. Bir de idman yapmayıp Galatasaray'ın seminerine de katılmamasından dolayı, hem saha içi profesyonelliği hem saha dışı profesyonelliğinden dolayı çok sevilen, taraftarı metiyeler dizdiği Icardi'yi ben bidon 11'e koyuyorum.
0: Kerem'in yerine rakiplerini döven, kart görmeyen Osimhen'i yazardım ben demiş mesela. Yani hayal kırıklığı 11 olur muydu peki o?
1: Abi yapmayın işte bunu. Osimhen paramparça etti ligi
0: Evet.
1: ya. İki
0: Evet.
1: faktör oldu yani. Gerek yok bu ufak. Osimhen'i sen eğer performansına bir laf söylersen, o zaman ben de şeyi koyayım. Sizin şey sol stoper var ya Fenerbahçe'nin. O da kart görmüyordu. Her kavgada var. Yani o kart görmeyenler ligi yapalım
0: Yapalım
1: bence.
0: abi, gel hadi kaleciden başla.
1: Kaleciye Ederson gördü, onu
0: Gördü
1: koyamadı.
0: abi, o kadar da değil yani, yapma.
1: Evet.
0: orada muhalif olurum sana.
1: Ya işte orada da çok oyuncu yok ya. 11 çıkmaz ki. Kalede kimi koyacaksın?
0: Doğru
1: Yani.
0: diyorsun ama sen dedin Serkan Çetiner, sonra da
1: Ben
0: ben seni sıkıştırmış gibi oluyorum bak, hadi yapalım deyince.
1: Osimhen'i koyarım forvet. Tamam. Torreira'yı koyarım.
0: Abi Torreira'yı koymazsan zaten ben şüphe ederim artık yani senin
1: Yok,
0: objektif yorumlarından buralarda.
1: Freddy koyarım.
0: Abi Fred'i az önce hayal kırıklığına koydun, şimdi buraya koyuyorsun. Yani oluyor mu
1: Ama
0: diyorum.
1: Fred çok fazla hakeme oynuyor ya.
0: Peki tamam.
1: Talisca'yı koyarım.
0: Ha bak, ona katılırım. Orada hemfikiriz.
1: Evet.
0: Osimhen, Talisca, Torreira.
1: Osterwolde zaten belki mi kadro.
0: Ama hakkı da alıyor, hakkını da alıyor hakemlere
1: Hakkını
0: karşı.
1: veriyor, evet, veriyor. Hakkını
0: Yani
1: veriyor.
0: orada işte yapıyor da unutuluyor, eski içiliyor. Torreira kadar
1: Evet.
0: konuşamam mesela. Burada da yiğidi öldür hakkını yeme. Diğer
1: Evet.
0: tarafta olmaz yani abi.
1: Evet. Yani şeyi koyarım buraya. Birazcık böyle Beşiktaş'tan Orkun'u koyarım. O da böyle hakemle bağırmayı çağırmayı seven. Bak mesela Beşiktaş'ın önümüzdeki sene en büyük sorunlarından biri de o, biliyor musun? Yani Orkun'u kaptan yapmalarından dolayı birazcık böyle Orkun'un olmadığı bir karaktere bürünmesi bence onun futbolunu etkiliyor yani. Hani hep
0: Katılıyorum.
1: orada hep olay mahallinde olma isteği. Aslında uzak dursa daha az etkilenecek yani.
0: Katılıyorum. Tabii orada biraz kısıtlı kalıyoruz. Osterwold'e Orkun hatta stopere çekmiş olduk. Osterwold'e Orkun, Torreira, Fred, Talisca, Osimhen. Bu çıksa
1: Osimhen
0: abi, bu maç hükmen karşı taraf galip gelir
1: o
0: yani,
1: maç,
0: böyle bir yönde
1: evet.
0: çıksa.
1: 7 kişi falan tamamlarsın.
0: 6 kişi tamamlarsın. Oradan
1: Bir de
0: iş hükmüne
1: Yasin
0: dönüyor.
1: Kolu koy hakem oraya.
0: Tabii.
1: Babo.
0: Yasin Kol bu arada İngilizce kursuna başlamış.
1: Yani gerçekten
0: Haberler
1: elimizde
0: öyle.
1: hakem üretiyoruz yani. Şey,
0: Evet.
1: handmade hakem yapıyoruz. Yani
0: Hakemliyoruz.
1: olmayacağım diye ya, bu kadar şey gençlere şey yapsalar, akademiler kursalar, hakem akademileri kendiliğinden olur ya.
0: Doğru.
1: Torpille birilerinin bir şey yapmayın
0: Doğru.
1: yani.
0: Abi gençler
1: Gerek
0: dedin.
1: Yasin Kol'un sadece sorunu İngilizce bilmesi de değil bu arada. Yani hani adam
0: Katılıyorum.
1: öyle bir kere adamı güvenlik memuru falan diye böyle acite ederek diğer bütün memleketteki güvenlikleri de böyle hakaret ediyorlar. Bu hakikaten emekçilerin hakkına giriyorlar. Bir, buradan vuramazsın. İki, İngilizce bilemiyor derken lan kaç tane ülkede İngilizce bilen adam vardı? Hani İngilizce bilmiyor diye giriyorsun. İki, bu pozisyonda zaten İngilizce konusu değil. Bu hakem zaten iyi bir hakem değil. Ama bizim ülkemizde şöyle iyi olmayan hakemler hakemliği bıraktıktan sonra da mikrofonları alıp hakem eleştiriyorlar. O daha da kötüsü zaten. Yani kötü hakemlerin hakem eleştirmeleri bence daha da vicdan yaralayan bir şey ben.
0: Devam ediyoruz. Devam ederken gelen mesajlara da baktık. Detaylıca konuştuk. Gençler

0: Dedin az önce gençlerden aklıma Gençler Birliği geldi. Biraz düşme hattını konuşalım. Orada heyecan devam ediyor. Eyüp, Kasımpaşa, evet. Gençler Birliği, Antalya bunlardan biri düşecek. Mevcut durumda puan durumuna baktığında Antalya daha dezavantajlı gibi görünse de fikstüre baktığında Trabzon deplasmanı Gençler Birliği'ni daha dezavantajlı duruma getiriyor bence. Eyüp Spor tarafında Fenerbahçe deplasmanı, Kasımpaşa tarafında Galatasaray maçı derken herhalde Antalya biraz daha şanslı bu dört takım arasında gibi duruyor ama Gençler Birliği'nin son süreçteki bu isyanı, oyunu da Ankara futboluna yakışan o isyanı, oyunu Metin Diyedin'le zaten iyi giden ama sonradan Volkan Demirel'in gelmesiyle yine bir balta vurulan bence. Yönetim kendi ayağını orada burada yani çelme takmış gibi bir durum oldu ama sonradan Metin Diyedin yeniden geldi derken biraz toparlanabilecek, bir umut verecek bir Gençler Birliği de görüyorum. Ama böyle vallahi son maçlar Fenerbahçe, Eyüp'le Galatasaray, Kasımpaşa ile karşılaşacak.
1: Evet. Ya yani hepsi zorlu rakipler. Galatasaray şu anda zorlu rakip olarak görmüyorum. Gerçekten pas takımına çıkabilir. O anlamda da hakikaten haksızlık oluyor. İnşallah Okan Hoca yani oynayabilecek oyuncuları oynatır ya. Yani. Haksızlık yapmasın. Kaderiyle oynamasınlar. Çünkü çok insan, emekçinin hakkı yeniyor. Orada çalışan bir sürü insanın çoluğu çocuğu var. Öyle düşünün. Öyle bakılması gerekiyor. Ama bir parantez açıyorum. Buradan bir taktik veriyorum. Bak son bir gün kaldı. Ben Kocaeli Spor'un ile oynayacak Antalya Spor'un karşısında diğer rakipleri Kocaeli Spor'da bir kışkırtma yapabilir. Neden? Çünkü Kocaeli Spor'a kışkırtma sonucu Galatasaray'dan puan alabildi. Yani bir hareket çekebilirler orada. Bu ligin kaderini etkileyebilir. Bugün Kocaeli Galatasaray maçı hariç hiçbir maçta da zaten performans vermedi. Helal olsun o anlamda da Okan Hoca'ya ve yönetime. Uyandı, uyandırdılar. Hani Tayfur'a bir laf atabilirsiniz. Kocaeli Spor'a bir laf atabilirsiniz. Ufak bir kışkırtma yapabilirsiniz. Bence bunu yapmalılar. Antalya'nın da işi hiç kolay olmaz bu durumda. Ama Antalya çok avantajlı. Hani işin şakası bir yana Antalya buradan kazanırsa çıkıyor olması ve şu anda en geride olması, en gerideki bir takımın da bu kadar avantajlı olması, bilemiyorum. Yani Galatasaray aslında burada da ligin düğümünü çözecek, kaderini etkileyecek. Hem Fenerbahçe, hem Trabzon, hem de Galatasaray. Yani ligin üstündeki üçlü, ligin altındaki üçlüyü belirleyecek maalesef.
0: Peki oraya maçlara ilişkin son yorumunu da, gündeme ilişkin son yorumunu da alayım o zaman yavaş yavaş Serkan Çetin'e.
1: Yani ben Eyüp Spor'un çok büyük bir başarı hikayesi yazdığını düşünüyorum. Düşerse de helal olsun. Buna Kara Gümrüğü de ettik. Son dönemlerdeki performansıyla takdir hak ediyorlar. Ama Kayseri'ye hiçbir şey diyemiyorum. Kayseri 5 yıldır hakkını vere vere ligde düşmedi. Yani ligde düşmeyi hak etti ama futbol tanrıları Kayseri'ye Kayseri kendine bu kadar inanmıyordu yani futbol tanrılarının inandığı kadar. Sonunda da zaten olmadı. O yüzden çekirge bir sıçrar iki sıçrar misali. Bu sefer sıçrayamadı. Ben bütün üç büyük takımlarımızdan bu hafta bu anlamda hani ligin altındakilere kaderleri için işi ciddiye almalarını temenni ediyorum bir futbol sever olarak. Yani bu Beşiktaş'ın zamanında Bursa Spor'u küme düşürdüğünü biliyoruz. Hani işi biraz salsakladığı için düştü. Yıllarca Bursa Spor da bunun intikamını almaya çalıştı. Yani hedef maç olarak hep Bursa Beşiktaş'ı gösterirdi. Maçları seyircisiz oynanırdı. Kavga dövüş bitmezdi. Böyle bir polemiğe de girmemesi açısından ben ligde büyük takımların büyüklüğüne yakışır futbol oynamalarını gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Serkan Çetin. Eklemek istediğim farklı herkese, bir şey var mı diye sorayım o zaman.
1: Herkese tekrar güzel tekrar. Hafta sonları diliyorum.
0: Sağ.
1: Güneşli bir hafta sonu. Öyle. Son hafta futbolu izleyin. Tatile giriyoruz ondan sonra.
0: Peki. Tatile giriyoruz ama önümüzde yaz. Orada transferleri de çokça konuştuğumuz bölümler olacak. Dünya Kupası da olacak.
1: Yok, biz girmiyoruz ya. Bizde gündem bitmez.
0: Gündem bitmiyor abi. Biz hafta sonları, hafta içi de zaman zaman buluşuyoruz. Buluşmaya devam ediyoruz. Peki. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ ol.
0: Sağ ol. Serkan Çetiner'le konuştuk. Yaklaşık 2 saatlik bağlantımızda Serkan Çetiner'le değerlendirmelerimiz oldu. Beşiktaş tarafında bir açılış, Futbol Akademisi Sancaktepe 15 Temmuz tesisleri açılışı var. Oraya da gideceğiz ama bir reklamım var. Reklamın ardından Serdal Adalı'nın açıklamalarıyla devam edeceğim.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field, 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 70

0: 20.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. Energy Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan Energy Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli Energy Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, ikinci kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. St. Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
2: Ayar buluruz izini bilirsin, zır deliz biz, zır deliz biz, la la la.
0: Yani bizim çocuklar.
3: Hem yazında hem kışında nerede olsan seninleyiz.
0: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
4: Golünü coş.

0: Selin Çağrı Saraç'la Haber Masası başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Mutlu günler, mutlu akşamlar sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Avrupa futbolunda sizlerle birlikteyiz. Ben Göksel İnçarı Saraç, Yaren Yavaş'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca sizlerle olacağız. Yaren hoş geldin.
3: Hoş bulduk, herkese merhabalar.
2: Artık sezon sonuna doğru bütün düğümler çözülüyor, bütün liglerde bir şeyler oluyor, haberler geliyor ve bu arada zaten Dünya Kupası'nda da bir 29 gün kaldı. Evet. Orada da tabii açıklanan kadrolar var falan. Hatta bugün bir göz attım, Edinceko yer alacakmış kesin olarak.
3: En merak ettiğim isim oydu zaten. Acaba bu sakatlıktan dolayı gelebilecek mi diye, ama onsuz da bir Dünya Kupası olmazdı zaten.
2: Ekitike yokmuş. O çok kötü. 6 aylık sakatlık. Evet. Ben o kadar hani yetişemeyecek bir sakat olacağını... Ve daha da ilginç, Mbappe'nin de olmama ihtimali var diyorlar da inanmadım ben. Sen inanıyor musun?
3: Hiç zannetmiyorum.
2: Ya mesela Hakan'ın, Arda'nın da öyle. Yani şimdi Hakan ve Arda için anlayabiliyorum. Kariyerlerinde bir Dünya Kupası oynayacaklar. Belki de. Yani ilk olacak. Belki de bir olacak sadece. Ve onun için de artık şampiyonluk garantiyken, yer garantiyken öyle bir sakatlık numarası yapılabilir yani. Bu çok normal bir durum.
3: Kesinlikle.
2: Ama bakalım yani böyle diyoruz şimdi, Arda Güler yetişmedi falan derler size de.
3: İnşallah
2: çok
3: öyle bir şey olmaz yani, bizim için en kötü senaryo olabilir. Özellikle hem Hakan'ın hem de Arda'nın olmaması.
2: Tabii. Peki başlayalım, Premier Lig'le başlayalım. Şampiyonluk yarışında düğüm yavaş yavaş çözülüyor. Arsenal şampiyonluğa doğru ilerliyor. Manchester City'nin Brentford karşısında 3-0 kazandığı hafta yani, ama skora bakıldığında çok da rahat bir maç olduğunu söyleyemeyiz. Tamam, tek kale oynadı Manchester City ama goller benim beklediğimden daha geç geldi. West Ham United Arsenal maçına ayrıca değineceğiz tabii, ama nasıl değerlendirirsin Guardiola ve ekibini?
3: Ya Manchester City'de aslında baktığında sahada bulunan 11 oyuncu ama City'nin hanesine 3 puanın yazılmasını sağlayan oyuncu çok net bir şekilde Jeremy Doku.
2: Evet.
3: Bu maçı izlerken Brentford'un sol tarafını darma duman etti ve o kadar iyi bir maç çıkarttı ki sezon başında bitiriciliğini, işte şutlarını falan hep öyle eleştiriyorduk ki hala da eleştirilecek bir boyuttaydı, ama bence şu son 1-2 haftadır o kadar geliştirdi ki son vuruşlarını.
2: Bu maçında da son golü o mu attı?
3: Evet.
2: Değil mi? Yani orada da puanın gelmesindeki ana faktördü.
3: Yani geldiği gibi değiştirdi. Şu son 2-3 hafta dediğim gibi aktif olarak en iyi kanat değil belki. Ama bitiriciliğini hep bu seviyede tutarsa bence en iyisi olabilecek bir profilde. Hani baktığında normalde hep sağ ayağıyla biz dokuyor, şut çekiyor olarak görüyoruz. Ama 2 haftadır sol ayağıyla da aynı böyle dinamizm ve aynı kuvvet seviyesinde şutlar çekmeye başladı. Yani aslında oyuncu hep bir devinim halinde. Hep kendini geliştiriyor. Bu son şutları da çok net bir şekilde o bitiriciliğini oturtursa ben en iyisi olabileceğini düşünüyorum. Genel olarak City'nin oyununa baktığımızda da şimdi geçen haftaya göre bence daha net bir City vardı. Çünkü Everton maçında gerçekten darma duman oldular.
2: Evet. Yani son dakikalarda biraz reaksiyon gösterdiler ama dönüşü olmayan dakikalarda o gerçek City'yi görmüştük. Ya burada ikinci yarıda özellikle daha iyi bir görüntü verdiler ama artık ya iş işten geçmiş oluyor biraz da, çünkü West Ham United Arsenal mücadelesine baktığımızda 1-0'lık Arsenal üstünlüğü, tartışmalar da var tabii, onları da gireceğiz, onları da konuşacağız, ama nasıl değerlendiriyorsun? Ya beklediğimiz gibi zor bir maçtı aslında, kolay bir maç ikimiz de beklemiyorduk konuştuğumuzu, çünkü çok kritik noktada West Ham ve her ne kadar alt sırada yer alsa da ya sezonun başında da bu takım zor yeniliyordu, kolay yenilen bir takım hiç olmadı ki.
3: Ya bir de bu maç benim öyle izlemeyi en sevdiğim türden maçlardandı ve Arsenal'in fikstürüne baktığında en zor maçıydı. Hani sistem fikstüründe Crystal Palace en kolay maçıydı. Hani önümüzde hangi takımlar var onu bir bakabilir misin sistem fikstürüne?
2: Tabii Crystal Palace ilk maçı zaten. Bugün
3: FA Cup var önlerinde, bir de Bournemouth deplasman attı.
2: Bournemouth deplasman, sonrasında kendi evinde Aston Villa.
3: Aa, çok sıkıntı. Ama bak mesela Arsenal'in fikstüre baktığında yüksek ihtimalle bir Burnley ile oynayacaklar. Ondan sonraki son haftada Crystal Palace var. Hani fikstürleri çok kolay. Dedim, bu maç benim izlemeyi en sevdiğim türden maçlar. Çünkü West Ham senin dediğin gibi çok zor şekilde yeniliyor ve hani ne yapıyorlar genelde? Kanatlardan akmaya çalışıyorlar. Kontralardan gol bulmaya çalışıyorlar. Ve böyle takımların da en çok zorlandığı takımlar Arsenal gibi o yüksek defansı yapabilen takımlar. Şimdi skora baktığında aslında 1-0'lık bir maç. Ama ilk 45 dakika Arsenal adına bence oldukça iyiydi.
2: Evet.
3: Yani aylardır Arsenal oyununu çok fazla eleştiriyoruz. Çünkü akan oyunda bir efektiflik yok. Hep duran toplardan bulunan goller var. Skora çoğunlukla duran toplardan katkı.

0: sağlamaya çalışıyordu. Çünkü şimdi takımda toplu oyun gelecek şekilde Calafiori falan vardı. Özellikle Luis Sikeli. Geldiğinden beri adam lige çok daha, yani oyuna çok daha farklı bir izlenim kattı. Bir de şöyle, akan oyunda Ödegaard'ın geri dönüşü Saka'yı, Luis Sikeli'nin oynamaya başlaması tüm ikinci bölgeyi, Calafiori'nin ileri çıkması da Trossard'ı aslında hareketlendiriyor. Yani bu tamamen bir düğüm halinde. Duran toplarda Rice zaten stabil. Adam korneri de kullandığında bir gol bulacağı kesin, ya da işte serbest vuruşları kullandığında da, ama akan oyunda bunların hepsi bir pamuk ipliğine bağlı ve biri olmadığında aslında diğerinin de verimi düşüyor. Ya bence Saka'nın veriminin düşmesinin en büyük sebeplerinden biri Ödegaard'la o bağlantısının kopmasıydı. Çünkü Ödegaard yoktu. Mesela ikinci yarıya baktığında Calafiori ikinci yarı yoktu. Zubimendi girdi. İkinci yarı Trossard'ın adını hiçbir şekilde duymadık. Çünkü Trossard'da hep zaten topları taşıyan geriden gelerek Calafiori'ydi. O çıkınca o bağlantı sağlanamadı. Ya bence her takımda olmazsa olmaz bir profil tam olarak Trossard ya. Hani böyle herkes diyor ya, kritik maçlarda o golü atacak ve fişi çekecek oyuncu.
1: Ama Trossard'ın transferi de çok konuşuluyordu. Geçtiğimiz transfer döneminde hatta ligimizle bile adı anılıyordu. Ya o kadar yani gelmişti. Ben daha büyük bir transfer beklerken Beşiktaş'ta falan adı anılıyordu mesela.
0: Ve ben gözden çıkarılmasına da çok anlam verememiştim. Çünkü geçen sezonlarda yine aynı şekilde Arsenal'e hep ipten alacak golleri atan isimdi. Evet. Ya bence takımlarda, özellikle bu tür kritik maçlarda, West Ham deplasmanından bahsediyoruz. Neticede bu takım da küme yarışında çıkmaya çalışıyor ve Tottenham'da Leeds United'la oynayacak. Hani aşırı önemli bir aralıkta Trossard'ın böyle bir gol atması aşırı önemli ve dediğim gibi her takımda da olmazsa olmaz bir profil ya. Hani Süper Lig'de hep ne diyoruz? Ya işte bir oyuncu olsun, o girsin ve son dakika golünü atsın. Hep öyle bir forvet aranıyor. Evet, akan oyunda da çok iyi olsun ama işte 70'te bir oyuncu alınsın ve büyük maçları çevirsin. Sana büyük maçları aldırsın. Trossard tam olarak öyle bir profil ve oyun profili olarak baktığında da Arteta bir şeyler denemeye başladı bence son 2 haftadır. Hep eleştirdik. Çünkü son 2 aydır olan aralıkta gerçekten eleştirilecek bir oyun sergiliyordu. Takımda bir üretkenlik yoktu ama bence bu oyun yani West Ham maçında da tam olarak başarılı olamasa da bir şeyleri denedi.
1: Evet.
0: Farklı bir oyun profili denedi etti ve yani çok ayrı bir parantez açmamız gereken David Raya.
1: David Raya bak, ilk geldiğinde ben biraz haksızlık yapıldığını düşünmüştüm Ramsdale'a. Ama o formayı aldı. Ama orada da Ramsdale'a haksızlık yapılmadı. Tamam, kabul ediyorum ama iki çok iyi kalecisi vardı. Evet. Arsenal'ın. Yani Ramsdale varken Raya'nın oynaması biraz canımı sıkmıştı ama gerçekten Raya da söke söke aldı o formayı.
0: Ya bir de baktığımızda hepimizin kafasında oturan bir kaleci profili vardır ya, hani yapılı, çok rahat sağa sola atlayacak, o uzaktan olan şutları kurtaracak. Ramsdale tam öyle bir profilde. Çok uzun, 1.97 falan yüksek ihtimalle. Raya da normal bir kaleci profiline göre daha kısa aslında.
1: Tabii Latin kaleciler olur ya, Meksika falan böyle.
0: Tam öyle bir profili var.
1: Ya
0: tam öyle bir profili var ve ben geldiğinde şey demiştim. Hani tamam geldi de, bir de hani Ramsdale daha eski oyuncuydu ya, o yüzden daha bir gönül bağı oluyor belki insanda, bilmiyorum. Raya gelince Ramsdale'in direkt kesik yemesi, gerçi ya direkt de kesik yemedi, birkaç maçta o da gerçekten yapmaması gereken hatalar yaptı.
1: Ama Raya'nın da oynadığı sezon kötü bir sezondu, iyi bir sezon geçirmemişti yani. O, hatırlıyorum, hatta Luton Town maçı tamamen kendisi vermişti puanı. Puanı vermedi ama Declan Rice'ın son dakika golü, hatırlarsın.
0: Evet.
1: O maç tamamen Ryan'ın hatasıydı mesela. 3-3'e gelmesi falan, sonra 4-3 kazanmıştı Arsenal.
0: Ama şu da var, bence Arteta bu kararın arkasında çok net bir şekilde durdu ve tüm demeçlerinde ben işte kaleden oyun kurulumuna önem veriyorum. Hı-hı. Ve bu konuda ayağı daha temiz bir kaleci benim için daha iyi olacak lafları. Ya baktığında aslında haksız da değil, çünkü Ryan'ın çok böyle nokta atış şekilde olan pasları var. Özellikle o böyle köşe kapatmaları, 77. dakikada kurtardığı bir pas var, kurtardığı bir top var. Maçı tamamen aldı orada. Hani 77'de şundan da çok eminim. West Ham bir gol bulsa geriye kalan 15 dakikalık süre zarfında tamamen kapanacak. Evet. Arsenal nasıl gol bulacak? Çünkü bir de yani West Ham öyle bir süre zarfında kapandığında tam kapanır. Yani açman da çok zor olur. Zaten akan oyundaki önemli isimlerin çıkmış. Calafiori çıkmış. Eze de yanlış hatırlamıyorsam çıkmıştı. Kiminle bulacaksın? Yine bir duran toptan. West Ham'ın da o son dakika iptal olan golü. Ne ya, diyorsun?
1: Ben şöyle diyorum. Bence faul bu. Pozisyon
0: çok
1: faul.
0: Çok net faul, evet.
1: Şuna da haksızlık diyemiyorum. Evet Arsenal, hani ben şunu hiç sevmem mesela. İşte geçmişte de bu olmuştular da bilmem ne. Yani günümüze bakmak lazım ama şimdi geçmişteki örnekler neredeyse 20-30 gol olunca

0: veya 15-20 gol olunca ya gerçekten tartışılmaya değer bir konu oluyor ve bu tezi savunanlar da öyle hani boş görebileceğimiz insanlar değil. Schmeichel gibi insanlar, Rio Ferdinand gibi insanlardan bahsediyoruz. O yüzden evet haklılar. Yani bir kural olacaksa bir standardı olmalı ki Premier Lig'de bir standart olmadığını hakemler olarak yani çok fazla görüyoruz ki işte Manchester City'nin mesela geçen sezon verilmeyen penaltısı vardı. Evet. Yani bayağı konuşulmuştu. Bir standart yok ki zaten Premier Lig'de ama ya burada da haklılar tepki göstermekte bence. Ya çünkü ama daha çok önce kritik. Arsenal'da da yapılmadı mı bu haksızlıklar? Yapıldı tabii ki.
1: Bir de çok kritik bir aralık. Neticede o gol verildiğinde West Ham kümeden çıkabilecek ve ligde kalması belki tabii garanti hale gelecek. Ve hani Arsenal'in şampiyonluğu için de çok büyük bir sıkıntı olacak. City belki işte bugün Crystal Palace oynayacağı maça daha motive şekilde çıkacak. Her şeyin değişeceği bir aralık. Eve baktığında yani %100 aslında iptal olması gereken bir gol. Ve bence karar da çok doğru. Ama yani şimdi insan ister istemez şunu diyor. Ben bir City taraftarı olsam Arsenal'in böyle attığı 30 tane golü var belki.
0: Ya bir sürü pozisyon işte var. Ya muhtemelen federasyon hakemler sezon ortasında toplandılar. Dediler ki ya böyle bir adamlar bugün buldu bu işin. Böyle bir gol atıyorlar. Ya buna bir şey getirelim. Güncellem bir standarta belirtelim. Artık böyle gol atmalarına izin vermeyelim. Faul çalalım dediler. Arsenal'in de 1-2 faul çalındığını görünce yapmamaya başladı bunu. Diğer takımlar Arsenal'a karşı yaptı. Sonunda işte bu oldu. Gol oldu. İptal oldu. Ya bu tartışmaların çıkacağı çok belliydi. Mesela Formula 1'de vardır atıyorum. Bir takım kuralların dışında bir şey açık bulur. Oradan yürür gider. Sonra yeni kural gelir. Artık bunu kullanmak yasak derler. Ona benzer bir durum oldu. Bu yüzden evet bunu diyenler haklı bir tezde. Ama federasyon yönünden bakıldığında da onlar da haklı. Çıkıp açıklama yapsalar bir sezon ortasında bunun artık faul olduğuna karar verdik diye. Ne diyeceksin ki? Aynen. Burada en suçsuz taraf Arsenal.
1: Kesinlikle katılıyorum ve dediğin gibi bug'ını buldular ama bence yeni sezonda artık Arsenal böyle pozisyonlardan bu şekilde goller bulmasın diye. Çünkü ister istemez çok fazla tartışmaya sebep oluyor. Yeni kurallar gelecektir diye düşünüyorum. Belki sezon ortasında bunu yapmadılar ama yeni sezonda bu kuralların artık bir revize edilmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Çünkü bir takım bunu yapabiliyor. Diğer takım bak yapınca faul verildiğinde, gol iptal edildiğinde.
0: İşte yok Arsene Wenger'in offside kuralı falan konuşulacağını şunlara baksınlar.
1: Kesinlikle.
0: Arsene Wenger de bu arada işi gücü bıraktı yani offside işiyle 6 yıldır uğraşıyor. Bilmiyorum çok enteresan. Hiç de beğenmedim o kuralı bu arada. Baktım bir. Ya böyle bir işte görselle anlatılmış. Topu sadece değse bile o son çizgide offside ama tamamen olmayınca yani tamamen arkada kalınca offside oluyor falan. Saçma sapan bir şey vardı. Gelmez o kural da. Yani enteresan bir durum ve Arsenal büyük bir avantajı eline aldı diyebiliriz. Peki diğer tarafta Manchester United bugün senin de bana attığın bir haber. Michael Carrick yani çok fazla tepki aldı eski takım arkadaşlarından ama Manchester United yönetimi bu tepkilere ses vermedi. Ya şunu demek istiyorum aslında. Roy Keane'de de mesela geçmiş demeçlerinde onu görüyordum. Scholes'ta da var. Yani mesela Patson var orada program yapan yılların analizcisi. Adamla karşı karşıya program yapıyorlar. Roy Keane'in tezi hep şu. O soyunma odasını bilmediğin için işte bilmem ne falan gibi. Ama şöyle bakmak lazım. Roy Keane diyor ki işte sen futbolcu değilsin bilmiyorsun diyor ya karşısındakine. Bizim Türkiye'de de çok var mesela.
1: Dolu maalesef.
0: Futbolu bırakır bırakmaz. Siz bilmezsiniz futbolcu değilsiniz de abi sen de yorum yapmayı bilmiyorsun ki sen konuşmayı iletişimi bilmiyorsun. Roy Keane'de de aynısı var. Karşındaki adam seni de analiz etmiş, abini de analiz etmiş, babanın futbol oynadığı dönemde de analiz etmiş. Yani o işte senin karşındaki daha tecrübeli. Türkiye'de de var bu durum. Roy Keane'de başarısız bir antrenörlük denemesi oldu. Sonrasında yorumculukta sallayıp geçiyor. Ted Lasso dizisinde de oldu hatırla. Roy Kent zaten Roy Keane'in karakterini canlandırıyor bu arada. Hani ondan esinlenilmiş bir karakter. Sertliğinden falan anlamışsındır. O kendisi de diyordu mesela yorumcu olduğunda ne güzelmiş ya herkese küfrediyorum buradan evet. diye.
1: Ya Ted Lasso'daki karakter bence çok daha tatlıydı bu arada. Şu an Carrie'ye yapılan yorumlardansa. Hı-hı. Ben en başından beri söylüyorum. Adama diyorlar ki özellikle hani Sky Sports'a falan çok fazla görüyoruz demeçlerine. Geldiği günden beri zaten bir iddiası olmadığı için bu kadar rahat. Senin dediğin gibi soyunma odasında kimler neler oluyor siz bilmiyorsunuz falan ya. Bu adam başarılı bir futbol oynatabiliyor mu? Oynatabiliyor. Özellikle bir önceki teknik direktördense çok daha sistemli bir futbol oynatıyor.
0: Manchester United 3. sırada görmeyeli yıllar oldu.
1: Gerçekten yani. Evet. Yani hatta geçen konuştuk ya Şampiyonlar Ligi'ne en son ne zaman çıkmışlardı? Ronaldo dönemden bahsediyoruz,
0: evet,
1: ya.
0: Evet, Ronaldo'nun
1: o
0: ikinci
1: geldiği
0: dönem.
1: O kadar eski, evet.
0: Ki o da çok kötü bir seneydi yani. Hani kötü bir.
1: Hiçbir iddiaları da yoktu, evet, gerçekten. Ama şu an ben bunu net bir şekilde söyleyebiliyorum ki Carrick'le ilerlerlerse Şampiyonlar Ligi'nde United'ın gerçekten Manchester United olarak bir iddiası olabilir.
0: Ronaldo

0: Bu seneden sonra sanki bir kere daha çıktılar. Şey, Galatasaray'la oynadıkları dönem. Facundo Pelistro falan vardı kadroda. İnanılmaz kötü bir kadroydu.
1: Yine kaç sene bir...
0: Yani işte Galatasaray'ın Bayern Münih'le oynadığı seneyi hatırla. O Harry Kane'in attığı gol falan o sene.
1: Bayağı yani
0: 3 sene değil mi?
1: 3 ya da 4 olması lazım. 4'ü var mı?
0: Ya bakalım merak bakalım, ettim. Evet. Gerçekten merak ettim. Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde olduğu son zaman, hatta artık direkt yazınca da şöyle çıkar diye düşünüyorum. Son Şampiyonlar Ligi diye bakıyorum. Evet, Galatasaraylı sezon gördüğüm kadarıyla. O kadar bu arada yani şeye gitti ki, 2008'e falan gitti olay. 20, katılımcı 20, olarak 23-24. 23 sene.
1: Aslında ya çok da uzak bir tarih ya gibi uzak bir tarih değil, ama
0: şöyle bir şey var. Bazıları Sony. Yani o gruptan Manchester United, hatırla, Galatasaray çıkmak üzereydi. Kopenhag üstte tamamlıyordu ve Manchester United dediğin takımın sağ kanadında Facundo Pelistri diye bir adam oynar mı? Onun öncesi 21-22. Yani 21-22'de dediğin Ronaldo'lu sezon. Hani gerçek bir Manchester United izlediğimiz son Şampiyonlar Ligi 16-17 falan olabilir.
1: Ya ve bu arada eğer bu kadro revize edilmezse hala da Şampiyonlar Ligi'nde, ya hani United kadrosunda bunlar mı oynuyor diyebileceğimiz oyuncular var bence, birkaç oyuncu dışında. Yani Şeşko bence çok iyi. Casemiro zaten gideceği konuşuluyor falan. Ya da hani Cunha çok iyi, ama onun haricinde baktığında total olarak tam olarak Manchester United oyuncusu diyebileceğin oyuncular yine yok. Eğer bu kadro Kerik'le birlikte Şampiyonlar Ligi'ne giderse bence muhakkak çok daha farklı transferlere gidilmesi lazım. Casemiro gittiğinde Sunderland maçında Casemiro yoktu. Orta sahaya dair gerçekten hiçbir şey yoktu. Casemiro United için çok önemli bir oyuncu. Bu kadar önemli bir oyuncuyu sen verdin ki adam gidecek zaten. Şampiyonlar Ligi'nde onu doldurabilecek çok daha nokta atış bir transfer yapman lazım. Stoperler için de bence aynısı geçerli. Yani stoperler artık bir revize edilmeli United'ın, kaç sene oldu çünkü. Hala baktığında tam olarak o Şampiyonlar Ligi hissiyatını veren oyunculara olmadığını düşünüyorum.
0: Şeye bakıyordum ben de ya, Kerik Şampiyonlar Ligi Galatasaray dedik ya, sanki öyle bir maç vardı diye hatırladım. Doğru hatırlamışım. 19 Eylül 2012 Old Trafford'da Şampiyonlar Ligi maçı, 1-0 Manchester United Galatasaray'ı yeniyor, 7. dakika gol Kerik.
1: Hadi ya. Belki ya, bu sene aynısını görebiliriz Kerik baştayken.
0: Ya işte ben öyle hikayeleri çok seviyorum yani. Hani bak, Şampiyonlar Ligi'nde bu arada hani yanlış anlamasınlar, Galatasaray veya herhangi bir takım, Kerik'in golüyle maçı kazanan bir takım. Şimdi teknik patron olarak Kerik önderliğinde, ama o oyuncu grubuna da çok güvenmiyorum ben.
1: Ben de hiç güvenmiyorum maalesef. Çünkü belirli o dinamo taşları hariç bu oyuncu evet çok iyi diyebileceğim biri yok.
0: Evet.
1: Tamam, Bruno Fernandes var, ama o adam zaten yıllardır var ve yıllardır
0: bıktı
1: oyunun
0: da.
1: Bence
0: bıktı
1: de ya.
0: 3 senedir sırtında yük taşıyor yani.
1: Peki sence kim gelebilir Manchester United'a? Ben düşünüyorum böyle nokta atış kim gelebilir diye, ama şimdi United yönetimi de çok sıkıntı.
0: Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek takımlardan aslında transferler.
1: Bence de.
0: Kim olabilir? İşte Bundesliga'dan. Yani Bundesliga'dan.
1: Bence gelişim. Premier'den de alacakları olur. Chelsea tarafından.
0: Chelsea tarafından işte Mason Mount mesela niye alındı yani?
1: Hiç gerek yok. Evet.
0: Chelsea'den kim alırsın ki? Cole Palmer dışında kim alırsın orada? Kukureye.
1: Kaysedo'yu almaz mısın?
0: Kukureye'yi alırım. Kaysedo'yu alırım. Ama 3-4 yani. Hani 5'e çıkamayız herhalde.
1: Enzo'yu alırım.
0: Enzo'yu aldın.
1: İşte orta sahayı o şekilde revize ederim ve çok daha dinamik olur. Skor katkısı olarak da çok daha güzel bir United izleyebilirsin. Ya çünkü Şampiyonlar Ligi'nde böyle oyuncular lazım. Şu an ya stoperleri gerçekten kaç yaşında? Kimlerden bahsediyoruz United'da?
0: Evet, gerçekten öyle.
1: O yüzden dediğim gibi
0: şu bence bir fırsat olabilir. Serie A'da Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek takımlardan çok güzel fırsatlar gelebilir işte. Burada Napoli olabilir, Roma olabilir. Oradan iyi fırsatlar yakalanabilir.
1: Kasılıyorum, evet, oradan nokta atış.
0: Özellikle Como'ya mesela yapışmaları gerekiyor hepsini.
1: Herkes yapışır ama Fabregas bırakır mı oyuncuları zannetmiyorum.
0: Yani bilmiyorum. Fabregas kendisi durur mu başta?
1: Evet, o da var.
0: Öyle de bir şey var. Göksel'in çağrısı araçla.

0: Peki bir diğer karşılaşmayla devam edelim. Bir diğer karşılaşmada küme düşme bölgesine geçeceğiz ama onun öncesinde Liverpool-Chelsea mücadelesi, birbirlik eşitlik. Yani çok da öyle bir iddiası olan bir maç değildi ama Chelsea bu maçta da puan kaybetti. Liverpool bu maçta da kazanamadı. Yani gerçekten bu iki takım hakkında artık ne konuşalım bilmiyorum. Yani söylediklerimiz sürekli tekrar ediyor. Aynı şeyleri söylüyoruz. Haftaya yine aynı şeyler olacak.
1: Yüksek ihtimalle. Ya bu sezon hangisi daha kötü bir sezon geçirdi tartışmasını geçirebileceğimiz çok net iki takım. Liverpool savunması o kadar açık bırakıyor ki. Yani ilk 45 dakika boyunca ve Chelsea çok iyi olmamasına rağmen bu pozisyonlara girebiliyor. Arne Slot, yani el yayında belki aynı şeyi söyledik. Ne yapmaya çalışıyor bilmiyoruz. Ne oynatmaya çalışıyor bilmiyoruz. Çünkü ortada bir oyun yok. Chelsea'nin başına zaten şu anda biri yok. Chelsea de yeni sezonda kime getirecek onu bilmiyoruz. Sadece maçta Liverpool adına benim en çok dikkatimi çeken isim Gravenberch oldu. Ya, çok net domine eden bir isim ve golü bence ve yeteri kadar da abartıldığını düşünmüyorum ben. Çünkü oyunun gidişatını tamamen değiştiren bir oyuncu değil. Bazı maçlarda parlayıp bazı maçlarda çok kendini gösteremiyor. Ama bu maçta benim en beğendiğim isimdi. Ya tam bir sistem oyuncusu. Fiziği yanıltıyor olabilir çünkü boyu uzun, güçlü. Evet, teknik olduğu için insanlar ondan dominant bir box to box bekliyor ama aslında merkezde efsane bir isim. Dediğim gibi golü de çok güzeldi.
0: Ki bunu sadece Liverpool'da yapmıyor. Hollanda milli takımda da aynı performansı veriyor. Liverpool'un şansı burada aslında. Gakpo da aynı şekilde. Aynı performansı milli takımda da verebiliyor.
1: Bence Gakpo milli takımda çok daha öne çıkarken, ya tam belki geldiğinde daha iyiydi ama Arne Slot onu yavaştan köreltmeye başladı gibi geliyor
0: çünkü
1: bana.
0: Çünkü milli takımda direkt ileri uçta oynuyor. Evet. Yani yok ki oynayacak, hani ya Weghorst oynayacak yerine ya Depay oynayacak. Hala yani bu yılda Depay mesela kadroya alınacak. O yüzden orada daha özgür, daha rahat, arkasında kimseyi yerine koyamayacağını biliyor ama Liverpool öyle bir yer değil.
1: Ya tabii ki en ufak bir maçta rotasyona gidilebilir, yerinde olabilir. O konuda çok haklısın. Chelsea'de de dediğim gibi Enzo, Caicedo ve Pedro bunlar çok üst oyuncular ama Chelsea yüzünden parlayamıyorlar. Bana öyle geliyor çünkü Chelsea'de tam olarak oturan bir sistem ya da bu oyuncuları düzgün şekilde kullanabilecek bir hoca yok baktığında. Özellikle son bir sezondur. Çok kıymetli oyuncular. Dilerim bu sezon Chelsea ile yolları ayırırlar. Hani Pedro çok beğendiğim isim. Caicedo ile zaten ve Enzo orta sahada çok domine oyununu beğendiğim isimler. Ki bence kalmayacak isimler de zaten. Hani Chelsea'nin başına kim gelir bilmiyorum. Tam olarak şu anda konuşulan biri de yok. Evet. Hani United için 80 tane isim konuşuluyor kelik başta olmasına rağmen. Ya da Tottenham Desire bile devam edecek mi etmeyecek mi? Ama Chelsea konusunda hep bir soru işareti var. Kim gelecek gelmeyecek belli değil. Yeni sezonda ben Chelsea'de de böyle bir kadro devini mi uğrayacak gibi geliyor bana. Bu orta sahada bahsettiğim oyuncular da gidecek gibi. Hatta iki tane gol galiba iptal oldu bu maçta offside gerekçesiyle. Normalde iki tane daha gol atıldı ya. Hani dediğin gibi normalde Tottenham Liverpool Chelsea mücadelesini belki ekran başına böyle kilitlenirsin, uzun uzadıya izlersin, o maçı beklersin ama hani iki takımın da bir iddiası olmadığı için, iki takım da bu sezon çok kötü bir sezon geçirdiği için öyle çok ekranı kilitleyen bir maç değildi. Çok da sürükleyen bir maç olmadı o yüzden.
0: Peki küme düşme bölgesine geçelim. Tottenham Leeds United mücadelesi, birbirlik eşitlik. Yani zaten yaralı olan Tottenham'da bir de Wolves maçında Xavi Simons'un sakatlanmasıyla birlikte iyice yaranın dozajı arttı ve birbirlik eşitlik, 1-0 öne geçtiği mücadelede skoru koruyamadı Tottenham.
1: Ya önce bir pozitif yandan başlamak istiyorum. Tudor'dan sonra oyunda çok net bir toparlanma mevcut. Bence onu fark edebiliyoruz. Takımın isteği artık biraz daha hissettirmeye başlıyor kendine. Evet, bu takımdakiler bir şeyleri istiyor diyorsun. O Tudor'daki ölü toprağa atmışlar ama ya Tottenham oyununda pozitif şeyler görmeye başlasak da öne geçtikten sonra o skoru koruma konusunda öyle bir rehavet var ki oyuncularda. Artık sanki Tottenham'da forma giyen İngiltere'nin önde gelen oyuncuları değil de çok böyle basit hatalar yapıyorlar. Brighton maçında da aynısını yapmışlardı. Küme düşme korkusu tabii ki çok zorludur. Bunu hani tahmin dahi edemeyiz. Özellikle Tottenham gibi bir kulüpten bahsederken. Top oyuncuların ayağına geldiğinde normalde tekte çok basit oynayabilecekleri pozisyonlarda kadro kalitesinin altında hamlelerde bulunuyorlar. Ve bu da ister istemez bu kadar önemli averajlarda. Yani West Ham kaybetmiş. Senin bu maçı alman, 3 puan alman puan farkını 4'e çıkartacak ve çok daha önemli. Ve Tottenham'ın fikstürü çok zor.
0: Evet, yani fikstüre baktığımızda Chelsea deplasmanı, bu hafta sonrasında Everton.
1: Yani Everton'dan puan alma ihtimallerini ben daha iyi görmüyorum zaten. Chelsea'de körler sağırlar, birbirine ağırlar olarak ilerleyecek bir maç olacak
0: West
1: gibi.
0: West Ham'a baktığımızda da onların da pek kolay değil. Newcastle

0: ve Leeds United, ama Leeds United'ın işi artık bitti yani. Leeds evet. United kurtardı kendini.
1: Yani o yüzden tam olarak bir iddiası olmadığı için de West Ham o maçta kesinlikle abanacaktır. Ama dediğim gibi Newcastle'daydı değil mi maç?
0: Newcastle deplasmanı.
1: Bir de deplasmandan bahsediyorsun. Yani o biraz zor olabilir. Şu anda kümede o kadar soru işaretleri var ki ve Tottenham'da Madison yaşıyormuş.
0: Bir şey diyeceğim ya, şu sıralama şu puanlarla direkt

0: o kadar şaşırdım ki son 20 dakika bir baktım Madison girdi ve o bulduğu son 20 dakikalık süre zarfında da gerçekten iyiydi bu arada. Hani fauller evet. aldı, duran toplar elle etti. Hatta son dakika bir penaltı pozisyonu var. Herkesin tartıştı.
1: Madison. Evet. Çok iyiydi ya. Çok talihsiz sakatlandı. Postecoglou döneminde de ilk başta inanılmaz iyi başladı. Abi sakatlıktan sonra yani toparlanamadı.
0: O yüzden bu maçta görünce dedim ki bu oyuncu bir de hala Tottenham'da mı oldum? Evet. Onu daha çok şaşırdım.
1: Hayır, o sakatlıktan döndü de yani.
0: Var mı yok mu belli yok değil yani. Evet.
1: Yok, direkt yok.
0: Bir de Leeds'in 97'de direkten dönen şutu var. Hayati bir pozisyon. Tottenham 97'de yani tamam belki işte 57'de yesen Leeds United deplasmanında tamam 2-1 bu seni üzer ama maç zaten 1-1 olmuşken 97'de yediğim bir golle Tottenham için gerçekten sezon tamamen biterdi. Hani sonraki maçlarına da şu an tamam belki hala daha yüksek bir moralle çıkamayacaklar ama Leeds United karşısında dakika 97'de o bahsettiğimiz pozisyon gol olsaydı Tottenham tamamen sezonu bitirmiş olurdu ve küme düşme garantilenirdi onlar için. West Ham'ın puan kaybetmiş olmasına rağmen bu şekilde ilerlerdi. Şu anda küme hattı nasıl olacak bilmiyorum. Hani dediğin gibi tamamen bu şekilde de kalabilir. Çok sürpriz şeyler de olabilir. Ama West Ham'ın düşmesini istemiyorum ben ya.
1: Peki kısa bir araya gidelim. Aranın ardından diğer liglerle devam edeceğiz. Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaren Yavaş'la birlikte Avrupa futbolunda ve Championship'le devam ediyoruz. Hull City finale kaldı. Millwall karşısında iki maçın sonunda kazanan taraf oldu ve Premier Lig'e son bir adım kaldı. Nasıl değerlendiriyorsun Hull City'nin bu zaferini?
0: Ya bu takım Millwall'u kendi evinde bu denli ezici bir futbolla yenebiliyorsa Premier Lig'e çıkmaması için hiçbir sebep yok diye düşünüyorum ve ben şahsen Hull City'nin çıkacağını düşünen tarafta değildim. Yani aklıma soru işaretleri vardı çıkar mı çıkmaz mı diye ama ilk yarıyı gol yemeden kapatınca dedim ki yüksek ihtimalle bu maçı Hull City alacak. Çünkü Hull City bu sezon genel olarak hani Championship'te de ilk yarıyı gol yemeden kapattığı maçlarda hatta genel olarak gol yemediği maçlarda ikinci yarı oyun kontrolünü eline alabiliyor ve o şekilde de oldu. Ama çizerken şunu düşündüm. Bizim ligde mesela yetenek anlamında bir problem yok. Çok yetenekli oyuncular var ama tempo çok eksik. Millwall ve Hull City'de yeteneğini sorgulayacağımız muhakkak birden çok futbolcu çıkar. Ama akan oyun hızı her şeyi o kadar değiştiriyor ki maçın temposu yüksek olduğu an sana hissettirilen o yüksek nabız gerçek futbol oyuncuların kusurlarını da örtüyor bence. Çünkü biri bir hata yapsa diğeri oyunu soğutmuyor. Oynama isteği var, tempo var ve o tempo o oyunculardaki iyi anlamda pozitif şekilde bahsediyorum bu agresifliği izlettiriyor yani sana. Ama bizim ligde ne var? Oyuncular baktığında hepsi çok yetenekli ama tempo olmadığı için ya diyorsun hani gelen adam da köreliyor ama bu maçta o kadar yüksek bir tempo vardı ki tam da böyle izlemeyi sevdiğimiz tarzda bir tempo. İzlerken ben çok keyif aldım ve evet, spiker her defasında söylerken çok mutlu oldu zaten ama Bellumi müthiş bir oyuncu. O kadar iyiydi ki bu maçta da böyle çok iyi pozisyonları vardı. Ki Hull City bence Fenerbahçe'de tutunamayan çoğu oyuncuyu ilk sezonunda transfer ettiler ve bir takım Fenerbahçe'nin arka alt bahçesi gibiydi. O kadrodan arınıp tamamen farklı bir yenilenmeye gidince Hull City'nin kadrosu da oyun sistemi de tam olarak oturdu ve şu anda güncel olarak oynadıkları bu oyunla finalde alıp Premier Lig'e çıkmamaları için ben hiçbir sebep göremiyorum.
1: Peki bir diğer tarafta tabii finaldeki rakipleri de dün belli oldu. Southampton, Middlesbrough. Middlesbrough aslında 1-0 öne geçti ama sonrasında Southampton uzatmalarda işi bitirmeyi başardı ve finalin adı da Southampton Hull City oldu.
0: Ya bence bu sonuç tabii hiç beklemediğimiz bir sonuçtu. Çünkü karşı taraf hiç oynamadı. Yani oynamadı derken ben daha çok böyle Southampton'ın baskın olarak oynamayacağı bir maç diye düşünüyorum ama daha baskınlardı ve o böyle maçı çok fazla döndürmeyi isteyerek oynadılar ve hakem kararları da çok fazla tartışıldı. Özellikle bir İngiliz gündemine baktığımda herhalde bizim derbilerden sonra falan hakemler hakkında en fazla bu kadar kötü konuşuluyor olabilir. Hakemin tüm kararları eleştirilmiş ve gerçekten baktığında bence çok kötü bir hakem yönetimi verilen kararlar falan. Yani finalde ne olacağı o kadar böyle belirsiz ki bakalım ya, iyi olan kazansın.
1: Peki bir diğer tarafta da tabii Premier Lig'deki son takımı arıyoruz ama Millwall orada kaldı. Düşerse West Ham'la artık orada buluşacaklar evet. Championship'te.
0: O yüzden West Ham düşsün istemiyorum.
1: La Liga'ya geçelim. Barcelona El Clasico'da şampiyonluğunu ilan etti. İlginç bir El Clasico'ydu. Kimse yoktu yani. Mbappe evet. Yok, Lamine Yamal yok ama Barcelona kazandı ki Real Madrid'in zaten kazanmasını hele ki son olaylardan sonra kimse beklemiyordu. Barcelona

0: Şampiyon.
1: Ya seneler boyu bir sürü efsane El Clasico'ya şahit olduk ve kazanan kim olursa olsun tarihi geçecek iyilikte olan kadrolar eşliğinde izledik bu maçları. Kazanan Barcelona oldu, yine aynı şekilde tarihi geçecek bir maç ama tarihi geçecek olmasının sebebi kazananın çok iyi olmasından çok kaybedenin gerçekten rezalet kötü olması. Hani bu maçı alsınlar, bence Real Madrid tarihinin kara lekesi olan anlardan en üst sıraya falan koysunlar. Maçta baktığında Courtois olmasa Barcelona bir 4'ü 5'i bulurdu yani, o kadar boğuculardı. Courtois da bir maçta devleşiyor, efsane pozisyonlar çıkartıyor, öyle bir gol yiyor ki bence adamı kariyeri boyunca tabii ki kurtardığı şeylerle anacağız ama yediği her gol bir insanın bu kadar jeneriklik goller olur. Bu maçta da çok güzel goller yedi gerçekten. Ve şunu fark ediyoruz ya, hani futbolcular kendilerini kulüpten büyük görürse, ne kadar büyük bir kulüp olursan ol, bu şekilde başarıdan uzaklaşıyorsun ve bu şekilde hizmetler de kaçınılmaz oluyor. Benim aklımın ermediği, eremediği şey Tchouaméni. Ya gerçekten müthiş büyük bir olaydan bahsediyoruz. Bir oyuncunun işte zihni gitmiş, kafası yaramış falan. Ütopik olaylar.
0: Daha ne olacak?
1: Daha ne olacak ve 3 gün sonra bu adam kadroda.
0: Ve ya sadece para cezası verildi. Hiçbir sportif yaptırım yok.
1: Ya bu adamın bu kadar mı büyük bir lobisi var? Ben onu anlamıyorum. Ya da Arbelo artık bu oyunculardan korkuyor da mı böyle bir karar alıyor? Çünkü bu aslında baktığında tamamen yönetimden gelecek bir karar olması lazım. Bir kavga olduysa hani kim zarar görmüş, kim zararı vermiş falan fark etmeden, bu kadar büyük bir olay varsa iki tarafta ya kadro dışı bırakılır ya da o maçta oynamaz.
0: Evet.
1: Ama bakıyorsun El Clasico'da zaten kimse yok, bir de Tchouaméni oynuyor. Ya bu adam bildiğin cana suikast gerçekleştirmiş birkaç gün önce. Ne vardı hala oynatıyorlar. Bence bu bile aslında baktığında Real Madrid'in gidişatı için çok büyük bir problem. Bu büyük problemin başına da kim getirilirse bu problem bir problem olmaktan çıkar. Takımdan daha büyük sorun olacak bir hocam Mourinho tabii ki. Hani bu kaosun içine 80 tane hoca atabilirsin. O 80 tane hoca da bu kaosun içinde yüksek ihtimalle çürür gider. Kariyeri için çok kötü şeyler olur ama Mourinho geldiği gibi ben eminim ki Real Madrid'in o iplerini eline alabilecek ve Real Madrid'i hizaya sokabilecek tek adam Mourinho. Hani başka bir aklıma gelmiyor çünkü.
0: Evet, yani benim de ya merak ettiğim bir olay olsun isterim yani.
1: Ben de kesinlikle ve hani şunu da merak ederim. Mourinho geldikten sonra hem oyun anlamında tabii ki yani, çünkü hepimiz neticede sahanın içine odaklanıyoruz ama güncel olarak bu kadar saha dışı olaylarla anılırken Real Madrid, acaba Mourinho geldiğinde daha nelerle anılacak ve neler yoluna girecek? Yani mesela Ancelotti de çok büyük bir teknik adam ama o da bu kadar büyük bir kaosun içine girdiğinde muhakkak bir şeyleri düzeltir ama Mourinho zaten baş başına bir kaos baktığında, Real Madrid şu an çok daha farklı bir kaos. O yüzden o iki tane aynı kutup bir araya geldiğinde ne olacak ben çok merak ediyorum. Ki dilerim de gelir.
0: Evet.
1: Ya zaten getirilebilecek en mantıklı isim ya.
0: Haberlere göre %90 falan deniliyor artık.
1: Özellikle o son aldığı beraberlikten sonra Mourinho'da.
0: İnanılmaz, onu da konuşacağız gerçekten. İnanılmaz bir rekora gidiyor orada. Peki bir tarafta da tabii La Liga'da küme düşme bölgesi, son iki takım aranıyor ama çok ilginç bir görüntü var. Şu anda Avrupa potasında olan Hetafe 7. sırada ama kümeye de düşebilir. Çünkü küme düşme bölgesiyle 7. arasındaki puan farkı sadece 6.
1: Yani La Liga'da şu an resmen Battle Royale gibi bir şey oynanıyor, onu fark ettim. Hani söylediğin gibi 8 ile 18 arası, 7 ile 18 arası puan farkının 5 olması bence hiç denk gelmediğimiz bir şey.
0: 7'nin 19. olmama şeyi var yani, artık sadece tek garantisi bu. 19. olmayacağız ama 18. olup küme düşebiliriz diye.
1: O kadar tuhaf ki bir hafta Avrupa potası konuşan bir taraftarsın. Bir hafta sonra ya da lig sonlandığında kümede olabilirsin. O kadar tuhaf ki. Ya nedense Deportivo Alaves en büyük düşme adayı gibi geliyor.
0: Tabii,
1: bana.
0: Evet,
1: o kesin de olarak düşer gibi. Bir de adamlar bugün Barcelona ile oynayacak hani.
0: Ama Barcelona nasıl bir kadroyla çıkacak acaba oraya?
1: Ya yine de bence yenerler. Hani çok zaten salmış olsalar dahi, diğer tarafta o yenme havasını alamıyorsun. Bir de benim şu an bu fikstüre baktığımda en çok merak ettiğim Sevilla.
0: Sevilla'da ama kaptan çıktı, taraftarla konuştu. Bu takım küme falan düşmeyecek dedi. Villarreal, Celta Vigo deplasmanları ama fikstür de zor yani.
1: Real'le oynayacaklar.
0: Real evinde hadi diyelim. Ki o da zaten muallakta da, Villarreal ve Celta Vigo'da yani. Burada sıfır çekebilir Sevilla.
1: Ve o kadar ilginç olur ki. Çünkü Sevilla'dan bahsediyoruz. Adamlar şu anda kaçıncı?
0: Ya 13. ama işte bir puan uzaklıkta küme düşme bölgesi.
1: O kadar ilginç olur ki herhalde Avrupa futbolunun karşılaştığı en ilk, ki zaten bence bu puan durumu başlı başına karşılaştığımız en tuhaf puan durumlarından biri.
0: Ya gol kralı işte Mbappe, ikinci Vedat Muriç, Mallorca küme düşme adaylarından mesela.
1: o daha da tuhaf baktığında.
0: Şey de ilginç, 7. sıradaki Hetafe şu anda evet sadece 2 gol fazla atmış Real Oviedo'dan. Oviedo şu anda 29 puanla küme düşmüş vaziyette.
1: Çok ilginç.
0: Çok enteresan bir şey oldu. Ama bu enteresanlıklar arasında dün Real Betis Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Garantiledi. Orada da Manuel Pellegrini'yi tebrik etmek lazım. Gerçekten çok sevdiğim bir teknik direktör. Seneye yani Real Betis'i izlemek güzel olacak Şampiyonlar
1: Kesinlikle
0: Ligi'nde.
1: Kesinlikle katılırım, evet. Bir de bu kaosun içinde güzel şekilde o bileti aldı ve sıyrıldı.
0: Evet.
1: Hani alt taraftakiler artık ne yaparsa, nasıl bir savaş dönerse orada.
0: Güzel bir video da paylaşmışlardı Mr. Robot'tan, yok pardon Mr. Bean'den. Ya bir uçakta business class sahnesi vardır çok ünlü, herkese biletini gösterir falan, işte orada biletini gösterdiklerinde Real Madrid, Bayern Münih falan diye şey iyi. Yapmışlardı. Çok güzel bir paylaşımla gidiyorlar Şampiyonlar Ligi'ne. Ve Serie A'ya geçelim. Serie A'da Milan Atalanta mücadelesi. Yani ben anlatırken çok şaşırdım. 3-0'a geldi bir anda karşılaşma. Sonrasında Leao'ya büyük tepkiler vardı ki ligimizle de transfer döneminde adı anılıyor Leao'nun. Çok tepkiler vardı. Yoğun protestolar vardı. 60. dakikada San Siro bomboştu. Sonra bir 3-2 kıpırdanma, ama uzatmalarda suni bir kıpırdanmaydı o da. 3-2 Atalanta kazandı. Milan'da yani 3-4 hafta önce şampiyonluk konuşuyorduk mesela. İnter'le puan farkını konuşuyorduk. Şu anda
1: Şampiyonlar Ligi bile belki
0: gidememe ihtimali var.
1: Ben böyle 35. dakikada falan bende maç golün bildirimleri açıktı. Hı hı. Allah Allah dedim, neler oluyor? Hatta her sana yazacaktım. Anlatasamışsın zaten maçı. Hani artık bunu
0: çok yaşadın sen.
1: Evet, çok yaşadım. Evet, bu yayınlarda.
0: Bir önceki neydi ya acaba? Bir şeydi bir önceki de.
1: Yine sanki bir Serie A maçıydı.
0: Olabilir.
1: Haberin var mı diye sana söyleyecektim. Bir açtım, sen anlatıyormuşsun zaten. Ya artık Milan taraftarının gerçekten sabrının bittiği evre ve çok haklılar.
0: Schalke'ydi bu arada, hatırlıyorum.
1: Evet. Ya verilen tepki bu arada sadece Atalanta maçında alınan bu mağlubiyetten kaynaklı değil. En başından beri 3 hafta önce, 4 hafta önce neler konuşuluyordu? Şu an takımın geldiği durum gerçekten çok kötü ve bu takıma gelirken takımın yıldızı, takımı şampiyon yapacak isim olarak gelmesine rağmen ya böyle bir maçta onları kaçıramazsın ya. O kadar net pozisyonlar kaçtı ki.
0: Sıkıntı şurada zaten Yaren. Yani koca Milan kadrosunda en iyi oyuncu Adrian Rabiot'sa, kulüpsüz kalan isimse, sıkıntı orada başlar ki Milan ne kadar kötü dönemlerini gördük. İşte El Sharawi, Balotelli, yani bu isimler oynuyordu. Cassano falan oynuyordu. O dönemlerde bile bu kadar rezil bir tablo yoktu.
1: Tabii ki. Ve o dönemde en azından diyordun ki tamam, hani oyun 3 aşağı 5 yukarı ama atan biri vardı.
0: Tabii.
1: Ya da oyundan
0: pato çıkıyordu, bir şey oluyordu.
1: Aynen yani.
0: Ambrosini bile atıyordu bir şekilde.
1: Sürpriz bir şekilde seni kurtarabilen bir isim de oluyordu ama oyunda kadroda baktığında o kadar büyük eksikler var ki, işte kaçanlardır, şunlardır, bunlardır. Şampiyonlar Ligi'ne gidemesinler. Bence asıl linç o zaman gelecek gibi geliyor bana. Ve yani Milan'ın fiksürü çok zor değil. Ben gideceğini düşünüyorum ama bu kadar hatanın sonucuna da gidememesi de hiç sürpriz olmaz.
0: Ki bir de şunu eklemek lazım. Ya böyle gittin Şampiyonlar Ligi'ne, ne olacak ki Şampiyonlar Ligi'nde?
1: Ya bu kadronun da bu arada tamamen bir devinime uğraması lazım. Çıkacakları iki maçtan dediğim gibi alırlar mı? Milan'dan bahsediyoruz deriz normalde.
0: Evet.
1: Ama ya böyle bir mağlubiyetin üstüne o iki maçı da almazlarsa ve Şampiyonlar Ligi'ne gidemezlerse hiç şaşırmam.
0: Ben de şaşırmam. Kesinlikle.
1: Çünkü gerçekten özellikle Inter şampiyonluğu ilan ettikten sonra Inter salar kendini normalde, Milan kendini salmaya başladı. Evet. Onlar tamamen böyle bir yokuş aşağı indiler.
0: Bakacağız. Atalanta açısından da yani 7. olmayı artık neredeyse garantilediler. Şöyle, bugünkü kupa finali biraz Atalanta'nın kaderini belirleyecek. Atalanta eğer Inter kazanırsa Avrupa'ya gidebilecek. Ama Lazio eğer kazanan taraf olursa Atalanta da seneye Avrupa'da olmayacak.
1: Ben Atalanta'yı Avrupa'da görmek isterim. Çünkü bu sezonda izlediğimizde bana o ön alan baskılarıyla izlemekten keyif aldığım bir takımdı.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
0: Peki bir diğer tarafta da tabii aşağıdan gelen bir takım var. Venedik temsilcisi, özellikle forma giymeyi sevenlere yine çok sevindiği tam bir moda ikonu gerçekten. Venezia, bir Venedik temsilcisi geri döndü. Nasıl değerlendirirsin?
1: Ya ben bu çıkışı önceki dönemlerine göre daha ciddi buluyorum ama önümüzdeki sezonda hala

0: büyük düşme adaylarından biri olarak da görüyorum maalesef ki. Çünkü Serie A seviyesi özellikle orta alt blokta acayip sertleşti. Şu anki yapılan tamam iyi organize olmuş takım hissi veriyor ama Serie A'da kalıcı olmak için minimum 4-5 tane doğrudan seviye yükseltecek oyuncuya ihtiyaçları var. Stopere, merkeziye, orta sahaya, forvete. Doğru yapılanmayla bir tık kaba tabiriyle asansör takımı olmaktan çıkabilirler diye düşünüyorum ama yeni sezon formasını dört gözle bekleyeceğim, onu söyleyebilirim.
1: Evet. Peki küme düşecek son takım Cremonese mi Lecce mi?
0: Sanki Lecce gibi.
1: İki takım da ortak özelliği bu arada, ikisi de şu anda aktif ligde hiç şampiyonluk yaşamayan evet. iki takım.
0: Ya Lecce'nin oyunu sanki böyle daha o düşme hissini veriyor gibi geliyor bana. İzlerken öyle gibiler.
1: Cremonese biraz daha yani bir şeyler gösteriyor.
0: Evet evet
1: yani
0: daha bir dinamik var, çok aktif.
1: Cemil Vardy'yi kattılar ya mesela kadro, yani bir şeyleri hedefliyorlar, bir yapılanma var.
0: Diğer tarafta
1: Cremonese'yi daha çok seviyorum ya. Böyle çok estetik bir şehir. Kemanlarıyla ünlü falan. Hı-hı. Tam İtalya'da olması gereken bir şehir olmasını isterim.
0: Diğer taraf düşse de çok bir şey fark etmez diyorsun ligde.
1: Evet. Lig 1'de Paris Saint-Germain şampiyonluğunu ilan etti. Beklenmişti
0: yine
1: ya.
0: De yine.
1: Yani beklenen evet. bir şeydi aslında. Bu maçla birlikte ilan etti. Nasıl değerlendiriyorsun Paris Saint-Germain'i?
0: Ya Paris Saint-Germain şampiyonluğu yine aldı ama sezonun ana hikayesi Paris Saint-Germain değil bence. Çünkü Lens inanılmaz bir karakter koydu ortaya ya. Hani özellikle o yüksek tempo, agresif ön alan baskısı, kolektif savunmaları falan ve disiplinlerle bu adamların yıldızı yok. Bak Paris Saint-Germain gerçekten yıldızlar geçirdi. Oyun olarak da zaten her yayında bahsediyoruz. Müthiş bir oyunu ortaya koyuyorlar. Takım zaten çok iyi ama Lens'te baktığında günü kurtarabilecek o yıldız oyuncuları yok ve buna rağmen oluşturmaya çalıştıkları yeni sistemle bir meydan okudular lige. Arada başarıyı hikayeleştirmemiz açısından yüksek bir fark olduğunu düşünüyorum. Hatta bu akşam da bu iki takım karşı karşıya gelecek.
1: Evet.
0: Mesela futbol seyir zevki olarak da çok güzel bir maç olacak. O yüzden bence onu
1: ama
0: da çok izleyeceğiz.
1: Paris Saint-Germain rotasyona gider artık ya.
0: Ama Paris Saint-Germain rotasyona gitse bile o kasa hafızası, oyun hafızasından dolayı yine çok güzel bir maç izleriz. Ya Paris Saint-Germain'in şampiyon olması şey gibi, Fransa'da herhangi bir gün. Evet. Çok normal artık.
1: İşin ilginci Fransa'nın en çok şampiyonu olan takımı Saint-Étienne yine düştüğü yerden çıktı ama sürekli düşüp çıkıyorlar. Yani en çok şampiyonu olan takım asansör takımı oldu.
0: Evet.
1: Yeniden Lig 1'deler ama gelecek sezonda yeniden Lig 2'de diyeceğiz belki.
0: Gerçek bir nostalji cephesi gibi geliyor bana bu yükseliş. Ama bu takımın ait olduğu yer üst lig. Yani o kulübün tribünü olsun, tarihi olsun Lig 2'ye fazla geliyordu ve eski futbolun kokusu var böyle takımda.
1: Evet.
0: Güzel bir geri dönüş oldu. Ya bir de şimdi Lig 1'de hani dediğimiz gibi Lens biraz hareketlendirmeye başladı ligi ama hep görüyorum.
1: Kombinasyon var işte. Evet. Karim Benzema'ların Lyon'da olduğu zaman Sidney Govullar falan. Juninho vardı, çok severdim ama o zaman da sadece Lyon vardı.
0: Ya hep biri çok güçlü. Biri o kadar güçlü ki diğerlerine zaten fırsat kalmıyor. Genelde hani 2-3-4 hakkında konuşuyorlar. O yüzden dediğim gibi böyle ki Lig 1'i normalde ben çok fazla takip etmiyordum doğruyu söylemek gerekirse. İşte Mbappé'li, Neymar'la, hatta böyle Paris Saint-Germain'i kınıyordum falan. Tutanlara diyorduk ya işte Mbappé var diye mi evet. tutuyorsun, ne yapıyorsun, ama o lobiden tamamen arınınca ve ya Paris Saint-Germain'e böyle bir dominasyon gelince, Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar iyi şekilde ilerleyince.
1: Başarı için zenginliğiyle elde etmedi, yetenekle elde etti.
0: Kesinlikle o şekilde.
1: Kvaratskhelia'yı şu anda yani Liverpool aldırdı, işte orası burası her yer alırdı. Ama Paris Saint-Germain o cesareti gösterdi. Yani hani Paris Saint-Germain parayı basıp Messi'yi aldı, diğerleri alamazdı.
0: Evet.
1: Ama Kvara için aynı şeyi söyleyemeyiz. Dembele, ya artık çöpe atılmış bir Dembele'ydi o. Şu şimdi
0: kimse yüzüne bakmıyordu ya. Evet gerçekten
1: Barcelona
0: dediğin
1: çok
0: gibi.
1: Çok kötüydü.
0: Bir de önemli olan bu kadar oyuncuyu aldıktan sonra onları harmanlayabilmen ve ortaya bu şekilde bir futbol çıkartabilmen, dediğim gibi.
1: Bu konuda da Mbappe gitti, huzur buldu.
0: Kesinlikle yani Mbappe gittiği yere bir huzursuzluk getiriyor. Şu an Real Madrid'de de olduğu gibi. Ya dediğim gibi Liverpool'da alabilirdi ama bu kadar kullanılabilir miydi bu oyuncular? Ya da işte ne bileyim Bayern Münih. Gerçi Bayern Münih kullanırdı da yani.
1: Ya hani, tabii
0: o muhakkak kullanırdı ama hani dediğimiz gibi önemli olan bunu harmanlayıp bu başarıyı elde etmek ve Paris Saint-Germain bunu özellikle son 3 senelik düzende çok güzel şekilde ortaya koydu. Hı-hı. Mbappe'nin de dediğim gibi arınmasıyla birlikte.
1: Peki bir diğer tarafta Bundesliga'da, orada da küme düşme bölgesi bir hayli karışık. Heidenheim de kazanınca şöyle bir görüntü oldu şimdi. 16, 17, 18, 16 playout oynayacağı için kendini kurtarma şansı olacak. 17, 18 direkt düşecek. Heidenheim 26 puanda, Wolfsburg 26 puanda, St. Pauli 26 puanda. Bu hafta Heidenheim Mainz'e konuk olacak. St. Pauli ise Wolfsburg karşısında olacak. Yani o iki takım birbirini yenemez. Heidenheim yenerse ikisi birbirini düşürmüş olacak. Çok enteresan bir görüntü var orada.

0: Neler bekliyorsun?
1: Ya ben burada en avantajlı takımın çok net bir şekilde Wolfsburg olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadro kalitesi olarak da oynadıkları oyun olarak da ikisinden daha o umudu vaat ediyorlar. Ya en tehlikeli psikoloji bence şu anda St. Pauli'de. Yani evet. O çok güven vermiyorlar sanki.
0: Çünkü şöyle haftaya 16. olarak girmişlerdi. Heidenheim zaten küme düşmesi kesinleşti diye bakılıyordu. Şu anda 18. sırada Heidenheim yerine St. Pauli var. Haftanın sonunda sonuncu oldular yani.
1: İşte bu aralıkta o yüzden böyle Heidenheim bir pes etmeden ilerlerse ve bence o psikolojiye de şu anda girdiler. Hı hı. Hani neticede sen düşme arifesindeyken bir anda düşmeme kararı almışsın, öyle bir şeyler olmuş fikstürde. O yüzden daha lige sarılarak oynayacaklar diye düşünüyorum. O yüzden şey, burada sanki St. Pauli'ye biraz sıkıntı gibi.
0: Heidenheim'ın konuşmuştuk seninle, benim anlattığım Bayern Münih maçı vardı ya, 3-3 bitmişti, son dakikada Olise vurdu, direğe çarptı, kaleciye çarptı geldi.
1: Evet.
0: Ya Heidenheim demek ki bak, o gol olmasa, o şanssızlık olmasa,
1: evet,
0: şu anda kendisi
1: kesin olarak, evet gerçekten
0: Allianz Arena'da bunu başarmıştı bir de. Peki bir diğer tarafta Ukrayna'da Shakhtar şampiyonluğunu ilan etti. Arda Turan gerçekten övgüleri hak eden bir isim. Her ne kadar kendisi başarısız olduk dese de bence Avrupa'da başarılı kesinlikle oldu ki şampiyonluğa da ulaştı ve çok zor bir yerde, savaş olan bir yerde yapıyor bunu.
1: Arda Turan Eyüpspor'un başına geldiğinde ilk sezon dedi ki ben bu takımı Süper Lig'e çıkartacağım. Süper Lig'e çıktığında ilk 5'te bitirebiliriz dedi, yine başardı. Shakhtar'a geldiği günden beri de hocanın tüm demeçlerine geçen tek şey, ben buraya şampiyon olmaya geldim diyordu. Ya bu Avrupa sahnesindeki bir başarıdan bence çok daha fazlası. Çünkü bahsettiğimiz takımın bulunduğu sınırlar Rus kontrolünde ve bölgedeki halk mevcut Ukrayna iktidarına da muhalif. Yani halk tamamen böyle zıtlıkların içinde. Bunlar siyasi olarak da bu bölgeye ciddi bir problem yaşatıyor ama aynı zamanda federasyonun da negatif şekilde radarındalar. Bunca şeyle birlikte Türkiye'den Ukrayna'ya, savaşın göbeğine gidip bunca zorluğun içine alınan bir şampiyonluktan bahsediyoruz ve Türk futbolunun geleceği içinde böyle hocaların böyle başarılara imza atması gerçekten kesinlikle çok gurur verici. Dilerim ki böyle Atletico'ya, Barcelona'ya uzanan bir kariyeri olur Arda Hoca'nın ve yapacak da, onu görebiliyorsun.
0: Bence de yani Eyüpspor'da mesela başarılı bir performans gösterdikten sonra, yani tembellik yapmadı, tekrar burada kalayım veya daha bir gedikli takıma, işte Kayserispor'a, Antalyaspor'a, öyle bir takıma gideyim demedi. Yurt dışına gitti ve şu anda da diyorlar ya mesela Arda Turan Beşiktaş'a gelsin diyor.
1: Lütfen
0: Arda
1: gelmesin.
0: Beşiktaş'a gelmez ki şu evet anda. Onun hedefi artık daha çok yüksekte. O Türkiye değil onun hedefi.
1: Ya bence bu bir de tamamen vizyonla alakalı bir şey. Çünkü maalesef ki eski futbolcuların teknik direktör olduktan sonra hep bizim Süper Lig etrafına bir döndüğünü görüyoruz. Hı-hı. İşte ya Kayseri'ye gidiyor, Gençler Birliği'dir, Karagümrük'tür. Hep böyle bir döndükleri takımlar var.
0: Bak,
1: İşte Alanyaspor'dur.
0: Çok takdir ediyorum o konuda. Yani tamam, ne kadar başarılı bilmiyoruz, takip etmiyoruz, görmüyoruz ama Romanya'da Petroküp'ü çalıştırıyor. Yani bir şeylerin peşinde.
1: Ve kimse de bahsetmiyor. Hı-hı. Yani eminim şu anda dinleyenlerim bile belki abi Rektör Mehmet Topal ne yapıyordu, ne ediyordu. Hı-hı. Ama Süper Lig'de olsalar, yani bir de şimdi Süper Lig'in oyun temposudur, İster istemez eski hoca olmanın verdiği de bir sıkıntıyla. Yani düşün, hani sen Fenerbahçe'de oynayan bir oyuncusun, eski bir oyuncusun. Fenerbahçe'ye karşı maça çıkıyorsun, 80 tane eleştiri geliyor sana. Hı-hı. Sen şöyle bir oyuncusun, sen böyle bir teknik adamsın, şöyle teknik adamsın diye. Dediğim gibi Arda Turan Eyüpspor'da kalabilirdi ve Eyüpspor'la da çok güzel bir sistem oturtmuştu bu arada. Hı hı. Hani herkes de kalmasını istedi ve kalmadığı için eleştirenler de oldu. Benim en çok anlam veremediğim oydu. Çünkü hoca kendini geliştirmek istiyor ve en önemli nokta da bence bu. Hani Shakhtar'a gitti ve Shakhtar'a gitmesi de bir meydan okuma aslında.
0: Ya Arda Turan sanki bir Eyüp efsanesi mi de bu kadar eleştiri alıyor yani. Bu adamın kafasında zaten iki takım kesin çalıştıracağı var. Galatasaray bir, ikincisi Atletico Madrid.
1: Evet.
0: Onların haricinde de zaten ileriye kadar gitmeye çalışacak. Yani hani onun en top noktası bence kafasında vardır. Ya Barcelona acaba olur
1: evet
0: mu yarın bir gün diye.
1: Sence onun sıralaması nasıl olur peki? Galatasaray, Atletico, Barcelona olarak?
0: Ben şöyle, Galatasaray'ın şu aşamada teknik direktörü zaten ihtiyacı olacağını ben bir 5 sene falan daha düşünmüyorum. O yüzden ya Shakhtar'dan sonra bir sonraki atalım La Liga'nın bir orta seviye, Hetafe,
1: evet,
0: o tarz bir takım olabilir. Ondan sonra Simeone tamam bu sene kalıyor, seneye gideceğim derse Atletico bir deneme yapabilir. İşte orası çok kritik. Orada başarılı olursa Barcelona'ya kadar gider.
1: Ben de katılıyorum. Acaba şey olabilir mi, böyle bir Atletico'da başarı elde ettikten sonra yuvama döneyim düşüncesiyle, hı-hı, bir Galatasaray. Ama Galatasaray'dan da Barcelona'ya geçemezsin.
0: Daha, biraz daha aslında şey yapacağım sana şimdi. Şeytanın avukatı değil de, yani aslında aklıma geleni söyleyeceğim. Arda Turan Hull City olmaz mı ya Premier Lig durumunda?
1: Bir şey diyeceğim, bence çok güzel olur. Yani ya Arda Hoca'yı Premier Lig'de düşünebiliyor musun? Çok keyif verir.
0: Yani bence böyle bir teklif gider ama ne olursa gider. Fatih Terim olmazsa gider. Ben Fatih Terim'in tribünde olmasının nedenini olarak görüyorum.
1: Ya Husti çıkarsa dediğin gibi ilk olarak bir Fatih Terim'e gideceklerdir ama...
0: Bir şey diyeyim mi, yalnız ekran başından ayrılmayız bu arada Premier Lig'de. Gerçekten inanılmaz bir şey olur ya.
1: Ya hem öyle ama hiç ben nedense... Hiç
0: de teknik direktör hani, ya geçici olarak bile yok. Tugay Kerim olsa evet, falan oynadı ama yok yani.
1: Ama ben nedense Arda Turan'ı daha çok görmek isterim. Çünkü daha yeni bir kan ya. Yapacakları beni daha... Ben sen Fatih Terim mi?
0: Hayır, şeyden dolayı. İngiltere'deki o medya o tepkilerle bir tanışsın. O evet, basın toplantıları Sky Sports'a vereceği demişler. Hani o her gittiği yerde şey vardır ya, öyle benim yanındakiler yakılmaz falan diyor. Onun bir İngilizce telaffuzu.
1: Evet, gerçekten.
0: Bunları yaşamak isterim yani. O
1: çok çok da keyif verici olur evet, bu arada.
0: Yani Jakirović de orada tamam güzel işlere imza attı ama bence... Başka bir isimle çalışacak evet, Premier League evet, gelirse eğer, yani olur mu acaba bir Türk teknik direktör? Acun Ilıcalı böyle bir denemeye gider mi?
1: İşte takımın başında Acun olduğu için bence muhakkak ilk gideceği isim de sanki yakın çevresindeki isimler olur ve o dediğin gibi tribünde gördükten sonra ben dedim ki acaba mı? Hı-hı. Ya bir düşünmedim değil ve çok da güzel olur ya.
0: Bence de güzel.
1: Çok keyif verir.
0: Peki Portekiz'de devam edin. Portekiz'de şampiyon belli. Porto şampiyonluğunu ilan etti ve ikinci aranıyor. Benfica ikinciydi ama bir kez daha berabere kaldı. Daha mağlup bir şekilde üçüncü sıraya düştüler ve muhtemelen de üçüncü tamamlayacaklar. Çünkü Sporting artık evinde Gil Vicente karşısında hata yapmayacaktır. Şampiyonlar Ligi'ne gidecektir. Benfica, Mourinho'nun Benfica'sı daha mağlup bir şekilde üçüncü olmak üzere.
1: Hani hep böyle daha mağlup ikinciliklerden bahsederiz. Ama daha mağlup üçüncülük bence çok olmaz, daha farklı bir seviye. Ya kaybetmemekle kazanmak arasındaki fark o kadar ortada ki Benfica sezon boyunca bence çok fazla kontrollü kaldı. İşte fazla hesap yaptılar ve Mourinho'nun büyük maç pragmatizmi bazı haftalarda bu konuda ağzını yaktı. Hep beraberlik o kadar çok birikti ki takım amacının kaybetmemek olduğunu benimsedi. Yani halbuki evet, sen kazanmaya çıkıyorsun, kaybetmemeye değil. Bir de bu seneki Benfica bana biraz İtalya ligi takımlarına anımsatıyor nedense. Oyun olarak hani savunma hattı güvenli, kırılması zor ama fazla da kontrollü ilerliyorlar. Böyle biraz onu anımsatıyor. Sporting de bu arada ilk yarı hiç böyle değildi. Sezonun ilk yarısından bahsediyorum. Bu kadar diri bir şekilde değillerdi ama ligin ikinci yarısından itibaren gerçekten o kriz anlarını çok iyi şekilde yöneterek ve önemli maçlardan sapasağlam bir şekilde çıkarak şu anda ikinciliğe yerleştiler. Ve yani dediğim gibi ikinci bitirecekler yüksek ihtimalle. İkinciliğe yükselmeleri de tesadüf değil. Çünkü kritik anlarda risk alarak oynadılar. Mourinho'nun yapmadığı buydu. Risk evet, almadı. Hep tamam hani beraberlik olsun. 0-0, 1-1. Hep bu skoru gördük. Hep bu skoru gördük ama Sporting risk alarak en iyisini yaptı ve ikinci şekilde bitirecek dediğin gibi. Ama Mourinho'nun yani hani namalip üçüncülük o kadar üst seviye ki görmediğimiz şeyler bence namalip üçüncülük.
0: Yok yani ben en yakın garip olay olarak şey hatırlıyorum. 2004 Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan maç kazanmadan şampiyon olmuştu. Yani 90 dakikaların hiçbirini kazanamadı.
1: O nasıl olmuştu peki?
0: 105'te işte finalde gol attı. O şekilde oldu.
1: Ne kadar ilginç.
0: Bir de şeyi hatırlıyorum. 2006 ya da 2010 olması lazım. İsviçre maç kaybetmeden çeyrek finalde elendi. O da penaltılarda elendi. Yani
1: ay çok kötü.
0: Yani o, ona en yakın gariplik bu. Ama böyle bir şey başına gelecekse de Jose Mourinho'nun başına
1: evet, kesinlikle. Ya bu sezon zaten dünya futbolunda o kadar ilginç şeyler gördük
0: kadroda
1: ki.
0: Kadroda bu arada rehabilitasyon merkezi gibi. Luke Bakio var, Rafa Silva var yani.
1: Hani herkes böyle Şenlur anıldığında var. Evet, bu kağıt yani. Tamamen bu kağıtlarla dolu bir oyuncu listesi. Yani La Liga'ya bakıyoruz, o puan durumu gerçekten hiç görmeyi beklemediğimiz bir puan durumu. Diğer taraftan Bundesliga'daki o işte 18-19. Olanlar. Şu anda Mourinho'nun takımının namalup üçüncü olması. Aslında böyle o kadar ütopik şeyler görüyoruz ki bu sezon. Gerçekten çok keyifli.
0: Peki. Böylelikle noktalıyoruz programı. Teşekkür ediyorum Yaren, ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Değerli yorumların için. Ve haftaya Avrupa futbolunda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası sona erdi.
1: Reklam.
2: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
1: Reklam bitti.

0: Radyo Gude L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, güzel ülkemin güzel insanları, sevinci hak eden, her şeyin en güzeline layık memleketimin insanı, sizi çok seviyorum ben. Yani bin bir zorlukla şu dünya gailesinde futbolu bahane edip buluşuyoruz haftada birkaç kez. Böyle anlamlı, böyle sevinçli olunca daha bir güzel oluyor. Allah sizin de işinizi gücünüzü rast getirsin. Siz zaferlerin en güzeline layıksınız. Hayatın her alanında en büyük mutlulukların sahibi olması gerekenlersiniz. Ve genç kardeşleriniz eliyle bugün mutlu uyandınız. Bir İtalyan eliyle Dünya Kupası'nda izleyeceksiniz bugün iş yerlerinde. Ki o İtalyanlar iki seferdir kendileri gidemiyorlar.

0: Neler oldu konuşalım. Bana kalırsa savunma anlamında yine iyi sınav verdiğimiz bir maç vardı. Çok önemli bir detay bu. Turnuvada bize lazım. Ancelotti bile ne dedi? İyi savunma yapan kazanacak turnuvayı. Bakmayın şimdi rakip 5 savunmacı kullandığı kadar 3-5-2 geçişte efektif kullanmak adına mesai harcamış bir Kosova milli takımı. Ama buna rağmen İsmail'in üçlediği savunma anlayışıyla ki maç içerisinde zaman zaman heyecanını yine gösterse de etkili paslarda bulundu millilerimiz. Etkili savunma yaptılar, iyi bir savunma yaptılar. Ha, ikinci yarıda başımıza şu geldi denilecek bir pozisyon verdik mi? Vermedik. Yani bu önemli. Evet, işte bazı aksiyonlarda falan eksiklikler oluyor ama zaten böyle sert savunan bir takıma karşı bazı eksikliklerin gözükmesi de normal. Bu cebimize koymamız gereken bir durum. Oyun anlayışı sonra, şimdi A milli takımın oyun anlayışı biraz farklılaştı gibi geldi bana. Önce şunu söylemek lazım ki tam anlamıyla hani 4-6-0 yerine İsmail'in savunmayı üçlediği, Orkun'un, Hakan'ın işte 6-8 olarak tanımlandığı, Kenan, Arda onlar iç koridora girdiği, Ferdi'nin Zeki'ni çizgiye basarak oyuna genişlik verdiği bir anlayışı benimsemeye çalıştı milli takımımız. Evet, pas trafiğinde, tempoda zaman zaman sorunlar yaşandı ama bu kurgunun sonucu ne oldu? Sol tarafta kurduğumuz üçgenle golü bulduk. Dolayısıyla hani bu sistem sürdürülebilirliği olan bir sistem bence. Ha, Kerem'de ne kadar devam eder etmez orası ayrı bir konu. Çünkü Kerem işte ilk yarıda kaptırdığı toplar rakibin etkin geçişler elde etmesine sebebiyet verdi. Pozisyonla sonuçlanmadı falan ama o kadar. Yani şimdi santraforsuzluk üzerine çok eleştiri geldi. 2 senedir bunu konuşuyoruz ama daha önce ne konuştuysak bugün bir kenara da bırakmamız lazım. Bence zaten santraforsuzluktan daha büyük bir sorunumuz var. Bence o da top tutabilen oyuncumuz. Onu da söylemek lazım. Şimdi Kenan inanılmaz süreli bir oyuncu. Zaten onun devamlılığı bence bugünkü maçın o hücum aksiyonlarını sağladı. Arda aşırı teknik, pas kalitesi yüksek bir oyuncu ama top saklayabilen oyuncumuz yok ve bu fiziksellikle alakalı bir şey değil. Ya da santraforla alakalı bir şey değil. İspanya milli takımı Oyarzabal ya da Olmo ile bu işi çok iyi beceriyor. Onlar da santraforsuz zaman zaman oynuyorlar ama bu işi, bu köprüyü orada ileride o topu tutacak, bağlantı yap, onları beceriyorlar. Dolayısıyla kanat forvetleri de daha fazla pozisyon buluyor. Mesela biz Kenan'ı hiç birebir de bırakabilecek pozisyon yakalayamadık. Kenan hep o kendi bilek değiştirme devamlılığıyla işiyle o pozisyonları çözebildi. İlk yarıda da Kerem'in topu tutamamasından dolayı bir geçiş verdik. Az önce onu söylüyordum. E ne oluyor? Rakip de dirayetini arttırıyor işte. 30-45 arası onlar da biraz biz de buradayız dediler. Şimdi Dünya Kupası'nı konuşacaksak, o senaryoyu konuşacaksak biraz orada tutabilmemiz lazım. Onu söyleyelim yani. Maçın başına bakıyorsun. Beklentimiz ne Ferdi'den? Bindirmeleri. O çok yüksek. Biz de tersten Zeki'nin bindirmeleriyle pozisyon ürettik. Bak böyle ters köşelerimiz var. Ama kapalı savunmaların açılabilirliği, pas hızı, topsuz koşu bunlarla eşdeğer ya. Maçın ilk 15 dakikasına veya ikinci yarının ilk 15 dakikasına baktığında bunları yapabilen bir takıma dönüşüyoruz. Yani bir turnuva takımı gibi anları oynayabiliyoruz. Ama majörde bu eksiklikler var. İşte Arda, Zeki, Kerem üçgeni, Kerem'in değerlendiremediği pozisyonu düşünün mesela. Ya da Orkun, Kenan, Orkun bir pas alışverişi sağladı, pasın hızı arttı, oyunumuz arttı, topsuz koşu geldi, devamında Orkun dokundu, Kerem tamamladı, golü bulduk. Bence bir sıkıntı yok. Ama şu eleştiri gelebilir. Maçın sonlarında hani top tutmak işte çok zorlandık. Bu konsantrasyona da yansıyor. Oyunda seni strese de sokuyor. Dünya Kupası mücadelesi vereceğiz. Bunlar da önemli. Ama en son ne zaman gittik? Bu bağlamda da değerlendirdiğimizde rakip kim olursa olsun bunun içine sadece oyunu değil, heyecanı, adrenalini bunları da koymak lazım. Ha, bu dakikadan sonra da minik bir not olarak bırakalım. Yani grup aşamasında yapamamak önemli olur yani. Bu tarz hataların yeri yok çünkü orada. Ne kadar kolay gözüken bir gruba karşı oynasak da bizim overrated kaldığımız takımlara karşı belli sorunlar yaşadığımızda olmuştu diye yine o burada kaldı o. Ama değinmemiz gereken önemli unsurlardan bir tanesi de bu takımın bir savunma kültürü oturuyor. Bunu tekrar söylemem lazım. Yani Euro 2024'te oturmaya başladı. Bu oldukça önemli. Çünkü bizim gol bulmada şu ana kadar hani önceki turnuvaları düşünelim bir sorunumuz yoktu. Ama savunma zafiyetlerimiz oldukça fazlaydı. Şu anda bu durum biraz tersine dönmeye başladı. Yani bazı sıkıntılar hücumda yaşayabiliyoruz ama tam da turnuvalar için çok önemli olan o savunma gücü, savunma kültürü milli takımda oldukça etkili bir biçimde oturmaya başladı. Bu da senin maçtaki direncini arttırıyor, devamlılığını arttırıyor. Dolayısıyla skoru elde etmeni de kolaylaştırıyor. İşte bunun da mimarı kimilerinin olumsuz manada dilinden düşürmediği Montella'dır. Onun Spalletti'den miras aldığı mevkisiz ve hareket temelli oyun, Ona ek olarak belki İtalyan savunma disiplini milli takımımıza büyük katkı sağlamıştır. Emek kendisinindir. Ve şey de tabii, oyuncu grubuyla arasındaki ilişki. Yani bunu yaparken bakın şey var. Biz, hatırlıyor musun Orçun? O Montella Hoca'yla röportaj yaptığımızda bu iletişimden bahsetmişti. Onu bir hatırlatalım mı? Totti ile bir iletişimi mesela, o benim çok hoşuma gitmişti. Otorite ve güven inşası. Roma'da göreve başladığında efsanesi takımın, aynı zamanda eski takım arkadaşı Francesco Totti ve ilk maçında da ilk maçı oynayamayacağını ona açıkça söylüyor. Ve diyor ki dürüstlük zor durumlarda bile, hani o duruş çok önemli. Bu tür bir dürüstlük, oyuncu ne kadar şaşırsa da teknik direktör olan saygıyı ve o profesyonel ilişkiyi güçlendirir.
1: Yani her zaman dürüst olup net olursan bu tür karakterleri yönetmek çok çok daha basit ve daha güzel oluyor.
2: Yani Totti'yle hiç sorun yaşamadım.
3: Ama bu da problem.
1: Aslında beklemediğim bir anda ben hocalığa başladım. Tam bıraktığım andan bir sene sonra ben hocalık yapmaya başladım. Totti de çok iyi bir dönemden geçmiyordu o zamanlar. Ve ilk başladığımda 3 gün sonrasında bir maçımız vardı ve ben onun oynamayacağını söyledim kendisine ve şaşırmıştı. Sonra tabii ki de 3. maçımız olarak da Roma derbisi vardı Lazio'ya karşı. Çok böyle...
3: Abbiamo vinto 2-0 e ha segnato due gol.
1: İnanılmaz bir maçtı. İlk yani oynattığım maçtı kendisi ve 2 tane gol attı ve kazandık.
0: Vay be. Vincenzo Montella bir yalnız adam. Gitmiyor mu bu artıkla? Ne zaman gidecek artık diye o tekkeyi bekleyenlerin çorbalarını kursağında bırakan bir teknik direktör. Onlar eleştirdikçe Montella kazandı. Onlar vurdukça Montella turnuvaya götürdü. Birileri aday isimler söylerken o Türk futbol tarihinde yapılmamış işler yaptı. Hırvatları deplasmanda yenen yoktu, yendi. Almanya 18 senedir mi ne? Yenen yoktu, yendi. Gruptan lider çıktı, şampiyonaya götürdü evvelki sene. Yok yapamaz bu haliyle, turnuvada harap oluruz dediler. Yırtındık burada. Ne fayda, biz söz dinletemedik ama o söz yutturdu. Avusturya'yı sağdan sola koşturarak nefesini tükettiğinde beklemiyordu o zevat. Ama çeyrek final gördü. Döndü işte 24-25 sene sonra Dünya Kupası. Oh canıma değsin. Babamızın oğlu mu? Tenkit ettik, yarın yine edeceğiz. Ama bize bu sevinci yaşatan adamı da yarım akıllılara yedirmeyiz. Ama o bana bir ara beşlik yedirmişti. Sinirimi de öyle dengeli. Onu hatırlıyor musun Orçun o videodan?
2: Çok güzel yedirmişti.
0: Çok güzel yedirmişti. Onu da ver de şu gerginliği bir atayım üstümden. Çünkü bugün sevinç günü. Rezil olacağım ama olsun.
4: Sen yönlendiriyorsun ama o yönlenmiyor.
0: Bak, çift alırım ha, biz Türk stoperiz.
3: Però se tu riapri quello.
1: Eğer sen bana bu tarafı açarsan.
2: Öbür tarafa gidelim.
0: Tamam açmıyorum, gerçekten bildiğimi yapıyorum. Hocam buyur.
1: Rifa coloque sam, mi sevediamo.
2: Çok bir şey bilemiyormuş.
0: Lan oğlum.
2: Deli misin sen?
3: Hadi faccio ancora un altro.
0: Kestik. Güzel insanlar, Silvio Gazzaniga, yer küreyi kupanın bir parçası yapan adam. Şekil olarak futbol topuna da benzeyen, yer küreyi alttan destekleyen insan figürleri. Malakit diyorlar, o değerli taşlar kullanılıyor. Önce kilden bir model, sonra bal mumuyla birkaç işlem, sonra bal mumunun eritilmesi ve yerine altın koyulmasıyla ortaya çıkan, bize göre İtalyanların Mona Lisa ile beraber dünya sanat tarihine en büyük katkısı Dünya Kupası. Bunu bir takım havaya kaldırıyor. Peki umut diye katlayıp hayaline saranlar? Onlar da kıymetli. Biz kupayı kaldırırız kaldıramayız. Ama bir sürü umudun, düşün, güzelliğin de talibiyiz. Bu öyle bir turnuva çünkü. En azından başka takım tutmayacağız abi. O bile yeter yemin ederim ya. Öyle değil mi? İtalyanlar düşünsün. Ya da ne bileyim Kuzey Koreliler düşünsün. Onlar da garip bir şey yapmışlar ya zamanında. Dünya Kupası'na katılıyorlar. Tamam, çok güzel. Brezilya bunları Pertinho yapıyor. Ama ülkede geçen haber şu. Elimize geçen net fırsatları değerlendiremedik. Ama olsun. 88. dakikada bulduğumuz golle ülkenin onurunu kurtardı. Gerçek öyle mi? Tabii ki değil. Portekiz'den bile 7 yediler. Yani Kore'nin de iyi olduğu günler olmuştur da aklıma öyle geldi. Çünkü zamanında 66 Dünya Kupası mı? Bir İtalyanları yenmişlikleri var. Yalan olmasın yani. Ve o maçın taktiğini de bu arada o zamanki devlet başkanı veriyor. Taktiği söylüyorum. Hızlı koş, isabetli şut at. Ama galibiyet gelirse sevinme. Niye? Abi orası Kuzey Kore. Orada fazla gururlandılar falan. Vay efendim siz çok burjuvaca eğlendiniz falan diyerek topçuları çalışma kampına gönderiyorlar. Neyse ne. Brezilya'mışlar falan ama sonra ben mesela Kamerun'un Roger Millay'dı galiba. Şimdi yanlış olmasın da onu çok yapardı. Şey, korner bayrağının oraya gidip dans ederdi abi. Şey, Bostancı'da altın ayakkabısını hop cebe indiriyor. Neyse pardon dalıp gittim kusura bakmayın. Ne diyeceğim bakın. Hakan Çalhanoğlu hani çağrı yaptı ya 2002'de şarkı işlerini de bak şarkı yapacaksanız son dakikaya bırakmayın sonra dinlenmiyor. Ha, bir takipçim de şarkı yazmış. Abi herkes bu işlerde. Abi diyor ne olur diyor Sefo yok.
5: Değil hocalarımız da milli takıma tüm emeği geçen hani bu formayı paylaşan eski milli futbolcularımız, Fatih hocamız, Şenol hocamız hepsi gelsin bizi desteklesin. Çünkü bence hani milli takıma bu gerek...
0: Burada öyle bir birlik görüntüsü verilse güzel olur. Biz bunu hemen HT Spor'da Bülent Korkmaz'a sorduk. O mesela cevap verdi bu duruma.
6: Öncelikle Hakan'a çok teşekkür ediyorum bu güzel dilekleri için. Ben kendi adıma konuşuyorum ama bütün o zamanki oyuncular arkadaşlarım da aynı şeyi düşündüğünü düşünüyorum. Bizim için çok değerli. Eskiyi hatırlaması, o başarıya vurgu vurması ve bizi yanında istemesi bizim için ayrı bir önem, ayrı bir gurur verici bir olay.
0: Tabii hepsi gelmesin. Şimdi turnuva Amerika'da diye Amerika'daki kaçaklar da heveslenmesin. Onlar Amerika-Türkiye maçına gelebilir ama yanlış tribüne gitmesinler. Aman ha söyleyeyim de. Ben de olur da Amerika maçına gidersem Orçun Trump-Peru takacağım. Buradan böyle. Yakışır mı? Nasıl?
2: Dünya Kupası stili bu diyorsun.
0: Benim stilim o. Trump şeyi takacağım. O zaman Rüştü Reçber gelsin. Biz Nihat abiyle bir proje yapmıştık YouTube'da. Orada Rüştü abi o günleri anlatmıştı. Biraz hadi kabaralım. Nostalji de katalım işin içerisine.
7: Bütün maçlarda muhteşem bir performans. Orada bir fenomen Ronaldo, gerçek Ronaldo vardı yarı final Brezilya maçı. Ben de kulübedeydim böyle. Şöyle
8: beraberdik
7: bir burnuna vurdu. Neler çıkarmıştın abi. Bugün o sahneye bir dönsen abi. Kaledesin Ronaldo karşında burnuna vuruyor. Ne yapardın mesela? Şimdi bugünkü Rüştü Reçber.
8: Topun gideceğin yeri bildiğim için orada dururdum yani.
7: Ha, değil mi? Yani, buraya vuracaktı. Yani. O zaman ne olurdu abi?
8: Gerçek Ronaldo diyelim ya. Şimdi herkes Ronaldo'yla karıştırıyorlar. Yeni neslin bir çoğu bunu bilmiyor. Hakikaten... Özel bir futbolcuydu, özel bir isimdi.
7: O pozisyonu tutsaydın finalde rakip Almanya.
8: O zaman kupayla dönerdik.
7: İşte bu. Yani. Ben de aynısını düşünüyorum. Şimdi, kesinlikle kupayla dönerdik yani.
8: Geçen gün Haluk Başkan'la beraberdik. En büyük şanssızlığım diyordu, Brezilya'yla bir daha karşılaşmamız.
7: Evet.
8: Biliyorsun, grupta karşılaşan bir takımla finale kadar karşılaşmaman gerekiyordu. Biz karşılaştık yarı finalde.
7: Şanssızlığımız belki de o.
8: Ondan sonra da hiçbir takım gruptan beraber çıktığı takımla finale kadar karşılaşmadı zaten. O düzenleme falan yapıldı benim bildiğim. Tabii bazen de insan şeyi kestiremiyor. Geldiğin bir noktaya gelmişsin ama daha fazlasını istiyorsun ya.
7: Hep

0: Üçüncü olduk ama niye final oynayamadık gibi. Ama o bile büyük başardı. 48 sonra katıldığım bir yerde orası. Sonra kimsenin gruptan bile zor çıkar diye baktığı bir milli takımdık. Sonra yarı final oynadık gibi yani.
1: Evet, sonunda başardık. Türkiye 2026 Dünya Kupası'nda 2002'nin o sabah uykularından feragat ettiğimiz, İlhan Mansız'ın altın golüyle sokağa döküldüğümüz o günlerin üzerinden tam çeyrek asır geçti. Ve şimdi yeni bir jenerasyonla yeni bir hikaye yazmaya gidiyoruz. Dünya Kupası futbolun kutsal kasesidir. Brezilya buna Joga Bonito der. Yani güzel oyun, biz bunu dünyaya ilan ediyoruz der. Almanya'ya dönersin disiplinli bir makine düzeninin sembolüdür. Atıyorum Arjantin için tangodur falan. Bizim içinse 54'te Cenevre'de çekilen bir kuraydı. 2002'de dökülen sevinç gözyaşlarıydı. Şimdi ise daha bir cesaret, daha büyük bir hedef. Ve dünyaya biz de buradayız ve gitmiyoruz demektir. Öyle olacaktır, öyle olmalıdır. Bizde bu karakter de, bu yetenek de var. Avrupa'nın en elitliklerinde pişen, taktiksel bilgisi yüksek. Ama Türk futbolu o meşhur kaos ve tutku genetiğini kaybetmemiş bir oyuncu grubu. Ve futbolu takip eden herkes bilir ki, Türkiye bir turnuvada varsa renk vardır, kıymetli anlar vardır, sürprizler vardır. O yüzden savunun millet. Turnuvayı televizyondan izleyen çocuklar hikaye yazmaya geliyorlar. Ve bizde hikayeler yarım kalmaz. Hikayen kadar varsa çünkü. Daha önce anlattım, hani usta çırağı sormuş ya, senin hikayen nedir? O da demiş ki bir hikayem yok. Üzerine hayal kuracağı, düş göreceği bir hikayesi yoksa kişinin kendi de olmaz demiş ve söylemiş. Unutma demiş, hikayen varlığın sendeki temsilidir. Dünya Kupası da hikayenin, temaşanın nirvanasıdır. Bir ay boyunca güzel hikayeler anlattırsın inşallah. İlk hikaye geldi bile bak. Bu Dünya Kupası'nda ne hikaye? Ben bizim takımı tutuyorum.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

0: KCP'nin sunduğu parantezde buluştuk ve parantez programında günün gündemini birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız. Serkan Çetiner bir hafta sonu klasiği bizlerle birlikte bir cumartesi günü 12-14 seansında bu defa buluştuk. Serkan Çetiner hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Yarın önemli maçlar var düşme hattında ama düne baktığımda kutlama vardı. Dün Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı Galatasaray camiası. 26. şampiyonluğu, 4. kez üst üste gelen, 2. kez egale edilen, daha doğrusu egale edilen 2. kez yaşanan bir durum. Öyle söyleyelim, daha doğru olur. Bir şampiyonluğu kutladı Galatasaray camiası. Orada öne çıkartabileceğin, orada dikkatini çeken bir detay var mıydı diye sana sorayım. Nasıl gördün dünü?
1: Valla bence kutlamayı daha artık böyle bir süzgeçten geçirerek, her yıl kutlaya kutlaya artık birazcık daha böyle o organizasyon yetisini yükseltmiş Galatasaray takımı. Tadındaydı, güzeldi. Ben şöyle düşündüm, hani Kasımpaşa maçında niye olmadı diye. Sonra düşündüm, bunun her finansal bir kaynak da, finansal bir bu işi paraya da çevirme açısından başarılı bir hareket. Cuma'dan taraftar orayı toplayıp bir de üzerine pazardan da bir akın olacak oraya. Bence güzel bir etkinlikti. Hem kadroda olmayacak oyuncuların da erken tatile çıkması açısından da böyle bir şey yapılmış. İyi düşünülmüş bir sistem kurmuşlar. Güzeldi oyuncuların eğlenmesi, oyuncuların sezon boyu, yani özellikle bu sezon çok fazla yük bindi bazı oyunculara. Haklıdır, bence çok güzel bir şampiyonluk kazandılar. Hem saha içinde hem federasyon nabzında da birazcık bu şampiyonluk birazcık hazmedilmemiş galiba ki. Tarihte ilk defa TFF'nin bir yönetici göndermeden bunu, bu kupayı verdiği oldu. Madem göndermiyorsunuz, madem şampiyonu yok sayıyorsunuz, orada işiniz de yok. Bence TFF olarak vasfınız bu.
0: Bu böyle mi okunmalı? Bu böyle mi okunmalı? Serkan Çetiner, yani böyle mi bakılmalı buraya? Bir TFF'li yöneticiyle.
1: Şimdi şöyle. Evet. Şimdi Fenerbahçe'de bir kupa kazandı değil mi Ocak ayında? Evet. TFF'li yöneticiler birbirleriyle kavga ettiler. Ben vereceğim kupayı diye. Birbirlerinin üzerine atladılar. Yumruk yumruğa hem de. Yani öyle sözlü de değil. Şimdi bir yanda onu bakıyorsunuz. Bir yanda da buraya bakıyorsunuz. Burada bir talimat gelinmiş. Hani siz bizi ilişkilerinizi bize durdurdunuz cümlesinden sonra, o Yasin Kol olayından sonra muhtemelen TFF Başkanı da bunu böyle Galatasaray'a hani kısasa kısas modunda gidiyor. Ben şöyle söyleyeyim, ne Beşiktaş, ne Trabzon, ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, yani bu dört büyük takımın isimlerden üstündür bunlar. Bunlar tarihi bir çınardır. İsimler gelip geçicidir. O yüzden böyle kavgalarda hep isimler kaybetmiştir. Buna böyle bakılmalıdır. Hani karşınıza milyonca yıllık bir camiayı alamazsınız. Alırsanız da o koltukta sizi durma süreniz de daralır. Çünkü böyle küslüklerle olmuyor. Bakın daha önce Beşiktaş başkanına böyle el parmak sallayan bir başkan vardı, TFF başkanı. Gitti. Daha önce Fenerbahçe ile ilgili işte bu şike 17 Temmuz muydu? Öyle bir süreçte karşı karşıya gelen bir başkan vardı. O da gitti. Yani bu iş böyledir. Yani TFF birleştirici bir yapıdır. Birleştiremiyorsan orada işin yoktur. Ben bu TFF'nin tamamen kendini yitirmiş bir durumdadır. Görevini yitirmiş, akli melekeleri gitmiş, olayı kabadayılığa, olayı başka şeye, liyakatsiz bir yönetimdir. Artık sayabileceğimiz bütün hani atamaları bile, hakem atamaları bile tartışılır. Yaptığı bütün kararlar, mesela 4+10 kuralı da mesela tartışılır. Yani bütün, ya her yıl biz yabancı kuralını değiştirmeyeceğiz diyen bir adamın her yıl yabancı kuralını değiştirdiğini görüyoruz yani. Hani ben anlamıyorum, bak ligin açılmasına 1-2 gün kala da bu kural da değişebilir. Bu arada onu da söyleyeyim sana. Çünkü bu TFF'nin verdiği bütün kararlar birilerinin vermiş olduğu kararlar mı diyeyim, ya da hepsi tutarsız. Yani sözlerin arkasında da duramıyorlar. İşte Osmanlı torunlarıyız, biz hiç yabancı hakem istemiyoruz dediler. Yabancı hakem getirdiler. Yani tamamen işlevini yitirmiş bir TFF var. Hiçbir vasfı yok. sadece topladığı sponsor paraları onu bile dağıtamıyorlar. Alt ligler perişan durumda. Futbol yani bütün alt lig takımları kayyuma devredilmiş durumda. Hepsi FIFA'da mahkemelik. Bir tane yapıcı hareketleri yok. Ne diyeyim ki yani kendini...
0: Serkan Çetiner sesin gitti. Serkan Çetiner'le değerlendirmemiz sürüyor. Galatasaray'ın kutlamasını konuşuyoruz. Tabii orada biraz dolu olduğun nokta Serkan Çetiner, senin de TFF'den bir yetkililiğin gelmemesi.
1: Bu eşit olarak, ben bunu eşit olarak görmüyorum. Yani bu bağlayıcı, birleştirici, toplumu barışa işte sevgiye sevk edecek bir TFF yok. Tamamen işi romanşist bir başkanın kişisel kan davasına dönüştürdüğü bir topluluk olarak görüyorum. Bu TFF'de ömrünü yitirmiş durumdadır. Bence bir an önce istifa etmelidir.
0: Ben biraz olayı şöyle okuyorum. Yani dediğin tarafta sorgulanması doğru, sorgulanması haklı. Neden gelmiyor? Ya da Tahir Kum'un haberiydi dün. Bir minibüsle Rams Park'a gönderiliyor kupa. Yönetici gelmiyor. Evet. Normalde bir yönetici gelir. Yanında kurmayları olur. İşte ekip olur. Orada yetkililer olur. Kupa böyle gelir. İşte belki ağırlanır. Belki bir yemek yenir. Galatasaraylı yöneticiler olsun. Farklı takımın yöneticileri olsun. Kim kupa sahibi ise. Ama bu yaşanmıyor. Bu sorgulanmalı elbette. Buraya katılıyorum. Ama Bursa Spor'un kutlamasında, Bursa Spor'un takdiminde Hacı Osmanoğlu'nun yaşadıklarını hatırlayınca haklı ya, adam da gelmiyor işte bak böyle olunca demiyorum, bakın bunu yanlış anlamayın ama orada bunları görünce bu sebeple gelmemiştir. Burada da benzer bir şey, daha ağırını, hatta çünkü Bursa Spor mu daha etkili, haliyle taraftar olarak Bursa Spor'u çok ön plana çıkarırız ama Galatasaray'dan da sonra gelir etki noktasında. Galatasaray'da da Rams Park'ta da bunun misliyle daha fazlasını ve gündem olacağı bir eleştiriyi ya da bilmiyorum, belki de yuvalamayı biraz daha ileriye gidecek. Çünkü buraya gidiyor artık taraftarların tepkisi yönetimlere karşı. Bak bir yorumcuyla dahi, seninle dahi konuşurken tepkiyi görebiliyoruz Serkan Çetiner. Bundan çekinerek gelmeyen bir TFF yönetiminden bahsedebilirim. İlk etapta aklıma bu geliyor. Çekiniyorlar. Çekiniyorlarsa senin dediğin gibi ömürleri ne kadar, onu da sorgulatır bana. Yani orada Riva'daki ofiste ömürleri ne kadar Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin, onu da sorgulatır bana. Böyle biraz Mehmet Büyükekşi yönetiminin ayak sesleri gibi gelmiyor değil ama bakacağız, göreceğiz. Yani çok Mehmet benzer. Mehmet Büyükekşi döneminin de ama önüne geçemez. Çünkü Mehmet Büyükekşi'den daha iyi bir yönetim olduğunu hala savunuyorum, onu da söylemekle beraber.
1: Ben katılmıyorum. Ben bu yönetimin tarihteki en anlamsız TFF olduğunu düşünüyorum. Zaten şöyle söyleyeyim. Mehmet Büyükekşi indirme seçimiydi bu. Bu operasyon başarıyla gerçekleşti. Hiçbir vasfı olmayan, futbolda bence olması çok büyük liyakat sorunu olan bir insanın TFF başkanı olması. Yani bir nevi Fenerbahçe'nin Ali Koç'u indirirken ki yapmış olduğu stratejiye benziyor bu. Anlatabildim mi? Yani hani benzer, hani o profil gitsin, yerine daha güçsüz bir profil gelsin, nasıl olsa o profilde daha zaten kişisel anlamda iletişim bile sorun olan bir şey kendi kendini yok eder diye konulmuş. Hakikaten de öyle de olmuş. Bence çok başarılı bir strateji. Yani bu noktaya kadar bu seviyede hala başkanlığın devam etmesi de bence büyük bir sürprizdir yani. Dediğim gibi Bursa Spor yuhluyor. Üçüncü lig, ikinci lige çıkan bir takım, birinci lige çıkan bir takım yuhluyor. Alt ligler yuhluyor, üst ligler yuhluyor. Sen futbolun başında değil misin abi? Niye o zaman herkes senden nefret ediyor? Bunu bir şapka önüne koy. Ağzında sürekli yani bir hak yememe var ama fiilen herkes senin hak yediğini düşünüyor demek ki seni stada gidemeyecek kadar korkuların var demek ki. Yuhlanma korkusuyla yaşıyorsun yani. O zaman o görevi yapmanın bir anlamı yok ki. Korkunun neye ecelin? Yani ecel

0: Fatih Terimler falan var yani. Bu insanların futbola katabileceği ne olabilir ya? Yapmayın arkadaşlar ya. Yani ya daha da gireceğim yani şeye girmiyorum, tutuyorum kendimi yani. Hakikaten ya bu işi layığıyla Türk futbolunun içinde olan emektarlarına verin ya. Bu işi parası olan, lobisi olan insanların şurayı yani bu koltuğu işgal etmesine engel olun ya. Ya her yerde artık bu sorun karşımıza çıkıyor da artık yani kör gözün parmağı sokar gibi artık yani dayanamıyor insan ya. Ya canlı yayına çıkıyor, konuşamıyor. Bir tweet atıyorsun futbol ayak oyunudur falan diye. Çık o zaman, gel buraya. Gel ver o zaman, madem ayak oyunu sahada oynanıyor.
1: Dinleyicilerimiz diyor ki Serkan Çetiner neden bu kadar takıldı bu konulara diyor. Bak okuyayım mesajları hatta.
0: Ben şöyle bu konuya neden takılıyorum? Ben önümüzdeki yılın diyor. Resmini görüyorum. Bakın önümüzdeki yılın resmini görüyorum. Siz hala şampiyonluk şeyleriyle konuşurken aslında bir önümüzdeki yılın bir resmi var. Hala Icardi ile sözleşme imzalama durumu var. Hala takımda yaşlanan oyunculara 500, 600, 1 milyon dolar zamlı, ya dünyada yaşlanan oyuncuya zam yapan tek kulüp Galatasaray'dır ya. Tek kulüp ya. Ya adam 33'ten yaş almış, adama 2,5 milyonluk sözleşmesini 3 olarak yapılandırıyoruz. Ya bu adamlar ne olacak ya 2 yıl sonra? Torreira, Moreira bunları biz parayla mı tutacağız ya? Icardi yani niye tutuyoruz? Ya Gaziantep maçını Icardi bugün Galatasaray'da, Icardi gibi oynasaydı Galatasaray 5 hafta 10 hafta önceden şampiyonluğu zaten ilan etmişti ya. Kendimizi kandırmayalım ya, şu melankoliden çıkalım. Futbol bir şey oyunu değildir yani, hani eskiden iyiydi şimdi de hakkını verelim, böyle bir şey yok. Ronaldinho'yu gönder Barcelona'ya. Bu takımda Hacı oynamış ya. Hacı 2 tane Avrupa Kupası kazandırmış sana ya. Yani sen Hacı'yı yok ediyorsun ya. Icardi çok tamam çocuklara örnek oldu da hani futbolda sahada örnek mi? 1,5 yıl top oynadı abi, kendimizi kandırmayalım. 2,5 yıldır da Arjantin'de, İtalya'da tatilde bu adam ya. Ya biri de çıkıp bunları konuşsun ya. Ya bu adam 2,5 yıldır nerede dostum? Ya 1,5 yıldır tamam, 1 yıldır sakat. 1 yıldır da ya, sevgilisiyle aşk yaşıyor ya. Ya ben sırf bu oyuncu yakışıklı ve medyatik diye ben bu oyuncuyla niye devam edeyim arkadaş ya? Dünyada böyle bir şey var mı? Senin hedeflediğin Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyorsak biz bu oyuncuyla ayrılmamız lazım. Kaldı ki 10 kişi yani yabancı kuralı ona düşüyor.
1: Evet. Bu arada yani bir ikiye bölünmüşlük var şu an WhatsApp hattımızdaki mesajlarda. Mesela Mehmet Kandemir der ki Serkan Bey haklı der. Full haklı hem de der. Tam haklı der. Hay ağzına sağlık, az bile diyorsun diyen bir Eyüp Bey de var mesela. Eyüp Bey böyle der. Cihat Bey farklı düşünür. Der ki Berk Bey, yorumcu Serkan Beyefendi'nin dediklerini yanlı olarak görüyorum. Mehmet Büyükekşi de zira çok yanlıydı. Keşke biraz daha objektif olsa yorumcunuz demiş. Mesela iki güzel mesaj. Hatta bir mesaj daha geldi. Aydın Aydoğan der ki arkadaşın Serkan Çetiner'in derdi Büyükekşi'nin gitmesiymiş, anlaşıldı diye mesajını atmış. Peki
0: Büyükekşi'nin ne tanırım, ne mesleğini bilirim, ne adını bilirim. Yani TFF Başkanı
1: ayakkabıcı
0: olduğunda abi öğrendim yani. Gerçekten evet. Benim bu konuşmalarımda bir Büyükekşi fanı olduğumu, Büyükekşi şu an dinlese vallahi sizinle gurur duyardı. Ben de Büyükekşi'yi tanırım arkadaşlar.
1: Büyükekşi'nin gitmesi senin derdinmiş. Onu söylüyor. Tam tersini
0: ya
1: söylüyor.
0: Ya ben aslında arkadaş Büyükekşi gitsin dediğimde ki cümlemin sonunda bu işi liyakat sahibi işte futbolun içinden gelen insanlara verin, onlar yönetsin dediğimde bu anlama mı getiriyorsunuz arkadaşlar? Ya basketbolu Hidayet Türkoğlu yönetiyorsa futbolu neden futbolun içinden gelen bir insan yönetmesin ya? Ben bunu söylüyorum ya. Harun Erdenaylar basketbolu yıllarca yönetmedi mi? Ya sırf bu işte daha çok para var diye iş adamları bu işe daha çok yöneliyor. Şan, şöhret, PR yapıldığı için bu işin içindeler. Ben ne Büyükekşi'yi tanırım, ne şu anki TFF başkanını tanırım, ne öncekini tanırım. Hepsi iş insanı. Hepsi biri bir yerde birilerini tanıyor, birileri bir yerde bir iş yapıyor diye seçilmiş insanlar. Ama futbolun içinden gelen insanlar en azından sorunlar ya. Hamit Altıntoplar, ne bileyim Nihat Kahveciler, ya bunlar var abi. Şimdi diyeceksin ya Hamit de TFF'deydi. Ya söz hakkı var mı bu adamların? Ya futbolu şöyle oluyor. Ünlü bir iş adamı, parası olan, nüfus sahibi, başkan oluyor. Yanında 2-3 tane futbol eskisini alıyor. Ondan sonra onları da kendine siper olarak kullanıyor arkadaş. Bu böyle peki. Yani.
1: Peki devam ediyorum okumaya mesajlarımızı.

0: Galatasaraylı Mikardi konusunda katılıyorum Serkan Bey'e demiş. Selamlar demiş. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum demiş. İzmir Cennet Çeşme'den Ercan ben demiş. Aleyküm selam. Serkan abi seni yürekten kutluyorum. Ağzına sağlık. İçimizden geçenleri dile getirdiğin için demiş. Tamam, lig bitti artık. Bırakın bu işleri demiş Adem Bey. Mesela mesaj yolluyor evet, Serkan Çetiner sana. Bak bırakın doğru bu işleri ya. Mesajı geliyor yine. Siyasi yani... Bak siyasi yorum yapmayın diyorsunuz da Serkan Çetiner siyasi bir yorum yapmıyor. Zamanında Hacı Osmanoğlu Osmanlı torunlarına yabancı hakem yakışmaz dedi ve sonra o sözünü çiğnedi. O doğru olandı mesela şu an Serkan Çetiner'e göre. Hani madem böyle yapıyorsun yabancı hakemi niye getiriyorsun diyor. Madem öyle dedin o gün, bugün niye tezata düşürüyorsun kendini diyor. Ama siz bunu siyasi yorum olarak görüyorsanız siz bir şeyleri bir yere çekmeye meyillisiniz, onu öyle söyleyeyim ben.
1: Aynen öyle. Ne
0: kaç siyasi, kişi ne kaç siyasi kişi bunu siyasi yorum görür? Ben sorayım dinleyicilerimize. Ben görüyorum, ilk beşini okuyacağım mesajların. Tarafsız objektif şekilde böyle zorlandığımız yerlerde yaptığımız şeyi bugün zorlanmadan yapalım hadi. Hani zorlanıyoruz, işin içinden çıkamıyoruz ya bazen. Ya ne diyorsunuz diyorum. İlk 5 mesajı okuyorum, orada karar veriyoruz. İlk 5 mesaj. Oraya göre belirleyeceksin işte %20 çıkacak, %40 çıkacak. Senin tarafın ya da benim tarafım. Senin gibi düşünen ya da benim gibi düşünen. Yani bu yorumu siyasi görmüyorum ben mesela. İlk mesaj sizden geldi. 20-25 mesaj var önümde. Hatta 30'a yakın şu an. Yazanlar var bak. Bir 40'ı göreceğiz 2-3 dakikayı bu konuda. Ama çok da öyle gören tarafta değilim yani, onu söyleyeyim. Bırakın bu işleri diyen arkadaş ne konuşulmasını bekliyormuş demiş. Bak Hakan Güneş siyasi değil diyor. Mehmet Bey siyasi değil diyor. Hemen bakıyorum. Bir mesaj daha var. Murat Bey'in mesajı var. Siyasi değil diyor. Yani bak 3 mesaj. 4 oldu mesela. Gökhan Bey yazıyor. Siyasi değil diyor. Bir tane olsun ya. Hadi bir tane olsun, yine diyeyim ki siz haklısınız. Bak sizin gibi düşünen biri daha var. İlk 5 mesaj içerisinden. Yok bak bir mesaj daha geldi. Ne siyasisi demiş dinleyicimiz. Yani biraz böyle çarpıtmayalım olayları. Yani normalde farklı bir radyoda, farklı bir yayın kuruluşunda bu tarz mesajlar dahi okunmaz prim vermemek için. Ama ben okuyorum ki hani sizin de düşüncenizi bir nebze olsun... doğru, benim kendi gördüğüm tabii. Size göre o doğru, bana göre bu doğru ya. Benim kendi gördüğüm doğruya yönlendirebileyim. Ama ne kadar faydalı olur bilmiyorum. Serkan Çetiner, sana alkışlar geliyor. Emojiler geliyor.
1: Allah razı olsun. Demek evet. ki düşüncelerimizin bir karşılığı var toplumda. En azından benim gibi düşünen Galatasaray taraftarları, işte ne bileyim futbol severler var ki bu da tabii güzel bir şey. Neden? Çünkü ben doğruları konuşmaya çalışıyorum. Gördüğüm şeyler, benim doğrularımı anlatıyorum. Benim doğrularım herkese doğru gelecek diye bir şey yok. Oturur tartışırız, sıkıntı yok. Kimseyi de yani herkesin yaptığının karşılığında veriyoruz. Yani iyiye iyi, kötüye kötü demekle hükümlüyüz. Sağ olsunlar, var olsunlar yani. Hani biz en azından bu işte melankoliden çıkıp Galatasaray'ın önümüzdeki yıl ne kadar büyük zorluklarla karşılaşacağını ve bu zorlukları hazır bir kadronun Galatasaray'da kurulamayacağını bak şimdiden söylüyorum bak. Yani kaç gün geçti şampiyonluktan? 3-4 gün geçti. Gene yanlış noktalardalar. Gene yani sözleşmesi bitecek olan oyunculara 30 plus oyunculara zam yaparak, bak bunu Kaan Ayhan'da yaptılar. Lemina'da yapacaklar. Bak Icardi'ye hakkı olmayan bir buçuk yıldır 10 milyon euro maaş veriyorsunuz. Şimdi gideceksiniz 4 milyon euro maaş vereceksiniz. Gerek yok. Bak haksızlık peki. yapıyorsunuz. Futbolun doğruları bu değil. Yani bak bu Galatasaray kendi yani şöyle söyleyeyim, kendi ipini kendi kesecek. Ya çekecek ya kurtulacak. Bu transfer dönemi çok önemli. Galatasaray'ın bu dominasyonunu sürdürebilmesi açısından çok önemli. Ha, yapamazlar mı? Şu anda öyle gidiyor. Yani yapamayacaklarını görüyorum ben çünkü. Yani medyada bakıyorum. Ya bir kere Icardi ile sözleşme imzalıyorsan Galatasaray'ın orada bir genç yırtıcı Osimhen'in Baby Osimhen diyebileceğimiz bir oyuncunun hakkını yiyorsunuz. Oraya öyle bir oyuncu gelemeyecek. Gelse de o lobide, o Icardi lobisinden o çocuk forma şansı bulamayacak. Tıpkı Naga'da olduğu gibi. Bak Naga'yı Naga ya çocuk, ben göremiyorum ya, çocuk oynaması lazım bu çocuğun ya. Çocuk kötü oyuncu değil ya. Yani. Ama izleyemedik ya. Yani.
0: Dün oynadı abi mesela.
1: Dün güzel, oynadı.
0: Güzel de oynadı. Güzel de oynadı. Ne yaptı abi? Yanlış mı hatırlıyorum? Abdullah Kavukçu'nun karşısında bile oynuyordu yani. Onun karşısında oynayan tek oyuncu. Dursun Özbey'in karşısında dansına devam eden tek oyuncuydu dün sahneye çıkarken.
1: Evet evet çok iyiydi ama Lang daha iyiydi bence. Daha hani şey başkanı görmeyip direkt şeye yönelmesi falan böyle evet. Daha komik bir esnaftan
0: abi yani. Orada Metin Özürk dikkatimi çekti. Yani biraz böyle
1: mutsuzluk
0: değil de biraz yapısı gereği. Aynı zamanda da ya birkaç yönetici daha vardı mesela. Şimdi adını anımsayamadığım yanında Metin Öztürk'ün hani aynı benzer surat ifadesinde. Mutsuzluk olarak mı oraya bakmalı? Gazetecilik yapıp biraz böyle bir deşmeli mi orayı? Bilmiyorum senin yaptığın gibi az önce ama ben biraz da taraftar bakış açısıyla ya bitsin de gidelim artık. Ne kadar uzadı bu oyuncuların sahneye çıkma işi der gibi gördüm orada. Tek düne ilişkin sorguladığım konu oydu. Başka hiçbir şey yoktu. Bence Yenikapı'ya göre eğer bunu bir kıyaslıyorsak nasıl ki az önce İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Mehmet Büyükekşi yönetimlerini kıyaslayarak geldim sana. Sen oradan gelmesen de her ne kadar. Ama hani bunu bir kıyaslıyorsak, kıyasa sokacaksak bugün bazı şeyleri konuşurken tabii Yenikapı'ya göre mükemmel bir kutlamaydı bence.
1: Ya bence yöneticilerin şampiyonlukta çok fazla ön planda olmaları da beni rahatsız eder. Ben böyle bakarım. Hani sonuçta bir yöneticinin ağırlığı olur. Orada hani o futbolcuların oradaki o sezonun o patlama noktasında sen zaten hani işin yöneten tarafındasın. Yani herkes senin başarılı olduğunu biliyor. Orada o pozu vermene hani başkanın da o kupayı kaldırmada orada elinin orada olması beni hani çok fazla bende çalışmıyor yani. Yani orada ben başkanım mesela yani futbolculara biraz daha böyle o alanı açarak, onların eğlencesini uzaktan izleyerek, keyif alarak, prosunu yakarak izleyerek bence daha bence full bir hareket. Ama bizim ülkemizde birazcık biliyorsun yani hani işte bir PR sorunumuz var ya bizim. Tanınma, bir ön planda olma. Galatasaray'daki bu çok öne çıkmış bir şey. Yani Galatasaray, evet. Bütün yöneticiler bunun için orada olduğu için. Yani bak Fenerbahçe'de de var ama Fenerbahçeler gene biraz cebinden para harcayarak hakkını veriyor yani. Hani. Ama Galatasaray'da o da yok mesela. Galatasaray'da liseyi bitirdin mi abi senin dünyada yani Galatasaray seni tanıtmak zorunda. Türkiye'de tanınır olmak zorunda. Çünkü öyle bir Galatasaray Lisesi'nin öyle bir şeyi var yani. Hani zorunluluğu var. Ne her zaman sana iş vermek zorundalar. Her zaman seni PR'ını yapmak zorundalar. Böyle bir lise ya. Ne kuru kudretli bir liseymiş yani. Keşke normal liselerimiz de böyle şey olsa diyeceğim de. Neyse.
0: Evet. Gelen mesajlarla ilerleyeceğim. Oralara bakacağım. Bu arada bir dinleyicimiz demiş ki adını yazmamış ama kentsel dönüşüm için bana 875 bin TL lazım. Bana da verir mi acaba Galatasaray demiş. Sevgiler saygılar sunmuş.
1: Bir şeyi bitirdiysen verebilir. Evet. Neden olmaz? Cenk Ergün'e verecek bak veriyorlar mesela. Yani bir şekilde abi. Bir iş pompalaması var yani PR yapılıyor ya.
0: Kentsel dönüşüm için 875 bin lira. İyiymiş peki.
1: Kredi vermiyor mu banka? Kentsel evim yıkılacak.
0: Veriyor. Kredi veriyor mu? Veriyor da abi işte o kredi ne kadar kafasına yatıyor ki dinleyicimizin böyle bir konuda. Ya da gündemi o ki belli ki burada da onun örneğini veriyor. Onu soruyor. Allah gündeminize kolaylık.
1: Yıkılacak o var ya. Ben...
0: Evet tabii canım.
1: Yani. Ona şöyle bir tane vardı ya bizim iddia kuponu yapan bir arkadaş. Ona bir cazip bir kupon verelim.
0: Yazmıyor da bak uzun zamandır
1: kentsel
0: yazmıyor.
1: Kentsel dönüşüm kuponu. Neydi doğru. Ya ismini unuttum
0: abi,
1: ya.
0: Abi ben de unuttum kral bak unutturdu kral. Kralı vardı ama rumuzunda. Rumuzda yazıyordu.
1: Kraldı. Şey kralıydı.
0: Kain kral mıydı?
1: Kain kral ha, evet.
0: Bak unutmamışız abi güzel hatırlıyoruz.
1: Kain kraldan.
0: Sen kral ben kain dedim tamam işte.
1: Kentsel dönüşüm kuponu istiyoruz. 875 bin lira.
0: Kentsel dönüşüm yatırım tavsiyesi değildir diyelim abi. Başımız belaya girmesin.
1: Değildir,
0: 875 bin lira. 875 lira gibi bahsediyorsun yani. Bir porsiyon köfte gibi bahsediyorsun yani abi. 1000 liradan. O yüzden böyle başımız belaya girmesin dinleyicimiz anlamında. Böyle biraz orada gaza getiriyor
1: evet,
0: gibi de olmayalım.
1: Kötüdür arkadaşlar. Evet. Umar ocak söndürür.
0: Tabii. Dikkatli. Bahis oynuyorsanız da eğer dikkatli oynayın. Kumardan uzak durun. Bahis oynuyorsanız aynen. Dikkatli oynayın. Diyelim.
1: Tadında ya da. Ben evet. 1 lira 2 liralık kupon yapayım. Keyfini çıkarın.
0: Evet. Neden pro sigara sağlığa zararlı demiş.
1: Ya o aklıma geldi ya. Ya ben de duman almışım.
0: O da şey yok mesela öyle söyleyeyim. Biz de içmeyiz mesela. Serkan Çetiner de kullanmıyor benim bildiğim. Sigara içmeyin. Evet, zaten içmeyin de. Zaten içmeyin de. Ama o tabii dünden bu yana nerede konuşulmuyor ki Okan Buruk'un pro ihtimali ya da işte pro bir prosu eksik durumları. Ama özendirme olmasın. Bu doğru bir şey değil. Konuşulduğu gibi her yerde konuşulmaması gereken bir şey. Aman buradan uzak duralım. Mesela ben hiç kullanmadım, kullanmıyorum. Ortamlarda denk geldikçe de uzaklaşmaya çalışan biriyim. Bu tür durumlardan, bu tür şeylerden. Aman abi baksana, kamu spotuna döndü yayın. Mesajlar bizi yönlendiriyor. Yani bir işte bahis, sen bahise giriyorsun, ben bir tarafta sigara mesajı okuduk vesaire derken, bir tarafta kumar, diğer tarafta farklı bir şey sigara derken abi, kamu spotu 4 dakikalık bölüm kamu spotu şu an, yani öyle söyleyeyim.
1: Denizdeki vergisini ödeyen herkes kumar oynayabiliyor bizim memleketimizde.
0: Yani
1: vergisini ödemeyenlere cezaevine atılıp da vergisini ödeyeceğiz. Yani bunu komple
0: kaldırın ya. Kimse
1: gerçekten
0: oynayamıyor.
1: Bu haksızlık komple kaldırın.
0: Kimse oynayamasın, boş ver.
1: Aynen öyle, kimse yani, oynamasın abi.
0: Sigara ya, sağlığa zararlıdır diyelim tekrar
1: bence
0: tekrar.
1: Sigara da mesela satılmasın abi. Zaten abi, dünyanın lanet şeyi yani, evet, kanserin bu kadar yayılması, bu kadar DNA'mıza işlemesi. Bunun yüzünden yani yediğimiz,
0: ya,
1: içtiğimiz
0: dün yani, değil de hangi gün? Hafta içi bir gün abi işte. Ben günleri karıştırıyorum. Hafta sonu tatil yapmıyoruz. Hafta sonu genellikle çalışıyoruz ki keyif alıyorum bundan bir tarafta. Ama hangi gün dikkatimi çekti? Buradan çıktım. Ofisin önünde sigara içiliyor. Tamam. Yani çıkışta hemen böyle caddeye bakar, Sarıyer'e doğru giden yolda. Az ilerledim. Önümde bir işte güvenlik sigara içiyor. Tamam, eyvallah. Biraz daha ilerledim, diğer ofis var sağ tarafta, bir işte inşaat var, Gökdelen inşaatı, bir iş merkezi. Önünde güvenlikler sigara içiyor, eyvallah. Yani oraya kadar böyle herkesin sigara içtiği dikkatimi çekmedi ama önümde giden, önümde yürüyen biri, ben metroyla döndüm. Hafta içi özellikle trafik olduğunda çok zorluyor burada, trafik de bayağı sorunlu. Şimdi metroya gidene kadar Serkan Çetiner, inanır mısın? Önümde 2-3 kişi daha sigara içerken gördüm ve o koku artık bana bir şeyleri düşündürdü. Ya dedim, herkes mi içer dedim kendi kendime. Hani bir kişi içmesin, önümde yürüyen bir akşam buradan çıktığımda içmeyene kokar ya. Bir kişi de içmeyen denk gelsin. Hani ben o kokuyu ala ala yürümeyeyim mesela. O kadar açık alanda geliyor, seni buluyor. Çünkü rüzgar sana esiyor genelde yürüdüğün noktada. 37'si 32'si hiç abartmıyorum. Elinde sigara, yani bir şey bekliyor. Hani ben orada sokakta konuşur gibi konuşayım, bir arkadaşımla ya da bir ortamda konuşur gibi, samimi olsun diye, bunu hissettirebileyim, geçirebileyim diye bu konuyu sizlere. Ama en azından kendinize düşünün, bazı konularda da öyle ilerleyin diyeyim. Abi şunu söyleyeceğim, hakikaten kamu spotu Serkan Çetin'e tabii dertliyim abi dertliymiş. Dertliyim abi, kamu spotu dedik, bak bundan öte kamu spotu olmaz biliyor musun? Al oynat, bir hafta boyunca radyoda oynat, al oynat yani 3 dakikalık bölümlerle.
1: Belki şöyle, ben yani, biri de yazarsa sigara toplumun sessiz isyanıdır. Biz bu meleti içiyoruz ama dertlerimizi kimse sormuyor diye
0: yazmasın.
1: Yani anlatırsa
0: yazmasın
1: orada
0: abi.
1: Da başka.
0: Aklıma şey geldi, ne geldi? Neşet Ertaş geldi. Hatırlıyorsun değil mi?
1: Evet, evet.
0: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı o zamanlar başbakandı. O dönemde bırak dediğinde, ya bir bu var, buna da elinizi uzatmayın, bir şeyimiz bu var vesaire gibi bir şey söylüyordu Neşet Baba. Ama Neşet Baba da hata yapıyordu, onu söyleyelim. Neşet Baba'nın hata yaptığını söyleyebileceğim belki de tek konuydu.
1: Neşet Baba'yı belki de erken bizden alınmasının sebebi de bu zaten.
0: Abi tabii yani sigara konusu belki de. Neşet Ertaş deyince aklına ne gelir?
1: Yani kesinlikle.
0: Ne gelir abi bu arada?
1: Ne gelir? Şarkılar, türküler gelir. Ne değil gelecek? Mi? Ozan'dır. Dünyanın en iyi. Bence Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi ozanlardan biri.
0: En sevdiğin,
1: yani,
0: sevdiğin türküsü abi?
1: Bir anadan dünyaya zehirlemesi. Aynı şekilde rap de birazcık böyle hani sanatı zehirliyor gibime geliyor. Ya bu benim düşüncem bu arada. Hani dinleyenlere de bir şey diyemem ama yani ben Neşet Ertaş gibi türküler bir daha çıkmayacağını düşünüyorum. Bu birazcık böyle toplumsal olarak bizi köreltiyor.
0: Abi bir daha,
1: yeni düzen yani.
0: Bir daha çıkmayacağını düşünüyorsan, bir de böyle bir mikrofonun başındaysak, böyle bir şansımız, böyle ya da bir imkanımız varsa, naçizane karınca misali ya da çorbada tuz misali, 1 gram tuz, 2 gram tuz. Tuz da sağlığa zararlıdır bu arada Serkan Çetiner. Onun da kamu spotunu yapalım. Ama yani dikkat edelim.
1: Yani
0: 1 gram tuz.
1: Keçiler tuza ihtiyaç duyuyor.
0: Doğru diyorsun. Aynen. Doğru diyorsun. Fazlası sağlığa zararlı diyelim. Ya da kaya tuzu tercih edin diyelim. Abi girmeyeyim oraya.
1: Evet,
0: bak ben yemeğe doğru gidiyor iş, ben sana söyleyeyim ama.
1: Evet, bence futboldan koptuk,
0: geçeceğiz.
1: Gidiyoruz ya.
0: Geçeceğiz oraya tekrardan ama şunu söyleyeyim. Madem böyle bir

Madem senin dediğin gibi artık o kültürden kopuyoruz. Bir araya gitmem gerekiyordu zaten. Araya da Neşet Ertaş'la gidelim. Madem öyle, evet, bu kültürü en azından biraz olsun, bir nebze olsun bu mikrofonlarda yayın yaptığımız anlarda hatırlatalım.

0: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
1: Reklam.
2: İlk görüşte aşk deyince
3: babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: ACP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
5: KCP beton pompalarının sunduğu parantezde sizlerle birlikteyiz ve KCP ailesine, Gürpom iş makineleri ailesine, Rıfat Songür'e, Rıfat abiye selamlarımızı iletelim. Ve KCP beton pompalarının sunduğu parantez dün de sizlerleydi mesela. Saat kaçta? 7.30'da girdik, 19.30 gibi girdik yayına. 23 gibi çıktık yayından, 22.58 gibi çıktık. 3-3.5 saatlik bir yayın aşağı yukarı ve o yayın boyunca ne konuşuldu? Galatasaray'ın şampiyonluk hikayesini Ömercan Özmen'le konuştuk. Serkan Çetiner, inanır mısın 3,5 saat boyunca aralıksız, hani seninle 2 saat rekorumuz, yayın rekorumuz, ama aralıksız bir şekilde o oyuncu geliyor onu konuşuyoruz. Şöyle etki etti, böyle etki etmedi. Diğeri geliyor onu konuşuyorsun. İşte onlar gelmeden zaten biz bir yedekleri, biz bir ne olur ne biteri konuştuk. Seninle konuşacağım noktaya da şuradan bağlayacağım. Galatasaray'da Ömercan Özmen'le değerlendirmemiz kısmından bakayım. Galatasaray'da en zorlu haftalar, haliyle puan kaybettiği haftalarda olan Alanya, Beşiktaş, Başakşehir, Göztepe, Trabzon, Kocaeli maçları ve hatta ve hatta Gençler Birliği, Fenerbahçe maçları. Yani o 7-8 haftalık bu süreç. Belki 1-2 maçı eylersin orada. Başakşehir eylersin mesela orada. Ama bu haftalar haliyle bunlar da belirleyici olabilirdi ama Fenerbahçe ikram etti dedik işin neticesinde Galatasaray'a bu süreci, bu şampiyonluğu. Sen ne diyorsun? Sen nasıl yorumluyorsun dönüm noktalarını ve buradan ele aldığımda, buradan bağladığımda konuyu?
6: Yani evet, rakiplerinin aslında buradaki Galatasaray'daki düşüşü değerlendirememesi, Galatasaray'ın da bu ligdeki gerçekten dominasyonunun asıl sebebi rekabet anlamında kendine denk bir takımın bulunamaması. Yani bu Osimhen'in de hatta Fenerbahçe maçından sonra hakikaten dalga geçmek için söylemiyorum, gerçekten çok rahat kazandık dedi. Yani bu uluslararası diyebileceğimiz böyle işlere girmeyen bir oyuncunun demeyici bile benim için bir referanstır. Hani bu sene gerçekten hem Beşiktaş hem Fenerbahçe çok, çünkü hani Trabzon kattı ama Trabzon inanın 15 milyon para harcamıştır, harcamamıştır yani. Yani şöyle söyleyeyim, ya bir Kerem Aktürkoğlu transferiyle bile denk değil yani Trabzon'un harcadığı para. Dolayısıyla Trabzon gerçekten işi ciddiye alıp böyle bir para harcasaydı ben bu sene Galatasaray'ı sallayabilirdi. Ama Fenerbahçe ve Beşiktaş gerçekten büyük paralar harcadılar. Yani Galatasaray'a cevap anlamında çok büyük paralar verdiler. Ama o verdikleri paranın maalesef karşılığını alamadılar. Bu da bu senenin aslında en büyük özetiydi. Yani hani dönüm noktası bence buydu. Yapılan yanlış transferlerdi. Yani rakiplerin sen doğru transferlere, doğru da denenebilir mi bilmiyorum ama hani gene de rakiplerine göre daha iyi transferler yaptın. Rakiplerin de sana buna karşı vermiş olduğu cevap maalesef yanlış transferler, yanlış büyük paralarla. Hani benim Avrupa'da şöyle bir sistem vardır. A klas, B klas, C klas oyuncular vardır. Yani böyle Türkiye'de Galatasaray birazcık bunu A seviyeye çıkarttı. Yani Osimhen mesela A, A

0: A-class bir oyuncu. Yani Avrupa'da da rehavet gören bir oyuncu. Ama maalesef diğer transferlerinde ve rakiplerinin de yapmış olduğu transferler, atıyorum C-lig oyuncuya ağlık paralar verildi. Yani Türkiye Ligi'nin temel sorunu bence buydu. Yani hani inşallah bu lig, bu sezon, bu transfer sezonunda bunu yaşamayız ama C-lig oyuncuya ağlık bir maaş verdiğiniz zaman işte orada hem kendinizi kilitliyorsunuz hem geleceğinizi kilitliyorsunuz. Aç parantez, mesela Kerem Aktürkoğlu. Yani evet, şimdi herkes şey diyecek ama Kerem Galatasaray'da C-lig bir oyuncuydu. Zaten 11 milyona gitti. 4 milyon da maaş alıyordu. Şimdi sen bunu 25 milyon artı 7-8 milyon maaşla aldığın zaman hem Fenerbahçe'nin geleceğini kilitliyorsun hem ona alternatif alamama durumuna düşürüyorsun takımını. Bu da bence transferde yapıldığın, yani yaptığından çok katkıdan çok zarara sonuç veriyor. Bu senenin özeli buydu. Mesela Agbadu 18 milyon euro. Agbadu ortalama C segment bir oyuncu. Ama ona A segment gibi bir para yatırıp öyle bir maaş veriyorsunuz. Ya bu oyuncuları da koparamıyorsunuz maalesef. Yani Ederson 13 milyon euro maaş alıyor adam. Yani nasıl göndereceksin ki? Mümkün mü böyle bir şey şimdi? Ederson'dan çıkacakmış da işte Arap kulüpleri kapıda yatıyormuş da. Yalan. Ben inanmıyorum yani. Çünkü ya oyuncunun verdiği bir performans yok yani. Ama Brezilya milli takımında inşallah top oynar da Fenerbahçe çok büyük bir zararın altına girmez yani. Çünkü yazık günah, bu paralar gidiyor yani. Ülkemizden gidiyor arkadaş. Yani milli sermaye baktığın zaman.
1: Evet.
0: O yüzden bu senenin transfer sezonu bence çok önemli. Galatasaray'a işte Aziz Yıldırım mı gelecek bilmiyorum, Hakan Saf mı gelecek ama ya bu işi artık böyle overpay'lerle sürdürmektense başkanın eskiden kim Brezilya futbol artık öyle değil falan diyorlar da, başkanın orada demek istediğini ben şöyle algılıyorum. Ya ben 500 bin euroya Marcio Nobre'yi buldum kardeşim. Ve oyuncu bana sonuç verdi. Performans verdi. Niye verdi? Çünkü oyuncu 500 bin euro, büyük paralar vermiyorsun oyuncuya. Yani sana zarar vermiyor. Marcio Nobre, bir Marcio geliyor, 3 Marcio gidiyor. Önemi yok. 500, 1 milyon denenir. Ama artık denenemeyecek oyuncular. Mesela Sidiki Şerif denenmek üzere alınan C segment bir oyuncu. Sen bu oyuncuya 25 milyon artı 4 milyon maaş verirsen bu iş olmuyor yani. Bu realitenin dışına çıkıyorsun yani. Dolayısıyla yeni bir Sidiki'yi deneme şansın da olmuyor. Kendini karartıyorsun. Doğru bir bence yatırım ama yanlış bir transfer sonucu, o doğrulardan da şaşıyorsun. Yanlış yöneliyorsun. Galatasaray'ın şu anda Bernardo Silva, Van Dijk, bir tane daha veteran, ya işte Rudiger, ya arkadaş yani aldın, sende zaten bunlar var, sen bunlardan kurtulamıyorsun, üzerine bir de böyle 35-36'lık oyuncu. Ya ilk ayı gelirken ki dönemini hatırlarsanız taraftar oh be dedi. Şimdi ama ya, gitmesini istiyorlar, herkes gözünün içine bakıyor ilk ay gitsin diye. Ya benzer işler bunlar ya. Ama Sara'ya 20 milyon euro verdim, bak doğru bir transfer. Yani Sara seni mutlu etti. Ya 10-15'lik bir olma çağında bir oyuncudan iki tane alın. Bu kontratlar 50 milyon euro. Bernardo Silva 50 milyon diyorlar. Ya ben Bernardo'yu niye alayım 50 milyona? Giderim 50 milyon bonservis veririm. Xavi Simons'ı alırım Tottenham'dan. Ya da ne bileyim giderim Baumgartner'i alırım Leipzig'den. Niye? Çünkü bunlar da bir iki kafa daha gösterse, performans verse sen bu oyuncuları 80-90'a satarsın. Ama yok. Çünkü transferi doğru paralarla yapamıyoruz. Osimhen de mesela doğru transfer, yanlış parayla yapılmış bir transferdir. Çünkü niye? Yöneticin senin profesyonel değil arkadaş. Sen 75 serbestli olan bir oyuncuya 80 verip %5 de %10 da transferinden para verdin ya. Bu rezalettir ya. Rezalettir bu yani. 30 milyona son dakika gidiyorsun Uğurcan Çakır. Ya 20 milyona versen de alırdı. Niye? Bu da bir rezalettir. Singo bu hocanın rezaletidir. 30 milyon ki bence o 20'ye satarsın Singo'yu. Yani hala piyasası olur yani. Çünkü bu maçında iyi oynadı herif. Yani böyle zorluk derecesi yüksek maçlarda iyi oynadı. Ama buralara gitmesi lazım. Bunun sonuçlarını da görüyorlar yani. Hani evet. Galatasaray bunun sonucunu gördü. 26 yaşında bir adama 80 milyon verdi. Ama o 80 milyon olmasaydı Galatasaray bu sene 3. bitiremezdi. Bak açık söylüyorum. Icardi ile bu sene Galatasaray 4. olurdu. Hala Icardi'nin peşinden gidiyorlar ya. Duygusallık. Neyin duygusallık? arkadaş. Ben ay sonunu zor getiriyorum ya. Adam oturduğu yerden 10 milyon euro maaş alıyor. Sen kalkıyorsun adamı ya, ama çok duygusal ama şey. Ya bırakın abi, Ultra Aslan da bunu yapmasın, kurban olayım ya. Ultra Aslan'ın destekçileri, memurları bu kadar rahat yaşamıyor ya. Hakkını versin abi, herkes hakkını versin. Bir şeyin karşılığını alalım ya bu ülkede. Bir para veriyoruz, bunun karşılığını alalım. Popülist gitmeyelim ya.
1: Peki, gelen mesajlara döneceğim ama o mesajlarda Serkan Çetiner, biraz da sen tabii ben her ne kadar Galatasaray'ın dönüm noktasına getirmeye çalışsam da işi haliyle İlkay onu alıyor, Uğur bunu alıyor, Icardi bunu alıyor, bunu alan adamı hala burada mı tutacağız deyip konuyu biraz dertli olduğun kısma taşıyorsun abi. Onu,
0: yok öyle değil, ben dönüm noktasına
1: böyle bir gazını at istedim.
0: Beşiktaş'ın kötü transferleridir Galatasaray'ın bu seneki şampiyonluğu. Bunu demek istiyorum yani. Ya çünkü azıcık doğru işler yapan Trabzon Galatasaray'ı sallıyordu yani. Evinde de yendi Galatasaray'ı.
1: Tamam
0: yani.
1: Ama hiç mi doğru bir şey yapmadı Galatasaray diye de soruyorum
0: yaptı,
1: mesela.
0: Yaptı. Galatasaray'ın onu doğruları zaten diyordu. Bak diyorum yani, yanlış paralara doğru transferler yaptı diyorum zaten. Evet. Galatasaray bunu doğru yaptığı için son 16'ya ve liginde de şampiyon oldu. Ama bu parametrelere böyle bakarsak yani karşılığı olur yani. Herkes gerçeği görsün diye konuşuyorum abi. Yoksa ya ben şu an Galatasaray yönetiminin kral edilmesine ben karşıyım yani. Tamam, doğru bir finans yarattılar. Doğru bir bütçeleme yarattılar ama yani bunu da sen yapmıyorsun abi. Taraftar yapıyor ya. Taraftar getiriyor sana Osimhen'i, aşık ediyor tak kulübe. Icardi ettiği gibi ya da Torreira'yı. Aidiyeti taraftar sağlıyor. Taraftarın bu gücünü kimse üstüne alınmasın. Bak Galatasaray taraftarıdır bu Galatasaray'ı bu seviyeye getiren. Ya paraları harcayan, şimdi Abdullah Kavukçu demiş ki 500 milyon euro bütçemiz var önümüzdeki yıl. Abi niye diyorsun bunu ya? Zaten beceremiyorsun transfer yapmayı. Ya bir de üzerine bunu deme yani. Zaten sen yani sen iyi bir pazarlıkçı değilsin. Yani sen bunu bir deme ya. Dediğin
1: olmalı
0: şimdi,
1: mı? Yeni yönetimde olmalı mı diye sormuyorum o zaman. Olmalı mı demek ya, arka çar yani senin bu cümlelerinden.
0: Ya ben yönetimde kimlerin olmadığına karışmam ama yönetimde transfere yöneticilerin karışmasını ben yönetim transfer konusu başkan ve sportif direktör arasında olmalıdır. Hani bu böyledir yani. Hoca bile bu işe isim veremez yani.
1: Peki hani Abdurrahim Albayrak'ı özlüyor musun mesela bir yönetim deyince transfer?
0: Asla
1: deyince.
0: Asla.
1: Peki. Hafta içi bağlantımızda sorduk. Çok bir yanıt da alamadık ama çünkü konuşuluyor bu aralar. Abdurrahim Albayrak dönecek mi dönmeyecek mi? Kulübe yönetime de yakın, aralarında problem olmadığını söyledi röportajımızda. Bunlar bugünün konusu değil dedi. Hani biraz yok öyle bir düşüncem yok der. Çıkar mesela hiç düşünmeyen ya da hiç öyle bir gündem olmayan biri. Oradan en azından onu anlayabiliriz. Belki bir ayak sesleri, belki bir ihtimal yarın öbür gün için.
0: Yani Abdurrahim Albayrak bence emekliliğini vermiş bir abimiz yani. Yani öyle söyleyeyim yani. Peki. Çok da heyecanlı.
1: Heyecanlı ya. Şöyle Abdurrahim Albayrak'la şampiyonluk günü konuşmuş. Antalya maçı günü için konuşmuştuk bağlantı yapmak adına. Ama orada bir pozisyon vardı Antalyalı oyuncunun kafa vuruşunda, hatırlar mısın? Çok evet, farklı evet. Bir kafa vuruşu gelmişti. Orada Abdurrahim Albayrak olayı yaşadığını anlattı bana. O gece o yüzden bağlanamadı. Ben onunla beraber aynı pozisyonu yapmaya çalışıyordum. Öyle bir heyecanlıydım ki dedi. Belim tutuldu dedi. Beni hastaneye kaldırdılar dedi. Kusura bakma bağlanamıyorum bugün dedi. Ki sesi de kötüydü haliyle. Ertesi gün Abdurrahim Albayrak'la bağlantı yapabildik. Hatta ertesi gün demek de değil. Pazartesi salıya sarktı yanlış hatırlamıyorsam bu hafta. Ama yani hala heyecanını yaşayan, diri tutan biri. Fatih Terim'i o kavrayışını hatırlıyor musun mesela? Fatih Terim evet. Ne yapıyorsun diyorduk. Dirsek atıyordu, bırak beni diyordu mesela o sevinçte. İkisi de tribündeydi. Ya yine o, ceza almıştır Fatih Hoca.
0: Sevinciyle zaten ünlendi. Evet. Yani çok heyecanlı biri, iyi niyetli biri bu arada. Yani Galatasaray'ı çok sevdiği, çok net aşikar ama Galatasaray'da görev aldığı müddetçe bence hani bu tarz kritik yerlerde olmamalı. Hayır, yönetimin içinde olabilir çünkü çok emeği var Galatasaray'ın. Çok para vermişliği var. Ben inanıyorum. Ya Melo'nun evinde musluk bozulsa Abdurrahim Albayrak çözüyor diye. Öyle söyleyeyim. Ama işte bu profesyonelliğin dışına çıkıyorsun. Ben bunu anlatmak istedim. Yani yoksa çok emeği var Galatasaray'a.
1: Peki. Abi o kadar konu konuştunuz, yemek konularına girmeyeceğiz abi. Sokmayın şu an biz oraya. Durun, sakin olun. Zaten dün buralar kalabalıktı. Maçtan çıktık, maçtan diyoruz. Kutlamadan çıktıktan sonra yayın sonrasında adım başı köfteciydi, onu da söyleyeyim. Zaten bir girdi o çukura dün gece. Yapmayayım, kimsenin de canını çektirmeyelim şimdi. Yani buralar o şeyi kaldırmıyor. Maslak çevresinde de aynı şekilde MasterChef, Master
0: köfteci yani... deyince aklıma şey geldi ya, bu Beşiktaş kartal uçurmayı deniyor ya. Evet. Benfica'nın kartal uzmanını çağırıyor. Köfteciler gelince kartal idmanını unutuyor. Dağılıyor, köftecilerin şeye saldırıyor. Köfteciler kartala saldırıyor. Orada evet. Bir hengame. Yani abi, hayatımızda gerçekten neden böyle şeyler
1: ya gidiyor? Sürekli abi buralara gidiyor. Bir de şimdi burada da aynı şekilde bir gurme kültürü oluştu. Arka sokaklara hitap et. Maslak çevresine, sanayi çevresine, Dörtlemen çevresine. MasterChef mekanlarıyla dolu. Geçilmiyor. Bir tarafa gidiyorsun Kerem, diğer tarafa gidiyorsun Büşra, diğer tarafa gidiyorsun işte Barbaros dönerci. Farklı bir yere gidiyorsun, Ali Kemal'in yer açtığını görüyorsun, o da dönerci. Yani işte bir farklı bir tarafa gidiyorsun, pizzacıya elin düşüyor, yolun düşüyor, elin gidiyor, o pizza yiyeyim diyorsun. Yani öyle bir durum var. O yüzden oralara girmeyelim abi. Bu aralar çok böyle...
0: Instagram esnaflığı öldürdü. Yani ben artık sıkıldım yani. Öyle Instagram'dan ünlü olan mekanları... O insanların da ona rol yapması mesela.
1: Instagram böyle, değil pilavcı. Abi ya bu dediklerim MasterChef farklı ya, bir kültür ama.
0: Pilavcılar, MasterChef'ler falan. Aa, hepsi.
1: Pilavcılardan ya. Bahsetmiyorum ya. Ama seni bir gün ben ağırlayayım abi ben. Maslak'a geleceksin ya, o gün öyle bir ayarlayalım ki yayını. Benim de çıkışıma denk getirelim. Yayın
0: Maslak
1: çıkışımı.
0: Otosanayi'de bir tane şeyci varmış, etçi.
1: Abi girdik yine.
0: Neydi bak. O? Bak, kim o? Mesaj atan kim abi? Bizimle dalga geçmiyor.
1: Abi Hüseyin Bey. Hüseyin Özkan mesajını iletmiş bize.
0: Evet abi. Hüseyin abi etçi... gene aldı götürdü yani.
1: Asker ustayı mı diyorsun? Asker usta değildir senin dediğin.
0: Yap var mıydı? Öyle bir şey diyorlar.
1: O başka, evet, o da var. Asker usta var. Diğer tarafta ne var? Kazım var. Kebapçı Kazım. Ziraat Bankası'nın arkasına düşer. Ama ya onu
0: reklam al ha. Güzel reklam yapıyoruz şu an.
1: Doğru diyorsun abi. Ama o kurumsal, gerçi senin ilk dediğin kurumsala girer bak söyleyeyim, ama ben esnafın yanındayım. Sen esnaf diyorsun ya. Esnaf diyorsa biz de deriniz diyorsun.
0: Ya haramlıyız.
1: biz de deriniz diyorsun Serkan Çetirer. Peki. Ne yapacaksın abi? Şampiyonluk geldi. Yemeğe giriyorsun konu olarak. Neşet Ertaş'a giriyorsun konu olarak. İşte kamu spotuna giriyorsun. Niye herkes sigara içerek işte, geziyor diyorsun.
0: Farkımız burada. Galatasaraylıların farkı burada yani. Böyle olsun.
1: Evet.
0: Fenerbahçe ustaydı, şu anda metiyeler diziliyordu. 7 gün 24 saat düğün gibi böyle işte sevinç gösterileri, evet. İşte yani Galatasaray biraz daha bu işi olduk. Aynen. Tamam artık önümüzdeki. Ya ben son 16'yı gördüm ya şimdi, son 18'in motivasyonum var. O yüzden Icardi ile sözleşme imzalanması bizim son 8'e girememiz anlamı.
1: Mesela Abdurrahim Albayrak da diyor ki başka oyuncuya gideceğine, oyuncu gezeceğine Icardi ile devam et diyor mesela. O kalsın kenarında.
0: Çünkü bu da yıllarca Abdurrahim Albayrak becerememiş ki yani. Bir alan almaya gitti, adımız çıktı yani. En son Cagney'i aldı geldi, taraftar Fenerbahçeliler arayıp işletiyordu yani. Galatasaray kulübü böyle...
1: 15 milyon euroyu mu diyorsun abi?
0: Tabii canım.
1: Cagney 15 milyon euro diye cevap verdi.
0: Cagney 15 milyon yes falan diye.
1: Abi sonrasına yani. Girme orada abi, küfürleşme de var.
0: Ya abi tamam yani, o küfürleşmeyi de onlar da hak ediyor da yani. Kaç yaşında adam, ne işletiyorsunuz da.
1: Aynen.
0: Galatasaray'ın düştüğü durum çok kötü ya.
1: Maalesef. Maalesef. Belki sen de az değilsin demiş. Yemek konusu gelince sen de kopmuyorsun. Kopuyoruz bak, hemen nasıl geçtik. Cagney'i konuşur olduk. Cagney ne alaka şu an, değil mi? Konuşuyoruz işte. Delfin Yunus Tane mesajını atmış. Teşekkür ediyoruz Delfin Yunus Tane'ye. Belki şimdi girme abi. Peki tamam. Ismarlarsınız, ben de ısmarlarım. Karşılıklı böyle bir yemek yeriz ama girmeyeyim oraya tekrardan. Abi ben de geleceğim, öyle bir konuştunuz ki diyor. Peki. Teşekkür ediyoruz. Gelen mesajlar böyle. Serkan Bey'in beğendiği bir futbolcu var mı ülke sınırları içerisinde demiş. Beğendiği biri var mı demiş.
0: Var. Arda Güler'i beğeniyorum.
1: Abi ülke sınırı diyoruz. Sen yine İspanya'dan örnek veriyorsun.
0: Ha, ülke içinde. Yani ülke sınırı içinde İsmail Yüksel'i beğenirim. Barış Alper'i beğenirim.
1: Peki. Yani Naga oynasa beğenirim diyorsun.
0: Naga'yı beğenirim.
1: Ben de.
0: Yani genç oyuncuları seviyorum. Evet. Yani beğenirim. Var abi şimdi.
1: Abi doğru dedin. Doğru sözün üzerine ezan okunur bak. Öyle söyleyeyim. olduğun evet, noktada.
0: Fonda,
1: evet.
0: Fonda hemen okuturum.
1: Evet yani orada.
0: Mübarek bir insan olduğumdan dolayı da
1: peki.
0: Böyle.
1: Hayır, doğru sözün olmuş. Üzerine ezan okunur. Yani ben de İsmail Yükseknaga, aynı şekilde Barış Alper, bunların hiçbirine evet, ya doğru. Abi yok ben aynı şeyi düşünemiyorum diyemem. Onu söyleyeyim.
0: Bak mesela Adil de yeni Apo Kerim şeyi, bak ben Beşiktaş Fenerbahçe yapmaz da doğru transfer. Evet. Beşiktaş'a önerimdir yani. Gidin bak Konya'da yeni bir Apo Kerim çıktı. Çalışkan, işinde gücünde, böyle özel maçlara ayrı konsantre olabilen bir adam. Adil Demirbağ'ı hemen alın.
1: Adil Demirbağ. Peki. Bu arada çok bu arada dedim ama hafta sonu adadaydım. Benim klasiğim abi, havalar güzelleştiğinde orada çok güzel zaman geçirebileceğin, gün batırmayı izleyebileceğin yerler, mekanlar var İstanbul'da. Neredeydim? Büyükada'daydım. İrfan Hoca'yı gördüm yanlış görmediysem. O da böyle bir artık şampiyonluktan sonra bir nefes, sonra önüme o haber çıktı. İrfan Hoca emekliye ayrılıyor dedi Yakup Çınar. Ne dersin?
0: Valla Okan Hoca'nın büyük gücü. Yani öyle söyleyeyim. Yani ben o özellikle yani İrfan Sarıoğlu'suz bir Okan Buruk'ta düşünemiyorum, açık söyleyeyim. Çünkü Galatasaray'a geldiğinde İrfan Sarıoğlu'nun Fenerbahçeliliğinden dolayı taraf yani
1: ön plana koyacağım. Şimdi Daum döneminde vardı 2004'te Fenerbahçe'de, hatırlar mısın?
0: Evet.
1: Fenerbahçe'de Daum döneminde vardı. Ve Daum döneminden sonra bir yılda hatta Zico şampiyonluğuyla beraber, ya da Zico'nun şampiyon olduğu yıl mıydı? Öyleydi. Zico ile beraber de çalıştı. Hatta Zico geçen yıl bir röportajında, Brezilya'da verdiği bir röportajında İrfan Hoca'dan bahsediyor. İrfan Sarıoğlu'ndan bahsediyor. Diyor ki şimdi galiba diyor en büyük rakibin hocası diyor. Orada yardımcı antrenörlük yapıyor diyor. Zico da buraları iyi takip ediyor bu arada söyleyeyim. Volkan'ı da aynı şekilde bir röportajında anlatıyor Zico. Şimdi takip ediyorum orada. Zico'nun röportajları çok böyle bilgi dolu ve aynı zamanda hatıra dolu oluyor. Birçok şeyleri, detayları veriyor. Zico da yaşlanmış bayağı bu arada. Açın izleyin. Orada güzel şeyler anlattığı altyazılı noktalarda işte çeviri yoksa izlemenizi tavsiye ederim. Güzel, tavsiye ederim. İyi detaylar anlattığı beyaz şeyler oluyor. Volkan'la ilgili de şunu söylüyor mesela. Seviye maçında çıkartacaktı. Düzeltiyorum. Seviye maçında başkan indi diyor. Doğru mudur bilemem. Şimdi Aziz Başkan da tekrar aday oldu. Orada biraz imtinalı da davranmak gerekir. Şimdi burada zan altında da bırakmamak gerekir ama Aziz Başkan Volkan'ı çıkartın demiş. Dönemin başkanı diyor. Aziz Başkan'dan bahsediyor. Zico çıkartmamakta ısrar etmiş. Sonra Zico şöyle anlatıyor olayı. Volkan da penaltı kurtararak beni ipten aldı, beni kurtarmış oldu dedi. Röportajında, geçen ay verdiği röportaj ya da 3 ay önce bilmiyorum. Türkiye'de şimdi antrenörlüğe de devam ediyor. İyi bir antrenör olacak diyor Volkan için. İyi bir antrenör olacak kısmını tabii biraz nezaketen söylüyor olabilir. Ayrı konu Serkan Çetiner ama yani Zico, İrfan Hoca nerelerden nerelere getirdik yine konuyu. Biraz futbol sohbeti olmuş oldu tabii.
0: Evet evet. Ya bence Aziz Başkan'ın en büyük hatası Zico'yu göndermekti yani. O harmoniyi bozmasıydı. O Brezilya'da bir yılda
1: güzellik kattığınız için demiş dinleyicimiz. Peki biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bak orası da güzel gelmiş. Neşet Ertaş'la çıktık ya, yayında reklama öyle gittik ya. O zaman ben sana şunu sorayım Serkan Çetiner. Öyle bir diğer reklama gitmiş olalım. Onu yaptıktan sonra yılın 11'i diyeyim.
0: Yılın 11'i.
1: Evet.
0: Evet. Bence yılın 11'i kaleye
1: Uğurcan.
0: Kimi koyarım? Uğurcan'ı koyarım. Net.
1: Hiç arama yani. Evet.
0: Hiç aramıyorum.
1: Bek sağ tarafta. Orada düşünürüz biraz.
0: Daha bekle düşünürüm ama hani şampiyon takımından bence yani orada Salahi'nin birazcık Premier Lig piyasasının da biraz böyle sallıyor olması, hani transfer teklifi geliyor olması, ki Türkiye Ligi'nden öyle bir şey olması benim için bir büyük bir kriter. O yüzden Salahi'nin hakkını yemeyelim, özellikle nereden geldiği, hani sol açık, sağ açıktan sağ bek oldu. O yüzden Salahi'yi koyarım.
1: Stoper tandemi.
0: Stoper Skriniar, bire koyarım. Ki yanına da Apo Kerim'i koyarım yani. Davinson'u son dönemleri çok hoşuma gitti.
1: Son dönemleri
0: gitti.
1: Değil mi? Oradan olmadı Davinson.
0: Ondan dönemleri. Kırdım yani. Yoksa Skriniar, Davinson olabilirdi yani.
1: Peki. Şalay, Skriniar, Abdülkerim sol bek dedik.
0: Sol beke yani burada birazcık Mustafa Eski Ellaç'ı diyebilirim, biliyor musun? Hani Trabzon'dan da bir koymak isterim. Çünkü onların da performansı iyiydi.

0: eski elle açıyorum Mustafa eski elle.
1: Ben Trabzon'dan abi koymak istiyorsam ve illa onun için zorlayacaksam kadroyu.
0: İki yaparız ya. Ama sol bekte de yok yani hani. Doğru. Şimdi düşündüğüm zaman orada Jakobs var. Jakobs'u da
1: Mons Gümüş 11 yapacak olsak mesela onları karıştırıyorsun şu an öyle söyleyeyim. Evet. Harmanlıyorsun ya yani, özel harman.
0: Gabriel Sarı'yı koyarım yanına.
1: Peki.
0: Orkun'un yanına. Ortaya 10 numarayı Asensio'yu koyarım. Forvet'e Osimhen'i koyarım. Yani üzülerek Onuachu'yu sol açığa koyayım. Sol açıkta da
1: üzülme abi. Şey koyduk yine Onuachu'yu oralara.
0: Yani koştun Onuachu. Ya da Osimhen'i sola koyalım. Aynı şeyde olsunlar. Değişmedi. Sağ tarafa da Barış Alper ya da Sane arasında gidip gelirim açıkçası.
1: Gidip gelme abi, Barış de direkt bence.
0: Barış lan
1: canım. Değil mi? Bu arada Sane demişken oraya geleyim hemen 11'i aktarayım. Ondan sonra Sane'ye ilişkin bir detay paylaşacağım. Düne ilişkin tabii Sane ile ilgili. Uğurcan, Şalay, Şikriyer, Abdülkerim, Mustafa Eskeri, Laç, Sara, Orkun, Asensio, Barış, Osimhen, Sane dedik. İşte düzeltiyorum, evet. Barış, Osimhen, Onuachu dedik. Onuachu'nun Agusto gibi sol tarafta oynadığı maçlar galiba yoktu. Hani neticesinde Onuachu'nun yerini ileriye yazacağı bir isim yok.
0: Yani Barış'ı sola atar, Asensio'yu sağa atıp çift forvete dönebiliriz bu kadroda.
1: Evet. Doğru. Doğru. Olabilir. Neden olmasın? Reklam.
2: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Sana'ya geleceğim. Sana'nın çıktığı şarkıya, kutlamaya çıktığı şarkıya ne diyorsun abi?
0: Çok iyi değil mi
1: Tarkan,
0: ya?
1: Tarkan, evet. Hikayesini bence, bir gün önce anlattı.
0: Bence Sane zaten yani şey, Türk kültürüne ya Alman olduğu için yabancı değil. Babası da bir dönem Türkiye'ye yolu düşmüş bir oyuncu olduğu için. Bizden biri yani.
1: Öyle öyle. Orada Almanya'da Türklerden çok duyuyordum dedi. Bana bunu önerdiler buraya geldiğimde. Çıkmam için çalınacak şarkılar kısmında bunu önerdiler dedi. Ha bu olur dedim direkt diyor. Aynen böyle. Ha bu olur tamam dedim diyor. Öyle anlatıyor röportajda. Evet. Demirören Haber Ajansı'na verdiği röportaj, kutlamadan bir gün önce verdiği röportajda şöyle anlatıyor.
5: Yani açıkçası sürpriz olacaktı ama Tarkan'dan bir şarkı seçtim. Çünkü çok fazla Türk arkadaşım var Almanya'da da. Onlar da Tarkan dinliyor. Ben de onları dinleye Tarkan dinlemeye başladım. Seviyorum da. Dinlemeyi de seviyorum. O yüzden ondan bir şarkı seçim ama şarkı sürpriz olsun.
1: Sürpriz olsun diyor. Ondan bir şarkı seçtim diyor. Ama ben bir şeye takıldım orada. Çok mu takıldık küçük şeylere bilmiyorum ama yani şarkının başlangıcı ağlamadan ayrılık olmaz.
0: Evet.
1: Tarkan'dan ağlamadan.
0: Ağlamadan ayrılık olmaz. Birazcık Dudu. Gitar diye mi?
1: Bilemiyorum abi. Belki Sane'dir. Yani
0: ben Torreira için de bir şeyler söylendi. Ben hani onu kaçırdım, evet. Da öyle bir şey var mı? Torreira ağlıyormuş, yöneticiler tabii, tabii. Ağlamaz.
1: Öyle öyle. Torreira çıkmadan tünelde başladı ağlamaya. Bu arada yani, Torreira dikkat çekiciydi. Icardi'de başkanla Dursun Özbek'le böyle bir şeyler konuştu ağzını kapatarak kulaktan kulağa ama o orada her futbolcuyla
0: başkan
1: yaptığı
0: bir, iletişim. Bir 500 daha ateşle imzalayayım demişti kulağına hazır taraftar oradayken. He? 1 milyon daha ateşle.
1: Ya bence taraftar oradayken yönetimin eli güçlendi. Taraftar çok güzel karşıladı Icardi'yi. Yönetim burada biraz 1 milyon daha aşağı inse mesela. Hani illa oradan o mantıktan ilerleyeceksek ben abi. Ne dersin?
0: Konunun para olduğunu düşünmüyorum. Ben konunun Icardi'nin Galatasaray'a zarar verdiğini düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim.
1: Peki.
0: Juventus'a 5-2 galip gelmişiz. Herkes sahada galibiyeti kutluyor. Icardi soyunma odasına gidiyor. Ya bana bu saatten sonra Icardi'yi anlatmayın dostum. Gerçekten anlatmayın. Bak tarihinde bir Galatasaray tarihi zafer dediğin zaman Neuchâtel Samax bize yıllardır ya Juventus belki kariyerinde bir daha dünyada bir 100 yıl daha göremeyecektir. Ve bu zaferi kaptanı olan bir oyuncunun kulübü yani ben çok şey görüyorum. Yani hamasi görüyorum bu olayı. Kontratı kopartmak için şu an bütün duygularımızı sömürüyorlar. Yapmayın abi. Gerek yok. Gitsin Brezilya'ya.

0: Ya böyle bir dünya yok yani. Ya bunu Barcelona'da yapabiliyor musun abi? Barcelona'nın kaptanının Real Madrid'i 5-2 yendiğinde soyunma odasına gittiğini. Bak Mbappe yuhlanıyor ya. Ne anlatıyorsunuz abi? Mbappe yuhlanıyor şu anda. Ya kesin Mbappe Türkiye'de olsa ve Galatasaray şampiyonluğu kaybetse Galatasaray taraftarı ve ultra aslan Mbappe'ye ya yapmayın arkadaşlar, olabilir insan evladı falan diyebilir ama böyle bir realite yok. Sonuç önemli bak, sonuç. Sonuç kupayı kazandı mı kazanmadı mı, kaybetti bitti. Sonuç yazıyor, tarih sonuçları yazıyor yani. Skoru yazıyor, kupaları yazıyor. Biz hala düşünüyoruz yani. Ama Icardi çok sevilen bir oyuncu. İşte ya, tamam Osimhen de seviliyor. İşini yapan adamı geri planda tutuyorsunuz. Bak adam geçen kutlamalarda Morata'yı kaybettik. Bu kutlamada adam küsmüş. Altta oturuyor. Yani ön planda olması gereken adamlar ön planda değil, arka planda tutuluyor. Yani lige belki de hiçbir katkısı olmayan, bu zafere hiçbir katkısı olmayanlar da kupanın ucunda duruyor ya. Ben bunlara karşıyım. Sezar'ın hakkı Sezar'a ya. Tamam ilk iki senesi Galatasaray'ı şampiyon yaptı ama o zaman Nosimeni'ydi o işte. Şimdi Nosimeni değilsin abi, bunu kabul et. Takıma zarar veriyorsun yani. Yani bunu kabul etse ben ona da okuyayım bu arada. Yani Galatasaray'ın Cihan Aspolatlısı Sabri Sarıoğlu'su olursan buna okeyim ama değilsin. Hala Icardi olmaya çalışıyorsun. Da değil yani, takımın artık Icardi'si yok. Osimeni var.
1: Aldığımız yerden devam ediyoruz. Hayal kırıklığı 11'iyle devam ediyoruz. Serkan Çetiner'le yapacağız bu 11'i. Serkan Çetiner yeniden hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Bidon 11 mi diyorlar ona?
1: Öyle mi diyelim abi?
0: Bidon 11.
1: Daha ağır oldu senin dediğin.
0: Yani evet. Ama bunlar var ya. Bunlar futbolun içinde iyi nasıl sayıyorsan.
1: Aynen say. Var. O zaman sendeyiz.
0: Ederson'u koyayım mı kaleye?
1: Abi yani çok bidon kısmından yaklaşmam ama bilerek
0: bence
1: yaptı. Kendi
0: fayda
1: etti, kendi
0: maliyete buldu. Bakarsan Ederson
1: o açıdan sen maliyetten yürüyorsan tamam peki.
0: Yani şimdi
1: doğru hani, hayal kırıklığı.
0: Dolarında da hayal kırıklığı. Yediği Kasımpaşa'da son dakika golü. Yedirdiği o Kasım şey neydi? Rize maçındaki gol. Fener maçı, Galatasaray Fener maçındaki yapmış olduğu 10 kişi bıraktı takıma.
1: Ya yani bu arada bir aralar Fenerbahçe Muhammed Bayo ile anıldı. Fransa'daydı yine 25-24 yaşlarında.
0: Gaziantep'te.
1: Yani. Şimdi tabii Gaziantep'te olan. Evet. Bak 15 golü var ya ligde Muhammed Bayo'nun. Evet. Şimdi o Bayo gelse Sediki Şerif yerine çok çok daha farklı işler yapardı. Galatasaray maçında Galatasaray'ı zorladı. Birçok Anadolu maçında birçok takımı çok rahat zorladığı maçları net hatırlıyorum.
0: Valla Gaziantep'in başında yani sportif direktörü olarak bir tane kardeşim var, çok da sevdiğim. Hani kampta tanıştık onunla da. Çok doğru transferler yapıyor yani. Kafası çok açık, genç. Hani Memik Başkan o anlamda desteğini de veriyor. Yani Cemal Cansız kardeşime de selam olsun buradan. Çok şey. İyi yani. Hani Bayo'yu buldu, Koznovski'yi buldu. Yani bu sene bakma yani Antep'te bayağı bir sorun var. Kadro kaliteli olduğu için bu sorunlar başarısızlığa yansımadı yani.
1: Bu arada Cemil Cansız'dan bahsediyorsun.
0: Cemil Cansız.
1: Yıllardır Gaziantep FK'dadır ve evet, ilk etapta medyadan sorumluydu, iletişimdeydi.
0: Evet.
1: Sonra sportif direktörlüğe geçti. Dediğin gibi hakikaten selam olsun ona.
0: Çok da işine gücüne veriyor kendini yani, birebir şahit de oldum. Yaşıyor yani, hani iyi topçular kazandırmaya çalışıyor. Wonderkid arıyor. O anlamda çok başarılı.
1: Evet evet.
0: Hakkını
1: doğru.
0: Vereyim yani. Bu kadro onun eseridir yani.
1: Katılıyorum. Ki bu kadro da bayağı bir şey de konuşturuyor bize. Bu arada bu ligin gol kralı da onu açıyor. Onu da unutmamak gerekiyor.
0: Evet. Onu da verdik canım. Altın 11'e yazdık.
1: Gerçi gol kralı onu açıyor dedik ama Başakşehir'in maçı var yarın. Trabzon'un maçı var yarın. İşte Fenerbahçe'nin maçı var ya. Talişka tutup 4 gol atarsa, işte Şumrodov çıkıp 2 gol atarsa Onaçu'yu da geçiyor, öyle söyleyeyim. Biraz orada da bir kızışma olacak.
0: Onaçu'nun maçı oynayacak mı Onaçu?
1: Onaçu oynayacak mı? Abi öyle bir sordun ki. Trabzonspor'da oynamaması için engel var mı?
0: Şumrodov mesela. Mbaye'ye bakıyorsun da Şumrodov da alınabilitesi olan bir forvette Fenerbahçe açısından.
1: Tabii.
0: Tam da böyle hani bağlantı oyununda iş gören bir oyuncu yani.
1: Doğru.
0: Ya düşünsene ya.

0: Katılıyorum. Diğer tarafta şunu da söyleyeyim Serkan Çetiner. Bir dinleyicimiz şunu diyor, ona da katılıyorum mesela. Bugün katıla katıla bir hal olduk ama hakikaten doğru mesajlar geliyor. Rize'de Alisov, o bile Fenerbahçe'yi şampiyon yapardı demiş.
1: Tabii Macil Macci, Alisov, bak Anadolu'nun bütün sivrilen forvetleri. Ya Fenerbahçe'de forvet olmadığı için herkesi koyabiliriz. Yani geçmişimde benim de bir forvet oyunculuğum varsa beni de yazabilirsin.
0: Ama sen devre arasında Şumurodov'u son dakika alacaksın gibi konuşturdun, onu dahi almadın ya da alamadın, bilemiyoruz detayları. Evet. Peki Ederson dedin kalede, dörtlüye kim yatarsın? Yoksa ileride o kadar çok adam var ki savunmayı üçlü mü yaparım dersin, farklı bir şey mi deniyorum dersin, bilmiyorum.
1: Üçlü değil, peki şeyi koyarım, bu Kayseri'den Beşiktaş'a gelen Onur.
0: Peki Onur.
1: Onur'u koyarım. Stoper tandemine kimi koyarım? Yani sansasyonel gelip de Beka olabilir, karşılığını veremedi. Ya da Dokai'yi koyarım. Dokai. Beşiktaş'ı Avrupa kupalarından etti.
0: Peki yanına?
1: Yanına orada bir koysam, yani orada aklıma Çağlar. Çağlar Söyüncü'yü koyarım.
0: Çağlar Söyüncü dedik. Peki onun hayal yanına kırıklığı dediğimiz için bunları tabii tartışacağız hep beraber.
1: Evet. Sol bek'e kimi koyarım?
0: Sol bek'teyiz.
1: Yani sol bek'te ben şeyi koyabilirim ya. Eren Elmalı'yı birazcık böyle, yok Eren Elmalı biraz ağır olur.
0: Ağır olur abi. Bir de problem de yaşadı bahis olayları ile alakalı. Yani orada
1: evet, ben Eren Elmalı'yı en önemli döneminde bizi 10 kişi yani orada eksik bıraktı. Bahis'te adı geçti. Bahis'ten sonra dönemedi. Kafayı orada kaldı. Senenin yani o şey düşüşü çizgisi çok hızlı düştüğü için
0: hayal kırıklığı
1: mı?
0: Peki. Orta alana döndüm.
1: Orta alanda yani yine performans düşüşünü göz önünde bulundurarak söylüyorum. Yani bu kadar hızlı nasıl kredi koyarım. Belki hocadan da olabilir ama.
0: Peki.
1: Yani İlkay'ı koyarım. O da çok fazla hayal ettiren bir oyuncuydu. Maalesef hiç hayal ettirmedi. Yani birazcık daha performansı düşse Türkiye Kupası'nda faaliyet gösteren Boran Pandev'i olacaktı Galatasaray'ın. Ki önümüzdeki seneki görevi bence o olacak. Türkiye Kupası'nda oynasın diye 6 milyon verdiğimiz bir oyuncu haline dönüşecek.
0: 10 numaraya. 10 numaraya kimi yazdın?
1: 10 numaraya ben 10 numarayı çok fazla ligimizde olmadığı için 10 numarayı forvete koyarak 4-4-2 yapalım onu bence.
0: Peki yapalım.
1: Bak, 10 numara anlamında oyuncu gelmiyor. Parasının altında ezilen ve bence double double yapmasına rağmen kritik maçlarda sahada yok olmasından dolayı ve geç açılmasından dolayı sol açığa Kerem'i koyarım.
0: Kerem dedin. Bu arada Gökhan Sazdağ'ını ve Cengiz Uzundere'i unutmayalım demiş. Sen Onur
1: Gökhan
0: dedin ama
1: Sazdağ,
0: Gökhan'dan mı?
1: Onur değil, Gökhan Sazdağ. Pardon,
0: aynen.
1: Doğru.
0: Ben çünkü
1: Onur Gökhan Sazdağ.
0: Aynen öyle. Bak iyi hatırlattı dinleyicimiz. Evet. Ben de sorgulamayı unuttum orayı.
1: Evet evet. O Kayseri'den sonra bir de Onur alındığı için ikisi de sağ bek karıştırılıyor.
0: Aynen.
1: Yani
0: aynen,
1: oradan yani kutlara bakmasınlar. Benim koymak istediğim adam Gökhan Sazdağ.
0: Peki Kerem dediniz sol tarafa.
1: Kerem sol tarafa koydum. Sağ tarafa yani
0: Cengiz.
1: Yok. Cengiz'i koyarım ya. Cengiz de bence
0: çünkü büyük hayal kırıklığı. Neden? Fenerbahçe'deki Cengiz'i koymazdım ama Beşiktaş'a gittiğinde Sergen Hoca şöyle dokunacak, Beşiktaş'ta şöyle uçacak, Beşiktaş'ta şöyle toparlayacaklar ya, konuşulduğu için.
1: Bak orada bir parantez açayım. Bak Sergen Hocam Alanya Spor'dayken böyle o işte Ozan'ı futbola döndürdün. Okey ama Beşiktaş'tasın be hocam. Beşiktaş'ta bir oyuncuyu futbola döndürme çabasına girersen Beşiktaş öyle bir kulüp değil ki. Yani Beşiktaş futbolcu kazanma fabrikası değil bir kere yani. Bir deney yeri değil yani.
0: Ama şuradan bak belki de yönetim belki de bu kadarını sunabiliyor.

0: Hayır, hayır. Bak Alanya'da bu kadarını sunuyor bile diyebilirsin. Ama sen 30 milyon euroya o şeyi bir transfer yapabiliyorken, 18 milyona Agbadu'yu alabiliyorken, ya Cengiz'e takım muhtaç bırakamazsın. Kimse kusura bakmasın yani.
1: Peki.
0: Ya orada hayata döndürecek bir oyuncu varsa Milos Rashica'dır yani. Kerni'dir yani. Niye? Çünkü Rashica'yı sen Galatasaray'ın elinden aldın. Galatasaray onun üzerine kadro planlaması yapmış bir oyuncuydu. Sen oyuncuyu aldın, oyuncuyu kazanmak yerine gittin Fenerbahçe'deki Cengiz'i. Yani Allah aşkına ya, böyle bir mantık var mı? Bir de yaptığın yerde Beşiktaş yani. Beşiktaş böyle kazanımlara ihtiyacı yok. Beşiktaş parasını verip alabilecek güçte böyle oyuncuları zaten. Ya Orkun'u almış, ötesi var mı ya? Yani Roma'nın santraforunu almış, Abraham'ı almış. Biliyoruz Cengiz'i futbola kazandıracağız. Biz de Sergen Hoca'yı alkışlayacağız ya. Bu işlere girmese belki, bak çok ciddi söylüyorum, 10 puanı vardı Beşiktaş. Bak Beşiktaş Cengiz'i kazanacağım diye 8-10 puan kaybetmiştir. Abi sadece Fenerbahçe maçını örnek göstereyim ya. Girdik, top kayıpları ortada ya.
1: Bak
0: Ya
1: mesela
0: Fenerbahçe de elindeki oyuncuyu zaten niye versin sana? Çok iyiyse kendi kullanıyor.
1: Coşkun Bey diyor ki yanlış duymadım değil mi diyor. Kulaklarımı inanamadım. Kerem'i en kötü 11'e mi koydunuz az evvel diyor. Siz bu arada yanlış anlıyorsunuz. En kötü 11 değil bu. Hayal kırıklığı. Senin hayalini gerçekleştirdi mi mesela?
0: Yani
1: Diye
0: yoksa
1: sorsa
0: gider
1: sana
0: yazarız Karabük
1: Spor'un Karabük'le
0: Eyüp Spor'dan yazarız
1: abi
0: gibi.
1: Yazarsın yani,
0: ben
1: yaz oraya.
0: Eyüp Spor'dan yazarız yani. Seni
1: yaz oraya.
0: Tatmin etmez ki abi
1: aynen,
0: yani
1: aynen.
0: Onu. Ben onun için söylüyordum yani hani.
1: Peki yok hayır hayır olabilir ya. Serkan Çetin'e mesela böldüm, özür dilerim, söz sende abi, bölmüş oldum.
0: Yok şimdi Melo Inter'de transfer olduğunda Balon 11'e seçildi. Hı. Fenerbahçe Galatasaray'da da 4 yıl destan yazdı. Buradaki Melo'nun kötülüğü mü? Hayır.
1: Ya öyle. Tabii.
0: O dönem rekor bir 20-25 milyon euroluk bir bonservisin altında ezildi. Dünya Kupası'nda takımına 10 kişi bıraktı. Ve performansa dayalı ve paraya dayalı bir 11 kuruyoruz. Yani verdiğin para karşılığını alamamak 11'i bu. Bu yoksa en kötü değil. Yani Kerem Süper Lig'in en kötü sol açığı değil. Öyle anlamayın. Ama ya, en kötü transfer edilmiş, pahalıya transfer edilmiş ve performansını layığıyla alamamış bir oyuncu. Yani bunları böyle değerlendirin.
1: O zaman Coşkun Bey için buradan şunu anlıyorum. Bu çıkarımı da yaparım Coşkun Bey. Mesela siz burada böyle abartarak kulaklarıma inanamadım, duyamadım, doğru duydum değil mi? Yanlış duymadım değil mi? Diye giriyorsa mesela Coşkun Bey, ben de derim ki demek ki sizin için Kerem hayal kırıklığı değil. Peki. Öyle anlayalım
0: yani,
1: biz de.
0: Evet yani Coşkun Bey hangi takım olduğunu bilmiyorum ama yani Fenerbahçe'de olsa buna hak vermesi gerekiyor. Ya gerçekten öyle yani.
1: Evet.
0: Kerem birazcık sezon başında asılsaydı ki benim
1: hayalini süslemiş olabilir abi ya. Benim hayallerimi süsledi. Bak ne güzel, hayalimdeki gibi çıktı diyebilir. Biz hayal kırıklığı 11 yapıyoruz çünkü. Yani.
0: Evet, bizim hayal kırıklığımız oldu.
1: Mesela söz tekrar sende abi.
0: Sağ açıkta kaldık değil mi?
1: Evet. Cengiz diyordun galiba.
0: Cengiz'i koyduk evet. Forvet'e yani şeyi koyacağız. Duran Emmi'yi koyacağız bir kere, Allah'ın emri.
1: Peki.
0: Ya ben Duran Emmi'yi koyarım. Bir de yani şey arasında gidiyorum geliyorum aslında hani. Abraham'ı koymayayım. Diğer sizin forvet var mesela, onu da.
1: Abi niye bizim?
0: Yani,
1: bizim forvet kim?
0: Var ya bu Arabistan'a giden diğer bir oyuncu.
1: Enes'i.
0: Enes ya, bunlar da şimdi yani keçinin olmadığı yerde Abdurrahman Çelebi gibi durduğu için söylemek de istemiyorum ama Enes'iye bile Fenerbahçe'nin ihtiyacı vardı, gönderdi. Ama performans 11'ine koymayayım onu. Adam attı geçen sene de iyiydi. Performans.
1: Abi onlardan biri kalsa Fenerbahçe şampiyon olabilirdi, ben sana söyleyeyim.
0: Şampiyon olabilirdi evet.
1: Yani öyle bir ortamı kaçırdı yani. Kasımpaşa Karagümrük öyle bitmezdi. 2-2-2-0 bitmezdi yani.
0: Ederson'la şey Ederson'la Duran Emmi'yle Icardi'yi koyuyoruz.
1: Icardi'yi koyuyorsun buraya. Peki.
0: Evet abi. 16 gol atmasına rağmen ben özellikle Galatasaray'ın ona ihtiyaç duyduğu final maçlarındaki performansı yüzünden Icardi'yi koyuyorum. Bir de idman yapmayıp Galatasaray'ın sevinçlerine de katılmamasından dolayı, hem saha içi profesyonelliği hem saha dışı profesyonelliğinden dolayı çok sevilen, taraftarı metiyeler dizdiği Icardi'yi ben bidon 11'e koyuyorum.
1: Kerem'in yerine rakiplerini döven, kart görmeyen Osimhen'i yazardım ben demiş mesela. Yani hayal kırıklığı 11 olur muydu peki o?
0: Abi yapmayın işte bunu. O Sümen paramparça etti ligi ya. İki faktör oldu yani. Gerek yok. Bu bak, o Sümen'i sen performansına bir laf söylersen o zaman ben de şeyi koyayım. Sizin şey sol stoper var ya Fenerbahçe'nin. O da kart görmüyordu. Her kavgada var. Yani o kart görmeyenler ligi yapalım.
1: Yapalım abi gel. Hadi. Kaleciden başla.
0: Kaleciye Ederson gördü onu koyamadı.
1: Gördü abi o kadar da değil yani yapma.
0: Evet evet. Ben
1: orada muhalif olurum sana.
0: Ya işte orada da çok oyuncu yok ya. 11 çıkmaz ki. Kalede kimi koyacaksın?
1: Doğru yani, diyorsun. Ama sen dedin Serkan Çetiner. Sonra da ben seni sıkıştırmış gibi oluyorum bak. Hadi yapalım deyince.
0: Osimhen'i koyarım forvete. Tamam. Torreira'yı koyarım.
1: Abi Torreira'yı koymazsan zaten ben şüphe ederim artık yani senin objektif yorumlarından.
0: Freddy koyarım.
1: Abi Freddy az önce hayal kırıklığına koydun. Şimdi buraya koyuyorsun. Yani oluyor mu diyorum.
0: Ama Fred çok fazla hakeme oynuyor ya.
1: Peki tamam.
0: Talisca'yı koyarım.
1: Ha bak ona katılırım. Orada hemfikiriz.
0: Evet.
1: Osimhen Talisca Torreira.
0: Osterwolde zaten belki mi kadro.
1: Ama hakkı da yani, alıyor, hakkını da alıyor
0: hakemler. Hakkını veriyor, veriyor. Evet, veriyor hakkını veriyor.
1: Ya orada işte yapıyor da unutuluyor, eski içiliyor. Torreira kadar evet. Konuşamam mesela. Burada da iyi de öldür hakkını yeme. Diğer evet. Tarafta olmaz ben, yani abi.
0: Evet. Yani şeyi koyarım. Buraya birazcık böyle Beşiktaş'tan Orkun'u koyarım. O da böyle hakemle bağırmayı, çağırmayı seven. Bak mesela Beşiktaş'ın önümüzdeki sene en büyük sorunlarından biri de o biliyor musun? Yani Orkun'u kaptan yapmalarından dolayı birazcık böyle Orkun'un olmadığı bir karaktere bürünmesi bence onun futbolunu etkiliyor yani. Hani orada hep olay mahallinde olma isteği. Aslında uzak dursa daha az etkilenecek yani.
1: Katılıyorum. Tabii orada biraz kısıtlı kalıyoruz. Osterwold'e Orkun hatta stopere çekmiş olduk. Osterwold'e Orkun, Torreira, Fred, Talisca, Osimhen. Bu çıksa, abi bu maç hükmen karşı taraf galip gelir yani.
0: O maç evet çıksa. 7 kişi falan tamamlarsın.
1: 6 kişi tamamlarsın oradan iş
0: hükmüne dönüyor. Bir de Yasin Kol'u koy hakem oraya.
1: Yasin Kol bu arada İngilizce kursuna başlamış.
0: Yani gerçekten elimizde hakem üretiyoruz yani. Handmade hakem yapıyoruz.
1: Hakem
0: yani diyoruz. Olmayacağım diye ya bu kadar şey gençlere şey yapsalar akademiler kursalar hakem akademileri. Kendiliğinden olur ya. Torpille birilerine bir şey yapmayın doğru. Yani.
1: Abi gençler
0: yani,
1: dedin.
0: Yasin Kol'un sadece sorunu İngilizce bilmesi de değil bu arada. Yani hani adam öyle bir kere adamın güvenlik memuru falan diye böyle acite ederek diğer bütün memleketteki güvenlikleri de böyle hakaret ediyorlar. Bu hakikaten emekçilerin hakkına giriyorlar. Bir buradan vuramazsın. İki İngilizce bilemiyor derken lan kaç tane ülkede İngilizce bilen adam var? Hani İngilizce bilmiyor diye giriyorsun. İki, bu pozisyonda zaten İngilizce konusu değil. Bu hakem zaten iyi bir hakem değil. Ama bizim ülkemizde şöyle, iyi olmayan hakemler hakemliği bıraktıktan sonra da mikrofonları alıp hakem eleştiriyorlar. O daha da kötüsü zaten. Yani kötü hakemlerin hakem eleştirmeleri bence daha da vicdan yaralayan bir şey ben.
1: Devam ediyoruz. Devam ederken gelen mesajlara da baktık, detaylıca konuştuk. Gençler dedin az önce, gençlerden aklıma Gençler Birliği geldi. Biraz düşme hattını konuşalım, orada heyecan devam ediyor. Eyüp, Kasımpaşa, evet. Gençler Birliği, Antalya, bunlardan biri düşecek. Mevcut durumda puan durumuna baktığında Antalya daha dezavantajlı gibi görünse de fikstüre baktığında Trabzon deplasmanı Gençler Birliği'ni daha dezavantajlı duruma getiriyor bence. Eyüp Spor tarafında Fenerbahçe deplasmanı, Kasımpaşa tarafında Galatasaray maçı derken herhalde Antalya biraz daha şanslı bu dört takım arasında gibi duruyor ama Gençler Birliği'nin son süreçteki bu isyanı oyunu da Ankara futboluna yakışan o isyanı oyunu Metin Diyedin'le zaten iyi giden ama sonradan Volkan Demirel'in gelmesiyle yine bir balta vurulan bence yönetim kendi ayağını orada burada yani çelme takmış gibi bir durum oldu ama sonradan Metin Diyedin yeniden geldi derken biraz toparlanabilecek bir umut verecek bir Gençler Birliği de görüyorum. Ama böyle vallahi son maçlar. Fenerbahçe'yi yükle. Galatasaray Kasımpaşa ile karşılaşacak.
0: Evet. Ya hepsi zorlu rakipler. Galatasaray şu anda zorlu rakip olarak görmüyorum. Gerçekten paf takımına çıkabilir. O anlamda evet. Da hakikaten haksızlık oluyor. İnşallah Okan Hoca Yani oynayabilecek oyuncuları oynatır yani. Haksızlık yapmasın. Kaderiyle oynamasınlar. Çünkü çok insan, emekçinin hakkı yeniyor. Orada çalışan bir sürü insanın çoluğu çocuğu var. Öyle düşünün. Öyle bakılması gerekiyor. Ama bir parantez açıyorum. Buradan bir taktik veriyorum. Bak son bir gün kaldı. Ben Kocaeli Spor'un ile oynayacak Antalya Spor'un karşısında diğer rakipleri Kocaeli Spor'da bir kışkırtma yapabilir. Neden? Çünkü Kocaeli Spor'a kışkırtma sonucu Galatasaray'dan puan alabildi. Yani bir hareket çekebilirler orada. Bu ligin kaderini etkileyebilir. Kocaeli Galatasaray maçı hariç hiçbir maçta da zaten performans vermedi. Helal olsun o anlamda da Okan Hoca'ya ve yönetime. Uyandırdılar. Hani Tayfur'a bir laf atabilirsiniz. Kocaeli Spor'a bir laf atabilirsiniz. Ufak bir kışkırtma yapabilirsiniz. Bence bunu yapmalılar. Antalya'nın da işi hiç kolay olmaz bu durumda. Ama Antalya çok avantajlı. Hani işin şakası bir yana, Antalya buradan kazanırsa çıkıyor olması ve şu anda en geride olması, en gerideki bir takımın da bu kadar avantajlı olması, bilemiyorum. Yani Galatasaray aslında burada da ligin düğümünü çözecek, kaderini etkileyecek. Hem Fenerbahçe, hem Trabzon, hem de Galatasaray. Yani ligin üstündeki üçlü, ligin altındaki üçlüyü belirleyecek maalesef.
1: Peki oraya maçlara ilişkin son yorumunu da, gündeme ilişkin son yorumunu da alayım o zaman yavaş yavaş Serkan Çetin'e.
0: Yani ben Eyüpspor'un çok büyük bir başarı hikayesi yazdığını düşünüyorum. Düşerse de helal olsun. Buna Karagümrük'ü de son dönemlerdeki performansıyla takdir hak ediyorlar. Ama Kayseri'ye hiçbir şey diyemiyorum. Kayseri 5 yıldır hakkını vere vere ligde düşmedi. Yani ligde düşmeyi hak etti ama futbol tanrıları Kayseri'ye Kayseri kendine bu kadar inanmıyordu yani, futbol tanrılarının inandığı kadar. Sonunda da zaten olmadı. O yüzden çekirge bir sıçrar, iki sıçrar misali. Bu sefer sıçrayamadı. Ben bütün üç büyük takımlarımızdan bu hafta bu anlamda hani ligin altındakilere kaderleri için işi ciddiye almalarını temenni ediyorum bir futbol sever olarak. Yani bu Beşiktaş'ın zamanında Bursa Spor'u küme düşürdüğünü biliyoruz. Hani işi biraz salsakladığı için düştü. Yıllarca Bursa Spor da bunun intikamını almaya çalıştı. Yani hedef maç olarak hep Bursa Beşiktaş'ı gösterirdi. Maçları seyircisiz oynanırdı. Kavga dövüş bitmezdi. Böyle bir polemiğe de girmemesi açısından ben ligde büyük takımların büyüklüğüne yakışır futbol oynamalarını gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Serkan Çetin. Eklemek istediğim farklı bir şey var mı diye sorayım o zaman.
0: Herkese tekrar güzel hafta sonları diliyorum.
1: Sağ ol.
0: Güneşli bir hafta sonu.
1: Öyle.
0: Son hafta futbolu izleyin. Tatile giriyoruz ondan sonra.
1: Peki. Tatile giriyoruz ama önümüzde yaz. Orada transferleri de çokça konuştuğumuz bölümler olacak. Dünya Kupası da olacak.
0: Yok, biz girmiyoruz ya. Biz de gündem bitmez.
1: Gündem bitmiyor abi. Biz hafta sonları, hafta içi de zaman zaman buluşuyoruz. Devam buluşmaya ederim. Devam ediyoruz. Peki. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ ol.
1: Sağ ol. Serkan Çetiner'le konuştuk. Yaklaşık 2 saatlik bağlantımızda Serkan Çetiner'le değerlendirmelerimiz oldu. Beşiktaş tarafında bir açılış, Futbol Akademisi Sancaktepe 15 Temmuz tesisleri açılışı var. Oraya da gideceğiz ama bir reklamım var. Reklamın ardından Serdal Adalı'nın açıklamalarıyla devam edeceğim.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
3: Reklam.
4: İlk görüşte aşk deyince
5: babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
3: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Şampiyonluğun tesadüf olmaktan çıkıp refleks haline gelmesi A.
2: Alışkanlık.
1: Bazı kulüpleri ezen, Galatasaray ise büyüten şey B.
2: Baskı.
1: Galatasaray medya emekçisi C.
2: Coşkun Gülbağar.
1: Kazanmak için gerekli olan Ç.

0: Çaba.
1: Ligi bir sezondan çıkarıp döneme çevirmek. D.
0: Dominasyon.
1: İnsanların nasıl olsa yine kazanırlar deme alışkanlığı. E.
0: Ezber.
1: Daha önce yine 4 sene üst üste şampiyon olan Galatasaray hocası. F.
0: Fatih Terim.
1: İşler kötü gittiğinde bile camianın sakin kalmasını sağlayan o. Biz buraları biliyoruz hissinin literatürdeki karşılığı. G.
0: Genetik.
1: Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı en büyük şey takımı izlenen değil anlatılan hale getirmek. E.
0: Hikaye.
1: Söylenmedi işledirten çocukları Galatasaraylı yapan topçu. I.
0: Icardi.
1: Okan Buruk'un Fenerbahçe'den en büyük transferi. İ.
0: İrfan Saralıoğlu.
1: Dünyada Galatasaray'ın şampiyonluğunun kutlandığı herhangi bir ülke. C.
0: Jamaika.
1: Şampiyon olsam bile kaçamayacağın ortam. K.
0: Kaos. Pardon.
1: Sadece teknik direktör değil, soyunma odasında konuşan oyuncu, tribünü ayağa kaldıran kaptan, krizde sakin kalan yönetici. L.
0: Lider, liderlik.
1: Artık takvim değil, bir psikoloji, bir ritüel. M.
0: Mayıs.
1: Galatasaray'ı bu sezon en çok yoran duygu. N.
0: Nasıl olsa kazanırız.
1: Attığı goller... yani. Şampiyon takımın dominasyon yaratan başkanının soyadı. Ö.
0: Özbek.
1: Puan tablosunda görünmez ama ligi belirler. P.
0: Psikolojik üstünlük.
1: Sezon boyunca en kötü hissettirdiği maçlar. R.
0: Rövanş maçları.
1: Futbolcu kadar emeği olan dünyanın dilinde. S.
0: Ha, Samiyen, seyirci, hangisini alırsan.
1: Bir ana, tarihe eşlik etmek. Ş.
0: Şahit olmak.
1: Bir kulübün en büyük sermayesi. Bazen aklı bile geçen şey. T.
0: Tutku.
1: Kalesinde devleşen, fark yaratan. U.
0: Uğurcan.
1: Futbol sahasına rakip kaleye en yakın yer. Bu 4 yılda Galatasaray'ın oturma odası. Ü.
0: Üçüncü bölge.
1: Son dönemdeki düşüşten sonra acaba dedirten, taraftarlarda sık olan duygu. V.
0: Vesvese.
1: Aura, etkileme gücü. Formasında da armasında da çok var. Y.
0: Yıldız. Güzel insanlar, Türkiye'de futbol tarihine geçecek bir şey yaşandı. Galatasaray sadece bir kupa kazanmadı. Bir neslin hafızasına kazanacak bir dönem yarattı. Yani yıllar sonra insanlar dönüp şunu diyecekler. Biz Galatasaray'ın o dönemini canlı izledik. Ve hani futbolda bazı sezonlar unutulur ama bazı dönemler çağ olur. Biz belki de şu an tam olarak onu izliyoruz. Bir Galatasaray çağı. Ben daha evvelkini de izlemiştim. 96-2000 dominasyonunu. O nedenle de geçen Hull City maçına gittim. Orada Fatih Terim'e denk gelince ne diyeceğini bir merak ettim. Hocadan bir şampiyonluk mesajı aldık, yani onu söylemeye çalışıyorum. Buyurun izletelim.
2: Açıkçası kalbim onlarla beraber, Galatasaray'la beraber. Çok az kaldı. Yarın yine her zamanki gibi Sayın Dursun Özbek'i de, sevgili meslektaşım Okan'ı da, Okan Buruk'u da arayacağım. Okan çok önemli bir 3 sene yaşadı. 4. seneyi yaşamak üzere ve yaşatmak üzere önemli işler yaptı. Dursun Başkan ve yönetim de hakeza. Dolayısıyla çok az kaldı. Kalbim onlarla beraber, ümit ederim yarın 4. şampiyonluğa kavuşurlar. Rekorlar kırılmak için vardır. Devrimler de kararlılıkla ve devamlılıkla olur. Dolayısıyla büyük takımlar da ne kadar şampiyon olursa olsunlar tatmin olmazlar, yenisini isterler. Bunu herkes bilecek. Büyük takım böyle olur diyor veya büyük camialar böyledir. Buradan sonra inşallah Avrupa'da da çok başarılı olacaklar. Onun için daha önce talebem olan, öğrencim olan Okan, şimdi Okan Hoca olarak 4. yıldızını almak üzere kendisine çok başarılı buluyorum ve canı gönülden tebrik ediyorum. Her zaman aradım. Yarın yine nasipse maçtan sonra onları arayacağım. İnşallah bu işi yarın bitirirler. Çünkü Galatasaray'ın bayrağı hep yukarıda olmalıdır, hep yükseklerde olmalıdır. Bunu da herkes böyle bilmelidir.
3: Ağzınıza sağlık hocam. Sağ çok teşekkür ederim. Saygılar.
0: Türk futbolunda 4 rakamı Galatasaray için sadece bir sayı değil. 2000 ruhuna, o efsanevi dönemde aynı zamanda bir selam, bir saygı duruşu gibi. Bugün bu başarıyı tekrar yaşamak, bence şu modern futbol diye tabir edilen kaotik ortamda bir imparatorluk ilanıdır. Ve Türk futbolunda çünkü çoğu kulüp başarıyı böyle anlık coşku gibi yaşıyor. İşte bir şampiyonluk gelir, kutlanır, sokaklar dağıtta, sonra kaos, dağılma, belki panik transferler, iç huzursuzluklar ve yeniden başa dönüş. Galatasaray enteresan, yıllardır başka bir şey yapıyor. Şampiyonluğu

yönetiyor. Bu çok önemli bir cümle. Çünkü şampiyon olmak başka, şampiyonu yönetebilmek başka. Yani Türk futbolunda birçok büyük takım sahaya kaybetmeyelim psikolojisi de çıkıyor. Galatasaray uzun süredir ben zaten kazanırım duygusuyla oynuyor. Bu kibir değil, bu alışkanlık. Spor tarihinde en tehlikeli takım tipi budur aslında. Kazanmaya alışmış takım. Çünkü bir süre sonra artık oyuncular değil forma kazanıyor. Bunun diğer türlü tehlikeli yanına da geleceğiz, o ayrı. Ama şunu söyleyelim, işte bazı dönemler vardır. Manchester United'ın Ferguson dönemi gibi, Juventus'un Serie A yılları gibi, Bayern Münih'in Bundesliga hakimiyeti gibi. Yani rakip daha maçı çıkmadan zihinsel olarak geriye düşer ya. Galatasaray'ın Türkiye'de kurduğu psikolojik üstünlük biraz buna benziyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve bu üstünlüğü önce Icardi yarattı Galatasaray'da, biliyorsunuz. Yani öyle bir geldi ki ve dün öyle bir veda etti ki kutlama yapan insanların bir yandan boğazları da düğümlenmiştir eminim. Çünkü bazı vedalar sadece bir formanın çıkması değil, stadyumun ruhunun çekilmesidir böyle. Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılışı hani tribünde yankılanan o meşhur şarkının son nakaratı gibi. Sessiz ama derinden oldu. Icardi İstanbul'a geldiğinde sadece bir golcü değildi. Aslan'ın o özgüvenini geri getiren bir lidere dönüştü. Derbilerdeki soğukkanlılığı, imkansız denilen açılardan attığı goller, meşhur gol sevinci. Yani sadece rakip kaleleri değil, bence bir camiayı komple, kendi camiasını fethetti. Ve Ali Samiye'nin çimlerini her bastığında taraftara şu güveni verdi: eğer Icardi sahadaysa daha hiçbir şey bitmiş değildir kardeşim. Şimdi de bir mirasla gidiyor. Evet, hani şey demiyorum, Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı mı olmuştu? O başka. Ama kupalardan falan daha önemli olabilir ya, çocukları Galatasaraylı yapması. Yani bir Icardi manyanın rüzgar gibi esmesi. Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinde, semt sahalarında hani binlerce çocuk ellerini kulaklarına doğru, ben de şey gibi, ellerini kulaklarına götürüp onun gibi sevindiler. Yani Icardi bir jenerasyona sadece futbolu değil, tutkuyu sevdirdi. İşte saçlar, sempatik tavırlar, çocuklarla kurduğu o samimi bağ, o minik kalplerde bence ömür boyu da sürecek bir Galatasaray aşkının tohumlarını ekti. O yüzden dün hem veda etti taraftar, bence hem de teşekkür etti aslında. Bundan sonra arşive dalan herkes için de attığı her Icardi golünü izlediğinde, kaldırdığı her kupada ve o unutulmaz işte aşkın olayı melodisinde hep bir parça Icardi kokusu gelecek insanların burnuna. Ve şey, o şahane mektup ne yazmıştı be? Bir daha okuyalım mı? Madem duygular şelale, bir daha okuyalım ya. Şunu önüme getirin de okuyayım. Sevgili Maestro George Hagi, bu satırları devlerin ayak izlerinde yürüdüğünü bilen birinin tevazusuyla ve kalbim dolu olarak yazıyorum. Bugün birçok kişi bir rekordan, sayılardan, istatistiklerden söz ediyor. Bense çok daha büyük bir şeyden bahsetmeyi tercih ediyorum. Mirastan. Rekorunuzu geçmek, sizi geçmek anlamına gelmez. Çünkü siz sadece goller bırakmadınız. Kimlik, karakter ve gurur bıraktınız. Galatasaray'ın kendini büyük, korkulan ve saygı duyulan bir kulüp olarak görmesini sağladınız. Tüm bir ülkeye bu kulübün sonsuza kadar sevilmesi gerektiğini öğrettiniz. Bizden önce Metin Oktay vardı. Galatasaraylı olmanın ne demek olduğunu öğreten isim. Bu formayı onur, tutku ve kader haline getiren kişi. Siz bu mirası aldınız ve başka bir boyuta taşıdınız ve bunun sayesinde bizden sonra gelenler şunu anladı: burada sadece futbol oynanmaz, burada bir tarih savunulur. Bugün bana Türkiye'nin idolü olduğunu söyleniyor. Beni izleyerek Galatasaraylı olan çocuklar olduğundan bahsediliyor. Bu formayla futbola yeniden aşık olan yetişkinler olduğu söyleniyor. Size çok basit ama çok samimi bir şey söylememe izin verin. O sevgi benimle başlamadı, Metin Oktay'la başladı. Sizinle büyüdü. Bana düşense onu sürdürme onuruydu. Bu tutkuyu ben yaratmadım, onu miras aldım. Ve en büyük sorumluluğum onu korumak, onurlandırmak ve yeni nesillerde büyütmekti. Bugün bir nesil ben Galatasaraylıyım demekten gurur duyuyorsa, bunun sebebi sizin gibi devlerin bu armanın yalnızca yetenekle değil, karakterle ve ruhla savunulduğunu önce öğretmiş olmasıdır. İdol olmak önemli goller atmak değildir. İdol olmak insanların hafızasında kalmaktır. Ve bu konuda Maestro, siz de sonsuza dek yaşayacaksınız. Bugün adım sizin adınıza yakın bir yerde yazılıysa, bunu büyük bir onur olarak görüyorum. Çünkü sizin gibi bir efsaneyle aynı sayfayı paylaşmak kutlanacak bir şey değil, şükranla karşılanacak bir şeydir.
Olduğunuz her şey için teşekkür ederim. Hala olduğunuz her şey için teşekkür ederim. Bugün yürümek ayrıcalığına sahip olduğum yolu inşa ettiğiniz için teşekkür ederim. Hayranlık, saygı ve sonsuz minnetle. Mauro Icardi. Giderken tahtı da boş bırakmadı bu arada. Yani Klopp'un Arne Slot'a bırakmasına benzemedi. Osimhen aldı kralın tacını. İşte bu devir teslim de aslında şampiyonun en büyük sebeplerinden biri. Osimhen ki az oynadı bu sene. Sakatlıktı, Afrika Kupası'ydı falan ama o yokken Galatasaray takımı bir tembelleşmeye başladı. O kadar iş yükü aldı ki omuzlardan. Osimhen yoksa Galatasaray'ın heyecanı yok noktasına geldi. Hala da ne diyor bilmiyorum, gördünüz mü şeyi? Gelecek sene yine geliyoruz diyor. Ya çok ama bu takımın genlerinde bu ikisini beraber yürütmek de var. 4 sene üst üste şampiyon olmak da var. Ve hep diyoruz ya senin hikayen nedir diye. Galatasaray'ın bu serisinde bir sürü hikaye var. Düşün, efsane kalecini yollara ayırıp Trabzon'dan çok yüksek bedelle Uğurcan'ı almışsın. Hatırlayın ilk transfer gerçekleştiği dönemleri, Galatasaray Ederson'u alsaydı diyen çoktu. Sakatlandı, gitti, geldi ama döndü işte, dedi ki ben ana aktörüm, rahat olun falan. Düşüşler, çıkışlarla Galatasaray bildiğiniz sebeplerle ve konularla bu sezonda ipi göğüsledi. Ancak ben bu şampiyonluğu diğer 3 şampiyonun önüne koyarım. Daha doğrusu düzeltiyorum. Önüne koyduğum bir nokta var. Öyle daha doğru oldu. Her ne kadar hani bu sezon çok fazla tökezleme tehlikesi yaşansa da neden? Bu sezona kadar Okan Buruk'a en önemli eleştiriydi ki biz de bu ekranlarda sıklıkla dile getirdik. Edirne'den sonra yaşananlar. Bu sezon hani Frankfurt maçı bir kenara, bir de Saint-Julien diyelim ki o maçta takımın ciddi eksikleri vardı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de iz bıraktı. Liverpool'u her ne kadar Anfield'da hani kötü bir oyun tercihiyle ciddi mağlubiyet alsa da iki kere yendi. Juventus'a karşı 5-2'lik bir iç saha maçı var ki kaç senede bir denk gelir böyle bir şey. Yani bu sezonun flash takımı Bodo karşısında oynadığı oyun, onları sahadan sildiği bir maçı var. Ve bunlarla beraber yürüyen birlik var. Bocalamalar oldu mu? Oldu. Eleştiriye açık çok nokta olmadı mı? Yaptık. Hala daha var. Ancak Galatasaray'ı diğerlerinden ayıran, tam bundan mütevellit, işin sonunda bize şampiyonluğunu anlattıran, yani kanserli hücre hemen müdahale edebilmesi tabiri caizse. Yani Galatasaray kendi içerisinde o muhakemeyi, o eleştiriyi en doğru üslupla yapabilen bir takım. Bakın bugün Galatasaray şampiyon oldu. Çıkalım soralım Galatasaray taraftarına. Futbolla ilgili yönetimde değişiklik olması gerekir mi diye. %80 attım. Evet, kesinlikle değişiklik lazım der. Şampiyon olduk ama Liverpool maçı şöyleydi diyen çıkar. Ki işte bu ruh 2000'de de Galatasaray'ı 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bugün de yaptı. Anlatabildim mi? Okan Buruk hikayeler demişken onu da söyleyelim. Hem futbolcu olarak hem teknik adam olarak bilmiyorum var mı, bakmadım, 4 sene üst üste aynı takımda şampiyon olan başka bir isim var mı? Bence yoktur. Yani Guardiola'ya falan bakmak lazım. Okan Buruk yaptı. O yüzden onun da hakkını verin artık. Eleştirin, tenkit edin, biz de öyle yapıyoruz ama hakkını da bir zahmet artık verin. O nedenle bu şampiyonu diğerlerinden ayıran nokta bence hikayelerin ve iniş çıkışların bol olduğu bir sezon. Yani bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray kendisini en azından hatırlattı. Santrafor Osimhen'in etkinliği, önde presin etkili olup olmadığının artık görülmesi, Uğurcan ve Barış Alper'i sürekli konuşan rakip takım taraftarlar, kendi markasını ve oyuncularının markasını önceki 3 sezon gibi bence yükseltti. Bence olmadığı kadar yükseltti hatta yani. Uğurcan'ın yaptığı kurtarışlar kaç kere haftanın kurtarışları listesinde ilk 5'te yer aldı. Uzun lafın kısası, yıpratıcılığı yüksek olan bir sezon ama bence tek kazanım şampiyonluk değildi. Galatasaray'ın da Avrupa'ya böyle yerleşmeye başladı bir sezonda. Alın işte bu sezon rakiplerin yorumcuları bile Galatasaray'la ilgili yorumları yapabiliyor. Globalden bahsediyorum. Burası çok zor bir stadyum. Konsantre olmak, iletişim kurmak çok zor. Galatasaray böyle bir atmosfere sahip olduğu için çok şanslı. Arne Slot. Bugün sahada çok iyi bir atmosfer vardı. Takımın, taraftar takımını çok iyi destekledi. Van Dijk. Maç boyunca işte Galatasaray'ı, Liverpool'u nasıl rahatsız ettiğini izledik. İyi günlerinde olduklarında Avrupa'daki her takımı yenebilirler. Thierry Henry. Ondan sebep hani bu tarafıyla bir farklılaşıyorum ben. Öyle diyorum. Türkiye'nin tabii atletik fiziksel durumu ortada. Rekabet nasıl olsa kazanırız dedik yani. Onu da sayarsınız. Ki nasıl olsa kazandı zaten. Düştü, kalktı, tökezledi. Ruh gibi dolaştı sahada. Kazandı. Elbette kırılma noktalar açısından da farklılık taşıyan bir sezon diyebiliriz.

işte düşünün Milyar'a girildiğinde puan farkı 7 idi, 2'ye kadar düştü. Fenerbahçe Rize'de berabere kaldı, 4'e çıkardı. Sonra ama kendi evinde yendi. İyi bir galibiyetle yendi. Tekrar 7'ye çıkardı Galatasaray. Samsun maçı geliyor aklıma hemen. Son maç değil, hani Osimhen'in roveş atısı. Bence önemli bir kırılma noktasıydı. Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye karşı bir de varlık gösteremeden kaybetmesi. Hani oradan başladı hikaye zaten. Osimhen'siz Galatasaray falan. Ligin son haftalarına kadar da sürdü bu. Yani hiç diyemeyiz yani şöyle falan. Çünkü Osimhen sahada yokken Galatasaray'ın kimlik bunalımı yaşadığını gördük defaatle. Bazıları az şeyler değil yani sezon içerisindeki maçlarda gösterilen performansların. Beşiktaş'a yapılan ilk maçta çok erken 10 kişi kalıp erken bir gol yenildi. Galatasaray ama o maçı 1-1 beraberlikle bitirebildi. Belki son dakikalarda bir gol bulabilirdi. İkinci Beşiktaş maçı 30 dakikadan fazla 10 kişi oynandı, yine kazanıldı. Onun için evet enteresan gelebilir ama hiç de kıymetsiz olmayan bir şampiyonluk. Söyleyeyim de dominasyon yarattı işte ya. He, güzel insanlar ama her dominasyonun bir tehlikesi vardır. Konfor. Çünkü futbol tarihi bize şunu gösterdi. Zirvede kalmak zirveye çıkmaktan daha zordur. Ve artık Galatasaray için soru şu değil. Şampiyon olabilir mi? Soru şu. Bu hikayeyi ne kadar sürdürebilir? Çünkü üst üste gelen başarı bazen açlığı azaltır. Doymuşluk üretir. Rehaveti büyütür. Ve imparatorluklar dışarıdan değil, içeriden yıkılır. Tamam. O nedenle sizler şimdi kutlamaya başladınız. Kutlayın güzel ama yönetimin hemen abi, hemen yeni sezon planlaması lazım. Buradan zamanında çok bağırdık ettik, linç de edildik. Mertens'in yerini, Muslera'nın yerini doldurun diye. Şimdi bek lazım. Torreira gidiyormuş. Tamam git ama yine söyleyeceğim, gitmemesi lazım. Çünkü bulamazsın yani, o piyangoyu bir daha tutturmak zor. Baskı oyununun en önemli unsuru ve saha içinde mücadelenin adı gitmemeli yani. Mertens'in yerine bir zahmet adam 2 sene sonra. Santafor yedeği, stoper yedeği. Yani bu 4 seneye aldanmadan inşaatı ne diyorlar? Restorasyon kesin abi. Hiç. Bir de bazı şeyler de not edilmeli. Süreyya Aydemir'i çok sevdiğim bir sözü var. Zafer bir gerçektir der. Ama muzaffer olanın şuurundan mantığın silinişi sarhoşluktur. Zafer sarhoşluğu. Bu hem sene içerisindeki bazı maçlar için güzel cümle, hem de şimdi yönetenlere de bir hatırlatılmalı. Galatasaray seneye de büyük favori midir? Evet yani işte Galatasaray yine iyi midir? Hoş olur mu seneye? Evet. Ama upgrade edilmeyecekse de futbol niye var abi? Öyle değil mi bilmiyorum yani. Başarı da zaten bu şansı, bu toleransı veriyor. İyi değerlendirsinler. Avrupa sahnesine bir temsilcimizi istikrarlı bir şekilde böyle çıkarabiliriz çünkü. Bu dominasyonun Türk futbolunun en büyük katkısı bu. Çünkü bizim sabır diye bir huyumuz yok ya, bizim milletçe yok yani. Şimdi karşımızda 4 senede şampiyon olan bir takım var. Bunun inşaatını herkes bekler. Yeter ki süreçten emin olsun. Yani rastgele, öylesine değil. Hakikaten bir süreç yönetildiğine emin olsun herkes. İşte o zaman Avrupa sahnesinde daha uzun kalmak da mümkün olacaktır. İşin özeti, kutlu olsun be. Tüm Galatasaraylı takipçilerimi canı gönülden kutluyorum. Başarılı futbolcunun hepsini sayamadık tabii. Mesela Sara demedik değil mi hiç? Pardon. Sara ilk geldiğinde de şey diyorduk ya. Ben öyle demiştim. Mali mevcudu edip mafu heba, yakışır mı giyesin sonra aba. Yani tercümesine Gabriel Sara'ya o kadar para verilir mi kardeş? Şimdi ne deniyor? Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancılardan. Öyle bir oyuncuydu. Sao Paulo döneminde de yapmış aynısını. Bir oynamış, bir sekmiş derken millet demiş ki lan bu futbolcuysa ben de astronotum anasını satayım. Sonra ahali yine ters köşe yapınca pişmanlıklar, özürler, pardon çekmeler. Sonra soruyorlar Sara'ya seviyor musun bu lakabı diye. Benim öyle bir lakabım yok diyor. Gabriel Sara'nın kariyer özeti yani onu anlatmaya çalışıyorum. Eleştir, cevabı sahada versin, özür dile. Bir kere yaşanmamış yani. Sadece bizim ülkede yaşanmadığı için o astronot hikayesini anlatıp. Kendi de diyor, eleştirileri hak ettim zaten diyor. Futbol hoşunuza gitse de gitmese de böyle bir şey diyor. Ama Gabriel Sara'nın ayaklarında şiirler yazılması, metiyeler düzülmesi, hani ayağında krampon değil de fotinler mi var acaba dedirtmesi, biraz da o paslardan ve duran toptan ya. Çünkü pas vermiyor reis, ikram ediyor buyurmaz mısın diye. Öyle de tatlı gelir ki o ikramı geri çeviremezsin. Bu kerameti sebebi de babası. Eski futbolcu peder, Luis Sara, forvet, buna sürekli söylüyormuş. Oğul, ne yap et, duran topların kıymetini bil. Sen bana silah soruyorsun. İşte silah, duran toptur diyormuş. Sara da hani kulağında baba nasihatinden küpe, bu setlere çocukluğundan beri çalışıyormuş. Yani o zehir pasların arkasına yazılmış.

0: yazabilse böyle kamyon yazısı gibi şey, babam sağ olsun yazardı. Baba iyi. Feci Baltın inançlı bu arada. Geldi oturdu tribünden, saray yenildi mi? Bir daha uzun süre uğramazmış falan. Neyse. Sarayı da çıkardık aradan. Ya Yunus var, Sané var ya, Sané var yani. Hepsi kıymetli işte. Hepsini tek tek anlatamayız, vakit geçti. Ama pozitif ayrımcılıkta şunu bir kısa söyleyeyim. Yunus'la ilgili bir anekdotu tekrar hatırlatayım, gideyim. Sene 2008 olması lazım. Ahmet Keskin Kılıç, efsane hoca. Arda Turanlara, Okan Buruklara çok emeği geçen birisi. Nedim Yiğit Hoca'nın kulakları çınlasın. Ona diyor ki, Galatasaray'a iyilik yapmak ister misin? İstemez mi? 2000 grubu kuralım, başında da sen ol. Tamam diyorlar, başlıyorlar çalışmaya, sabah akşam emek veriyorlar falan. Hem PAF takımı, üstüne bu takım derken o grubun meyveleri işte Atalaylar, Recepler, Ozanlar oluyor. Ozan Kabak. Ve Tunus'ta bir hazırlık maçında bir kişi öne çıkıyor. O Yunus Akgün işte. Seçmelere giden arkadaşlarını görüyor böyle semtte. Balkondan sesleniyor. Nereye gidiyorsunuz lan? Seçmelere diyorlar. Ne seçmesi? Galatasaray'ın oğlum. Harbi mi falan. Gel sen de falan diyorlar. Dur bakayım falan derken arkadaşları yayan dönüyorlar. Seçilen tek kişi Yunus Akgün. Ve şimdi attı, attırdı. Özgüveni de iyi. Bu sene biraz az şut attı, sakatlık falan, ama iyi şutördü falan. Zaten Ahmet Keskin Kılıç dermiş, Yunus bu kulübün geleceğinde muhakkak olacak diye. Bu kıssayı da o yüzden anlattım. Bugün zaferin sahibi olan yönetimler bu kıssadan da bir zahmet hissesini alsınlar. Başarı varken söyleyelim de yanlış anlaşılmasın. O zaman Yunus'un harika paylaşımıyla bitirelim mi? Öyle yapalım. Annelerimizin, annelerinizin de ellerinden öperim. Hayatta olmayan annelerimize Allah'tan rahmet dilerim. Allah hepimize onların yüzlerine utanmadan bakabilmeyi nasip etsin. Onlar da bizim yüzümüze hep gururla bakabilsinler inşallah.
1: Benim neslim o günlere tanık olamadı ama bu marşla büyüdü. 4 sene üst üste şampiyonluk nasıl tarif edilir ki? Şimdi büyüklerimizi çok daha iyi anlıyorum. Çocuk yaşta üstüme geçirdiğim bu formayla şimdi kendi rekorunu egale eden Galatasaray'ın kaptanlarından biri olarak sahadaydım. Çok şükür ki bu da bizim üst üste 4. şampiyonluğumuz. Ve şimdi hedef 27. Bilirsiniz, tarih yazmayı severiz. Ben Galatasaraylı Yunus Akgün. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda görüşmek üzere.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Reklam.
4: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
5: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Fiber hızında hepelim, havada karada çekerim.
9: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: gecesinde Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklam bitti.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor.

0: Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almirón gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. St. Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
1: Buluruz izini, bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
0: Yani bizim çocuklar.
2: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
0: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız, önce Romanya, sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdik. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
3: Ayrıldızım at golünü...

0: Bu bir tekrar yayındır.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Göksel'in Çağrısı Araç'ta haber masası başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu günler, mutlu akşamlar sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Avrupa futbolunda sizlerle birlikteyiz. Ben Göksel Çağrı Saraç, Yaren Yavaş'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca sizlerle olacağız. Yaren hoş geldin.
4: Hoş bulduk, herkese merhabalar.
3: Artık sezon sonuna doğru bütün düğümler çözülüyor, bütün liglerde bir şeyler oluyor, haberler geliyor ve bu arada zaten Dünya Kupası'nda da bir 29 gün kaldı. Evet. Orada da tabii açıklanan kadrolar var falan. Hatta bugün bir göz attım, Edin Dzeko yer alacakmış kesin olarak.
4: En merak ettiğim isim oydu zaten. Acaba bu sakatlıktan dolayı gelebilecek mi diye, ama onsuz da bir Dünya Kupası olmazdı zaten.
3: Ekitike yokmuş. O çok kötü, 6 aylık sakatlık. Evet. Ben o kadar hani yetişemeyecek bir sakat olacağını... Ve daha da ilginç, Mbappé'nin de olmama ihtimali var diyorlar da inanmadım ben. Sen de, inanıyor musun?
4: Hiç zannetmiyorum.
3: Ya mesela Hakan'ın, Arda'nın da öyle. Ya şimdi Hakan ve Arda için anlayabiliyorum. Kariyerlerinde bir Dünya Kupası oynayacaklar. Belki de. Yani ilk olacak. Belki de bir olacak sadece. Ve onun için de artık şampiyonluk garantiyken, yer garantiyken öyle bir sakatlık numarası yapılabilir yani. Bu çok normal bir durum.
4: Kesinlikle.
3: Ama bakalım yani böyle diyoruz şimdi, Arda Güler yetişmedi falan derler size de.
4: İnşallah bir şey olmaz yani, bizim için en kötü senaryo olabilir. Özellikle hem Hakan'ın hem de Arda'nın olmaması.
3: Tabii. Peki başlayalım, Premier Lig'le başlayalım. Şampiyonluk yarışında düğüm yavaş yavaş çözülüyor. Arsenal şampiyonluğa doğru ilerliyor. Manchester City'nin Brentford karşısında 3-0 kazandığı hafta yani, ama skora bakıldığında çok da rahat bir maç olduğunu söyleyemeyiz. Tamam, tek kale oynadı Manchester City ama goller benim beklediğimden daha geç geldi. West Ham United Arsenal maçına ayrıca değineceğiz tabii, ama nasıl değerlendirirsin Guardiola ve ekibini?
4: Ya Manchester City'de aslında baktığında sahada bulunan 11 oyuncu ama City'nin hanesine 3 puanın yazılmasını sağlayan oyuncu çok net bir şekilde Jeremy Doku.
3: Evet.
4: Bu maçı izlerken Brentford'un sol tarafını darma duman etti ve o kadar iyi bir maç çıkarttı ki sezon başında bitiriciliğini, işte şutlarını falan hep öyle eleştiriyorduk ki hala da eleştirilecek bir boyuttaydı, ama bence şu son 1-2 haftadır o kadar geliştirdi ki son vuruşlarını.
3: Bu maçında da son golü o mu attı?
4: Evet.

0: Yani orada da puanın gelmesindeki ana faktördü.
1: Yani geldiği gibi değiştirdi. Şu son 2-3 hafta dediğim gibi aktif olarak en iyi kanat değil belki. Ama bitiriciliğini hep bu seviyede tutarsa bence en iyisi olabilecek bir profilde. Hani baktığında normalde hep sağ ayağıyla biz dokuyor, şut çekiyor olarak görüyoruz. Ama 2 haftadır sol ayağıyla da aynı böyle dinamizm ve aynı kuvvet seviyesinde şutlar çekmeye başladı. Yani aslında oyuncu hep bir devinim halinde. Hep kendini geliştiriyor. Bu son şutları da çok net bir şekilde o bitiriciliğini oturtursa ben en iyisi olabileceğini düşünüyorum. Genel olarak City'nin oyununa baktığımızda da şimdi geçen haftaya göre bence daha net bir City vardı. Çünkü Everton maçında gerçekten darma duman oldular.
0: Evet. Yani son dakikalarda biraz reaksiyon gösterdiler ama dönüş olmayan dakikalarda o gerçek City'yi görmüştük. Ya burada ikinci yarıda özellikle daha iyi bir görüntü verdiler ama artık iş işten geçmiş oluyor biraz da. Çünkü West Ham United Arsenal mücadelesine baktığımızda 1-0'lık Arsenal üstünlüğü, tartışmalar da var. Tabii onları da gireceğiz, onları da konuşacağız ama nasıl değerlendiriyorsun? Ya beklediğimiz gibi zor bir maçtı. Aslında kolay bir maç ikimiz de beklemiyorduk konuştuğumuzu. Çünkü çok kritik noktada West Ham ve her ne kadar alt sırada yer alsa da ya sezonun başında da bu takım zor yeniliyordu. Kolay yenilen bir takım hiç olmadı ki.
1: Ya bir de bu maç benim böyle izlemeyi en sevdiğim türden maçlardandı ve Arsenal'in fikstürüne baktığında en zor maçıydı. Hani City'nin fikstüründe Crystal Palace en kolay maçıydı. Hani önümüzde hangi takımlar var onu bir bakabilir misin City'nin fikstürüne?
0: Tabii Crystal Palace ilk maçı zaten.
1: Bugün FA Cup var önlerinde, bir de Bournemouth deplasman attı.
0: Bournemouth deplasman, sonrasında kendi evinde Aston Villa.
1: Ay çok sıkıntı. Ama bak mesela Arsenal'in fikstüre baktığında yüksek ihtimalle bir Burnley ile oynayacaklar. Ondan sonraki son haftada Crystal Palace var. Hani fikstürleri çok kolay. Dedim bu maç benim izlemeyi en sevdiğim türden maçlar. Çünkü West Ham senin dediğin gibi çok zor şekilde yeniliyor ve hani ne yapıyorlar genelde? Kanatlardan akmaya çalışıyorlar. Kontralardan gol bulmaya çalışıyorlar. Ve böyle takımların da en çok zorlandığı takımlar Arsenal gibi o yüksek defansı yapabilen takımlar. Şimdi skora baktığında aslında 1-0'lık bir maç. Ama ilk 45 dakika Arsenal adına bence oldukça iyiydi.
0: Evet.
1: Yani aylardır Arsenal oyununu çok fazla eleştiriyoruz. Çünkü akan oyunda bir efektiflik yok. Hep duran toplardan bulunan goller var. Skora çoğunlukla duran toplardan katkı sağlamaya çalışıyordu. Çünkü şimdi takımda toplu oyun baskısını sağlayabilecek oyuncular mesela kim var işte? Ødegaard, Saka, Trossard, geriden gelecek şekilde Calafiori falan vardı. Özellikle Luis Sikeli. Geldiğinden beri adam lige çok daha, yani oyuna çok daha farklı bir izlenim kattı. Bir de şöyle, akan oyunda Ødegaard'ın geri dönüşü Saka'yı, Luis Skelly'nin oynamaya başlaması tüm ikinci bölgeyi, Calafiori'nin ileri çıkması da Trossard'ı aslında hareketlendiriyor. Yani bu tamamen bir düğüm halinde. Duran toplarda Rice zaten stabil. Adam korneri de kullandığında bir gol bulacağı kesin ya da işte serbest vuruşları kullandığında da, ama akan oyunda bunların hepsi bir pamuk ipliğine bağlı ve biri olmadığında aslında diğerinin de verimi düşüyor. Ya bence Saka'nın veriminin düşmesinin en büyük sebeplerinden biri Ødegaard'la o bağlantısının kopmasıydı. Çünkü Ødegaard yoktu. Mesela ikinci yarıya baktığında Calafiori ikinci yarı yoktu. Zubimendi girdi. İkinci yarı Trossard'ın adını hiçbir şekilde duymadık. Çünkü Trossard'da hep zaten topları taşıyan geriden gelerek Calafiori'ydi. O çıkınca o bağlantı sağlanamadı. Ya bence her takımda olmazsa olmaz bir profil tam olarak Trossard ya. Hani böyle herkes diyor ya, kritik maçlarda o golü atacak ve fişi çekecek oyuncu.
0: Ama Trossard'ın transferi de çok konuşuluyordu. Geçtiğimiz transfer döneminde hatta ligimizle bile adı anılıyordu. Ya o kadar yani gelmişti. Ben daha büyük bir transfer beklerken Beşiktaş'ta falan adı anılıyordu mesela.
1: Ve ben gözden çıkarılmasına da çok anlam verememiştim. Çünkü geçen sezonlarda yine aynı şekilde Arsenal'e hep ipten alacak golleri atan isimdi.
0: Evet.
1: Ya bence takımlarda, özellikle bu tür kritik maçlarda, West Ham deplasmanından bahsediyoruz. Neticede bu takım da küme yarışında çıkmaya çalışıyor ve Tottenham'da Leeds United'la oynayacak. Hani aşırı önemli bir aralıkta Trossard'ın böyle bir gol atması aşırı önemli ve dediğim gibi her takımda da olmazsa olmaz bir profil ya. Hani Süper Lig'de hep ne diyoruz? Ya işte bir oyuncu olsun, o girsin ve son dakika golünü atsın. Hep öyle bir forvet aranıyor. Evet, akan oyunda da çok iyi olsun ama işte 70'te bir oyuncu alınsın ve büyük maçları çevirsin. Sana büyük maçları aldırsın. Trossard tam olarak öyle bir profil ve oyun profili olarak baktığında da Arteta bir şeyler denemeye başladı bence son 2 haftadır. Hep eleştirdik, hep eleştirdik. Çünkü son 2 aydır olan aralıkta gerçekten eleştirilecek bir oyun sergiliyordu. Takımda bir üretkenlik yoktu ama bence bu oyun yani West Ham maçında da tam olarak başarılı olamasa da bir şeyleri denedi.
0: Evet.
1: Farklı bir oyun profili denedi etti ve yani çok ayrı bir parantez açmamız gereken David Raya.
0: David Raya bak ilk geldiğinde ben biraz haksızlık yapıldığını düşünmüştüm Ramsdale'a. Ama o formayı aldı. Ama orada da Ramsdale'a haksızlık yapılmadı. Tamam kabul ediyorum ama iki çok iyi kalecisi vardı evet. Arsenal'ın. Yani Ramsdale varken Raya'nın oynaması biraz canımı sıkmıştı ama gerçekten Raya da söke söke aldı o formayı.
1: Ya bir de baktığımızda hepimizin kafasında oturan bir kaleci profili vardır ya. Hani yapılı, çok rahat sağa sola atlayacak, o uzaktan olan şutları kurtaracak. Ramsdale tam öyle bir profilde. Çok uzun, 1.97 falan yüksek ihtimalle. Raya da normal bir kaleci profiline göre daha kısa aslında.
0: Tabii Latin kaleciler olur ya, Meksika falan böyle.
1: Tam öyle bir profili var.
0: Ya
1: tam öyle bir profili var ve ben geldiğinde şey demiştim hani. Tamam geldi de bir de hani Ramsdale daha eski oyuncuydu ya, o yüzden daha bir gönül bağı oluyor belki insanla, bilmiyorum. Raya gelince Ramsdale'in direkt kesik yemesi, gerçi ya direkt de kesik yemedi, birkaç maçta o da gerçekten yapmaması gereken hatalar yaptı.
0: Ama Raya'nın da oynadığı sezon kötü bir sezondu, iyi bir sezon geçirmemişti yani. O, hatırlıyorum hatta Luton Town maçı tamamen kendisi vermişti puanı. Puanı vermedi ama Declan Rice'ın son dakika golü hatırlarsın.
1: Evet.
0: O maç tamamen Ryan'ın hatasıydı mesela. 3-3'e gelmesi falan, sonra 4-3 kazanmıştı Arsenal.
1: Ama şu da var, bence Arteta bu kararın arkasında da çok net bir şekilde durdu ve tüm demeçlerinde ben işte kaleden oyun kurulumuna önem veriyorum ve bu konuda ayağı daha temiz bir kaleci benim için daha iyi olacak lafları. Ya baktığında aslında haksız da değil, çünkü Ryan'ın çok böyle nokta atış şekilde olan pasları var. Özellikle o böyle köşe kapatmaları, 77. dakikada kurtardığı bir pas var, kurtardığı bir top var. Maçı tamamen aldı orada. Hani 77'de şundan da çok eminim. West Ham bir gol bulsa geriye kalan 15 dakikalık süre zarfında tamamen kapanacak. Evet. Arsenal nasıl gol bulacak? Çünkü bir de yani West Ham öyle bir süre zarfında kapandığında tam kapanır. Yani açman da çok zor olur. Zaten akan oyundaki önemli isimlerin çıkmış. Calafiori çıkmış. Eze de yanlış hatırlamıyorsam çıkmıştı. Kiminle bulacaksın? Yine hadi bir duran toptan. West Ham'ın da o son dakika iptal olan golü. Ne diyorsun?
0: Ben şöyle diyorum. Bence faul bu. Pozisyon
1: çok
0: faul.
1: Çok net faul, evet.
0: Şuna da haksızlık diyemiyorum. Evet Arsenal, hani ben şunu hiç sevmem mesela. İşte geçmişte de bu olmuştular da bilmem ne. Yani günümüze bakmak lazım ama şimdi geçmişteki örnekler neredeyse 20-30 gol olunca veya 15-20 gol olunca ya gerçekten tartışılmaya değer bir konu oluyor ve bu tezi savunanlar da öyle hani boş görebileceğimiz insanlar değil. Schmeichel gibi insanlar, Rio Ferdinand gibi insanlardan bahsediyoruz. O yüzden evet haklılar. Yani bir kural olacaksa bir standardı olmalı ki Premier Lig'de bir standart olmadığını hakemler olarak yani çok fazla görüyoruz ki işte Manchester City'nin mesela geçen sezon verilmeyen penaltısı vardı.
1: Evet.
0: Yani bayağı konuşulmuştu. Bir standart yok ki zaten Premier Lig'de ama ya burada da haklılar tepki göstermekte bence.
1: Ya çünkü
0: ama daha önce
1: kritik.
0: Arsenal'da da yapılmadı mı bu haksızlıklar? Yapıldı tabii ki.
1: Bir de çok kritik bir aralık. Neticede o gol verildiğinde West Ham kümeden çıkabilecek ve ligde kalması belki
0: tabii
1: garanti hale gelecek. Ve hani Arsenal'in şampiyonluğu için de çok büyük bir sıkıntı olacak. City belki işte bugün Crystal Palace oynayacağı maça daha motive şekilde çıkacak. Her şeyin değişeceği bir aralık. Eve baktığında yani %100 aslında iptal olması gereken bir gol. Ve bence karar da çok doğru. Ama yani şimdi insan ister istemez şunu diyor. Ben bir City taraftarı olsam, Arsenal'in böyle attığı 30 tane golü var belki.
0: Ya
1: bir sürü pozisyon
0: işte şu
1: var.
0: Ya muhtemelen federasyon, hakemler sezon ortasında toplandılar. Dediler ki ya böyle bir adamlar bugün buldu bu işin. Böyle bir gol atıyorlar. Ya buna bir şey getirelim. Güncellem, bir standarta belirtelim. Artık böyle gol atmalarına izin vermeyelim. Faul çalalım dediler. Arsenal'in de 1-2 faul çalındığını görünce yapmamaya başladı bunu. Diğer takımlar Arsenal'a karşı yaptı. Sonunda işte bu oldu. Gol oldu. İptal oldu. Ya bu tartışmaların çıkacağı çok belliydi. Mesela Formula 1'de vardır atıyorum. Bir takım kuralların dışında bir şey açık bulur. Oradan yürür gider. Sonra yeni kural gelir.

0: olmasın diye. Çünkü ister istemez çok fazla tartışmaya sebep oluyor. Yeni kurallar gelecektir diye düşünüyorum. Belki sezon ortasında bunu yapmadılar ama yeni sezonda bu kuralların artık bir revize edilmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Çünkü bir takım bunu yapabiliyor. Diğer takım bak yapınca faul verildiğinde, gol iptal edildiğinde.
1: İşte yok Arsene Wenger'in offside kuralı falan konuşulacağını şunlara baksınlar.
0: Kesinlikle.
1: Arsene Wenger de bu arada işi gücü bıraktı yani offside işiyle 6 yıldır uğraşıyor. Bilmiyorum, çok enteresan. Hiç de beğenmedim o kuralı bu arada. Baktım bir. Ya böyle bir işte görselle anlatılmış. Topu sadece değse bile o son çizgide offside ama tamamen olmayınca, yani tamamen arkada kalınca offside oluyor falan, saçma sapan bir şey vardı. Gelmez o kural da. Yani enteresan bir durum ve Arsenal büyük avantajı eline aldı diyebiliriz. Peki diğer tarafta Manchester United bugün senin de bana attığın bir haber. Michael Carrick yani çok fazla tepki aldı eski takım arkadaşlarından ama Manchester United yönetimi bu tepkilere ses vermedi. Ya şunu demek istiyorum aslında. Roy Keane'de de mesela geçmiş demeçlerinde onu görüyordum. Scholes'ta da var. Yani mesela Patson var orada, program yapan yılların analizcisi. Adamla karşı karşıya program yapıyorlar. Roy Keane'in tezi hep şu. O soyunma odasını bilmediğin için işte bilmem ne falan gibi. Ama şöyle bakmak lazım. Roy Keane diyor ki işte sen futbolcu değilsin, bilmiyorsun diyor ya karşısındakine. Bizim Türkiye'de de çok var mesela.
0: Dolu maalesef.
1: Futbolu bırakır bırakmaz. Siz bilmezsiniz, futbolcu değilsiniz de abi sen de yorum yapmayı bilmiyorsun ki, sen konuşmayı, iletişimi bilmiyorsun. Roy Keane'de de aynısı var. Karşındaki adam seni de analiz etmiş, abini de analiz etmiş, babanın futbol oynadığı dönemde de analiz etmiş. Yani o işte senin karşındaki daha tecrübeli. Türkiye'de de var bu durum. Roy Keane'de başarısız bir antrenörlük denemesi oldu. Sonrasında yorumculukta sallayıp geçiyor. Ted Lasso dizisinde de var. Roy Kent zaten Roy Keane'in karakterini canlandırıyor bu arada. Hani ondan esinlenilmiş bir karakter, sertliğinden falan anlamışsındır. O kendisi de diyordu mesela yorumcu olduğunda, ne güzelmiş ya, herkese küfrediyorum buradan evet. diye.
0: Ya Ted Lasso'daki karakter bence çok daha tatlıydı bu arada. Şu an Carrie'ye yapılan yorumlardansa. Hı-hı. Ben en başından beri söylüyorum. Adama diyorlar ki, özellikle hani Sky Sports'a falan çok fazla görüyoruz demeçlerini. Geldiği günden beri zaten bir iddiası olmadığı için bu kadar rahat. Senin gibi soyunma odasında kimler neler oluyor siz bilmiyorsunuz falan ya. Bu adam başarılı bir futbol oynatabiliyor mu? Oynatabiliyor. Özellikle bir önceki teknik direktördense çok daha sistemli bir futbol oynatıyor.
1: Manchester United 3. sırada görmeyeli yıllar oldu.
0: Gerçekten evet. Yani hatta geçen konuştuk ya, Şampiyonlar Ligi'ne en son ne zaman çıkmışlardı? Ronaldo'lu dönemden bahsediyoruz
1: evet,
0: ya.
1: Evet, Ronaldo'nun ikinci geldiği dönem.
0: O kadar eski, evet.
1: Ki o da çok kötü bir seneydi yani. Hani kötü bir.
0: Hiçbir iddiaları da yoktu evet, gerçekten. Evet. Ama şu an ben bunu net bir şekilde söyleyebiliyorum ki, Carrick'le ilerlerlerse Şampiyonlar Ligi'nde United'ın gerçekten Manchester United olarak bir iddiası olabilir.
1: Ronaldo'lu seneden sonra sanki bir kere daha çıktılar. Şey, Galatasaray'la oynadıkları dönem. Facundo Pelistro falan vardı kadroda. İnanılmaz kötü bir kadro.
0: Yine kaç sene bir...
1: Yani işte Galatasaray'ın Bayern Münih'le oynadığı seneyi hatırla. O Harry Kane'in attığı gol falan o sene.
0: Bayağı yani
1: 3 sene değil mi?
0: 3 ya da 4 olması lazım. 4'ü var mı?
1: Ya bakalım merak bakalım, ettim. Evet. Gerçekten merak ettim. Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde olduğu son zaman. Hatta artık direkt yazınca da şöyle çıkar diye düşünüyorum. Son Şampiyonlar Ligi diye bakıyorum. Evet, Galatasaraylı sezon gördüğüm kadarıyla. O kadar bu arada yani şeye gittik, 2008'e falan gitti olay. 20, katılımcı 20, olarak 23-24. 23 sene.
0: Aslında yani çok da uzak bir tarih
1: ya
0: gibi
1: uzak bir tarih
0: değil
1: ama şöyle bir şey var. Bazıları suni. Yani o gruptan Manchester United, hatırla, Galatasaray çıkmak üzereydi. Kopenhag üstte tamamlıyordu ve Manchester United dediğin takımın sağ kanadında Facundo Pelistri diye bir adam oynar mı? Onun öncesi 21-22, yani 21-22'de dediğin Ronaldo sezon. Hani gerçek bir Manchester United izlediğimiz son Şampiyonlar Ligi 16-17 falan olabilir.
0: Ya ve bu arada eğer bu kadro revize edilmezse hala da Şampiyonlar Ligi'nde ya hani United kadrosunda bunlar mı oynuyor diyebileceğimiz oyuncular var bence, birkaç oyuncu dışında. Yani Şeşko bence çok iyi. Casemiro zaten gideceği konuşuluyor falan. Ya da hani Cunha çok iyi ama onun haricinde baktığında total olarak tam olarak Manchester United oyuncusu diyebileceğin oyuncular yine yok. Eğer bu kadro Kerik'le birlikte Şampiyonlar Ligi'ne giderse bence muhakkak çok daha farklı transferlere gidilmesi lazım. Ve Casemiro gittiğinde Sunderland maçında Casemiro yoktu. Hı. Orta sahaya dair gerçekten hiçbir şey yoktu. Casemiro United için çok önemli bir oyuncu. Bu kadar önemli bir oyuncuyu sen verdin ki adam gidecek zaten. Şampiyonlar Ligi

0: de onu doldurabilecek çok da nokta atış bir transfer yapman lazım. Stoperler için de bence aynısı geçerli. Yani stoperler artık bir revize edilmeli United'ın, kaç sene oldu çünkü. Hala baktığında tam olarak o Şampiyonlar Ligi hissiyatını veren oyunculara olmadığını düşünüyorum.
1: Şeye bakıyordum ben de ya, Carrick Şampiyonlar Ligi Galatasaray dedik ya, sanki öyle bir maç vardı diye hatırladım. Doğru hatırlamışım. 19 Eylül 2012 Old Trafford'da Şampiyonlar Ligi maçı, 1-0 Manchester United Galatasaray'ı yeniyor, 7. dakika gol Carrick.
0: Hadi ya. Belki ya, bu sene aynısını görebiliriz Carrick baştayken.
1: Ya işte ben öyle hikayeleri çok seviyorum yani. Hani bak Şampiyonlar Ligi'nde, bu arada hani yanlış anlamasınlar, Galatasaray veya herhangi bir takım Carrick'in golüyle maçı kazanan bir takım. Şimdi teknik patron olarak Carrick önderliğinde, ama o oyuncu grubuna da çok güvenmiyorum ben.
0: Ben de hiç güvenmiyorum maalesef. Çünkü belirli o dinamo taşları hariç bu oyuncu evet çok iyi diyebileceğim biri yok.
1: Evet.
0: Tamam, Bruno Fernandes var ama o adam zaten yıllardır var ve yıllardır
1: bıktı
0: oyunun
1: da.
0: Bence
1: bıktı
0: de ya.
1: 3 senedir sırtında yük taşıyor yani.
0: Peki sence kim gelebilir Manchester United'a? Ben düşünüyorum böyle nokta atış kim gelebilir diye, ama şimdi United yönetimi de çok sıkıntı.
1: Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek takımlardan aslında transferler.
0: Bence de.
1: Kim olabilir? İşte Bundesliga'dan. Yani Bundesliga'dan.
0: Bence gelişim. Premier'den de alacakları olur. Chelsea tarafından.
1: Chelsea tarafından işte Mason Mount mesela niye alındı yani?
0: Hiç gerek yok.
1: Evet. Chelsea'den kim alırsın ki? Cole Palmer dışında kim alırsın orada? Kukure'ye.
0: Kaysedo'yu almaz mısın?
1: Kukure'ye alırım. Kaysedo'yu alırım. Ama 3-4 yani. Hani 5'e çıkamayız herhalde.
0: Enzo'yu alırım.
1: Enzo'yu aldın.
0: İşte orta sahayı o şekilde revize ederim ve çok daha dinamik olur. Skor katkısı olarak da çok daha güzel bir United izleyebilirsin. Ya çünkü Şampiyonlar Ligi'nde böyle oyuncular lazım. Şu an ya stoperleri gerçekten kaç yaşında? Kimlerden bahsediyoruz United'da?
1: Evet, gerçekten öyle.
0: O yüzden dediğim gibi
1: bence bir fırsat olabilir. Serie A'da Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek takımlardan çok güzel fırsatlar gelebilir işte. Burada Napoli olabilir, Roma olabilir. Oradan iyi fırsatlar yakalanabilir.
0: Kasılıyorum, evet, oradan nokta atış.
1: Özellikle Como'ya mesela yapışmaları gerekiyor hepsini.
0: Herkes yapışır ama Fabregas bırakır mı oyuncuları zannetmiyorum.
1: Yani bilmiyorum. Fabregas kendisi durur mu başta?
0: Evet, o da
1: var. Öyle de bir şey var.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
5: aşkına. Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
6: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Superbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
5: Türksel gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
6: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi. Türksel
3: gücünde 5G. Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
1: Peki bir diğer karşılaşmayla devam edelim. Bir diğer karşılaşmada küme düşme bölgesine geçeceğiz ama onun öncesinde Liverpool-Chelsea mücadelesi, birbirlik eşitlik. Yani çok da öyle bir iddiası olan bir maç değildi ama Chelsea bu maçta da puan kaybetti. Liverpool bu maçta da kazanamadı. Yani gerçekten bu iki takım hakkında artık ne konuşalım bilmiyorum. Yani söylediklerimiz sürekli tekrar ediyor. Aynı şeyleri söylüyoruz. Haftaya yine aynı şeyler olacak.
0: Yüksek ihtimalle. Ya bu sezon hangisi daha kötü bir sezon geçirdi tartışmasını geçirebileceğimiz çok net iki takım. Liverpool savunması o kadar açık bırakıyor ki. Yani ilk 45 dakika boyunca ve Chelsea çok iyi olmamasına rağmen bu pozisyonlara girebiliyor. Arne Slot Yani el yayında belki aynı şeyi söyledik. Ne yapmaya çalışıyor bilmiyoruz. Ne oynatmaya çalışıyor bilmiyoruz. Çünkü ortada bir oyun yok. Chelsea'nin başında zaten şu anda biri yok. Chelsea'de yeni sezonda kime getirecek onu bilmiyoruz. Sadece maçta Liverpool adına benim en çok dikkatimi çeken isim Gravenberch oldu. Ya, çok net domine eden bir isim ve Konya'da bence ve yeteri kadar da abartıldığını düşünmüyorum ben. Çünkü oyunun gidişatını tamamen değiştiren bir oyuncu değil. Bazı maçlarda parlayıp bazı maçlarda çok kendini gösteremiyor. Ama bu maçta benim en beğendiğim isimdi. Ya tam bir sistem oyuncusu. Fiziği yanıltıyor olabilir çünkü boyu uzun, güçlü. Evet, teknik olduğu için insanlar ondan dominant bir box to box bekliyor. Ama aslında merkezde efsane bir isim. Dediğim gibi golü de çok güzeldi.
1: Ki bunu sadece Liverpool'da yapmıyor. Hollanda milli takımda da aynı performansı veriyor. Liverpool'un şansı burada aslında. Gakpo da aynı şekilde. Aynı performansı milli takımda da verebiliyor.
0: Bence Gakpo milli takımda çok daha öne çıkarken... Ya tamam belki geldiğinde daha iyiydi ama Arne Slot onu yavaştan köreltmeye başladı gibi geliyor
1: çünkü
0: bana.
1: Çünkü milli takımda direkt ileri uçta oynuyor. Evet. Yani yok ki oynayacak, hani ya Weghorst oynayacak yerine ya Depay oynayacak. Hala yani bu yılda Depay mesela kadroya alınacak. O yüzden orada daha özgür, daha rahat, arkasında kimseyi yerine koyamayacağını biliyor ama Liverpool öyle bir yer değil.
0: Ya tabii ki en ufak bir maçta rotasyona gidilebilir, yerinde olabilir. O konuda çok haklısın. Chelsea'de de dediğim gibi Enzo, Caicedo ve Pedro bunlar çok üst oyuncular ama Chelsea yüzünden parlayamıyorlar. Bana öyle geliyor çünkü Chelsea'de tam olarak oturan bir sistem ya da bu oyuncuları düzgün şekilde kullanabilecek bir hoca yok baktığında. Özellikle son bir sezondur. Çok kıymetli oyuncular. Dilerim bu sezon Chelsea'yle yolları ayırırlar. Hani Pedro çok beğendiğim isim. Caicedo'yla zaten ve Enzo orta sahada çok domine oyununu beğendiğim isimler. Ki bence kalmayacak isimler de zaten. Hani Chelsea'nin başına kim gelir bilmiyorum. Tam olarak şu anda konuşulan biri de yok. Evet. Hani United için 80 tane isim konuşuluyor kelik başta olmasına rağmen. Ya da Tottenham De Zerbi ile devam edecek mi etmeyecek mi? Ama Chelsea konusunda hep bir soru işareti var. Kim gelecek gelmeyecek belli değil. Yeni sezonda ben Chelsea'de de böyle bir kadro devini mi uğrayacak gibi geliyor bana. Bu orta sahada bahsettiğim oyuncular da gidecek gibi. Hatta iki tane golü galiba iptal oldu bu maçta offside gerekçesiyle. Normalde iki tane daha gol atıldı ya. Hani dediğin gibi normalde Tottenham pardon Liverpool Chelsea mücadelesini belki ekran başına böyle kilitlenirsin, uzun uzadıya izlersin, o maçı beklersin ama hani iki takımda bir iddiası olmadığı için, iki takımda bu sezon çok kötü bir sezon geçirdiği için öyle çok ekranı kilitleyen bir maç değildi. Çok da sürükleyen bir maç olmadı o yüzden.
1: Peki küme düşme bölgesine geçelim. Tottenham Leeds United mücadelesi 1-1'lik eşitlik. Yani zaten yaralı olan Tottenham'da bir de Wolves maçında Xavi Simons'un sakatlanmasıyla birlikte iyice yaranın dozajı arttı ve 1-1'lik eşitlik, 1-0 öne geçtiği mücadelede skoru koruyamadı Tottenham.
0: Ya önce bir pozitif yandan başlamak istiyorum. Tudor'dan sonra oyunda çok net bir toparlanma mevcut. Bence onu fark edebiliyoruz. Takımın isteği artık biraz daha hissettirmeye başlıyor kendine. Evet, bu takımdakiler bir şeyleri istiyor diyorsun. O Tudor'daki ölü toprağa atmışlar ama ya Tottenham oyununda pozitif şeyler görmeye başlasak da öne geçtikten sonra o skoru koruma konusunda öyle bir rehavet var ki oyuncularda. Artık sanki Tottenham'da forma giyen İngiltere'nin önde gelen oyuncuları değil de çok böyle basit hatalar yapıyorlar. Brighton maçında da aynısını yapmışlardı. Küme düşme korkusu tabii ki çok zorludur. Bunu hani tahmin dahi edemeyiz. Özellikle Tottenham gibi bir kulüpten bahsederken. Top oyuncuların ayağına geldiğinde normalde tekte çok basit oynayabilecekleri pozisyonlarda kadro kalitesinin altında hamlelerde bulunuyorlar. Ve bu da ister istemez bu kadar önemli averajlarda. Yani West Ham kaybetmiş. Senin bu maçı alman, 3 puan alman puan farkını 4'e çıkartacak ve çok daha önemli. Ve Tottenham'ın fikstürü çok zor.
1: Evet, yani fikstüre baktığımızda Chelsea deplasmanı bu hafta, sonrasında Everton.
0: Yani Everton'dan puan alma ihtimallerini ben daha iyi görmüyorum zaten. Chelsea'de körler sağırlar birbirine ağırlar olarak ilerleyecek bir maç olacak
1: West
0: gibi.
1: West Ham'a baktığımızda da onların da pek kolay değil. Newcastle ve Leeds United, ama Leeds United'ın işi artık bitti yani. Leeds, evet. United kurtardı kendini.
0: Yani o yüzden tam olarak bir iddiası olmadığı için de West Ham o maçta kesinlikle abanacaktır. Ama dediğim gibi Newcastle'daydı değil mi maç?
1: Newcastle deplasmanı.
0: Bir de deplasmandan bahsediyorsun. Yani o biraz zor olabilir. Şu anda kümede o kadar soru işaretleri var ki ve Tottenham'da Madison yaşıyormuş.
1: Bir şey diyeceğim ya, şu sıralama şu puanlarla direkt bile bitebilir. İkisi de iki maçını, evet, kaybedebilir mesela.
0: Ya aşırı ihtimalli. Ben zaten buradan Tottenham'ın kesin bir puan alacağını düşünmüyorum ama West Ham dediğim gibi sanki son maçından puan alabilirmiş gibi geliyor bana Leeds United'da. bu maçta da o kadar şaşırdım ki son 20 dakika bir baktım Madison girdi ve o bulduğu son 20 dakikalık süre zarfında gerçekten iyiydi bu arada. Hani fauller aldı, duran toplar elle etti. Hatta son dakika bir penaltı pozisyonu var. Herkesin tartıştı.
1: Değil mi ya Madison?
0: Evet.
1: Çok, çok iyiydi ya. Çok talihsiz sakatlandı. Postecoglou döneminde de ilk başta inanılmaz iyi başladı. Abi sakatlıktan sonra yani toparlanamadı.
0: O yüzden bu maçta görünce dedim ki bu oyuncu bir de hala Tottenham'da mı oldum?

0: Onu daha çok şaşırdım.
1: Hayır, o sakatlıktan döndü de yani.
0: Var mı yok mu belli yok değil yani. Evet. Evet.
1: Yok, direkt yok.
0: Bir de Leeds'in 97'de direkten dönen şutu var. Hayati bir pozisyon. Tottenham 97'de yani tamam, belki işte 57'de yesen Leeds United deplasmanında tamam 2-1 bu seni üzer, ama maç zaten 1-1 olmuşken 97'de yediğin bir golle Tottenham için gerçekten sezon tamamen biterdi. Hani sonraki maçlarına da şu an tamam belki hala daha yüksek bir moralle çıkamayacaklar, ama Leeds United karşısında dakika 97'de o bahsettiğimiz pozisyon gol olsaydı Tottenham tamamen sezonu bitirmiş olurdu ve küme düşme garantilenirdi onlar için. West Ham'ın puan kaybetmiş olmasına rağmen bu şekilde ilerlerdi. Şu anda küme hattı nasıl olacak bilmiyorum. Hani dediğin gibi tamamen bu şekilde de kalabilir. Çok sürpriz şeyler de olabilir. Ama West Ham'ın düşmesini istemiyorum ben ya.
1: Peki, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından diğer liglerle devam edeceğiz. Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaren Yavaş'la birlikte Avrupa futbolunda ve Championship'le devam ediyoruz. Hull City finale kaldı Millwall karşısında. İki maçın sonunda kazanan taraf oldu ve Premier Lig'e son bir adım kaldı. Nasıl değerlendiriyorsun Hull City'nin bu zaferini?
0: Ya bu takım Millwall'u kendi evinde bu denli ezici bir futbolla yenebiliyorsa Premier Lig'e çıkmaması için hiçbir sebep yok diye düşünüyorum ve ben şahsen Hull City'nin çıkacağını düşünen tarafta değildim. Aklıma soru işaretleri vardı, çıkar mı çıkmaz mı diye, ama ilk yarıyı gol yemeden kapatınca dedim ki yüksek ihtimalle bu maçı Hull City alacak. Çünkü Hull City bu sezon genel olarak hani Championship'te de ilk yarıyı gol yemeden kapattığı maçlarda, hatta genel olarak gol yemediği maçlarda ikinci yarı oyun kontrolünü eline alabiliyor ve o şekilde de oldu. Ama çizerken şunu düşündüm. Bizim ligde mesela yetenek anlamında bir problem yok. Çok yetenekli oyuncular var ama tempo çok eksik. Millwall ve Hull City'de yeteneğini sorgulayacağımız muhakkak birden çok futbolcu çıkar. Ama akan oyun hızı her şeyi o kadar değiştiriyor ki maçın temposu yüksek olduğu an sana hissettirilen o yüksek nabız gerçek futbol oyuncuların kusurlarını da örtüyor bence. Çünkü biri bir hata yapsa diğeri oyunu soğutmuyor. Oynama isteği var, tempo var ve o tempo, o oyunculardaki iyi anlamda pozitif şekilde bahsediyorum bu agresifliği, izlettiriyor yani sana. Ama bizim ligde ne var? Oyuncular baktığında hepsi çok yetenekli ama tempo olmadığı için ya diyorsun, hani gelen adam da köreliyor, ama bu maçta o kadar yüksek bir tempo vardı ki tam da böyle izlemeyi sevdiğimiz tarzda bir tempo. İzlerken ben çok keyif aldım ve evet, spiker her defasında söylerken çok mutlu oldu zaten, ama Bellumi müthiş bir oyuncu. O kadar iyiydi ki bu maçta da, böyle çok iyi pozisyonları vardı. Ki Hull City bence Fenerbahçe'de tutunamayan çoğu oyuncuyu ilk sezonunda transfer ettiler ve bir takım Fenerbahçe'nin arka alt bahçesi gibiydi. O kadrodan arınıp tamamen farklı bir yenilenmeye gidince Hull City'nin kadrosu da oyun sistemi de tam olarak oturdu ve şu anda güncel olarak oynadıkları bu oyunla finalde alıp Premier Lig'e çıkmamaları için ben hiçbir sebep göremiyorum.
1: Peki bir diğer tarafta tabii finaldeki rakipleri de dün belli oldu. Southampton, Middlesbrough. Middlesbrough aslında 1-0 öne geçti ama sonrasında Southampton uzatmalarda işi bitirmeyi başardı ve finalin adı da Southampton Hull City oldu.
0: Ya bence bu sonuç tabii hiç beklemediğimiz bir sonuçtu. Çünkü karşı taraf hiç oynamadı. Yani oynamadı derken ben daha çok böyle Southampton'ın baskın olarak oynamayacağı bir maç diye düşünüyorum, ama daha baskınlardı ve o böyle maçı çok fazla döndürmeyi isteyerek oynadılar ve hakem kararları da çok fazla tartışıldı. Özellikle bir İngiliz gündemine baktığımda herhalde bizim derbilerden sonra falan hakemler hakkında en fazla bu kadar kötü konuşuluyor olabilir. Hakemin tüm kararları eleştirilmiş ve gerçekten baktığında bence çok kötü bir hakem yönetimi, verilen kararlar falan. Yani finalde ne olacağı o kadar böyle belirsiz ki bakalım ya, iyi olan kazansın.
1: Peki bir diğer tarafta da tabii Premier Lig'deki son takımı arıyoruz ama Millwall orada kaldı. Düşerse West Ham'la artık orada buluşacaklar, evet. Championship'ta.
0: O yüzden West Ham düşsün istemiyorum.
1: La Liga'ya geçelim. Barcelona El Clasico'da şampiyonluğunu ilan etti. İlginç bir El Clasico'ydu. Kimse yoktu yani. Mbappe yok, Lamine Yamal yok, ama Barcelona kazandı ki Real Madrid'in zaten kazanmasını hele ki son olaylardan sonra kimse beklemiyordu. Barcelona şampiyon.
0: Ya seneler boyu bir sürü efsane El Clasico'ya işareti olduk ve kazanan kim olursa olsun tarihi geçecek iyilikte olan kadrolara eşliğinde izledik bu maçları. Kazanan Barcelona oldu. Yine aynı şekilde tarihi geçecek bir maç, ama tarihe geçecek olmasının sebebi kazananın çok iyi olmasından çok kaybedenin gerçekten rezalet kötü olması. Hani bu maçı alsınlar, bence Real Madrid tarihinin kara lekesi olan anlardan en üst sıraya falan koysunlar. Maçta baktığında

0: hata olmasa Barcelona bir 4'ü 5'i bulur yani, o kadar boğuculardı. Courtois da bir maçta devleşiyor, efsane pozisyonlar çıkartıyor, öyle bir gol yiyor ki bence adamı kariyeri boyunca tabii ki kurtardığı şeylerle anacağız ama yediği her gol bir insanın bu kadar jeneriklik goller olur. Bu maçta da çok güzel goller yedi gerçekten. Ve şunu fark ediyoruz ya, hani futbolcular kendilerini kulüpten büyük görürse, ne kadar büyük bir kulüp olursan ol, bu şekilde başarıdan uzaklaşıyorsun ve bu şekilde hizmetler de kaçınılmaz oluyor. Benim aklımın eremediği şey Tchouaméni ya, gerçekten müthiş büyük bir olaydan bahsediyoruz. Bir oyuncunun işte zihni gitmiş, kafası yaralmış falan. Ütopik olaylar.
1: Daha ne olacak?
0: Daha ne olacak ve 3 gün sonra bu adam kadroda.
1: Ve ya sadece para cezası verildi. Hiçbir sportif yaptırım yok.
0: Ya bu adamın bu kadar mı büyük bir lobisi var, ben onu anlamıyorum. Ya da Arbeloa artık bu oyunculardan korkuyor da mı böyle bir karar alıyor? Çünkü bu aslında baktığında tamamen yönetimden gelecek bir karar olması lazım. Hmm. Bir kavga olduysa hani kim zarar görmüş, kim zararı vermiş falan fark etmeden, bu kadar büyük bir olay varsa iki tarafta ya kadro dışı bırakılır ya da o maçta oynamaz.
1: Evet.
0: Ama bakıyorsun El Clasico'da zaten kimse yok, bir de Tchouaméni oynuyor. Ya bu adam bildiğin cana suikast gerçekleştirmiş birkaç gün önce. Ne vardı hala oynatıyorlar. Bence bu bile aslında baktığında Real Madrid'in gidişatı için çok büyük bir problem. Bu büyük problemin başına da kim getirilirse bu problem bir problem olmaktan çıkar. Takımdan daha büyük sorun olacak bir hocam Mourinho tabii, evet, ki. Hani bu kaosun içine 80 tane hoca atabilirsin. O 80 tane hoca da bu kaosun içinde yüksek ihtimalle çürür gider. Kariyeri için çok kötü şeyler olur ama Mourinho geldi gibi ben eminim ki Real Madrid'in o iplerini eline alabilecek ve Real Madrid'i hizaya sokabilecek tek adam Mourinho. Hani başka bir aklıma gelmiyor çünkü.
1: Evet, yani benim de ya merak ettiğim bir olay olsun isterim yani.
0: Ben de kesinlikle, ve hani şunu da merak ederim. Mourinho geldikten sonra hem oyun anlamında tabii ki yani, çünkü hepimiz neticede sahanın içine odaklanıyoruz, ama güncel olarak bu kadar saha dışı olaylarla anılırken Real Madrid, acaba Mourinho geldiğinde daha nelerle anılacak ve neler yoluna girecek? Yani mesela Ancelotti de çok büyük bir teknik adam ama o da bu kadar büyük bir kaosun içine girdiğinde muhakkak bir şeyleri düzeltir, ama Mourinho zaten baş başına bir kaos baktığında, Real Madrid şu an çok daha farklı bir kaos. O yüzden o iki tane aynı kutup bir araya geldiğinde ne olacak, ben çok merak ediyorum. Ki dilerim de gelir.
1: Evet.
0: Ya zaten getirilebilecek en mantıklı
1: son
0: isim ya.
1: Son haberlere göre %90 falan deniliyor artık.
0: Özellikle o son aldığı beraberlikten sonra Mourinho'da.
1: İnanılmaz, onu da konuşacağız gerçekten. İnanılmaz bir rekora gidiyor orada. Peki bir tarafta da tabii La Liga'da küme düşme bölgesi, son iki takım aranıyor ama çok ilginç bir görüntü var. Şu anda Avrupa potasında olan Hetafe 7. sırada ama kümeye de düşebilir. Çünkü küme düşme bölgesiyle 7. arasındaki puan farkı sadece 6.
0: Ya La Liga'da şu an resmen Battle Royale gibi bir şey oynanıyor, onu fark ettim. Hani söylediğin gibi 8 ile 18 arası, 7 ile 18 arası puan farkının 5 olması bence hiç denk gelmediğimiz bir şey.
1: 7'nin 19. olmama şeyi var yani artık, sadece tek garantisi bu. 19. olmayacağız ama 18. olup küme düşebiliriz diye.
0: O kadar tuhaf ki bir hafta Avrupa potası konuşan bir taraftarsın. Bir hafta sonra ya da lig sonlandığında kümede olabilirsin. O kadar tuhaf ki. Ya nedense Deportivo Alaves en büyük düşme adayı gibi geliyor.
1: Tabii,
0: bana.
1: Evet,
0: o kesin de olarak düşer gibi. Bir de adamlar bugün Barcelona ile oynayacak hani.
1: Ama Barcelona nasıl bir kadroyla çıkacak acaba oraya?
0: Ya yine de bence yenerler. Hani çok zaten salmış olsalar dahi, hı-hı, diğer tarafta o yenme havasını alamıyorsun. Bir de benim şu an bu fikstüre baktığımda en çok merak ettiğim Sevilla.
1: Sevilla'da ama kaptan çıktı, taraftarla konuştu. Bu takım küme falan düşmeyecek dedi. Villarreal, Celta Vigo deplasmanları ama fikstür de zor yani.
0: Real'le oynayacaklar.
1: Real
0: galiba,
1: evinde ha, hadi diyelim. Ki o da zaten muallakta da, Villarreal ve Celta Vigo'da yani burada sıfır çekebilir Sevilla.
0: Ve o kadar ilginç olur ki, çünkü Sevilla'dan bahsediyoruz. Adamlar şu anda kaçıncı?
1: Ya 13. ama işte bir puan uzaklıkta küme düşme bölgesine.
0: O kadar ilginç olur ki, herhalde Avrupa futbolunun karşılaştığı en ilk, ki zaten bence bu puan durumu başlı başına karşılaştığımız, hı-hı, en tuhaf puan durumlarından biri.
1: Ya gol kralı işte Mbappe, ikinci Vedat Muriç, Mallorca küme düşme adaylarından mesela.
0: o daha da tuhaf baktığında.
1: Şey de ilginç, 7. sıradaki Hetafe şu anda evet sadece 2 gol fazla atmış Real Oviedo'dan. Oviedo şu anda 29 puanlık yani.
0: Çok ilginç.
1: Çok enteresan bir şey oldu. Ama bu enteresanlıklar arasında dün Real Betis Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Garantiledi. Orada da Manuel Pellegrini'yi tebrik etmek lazım. Gerçekten çok sevdiğim bir teknik direktör. Seneye ya Real Betis'i izlemek güzel olacak Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Kesinlikle katılırım, evet. Bir de bu kaosun içinde güzel şekilde o bileti aldı ve sıyrıldı.
1: Evet.
0: Hani alt taraftakiler artık ne yaparsa, nasıl bir savaş dönerse orada.
1: Güzel bir video da paylaşmışlardı Mr. Robot'tan, yok pardon Mr. Bean'den. Ya bir uçakta business class sahnesi vardır çok ünlü, herkese biletini gösterir falan, işte orada biletini gösterdiklerinde Real Madrid, Bayern Münih falan diye şey iyi yapmışlardı. Çok güzel bir paylaşımla gidiyorlar Şampiyonlar Ligi'ne. Ve Serie A'ya geçelim. Serie A'da Milan-Atalanta mücadelesi. Yani ben anlatırken çok şaşırdım. 3-0'a geldi bir anda karşılaşma. Sonrasında Leao'ya büyük tepkiler vardı ki ligimizle de transfer döneminde adı anılıyor Leao'nun. Çok tepkiler vardı. Yoğun protestolar vardı. 60. dakikada San Siro bomboştu. Sonra bir 3-2 kıpırdanma, ama uzatmalarda suni bir kıpırdanmaydı o da. 3-2 Atalanta kazandı. Milan'da yani 3-4 hafta önce şampiyonluk konuşuyorduk mesela. Inter'le puan farkını konuşuyorduk. Şu anda
0: Şampiyonlar Ligi bile belki gidememe
1: ihtimali var.
0: Ben böyle 35. dakikada falan bende maç golün bildirimleri açıktı. Hı hı. Allah Allah dedim, neler oluyor? Hatta her sana yazacaktım. Anlatasamışsın zaten maçı. Hani artık bunu
1: çok yaşadın sen.
0: Evet, çok yaşadım. Evet, bu yayınlarda.
1: Bir önceki neydi ya acaba? Bir şeydi bir önceki de.
0: Yine sanki bir Serie A maçıydı.
1: Olabilir.
0: Haberin var mı diye sana söyleyecektim. Bir açtım sen anlatıyormuşsun zaten. Ya artık Milan taraftarının gerçekten sabrının bittiği evre ve çok haklılar.
1: Schalke'ydi bu arada, hatırlıyorum.
0: Evet. Ya verilen tepki bu arada sadece Atalanta maçında alınan bu mağlubiyetten kaynaklı değil. En başından beri 3 hafta önce, 4 hafta önce neler konuşuluyordu? Şu an takımın geldiği durum gerçekten çok kötü ve bu takıma gelirken takımın yıldızı, takımı şampiyon yapacak isim olarak gelmesine rağmen ya böyle bir maçta onları kaçıramazsın ya. O kadar net pozisyonlar kaçtı ki.
1: Sıkıntı şurada zaten Yaren. Yani koca Milan kadrosunda en iyi oyuncu Adrian Rabiot'sa kulüpsüz kalan bir isimse sıkıntı orada başlar ki Milan'ın ne kadar kötü dönemlerini gördük. İşte El Sharabi, Balotelli, yani bu isimler oynuyordu. Cassano falan oynuyordu. O dönemlerde bile bu kadar rezil bir tablo yoktu.
0: Tabii ki. Ve o dönemde en azından diyordun ki tamam, hani oyun 3 aşağı 5 yukarı ama atan biri vardı.
1: Tabii.
0: Ya da oyundan ya
1: pato çıkıyordu, bir şey oluyordu.
0: Aynen yani. Ambrosini
1: yani bile atıyordu bir şekilde.
0: Sürpriz bir şekilde seni kurtarabilen bir isim de oluyordu ama oyunda kadroda baktığında o kadar büyük eksikler var ki, işte kaçanlardır, şunlardır, bunlardır. Şampiyonlar Ligi'ne gidemesinler. Bence asıl linç o zaman gelecek gibi geliyor bana. Ve ya Milan'ın fiksürü çok zor değil. Ben gideceğini düşünüyorum ama bu kadar hatanın sonucuna da gidememesi de hiç sürpriz olmaz.
1: Ki bir de şunu eklemek lazım. Ya böyle gittin Şampiyonlar Ligi'ne, ne olacak ki Şampiyonlar Ligi'nde?
0: Ya bu kadronun da bu arada tamamen bir devinime uğraması lazım. Çıkacakları iki maçtan dediğim gibi alırlar mı? Milan'dan bahsediyoruz deriz normalde.
1: Evet.
0: Ama ya böyle bir mağlubiyetin üstüne o iki maçı da almazlarsa ve Şampiyonlar Ligi'ne gidemezlerse hiç şaşırmam.
1: Ben de şaşırmam. Kesinlikle.
0: Çünkü gerçekten özellikle Inter şampiyonluğu ilan ettikten sonra Inter salar kendini normalde, Milan kendini salmaya başladı. Evet. Onlar tamamen böyle bir yokuş aşağı indiler. Bakacağız.
1: Atalanta açısından da yani 7. olmayı artık neredeyse garantilediler. Şöyle, bugünkü kupa finali biraz Atalanta'nın kaderini belirleyecek. Atalanta eğer Inter kazanırsa Avrupa'ya gidebilecek. Ama Lazio eğer kazanan taraf olursa Atalanta da seneye Avrupa'da olmayacak.
0: Ben Atalanta'yı Avrupa'da görmek isterim. Çünkü bu sezonda izlediğimizde bana o ön alan baskılarıyla izlemekten keyif aldığım bir takımdı.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
2: Peki bir diğer tarafta da tabii aşağıdan gelen bir takım var. Venedik temsilcisi, özellikle forma giymeyi sevenlere yine çok sevinici.
3: Gerçekten.
2: Tam bir moda ikonu gerçekten. Venezia, bir Venedik temsilcisi geri döndü. Nasıl değerlendirirsin?
3: Ya ben bu çıkışı önceki dönemlerine göre daha ciddi buluyorum ama önümüzdeki sezonda hala büyük düşme adaylarından biri olarak da görüyorum maalesef ki. Çünkü Serie A seviyesi özellikle orta alt blokta acayip sertleşti. Şu anki yapılan tamam iyi organize olmuş takım hissi veriyor ama Serie A'da kalıcı olmak için minimum 4-5 tane doğrudan seviye yükseltecek oyuncuya ihtiyaçları var. Stopere, merkeziye, orta sahaya, forvete. Doğru yapılanmayla bir tık kaba tabirle asansör takımı olmaktan çıkabilirler diye düşünüyorum ama yeni sezon formasını dört gözle bekleyeceğim, onu söyleyebilirim.
2: Evet. Peki küme düşecek son takım? Cremonese mi Lecce mi?
3: Sanki Lecce gibi.
2: İki takım da ortak özelliği bu arada. İkisi de şu anda aktif ligde hiç şampiyonluk yaşamayan iki takım.
3: Yani Lecce'nin oyunu sanki böyle daha o düşme hissini veriyor gibi geliyor bana. İzlerken öyle gibiler.
2: Cremonese ise biraz daha yani bir şeyler gösteriyor.
3: Evet evet,
2: yani
3: daha bir dinamik, daha çok aktif.
2: Cem'i var diye kattılar ya mesela kadro. Yani bir şeyleri hedefliyorlar. Bir yapılanma var.
3: Diğer tarafta.
2: Cremonese şehrini daha çok seviyorum ya. Böyle çok estetik bir şehir. Kemanlarıyla ünlü falan. Tam İtalya'da olması gereken bir şehir. Olmasını isterim.
3: Diğer taraf düşse de çok bir şey fark etmez diyorsun ligde.
2: Evet. Lig 1'de Paris Saint Germain şampiyonluğunu ilan etti. Beklenmişti.
3: Yine
2: ya.
3: De yine.
2: Yani beklenen bir şeydi aslında. Bu maçla birlikte ilan etti. Nasıl değerlendiriyorsun Paris Saint Germain'i?
3: Ya Paris Saint Germain şampiyonluğu yine aldı ama sezonun ana hikayesi Paris Saint Germain değil bence. Çünkü Lens inanılmaz bir karakter koydu ortaya ya. Hani özellikle o yüksek tempo, agresif ön alan baskısı, kolektif savunmaları falan ve disiplinlerle bu adamların yıldızı yok. Bak Paris Saint Germain gerçekten yıldızlar geçirdi. Oyun olarak da zaten her yayında bahsediyoruz. Müthiş bir oyun ortaya koyuyorlar. Takım zaten çok iyi ama Lens'te baktığında günü kurtarabilecek o yıldız oyuncuları yok ve buna rağmen oluşturmaya çalıştıkları yeni sistemle bir meydan okudular lige. Arada başarıyı hikayeleştirmemiz açısından yüksek bir fark olduğunu düşünüyorum. Hatta bu akşam da bu iki takım karşı karşıya gelecek.
2: Evet.
3: Mesela futbol seyir zevki olarak da çok güzel bir maç olacak. O yüzden bence onu
2: ama
3: da çok
2: Paris Saint Germain rotasyona gider artık ya.
3: Ama Paris Saint Germain rotasyona gitse bile o kasa hafızası, oyun hafızasından dolayı yine çok güzel bir maç izleriz. Ya Paris Saint Germain'in şampiyon olması şey gibi, Fransa'da herhangi bir gün.
2: Evet.
3: Çok normal artık.
2: İşin ilginci Fransa'nın en çok şampiyonu olan takımı Saint Etienne yine düştüğü yerden çıktı ama sürekli düşüp çıkıyorlar. Yani en çok şampiyonu olan takım asansör takımı oldu.
3: Evet.
2: Yeniden Lig 1'deler ama gelecek sezonda yeniden Lig 2'de diyeceğiz belki.
3: Gerçek bir nostalji cephesi gibi geliyor bana bu yükseliş. Ama bu takımın ait olduğu yer üst lig. Yani o kulübün tribünü olsun, tarihi olsun Lig 2'ye fazla geliyordu ve eski futbolun kokusu var böyle takımda.
2: Evet.
3: Güzel bir geri dönüş oldu. Ya bir de şimdi Lig 1'de hani dediğimiz gibi Lens biraz hareketlendirmeye başladı ligi ama hep görüyoruz Paris Saint Germain dominasyonu, Paris Saint Germain dominasyonu. Bu çıkmaları öyle bir hareketlendirme getireceğini zannetmiyorum ligi ama hani öyle takımlar gelsin ki, köklü takımlar gelsin ve Lig 1'de artık biraz hareketlensin. Çünkü senelerdir hep aynı takım şampiyon ya ve domine işte bir şekilde şampiyon.
2: O zamanlar mesela Lyon'un kıpırdandığı zamanlarda Paris Saint Germain bu kadar güçlü değildi. Hep bir şey dominasyon var. İşte
3: evet.
2: Karim Benzema'ların Lyon'da olduğu zaman Sidney Govullar falan. Juninho vardı, çok severdim ama o zaman da sadece Lyon vardı.
3: Ya hep biri çok güçlü. Biri o kadar güçlü ki diğerlerine zaten fırsat kalmıyor. Genelde hani 2-3-4 hakkında konuşuyorlar. O yüzden dediğim gibi böyle ki Lig 1'i normalde ben çok fazla takip etmiyordum doğruyu söylemek gerekirse. İşte Mbappé'li, Neymar'la, hatta bir Paris Saint Germain'i kınıyordum falan. Tutanlara diyorduk ya, ya işte Mbappé var diye mi tutuyorsun, ne yapıyorsun, ama o lobiden tamamen arınınca ve ya Paris Saint Germain'e böyle bir dominasyon gelince, Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar iyi şekilde ilerleyince.
2: Başarı için zenginliğiyle elde etmedi, yetenekle elde etmedi.
3: Kesinlikle o şekilde.
2: Kvaratskhelia'yı şu anda yani Liverpool da alırdı, işte orası burası her yer alırdı. Ama Paris Saint Germain o cesareti gösterdi. Yani hani Paris Saint Germain parayı basıp Messi'yi aldı, diğerleri alamazdı.
3: Evet.
2: Ama Kvara için aynı şeyi söyleyemeyiz. Dembele, ya artık çöpe atılmış bir Dembele'ydi o. Şu şimdi
3: kimse yüzüne bakmıyordu oluyor. Evet gerçekten
2: Barcelona'da
3: dediğin gibi.
2: Barcelona'da çok kötüydü.
3: Bir de önemli olan bu kadar oyuncuyu aldıktan sonra onları harmanlayabilmen ve ortaya bu şekilde bir futbol çıkartabilmen.

0: Dediğim gibi.
1: Bu konuda da Mbappe gitti, huzur buldu.
0: Kesinlikle yani olsun. Mbappe gittiği yere bir huzursuzluk getiriyor. Şu an Real Madrid'de de olduğu gibi. Ya dediğim gibi Liverpool da alabilirdi ama bu kadar kullanılabilir miydi bu oyuncular? Ya da işte ne bileyim Bayern Münih. Gerçi Bayern Münih kullanırdı da yani.
1: Ya hani, tabii
0: o muhakkak kullanırdı ama hani dediğimiz gibi önemli olan bunu harmanlayıp bu başarıyı elde etmek ve Paris Saint Germain bunu özellikle son 3 senelik düzende çok güzel şekilde ortaya koydu. Hı-hı. Mbappe'nin de dediğim gibi arınmasıyla birlikte.
1: Peki bir diğer tarafta Bundesliga'da, orada da küme düşme bölgesi bir hayli karışık. Heidenheim de kazanınca şöyle bir görüntü oldu şimdi. 16, 17, 18, 16 playout oynayacağı için kendini kurtarma şansı olacak. 17, 18 direkt düşecek. Heidenheim 26 puanda, Wolfsburg 26 puanda, St. Pauli 26 puanda. Bu hafta Heidenheim Mainz'e konuk olacak. St. Pauli ise Wolfsburg karşısında olacak. Yani o iki takım birbirini yenemez. Heidenheim yenerse ikisi birbirini düşürmüş olacak. Çok enteresan bir görüntü var orada da. Neler bekliyorsun?
0: Ya ben burada en avantajlı takımın çok net bir şekilde Wolfsburg olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadro kalitesi olarak da oynadıkları oyun olarak da ikisinden daha o umudu vaat ediyorlar. Ya en tehlikeli psikoloji bence şu anda St. Pauli'de. Yani evet. O çok güveni vermiyorlar sanki.
1: Çünkü şöyle, haftaya 16. olarak girmişlerdi. Heidenheim zaten küme düşmesi kesinleşti diye bakılıyordu. Şu anda 18. sırada Heidenheim yerine St. Pauli var. Haftanın sonunda sonuncu oldular yani.
0: İşte bu aralıkta o yüzden böyle Heidenheim bir pes etmeden ilerlerse ve bence o psikolojiye de şu anda girdiler. Hı hı. Hani neticede sen düşme arifesindeyken bir anda düşmeme kararı almışsın, öyle bir şeyler olmuş fikstürde. O yüzden daha lige sarılarak oynayacaklar diye düşünüyorum. O yüzden burada sanki St. Pauli'ye biraz sıkıntı gibi.
1: Heidenheim'in konuşmuştuk seninle. Benim anlattığım Bayern Münih maçı vardı ya. 3-3 bitmişti. Son dakikada Olise vurdu. Direğe çarptı. Kaleciye çarptı. Girdi.
0: Evet.
1: Ya Heidenheim demek ki bak, o gol olmasa, o şanssızlık olmasa,
0: evet,
1: şu anda kendisi
0: kesin olarak evet gerçekten.
1: Allianz Arena'da bunu başarmıştı bir de. Peki bir diğer tarafta Ukrayna'da Shakhtar şampiyonluğunu ilan etti. Arda Turan gerçekten övgüleri hak eden bir isim. Her ne kadar kendisi başarısız olduk dese de bence Avrupa'da başarılı kesinlikle oldu ki şampiyonluğa da ulaştı ve çok zor bir yerde, savaş olan bir yerde yapıyor bunu.
0: Arda Turan Eyüpspor'un başına geldiğinde ilk sezon dedi ki ben bu takımı Süper Lig'e çıkartacağım. Süper Lig'e çıktığında ilk 5'te bitirebiliriz dedi. Yine başardı. Shakhtar'a geldiği günden beri de hocanın tüm demeçlerine geçen tek şey ben buraya şampiyon olmaya geldim diyordu. Ya bu Avrupa sahnesindeki bir başarıdan bence çok daha fazlası. Çünkü bahsettiğimiz takımın bulunduğu sınırlar Rus kontrolünde ve bölgedeki halk mevcut Ukrayna iktidarına da muhalif. Yani evet, halk tamamen böyle zıtlıkların içinde. Bunlar siyasi olarak da bu bölgeye ciddi bir problem yaşatıyor ama aynı zamanda federasyonun da negatif şekilde radarındalar. Bunca şeyle birlikte Türkiye'den Ukrayna'ya, savaşın göbeğine gidip bunca zorluğun içine alınan bir şampiyonluktan bahsediyoruz ve Türk futbolunun geleceği içinde böyle hocaların böyle başarıları imza atması gerçekten kesinlikle çok gurur verici. Dilerim ki böyle Atletico'ya, Barcelona'ya uzanan bir kariyeri olur Arda Hoca'nın ve yapacak da. Onu görebiliyorsun.
1: Bence de yani Eyüpspor'da mesela başarılı bir performans gösterdikten sonra yani tembellik yapmadı. Tekrar burada kalayım veya daha bir gedikli takıma, işte Kayserispor'a, Antalyaspor'a, öyle bir takıma gideyim demedi. Yurt dışına gitti ve şu anda da diyorlar ya mesela Arda Turan Beşiktaş'a gelsin diyor.
0: Lütfen
1: Arda
0: gelmesin.
1: Beşiktaş'a gelmez ki şu evet anda. Onun hedefi artık daha çok yüksekte. O Türkiye değil onun hedefi.
0: Ya bence bu bir de tamamen vizyonla alakalı bir şey. Çünkü maalesef ki eski futbolcuların teknik direktör olduktan sonra hep bizim Süper Lig etrafında bir döndüğünü görüyoruz. Hı-hı. İşte ya Kayseri'ye gidiyor, Gençler Birliği'dir, Karagümrük'tür. Hep böyle bir döndükleri takımlar var.
1: Bak,
0: İşte Alanya Spor'dur.
1: Çok takdir ediyorum o konuda. Yani tamam, ne kadar başarılı bilmiyoruz, takip etmiyoruz, görmüyoruz ama Romanya'da Petrokub'u çalıştırıyor. Yani bir şeylerin peşinde.
0: Ve kimse de bahsetmiyor. Hı-hı. Yani eminim şu anda dinleyenlerim bile belki haberi yoktur. Mehmet Topal ne yapıyordu, ne ediyordu. Hı-hı. Ama Süper Lig'de olsalar, yani bir de şimdi Süper Lig'in oyun temposudur, İster istemez eski hoca olmanın verdiği de bir sıkıntıyla. Yani hı-hı, düşün hani sen Fenerbahçe'de oynayan bir oyuncusun, eski bir oyuncusun. Fenerbahçe'ye karşı maça çıkıyorsun, 80 tane eleştiri geliyor sana. Hı-hı. Sen şöyle bir oyuncusun, sen böyle bir teknik adamsın, şöyle teknik adamsın diye. Dediğim gibi Arda Turan Eyüpspor'da kalabilirdi ve Eyüpspor'la da çok güzel bir sistem oturtmuştu bu arada. Hı hı. Hani herkes de kalmasını istedi ve kalmadığı için eleştirenler de oldu. Benim en çok anlam veremediğim oydu. Çünkü hoca kendini geliştirmek istiyor ve en önemli nokta da bence bu. Hani Shakhtar'a gitti ve Shakhtar'a gitmesi de bir meydan okuma aslında.
1: Ya Arda Turan sanki bir Eyüp efsanesi de bu kadar eleştiri alıyor yani. Bu adamın kafasında zaten iki takım kesin çalıştıracağı var. Galatasaray bir, ikincisi Atletico Madrid. Evet. Onların haricinde de zaten ileriye kadar gitmeye çalışacak. Yani hani onun en top noktası bence kafasında vardır. Ya Barcelona acaba olur evet. mu yarın bir gün diye.
0: Sence onun sıralaması nasıl olur peki? Galatasaray, Atletico, Barcelona olarak?
1: Ben şöyle, Galatasaray'ın şu aşamada teknik direktörü zaten ihtiyacına olacağını ben bir 5 sene falan daha düşünmüyorum. O yüzden ya Şahter'den sonra bir sonraki atalım La Liga'nın bir orta seviye, Hetafe, evet. o tarz bir takım olabilir. Ondan sonra Simeone tamam bu sene kalıyor, seneye gideceğim derse Atletico bir deneme yapabilir. İşte orası çok kritik. Orada başarılı olursa Barcelona'ya kadar gider.
0: Ben de katılıyorum. Acaba şey olabilir mi, böyle bir Atletico'da başarı elde ettikten sonra yuvama döneyim düşüncesiyle Hı-hı. bir Galatasaray. Ama Galatasaray'dan da Barcelona'ya geçemezsin.
1: Biraz daha aslında şey yapacağım sana şimdi. Şeytanın avukatı değil de, yani aslında aklıma geleni söyleyeceğim. Arda Turan Hull City olmaz mı ya Premier Lig durumunda?
0: Bir şey diyeceğim, bence çok güzel olur. Yani, ya Arda Hoca'yı Premier Lig'de düşünebiliyor musun? Çok keyif verir.
1: Yani bence böyle bir teklif gider ama ne olursa gider. Fatih Terim olmazsa gider. Ben Fatih Terim'in
0: evet,
1: tribünde
0: evet,
1: olmasını
0: evet.
1: nedenini olarak görüyorum.
0: Ya Hull City çıkarsa dediğin gibi ilk olarak bir Fatih Terim'e gideceklerdir ama...
1: Bir şey diyeyim mi, yalnız ekran başından ayrılmayız bu arada Premier Lig'de. Gerçekten inanılmaz bir şey olur ya.
0: Ya hem öyle ama
1: hiç
0: ben nedense...
1: Premier Lig'de teknik direktör hani, ya geçici olarak bile yok. Tugay Kerim o evet. falan oynadı ama yok yani.
0: Ama ben nedense Arda Turan'ı daha çok görmek isterim. Çünkü daha yeni bir kan ya. Yapacakları beni daha... Ben sen Fatih Terim
1: hayır, şeyden dolayı İngiltere'deki o medya o tepkilerle bir tanışsın. O evet. basın toplantıları Sky Sports'a vereceği demişler. Hani o her gittiği yerde şeyi vardır ya, öyle benim yanındakiler yakılmaz falan diyor. Onun bir İngilizce telaffuzu.
0: Evet gerçekten.
1: Bunları yaşamak isterim yani. O
0: çok çok da keyif verici olur evet, bu arada.
1: Evet. Yani Jakirovic de orada tamam güzel işlere imza attı ama bence... Başka bir isimle çalışacak evet, Premier League evet. gelirse eğer, yani olur mu acaba bir Türk teknik direktör? Acun Ilıcalı böyle bir denemeye gider mi?
0: İşte takımın başında Acun olduğu için bence muhakkak ilk gideceği isim de sanki yakın çevresindeki isimler olur ve o dediğin gibi tribünde gördükten sonra ben dedim ki acaba mı? Hı-hı. Ya bir düşünmedim değil ve çok da güzel olur ya.
1: Bence de güzel.
0: Çok keyif verir.
1: Peki Portekiz'de devam edin. Portekiz'de şampiyon belli. Porto şampiyonluğunu ilan etti ve ikinci aranıyor. Benfica ikinciydi ama bir kez daha berabere kaldı. Daha mağlup bir şekilde üçüncü sıraya düştüler ve muhtemelen de üçüncü tamamlayacaklar. Çünkü Sporting artık evinde Gil Vicente karşısında hata yapmayacaktır. Şampiyonlar Ligi'ne gidecektir. Benfica, Mourinho'nun Benfica'sı daha mağlup bir şekilde üçüncü olmak üzere.
0: Hani hep böyle daha mağlup ikinciliklerden bahsederiz. Ama daha mağlup üçüncülük bence çok olmaz. Daha farklı bir seviye. Ya kaybetmemek de kazanmak arasındaki fark o kadar ortada ki Benfica sezon boyunca bence çok fazla kontrollü kaldı. İşte fazla hesap yaptılar ve Mourinho'nun büyük maç pragmatizmi bazı haftalarda bu konuda ağzını yaktı. Hep beraberlik o kadar çok birikti ki takım amacının kaybetmemek olduğunu benimsedi. Yani halbuki evet. sen kazanmaya çıkıyorsun, kaybetmemeye değil. Bir de bu seneki Benfica bana biraz İtalya ligi takımlarını anımsatıyor nedense. Oyun olarak hani savunma hattı güvenli, kırılması zor ama fazla da kontrollü ilerliyorlar. Böyle biraz onu anımsatıyor. Sporting de bu arada ilk yarı hiç böyle değildi. Sezonun ilk yarısından bahsediyorum. Bu kadar diri bir şekilde değillerdi ama ligin ikinci yarısından itibaren gerçekten o kriz anlarını çok iyi şekilde yöneterek ve önemli maçlardan sapasağlam bir şekilde çıkarak şu anda ikinciliğe yerleştiler. Ve yani dediğim gibi ikinci bitirecekler Hı-hı. yüksek ihtimalle. İkinciliğe yükselmeleri de tesadüf değil. Çünkü kritik anlarda risk alarak oynadılar. Ha, Mourinho'nun yapmadığı buydu. Risk evet. almadı. Hep tamam hani beraberlik olsun. 0-0, 1-1. Hep bu skoru gördük. Hep bu skoru gördük ama Sporting risk alarak en iyisini yaptı ve ikinci şekilde bitirecek dediğin gibi. Ama Mourinho'nun yani hani namalip üçüncülük o kadar üst seviye ki görmediğimiz şeyler bence namalip üçüncülük.
1: Yani ben en yakın garip olay olarak şeyi hatırlıyorum. 2004 Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan maç kazanmadan şampiyon olmuştu. Yani 90 dakikaların hiçbirini kazanamadı.
0: O nasıl olmuştu peki?
1: 105'te işte finalde gol attı. O şekilde oldu.
0: Ne kadar ilginç.
1: Bir de şeyi hatırlıyorum. 2006 ya da 2010 olması lazım. İsviçre maç kaybetmeden çeyrek finalde elendi. O da penaltılarda elendi. Yani
0: ay çok kötü.
1: Yani o... Ona en yakın gariplik bu ama böyle bir şey başına gelecekse de Jose Mourinho'nun başına
0: gelecek. Evet kesinlikle ya bu sezon zaten dünya futbolunda o kadar ilginç şeyler gördük
1: Kadro'da
0: ki.
1: Kadro da bu arada rehabilitasyon merkezi gibi Luke Bakio var, Rafa Silva var yani.
0: Hani herkes böyle anıldığında evet vukuat yani. Tamamen vukuatlarla dolu bir oyuncu listesi. Yani La Liga'ya bakıyoruz, o

0: puan durumu gerçekten hiç görmeyi beklemediğimiz bir puan durumu. Diğer taraftan Bundesliga'daki o işte 18-19. Olanlar. Şu anda Mourinho'nun takımının namağlup 3. olması. Aslında böyle o kadar ütopik şeyler görüyoruz ki bu sezon gerçekten çok keyifli.
1: Peki, böylelikle noktalıyoruz programı. Teşekkür ediyorum Yaren, ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum,
1: değerli yorumların için. Ve haftaya Avrupa futbolunda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Öksel'in çağrısı araçla haber masası sona erdi.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Dünya Kupası hikayeleri. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun üzerinde asılı duran o elektronik skor tablosu aslında bir finalden çok daha fazlasına gebeydi. Gece yarısına yaklaşan saatler sadece bir dünya şampiyonunu belirlemeyecekti. Yeşil sahaların gördüğü en zarif baletin, Zinedine Zidane'ın jübile dansına şahitlik edecekti. O gece Berlin'de gökyüzü bile onun vedasına hürmeten bir başka parlıyordu. Zidane o turnuva boyunca sanki yaşlanmamış, aksine her maçta biraz daha gençleşmiş bir tanrı gibiydi. Topu ayağına aldığında zaman bükülüyor, rakipleri birer birer önünde eğiliyordu. Finalde Buffon gibi bir devin koruduğu kaleye o soğukkanlı Panenka penaltısını bıraktığında herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu gece onun gecesiydi. Bu futbol tarihinin en kusursuz vedası olacaktı. Fakat kader bazen en parlak sayfaları en karanlık mürekkeple yazar. Dakikalar 110'u gösterdiğinde stadyumdaki on binlerce kişi ve ekran başındaki milyarlarca insan futbolun o güne kadar gördüğü en tuhaf, en sarsıcı anlardan birine tanık oldu. Zidane durdu, döndü ve İtalyan savunmacı Materazzi'nin göğsüne o meşhur kafayı vurdu. O an Berlin'in görkemli stadına öyle bir sessizlik çöktü ki sanki dünya dönmeyi bıraktı, rüzgar durdu, kalplerin ritmi şaştı. Kimse inanmıyordu, inanamıyordu. Futbolun en bilge adamı bir saniyelik öfkesine, bir cümleye, bir kışkırtmaya yenik mi düşmüştü? Hakem Horacio Elizondo elinde cebine götürdüğünde sadece bir kırmızı kart çıkmadı. Bir efsanenin onuru, hayalleri ve o kusursuz jübilesi de o kartla birlikte havaya kalktı. Zidane sahayı terk etmek zorundaydı. O ağır adımlarla tünele doğru yürürken hemen yanında duran o altın rengi kupaya bir anlığına baktı. Belki de bakmadı. Belki de o an kupadan çok daha önemli bir şeyin elinden kayıp gittiğini biliyordu. Kupanın yanından öylece geçip gitti. Elini bile sürmeden bir daha asla geri dönmeyeceği o tünele doğru sessizce gömüldü. O gece İtalya şampiyon oldu. Gökyüzüne havai fişekler fırlatıldı. Berlin sokakları Azzurri sesleriyle inledi. Ama ertesi sabah hafızalarda kalan ne İtalya'nın savunmasıydı ne de atılan penaltılar. Herkesin zihninde tek bir fotoğraf karesi vardı. Kupanın hemen yanından başı öne eğik geçen, bembeyaz formasıyla karanlığa karışan 10 numaralı bir dev. Zidane o gece sadece bir final kaybetmedi. O gece insan olmanın en zayıf, en kırılgan anına yenildi. Belki de bu yüzden onu bu kadar çok sevdik. Çünkü o kusursuz bir kahraman değildi. O en büyük zaferin kapısında kalbine yenik düşebilen bizden biriydi. Berlin'in çimlerinde kalan o kafa darbesi bir kariyerin sonu değil, futbolun en hüzünlü ve en unutulmaz şiirinin son mısrasıydı. Bir efsane en tepede veda edememişti. Ama gidişiyle bile futbolun kalbine silinmeyecek bir mühür vurmuştu.

0: KCP'nin sunduğu parantezde buluştuk ve parantez programında günün gündemini birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız. Serkan Çetiner bir hafta sonu klasiği bizlerle birlikte bir cumartesi günü 12-14 seansında bu defa buluştuk. Serkan Çetiner hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Yarın önemli maçlar var düşme hattında ama düne baktığımda kutlama vardı. Dün Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı Galatasaray camiası. 26. şampiyonluğu 4. kez üst üste gelen, 2. kez egale edilen, daha doğrusu egale edilen 2. kez yaşanan bir durum. Öyle söyleyelim, daha doğru olur. Bir şampiyonluğu kutladı Galatasaray camiası. Orada öne çıkartabileceğin, orada

0: dikkatini çeken bir detay var mıydı diye sana sorayım. Nasıl gördün dünü?
1: Valla bence kutlamayı daha artık böyle bir süzgeçten geçirerek her yıl kutlaya kutlaya artık birazcık daha böyle o organizasyon yetisini yükseltmiş Galatasaray takımı. Tadındaydı, güzeldi. Ben şöyle düşündüm, hani Kasımpaşa maçında niye olmadı diye. Sonra düşündüm, bunun her finansal bir kaynakta, finansal bir bu işi paraya da çevirme açısından başarılı bir hareket. Cuma'dan taraftar orayı toplayıp bir de üzerine pazardan da akın olacak oraya. Bence güzel bir etkinlikti. Hem kadroda olmayacak oyuncuların da erken tatile çıkması açısından da böyle bir şey yapılmış. İyi düşünülmüş bir sistem kurmuşlar. Güzeldi oyuncuların eğlenmesi, oyuncuların sezon boyu, yani özellikle bu sezon çok fazla yük bindi bazı oyunculara. Haklıdır. Bence çok güzel bir şampiyonluk kazandılar. Hem saha içinde hem federasyon nabzında da birazcık bu şampiyonluk birazcık hazmedilmemiş galiba ki. Tarihte ilk defa TFF'nin bir yönetici göndermeden bunu bu kupayı verdiği oldu. Madem göndermiyorsunuz, madem şampiyonu yok sayıyorsunuz, orada işiniz de yok. Bence TFF olarak vasfınız bu.
0: Bu böyle mi okunmalı? Bu böyle mi okunmalı? Serkan Çetiner, yani böyle mi bakılmalı buraya? Bir TFF'li yöneticiyle.
1: Şimdi şöyle. Evet. Şimdi Fenerbahçe'de bir kupa kazandı değil mi Ocak ayında? Evet. TFF'li yöneticiler birbirleriyle kavga ettiler. Ben vereceğim kupayı diye. Birbirlerinin üzerine atladılar. Yumruk yumruğa hem de. Yani öyle sözlü de değil. Şimdi bir anda onu bakıyorsunuz, bir anda da buraya bakıyorsunuz. Burada bir talimat gelinmiş. Hani siz bizi ilişkilerinizi bize durdurdunuz cümlesinden sonra, o Yasin Kol olayından sonra muhtemelen TFF Başkanı da bunu böyle Galatasaray'a hani kısasa kısas modunda gidiyor. Ben şöyle söyleyeyim, ne Beşiktaş, ne Trabzon, ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, yani bu dört büyük takımın isimlerden üstündür bunlar. Bunlar tarihi bir çınardır. İsimler gelip geçicidir. O yüzden böyle kavgalarda hep isimler kaybetmiştir. Buna böyle bakılmalıdır. Hani karşınıza milyonca yıllık bir camiayı alamazsınız. Alırsanız da o koltukta sizi durma süreniz de daralır. Çünkü böyle küslüklerle olmuyor. Bakın daha önce Beşiktaş başkanına böyle el parmak sallayan bir başkan vardı, TFF başkanı. Gitti. Daha önce Fenerbahçe ile ilgili işte bu şike 17 Temmuz muydu? Öyle bir süreçte karşı karşıya gelen bir başkan vardı. O da gitti. Yani bu iş böyledir. Yani TFF birleştirici bir yapıdır. Birleştiremiyorsan orada işin yoktur. Ben bu TFF'nin tamamen kendini yani şey oldu, yitirmiş bir durumdadır. Görevini yitirmiş, akli melekeleri gitmiş, olayı kabadayılığa, olayı başka şeye, liyakatsiz bir yönetimdir. Artık sayabileceğimiz bütün hani atamaları bile, hakem atamaları bile tartışılır. Yaptığı bütün kararlar, mesela 4+10 kuralı da mesela tartışılır. Yani bütün ya her yıl biz yabancı kuralını değiştirmeyeceğiz diyen bir adamın her yıl yabancı kuralını değiştirdiğini görüyoruz yani. Hani ben anlamıyorum, bak ligin açılmasına 1-2 gün kala da bu kural da değişebilir. Bu arada onu da söyleyeyim sana. Çünkü bu TFF'nin verdiği bütün kararlar birilerinin vermiş olduğu kararlar mı diyeyim, ya da hepsi tutarsız. Yani sözlerin arkasında da duramıyorlar. İşte Osmanlı torunlarıyız, biz hiç yabancı hakem istemiyoruz dediler. Yabancı hakem getirdiler. Yani tamamen işlevini yitirmiş bir TFF var. Hiçbir vasfı yok. Sadece topladığı sponsor paraları, onu bile dağıtamıyorlar. Alt ligler perişan durumda. Futbol, yani bütün alt lig takımları kayyuma devredilmiş durumda. Hepsi FIFA'da mahkemelik. Bir tane yapıcı hareketleri yok. Ne diyeyim ki yani kendini...
0: Serkan Çetiner, sesin gitti. Serkan Çetiner'le değerlendirmemiz sürüyor. Galatasaray'ın kutlamasını konuşuyoruz. Tabii orada biraz dolu olduğun nokta, Serkan Çetiner, senin de TFF'den bir yetkiliğin gelmemesi.
1: Bu eşit olarak, ben bunu eşit olarak görmüyorum. Yani bu bağlayıcı, birleştirici, toplumu barışa işte sevgiye sevk edecek bir TFF yok. Tamamen işi romanşist bir başkanın kişisel kan davasına dönüştürdüğü bir topluluk olarak görüyorum. Bu TFF'de ömrünü yitirmiş durumdadır. Bence bir an önce istifa etmelidir.
0: Ben biraz olayı şöyle okuyorum. Yani dediğin tarafta sorgulanması doğru, sorgulanması haklı. Neden gelmiyor? Ya da Tahir Kum'un haberiydi dün. Bir minibüsle Rams Park'a gönderiliyor kupa. Yönetici gelmiyor. Evet. Normalde bir yönetici gelir. Yanında kurmayları olur. İşte ekip olur orada. Yetkililer olur. Kupa böyle gelir. İşte belki ağırlanır. Belki bir yemek yenir. Galatasaraylı yöneticiler olsun. Farklı takımın yöneticileri olsun. Kim kupa sahibi ise. Ama bu yaşanmıyor. Bu sorgulanmalı elbette. Buraya katılıyorum. Ama Bursa Spor'un kutlamasında, Bursa Spor'un takdiminde Hacı Osmanoğlu'nun yaşadıklarını hatırlayınca haklı ya, adam da gelmiyor işte bak böyle olunca demiyorum, bakın bunu yanlış anlamayın ama orada bunları görünce bu sebeple gelmemiştir. Burada da benzer bir şey, daha ağırını, hatta çünkü Bursa Spor mu daha etkili haliyle, taraftar olarak Bursa Spor'u çok ön plana çıkarırız ama Galatasaray'dan da sonra gelir etki noktasında. Galatasaray'da da Rams Park'ta da bunun misliyle daha fazlasını ve gündem olacağı bir eleştiriyi ya da bilmiyorum, belki de yuvalamayı biraz daha ileriye gidecek. Çünkü buraya gidiyor artık taraftarların tepkisi yönetimlere karşı. Bak bir yorumcuyla dahi, seninle dahi konuşurken tepkiyi görebiliyoruz Serkan Çetiner. Bundan çekinerek gelmeyen bir TFF yönetiminden bahsedebilirim. İlk etapta aklıma bu geliyor. Çekiniyorlar. Çekiniyorlarsa senin dediğin gibi ömürleri ne kadar, onu da sorgulatır bana. Yani orada Riva'daki ofiste ömürleri ne kadar Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin, onu da sorgulatır bana. Böyle biraz Mehmet Büyükekşi yönetiminin ayak sesleri gibi gelmiyor değil ama bakacağız, göreceğiz. Yani Mehmet Büyükekşi döneminin de ama önüne geçemez. Çünkü Mehmet Büyükekşi'den daha iyi bir yönetim olduğunu hala savunuyorum, onu da söylemekle beraber.
1: Ben katılmıyorum. Ben bu yönetimin tarihteki en anlamsız TFF olduğunu düşünüyorum. Zaten şöyle söyleyeyim. Mehmet Büyükekşi'yi indirme seçimiydi bu. Bu operasyon başarıyla gerçekleşti. Hiçbir vasfı olmayan, futbolda bence olması çok büyük liyakat sorunu olan bir insanın TFF başkanı olması. Yani bir nevi Fenerbahçe'nin Ali Koç'u indirirken ki yapmış olduğu stratejiye benziyor bu. Anlatabildim mi? Yani hani benzer, hani o profil gitsin, yerine daha güçsüz bir profil gelsin, nasıl olsa o profilde daha zaten kişisel anlamda iletişim bile sorun olan bir şey kendi kendini yok eder diye konulmuş. Hakikaten de öyle de olmuş. Bence çok başarılı bir strateji. Yani bu noktaya kadar bu seviyede hala başkanlığın devam etmesi de bence büyük bir sürprizdir yani. Dediğin gibi Bursa Spor yuhluyor. Üçüncü lig, ikinci lige çıkan bir takım, birinci lige çıkan bir takım yuhluyor. Alt ligler yuhluyor, üst ligler yuhluyor. Sen futbolun başında değil misin abi? Niye o zaman herkes senden nefret ediyor? Bunu bir şapka önüne koy. Ağzında sürekli yani bir hak yememe var ama fiilen herkes senin hak yediğini düşünüyor demek ki seni stada gidemeyecek kadar korkuların var demek ki. Ruhlanma korkusuyla yaşıyorsun yani. O zaman o görevi yapmanın bir anlamı yok ki. Korkunun neye ecele faydası yok ki. Bırakacaksın demek ki. Yani o işi layığıyla yapamamışsın. Orada bir liyakat eksikliğin var. Dolayısıyla bu işi yapabilecek insanlara bırakın ya. Şu TFF iş adamlarını falan göndermeyin zaten ya. TFF eski futbolcularla olsun ya. Ya Tugay Kerimoğlu var, ne bileyim, ve Tuncay Şanlısı var. Verin abi, bunlara yapsın ya. Ya Mustafa Denizli, Fatih Terimler falan var yani. Bu insanların futbola katabileceği ne olabilir ya? Yapmayın arkadaşlar ya. Yani ya daha da gireceğim yani, şeye girmiyorum, tutuyorum kendimi yani. Hakikaten ya bu işi layığıyla Türk futbolunun içinde olan emektarlarına verin ya. Bu işi parası olan, lobisi olan insanların şurayı yani bu koltuğu işgal etmesine engel olun ya. Ya her yerde artık bu sorun karşımıza çıkıyor da artık yani kör gözün parmağı sokar gibi artık yani dayanamıyor insan ya. Ya canlı yine çıkıyor, konuşamıyor. Bir tweet atıyorsun, futbol ayak oyunudur falan diye. Çık o zaman, gel buraya. Gel ver o zaman, madem ayak oyunu sahada oynanıyor.
0: Dinleyicilerimiz diyor ki Serkan Çetiner neden bu kadar takıldı bu konulara diyor. Bak okuyayım mesajları hatta.
1: Ben şöyle bu konuya neden takılıyorum? Ben önümüzdeki yılın diyor. Resmini görüyorum. Bakın önümüzdeki

önümüzdeki yılın resmini görüyorum. Siz hala şampiyonluk şeyleriyle konuşurken aslında bir önümüzdeki yılın bir resmi var. Hala Icardi ile sözleşme imzalama durumu var. Hala takımda yaşlanan oyunculara 500, 600, 1 milyon dolar zamlı, ya dünyada yaşlanan oyuncuya zam yapan tek kulüp Galatasaray'dır ya. Tek kulüp ya. Ya adam 33'ten yaş almış, adama 2,5 milyonluk sözleşmesini 3 olarak yapılandırıyoruz. Ya bu adamlar ne olacak ya 2 yıl sonra? Torreira, Moreira bunları biz parayla mı tutacağız ya? Icardi yani niye tutuyoruz? Ya Gaziantep maçını Icardi

0: Şomurodov mesela, Mbaye'ye bakıyorsun da Şomurodov da alınabilitesi olan bir forvetti Fenerbahçe açısından.
1: Tabii.
0: Tam da böyle hani bağlantı oyununda iş gören bir oyuncu yani.
1: Doğru.
0: Ya düşünsene ya.
1: Buna açım ilişkin bir problem yok bu arada. Sen söyleyince sorguladım. Olsa aklımda olurdu diye düşündüm ama yok, evet.
0: Başakşehir'in forvetlerini Fenerbahçe'de hepsinin oynayacağını düşünebilmek transfer başarısızlığının örneği ya.
1: Katılıyorum.
0: Yedek forveti bile Fenerbahçe'de oynar.
1: Katılıyorum. Diğer tarafta şunu da söyleyeyim Serkan Çetiner. Bir dinleyicimiz şunu diyor, ona da katılıyorum mesela. Bugün katıla katıla bir hal olduk ama hakikaten doğru mesajlar geliyor. Rize'de Alisov, o bile Fenerbahçe'yi şampiyon yapardı demiş.
0: Tabii muadil maddi Alisov, bak Anadolu'nun bütün sivrilen forvetleri ya Fenerbahçe'de forvet olmadığı için herkesi koyabiliriz. Yani geçmişimde benim de bir forvet oyunculuğum varsa ben de yazabilirsin.
1: Ama sen devre arasında Şumurodov'u son dakika alacaksın gibi konuşturdun, onu dahi almadın ya da alamadın, bilemiyoruz detayları. Evet. Peki Ederson dedin kalede, dörtlüye kim yatarsın? Yoksa ileride o kadar çok adam var ki savunmayı üçlü mü yaparım dersin, farklı bir şey mi deniyorum dersin, bilmiyorum.
0: Değil. Peki şeyi koyarım, bu Kayseri'den Beşiktaş'a gelen Onur.
1: Peki Onur.
0: Onur'u koyarım. Stoper tandemine kimi koyarım? Yani sansasyonel gelip de Beka olabilir, karşılığını veremedi. Ya da Dokay'ı koyarım. Dokay. Beşiktaş'ı Avrupa kupalarından etti.
1: Peki yanına?
0: Yanına orada bir koysam. Yani orada aklıma Çağlar. Çağlar Söyüncü'yü koyarım.
1: Çağlar Söyüncü dedik. Peki onun hayal kırıklığı dediğimiz için bunları tabii tartışacağız hep beraber.
0: Evet. Sol bek'e kimi koyarım?
1: Sol bek'teyiz.
0: Yani sol bek'te ben şeyi koyabilirim ya. Eren Elmalı'yı birazcık böyle, yok Eren Elmalı biraz ağır olur.
1: Ağır olur abi. Bir de problem de yaşadı. Bahis olayları ile alakalı. Yani orada.
0: Evet. Ben Eren Elmalı'yı en önemli döneminde bizi 10 kişi yani orada eksik bıraktı. Bahis'te adı geçti. Bahis'ten sonra dönemedi. Kafayı orada kaldı. Senenin yani o şey düşüşü çizgisi çok hızlı düştüğü için
1: hayal kırıklığı
0: mı koyuyorum.
1: Peki. Orta alana döndüm.
0: Orta alanda yani yine performans düşüşünü göz önünde bulundurarak söylüyorum. Yani bu kadar hızlı nasıl kredi koyarım. Belki hocadan da olabilir ama.
1: Peki.
0: Yani İlkay'ı koyarım. O da çok fazla hayal ettiren bir oyuncuydu. Maalesef hiç hayal ettirmedi. Yani birazcık daha performansı düşse Türkiye Kupası'nda faaliyet gösteren Orhan Pandev'i olacaktı Galatasaray'ın. Ki önümüzdeki seneki görevi bence o olacak. Türkiye Kupası'nda oynasın diye 6 milyon verdiğimiz bir oyuncu haline dönüşecek.
1: 10 numaraya. 10 numaraya kimi yazın?
0: 10 numaraya ben 10 numaraya çok fazla ligimizde olmadığı için 10 numarayı forvete koyarak 4-4-2 yapalım onu bence.
1: Peki yapalım.
0: 10 numara anlamında oyuncu gelmiyor. Parasının altında ezilen ve bence double double yapmasına rağmen kritik maçlarda sahada yok olmasından dolayı ve geç açılmasından dolayı sol açığa Kerem'i koyarım.
1: Kerem dedin. Bu arada Gökhan Sazdağ'ını ve Cengiz Ünder'i unutmayalım demiş. Sen Onur dedin
0: Gökhan
1: ama Gökhan'dan mı?
0: Onur değil, Gökhan Sazdağ. Pardon,
1: aynen.
0: Doğru.
1: Ben çünkü Onur.
0: Sazdağ.
1: Aynen öyle. Bak iyi hatırlattı dinleyicimiz. Ben de sorgulamayı unuttum orayı.
0: Evet evet. O Kayseri'den sonra bir de Onur alındığı için ikisi de sağ bek karıştırılıyor.
1: Aynen.
0: Yani.
1: Aynen,
0: oradan kusura bakmasınlar. Benim koymak istediğim adam Gökhan Sazdağ.
1: Peki Kerem dediniz sol tarafa.
0: Kerem sol tarafa koydum. Sağ tarafa yani
1: Cengiz.
0: Cengiz'i koyarım ya.

0: Cengiz de bence
1: çünkü büyük hayal kırıklığı. Neden? Fenerbahçe'deki Cengiz'i koymazdım ama Beşiktaş'a gittiğinde Sergen Hoca şöyle dokunacak. Beşiktaş'ta şöyle uçacak. Beşiktaş'ta şöyle hayır toparlayacaklar ya, konuşulduğu için.
0: Bak orada bir parantez hayal açayım. Kırıklığı. Bak Sergen Hocam Alanya Spor'dayken böyle o işte Ozan'ı futbola döndürdün. Okey ama Beşiktaş'tasın be hocam. Beşiktaş'ta bir oyuncuyu futbola döndürme çabasına girersen Beşiktaş öyle bir kulüp değil ki. Yani Beşiktaş futbolcu kazanma fabrikası değil bir kere yani. Bir deney yeri değil yani.
1: Ama şuradan bak, belki de yönetim belki Alanya'da, de bu kadarını sunabiliyor.
0: Hayır. Bak Alanya'da bu kadarını sunuyor bile diyebilirsin. Ama sen 30 milyon euroya bir transfer yapabiliyorken 18 milyona Agbadu'yu alabiliyorken ya Cengiz'e takım muhtaç bırakamazsın. Kimse kusura bakmasın yani.
1: Peki.
0: Ya orada hayata döndürecek bir oyuncu varsa Milos Rashica'dır yani. Kerni'dir yani. Niye? Çünkü Rashica'yı sen Galatasaray'ın elinden aldın. Galatasaray onun üzerine kadro planlaması yapmış bir oyuncuydu. Sen oyuncuyu aldın, oyuncuyu kazanmak yerine gittin Fenerbahçe'deki Cengiz'i. Allah aşkına ya, böyle bir mantık var mı? Bir de yaptığın yerde Beşiktaş yani. Beşiktaş böyle kazanımlara ihtiyacı yok. Beşiktaş parasını verip alabilecek güç de böyle oyuncuları zaten. Ya Orkun'u almış, ötesi var mı ya? Yani Roma'nın santraforunu almış, Abraham'ı almış. Biliyoruz Cengiz'i futbola kazandıracağız, biz de Sergen Hoca'yı alkışlayacağız ya. Bu işlere girmese belki, bak çok ciddi söylüyorum, 10 puanı vardı Beşiktaş. Bak Beşiktaş Cengiz'i kazanacağım diye 8-10 puan kaybetmiştir. Abi sadece Fenerbahçe maçını örnek göstereyim ya. Girdik, top kayıpları ortada ya.
1: Bak mesela
0: ya Fenerbahçe de elindeki oyuncuyu zaten niye versin sana? Çok iyiyse kendi kullanıyor.
1: Mesela Coşkun Bey diyor ki yanlış duymadım değil mi diyor. Kulaklarıma inanamadım. Kerem'i en kötü 11'e mi koydunuz az evvel diyor. Siz bu arada yanlış anlıyorsunuz. En kötü 11 değil bu. Hayal kırıklığı. Senin hayalini gerçekleştirdi mi mesela?
0: Yani diye sorsa sana. Karabük'le Eyüp Spor'dan yazarız.
1: Abi yazarsın. Yani yaz oraya.
0: Spor'dan yazarız yani. Seni yaz tatmin etmez ki abi yani onu. Ben onun için söylüyorum yani. Hani.
1: Peki yok hayır. Olabilir ya. Serkan Çetin'e mesela böldüm, özür dilerim. Söz sende abi, bölmüş oldum.
0: Yok şimdi Melo Inter'de transfer olduğunda Balon 11'e seçildi. Hı. Fenerbahçe, Galatasaray'da da 4 yıl destan yazdı. Buradaki Melo'nun kötülüğü mü? Hayır.
1: Ya öyle. Tabii.
0: O dönem rekor bir 20-25 milyon euroluk bir bonservisin altında ezildi. Dünya Kupası'nda takımına 10 kişi bıraktı. Ve performansa dayalı ve paraya dayalı bir 11 kuruyoruz. Yani verdiğin para karşılığını alamamak 11'i bu. Bu yoksa en kötü değil. Yani Kerem Süper Lig'in en kötü sol açığı değil. Öyle anlamayın. Ama ya, en kötü transfer edilmiş, pahalıya transfer edilmiş ve performansını layık alamamış bir oyuncu. Yani bunları böyle değerlendiriyor.
1: O zaman Coşkun Bey için buradan şunu anlıyorum. Bu çıkarımı da yaparım Coşkun Bey. Mesela siz burada böyle abartarak kulaklarıma inanamadım, duyamadım, doğru duydum Coşkun değil mi? Yanlış duymadım değil mi? Diye giriyorsa mesela Coşkun Bey, ben de derim ki demek ki sizin için Kerem hayal kırıklığı değil. Peki. Öyle anlayalım
0: yani,
1: işte.
0: Evet yani Coşkun Bey hangi takım olduğunu bilmiyorum ama yani Fenerbahçe'de olsa buna hak vermesi gerekiyor. Ya gerçekten öyle yani.
1: Evet.
0: Kerem birazcık sezon başında asılsaydı ki Benfica
1: hayalini süslemiş olabilir abi ya. Benim hayallerimi süsledi. Bak ne güzel, hayalimdeki gibi çıktı diyebilir. Biz hayal kırıklığı 11 yapıyoruz çünkü. Yani.
0: Evet, bizim hayal kırıklığımız oldu.
1: Mesela söz tekrar sende abi.
0: Sağ açıkta kaldık değil mi?
1: Evet. Cengiz diyordun galiba.
0: Cengiz'i koyduk evet. Forvet'e şeyi koyacağız. Duran Emmi'yi koyacağız bir kere, Allah'ın emri.
1: Peki.
0: Ya ben Duran Emmi'yi koyarım. Bir de yani şey arasında gidiyorum geliyorum aslında hani Abraham'ı koymayayım. Diğer sizin Forvet var mesela, onu da.
1: Abi niye bizim? Yani, bizim forvet kim?
0: Var ya, bu Arabistan'a giden diğer bir oyuncu.
1: Enes'i.
0: Ya bunlar da şimdi yani keçinin olmadığı yerde Abdurrahman Çelebi gibi durduğu için söylemek de istemiyorum ama Enes'i'ye bile Fenerbahçe'nin ihtiyacı vardı, gönderdi. Ama performans 11'ine koymayayım onu. Adam attı geçen sene de iyiydi. Performans.
1: Abi onlardan biri kalsa Fenerbahçe şampiyon olabilirdi, ben sana söyleyeyim.
0: Şampiyon olabilirdi evet.
1: Yani öyle bir ortamı kaçırdı yani. Kasımpaşa Karagümrük öyle bitmezdi. 2-2-2-0 bitmezdi yani.
0: Ederson'la Duran Emmi ile Icardi'yi koyuyorum.
1: Icardi'yi koyuyorsun buraya. Peki.
0: Evet abi. 16 gol atmasına rağmen ben özellikle Galatasaray'ın ona ihtiyaç duyduğu final maçlarındaki performansı yüzünden Icardi'yi koyuyorum. Bir de idman yapmayıp Galatasaray'ın sevinçlerine de katılmamasından dolayı hem saha içi profesyonelliği hem saha dışı profesyonelliğinden dolayı çok sevilen taraftarı metiyeler dizdiği Icardi'yi ben bidon 11'e koyuyorum.
1: Kerem'in yerine rakiplerini döven kart görmeyen Osimhen'i yazardım ben demiş mesela. Yani hayal kırıklığı 11 olur muydu peki o?
0: Abi yapmayın işte bunu. Osimhen paramparça etti ligi ya. İki faktör oldu yani. Gerek yok bu faktör. Osimhen'i sen eğer performansına bir laf söylersen o zaman ben de şeyi koyayım. Sizin şey sol stoper var ya Fenerbahçe'nin. O da kart görmüyordu. Her kavgada var. Yani o kart görmeyenler ligi yapalım.
1: Yapalım abi gel hadi. Kaleciden başla.
0: Kaleciye Ederson gördü onu koyamadı.
1: Gördü abi o kadar da değil yani yapma.
0: Evet evet. Ben
1: orada muhalif olurum sana.
0: Ya işte orada da çok oyuncu yok ya. 11 çıkmaz ki. Kalede kimi koyacaksın?
1: Doğru yani, diyorsun. Ama sen dedin Serkan Çetiner. Sonra evet. Da ben seni sıkıştırmış gibi oluyorum bak. Hadi yapalım deyince.
0: Osimhen'i koyarım forvet. Tamam. Torreira'yı koyarım.
1: Abi Torreira'yı koymazsan zaten ben şüphe ederim artık yani senin objektif yorumlarından.
0: Freddy koyarım.
1: Abi Freddy az önce hayal kırıklığına koydun. Şimdi buraya koyuyorsun. Yani oluyor mu diyorum.
0: Ama Fred çok fazla hakeme oynuyor ya.
1: Peki tamam.
0: Talisca'yı koyarım.
1: Ha bak ona katılırım. Orada hemfikiriz.
0: Evet.
1: Osimhen zaten, Talisca, Torreira.
0: Osimhen'de zaten belki mi kadro.
1: Ama hakkı da yani, alıyor, hakkını da alıyor
0: hakemler. Hakkını veriyor, veriyor, evet, veriyor, hakkını veriyor.
1: Ya yani orada işte yapıyor da unutuluyor, eski içiliyor. Evet. Torreira kadar evet. Konuşamam mesela. Burada da yiğit öldür hakkını yeme. Diğer evet. Tarafta olmaz ben, yani abi.
0: Evet. Yani şeyi koyarım buraya. Birazcık böyle Beşiktaş'tan Orkun'u koyarım. O da böyle hakemle bağırmayı, çağırmayı seven. Bak mesela Beşiktaş'ın önümüzdeki sene en büyük sorunlarından biri de o biliyor musun? Yani Orkun'u kaptan yapmalarından dolayı birazcık böyle Orkun'un olmadığı bir karaktere bürünmesi bence onun futbolunu etkiliyor yani. Hani orada hep olay mahallinde olma isteği aslında uzak dursa daha az etkilenecek yani.
1: Katılıyorum. Tabii orada biraz kısıtlı kalıyoruz. Osterwold'e Orkun hatta stopere çekmiş olduk. Osterwold'e Orkun, Torreira, Fred, Talisca, Osimhen. Bu çıksa, abi bu maç hükmen karşı taraf galip gelir yani.
0: O maç evet evet. Çıksa. 7 kişi falan tamamlarsın.
1: 6 kişi tamamlarsın. Oradan
0: bir de Yasin deniyor. Kolu koy hakem oraya.
1: Yasin Kol bu arada İngilizce kursuna başlamış.
0: Yani gerçekten haberler elimizde öyle. Hakem üretiyoruz yani. Handmade hakem yapıyoruz.
1: Hakem
0: yani diyoruz. Olmayacağım diye ya bu kadar şey gençlere şey yapsalar akademiler kursalar hakem akademileri kendiliğinden olur ya. Torpille birilerinde bir şey yapmayın doğru. Yani.
1: Abi gençler gerek dedin.
0: Yasin Kol'un sadece sorunu İngilizce bilmesi de değil bu arada. Yani hani adam öyle bir kere adamın güvenlik memuru falan diye böyle acite ederek diğer bütün memleketteki güvenlikleri de böyle hakaret ediyorlar. Bu hakikaten emekçilerin hakkına giriyorlar. Bir buradan vuramazsın. İki İngilizce bilemiyor derken lan kaç tane ülkede İngilizce bilen adam vardı? Hani İngilizce bilmiyor diye giriyorsun. İki bu pozisyonda zaten İngilizce konusu değil bu. Hakem zaten iyi bir hakem değil. Ama bizim ülkemizde şöyle iyi olmayan hakemler hakemliği bıraktıktan sonra da mikrofonları alıp hakem eleştiriyorlar. O daha da kötüsü zaten. Yani kötü hakemlerin hakem eleştirmeleri bence daha da vicdan yaralayan bir şey ben.
1: Devam ediyoruz. Devam ederken gelen mesajlara da baktık, detaylıca konuştuk. Gençler dedin az önce. Gençlerden aklıma Gençler Birliği geldi. Biraz düşme hattını konuşalım. Orada heyecan devam ediyor. Eyüp, Kasımpaşa, evet. Gençler Birliği, Antalya bunlardan biri düşecek. Mevcut durumda puan durumuna baktığında Antalya daha dezavantajlı gibi görünse de fikstüre baktığında Trabzon deplasmanı Gençler Birliği'ni daha dezavantajlı duruma getiriyor bence. Eyüp Spor tarafında Fenerbahçe deplasmanı, Kasımpaşa tarafında Galatasaray maçı derken herhalde Antalya biraz daha şanslı bu dört takım arasında gibi duruyor ama Gençler Birliği'nin son süreçteki bu isyanı, oyunu da Ankara futboluna yakışan o isyanı, oyunu Metin Diyadin'le zaten iyi giden ama sonradan Volkan Demirel'in gelmesiyle yine bir balta vurulan bence. Yönetim kendi ayağını orada burada yani çelme takmış gibi bir durum oldu. Ama sonradan Metin Diyadin yeniden geldi derken biraz toparlanabilecek, bir umut verecek bir Gençler Birliği de görüyorum. Ama böyle vallahi son maçlar. Fenerbahçe'yi yükle, Galatasaray Kasımpaşa ile karşılaşacak.
0: Evet. Ya hepsi zorlu rakipler. Galatasaray şu anda zorlu rakip olarak görmüyorum. Gerçekten paf takımına çıkabilir. O anlamda evet, da hakikaten haksızlık oluyor. İnşallah Okan Hoca yani oynayabilecek oyuncuları oynatır yani. Haksızlık yapmasın. Kaderiyle oynamasınlar. Çünkü çok insan, emekçinin hakkı yeniyor. Orada çalışan bir sürü insanın çoluğu çocuğu var. Öyle düşünün. Öyle bakılması gerekiyor. Ama bir parantez açıyorum. Buradan bir taktik veriyorum. Bak son bir gün kaldı. Ben Kocaeli Spor'un ile oynayacak Antalya Spor'un karşısında diğer rakipleri Kocaeli Spor'da bir kışkırtma yapabilir. Neden? Çünkü Kocaeli Spor'a kışkırtma sonucu Galatasaray'dan puan alabildi. Yani bir hareket çekebilirler orada. Bu ligin kaderini etkileyebilir. Kocaeli Galatasaray maçı hariç hiçbir maçta da zaten performans vermedi. Helal olsun o anlamda da Okan Hoca'ya ve yönetime. Uyandırdılar. Hani Tayfur'a bir laf atabilirsiniz. Kocaeli Spor'a bir laf atabilirsiniz. Ufak bir kışkırtma yapabilirsiniz. Bence bunu yapmalılar. Antalya'nın da işi hiç kolay olmaz bu durumda. Ama Antalya çok avantajlı. Hani işin şakası bir yana, Antalya buradan kazanırsa çıkıyor olması ve şu anda en geride olması, en gerideki bir takımın da bu kadar avantajlı olması, bilemiyorum. Yani Galatasaray aslında burada da ligin düğümünü çözecek, kaderini etkileyecek. Hem Fenerbahçe, hem Trabzon, hem de Galatasaray. Yani ligin üstündeki üçlü, ligin altındaki üçlüyü belirleyecek maalesef.
1: Peki, oraya maçlara ilişkin son yorumunu da, gündeme ilişkin son yorumunu da alayım o zaman yavaş yavaş Serkan Çetin'e.
0: Yani ben Eyüpspor'un çok büyük bir başarı hikayesi yazdığını düşünüyorum. Düşerse de helal olsun. Buna Karagümrük'ü de son dönemlerdeki performansıyla takdir hak ediyorlar. Ama Kayseri'ye hiçbir şey diyemiyorum. Kayseri 5 yıldır hakkını vere vere ligde düşmedi. Yani ligde düşmeyi hak etti ama futbol tanrıları Kayseri'ye Kayseri kendine bu kadar inanmıyordu yani, futbol tanrılarının inandığı kadar. Sonunda da zaten olmadı. O yüzden çekirge bir sıçrar, iki sıçrar misali. Bu sefer sıçrayamadı. Ben bütün üç büyük takımlarımızdan bu hafta bu anlamda hani ligin altındakilere kaderleri için işi ciddiye almalarını temenni ediyorum bir futbol sever olarak. Yani bu Beşiktaş'ın zamanında Bursa Spor'u küme düşürdüğünü biliyoruz. Hani işi biraz salsakladığı için düştü. Yıllarca Bursa Spor da bunun intikamını almaya çalıştı. Yani hedef maç olarak hep Bursa Beşiktaş'ı gösterirdi. Maçları seyircisiz oynanırdı. Kavga dövüş bitmezdi. Böyle bir polemiğe de girmemesi açısından ben ligde büyük takımların büyüklüğüne yakışır futbol oynamalarını gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Serkan Çetin. Eklemek ederim. İstediğim farklı herkese, bir şey var mı diye sorayım o zaman.
0: Herkese tekrar güzel tekrar hafta sonları diliyorum.
1: Sağ ol.
0: Güneşli bir hafta sonu. Öyle. Son hafta evet, futbolu izleyin. Tatile giriyoruz ondan sonra.
1: Peki. Tatile giriyoruz ama önümüzde yaz. Orada transferleri de çokça Dünya konuştuğumuz bölümler olacak. Dünya Kupası da olacak.
0: Yok, biz girmiyoruz ya. Biz de gündem bitmez.
1: Gündem bitmiyor abi. Biz hafta sonları, hafta içi de zaman zaman buluşuyoruz. Devam, buluşmaya evet, devam ediyoruz. Peki. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür
1: Serkan
0: ederim.
1: Sağ ol. Sağ ol. Serkan Çetiner'le konuştuk. Yaklaşık 2 saatlik bağlantımızda Serkan Çetiner'le değerlendirmelerimiz oldu. Beşiktaş tarafında bir açılış, Futbol Akademisi Sancaktepe 15 Temmuz tesisleri açılışı var.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın
5: en kolay yolu.
6: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
9: Kim ne dedi?
10: Kolej'den herkese merhaba. Bu hafta başlıklarımız şu şekilde. Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu'ndan vaz mı geçti? Yıldırım mı daha güçlü yönetim kurar, Hakan Safi mi? Hangi futbolcular kasaya para sokacak? Galatasaray Fenerbahçe'nin başında kimi istemez ve kolej başlıyor. Hakan Safi'nin Leo'yu istediği konuşulurken ilk transferi Kerem Aktürkoğlu'nun yerine düşünmesi ne anlatıyor? Bunu Aydın Cingöz cevapladı.
11: Şey derler, bu kadar para harcadın, olmadı. Şimdi tekrar getirip üzerine tartışmalı bir oyuncu getiriyorsun. Planlamaya en azından bununla başlama derler ama Hakan Safi üzerinde Hakan Safi'nin güçlü oyuncular, yani büyük para harcayıp güçlü oyuncular getireceği yönünde. Bu da tartışılır. Yani ilk hamle özellikle bu oyuncu olunca ister istemez bu detaylar da gelecektir. Şimdi seçim dönemlerinin şöyle, siyasette de böyledir, sporda da böyledir. Nerede bir seçim varsa seçim atmosferine girildiğinde defolarda yavaş yavaş ortaya çıkar. Ya da belli detaylar bulunup vay sen bunu yapmıştın, öyle oldu, böyle oldu diye söylenir. Günün sonunda herkese bir şans vermek lazım. Şu ana kadar Hakan Safi ile ilgili olarak bütün hava şey, yani büyük para basacak, büyük oyuncular getirecek ve planlamayı kim yapıyor bir taraftan ve bu süreci Hakan Safi nasıl yönetecek? Bunlar bir başka sorular. Hakan Safi ile ilgili en net görüşlere biz Hakan Safi ortaya çıktıktan sonra, röportajlar vermeye başladıktan sonra göreceğiz. Ama geçen yıl büyük bir maliyetle gelen Kerem Aktürkoğlu'nun oynadığı bölgeye alayla valayla bu adamı alacak diye bu gündeme geliyorsa ve çok konuşuluyorsa, konuşulmak isteniyorsa bu ve buna benzer detaylar da Hakan Safi'nin önüne gelir. Mutlaka kendisi bu konularla ilgili bir açıklama yapacaktır.
10: Fenerbahçe yaz transfer dönemine farklı bir yönetimle girecek. Peki hangi futbolcular takımda kalmalı? Ahmet Konaç yorumladı.
12: Yedeği ve Aslı ile birlikte söyleyeceğim. O yüzden Mert Müldür, Levent, Şikrinyar'da emin değilim. Yani bende soru işareti Şikrinyar. Asensio, Genduzi, Kante, Kerem, Musaba, Talisca. Unuttuğum öne çıkan oyuncu var mı?
13: Asensio dedin mi?
12: Dedim, bu kadar. Bunun dışında Nene, Sıdıki, Jaden, Arşi Brown.
13: Kerem söyledin mi?
12: İsmail de kalmalı, Kerem de kalmalı söyledim. Bunlar Fenerbahçe'nin topçusu değil. Bunlar Fenerbahçe kalibresinde değil. Büyük bir operasyon olmalı. Gelecek başkanı çok zor işler bekliyor.
13: Şikrinyar niye soru işareti?
12: Şikrinyar bende soru işareti abi.
13: Bu sakatlık
12: yani gelsin. Kalsın. Mutlaka kalmalı demiyorum Şikrinyar'a. Abi ağır, bazı toplara çıkamıyor. Yani falan filan. Yani kalabilir. Önemli bir oyuncu. Ya da onu da toparlayacak hızlı ve ayağı da iyi oyun kuran, alan daraltan bir stoper koy yanına. Kalabilir. Gitmeli demiyorum. Evet. Ama mutlaka kalmalı listesinde bende Şikrinyar yok.
10: Aziz Yıldırım, Hakan Safi yarışında hangi taraf Fenerbahçe için daha güçlü bir yönetim kurabilir? Altan Tanrıkul'una sorduk.
14: Şimdi ikisini de belli süreçlerle gözlemlemeye çalışıyoruz. Ama Aziz Bey'in listesindeki doğal olarak güçlenmenin belli nedenleri var. Bir, 20 yıllık başkanlık sürecinde kendisiyle birlikte yola çıkmış çoğu kişi hala yakınında. Mahmut Uslu, Önder Fırat, birçok isim sayabiliriz buna. Aynı zamanda Barış Bey de, Barış Göktürk de Aziz Bey'in sağ kolu olarak seçime girecek. Barış Bey'in kendi listesinde de bulunan bazı isimler, Ozan Balaban, Selahattin Baki gibi, bilmiyorum onlarla nasıl olacak. Böyle bir yapı görüyoruz. Bülent Uygun destek veriyor. başka isimler de var. Hakan Safi'nin listesine Ruşen Çetin'in gireceği söyleniyor, evet, okuduğum kadarıyla. O da kendi liste yapıyor. Bir taraftan liste oluşumu gerçekleşirken bir taraftan teknik direktör, bir taraftan da oyuncu arayışı var kongre öncesi. Bu sürecin 6-7 Haziran'a kadar belirleyici olacağını düşünüyoruz. Sadece şunu söyleyeyim. Genç bir gazeteciydim 1998 yılı seçimlerinde. Vefa Küçükönde gözüküyordu o zaman. Ali Şen destekliyor diye. Aziz Bey de kendisine bir liste yapıyordu. Orada Aziz Bey, Elvir Baliç'i başkan seçildiğim takdirde, bir de Hasan Şaş vardı galiba. Hı hı. Yanlış hatırlıyorum ama Elvir Baliç'i hatırlıyorum. Ve Elvir Baliç'i seçildikten sonra almıştı. O yüzden iki başkan adayının da hem teknik direktör hem oyunculardan birini alması dengeleri değiştirebilir ama kolay da değil. Önemli bir ismi. Çünkü Dünya Kupası var. Şampiyonlar Ligi finali var. Dünya Kupası var. Birçok oyuncu ve teknik adam Dünya Kupası'nın bitimini bekliyorlar. O yüzden iki başkan adayı da listelerini güçlendirmeye çalışıyor. Şu anda Aziz Bey'in listesi daha güçlü gözüküyor. Yani bu Hakan Bey'in de camiada biraz yeni olmasından kaynaklanıyor. Onun da belki de ikna etmeye çalıştığı isimler farklı şeyler düşünüyordur.
10: Fenerbahçe'de teknik adam adayları tartışılırken George Jesus'un ismi gündeme geldi. Peki Jesus doğru aday olabilir mi? Gürcan Bilgiç cevapladı.
5: Keşke kalsaydı dediğimiz teknik adamlardan bir tanesi Jorge Jesus. Gerçekten de başka bir oyun oynadı. Dikine oynayan, önde oynamaya çalışan, geriye düştüğü maçları bile geri çevirmeyi başaran bir takımdı. Teknik direktörlük kariyerinde yapmadığı şey geldi Fenerbahçe'de yaptı yani. Üçlü oynattı Fenerbahçe'yi. Çok önde oynadı. Puan kaybettiği maçların çoğunda ya büyük şanssızlık vardı. İşte uzatma dakikalarda mesela bir İstanbulspor maçı. Çok farklı kazanabileceği Beşiktaş maçını bir anda kaybetti. Dönüm noktalarıydı. Onlar Jesus ismine karşı çıkanın olabileceğini çok zannetmiyorum. Yani iz bırakan, güvenilen bir adamdı. Ama Jesus'la çalışmak kolay değil. Aksi bir teknik adam, kendi alanını çok koruyan bir teknik adam. Hatırlayın, Ali Bey geliyor soyunma odasına, futbolcuları bağırıyor. Benim olduğum yerde futbolcuma bağıramazsın deyip. Ali Koç'la çatışan bir teknik adam. O nedenle dominant başkan modeli Jesus'ta çok çalışmaz. Yani o kısımda onu doğru yönetmek gerekiyor. Hatta şunu da söyleyeyim, onun yardımcısı var, Deus. Yani aynı kafada, aynı mantalitede insan ilişkilerinde daha iyi. Çünkü Jesus futbolcularla problemler yaşadığını biliyoruz. Mükemmeliyetçiliğinden dolayı. Deus bile değerlendirmeye alınabilir.
10: Fenerbahçe kadrosunda teklif alan, bonservis getirme potansiyeli olan futbolcular kimler? Bunu İrfan 25 açıkladı.
15: Oosterwolde ayrılmak istiyor. Roma'nın ve Premier Lig'den Nottingham Forest'ın ciddi olarak şeyle ilgileniyor. Oosterwolde ile ilgileniyor. Yine Archie Brown'a Premier Lig'den ilgi var. Yine Premier Lig kulüpleri, özellikle Nottingham Forest'ın ilgi duyduğunu söyleyebilirim. O da tabii Archie Brown her ne kadar Fenerbahçe eleştirilen bir performans sergilese de Caner Erkin'den sonra son dönemde bu oyuncu 2 ay sakatlık yaşadı. Bak 2 ay, yaklaşık 2 ayın üzerinde sahalardan uzak kaldı. Ona rağmen 5 gol 7 asistlik orta gol katkısıyla Caner'den sonra en skorer sol bek oyuncusu. Dolayısıyla
16: savunma tarafı eleştiriyor.
15: Savunma tarafı işte, ama hücum anlamında etkili bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Ona Premier Lig'den ilgi var. Yine Ederson, Brezilyalı kalede Ederson, hem Suudi Arabistan'ın çok ciddi olarak ilgileniyorlar. Hem El Hilal hem de Al Nassr kulüpleri Ederson'un menajeriyle temaslarında kurdular. Onun sözleşmesinde 25 milyon euro serbest kalma bedeli var. Yollar ayrıldığı takdirde bu bedeli ödeyebilecek iki kulüp bunlar. Ve Ederson'un maaşını ödeyebilecek iki kulüp. Dolayısıyla Fenerbahçe de bu tekliflere sıcak bakıyor. Diğer taraftan Real Betis Amrabat'ı kadrosunda tutmak istiyor. Como, Diego Carlos'u kadrosunda tutmak istiyor. Ama Amrabat'ı İspanya'dan. Sadece Real Betis, diğer başka takımlar da talip, Arabistan'dan talipler var. Diego Carlos'a yine Como kulübünün ilgisi devam ediyor, onu kadro tutmak istiyor. Fire'de de Brezilya'dan ciddi ilgilenen kulüpler var. Atletico Mineiro herhalde Brezilya'dan ilgi var, onu söyleyeyim. Fire'nin de bir yıllık sözleşmesi kaldı. O da eğer yollar ayrılırsa Brezilya'ya dönme gibi bir seçenek söz konusu. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in, eğer Tedesco kalmış olsaydı İsmail Yüksek'le de yollar ayrılırdı, onu söyleyeyim. İsmail Yüksek ayrılırdı. Ama o da teknik heyetin kararını bekleyecek. İsmail Yüksek'e de
16: hoca, yani kimin hoca olacağını
15: tabii kimin hoca olacağı belli ona göre, ama Orada da dünya şampiyonası sahnesi İsmail Yüksel'de teklifler gelme ihtimali söz konusu. Onun orada göstereceği performans belirleyici olacaktır. Çünkü Hırvatistan hatırlarsan Hırvatistan'a karşı bir maç oynamıştı İsmail Yüksek. Hırvat orta sahasını neredeyse tek başına
13: elemelerde etmişti.
15: Dolayısıyla o maç sonrası Avrupa'dan çok ciddi
13: Marsilya'nın
15: olarak...
13: Marsilya'nın bir dönem ciddi ilgisi vardı.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Reklam.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
16: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
17: Garanti BBVA yatırım.
18: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
19: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
20: Aşk şarkılarıyla değil,
21: tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: yatırım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Reklam bitti.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.

0: Parantezden mutlu günler. Ben Berksayar. Parantez programında buluştuk. Günün önemini konuşacağız. Günün detaylarını konuşacağız. Düşme hattındaki takımlar adına her şeyden önce. Dünün önemi de tabii Avrupa kısmından baktığımda Avrupa hattındaki takımlar adına dün çok önemliydi. Diğer tarafta Başakşehir'in aynı şekilde sadece Başakşehir'in de değil. Önüme nedense 2024-25 sezonu açıldı. Eyüpspor'u birden Başakşehir'in altında görünce 6. sırada fikstürde. Şimdi şaşırdım açıkçası. Başakşehir'in Avrupa anlamında 5.lik yolunda artık son sözü söylediği bir akşam. Göztepe tarafının Samsun karşısında çok da verimli olamadığı bir akşam. Samsun Spor'un da hadi ben gitmiyorum son 2 hafta belli oldu ama gidene de engel olurum dediği bir akşam. Göztepe tarafında Samsun deplasmanı zor bir maçtı hali hazırda. Samsun ve Göztepe'yi böyle maçlarda böyle bir ligde böyle bir ortamda konuşup örnek verdiğimizde sürekli oyunuyla, futboluyla, aklıyla, futbol aklıyla, Avrupa'yı hedeflemesiyle her iki takımın da kapanışı yapması ayrı güzel oldu. Onu da söylemek lazım. Başakşehir'in yine aynı şekilde yıllardır konuşulan bir proje durumu var ki 5. sırada tamamladıklarını hatırlatalım. Başakşehir tarafının. Bunun yanında Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray'ın ilk dördü oluşturduğu, alttan yukarıya doğru saydığımızda ilk dördü oluşturduğunu zaten çokça konuştuk, detaylandırdık. Konuşacağız, detaylandırmaya devam edeceğiz ve küme düşme hattında bugün önemli maçlar var. Gençler Birliği, Kasımpaşa, Eyüp ya da Antalya düşecekler, onu hatırlatalım. Böyle bir şey olacak ama ne olacak, hangi ihtimallere göre düşecekler, hepsini konuşacağız, hepsini değerlendireceğiz. Bu arada Karagümrük'te, hani mutlaka düşer Karagümrük, artık gitti dediğimiz Karagümrük'te öyle haftalar çıkardı ki son haftalarda, şu an puan durumuna baktığımda Gençler Birliği kalma ihtimali olan bir takım ya, Gençler Birliği'nden sadece bir puan uzaktalar. Biz bu düşme ihtimalini konuşmaya, kamuoyu olarak, spor kamuoyu, futbol kamuoyu olarak konuşmaya başladığımızda bir 10-15 puan, 15 belki abartı olur ama 10 puan fark vardı, yok değildi. Açıkçası o da ilginç bir durum. Tabii Karagümrük tarafında ve çabalayarak kaybettiler ligi, onu söyleyelim. Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Erkan Tiryaki bizlerle. Erkan Tiryaki hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar.
0: Şöyle biraz özetlemeye çalıştım. Zaten şampiyonluk yolunda, ilk 3 yolunda, ilk 4 yolunda çok da değişen bir şey yok. Ama işte Başakşehir mi, Göztepe mi dediğimiz, Gençler Birliği mi, Kasımpaşa mı, Eyüp mü ya da Antalya mı diye sorduğumuz, sorguladığımız bir haftadayız Erkan Tiryaki. Düşme hattını ve işte dün de Avrupa'yı konuştuğumuz bir bölümdeyiz. Bugün de düşme hattındaki maçları bekliyoruz. Tüm detaylar böyle. Sen neler söylersin? Nasıl görürsün haftayı?
1: Yani evet, artık ligin heyecanı düşme hattına kaldı. Evet. Çünkü yani daha gerçi Avrupa'ya gidecek takımlar belli olmadı artık. Konya Trabzonspor maçından sonra belli olacak. Konya kazanırsa Başakşehir gidemeyecek. Öyle bir durum söz konusu. Hem Başakşehirliler Trabzonspor'u destekleyecek finalde. Yani lig 5.liğe Trabzonspor'un kupayı kazanması durumunda çok değerli olacak. 5. sıradaki takım konferans ligine gidecek çünkü. Beşiktaş'ı da doğrudan ilgilendiriyor. Beşiktaş da Trabzon'u destekleyecektir. Beşiktaş da o zaman UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor diye biliyorum. Yoksa konferans liginden devam edecek. O yüzden bir kupa finali, bir de bu akşamki küme düşme hattındaki maçlar değerli. Tabii şampiyonluk yarışının bitmiş olması alt sıradaki küme düşme hattını da etkileyecek. Yani çünkü son 4 haftaya baktığımız zaman şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor bugün küme düşme hattındaki takımlarla oynuyor. Üçü de eğer şampiyonluk iddiasıyla girseydi kazanmak zorundaydı ama bugün 3 takımın da özellikle Trabzonspor'un konsantrasyonu Gençler Birliği maçında olacak. Konya Spor maçında olacak. Galatasaray'ın konsantrasyonu zaten yani büyük ihtimalle bozulmuştur. Yani Kasımpaşa maçında çıkacaklar. Çünkü şampiyonluk kutlamaları vesaire, hafta boyunca antrenman yapmayan bir takım. Bir de Dünya Kupası'na gidecek oyuncular var. Onlar da kendilerine riske atmak istemeyecektir. Oynamayacaklardır da büyük ihtimalle. Burada tabii bir tek Fenerbahçe nasıl konsantre oldu Eyüp Spor maçına. Rakipleri daha avantajlı gibi gözüküyor. Ama tabii normal şartlarda hem Trabzonspor hem Galatasaray hem de Fenerbahçe kazanıp Antalyaspor'da kazandığında kümede kalması lazım. Ama tabii işin psikolojik tarafına baktığımız zaman 3 takımın da haklı gerekçeleri var bugünkü maça konsantre olamamaları ile ilgili. Antalyaspor daha yakın gözüküyor küme düşmeye. Ondan sonra da Gençlerbirliği gözüküyor çünkü Kasımpaşa ve Eyüpspor'a puan yetiyor Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında. Yani kaybetseler bile Antalya'nın kazanması, Gençlerbirliği'nin puan alması filan biraz zor gibi gözüküyor ama tabii dörtlü avaraja kadar da kalabilir, bir sürü çeşitli şeyler var. Bunları da tabii akşam göreceğiz. Heyecanlı bir küme düşme hattı bizi bekliyor.
0: Ve bu maçlar öncesinde bağlantılarımız da akşam saatlerinde de olacak. Saatler 16'yı gösterdiğinde yine tekrardan gireceğiz parantez programında. KCP sponsorluğunda sizlerle birlikte olacağız. 18'e dek sürecek bağlantılarımız. Erkan Tiryaki ile şimdiden konuşuyoruz, şimdiden değerlendiriyoruz. Böyle şampiyonluk sonrasını çok fazla konuşmadık. Şampiyonluk kutlamasını çok fazla değerlendirmedik. Fenerbahçe'de gelecek sezon yapılanmasını çok değerlendiremiyoruz. Çünkü haliyle bir seçim var. 6-7 Haziran'da yapılması planlanıyor. İlk etapta 6-7 Haziran'da çoğunluk sağlanamaz. Sonraki haftaya sarkar. 12-13 Haziran'ları görürüz kısmı konuşuluyordu. 13-14 Haziran'a denk geliyor galiba. Düzelteyim. Görürüz kısmı konuşuluyordu ama o öyle değil. Son olarak 30-31 Mayıs yanlış anımsamıyorsam tarihler özelinde, evet. 30-31 Mayıs'ta ilk toplanma hedefleniyor. Sonrasında 6-7 Haziran olarak açıklanıyor. Hep böyledir bu. İlkinde gerçekleşmez. Yeterli çoğunluk olmaz. 6 yani biraz böyle orada yani olması gereken adetten gibi bir şey görelim 30-31'in açıklanmasını. 6-7'yi net bir şekilde seçim tarihi olarak da konuşabiliriz. O da Fenerbahçe'nin geleceğini neticelendirecek, şekillendirecek. Fenerbahçe'ye bir başkanlık seçimine döneceğim ama Galatasaray'a, şampiyonluğa ve şampiyonluk kutlamalarına ilişkin diyeceğim bir şey olur mu Erkan Tiryaki?
1: Yani klasikleşti artık Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları. Şampiyonluk kutlamada en tecrübeli takım. Diğer takımlar şampiyon oldu mu Galatasaray'dan ister istemez nasıl etkinlik nasıl yapılıyor diye görecektir. Tabii bu işin latifesi yine Galatasaraylılar adına eğlenceli, güzel geçen bir şampiyonluk kutlamasıydı. Beklediklerinden daha rahat bir şampiyonluk oldu. Bu kadar fazla puan kayıplarına rağmen şey yapmadılar. Yani rakiplerinin bu kadar kötü performansıyla rahat bir şampiyonluğa imza attı Galatasaray. Tebrik etmek lazım. 4 yıl üst üste şampiyon olmak kolay bir iş değil yani. Çevresel faktörler falan filan herkes bir şeyler söyleyebilir ama sadece çevresel faktörlerle 4 yıl üst üste şampiyon olamazsınız. Aynı teknik direktörle. Doğru kadro yapılanmasıyla işte ilk yıl kim vardı? İşte Icardi vardı. İşte Mertens vardı. Daha sonra bakıyorsun o kadronun niye öyle Galatasaray kadrosu dönmüş yani. Galatasaray 4 yıl üst üste şampiyon olan kadrosunda 2 isim var sadece. 2-3 isim var. Barış Alper var. Abdülkerim var. Başka kim var? Yani belki birkaç daha oyuncu daha vardır. Yani yenilenmiş bir kadro Galatasaray kadrosu. Aslında bu 4 yılda kendini tekrarlamış bir kadro değil. O yüzden baktığımız zaman ben Galatasaray'ın doğru yapılanma, doğru yönetim. Yani başkan, bu sadece birkaç yönetici değişti. Başkan aynı, teknik direktör aynı. Ana faktördeki futbolcular değişiyor ama sistem değişmiyor. Avrupa'da başarı geldi mi? Bence bu yıl geldi. Ondan önceki yıllar gelmedi. Ve Galatasaray rakibinin bütün hamlelerine rağmen işte Mourinho hamlesi olsun, şey olsun, yerli teknik direktör olsun, yıldız transferler olsun, hep ciddi hamleler yaptı. Buna karşı şampiyon olmayı başardı. Şampiyonluk kutlamak da onların en doğal hakkı. Ve güzel şekilde de kutladılar.
0: Erkan Tiryaki ile bağlantımız sürüyor. Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasını konuştuk. Fenerbahçe'de seçim için neler söylersin diye sorayım. Biraz böyle konuları ya hızlı hızlı geçince Fenerbahçe'ye hızlı gelmiş olduk.
1: Bu hafta hızlanacaktır. Yani artık başkan adayları belki teknik direktör, belki sportif direktör, futbol aklı, belki futbolcu transferi. Bunları yavaş yavaş açıklamaya başlayacaktır başkan adayları. Tabii hızlı olması yani 7-8 Haziran'da olacak herhalde. 20 günlük bir süreç var 6-7 Haziran'da. Sezonun açılmasına daha bir ay olacak. O yüzden baktığımız zaman transferler, teknik direktör belirleme vesaire yeni yönetimin elini güçlendirecektir. Bence gidilmemesi lazımdı seçime. Bu da başka bir tartışma konusu. Çünkü bir yıllık gelecek gelen başkan. Belki de gelen başkan Sayın Aziz Yıldırım ya da Sayın Hakan Safi gelecekte de Fenerbahçe'ye çok başarılı olacaklar ama bir yıl işte öyle bir yıpranırlar ki eğer şampiyon yapamazlarsa takımı. O yüzden Acaba gelecek yıl normal seçim mi olsaydı diye de düşünmeden edemiyorum. Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Kolay bir şey değil baktığımız zaman. Yıllardır şampiyon olamayan bir takım. Yeniden masrafa gireceksiniz. Birçok transfer yapacaksınız. Yapmak zorundasınız. Bunların hepsini baz aldığımız zaman Fenerbahçe'ye kolay bir süreç beklemiyor. Ne kadar yani bu işin sadece parayla olmadığını zaten çok net bir şekilde gördük biz şimdi. Sayın Hakan Safi'nin işte zenginliği vesaire veya para aktarması. Sayın Aziz Yıldırım da çok rahat bir şekilde para bulabilen bir başkan yani. Onda hiçbir sıkıntı yok. Sadece kendi servet olması önemli değil. Onun dışında tüm camiayı da toplayabilir. Ama Fenerbahçe'nin sorunu işte baktığınız zaman dünyanın en iyi, bugün Real Madrid'in başına geçecek bir aksilik olmazsa Jose Mourinho. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birini getirdi Fenerbahçe. Doğru mudur? Doğru. Dünyanın en iyi futbolcularını getirmiş, Şampiyonlar Ligi finali oynamış, İtalya şey yapmış, görmüş işte Tadic'inden Cekos'una, kalecisi Livakovic, hatırla nasıl işte dünya üçüncülüğü yaşamış, işte Ederson gibi dünyanın bir numaralı kalecilerinden birisine getirmişsin. Santrafor'da belki Osimhen'in üzerine çıkamamışsın ama işte Edin Dzeko gibi karakterini bir kenara bırakırsak gelecek vadeden 75 milyon euroya transfer yapmış 6 ay önce John Duran'ı getirmişsin, Batshuayi'yi getirmişsin, işte savunmaya Skriniar'ı getirmişsin, beklerini yani ilk transfer edildikleri zamanları bakıyorum. İşte teknik direktör konusunda bu 4 yıllık Galatasaray'ın hegemonyasında Jorge Jesus gibi dünya çapında bir teknik direktör getirmişsin, camiayı bilen İsmail Kartal'ı getirmişsin. Diğer taraftan Jose Mourinho'yu getirmişsin, olmamış dönmüş, işte gelecek vadeden bir teknik direktör getirmişsin, Tedesco'yu getirmişsin, olmamış. Sorun başkanla demişsin, başkanını değiştirmişsin, Saadettin Saran gelmiş, olmamış. Dünyanın en zenginleri arasında ilk yüze girebilecek Türkiye'nin en önemli ailelerinden birisinin başkanı sen de. Türkiye'nin en önemli iş adamlarından birisi işte Sayın Saadettin Saran. Veya bugün başkan adayı olan Hakan Safi senin yönetiminde. Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmişsin. Daha ne yapabilirsin değil mi? Şey olarak. Fenerbahçe'de sorun demek ki çok kaliteli transfer, çok pahalı transfer, çok zengin başkan veya dünya çapında teknik direktör değil. Fenerbahçe'nin en büyük problemi birlik beraberlik içinde olamamak. Ya bunların hepsini yaptı zaten Fenerbahçe. Baktığın zaman işte Galatasaray'ın Osimhen'e verdiği, Fenerbahçe son 4 yılda daha fazla para harcamıştır veya son 10 yılda daha fazla para harcamıştır rakiplerinden. Sadece para harcamakla olmuyor. Yani benim çok param var. Evi etle donatayım. İşte mutfağıma. Soğan almazsan, sarımsak almazsan, patates almazsan o yemeği lezzetlendiremezsin ki. Yani parayı da harcamayı bilmek lazım. Camiayı birlik beraberlik içinde tutmak lazım. Bence Aziz Yıldırım da Hakan Safi de seçilirse o birlik beraberlik olacak gibi ama bir tek özlemeye bakar. Yani Fenerbahçe camiasında özellikle Aziz Yıldırım Ali Koç 2018 seçimiyle beraber çok ciddi kırılmalar oldu. O işte ta ki işte Metin Aşıklar, Ali Şenler döneminden gelip Aziz Yıldırım'la devam eden Fenerbahçe'deki liderlik vasfı yani sadece bir liderin etrafında ki 2011'de, 2010-2011'den sonra 2011'de 3 Temmuz kumpasından sonra çok daha fazla bu kenetlenme oldu. En azından bir süre 3-4 yıl. O 3-4 yılda da Fenerbahçe'ye başarısız diyemeyiz. O kadar kumpası olmuş, kadrosu dağılmış. İşte Türkiye kupası kazanmış arada, yarı final oynamış. Ersun Yanal'la şampiyon olmuş vesaire. Bu kadar maddi imkansızlıklara rağmen kenetlenmiş bir Fenerbahçe. Ondan sonra yavaş yavaş İşte 2015'te tarihin belki de Van Persie'den ile en pahalı belki de en kaliteli kadrosu Vitor Pereira ile kurulduktan sonra Fenerbahçe maddi krizi artık aşamayıp daha da düşüşe geçip daha sonra zaten Ali Koç Aziz Yıldırım seçimi geliyor. Kronolojik olarak baktığımız zaman özellikle Aziz Yıldırım Ali Koç seçiminden sonra Fenerbahçe'deki o birlik beraberlik o kadar büyük zarar gördü ki bunda özellikle Sayın Aziz Yıldırım'ın elini eteğini çekmesi, muhalif olması, belki çok sert olması, özellikle ikinci, üçüncü yılından sonra Ali Koç'un çok kötü başlaması, çok kötü kararlar alması, küme düşme hattına kadar gerilemesi Fenerbahçe'nin. Ama bu sürede mali olarak gerçekten yaptıkları yadırganamaz, bunları düzeltmesi. Ama sportif başarının bir türlü, daha doğrusu futbol başarısının bir türlü gelmemesi. Fenerbahçe'deki birlik beraberliğin zaten 2018 seçiminden sonra kötü olan daha da zedeledi. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa sosyal medyayı kontrol altına almalı, dinlemeden kontrol altına almalı. Yani kontrol altına almalı dediğim ergenleri ergen olmayabilir yetişkinleri de çok ciddiye almadan ama onları da resmi açıklamalarla susturarak yanlış anlaşılmasın resmi açıklamalarla bu yalan söylüyor bu ciddiye almayın Fenerbahçe'ye zarar veriyor diyerek Fenerbahçe'nin medya gücünü Fenerbahçe taraftar gücünü kullanarak sosyal medyadan Fenerbahçe'nin Bunun için de çok net söylüyorum. Gazeteciler de var, fenomen dediğimiz kişiler de var. Bu kişileri ayıklayarak, bu kişileri ön plandan çıkartarak Fenerbahçe'nin özüne dönmesi lazım. Diğer taraftan da camia içindeki birlik beraberliği sağlaması lazım. Ali Koç'un çok güzel bir lafı var. Fenerbahçe için mi var oluyorsun yoksa Fenerbahçe'yle mi var oluyorsun? Bunun ayrımını çok iyi yaparak birlik beraberlik içinde olması lazım. Yoksa şampiyonluk için gerek Ali Koç yönetimi, daha sonra da Saran işte 7-8 aylık bir transfer dönemi geçirdi. Özellikle Ali Koç dönemi. Sportif açıdan işte Jose Mourinho'sundan şu futbolcusuna kadar yapılabilecek her şeyi yaptı. Bu işi tabii ki bir ayağa, diğer ayaklarını da Fenerbahçe'nin çok iyi yapması lazım. Fenerbahçe'nin sorunu transferde, teknik direktörde veya şeyde değil. Fenerbahçe'nin sorunu birlik beraberlik olmakta.
0: Sana kim yakın geliyor peki şu an?
1: Yani o kadar çok değişir ki. Yani Sayın Aziz Yıldırım'ın dünkü açıklamasından sonra kadınlardan nasıl oy alacak, o da başka bir tartışma konusu. Yani neden doğru, öyle bir açıklama yaptı?
0: O bir iletişim hatası mesela.
1: Yani o iletişim
0: açıklamayı yapmasan problem olmayacak.
1: O
0: ama
1: anlık şey olarak şey yapmıştır. Onu büyük bir ihtimalle düzeltecektir Sayın Başkan. Çünkü Sayın Başkan'ın işte Yasemin Erçel başta olmak üzere önemli bir avukattı. Çok önemli kadın yöneticileri oldu Fenerbahçe yönetiminde Sayın Aziz Yıldırım'ın. Bunu yadırgayamayız. Böyle bir düşüncesi olmaz. Zaten kadın sporuna, işte kadın basketbolu ve kadın voleybolu başta olmak üzere verdiği önem şey çok net. Orada bir yanlış anlaşılma oldu ama onu düzeltmesi lazım. Tez zamanda Sayın Başkan'ın ve iletişim ekibinin onu düzeltmesi lazım. Tabii Sayın Hakan Safi daha yönetim kurulunun açıklamada orada taraftarın şu anda yönetim, yani ikiye ayrılacak şu anda. İki şeyden karar verecek. Evet, Hakan Safi'nin, Sayın Hakan Safi'nin futbol aklı mutlaka vardır ama futbol tecrübesi çok fazla yok. Yani kısa süreli bir Ali Koç döneminde ki yöneticiliği var. Ama maddi olarak Aziz Yıldırım'dan daha güçlü bir yönetim kuracağı kesin. Ama Aziz Yıldırım'da çok ciddi bir futbol aklı ve rakibinle mücadele edebilecek bir kapasitesi, yönetim kurulu olacaktır. Bunlar arasında tercih yapacak Fenerbahçe yönetimi. Tabii ki burada açıklanacak, ya ben şu futbolcuyla anlaştım, bununla anlaştım kısmı çok önemli olacak. Teknik direktör kısmı çok önemli olacak. Ondan sonra belli olacaktır. Daha köprünün altından çok sular akar. Yani şu an sanki %55'e 45 Aziz Yıldırım önde ama daha hiçbir şey görmedik. Ne yönetim kurulu gördük, ne futbol. Yani daha işte Ankara'ya gelmediler. Özellikle Ankara'da çok ciddi bir Fenerbahçeli, işte Hukukçular Derneği özellikle çok ciddi bir oy potansiyeli var ki Sayın Ali Koç'un geçen yılki seçimi kaybetmesindeki en büyük faktör buradaki Alanya Spor maçından sonra TFF'ye gidip buradaki Hukukçular Derneği'nin de sanırım şeyine gelmemesi oldu. Oradan ciddi bir oy kaybetti. Zaten 300-400 oyla kaybetti seçimi. Umurlu Ankara'ya gelse sonuç çok daha farklı olurdu. Ali Koç kazanırdı kesinlikle. Orada ciddi bir strateji hatası yapıldı seçim. İletişim strateji hatası. Tabii bu hatayı yapmayacaktır diğer başkan adayları. İşte konuşmalar, derneklerle bir araya gelmeler, bunlara baktıkça daha da yol alacağız ama şu an gerçekten çok erken. Yani özellikle Fenerbahçe'de son bir hafta kala şey olur, belli olur. Yani şu anki bizim önümüzü açık gösteren nedir? Evet, futbol takımını ve şu an mevcut başkan adayı, işte geçmişte Aziz Yıldırım Ali Koç adayı oluyordu. Mevcut başkan adayı aday olmadığı için işte burada sportif başarı başarısızlığa bakamayacağız. O yüzden ben sanki bir adım daha Aziz Yıldırım bugün için önde ama akşamdan sabaha çok şey değişir Fenerbahçe'de. Özellikle son hafta çok daha kritik. Çünkü son şeyde de böyledir. Yani ülke seçimlerinde de böyledir. Son 3-4 gün kala yaptığınız açıklamalar akıllarda kalır. Belki.
0: Şimdi mesela şunu da ben katılıyorum.
1: Açıklamalar akıllarda kalır.
0: Katılıyorum. Şu eleştiriye de katılmıyorum ama mesela. Şöyle bir eleştiri var. Ya Sayın Başkan, çok görüyorum çünkü hem üyelerden hem de işte sosyal medyada yorumlardan hem arkadaş çevremden. Ya işte Başkan, Sayın Aziz Yıldırım, siz hoca açıklamıyorsunuz, oyuncu açıklamıyorsunuz. Niye oy verelim size? Ya adam 6-7 Haziran diyor. Yani senin dediğin noktaya
1: ya
0: geleceğim.
1: Şu an oyuncu açıklayacak
0: yani
1: bir şey.
0: Senin dediğin ya noktaya an... geleceğim. İşte onu söyleyeceğim. Senin dediğin noktaya geleceğim. Yani bir hafta öncesinde adam zaten söyleyecek. Bugünden açıklayıp allaklandırıp budaklandırıp deriz ya hani. Ya allandırıp budaklandırmak mı artık, neyse o terim. Belki yanlış şey yapıyorum. Sözdeyim daha doğrusu. Şimdi yani bugünden açıkladığında ne olduğu belli. Bugünden açıkladığında sen onu harcıyorsun camiye olarak. Ya öyle mi olurdu, ya böyle mi olurdu vesaire. Bir hafta kala açıklayacak zaten sana. İlla ki samimiysen neye göre oy vereceğiz cümlende, sorunda. bekle, bir hafta önce açıklasın, daha akılda kalıcı olur senin için de. Bugün açıkladığı şeyi unutup yarın farklı şeyi düşünüyorsun ya, hani bir ay sonrayı zor gören kardeşim. Eleştirileri yapanlara söylüyorum. Genelde öyleyiz insanoğlu olarak. Çok çabuk unutuyoruz. Balık hafızaya doğru yaklaşıyoruz hepimiz. Hepimiz bak. Ama işte bir hafta öncesinden zaten her şeyi açıklayacak sana. Bu eleştiriyi yapmanın anlamı ne? Bunu anlayamıyorum mesela. Erkan Tiryaki. İşte bugünden açıklanmıyor. Bu adama oy verilmez. Ya da işte Hakan Safi için de benzer şeyler var. O kadar oyuncuya gittik diyor. Yaptığı transfer ortada. Kerem diyor. Ya bir örnekte gösteremezsin bunu. Fenerbahçe'de de o zaman Aziz Yıldırım için farklı bir örnek vereyim. Aziz Yıldırım'ı da aldığı son, hatırlıyorsun son transferlerini. Neustadter galiba Aziz Yıldırım dönemi transferiydi mesela. Onlarla mı hatırlayalım? Tek bir oyuncu üzerinden mi hatırlamak gerekir? Hakan Safi döneminde gücü ona yetmiş ya da dönemi ona denk gelmiş. Kerem Aktürkoğlu transferinde katkı vermek istemiş. Ya bunlar çok basit eleştiriler ve bunların üzerinden adaylara gitmek, adaylara vurmak yanlış anlaşılır diye düşünüyorum ben. Ya da yanlış yol diye düşünüyorum ben. Erkan Tiryaki, onu da söylemek istedim. Senin söylediğine katkı olarak. Dedin ya yani... Aha. Açıklama konusunda, neden açıklanmıyor konusunda. Yani 2-3 gün kala her şey daha netleşecektir yani, senin de dediğin gibi.
1: Ben seninle sana kesinlikle katılıyorum. Katkı vermek için de örneğin bugün işte yani açıklayacağın oyuncular zaten böyle artık 34-35 yaşında, onunla elimiş eleğini asmış ama çok kaliteli isimler olacak. Örneğin Lewandowski. Lewandowski'yi açıklayabilirsin. Bunun iki şeyi var. Birincisi, açıklarsın. Dediğin gibi son bir hafta kalaya denk gelmez. Bir de Mourinho gibi bir acı tecrübesi var. Sayın Aziz Yıldırım'ın rakibi kaptı onu. Bunu açıklarsın, iki gün sonra Lewandowski'nin son yılını ki
0: doğru
1: eleştirileri olmaya başlar. Ondan sonra diğer taraftan Dünya Kupası sezonundayız. Yani takımlar şu anda atıyorum 15 milyon euroyu alacaksan, misal İsmail Yüksek'ten bahsediyorum. Fenerbahçe'ye bugün 15 milyon euro teklif gelse Fenerbahçe satmaz. Neden satmaz? Çünkü Dünya Kupası oynayacak. Dünya Kupası'ndaki iyi bir performansı 20-25 milyon euroya çıkartacak İsmail'in değerini. Diğer taraftan baktığınız zaman teknik direktör belli değil. Teknik direktör belli olduktan sonra ona göre transferler yapacaksınız. Tamam, Lewandowski teknik direktör belli olmadan da yapabilirsiniz. Santrafor. Ama Santrafor'daki ikinci ismi böyle dünya yıldızı ise teknik direktörünüz belli olduktan sonra yapmalısınız. Bir de hiçbir futbolcu, özellikle pahalı sözleşme imza atacak futbolcu adının böyle seçim stratejileriyle, dedikodularıyla anılmasını istemez açıkçası. İşte örneğin Lewandowski'den gidiyoruz şu anda. Lewandowski'yi açıkladı Aziz Yıldırım. İşte ben başkan olursam ön protokol... Yani Lewandowski gelip senin başkan adaylığına gelip ön protokol yapar mı? Kardeşim, beni alıyorsanız alın, almıyorsanız ben senin seçim malzemen olmam der. Böyle önemli isimleri

0: saklayamayacaksanız zaten, işte örneğin işte Dortmund'un santraforu konuşuluyor. Ya onu belki teknik direktörün oyun planına uygun olmayacak seçeceğiniz o teknik direktörün oyun planına. Niye açıklayasınız ki şimdiden? O yüzden Dünya Kupası sezonu da olduğunu düşünürsek, Dünya Kupası'ndan sonra takımlar kolay kolay sözleşmesi devam eden oyuncuları bırakmayabilir. Belki yerli hamle yapabilirsiniz bu süreçte. Belki işte sözleşmesi bitmiş yabancı oyuncular, işte zamanındaki Tadic Dzeko gibi. Ama bu zaman alacak. Önemli olan futbol aklının ne olacak. Burada seçimde iki tarafında çok fazla futbolcu üzerinden değil, teknik direktör son haftalarda bence netleşir. Artı futbol aklı ve yöneticiler üzerinden bir şey olacaktır. Seçim kampanyası olacaktır.
1: Bir bekleyelim derler. Bir görelim derler tabii. Birçok takım, birçok oyuncu. Piyasayı görelim. Yani belki piyasası artacak oyuncunun. Hep bu konuşulur ya. Menajerler ya da takımlar bu fırsatı kaçırmaz. Hemen de el sıkışmaz. Tabii ayrılmayı ya da takımda tutmayı düşünmedikleri oyuncular özelinde. Böyle birden mesela Türkiye'de, Fenerbahçe'de bunu örnek olarak Ederson'u gösterebilirsin. Hemen alın gibi bir durum olur abi mesela. Öyle oyunculara gitmediğin sürece, takımıyla problem yaşayıp sende başarılı olma ihtimalini göz önünde bulundurduğun oyunculara gitmediğin sürece dediğini yaşayacak gibi duruyor takımlar. Erkan Taner.
0: Öyle olur yani. Dünya Kupası serüveninde öyle olur yani.
1: Abarttın mı Ederson kısmını?
0: Nereden bilirsin? James Rodriguez 30 milyon euroyken 80-90 milyon euroya transfer yaptı Kolombiya performansından sonra. Bilinen bir oyuncuydu ama Kolombiya performansından sonra örneğin. Veya Livakovic Dünya Kupası performansıyla belki dünya futbolunun gündemine geldi. O yüzden biraz beklemek lazım, nefes almak lazım, o süreci görmek lazım.
1: Sence abarttın mı Ederson kısmındaki örnekte?
0: Yok.
1: Değil mi? Doğru olan yani. Peki, Erkan Tiryaki ile konuşuyoruz. Onunla değerlendirmemiz sürüyor. Gençler Birliği özelinde biraz daha parantez açalım isterim ben. Son 5-10 dakikalık bölümde abi. Seni de çok tutmayacağım. Çınarımızın, sevgili oğlunun kursu var. Oradasın. Ona da başarılar diliyoruz. Sen böyle ek branşlarda hafta sonu, hafta içi fark etmeden, sabah, akşam, gündüz, o da fark etmeden gidip geldiği, seninle beraber çabaladığı bütün kurslarında, aynı zamanda okulunda başarılar onunla olsun.
0: Tüm öğrencilerimize, tüm çocuklarımıza.
1: Aynen öyle. Ama Çınarımız bizim için değerli.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ona da sana da tekrar böyle selamlarımızı iletelim. Öpelim Çınar'ı.
0: Teşekkür ederim.
1: Gençler Birliği tarafına döneceğim. Mutlaka bugün gündemin Gençler Birliği olacak bir diğer tarafta. Trabzon Gençler Birliği maçı özelinde sen neler söylersin?
0: Trabzonspor'un nasıl bir kadroyla çıkacağına da bağlı büyük ihtimalle. Yani olabildiğince yedek, yani şey maçında oynamayacak isimlerle çıkacaktır Fatih Tekke. Kupa maçında Konyaspor, hafta içi Konyaspor maçında oynamayacak isimlerle çıkacaktır. Çünkü mecbur buna. Yoksa hani bir sakatlık, bir sıkıntı da Trabzonspor için sezonun en önemli kupası şu anda Türkiye Kupası. O yüzden ben birazcık bir bakmak lazım diyorum bugünkü kadroya. Türkiye Kupası'ndaki Gençler Birliği çok genç takımının beklediğimden fazla direnç gösterdi. Bu Gençler Birliği'nin geleceği açısından iyi. Trabzonspor'da beklediğimden felaket. Yani 55 dakika şut atamamak yani Trabzon tarihinde ilktir herhalde. Bir de karşısında PAF takım seviyesinde bir takım vardı ve çok zor kazandı. Trabzonspor tabii ki hiç kimse Trabzonspor'u kızamaz yedek kadroyla çıktığı için. Tıpkı Gençler Birliği hafta içi yedek kadroyla çıktığı gibi. Önemli olan çünkü bugünkü maçtı Gençler Birliği için de. Çünkü Trabzonspor için de 3 gün sonra sezonun en önemli maçına çıkacak Bordo Mavililer. Türkiye Kupası'nı kazanmak için uzun bir yıllar sonra herhalde Türkiye Kupası'nda uzun zamandır kazanamıyordu Trabzonspor. Hatırladığım kadarıyla yanlışsam düzeltirsin. O yüzden Gençler Birliği'nin puan avantajı var. Yani puan yeter mi Gençler Birliği'ne? Eyüp Spor'la puan alırsa, Kasımpaşa alırsa yetmez. Kazanması gerekecek Antalya Spor'un kazanması durumunda. Trabzonspor'un da Ankara takımlarına karşı küme düşürme geleneği vardır işte. Bir kere Ankara Gücü'nü düşürdü, iki kere de Gençler Birliği'ni düşürdü yenerek. İşte iki yıl önce Ankara Gücü'nü yenip düşürmüştü. Trabzonspor çıkacaktır, mücadelesini verecektir ama kadro tercih ve 3 gün sonraki maçını düşünürsek Trabzonspor'un, Gençler Birliği'nin ben puana ve galibiyete daha yakın olduğunu düşünüyorum. Antalya Spor'un işinin bir tık daha zor olduğunu düşünüyorum.
1: Trabzonspor bu arada 19-20 sezonunda almış kupayı.
0: İşte 6-7 yıllık bir kupa hasreti var onların.
1: Eddie Newton, evet. Onunla beraber alıyorlar. Bu arada Konya tarafına baktım. Konya'da 2016-2017'de Aykut Kocaman'la alıyor.
0: Evet.
1: Bu aralar hakikaten o kadar bak. Birden girdim konuya abi. Çok sert bir geçiş yapacağız ama bu aralar o kadar çok Aykut Kocaman özelinde hem Aykut Hoca ve çevresindekiler hem de medyada onu konuşan isimler eleştiriliyor ki. Mesela büyük haksızlık yapılıyor Fatih Demirkol'a söylediği cümlelerle alakalı. Ya işte Aykut Hoca'yı niye savunuyorsunuz, onu mu getirmek istiyorsunuz vesaire vesaire. Şimdi bunu söylerken bile bir çekindim biliyor musun Fatih?
0: Yok, bizim yani elimizde Fatih olan bir şey değil savunma ama.

0: hem futbolcu hem teknik direktör
1: aynen
0: olarak.
1: Öyle.
0: Baktığın zaman son 20 yılda işte Christoph Daum'un da bir iki şampiyonluğu var. İki kere de son saniye kaybetti. Ama baktığımız zaman Fenerbahçe'ye en fazla kupa kazandıran hocalardan birisi. Bir lig şampiyonluğu, iki Türkiye kupası, Avrupa'da yarı final. Son 20 yıla baktığımız zaman Fenerbahçe'nin en başarılı teknik direktörü hala. Evet, futbol olarak geri planda
1: bundan
0: olabilir.
1: Rahatsız olmuyor.
0: Ama işte yani sonuç odaklıdır. Beşiktaş'ta Josef Atiba ile şampiyon oldu. Galatasaray'da Torreira Limina ile oluyordu. Fenerbahçe'de Mehmet Topal Josef ile olabilirdi. Niye oynatıyorsun diyorlardı. Bugün olsun yine oynatılır Mehmet Topal Josef ikilisi. Ya bir görelim. Yine seçime kurban gitmesinden korkuyorum Fenerbahçe şeyinin. Yani teknik direktör seçimi ondan dolayı, yoksa Aziz Yıldırım'ın aklındaki isim Aykut Kocaman ama seçim kaybetme riskiyle Aykut Kocaman'ı daha açıklayamıyor.
1: Seçim kaybetme riskiyle bunu düşünerek, bunu göz önünde bulundurarak Aykut Kocaman yerine farklı bir ismi. Evet, Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ı düşünüyorsa eğer, Aykut Kocaman yerine farklı bir isme gitmesi Fenerbahçe için, işte Eylül'de ne konuşuyorsak, ya bir seçimle Fenerbahçe'nin bir yılı gidecek bak kısmından ne konuşuyorsak bence yine benzer şeyi konuşturur. Aykut Hoca'yı düşünüyorsa getirmeli Aziz Yıldırım bence. Ama şayet ki çok da net bir karar değilse bu durum, ki bence öyle net bir karar aldığım haberler, ama görüyoruz, bekliyoruz. 6-7 Haziran dedi Sayın Başkan. Bu arada 6-7 Haziran'dan önce açıklar bu büyük ihtimalle. Çünkü o söylemi, 6-7 Haziran söylemi de seçimin 12-13-14 civarında, yani o civarında demek de çok doğru değil burada. Net bir tarih verelim, Haziran'a gidip seçimin 14'ünde olacağı, 13-14 haftasında olacağı, 13-14 Haziran haftasında olacağını düşünerek diyordu. Yani Mayıs sonu Haziran başı gibi gelir o isimler, ama Aykut Kocaman düşünülüyorsa seçim riskiyle, seçim endişesiyle vazgeçilmemeli diye düşünüyorum. Ki bunu Aykut Hoca'nın oyununu beğenmeyen bir Fenerbahçeli olarak da söylüyorum. Daha samimi olsun söylediğim şey. Ama yani bugün böyle bir durumda her nasıl ki camianın çoğunluğu yaparsa Aziz Başkan yapar diyebiliyor şu an. Ki öyle bence, benim nabız yoklamam sonucunda vardığım nokta. Aynı şekilde yaparsa Aykut Kocaman yapar kısmına da gelmeli. Galatasaray'da söz konusu olduğunda Fatih Terim'in yaşı konuşulmadığında, Fatih Terim'in yıllardır oyun ya da işte futbol takımı çalıştırmadığı konuşulmadığında, Dursun Özbey'in yaşı konuşulmadığında Aziz Yıldırım'ı ve Aykut Kocaman'ın hem performansı hem de yaşları konuşulur oluyor. Bunu da biraz bu camia sorgulamalı diye düşünüyorum. Oraya bir bakmalı diye düşünüyorum. Başarı örtüyor sadece örnek verdiğim camiada, Galatasaray tarafında bu söylediğim şeylerin üstünü. Ama Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'da, Aziz Yıldırım'da performansıyla, takım çalıştırmamasıyla, yaşıyla gündem olacaksa illa bir en yakın rakibe bakılmalı. Hani hep öyle bakılıyor, hep öyle baz alınıyor ya. En yakın rakipte 4 yaş daha büyük bir Dursun Özbek var Aziz Yıldırım'dan. Daha fazla süre boyunca takım çalıştırmamış bir Fatih Terim var, ya da zaman zaman böyle işte bir Yunanistan oldu vesaire, bir Arabistan durumu vesaire, ama yine benzer şeyleri konuşabileceğin bir Fatih Terim var, ama o da yarın anılsa anılacak bir isim Galatasaray'da teknik direktörlükle. Uzattım Erkan Tiryaki, seni de tutmuş oldum, özür diliyorum.
0: Evet, estağfurullah. Eklemek
1: istediğin farklı bir şey var mı diye son
0: çok
1: bölümünü sorayım o zaman.
0: Çok teşekkür ederim, iyi hafta sonları dileyim.
1: Teşekkürler abi, sağ ol, var ol. Erkan Tiryaki ile bağlantı yaparken son bölümde tabii ben yorumu biraz uzatınca Erkan abiyi de fazladan yayında tutmuş oldum. Ondan da özrümü dileyim son bölümde. Zihni Kutlar der ki sanırım dinlerken dünkü programı tekrar olduğunu fark etmemişim demiş. Ha peki, tamam, dünkü programımızın tekrarı için gece gelen bir mesaj özelinde yazmış. Ümit Uzun der ki sen de sağ ol Berk kardeşim demiş. Fenerbahçe bu yeni yabancı kuralıyla nasıl transferler yapacak? Bu işin içinden nasıl çıkacak merak ediyorum. Mevcut oyuncular ne olacak? Bakıyorum herkes yeniden takım kurulacak havalarında, ama öyle bir dünya yok yayınlar demiş. Öyle bir dünya olur, görürsünüz. Bir yıl boyunca gelecek Aziz Yıldırım ya da bir yıl boyunca gelecek Hakan Safi o noktada farklı bir şeyi konuşturacaktır. Yani öyle bir dünya yok, baştan kuramayız bu takımı demeyeceklerdir. Ama oyuncu tarzlarını bilemem. Yani örneğin işte bir Dzeko tarzı oyuncu mu gelir, yoksa Şerif tarzı oyuncu mu gelir? Şerif'in biraz daha potansiyellisini düşünün, ya da böyle oyunculara, Ferdi Kadıoğlu gibi oyunculara mı gidilir? Onu göreceğiz. Büyük ihtimalle ikinci dediğimiz olacak gibi duruyor. Yaşar Bey teşekkürler, mesajınızı şu an görüyorum. Sağ olun, var olun. Bir kahvaltı masasından bize mesajını iletmiş. Yaşar Bey'e teşekkürlerimizi iletelim. Diyeyim ve araya gideyim. Arayı uzatmayayım. Aranın ardından burada olacağım.

0: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
1: Reklam.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
4: Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 0212 273 10'dan gelen mesajlarınızı reklama gitmeden hemen önce okumuştuk. Okuyamadığımız farklı mesajlar var mı diye şöyle bir göz atayım. Peki Ömer Bey'den mesajı görüyorum. Ömer Bey, teşekkür ediyoruz mesaj katkınıza. Yaşar Bey'den birkaç mesaj var ekstra. Teşekkürler Yaşar Bey tekrardan. Süleyman Bitmez. Bir Fenerbahçeli olarak Aziz Başkan'ın seçime kadar kadınlar hakkında yaptığı gaf gibi daha çok gaf yapacağına eminim. Bekleyelim görelim demiş. Süleyman Bitmez böyle diyor. Peki bakalım neler olacak. Gelen mesajlara bakıyorum. Gelen mesajlarla ilerliyoruz. 0212 273 10'dan gelen mesajlarınızı şöyle hızlıca kolaşan ettiğimde, baktığımda okuduk okumadık dediğimiz ne var ne yok diye şöyle bir bakındığımızda Cihan Bey'in mesajı, iyi yayınlar dilemiş. Bir de fotoğraf atmış. Teşekkür ediyoruz. Galiba yolda Cihan Bey. Sağ olsun. Mesajını bizlere iletiyor. Gelen mesajlar. Aynı şekilde Ümit Uzun. Teşekkürler Ümit Bey. Sağ olun. Emre Bey'in mesajı. Teşekkürler. Sağ olun. Uzun bir mesaj yayınlarla alakalı. Bir öneri de var içerisinde. Teşekkürler. Değerlendirelim. Ve bunun yanında Ahmet Bey, ona da teşekkür edelim. Okuyamadığımız mesaj yok galiba, kalmadı diyeyim. Ve Sané'nin açıklamalarıyla de

devam edeceğiz. Sané'nin açıklamalarıyla yavaş yavaş noktalayacağız. Günün fikstürünü aktarayım önce. Sonra Sané'nin Digifutbol'da Ali Naci Küçük'ün sorularını yanıtladığı bir bölüm vardı. Keyifli bir bölümdü. Şampiyonluk ardından gelen böyle röportajlar olur. O röportajlardan biriydi. Oraya gideceğiz ama Süper Lig'de 17'de Kayseri Konya ile karşılaşacak. 20'de birçok maç var. 4 maç var, önemli maçlar. Fenerbahçe Eyüp, Trabzon Gençler Birliği, Antalya Kocaeli, Kasımpaşa Galatasaray maçlarını göreceğiz Süper Lig'de. Galatasaray'ın, Trabzon'un ve Fenerbahçe'nin elinde Eyüp, Gençler Birliği ve Kasımpaşa'nın düşme kalma kaderi olacak. Öyle söyleyebiliriz belki de. Antalya Spor Kocaeli Spor maçı aynı şekilde Antalya'nın çok zorlandığı, Kocaeli tarafında çok problemin olmadığı bir karşılaşma. Antalya Spor'un kaderi de bu maçta olacak, hatırlatalım. Süper Lig'de puan durumunu hatırlatalım. Puan durumunda Karagümrük son haftada yine galip gelse de, yine iyi sonuç alsa da 30 puanla düşme hattının en üstünde şu anlık yer alıyor. Antalya Spor Kocaeli karşısında ne yapar ne eder bilinmez ama maç eksiğiyle onun altında 29 puanla yer alırken düşme hattının hemen üstünde 15. sırada 31 puanla Gençler Birliği yer alıyor. 32 puanla Eyüp ve Kasımpaşa onu takip ediyor. İkili averajlarda Karagümrük'ün de Gençler Birliği'nde, Kasımpaşa'nın da Eyüp'ün de üstünde olan Antalya Spor var. İkili averaja kalırsa onlar avantajlı ama maçlar özelinde Trabzon Gençler Birliği karşısında nasıl bir kadroyla çıkar? Fenerbahçe Eyüp karşısında puan verir mi? İşte onun yanında Galatasaray'ı konuşursak, Kasımpaşa Galatasaray maçları hep keyifli, hep de zor geçer. Bu onlardan biri mi olur? Kasımpaşa buradan en azından bir puan alıp işini garantiye mi almak ister? Ne olur, ne biter? Tüm bunları göreceğiz. Saatler 20'yi gösterdiğinde Can Genç sizlerle olacak. Dakika Skor'da 19 itibariyle başlayacak yayınlarında maç önüyle beraber maç sonuna dek sizlerle birlikte olacak ve karşılaşmaların nabzını tutacak, Süper Lig'in son değerlendirmesini yapacak gibi de olacak sanki kıymetli konuklarıyla beraber. Hatta Enis Kılıç da onunla beraber olacak, stüdyo konu olacak diye biliyorum. Power Fortu'dan o da dinliyorsa selam olsun, sevgi kardeşim Enis de burada olacak diyelim. Ve gelen mesajlarda ben bunları söylerken yeni mesajlar da var. Zihni Bey, Sofya'dayım, çalışıyorum, bir yandan sizi dinliyorum demiş. Zihni Bey selamlar Sofya'ya, sağ olun, var olun diyelim. Enes Bey, artık Fenerbahçe'de o kadar başarıya açız ki acil başarı için sürprizden ziyade zamanında denenmiş başarmış bir başkan ve teknik direktör olarak Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kısa vadede en mantıklı seçenek olarak duruyor demiş. Az önce söylediğimiz konuya bir eklenti yapmış peki. Bil bakalım ne dinliyorum demiş. Bizi dinliyorsunuz tabii. Sağ olun, var olun. Musa Çotuk, Musa abi mesajlarını iletmeye devam ediyor. Ve turuncu kulaklığıyla devam ediyor. Kulaklığın güzelmiş abi. Turuncu mu? Tam onun rengini seçemedim ama peki olsun. Teşekkür ediyoruz değerli katkına, çalıştığı yerden. İyi yayınlar kardeşim diyerek bize mesajlarını iletiyor Musa Çotuk. Musa Çotuk sadece burada değil, Instagram'da da bizi yalnız bırakmayan dinleyicilerimizden. Sayar belki Instagram'dan, Instagram Berk Sayar'dan takip edebilirsiniz. Oradan da yazışabiliriz. Oradan da programların detaylarını, programların öncesinde paylaşımlarımızı, program sonralarında paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz diyeyim. Tabii Twitter'dan da aynı hesaptan takipleşebiliriz. Instagram Sayar belki. Berk Bey merhaba, yayınlar demiş dinleyicimiz. Tam gider ayak mesajlar gelmeye devam ediyor. Peki hızlıca okuyalım. Berk Bey demiş, merhaba demiş. Orayı anladık, ikinci kez gördük. Önümüzdeki sezon için ligde kimin nasıl bir yolu izleyeceği hakkında öngörünüz var mı? Fenerbahçe'de işler karışık olduğu için öngörüm yok ama Galatasaray'da savunmaya çok net takviyeler olacağını düşünüyorum. Öngörüyorum ya da. Yani bundan çok farklı bir Galatasaray görmeyeceğiz ama savunmada farklı bir Galatasaray mı derseniz evet, orada görürüz diye düşünüyorum. Haricinde Okan Buruk'la devam eden bir Galatasaray. Icardi'nin gitmesi halinde orası biraz çok tartışılacak. İş ikiye ayrılacak gibi duruyor. Yani Icardi kalsaydı ya da Icardi gitti bak ne oldu gibi işte bu türevlerle, bu cümlelerle sürekli ön plana çıkartılan, hani Gomis sonrasında yaşanan bir süreç vardı ya, en yakından da yine Galatasaray taraftarları anlayacaktır bu konuyu. Gomis sonrasında yaşanan bir sürece de dönebilir yani. Icardi'den daha mı iyi yani şimdi bu gelen? Ne olurdu şu kadar verseydik de tutsaydık? Bak yine aynı parayı harcadıklar konuşulabilir. Ama haricinde Galatasaray tarafında çok da bir farklılık olacağını, savunma haricinde çok farklılık olacağını düşünmüyorum. Okan Buruk'la da devam zaten. Yine Galatasaray-Fenerbahçe arasında geçecek bir dejavu.

0: Bu mu yaşayacağız yine? Galatasaray transfer söylentileri dudak uçuklatan cinsten. Makas da adam açılacak sizce demiş. Makas açılmaz ama Fenerbahçe bu defa başarır mı? Yine kafa kafaya gideceğini düşünüyorum. Tabii Beşiktaş tarafından çok büyük bir ümidim yok şampiyonluk yarışı konusunda. Sergen Yalçın'la devam ederlerse, iyi bir yapılanmayla devam ederlerse tekrardan orada farklı şeyleri konuşabiliriz. Çünkü en büyük hata işte olmadı, hadi bu yıl da değiştirelim hatası dört büyüklerde. Fatih Tekke ile Trabzonspor bu yıl yaptığı, son 10 haftada yaptığı, yaşattığı, düşündürdüklerini sezon boyunca düşündürebilir. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'nin dahi belki kötü bir yapılanmada önüne geçebilir. Şimdi o kötü yapılanmada, Fenerbahçe'deki kötü yapılanma ne diye sorarsanız, orada şimdi benim yorum yapmam çok doğru olmaz seçim üstü. Seçim üstü benim de az çok tahmin ettiğim, işte hangi başkan gelirse, ne yaparsa, ney nasıl olur, kötü olur, iyi olur diye düşüncem var ama o etkilemeye girer düşünceleri, etkilemeye girer üyeleri, etkilemeye girer farklı noktaları. Konuşuruz zaten, daha o güne, seçim zamanına kadar çok zaman var. Onu değerlendiririz diye düşünüyorum. Johnson demiş, turuncu kulaklığım, turuncu demiş, her daim dinliyoruz demiş. Musa Bey teşekkürler, sağ ol, var ol. Kolaylıklar diliyorum. Emeklerinizin karşılığını almanız dileğimle, yani bu pazar günü yoğun bir çalışma mesaisindesiniz, sağ olun, var olun diyeyim. Mesaidesiniz, sağ olun diyeyim. Digifutbol'da Leroy Sané röportajına gidiyoruz. Son bölümde o röportaj sizlerle olacak. Sonrasında Amerika Rüyası sizlerle olacak. Baran Çırpın ve Uğurcan Uzundurukan'la Amerika Rüyası parantezin hemen ardından sizlerle olacak.
1: Burada her maçı kazanmak zorundasınız. Yani sadece taraftar değil, dışarıdaki taraftar, deflasmana gidiyorsunuz taraftar, Avrupa'ya gidiyorsunuz taraftar, otelin içinde taraftar, her yerde taraftar var.
2: Fenerbahçe'den teklif aldım.
1: Ya Beşiktaş maçının içinde şunu söylemem lazım ya, çok şanssız bir kırmızı karttı o.
2: Süper Lig'i hiç hafife almış mıydı gelmeden evvel?
1: Galatasaray'a karşı her takım çok fazla motive, çok fazla kazanmak istiyor.
2: Okan Buruk, sen 4 yıl üstte şampiyon oldu ama halen lig içinde eleştiriliyor. Okan Hoca için neler söyler?
1: Bu aslında Bayern Münih tane böyle. Yani biz sürekli kazanmak, sürekli kazanmak, sürekli kazanmak.
3: ...26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın en önemli yıldızlarından bir tanesi Leroy Sané. Bizle birlikte öncelikle tebrikler. Sezonun başına dönmek istiyorum. Leroy Sané Galatasaray'ı tercih ettiğinde, deyim yerindeyse, ülkesinde ve Bayern'de herkesi şaşırttı. O an nasıl karar verdin? Gerçekten cesur bir karar ve ilginç bir telefon aldın mı o süreçte?
4: Ja, insgesamt bin ich immer offen für irgendetwas Neues.
1: Ben yani prensip olarak yeniliklere çok açık bir insanım. Yani yenilikleri çok severim. O dönemde de Galatasaray'dan teklif geldiğimde, aa dedim, evet ilginç, güzel bir teklif ve açıkçası hani Galatasaray'a gelmeden önce bir transfer düşünüyordum ama Galatasaray'a gelince çok da düşünmeden, Galatasaray'a çok düşünmeden kabul ettim. Çünkü yeni bir Eden Okadi benim için, yeni bir yoldu ve etrafındaki insanlar da bunu destekledi açıkçası.
3: Peki Leroy Sané 7 gol, 9 asist, çok büyük bir futbolcu bizim için. Manchester City, Bayern Münih, Almanya milli takımı, Türkiye için fazla iyi bir yıldız. Biz Sané'nin yüzde kaçını izledik? Bu sezonki performansına 10 üzerinden kaç verin?
5: No, ich bin nicht wirklich selber.
1: Ich
5: mach viel größeres Vorhaben für die nächste Saison.
1: Ya kendimi notlamıyorum aslında çok fazla. Çok sevdiğim bir şey değil ama şunu söyleyebilirim. Evet, kötü bir sezon geçirmedim ama alışma sezonum bitti. Alışma sürecim bitti. Yeni sezonda gerçekleri oysa ne? Tam olarak %100 göstermek istiyorum. Yani beklentim o yüzden. Ama yine de sorarsanız benim hedefim şampiyonlukta Galatasaray'la, bunu başardık. O yüzden çok da mutluyum.
3: Peki uzak köşeye sürpriz bırakışları vardır, fantastik golleri vardır. Çok bunları sanki göremek, takım da mı acaba Sané'yi tam anlamıyla aslında tanıyamadı?
1: Benim burada bir hedef görevim var Galatasaray'da. Takıma yardımcı olmak. Benim tecrübemle, yeteneklerim bu, takıma yardımcı olmak. Bunu bir noktaya kadar yapabildim. Daha fazlasını yapabilirim, bunda eminim. Ama yani şu özellikle içi kat edip şut çekmeye mesela takım değil tabii ki. Yani bunun, ben bunu takıma şey yapamam. Bu bir oyun tarzı. Her takımın bir oyun tarzı vardı. Bazı takımlarda bunu daha fazla yapabilirsiniz. Bazen yapamazsınız. Doğru söylüyorsunuz. Daha fazla yapabilirim ve bunun üzerine çalışacağım. Ama dediğim gibi alışma sezonum bitti.
3: Bayern, City çok büyük kulüpler. Galatasaray'la alakalı neler söyler? City'den, Bayern'den sonra Galatasaray'da farklı neyi gördü? Neyi hissetti?
4: Yani sehr sehr große. Selbst
1: in der Champions League. İnanılmaz büyük bir kulüp Galatasaray. Ben onu söyleyebilirim. Burada diğer kulüplere mesela kıyaslarsam şunu görebiliyorum. Burada her maçı kazanmak zorundasınız. Yani sadece taraftar değil, dışarıdaki taraftar. Deplasmana gidiyorsunuz taraftar, Avrupa'ya gidiyorsunuz taraftar, otelin içinde taraftar, her yerde taraftar var. Ama şu var burada da. Kulübün içerisinde, tesisin içine giriyorsunuz, orada da herkes sizden kazanmanızı bekliyor. Yani burada çok büyük bir galibiyet baskımız var. Çünkü her kulübün çalışanı, yöneticisi, herkes gözünüzü bakıp maçı kazanmanızı istiyor. Bu baskı da benim hoşuma gidiyor açıkçası.
6: Peki başarının sırrı aile olmak olabilir mi Galatasaray'a özgü? Mesela eski yıldızlar dahi sürekli olarak maçlarda, takımın yanında mesajlarla. Bu onu şaşırttı mı?
1: Dikkat ederseniz bahsettiğimiz oyuncular da Türk oyuncular değil. Yabancı oyuncular gelip burada şey yapıyor. Bunun bir göstergesi var ya, ben de bunu görebiliyorum. Bunun bir partisi oluyorsunuz gerçekten. Bunun sadece futboldan bahsediyor, sadece başarı sizi burada tutmuyor. Yani buradaki insanların size bakış açısı, size davranışları, sizi ailenin bir parçası olarak görmesi. Hani bunu ben de yaşıyorum. Eski futbolcular da yaşıyor. O yüzden hani buraya gelmelerine ben çok şaşırmıyorum açıkçası. Ve bu başarının da anahtarı dediğiniz gibi. Yani bu aile kavramı çok doğru bir kavram.
6: Büyük kulüplerde oynadı ama Galatasaray taraftarı için neler söyler? Mesela bir Liverpool maçı sonrasında Salah'la bir sohbeti vardı maç sonunda.
1: Yani aslında biz ailelerimiz hakkında konuşuyorduk. Hayat nasıl, iyi misin, senin ailen nasıl? Ama kadar sesli bir ortamdaydık ki dedik ya bu nasıl bir taraftar, ya inanılmaz sesli, biz bu kadar beklemiyorduk vesaire diye. Taraftar konusu her zamandaki futbolcularda geçiyor, Muhammed'e de geçti.
6: Osimhen için neler söylersiniz? Büyük takımlarda oynadı. Oralarda yapabilir mi Osimhen? Bir de Fenerbahçe derbisinde bir sekans var. Osimhen'e top gelmeden Sané seviniyor. O güveni veriyor galiba.
4: Ya esma to Victor Yanakla.
1: Victor bir an her takımında oynayabilir hiç şüphesiz, her takımında oynar, çok büyük bir oyuncu, çok Hüseyin tekleri olan bir oyuncu ve hedefleri olan da bir futbolcu. Yani hiçbir zaman az da yetinmiyor, her zaman hedefliyor, her zaman bırakmak istiyor, şampiyon olmak istiyor. Bu istek, bu hırs çok önemli bir takımlardan. İkincisi, o golde şöyle bir şey oldu. Yani topun itiş şekline baktım, o topun gelme şekline baktım, Osi'ye geldiğini gördüm. Yani o top Osi'ye geleceği zamanda gol olacağını da biliyorum. O yüzden o golü hazırlıkladım da.
6: Sezon özelinde Sané ile alakalı çok takdir ettiğim bir yan var. Liverpool Beşiktaş maçı. İki maç üst üste süre alamadı ama Liverpool galibiyetinde sahada arkadaşlarıyla yaşadı. Yedek kalmasına rağmen, yıldız bir oyuncu olmasına rağmen bunu nasıl yorumlar?
1: Bunlar tabii çok önemli maçlardı. Kazanmanın da çok değerli maçlar olduğunu biliyorum. Liverpool'a karşı ben daha önce kazandım ve ne kadar güzel bir şey olduğunu biliyorum. O anda o futbol diyorum, mutluluk anı. Ben de tabii ki o anı paylaşmak istiyorum onunla. O yüzden benim için çok doğal bir şeydi.
6: Süper Lig hiç hafif almış mıydı gelmeden evler? Çünkü Avrupa'da böyle bir izlenim vardır.
4: Unterschätzt jetzt auf keinen Fall. Balnakla.
1: Asla küçümsemedim. Ya küçümseyemezsiniz de zaten. Yani böyle bir şey mümkün değil. Yani özellikle yeni bir lige hiç fark etmez. Yeni bir lige geldiğiniz zaman o da farklı bir futbol oynar. Farklı bir tarz futbolcu oynar. Buna adapte olmanız lazım ve bununla baş etmeniz gerekiyor. Ama şurada gördüm ben Galatasaray'a geldiğiniz zaman. Galatasaray'a karşı her takım çok fazla motive, çok fazla kazanmak istiyor. Bunu bir festival haline getirmek istiyorlar. Galatasaray kazanmanın ne kadar değerli bir şey olduğunu biliyorlar. O yüzden her takım fazla, çok fazla motive. O yüzden burada şampiyon olmak da çok kolay değil. Burada başarılı olmak da çok kolay değil. Çünkü herkes size karşı çok ekstra motiveyle oynuyor. O yüzden açıkçası bununla baş etmek çok kolay değil ama o yüzden de küçümsemedim tabii ki.
6: Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti çok özeldir Türkiye'de. Bunu Bayern, Dortmund, City, Liverpool gibi, City United gibi kıyaslar mı?
4: Yani klar hinsicht schon bisschen immer weil es um Fußball geht.
1: Tabii ki kıyaslayabilirsiniz büyük başarıda ama burada gerçekten duygular biraz daha fazla. Onu hissediyorum. Yani bir derbi oynadığınız hafta buradaki bütün o duyguları hissediyorsunuz. Herkesin böyle biraz daha motive olduğunu, biraz daha disiplin olduğunu, biraz daha odaklandığını görebiliyorsunuz. Beklentiler çok çok daha fazla. Hatta bazen şu duygu da yaşıyorum. Yani hissediyorum. Derbi kazanın da gerekirse sezonu kazanmayın ama öyle bir şey yok. Ama sanki bazen bakış açısı biraz öyle. Yani o kadar derbiyi önemsiyor insanlar. O açıdan ben de buradaki derbileri çok çok önemsiyorum. Konuşmadım. Burada da çok böyle hakemlerle yani bize bir faydası da olmuyor çünkü. Ama biliyorum etrafında çok fazla kişi kendi ilgili yorum yapıyor. Bununla ilgili yani maçları yönetiyorlar. İyi maçları yönetiyorlar, kötü maçları yönetiyorlar ama yönetiyorlar. Ya Beşiktaş maçının içinde şunu söylemem lazım ya. Çok şanslı bir kırmızı karttı o. Hani onu söyleyeyim. Pozisyondan sonra da ya inşallah takım yine super durum bırakmaz, kazanırlar ama çocuklar çok iyi iş çıkardı. Yani onlara çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir galibiyet aldılar orada.
7: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.
8: Reklam.
7: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Kale Kilit.
12: Aşk şarkılarıyla değil,
13: tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: gününde Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.
7: Selamlar, merhabalar, iyi günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yeni bir Amerika Rüyası programından hepinize merhaba diyoruz. Merhaba de Baran.
8: Merhabalar Radyo Gol dinleyicileri.
7: Evet, geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz zamanlarda neler konuştuk? Milli takımımızın geçmişi, geleceği, bugünü hepsini konuştuk. Geçen hafta, yani en son kayıtımızda Dünya Kupası rotalarından bahsettik. Küçük popa haberler verdik. Takımları, grupları biraz değerlendirdik. Ve hatırlayacaksınızdır ki konuşmayı vaat edip maalesef süremiz kalmadığı için es geçtiğimiz başka bir konu vardı. O konuda neydi? Neydi Baran?
8: Ya aslında böyle şey demiştik, sürprizleri, işte favorileri, takımları bir konuştuk ama bu turnuvada hangi oyuncular ön plana çıkacak? Yani bahsettiğimiz tabii ki şu değil, Mbappe, Vinicius, Messi, bunlar değil, bunları hepimiz biliyoruz. Ne gençler, kimler bu turnuvada parlayabilir? Biraz bunların detay analizine girdik sizler için. Kolay kolay başka yerlerde bulamazsınız diyeceğim ama bulabilirsiniz. Uluslararası basını araştırırsanız onlar da araştırmışlar. Biraz o kaynaklardan da faydalandık burası için.
7: Ama tabii ki eğer İngilizceniz yeterince iyi değilse belki de ulaşması...
8: Yapay zeka var Uğurcan'ım.
7: Ya yapay zeka yapay zeka hiç şey özetlemiyor. Ben dedim ChatGPT atıyorum makaleyi çevirmiyor. Atıyorum makaleyi çevirmiyor.
8: Gayet gıcır gıcır.
7: Ben beceremiyorum. Paralı konu sen... Buradan sesleniyorum ChatGPT'ye, Sam Altman'a. Neyse. Çevirmeyi de bilmeyen varsa ChatGPT'de paralı kullanmıyorsanız, gerçi şimdi cloud daha iyi diyorlar. Biz en iyi bilgileri derledik. Biz bunları derledik. Şimdi sunuyoruz. Biz sunduktan sonra muhtemelen diğer yayıncılar da oradan bizden duyup, özellikle bizden duyup çevirip bunları size ısıtıp satacaklar. Ama biz şimdiden turnuvanın vaat ettiği büyük genç yeteneklere şöyle bir özel dosya açmak istedik.
8: Evet, aslında şöyle, tabii ki benim burada esas amacım size bu turnuva gerçekten hani dünya yıldızı olduğunu zaten bildiğiniz değil de bu turnuvada asıl parlayacağını, yani mesela 2002'de Hasan Şaş nasıl parlamıştı, bu turnuvada da bir tane hani genç yetenek değil ama öyle bir oyuncu damga vurur muları çıkarmakta, ama bunun için tek tek takım girip böyle detay detay belki çok böyle piyango gibi vurmamız lazım bu oyuncuları bulmak için. Böyle bu anlamda bir araştırma yaptığınızda da kaynaklar size bu turnuvada genç oyuncu olarak, potansiyel olarak ileride yıldız olabilecek adayları daha çok ön plana çıkarıyorlar. Biraz o listelerin üzerinden gideceğiz. Daha sonra da geçmiş turnuvalarda böyle gençler değil ama turnuvaya işte Hasan Şaş gibi, işte ne bileyim 2010'da Asamoah Gyan gibi böyle damga vurmuş. Hani onlardan biraz onları hatırlayacağız ve bu turnuvada ki beklentimi söyleyeceğim bu anlamda. Ama bir gençlerden başlayalım, kimler?

0: varmış. Sports Illustrated bizler için bir liste hazırlamış. Biz de o listeye indik. Oyuncuları izledik. Bazılarını biliyorduk. Bazılarını ilk kez gördüm ben de. Çok detayını izleyememiştim daha önce. Onları biraz sizler için izledik. Bu turnuvada ne fark yaratabilirler? Bir gelin konuşalım hep beraber.
1: Şey diyeceğim, ilgimi şöyle çeken bir şey oldu. Bu 10 kişilik bir liste çıkarmışlar. Biz buna tamamen zaten riayet etmek zorunda değiliz. Ama
0: Ben 11.'yi buldum.
1: güzel.
0: Ben 11.'imi hazırlayıp geldim ki bu 10 kişilik listeden daha etkiledi beni 11. isim. Onu söyleyeceğim en sonunda bonus olarak.
1: Ya bu arada şöyle bir şey var. Mesela burada bir iki tane bilinen hani ülke var diyelim ama onun dışında böyle daha çok da
0: Evet,
1: göz önünde olmayan.
0: baş
1: Evet.
0: altı takımların adayları. Ya zaten şöyle oluyor Uğurcan biraz da, yani bilinen ülkelerin oyuncuları genelde bizim de bildiğimiz oyuncular oluyor daha çok. Oradan sürpriz bir isim çıkarmak zor ama yani Bosna, Cezayir, işte Afrika ülkelerinden böyle daha genç, daha bir yerlerde görmediğimiz, daha karanlık kuytu köşelerde kalmış oyuncuları çıkarmak hala daha mümkün. Biraz da bence o yüzden gerçekleşmiş bu.
1: Ya en kötü ihtimalle zaten bu ülkeler turnuvada da bir şey yapamazlarsa, bu oyuncular da parlamazsa, herkes unutacağı için Sports Illustrated belki de çok da risk almıyor bunu
0: Çok da
1: yaparak.
0: risk abi. Ben zaten şimdi bahsedeceğiz. Şimdi savunmacı falan koymuşlar. Ben mesela onları biraz eleyeceğim. Yani çünkü bu ülkeler sıkıntı yaşayacaklar belli ki. Burada savunmacı parlatamazlar bu turnuvada. Bana zor ihtimal geliyor. Biraz daha hani hücumda fark yaratacak, ofansta fark yaratacak oyunculara daha çok eğilmek istiyorum ama onların da isimlerini söyleyeceğiz tabii ki. Tabii ki takım savunmaları belki bir Yunanistan mucizesi gerçekleştirecek o takımlar, hiç bilemeyiz. Onu da turnuvada göreceğiz.
1: O zaman çok uzatmadan ilk oyuncumuzdan gelelim diyorum. Bir numaradan başlıyoruz o zaman.
0: Başlayalım.
1: Cezayir'den İbrahim Maza.
0: Ya Maza aslında çok izlediğimde etkiledi beni. Maza bu listenin beni gerçekten en etkileyen oyuncusu. Sene içinde de izledim. Yani hiç izlemediğim bir oyuncu değil ama bu kadar fark etmemiştim Maza'yı. Biraz daha hani kısa derlenmiş editlerden, videolardan daha çok yeteneğini. Ya o videolar gerçi yanıltıcı da oluyor, sürekli en iyi anlarını paylaştığı için. Ama şöyle söyleyelim Maza'ya, 20 yaşında orta saha, Bayer Leverkusen'de oynuyor. Ve çok ciddi bir gol skor katkısı var daha bu yaşta. Bayer Leverkusen gibi bu sene Şampiyonlar Ligi'nde, ligde ciddi maç oynadılar.
1: Yani 40 kere forma giymiş ve 10 golü var.
0: Evet.
1: Bu
0: 10 golü
1: etkileyici.
0: yok aslında. 10 gol katkısı var. Gol asist
1: Ha.
0: 10 katkısı var diyelim. Ama bu yaşta bir oyuncu için gerçekten iddialı ve izlediğimde şunu fark ettim. Biraz bizdeki Arda Güler gibi, yani nasıl söyleyeyim? Arda Güler kadar tekniği ileri seviye değil belki ama yani topla gol noktalarına çok iyi sızıp çok iyi bitirişi, ayak içi, ayak dışı çok değişik şekillerde topu bir pozisyonu sonuçlandırabilen bir oyuncu. Önemli bir yetenek, önemli bir futbol zekası vaat ediyor. Cezayir'de, yani Cezayir gibi bir takımda fark yaratması muhtemel bir oyuncu en azından. Cezayir sadece bu oyuncuya bakarak bile bir özel bir gözle izleyebiliriz bu turnuvada.
1: Sen 15 kere de milli takım forması giymiş. Ben şu anda sadece tabii quadriceps kaslarına bakıyorum
0: Yani
1: ve
0: Arda Güler'e de baksak herhalde o da o sayılarda giymiştir daha henüz milli takım forması. Yani bu yaşlarda zaten ancak bu kadar giyebilirsin. Aynen, bu arada kaslarına bakıyorum dedim. Gerçekten izlediğim oyuncu bana şunu vaat etti. Gerçekten çok fizikli bir oyuncu. Yani yaşına göre hiç cılız değil. Çok dinamik, her yere sızan ve fiziğini ciddi oranda kullanabilen bir oyuncu.
1: kim bilir Cezayir'in hangi köyünden indirdiler, yaşını küçülttüler kardeşim bunu.
0: Ya kardeşim bunlar
1: Bir
0: Fransa'da doğmuştur ya. Ona bakmak lazım.
1: bakacağım.
0: Fransızdır
1: Bir
0: kesin.
1: bakacağım ona. Şimdi o zaman daha fazla goy goy yapmadan iki numaraya geçiyoruz. Hadi bakalım, bunun ismini sen oku.
0: Nestori Irancunda diye okuyacağım. Avustralyalı.
1: Pek inanmadık.
0: Irancunda işte, nasıl okuyacağım?
1: Hayır, Avustralyalı olduğunda pek
0: He,
1: inanmadım.
0: tamam. Şey ya, aubergin. Orijinal Avustralyalı. Abi bu adam
1: Aubergine,
0: bu adam Watford'da Championship'te oynuyor. Yani Championship şöyle, hani çok müptelası olmayan, çok izlemeyen dinleyicilerimiz için Championship'i dünyanın en fizikli ligi. Yani Championship'in fiziği Premier Lig'den daha sert. Daha güçlü olman lazım orada bir şeyler yapabilmen için.
1: Rugby ligiyle kıyaslayabilir miyiz?
0: Eski İngiliz futbolu orada oynanıyor. Ada futbolunun geleneği hala o ligde devam ediyor. Gerçekten herkes çok fizikli, çok fiziksel mücadeleye dayanan bir topun yere

0: kolay kolay inmediği bir lig. Yani bu adam bir aygır zaten. Yani kusura bakmayın. Bu adam tam bir aygır. Yani Barış Alper gibi. Barış Alper'in zencisini hayal edin. Yani kanat oynuyor zaten bu da. 20 yaşında. Bu adam Avustralyalı. Bir kere buradan bir gidelim. Şimdi Avustralya bizim gruptaki rakibimiz ve ilk iki programda falan milli takıma daha çok değindiğimiz yerlerde de hep şey dedik. Amerika bizim ciddi rakibimiz. Hani Avustralya, Paraguay bunların bizi o kadar zorlamasını beklemiyoruz dedik ama şimdi Avustralya'da ben bu adamı bilmiyordum. Ben bu adamı açıkçası bu listeyle öğrendim, izleme fırsatı buldum ve dikkat edilmesi gereken bir arkadaş. Yani Avustralya'nın kadrosu bence çok kötü. Çok seviye olarak Paraguay'ın da gerisinde bence. Ama bu arkadaş değişik. Değişik yani bu kanattan çok farklı, çok iyi bitiriciliği var. Ve şey, özel bir bilgi, bu arkadaşımız Nestori Bayern Münih altyapısından. Yani önemli de bir teknik, evet, altyapı almış durumda. Öyle sadece bir aygır, bir kazma değil. Tekniği de çok üst düzey, iyi bir bitirici. Hatta ben izledim de şeyi dedim, yani şeyi düşündüm. Şu bizim Galatasaray'a gelen Aspiria vardı devre arasında. O da Watford çıkışlı. Hani yani Watford'dan almadık, Galatasaray onu almadı. Girona'dan aldı ama hani Watford'dan neler varmış? Watford bir yani Watford'dan neler çıkabilirmiş aslında, iyi bir düşündürttü bana. Yani Aspiria'nın falan çok önünde, yani öyle Aspiria oradan geldi diye kafamda hiç oturtamadım, şey değil yani. Öyle mesela Aspiria'yı düşündüğünüzde pervane böyle, hani uçuyor dengesiz, bir omuzu koyduğunda dağılıyor, 10 metre ileri gidiyor falan. Bunu yıkmak çok zor. Bu çok yere sağlam basıyor. Çok iyi bir oyuncu.
1: Milli takımımıza karşı bir sıkıntı yaratabilir mi sence?
0: Yaratabilir yani tabii ki, ama şöyle yaratamaz bence. Avustralya'da önlem alınacak çok bir oyuncu yok. Bir zahmet sen bu adama göre bir önlemini al, savunma önlemini. Bunu kitledikten sonra zaten yani fizik olarak Avustralya'ya karşılık verirsen Avustralya tekniğiyle seni yenemez. Teknik olarak biz çok daha önde bir takımız. O yüzden bir tek yani İran Kunda'dan korkacak halimiz yok. Yani bu kadar abartmıyor. Yani övdüm ama Messi de demedik yani.
1: Yani bu kadar medya ediyorduktan sonra İran Kunda'ya.
0: Ama bir yerlere yani önümüzdeki 1-2 yıl içinde Premier Lig bekliyorum. Yani beklememiz lazım gibi.
1: Beklemede kalalım o zaman. Turnuvadan sonra tekrar değiniriz.
0: Avustralya'da uzun zamandır bir Tim Cahill'lardan beri bir yıldız çıkarmıyordu. Oraları artık zorlayacak bir adayı olabilir Avustralya'nın.
1: Şimdilik onu kendi time zone'unda bırakıyorum ve 3 numaraya geçiyorum. 3 numarada yani yakın coğrafyalardan bir isim var.
0: Evet, Sports Illustrated 3 ve 4'ü, birazdan 4'e de geleceğiz. Bosna'dan almış, kardeş ülkemizden. Bosna'dan tanıdığımız bir oyuncu, benim tanıdığım bir oyuncu en azından. Kanat oynayan 18 yaşındaki Kerim Alaybegović. Bu arkadaş ben yani nereden tanıyorum? Salzburg'a bir iki bakmıştım, yalan olmasın. Ama hani asıl İtalya'yı elerken Bosna benim çok dikkatimi çekti ve daha sonra araştırdığımda, bu arada benim bir kuzenim Almanya'da yaşar ve Leverkusen taraftardır, yani Leverkusen'de yaşar. O da böyle hani şey bana bahsetmişti, yani buna dikkat et falan diye.
1: Bu adama dikkat.
0: Evet, Almanya'dan scoutlar vasıtasıyla özellikle dikkat ettiğim bir oyuncu. Şu an Salzburg'da oynuyor kiralık olarak ama Bayer Leverkusen'e geri dönecek bu yaz. Çok iyi bir kanat oyuncusu. Yani şöyle, çok gole yakın bir kanat oyuncusu ama bu Alaybegović'in tek eksisi şu diyebilirim. Topu paylaşmayı o kadar iyi bilmiyor. Henüz burayı çok iyi çözümlemiş değil.
1: Ya çocuk daha 18 yaşında, biraz izin verin çocuğa.
0: Ya izin, ama futbol böyle, futbol maalesef kolektif oynandığında anlamlı bir oyun. Ya bu biraz daha her pozisyonu ben bitireyim. Mümkün olduğunca çalım atayım, mümkün olduğunca o şutu, son topu ben çekeyim şutu. Yani öyle bir oyuncu. O yüzden o anlamda çok hoşuma gitmiyor ama bunları başarılı yapıyor. Yani hoşuma gitmese de, daha çok topu paylaşması gerekse de bazı noktalarda, onları öğrendiğinde çok daha tehlikeli bir oyuncu olacak ama şu anda da yaptıkları çok tehlikeli. Her takımı kolay kolay tehdit edebilecek yani meziyetleri var.
1: 15 gole katkıda bulunmuş olarak.
0: Evet. Yani Salzburg'un şu an en etkili oyuncusu, öyle söyleyebilirim. Yani Dzeko ile özdeşleşen bir milli takım var orada Bosna, ama gençleriyle sadece Dzeko ile elemediler İtalya'yı, yani öyle bakmak lazım. Gerçekten etkili gençleri var.
1: Dzeko 40 olmuş, bu çocuk daha 18.
0: Evet, Dzeko'nun kaptanlığında ve liderliğinde bunu yaptılar diyelim ama tabii ki futbol tek başına oynanmıyor. Bu oyuncular da arkadan İtalya maçında falan İtalyan savunmasını aşırı zorladılar. Yani mest etmişti beni ama dediğim gibi her pozisyonu kendim bitireyim şeyi biraz ona kaybettiriyor.
1: O zaman ne demiştik? Yani şimdi futbol tek başına oynanmıyor derken o yüzden belki de Sports Illustrated hemen Kerim'e bir yandaş koymuş. Hemen 4 numaraya da takım arkadaşını eklemiş.
0: Rebo yani. Aynen.
1: Emir Bayraktareviç.
0: Esmir galiba.
1: Emir diyorum.
0: Emir, Esmir.
1: S yanlış gelmiştir. Aynen. Bu arkadaş aslında Amerika doğumluymuş.
0: Kendi evinde bir Dünya Kupası oynayacak.
1: Bir hain. Oradan çıkıp Bosna'yı seçmiş.
0: Ya Amerika'yı seçenler ya mesela Pulisic de oralardan, o bölgelerden de Boşnak değil ama hani Amerika'yı seçti mesela. Amerika'da var öyle oyuncular. Bu arkadaşımı tebrik ediyorum öncelikle kendi milli takımını seçtiği için ama turnuva olumlu etkileyecektir diye düşünüyorum. Kendi evinde oynamak bir yerde ne olursa olsun bence insanın doğduğu yer hani etnik kökeni çok önemlidir. Almanya'da doğan Türk Türktür günün sonunda ama Almandır da yani bence insanın doğduğu yerdir önemli olan. Amerika'da kendini iyi hissedecektir. 21 yaşında kanat oyuncusu o da yani biri sol kanat biri sağ kanat oynuyorlar zaten. PSV Eindhoven'da oynuyor ve ya zaten Alej Begovic'e göre 3 yaş daha büyük ve PSV'de artık çok tecrübeli. PSV'yi biraz hani son dönemde bundan 2-3 sene önce Noah Lang'ın PSV'yi taşıdığı gibi taşıyan bir kanat oyuncusu. Çok var varyansları var, çok etkili işleri var. Ama eksisini söylemem gerekirse ben biraz izlerken eksilere de çok odaklandım. Kendime notlar aldım. Hani bu da fizik olarak çok zayıf. Yani yıkmak çok kolay. Biraz kısa boylu, zayıf bir arkadaşımız ve o fizik olarak mücadele edebilirse, o teknik kapasitesini gösterebilirse kesinlikle etkili olacaktır. Ama öyle söyleyebiliriz.
1: 1.75 boyundaymış kendisi. Arda'dan uzun mu?
0: Arda da yaklaşık o boylarda ama Arda'dan daha zayıf. Yani Arda'nın şöyle söyleyeyim, Arda Real Madrid'e gittikten sonra fiziklendi. Orada tabii ki özel idmanlarla. Arda'nın Real Madrid'e gitmeden önceki hali gibi diyebilirim ama teknikleri çok farklı. Yani bu gole daha yakın. Yani daha ön bölgede iş bitirici bir pozisyonda ama Arda'dan tekniği daha zayıf tabii ki. Oyun kurulumu, oyun görüşü Arda ile mukayese edilemez. Ama Arda'dan çok daha hızlı. Çok pırpır bir oyuncu. Yani sadece dediğim gibi fizik olarak hani 1.75 çok kötü değil. Ben de 1.70'im yani. Çok önemli değil ama fizik olarak çok zayıf ve yani o yüzden daha da kısa gözüküyor yani sahada daha küçük gözüküyor
1: açıkçası. Yani sadece PSV'de oynamıyorsun zaten. O yüzden
0: bunu benim için evet yok. O kadar önemli değil.
1: ama umut var benim çocuklar. Ne kadar yaşlandığımı tekrar hissediyorum bunu görünce.
0: Ya bize hep şey gibi gelmiyor mu hala? Futbolcular ben... abi demek istiyorsun futbolcuya ama biz artık çoğundan büyüğüz ve
1: Yani sahada senden yaşlı birini görünce şey oluyorsun. Ama herif bayağı yaşlıymış.
0: Evet abi kariyerinin sonunda oluyor artık bizden yaşlı olunca maalesef.
1: Yani dünya starı Türkiye geldiğinde bizden...
0: Ceko Meko artık
1: yani abi. Yaşlı birini görüyoruz diye sevinebiliyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Yani Icardi falan filan.
0: Icardi bizden bir yaş büyük.
1: Yani ben sayıyorum onu.
0: Icardi'ye bile abi diyemeyiz abi.
1: Ben sayıyorum onu. 5 numaraya geçiyoruz o zaman. Hadi bakalım bu isim Ganalı bir kardeşimiz Kojo Pepra Oppong. O da 25 yaşında.
0: Ben bunun çok
1: pozisyonu center back yazıyor ya, ben center black okudum.
0: Yani hep bu şaka, her bölüm bu şakalardan bir doz duyacaksınız galiba. Bizim için
1: şikayet edecek.
0: Evet. Neyse geçelim. 21 yaşında evet defansın ortasında görev yapıyor. Nice'de oynuyor. Ya biliyorsunuz Fransa Ligi, hani demin Championship için dedik. Fransa Ligi de birinci ligler seviyesinde böyle en çok yani hem teknik kapasite çok yüksek gerektiren hem de en çok atletizm gerektiren lig diyebiliriz aslında. Büyük beşlik içinde ve o ligde de böyle hani stoper olmak öyle her fiziğin yani kolay kolay harcı değil. Onu savaşman lazım ilerideki arkadaşlarla. Bu adam çok sağlam yaşına göre tabii ki 21 yaşında çok daha tecrübe ya stoperde biraz daha tecrübe kazanman lazım, yaşla daha iyi noktalara geliyor stoperler, o yüzden stoper için kötü bir yaş, daha çok yolun başında. Turnuvada parlayacak yıldızlar arasında adayım değil benim, yani bu listede izlediğimde benim daha böyle çıkarmak istediğim adaylardan biri. Sports Illustrated paylaşmış ama hem Ghana'nın takım savunmasını nereye çekebileceği yani bilmiyorum. Hani şöyle takım savunmasını çok üst düzeye çekemezse Ghana, ki çekmesini beklemiyorum. Stoperlerini de kötü gösterecektir. O yüzden Oppong'u parlatacak bir turnuva değil gibi. Yani Oppong iyi bir yerlere gelebilir ileride. Bu turnuva onun turnuvası olmayabilir. Daha yaş aldıkça onu daha iyi yerlerde görebiliriz gibi hissettim izleyince. Sadece onu söyleyebilirim. Belki bir sonraki oyuncumuza.
1: Tabii geçebiliriz. Madem Oppo kardeşimizi, Oppo da aklıma hep telefon geliyor yani. Neyse boş yapmayalım. 6 numarada yine isimler kolaylaşmıyor.
0: Okursun.
1: Bazumana Ture.
0: Bazumana Ture, fil dişi sahillerinden 20 yaşında kanat oyuncusu, Hoffenheim'de oynuyor. Bu adam şöyle söyleyebiliriz. Yani fil dişili ya, benim aklıma ilk şu geldi. Abdülkader Keita. Bu adam sanki onun genç versiyonu gibi, çok benziyor stili. Böyle topu alıp yaldır yaldır giden, hani hatırladınız Keita'yı, kanat, tam öyle hayal edin. Sadece Keita böyle daha fizikli, daha böyle zaten yaşı da, yani o zaman biz izlediğimizde yaşı da vardı. Şimdi bu 20 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz ne olursa olsun. Ama böyle gerçekten topu alıp uzun uzun süren, çalım yeteneği olan, böyle yetenekli, meziyetli bir oyuncu düşünün kanatta. Sol kanat oynuyor bu arada. Gayet keyifli bir oyuncu izlemesi. Yani fil dişi tarihte hep keyifli bir milli takım oldu zaten. İşte Drogba'larla, Kalu'larla, işte Ture kardeşlerle çok hep iddialı bir takım oldu. Şu an o noktada değil fil dişi.
1: Yani karşısında da Almanya ve Ekvador varken ki
0: Evet yani. Grupta
1: Ekvador
0: Curaçao da var. Onları geçeceklerini varsayıyoruz ama
1: sürprizlerimizdendi.
0: Ekvador tabii ki çok final bir maç olacak onlar için. Şu an için Ekvador daha favori gözüküyor. Önceki bölümlerde potansiyel sürpriz adaylarımızda Ekvador'u 2 numara falan, yani yanılmıyorsam oralarda saymıştık.
1: Evet.
0: Önemli bir takım. Of, çok bir final maçı olacak onların üst tura çıkış açısından. Ama bu oyuncuyu izlemek keyifli olacak. Ben Ekvador fil dişi maçını özellikle merak edeceğim bu turnuvada. Yani o maçta en azından ne yapıyor bir bakmak isteyeceğim. Bazumana Ture kenara not alın derim. Keita'yı özleyenler kenara not alsın.
1: Ben notumu aldım. 7. numaraya geçmeden önce kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Hemen devam etmek üzere.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam edecek.
3: Reklam.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Reklam bitti.
9: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
1: Evet, reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Nerede kalmıştık? 10 oyuncudan 7'sini saydık.
0: 7'ye yeni geldik.
1: 7'ye yeni geldik. 7. ismimiz... şöyle ya, biraz refah toplumlarından birinden konuşalım ya. İsviçreli bir kardeşimiz.
0: Refah toplumda yine bir mülteci gibi gözüküyor ama refahı bulmuş.
1: Johan Manzambi.
0: Johan Manzambi İsviçre'den 7 numara. 20 yaşında orta saha, şu an Freiburg'da oynuyor ve biliyorsunuz hani Freiburg'u UEFA finaline taşıyan oyunculardan biri. Bu yani çok dinamik bir orta saha. Çok yani hem topla iyi hem ikili mücadeleleri çok iyi, top kazanma özelliği çok iyi. Yani kesinlikle Türkiye'deki kulüplerin yani büyük bir takıma transfer yapmadan yakasına yapışması gereken oyuncu ve ben böyle izlediğimde şu an Beşiktaş'a derman olur gibi hissettim. Yani şu an Beşiktaş'ta scoutlar falan dinliyorsa yani zaten onlar işin gereği biliyorlardır da hani tabii ki onlara şey vermiş olmam ama yani Beşiktaş'ın kesinlikle çaresi olabilecek bir oyuncu. Hatta ben hani böyle Torreira gitse, Lemina gitse, hani Baby Lemina falan diyorlar ya, yani Galatasaray'ın bile bakabileceği bir oyuncu şu an. Hani Johan Manzambi beni izlediğimde çok etkileyen oyunculardan biri oldu. İsviçre'de de ne kadar
1: Uğurcan? 10 kere
0: İsviçre milli takımını da tatmış, tecrübelenmiş.
1: 3 gol atmış, bir asist yapmış. 20 yaşında daha.
0: Güzel bilgi. 10 maç 3 gol 1 asist orta, yani 8 numara gibi oynuyor ve
1: fizikli bir kardeşim.
0: Gol katkısına yakın bir oyuncu. Aynı zamanda fizikli, dediğim gibi top kapma mücadelelerinde falan ayakta kalan bir oyuncu. Hani gerçekten değerlendi. Yani ülkemizde kesinlikle Freiburg'dan böyle kapal oyuncusu ama bize düşer mi? Bizden önce başka scoutlar kesin devreye girecektir gibi geliyor bana.
1: Ben buradan bu kayıttan buraya kesit alıyorum. Reels'de paylaşıyorum. Hemen bir abone sayımızı arttırıyorum.
0: Ya yarın Beşiktaş'a gelirse burayı pompalamamız lazım bütün sosyal medyaya. Biz söylemiştik değil mi?
1: Onu görmüştük. O zaman Johan'a ve İsviçre'ye tekrar.
0: İsviçre turnuvadaki sürpriz beklentimizin yüksek olduğu ülkelerden biri, hatırlatmak gerekirse.
1: Aynen. O bölümünü bir dönün, bir izleyin. Bir ya izleyin diyorum, dinleyin.
0: Keşke yakında inşallah izlersiniz de.
1: 8 numaraya geçiyoruz. 8 numara. Tartışmalı.
0: 8 numara şaşırttı.
1: Türkiye'den bir isim. Yani, Can Uzun.
0: Neden şaşırttığını da söyleyelim. Can Uzun kesinlikle potansiyeliyle şaşırtmadı. Can Uzun bu listeyi hak eden bir isim bence. Ama Montella ve yani milli takımımız Can Uzun'u tercih etmiyor. Yani Can Uzun tercih edilmezken Türkiye tarafından ne kadar bu listenin yani Dünya Kupası'nda parlaması muhtemel bir aday olabilir? Çok zannetmiyorum. Umarım olur. Yani Can Uzun'la oynamak ileride hani forvet eksikliğimizde ya orayı Kerem Aktürkoğlu'yla oynamaktan bana daha etkili geliyor. Can Uzun çok çok teknik kapabilitesi çok yüksek bir oyuncu. Yani zaten bilmeyeniniz yok. Hep yani en izlemeyeniniz bile açtı Eintracht Frankfurt Galatasaray maçını izledi bu sene. Yani en izlemeyeniniz en azından o maçı izledi. Hepimiz biliyoruz yani. Çok önemli bir oyuncu. Çok önemli bir star adayı gelecek için. Milli takımımızı tercih ettiği için de şanslıyız. Bence daha fazla süre vermeyi ve milli takıma entegre etmeyi değerlendirmeliyiz. Sadece şu noktada Montella hocamı eleştirileri ben haksız buluyorum bu arada. Neyi haksız buluyorum Uğurcan sence?
1: Montella eleştirmesinde Can Uzun'u kullanmadığı için mi?
0: Can Uzun özelinde değil. Aslında ben şunu haksız buluyorum. Montella aslında milli takımı bir kulüp takımı gibi düşünüyor. Yani şu an en formda oyuncu kim, ben onu alayım demiyor. Yani Deschamps'ın Fransa'sı gibi. Fransa da böyle kulüp takımı şey gibi hep aynı oyuncuları çağırıyor. Van parlayan bir Fransız oyuncu varsa da onu çok şans bulamıyor yani. Oturmuş bir kadro üzerinden gidiyor. Montella da bunu yapıyor. Evet, şu ana kadar da gayet başarılı oldu. Bence o yüzden eleştiriye kapalı burası. Ama Can Uzun belki burada benim bir kafamdaki bir soru işareti. Monte edilebilir mi? Edilirse daha güçlü olur muyuz?
1: Ya böyle genç oyuncuları kadroya katman lazım ve süre vermen lazım sonuçta.
0: Forvet, evet, forvet bölgesi çok eksiğimiz
1: ya,
0: var.
1: Ya bir de şey, ne bileyim yani turnuva başlıyor ve grup maçlarında hani demin de konuştuğumuz gibi Amerika dışındaki rakiplerimiz zayıf rakipler. Sen bu çocuğa niye Paraguay Avustralya maçında
0: oraya gelmeden hazırlık maçları oynayacak milli takım ve güçlü takımlarla oynamayacak. Yani Venezuela, öteki takım kimdi hatırlayamadım
1: onu,
0: şu an.
1: Ben de hatırlamıyorum, bir kontrol edeyim onu.
0: İki tane çok hani görece bize göre zayıf, hani belki Avustralya Paraguay maçlarının hazırlığı niteliğinde olacak. İki maç oynayacak. Oralarda süre alıp ya bu çocuk da yapıyor ya, ben bunu değerlendirmeliyim mi dedirtir umarım Can Uzun. Umarım biz de ona o fırsatı veririz. Kesinlikle bu listede olmayı hak eden ve milli takımımızın kazanabileceği bir aday. Ama neden kazanmadı diye.
1: Kuzey Makedonya.
0: Kuzey Makedonya ve Venezuela.
1: Az önce aldığım bir bilgiye göre.
0: Evet. Yani bu maçlarda kesinlikle denenmeli ve aday kadroda kesinlikle olmalı.
1: Can Uzun'a yani ismimi parçalayıp 5'te 1'ini monte etmişsin gibi bir isim var çocuğun.
0: Uğurcan Uzundurkan. Can Uzun.
1: Evet. Bir garip hissettim. kalecisi yetmiyormuş gibi bir de bununla mı uğraşıyor? Can Uzun'a buradan Montele'ye sesleniyoruz.
0: Uğurcan'dan Can Uzun'a direkt pas geldiğinde
1: benim kafam
0: kadar. Uğurcan, Can Uzun.
1: Neyse. Boş ver bunları. O zaman 9 numaraya geçiyoruz ve en büyük rakibimiz gruplardaki Amerika'dan bir oyuncu Noah Kai Banks. Bu da böyle
0: en,
1: gibi,
0: en büyük
1: böyle Kerimcan gibi bir isim koymuşlar. Noah Kai ne abi?
0: Kai Banks, evet. Yani 19 yaşında yine defansın göbeğinde oynuyor Augsburglu oyuncu. Tabii ki Bundesliga'da fizik şeyi çok yüksek bir lig. Çok hızlı oynanan bir lig. Orada da stoper olmak kolay değil genç yaşta. Başarılı bir oyuncu izlediğimde ama beni korkutmaktan ziyade rakibimiz adına heveslendiren bir oyuncu oldu. Şöyle ki defansın göbeğinde çok risk alarak oynuyor. Sürekli kayarak müdahale yapıyor. Çok kolay kart aldırıp oyun dışına atabileceğimiz bir oyuncu izlenimi verdi. Veya teknik oyuncularımız o kapasiteleriyle bu kadar kayarak, ayakta durmayarak müdahale, kademeli müdahale yapmayan bir oyuncu çok kolay eksiltebilirlermiş gibi de geldi. Bizim için fırsatlar yaratabilecek bir oyuncu. Yani korkmaktan ziyade beni heveslendirdi izleyince. Hı-hı. Türkiye için.
1: Biraz fizikli bir abimiz.
0: Fizikli ama işte dediğim gibi ayakta kalmıyor pozisyon. 19 yaşında dediğim gibi stoper yaş aldıkça zaten bir yere gelen bir pozisyon ve genç yaşta pozisyon bilgisi de düşük. Yani çok kayarak müdahale, ayakta duramıyor. Fırsat yaratabiliriz. Yani Amerika zaten ofans hattıyla ön plana çıkan bir takım. Orta saha ve ilerisi Amerika'nın tehdit ama defans ve kalede çok güçlü bir ülke değil. Oralarda kendimize zaten bir fırsat yaratmalıyız. Bu da onların gelecek vadeden bir oyuncusu olmasına rağmen o bölgede bunu doğrular nitelikte kesinlikle. Hı.
1: Gelecek daha gelmediği için bu...
0: Biz bugüne bakalım.
1: Evet, ekmeğimize bakalım. Evet, sırada 10 numara artık serinin sonuna gelirken yine söylüyorum ismini, Abosbek Fayzullayev. Özbekistan.
0: Tanıyoruz ligimizden, Başakşehirli Fayzullayev. Çok beğendiğim bir oyuncu benim de.
1: İsmi hiç kolay değil ya. 22 yaşında.
0: Nuri Şahin'le Başakşehir iyi işler yapıyor özellikle ligin ikinci yarısında ve Başakşehir'in fark yaratan bir kanat oyuncusu. Yani hepimiz ligi izliyoruz, biliyoruz. Çok üzerinde durmaya gerek yok. Ben turnuva özelinde bir fark yaratacağını zannetmiyorum. Özbekistan'ın da bir fark yaratacağını zannetmiyorum. Yani iyi bir oyuncu ama ligimiz için de güzel bir oyuncu. Ve şeye heyecanlıyım sadece, yani ligimizden... Sadece Türk milli takımındaki oyuncuları değil, ligimizden giden yabancı oyuncuları da Dünya Kupası'nı izlemek her zaman bir keyif. Onlardan ligimizin kalitesini ortaya koymak adına ne yapacağını merakla izleyeceğiz.
1: Neyse ki Dünya Kupası 48 ülkeye çıktı da Özbekistan gibi ülkelerde katılabildiler.
0: Özbekistan'ın grubuna gelirsek evet. Aslında neredeydi Özbekistan?
1: Özbekistan, Portekiz,
0: zor grup.
1: Portekiz, Kolombiya var önünde.
0: Evet, Kongo'yu geçebilir belki. Kongo'yla üçüncülük için kapışacak. En iyi üçüncülerin çıkacağı dünyada şansları çok az. Çünkü Portekiz ve Kolombiya maçlarından puan çıkaramayacaklar gibi duruyor. İlk bakışta oradan puan çıkmazsa 3 puan maksimum olabilirler. 3 puanla da en iyi üçüncü arasına girmek çok kolay gözükmüyor. Özbekistan'a herhalde grupta veda edeceğiz gibi duruyor şimdiden.
1: Ben buradan hayırlı işler diyorum. Kolay gelsin diyorum Fayzullayev'e.
0: Özbekler de kardeşlerimiz, de onlara da tabii ki başarılar diliyoruz.
1: Yani bu kadar Tuğrancı Türkçe olmayalım ama neyse.
0: Niye olmuyor ya? Allah Allah. Linç yedirme şimdi orada.
1: Her türlü linci kovalarım. Reklamın kötüsü olmaz. Listeyi bitiriyoruz ama senin tabii başka isimlerin vardı burada eklemek
0: için. İsimlerim yok. Benim bir tane özel ismim var. Bu listelerde adını göremedim. Ama özellikle Dünya Kupası'nda parlayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Fas milli takımı bildiğiniz gibi artık o hani Ziyech'ler falan, o jenerasyonun bir sonuna geldiğimiz noktada biraz genç yıldızlara da muhtaç bir takım, bir başarı elde etmek istiyorsa. Ve Fas'ta tam böyle bir oyuncu var. Ve Fas'ta beni ve sizleri de eminim aşırı heyecanlandıracak bir oyuncu var. Belki birçoğunuz ilk defa duyacak ama onu şu an size o kadar güzel betimleyeceğim ki kafanızda hemen nasıl bir oyuncu olduğu canlanacak. Adı Otman Mamma. Bakın, Otman Mamma. Bu ismi unutmayın. Bu isim... Fransa doğumlu, Montpellier'den geçtiğimiz sezon Watford'a gidiyor. Yine Watford, bak yine Aspiri'yi örneğine geleceğim. Ne oyuncular var? Biz sadece Aspiri'yi, yani daha ileri çekilebilir. Ben yine buraya biraz sistem edeceğim. Hani Watford'da kanat oynuyor. 21 yaşına bitirecek Ekim ayında. Daha çok genç, 20 yaş altı Dünya Kupası'nın yıldızı oldu bu çocuk. 7 gol 4 asistle 20 yaş altı Dünya Kupası'nın altını üstüne getirdi bu çocuk. 7 numara giyiyor. Kırmızı bir forma, hani Fas'ın forması biliyorsunuz. Kırmızı, arkası 7. Böyle yavaş yavaş gözünüzde ne canlanıyor? Benim 7 numara tabii ki Cristiano Ronaldo'da, ama hani o Cristiano Ronaldo'da olduğu için 17 giyiyordu Quaresma, Portekiz milli takımında, ama 7 numarayla özdeşleşen Q7 dediğimiz Quaresma'ya aşırı benziyor bu oyuncu. Tip olarak.

0: cambazı ve Quaresma'yı izleyerek büyüdüğüne yemin edebilirim. Yani birebir onu taklit ediyor gibi böyle bir izlerseniz. Ben bu oyuncu yani bu listenin dışında 11. adayım benim buydu ve özel takip için siz alarmları kurduruyorum size. Fas maçlarına uyanın.
1: Uyanın. Evet, güzel bir metiler dizdik Osman Mamma'ya. Kendisi gerçekten de başarılı bir oyuncu. Yani çok umut vaat ama çok nasıl diyeyim çevik, atletik bir oyuncu. Eğlenceli, izlemesi keyifli. Buradan artık genç yıldızlar kısmımızı kapatıyoruz.
0: Kapayalım. Bunlar damga vurur dedik. Bir de böyle şey dedik sizin için hani daha önceki kupalarda hangi oyuncular parlamıştı? İlk böyle o Dünya Kupası gördüm ve işte bu oyuncu çok oradan büyük yere gitti veya işte büyük beklentiye soktu bizi dedirten oyunculara böyle bir hatırlamaya çalıştık kimler vardı diye.
1: Yani buraya girersek geçen program aslında adını andığımız bir isim var en başta.
0: Oraya gelmeden böyle sanki ben hatırladığım kupalarla mı başlayalım? O daha iyi olur
1: Tamam
0: gibi geldi.
1: olur.
0: Böyle 2002 ile başlayalım. Benim ilk hatırladığım turnuva o. 94 ve 98'de de nefes alıyordum. Ama hatırlamıyorum yani. Yapacak bir şey yok. 2002 ilk hatırladığım turnuva. O turnuvada bizim için İlhan Mansız ve Hasan Şaş. Yani şöyle biz Türk olduğumuz için o iki ismi zaten ligimizden çok iyi biliyorduk. Onlar o turnuvayla parlamadı bizim için. Ama dünya için baktığınızda o turnuva onları böyle ünlü yaptı ve bir yerlere getirdi. Yani Hasan Galatasaray'ı terk etmeyi seçmedi. Ama mesela İlhan Mansız Japonya'da bir ikon oldu. Japonya'ya transfer yaptı gibi. O turnuvayla gerçekten böyle özdeşleşen oyuncular oldular. Yine o turnuvadan ben Senegal'den El Hadji Diouf'u hatırlıyorum. O da Senegal'de çok iyi yerlere gelmişti. Bizim yerimize onlar da dünya üçüncüsü olabilirdi. Çeyrek finalde altın golle biz elediğimiz için onlar olamadı ama Fransa'yı falan elemeleri çok sükseli bir turnuva geçirmişlerdi. El Hadji Diouf'u da o turnuvadan böyle hatırlıyorum. O turnuvayla özdeşleşen oyuncu olarak. Yoksa hani böyle o turnuvada yani Baba Ronaldo, Fenomen Ronaldo turnuvayı götürdü zaten. O turnuvanın adamı değil, o her zamanın adamı. Onları saymıyoruz. Turnuvaya özel burada isimleri size çıkarmaya çalışıyoruz. Böyle 2006'ya gittiğimde ondan sonraki turnuvada daha çok böyle Portekizli Maniche, böyle bir çocukluğunda oraları yaşayanlar böyle bir hemen aa deyip belki o sticker albümlerini yapanlar böyle bir heyecanlanacaklar, gözleri dolacak. Maniche geliyor Portekiz'den aklıma. Onun dışında Almanya'nın zaten ev sahipliğinde turnuvaydı. Almanların beklentisi yüksekti ve Almanya o turnuva çok büyük iki genç starı çıkardı ve onlar kimdi?
1: Kimdi kardeşim?
0: Schweinsteiger ve Podolski. İlk kez onları o turnuvayla aşağı yukarı gördük. Ve o turnuvadan sonra zaten yürüdüler
1: O
0: gittiler. O
1: isimler
0: isimler hala unutulmazlar arasına
1: beynimize
0: girdi.
1: takıldı.
0: Aynen yani böyle Messi'yi ilk kez bir turnuvada görmek gibi ki Messi'yi de ilk kez o turnuvada
1: Öyle
0: gördük.
1: miydi?
0: Messi'nin Arjantin milli takımının formasını ilk o turnuvada giydi. Ama Messi o turnuvada parlamadı. Messi'nin henüz parlayacağı yaş değildi orası. Messi asıl bir sonraki turnuvadan itibaren izlemeye başladık. Daha öncesinde kulüpte damga vurarak tabii ki zaten ünlü biri olarak geldi bir sonraki turnuvaya.
1: Evet, 4 yıl beklemedi.
0: En iyi zaten dünyanın hali hazırda Ronaldo ile beraber en iyi oyuncusu olarak 2010'a çıkmıştı. Burada 2006'dan sonra 2010'a geldiğimizde aslında parlayan oyuncular dediğimizde ilk akla bence Gana'dan hani böyle 3 numara Asamoah Gyan geliyor. Asamoah Gyan Gana ile o turnuvaya böyle damga vurdu ama en sonunda kötü de damga vurdu. Luis Suarez'in ki Luis Suarez de o turnuvaya damga vuran henüz o zaman star olmamış Uruguaylı oyuncu. Daha Liverpool'a falan gitmedi o zaman. Ajax'ta oynuyor ve hani kısmen biliniyor ama hani böyle büyük star da değil. O turnuvada Uruguay'ın starı Forlan'dı. Luis Suarez'in eliyle çıkardığı top da Uruguay'da Gyan topun başına geçti ve penaltıyı kaçırdı. Ve penaltıyı kaçırınca maç sonra uzadı, penaltılara gitti. Uruguay 10 kişiyken ve Uruguay penaltılarla turu geçerek o turnuvada aslında 3. mü oldu? Yok 4. oldu yanılmıyorsam. En son Hollanda'ya kaybederek o
1: Dördüncü
0: turnuvayı
1: oldu.
0: aynen 4. olarak
1: Sen
0: tamamladı.
1: penaltıyı kaçırdın deyince şey demek istedim, böyle bir ses efekti
0: Evet.
1: vardır ya, onu vermek istedim ama tabii.
0: Cihan'ı daha sonra ligimizde de aslında yakından da izledik. Sonra Kayserispor'da gördük onu. Ya yani hiçbir zaman beklenen noktaya gelmedi o dönem.
1: Nereden nereye Kayseri'ye?
0: Evet yani hiçbir zaman yani üst seviye bir oyun oynamıştı o turnuva ama hiçbir zaman büyük kulüplerde göremedik onu. Diyebiliriz.
1: Kayseri taraftarları alınmasınlar.
0: Yani yine

0: İşte Luis Suarez'i söyledik 2010'dan. Böyle o turnuvaya zaten böyle çok da yeni bir oyuncu. Ha, çok pardon. 2010'dan şimdi böyle bir bakınca bir kişiyi atladığımı fark ettim ki o kişi Brian Ruiz, Costa Ricalı. O kişi Brian Ruiz. Yanlış turnuvada mıyım ben?
1: Ben
0: Ben karıştırıyor olabilirim. Çok affedersiniz bu arada.
1: bence hatırlamıyorum bu adamı.
0: Brian Ruiz o turnuvaya değil. Çok pardon. Ben böyle bir önden çalıştım. Hafızamı tazelemeye çalıştım. O yüzden ben de biraz turnuvalar da birbirine girdi. 2014'de şimdi oraya geliyorum. 2014'e geçelim. 2014'te Brian Ruiz Costa Rica ile çok acayip işler yaptı. Yani o grupta size yanlış söylememek için hemen önümü açıyorum. Grup şöyle yani
1: Ölüm grubu.
0: kulaklarınızın hani şey radyonuzun frekansıyla ayarlarıyla oynamayın. Doğru duyuyorsunuz. Grup şuydu. Costa Rica grupta Uruguay, İtalya ve İngiltere ile karşılaşıyor. Yani Uruguay, İtalya, İngiltere. Böyle bir gruptan Costa Rica, biz şimdi diyoruz ya Özbekistan o grupta dördüncü olur falan filan yapıyoruz. Böyle önden Costa Rica
1: Belli olmaz.
0: çok rahat burada dördüncü olur diyeceğimiz takım. Grubu birinci bitiriyor arkadaşlar. Yani Uruguay ikinci, İtalya ile İngiltere grupta veda ediyor 2014 Dünya
1: Zaten
0: Kupası.
1: İtalya'nın kötü haliyle ondan beri devam
0: Evet,
1: ediyor.
0: orada grupta veda ettikten sonraki Dünya Kupalarında katılamadılar. O ayrı.
1: Costa Rica ne koymuş be?
0: Ama İngiltere'de dördüncü olarak o turnuvaya grupta veda etmiş. Çok enteresan. Yani ben böyle çalışınca tekrar hatırlayabildim. O maçlar da gözümün önüne geldi ama unutmuştum. Hafızamın gerilerine gitmişti o turnuva. O turnuvada işte dediğim gibi Brian Ruiz 10 numarada harikalar yarattı. O dönem yanılmıyorsam Beşiktaş'a da bir sürü yazıldı. Beşiktaş aldı Brian Ruiz'i almadı diye. Böyle yıldız gibi muamele gördü
1: Bak
0: ülkemizde de transfer
1: demin İsviçreli
0: piyasasında.
1: küçük genç yıldızdan bahsetmiştik Beşiktaş'a.
0: Evet, Brian Ruiz bayağı yıldız gibi böyle gazete manşetlerini süslüyordu o zaman. Yine Joel Campbell vardı Arsenal'den çıkma hani hatırlarsınız belki. O da forvetiydi Costa Rica'nın.
1: Abi ben bir tek Naomi Campbell'ı hatırlarım.
0: Evet.
1: Unutmayalım. Gözünüzün önüne getirin. 2014'teki halini.
0: O da bir de Arsenal'in defansı vardı Campbell o da neyse oralara o kadar geriye gitmeyeyim.
1: Kapandı.
0: 2014 bize Ener Valencia'yı da sundu ama Ener Valencia Ekvador'la iyi bir çıkış yapmasına rağmen Ekvador maalesef orada hani maalesef bilmiyorum niye maalesef ama grupta Fransa ve İsviçre'nin gerisinde kalıp elenmişti. Çok ileri gidemediler. Ama Valencia'yı da ilk kez o turnuvayla görmüş olduk.
1: Hala burada.
0: Hala burada değil.
1: Nasıl? Oynamıyor mu seni?
0: Oynuyor ama Türkiye'de
1: Hayır,
0: oynamıyor.
1: buradan
0: Sen burada
1: bahsetmiyorum.
0: değil.
1: Ben turnuvadan bahsediyorum.
0: Burası ben burada ben anlamam kardeşim.
1: Maslak'ta değil tabii ki.
0: Maslak'ta değil. Kadıköy'de hiç değil.
1: Olmasın zaten. Kalmadı genel Valencia'ya. Bizim çok güzel oyuncularımız var. Değil mi?
0: Fenerbahçe'nin çıkardığı son gol kralı ya öyle deme.
1: Öyle
0: Hani
1: mi?
0: önemli katkısı vardı.
1: Bak buradan Beşiktaş'a oyuncu değiştiriyorsun. Fenerbahçe'de çıkarsın da birilerini ya. Bizim
0: Fenerbahçe'nin sorunlarını teşhis etmek için gerçekten çok daha uzun
1: nereden
0: zamana
1: toparlayalım?
0: ihtiyacım var.
1: Hangisinden alalım?
0: Önce seçim, önce hoca seçimi. Ondan sonra Fenerbahçe planlamasını yapması gerekiyor. 2014'ten sonra
1: 2018'e geldiğimizde.
0: 2018'e geldiğimizde çıkan isim Kylian Mbappe'den başkası değil.
1: Ey, başımızın tatlı belası.
0: Yani bu dönem çok sorunlarıyla gündeme geliyor. Bu arada pardon, çok pardon, 2018'e geçmeden 2014'ten çok özel benim çok sevdiğim bir oyuncuyu daha söyleyeceğim.
1: Sen,
0: Ama söylemeden Uğurcan.
1: ben yine araya giriyorum. Sen onu söylemeden önce küçük bir reklama gidelim. Hafızaları tazeleyelim. Siz de bu insanları biraz hatırlamaya çalışın. Bulamıyorsanız internet hemen telefonunu açın bakın. Güzel güzel insanlar, güzel futbolcular. Çok uzattım. Yine reklama gidiyoruz. Birazdan sizinleyiz.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam edecek.
3: Reklam.
4: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
5: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Winstar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Win Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
6: Garanti BBVA yatırım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim.

0: araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
6: Reklam bitti.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
8: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
9: Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. 2014'te kimde kalmıştık? Ben bu dublaj sesini bilerek yaptım bence. Fena olmadı.
10: Güzel. Buradan yürü.
9: Evet, kimden bahsedeceksin? 2014.
10: Guillermo Ochoa, Meksika'nın kalecisiydi ve tarzıyla böyle bonus kafası, işte böyle şey, bandanası işte falan, çok tarzı gündem olmuştu ve şey, izleyenleriniz için çok tatlı bir anı, bende öyle kaldı yani. How I Met Your Mother dizisini izleyenler için Ted Mosby'nin birebir aynısıydı. O dönem onun çok şakası yapılıyordu ve öyle o ikonik karakteriyle, iyi de kaleciydi. İyi, gerçekten sadece karakteri ve tipiyle değil, turnuvayı da çok iyi geçirdi. O iyi turnuva performansıyla birleşince bunlar turnuvanın en ikonik gözde isimlerinden biri olmuştu Meksikalı kaleci Ochoa. Ve bu turnuva için ilginç bir bilgi, Meksika'nın şu an kalecisi sakatlandı ve Ochoa'nın tekrar milli takıma çağrılıp 40 yaşında şu an, bu turnuvada da ev sahibilerden biri Meksika'nın kalesini koruması ihtimali doğdu. Yine Ochoa'yı bu turnuvada 40 yaşında izleyebiliriz. Onun da bir...
9: Sonunda abi diyebileceğimiz biri.
10: Sonunda, evet, sonunda eskilerde lazım ya.
9: Güzel harbiden. O mimler olmuş ya, hatırlıyorum ben.
10: Evet değil mi?
9: Nine Gag vardı o zamanlar, ünlü. Hala var ama hiç kullanılmıyor. Orada Ted Mosby mimlerinde falan.
10: Evet evet ama. Evet. Ben Dünya Kupası'nda kalecilik yaparken gibi. Aynen. 2018'e mi geldik şimdi?
9: 2018'e geldik.
10: 2018'in çıkardığı isim Kylian Mbappe'den başkası değil.
9: Evet, bunu demin, buna demin bir girdik.
10: Aynı cümleyi kurdum dönmek. Galiba, evet.
9: Evet, ben şaşırmış gibi yapayım mı?
10: Aa.
9: Asi dedim.
10: Asi çocuk.
9: Mbappe.
10: Mbappe şöyle... Ya zaten o turnuvaya gelirken Monaco'da yarı final oynamıştı. Manchester City'yi elemişlerdi. Malum Falcao'lu takım. O takımda zaten hani dünya onu görmüştü ve hani sıfır ünlü gelmemişti o turnuvaya doğal olarak. Zaten sıfır ünlü bir halde Fransa milli takımında oynayamazsınız. Bu deminki listelerden de bahsederken hani hep daha görece neden güçsüz takımlardan oyuncular. Çünkü güçlü takımlardaki oyuncuları zaten biliyoruz, o turnuvayla parlamıyorlar.
9: Zaten genelde 16 yaşında bu adamlar keşfediliyor bir şekilde.
10: Zaten keşfedilmese o kadar güçlü oyuncuların arasında fırsat bulmaları imkansız. Bu arada Mbappe deyince aklıma geldi. Demin atladık söylemeyi. 2006 Dünya Kupası'ndan da isim verirken aynı şekilde Fransa milli takımında Frank Ribery'i çıkarmıştı o turnuva. Evet. Ribery daha bir sezon öncesinde Galatasaray'dan Marsilya'ya geçmişti. Ve Marsilya'daki o bir sezonun ardından Fransa milli takımına seçilip o turnuvada kendini parlatıp Bayern Münih'e yol yapmıştı. Hani Mbappe de aynı şekil evet parlattı, zaten bir Şampiyonlar Ligi yarı finali gördü Monaco'yla ama bu turnuvada iyice parlattı. Çünkü 2018'de Fransa kupayı kazandı. Mbappe de en önemli aktördü burada. Bu kupayı kazanmalarıyla beraber Paris Saint Germain'e artık büyük star, dünyanın en iyi oyuncusu, artık yeni Messi şeyleriyle hayatına devam etti. Bugün kariyeri skandallarla, Real Madrid'de takım arkadaşlarıyla yaşadıkları, işte Esther'le olan aşkı, her şeyle çalkalanıyor.
9: Yani sonuçta önünde Pogba gibi bir figürü var. O yüzden hiç kimse Pogba kadar skandal olamaz.
10: Ya bence şöyle, Pogba'dan

0: şöyle daha büyük skandal. Mbappe şu an Messi muamelesi gören bir adam. Dünyanın şu an en iyi oyuncusu deniyor Mbappe'ye. Ya böyle bir adam şu olmamalı ya. Yani Mbappe gitti ve Paris Saint-Germain rahatladı. 2 senedir Şampiyonlar Ligi kazanma noktasında. Yani Paris Saint-Germain. Bu noktaya Mbappe'siz gelmesi Mbappe'ye de bir şey anlatır. Mbappe Real Madrid'e gittikten sonra Real Madrid'in hali ortada. Oraya da bir şey anlatır. Mbappe'nin imajı hiç iyi değil. Acilen o 2018'de Dünya Kupası'nı kazandığı noktaya kendini toparlaması lazım. Bu egodan, kibirden sıyrılması lazım.
1: Belki Dünya Kupası onun için bir çare olur. Ona bir aklını başında devşirmesi
0: Abi
1: için bir şans olur.
0: karakter futbolda çok önemli. Karakterin kötüyse o kariyeri de bir yerde yönetemiyorsun. Çok yeteneklisin ama sadece çalışmak değil, bazen karakter de kariyerin ilerleyişinde çok önemli oluyor.
1: Buradan Mbappé'ye iyi şanslar diliyoruz.
0: İyi şanslar umarım. Milli takımla eşleşmeyecekse iyi şanslar. Milli takımla eşleşecekse işler değişir. Türkiye varken her takıma başarılar dileyemiyorum.
1: Ya onlar
0: Alışmışız Türkiye'siz turnuvaya.
1: değil mi?
0: Herkes tutacak takım arıyoruz.
1: Hepsi beter olsun. Burada herkes totem yapsın. Evet tamam 2018. Evet Mbappe dedik. Başka birini ekleyecek miyiz?
0: Yani o turnuva böyle Ruslar da ev sahibiydi. Hani böyle Rus
1: Ya
0: oyuncular da
1: boş ver onu.
0: boş evet.
1: Vaktimiz daralıyor.
0: Vaktimiz
1: Geçmemiz lazım.
0: daralırken
1: Önemli kişilere gelelim.
0: 2022 çok güzel bir turnuvaydı. Yani Katar'da olması dolayısıyla böyle herkes bir Kasım'da turnuva nasıl olacak? Katar'da turnuva ne alaka diyordu ama benim galiba seyrettiğim en iyi Dünya Kupası. 2002'den beri seyrediyorum tekrar hatırlatmak gerekirse.
1: 20 yıl sonra.
0: Hani o sürede seyrettiğim herhalde 5 kupa var. O 5 kupanın en iyisi 2022 gibi hissediyorum. Bana
1: Kesinlikle Katar'dan fonlanmıyoruz. Ama
0: yo
1: fonlanmak
0: valla fonlanıyorsa Messi fonlanmıştır. Ben
1: çok
0: bir şey almadım.
1: isterdik.
0: O turnuvada Cody Gakpo Hollanda ile ön plana çıkan oyuncuydu. Hollanda'nın çeyrek finale yükseldiği turnuvada Gakpo'yu ön plana çıkarmıştık. Onun dışında 2022'den kimi çıkarırsın? Messi. Ha, tabii
1: Ben
0: ki
1: garanti oynuyorum.
0: Messi değil tabii ki ama Messi'nin takımından direkt Enzo Fernandez zaten hemen sonrasında Chelsea'ye transferi yaptı ve belki kariyeri o turnuvadaki gibi ya tam da aradığımız örnek bu Enzo Fernandez bu arada. Çünkü biz tam olarak şunu arıyoruz. Turnuvada patladı. Sonra o patlanan bir etkiyi o bekleneni gerisinde getiremedi. Tam olarak bu örnek. Enzo Fernandez o turnuvanın yıldızıydı. Bayağı stardı. Messi'den bile öndeydi Arjantin milli takımında neredeyse. Ve sonrasında Chelsea'de işler o kadar da istediği gibi kötü de gitmedi ama o turnuvadaki etkisiyle devam etmedi diyebilirim. Yine Rodrigo de Paul de o turnuvada Messi'nin böyle bodyguardı gibi takılıyordu sahada. Turnuvaya çok damga vurmuş bir ikon oldu Arjantin kupayı kazanırken. Aklımıza gelenler bunlar. Tabii ki İngiltere milli takımından da belki
1: Bellingham'ı hatırlıyor muyuz?
0: evet.
1: 19 yaşındayken.
0: Bellingham evet.
1: Ya bu adam bir şey yapmış ki son Adidas reklamında
0: Ya
1: oynuyor.
0: bu adam evet şu an bir şey. Şu an bir şey olduğu
1: Şu an
0: için
1: şey.
0: şu an bir şey olanlar aklımıza
1: Bitiyor
0: gelmiyor.
1: abi.
0: Aynen şu an Bellingham dünyanın en büyük starlarından biri olduğu için o turnuvada mı çıkmıştı, nerede çıkmıştı ama o turnuvadan önce çıkmıştı tabii ki Dortmund'da ama o turnuvaya da damga vuranlardan biriydi kesinlikle. Bunları söyleyebiliriz. Bunlar dışında bir şey söyleyelim. Demin genç yıldızlardan bahsettik. Ama aslında benim bahsetmek istediğim o değildi. Sadece kaynaklar burada turnuvada parlamaya için daha çok 19-20 yaşındaki genç yıldızlara odaklanmıştı. Ama ben aslında şöyle yıldızlar arıyorum. Hasan Şaş gibi, İlhan Mansız gibi daha 20 yaşında falan değil. Daha kariyeri bizim için bilinen ama Dünya Kupası ile bütün dünyanın bildiği bir anda parladığı ikon olduğu umarım
1: Kendini dünyaya ve ülkesini de dünyaya tanıtacak bir
0: aynen
1: oyuncu
0: aynen
1: aslında.
0: benim en büyük beklentim bu noktada umarım beni yanıltmaz şu ana kadar milli takım performansı o düzeye ulaşamadı kulüpteki düzeye ulaşamadı belki oyunların farklılığından kullanım şeklinden ama Barış Alper Yılmaz'dan bunu bekliyorum yani bir Hasan Şaş etkisi pozisyonları itibariyle de benzer. Hasan Şaş etkisi bu turnuvada bekliyorum ve bu patlamayı yapabilirse Barış Alper kesinlikle sezon sonu Galatasaray'da kalmayacaktır. Yani bu turnuvayla beraber çok yüksek rakamlara İngiltere falan bir transfer haberi duyabiliriz. Bu patlama yaparsa da milli takımımızın beklediğimiz yerleri daha da farklı olabilir. Daha da ilerleri hayal edebiliriz milli takımımız için.
1: Yani bakalım o zaman neler yapacak. Ben potansiyeli yüksek bir oyuncu sonuçta. Neden
0: Şöyle
1: olmasın?
0: yani şundan diyorum tekrar hani anlatmak için. Kendi

0: Can Yıldız ve Arda Güler bizim genç ve yıldız oyuncularımız. Ama bunları bütün dünya tanıyor zaten. Bunlar sahneye çıktılar. Barış Alper onlara göre büyük. Aslında daha çok bir kariyeri var. Daha gelişkin bir noktada kariyerinde. Ama dünya bilmiyor. Dünyaya kendini patlatacağı ve turnuva ikonu olabileceği bir turnuva gibi hissediyorum. Aynı Hasan Şaş'ta olduğu gibi. Umarım milli takımda bugüne kadarkinin aksi daha da iyi bir performans gösterir. Montella da umarım onu doğru kullanabilir. Bence sağ kanatta her zaman daha etkili oynuyor.
1: Kesinlikle. Buradan benim ekleyeceğim başka bir şey bu oyunculara. Yeterince oyun saydık bence. Aslında akışımız devam edecekti ama
0: yine yetiştiremedik.
1: Yine yetiştiremedik.
0: Yani sizi akış dayandıramıyoruz ama zaten Dünya Kupası'na hala süremiz var. Dünya Kupası başladığında da devam edeceğiz bu yayınlara. Dolayısıyla sığmayan akışlar her türlü bir programda kendine yer buluyor diyelim.
1: Bundan sonraki programda
0: sizin de bu arada sizden de yorumları alalım programı dinlediğinizde. Yani yıldız adaylarınız, işte bu turnuvadan beklentileriniz veya hatırladığınız en iyi Dünya Kupaları, bu yorumları alalım. Biz de bunlar üzerine gelecek programlarda sizden gelen yorumlar üzerine konuşalım.
1: Kesinlikle. O zaman size hoşça kalın derken buraya yine konuşmayı planladığımız ama daha sonra konuşacağımız en iyi Dünya Kupası şarkılarından girecektik. Size elveda derken, elveda. Ay Allah söyletti değil mi? Size veda ederken küçük bir bakalım bir Dünya Kupası şarkısı koyacağız. Bakalım hatırlıyor musunuz bu şarkıyı? Eminim hepiniz bulmuşsunuzdur. Evet, haftaya görüşmek dileğiyle hepinize iyi hafta sonları veya iyi günler de diyebiliriz. Görüşürüz.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası sona erdi.
3: Reklam.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
4: 2026 Dünya Kupası grupları.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
6: Radyo Gol. Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la kazandıran

0: başlıyor.
1: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Ben Fehmi Kurtuluş. Her pazar olduğu gibi 14-16 saatleri arasında sevgili Efe Uysal'la birlikte size günün öne çıkan maçlarını analiz edeceğiz, yorumlayacağız. Canlı tahminlerimiz olacak. Sizlerin de eğer varsa sormak istedikleriniz, konuşmak istediğiniz maçlar veya kuponlar bizlere 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından yazabilirsiniz. Efe abi hoş geldin.
2: Merhaba Fehmi. Herkese güzel bir pazar günü diliyorum.
1: Abi inanılmaz bir bülten. Canlı seansında 13 maçları İtalya Serie A ilk yarılar bitti. Como 0-0 Parma karşısında. Genoa Milan 0-0. Juventus 1-0 yeniliyor. Pisa evinde 2-0 Napoli'ye yeniliyor. Roma Lazio karşısında derbide 1-0 önde. Var mı ilk yarılarla ilgili yorumun? Juventus'un sanki iki gol, Juventus maçındaki iki gol sanki kıymetli Efe abi, ne dersin?
2: Ya o açıdan bakmadım. Biraz biraz sonra başlayacak Manu Nottingham Forest maçına biraz odaklıyım açıkçası canlıda. Ama şu Pisa Napoli'nin mesela şutlarına baktım. Sabah açık değildi. 2-8 şutlar. İşte iki hedefsiz takım, biri küme düşmüş. Birinin yeri belli. 10 tane toplam şut gelmiş. Birazdan bunu Manu maçına da bağlayacağız. Bak Juventus Fiorentina bakıldığında evet tabii Juventus'un ilk 4 iddiası var. Fiorentina bakalım onlar garantilediler. Bak Juventus Fiorentina maçı Manchester United Nottingham Forest maçıya mesela bir kıyaslayabiliriz. Bir tarafta hedefsiz kalmış bir takım 8-6 mesela orada şutlar. 3-2 isabetli. Bir o açıdan bakmak istedim Serie A'ya. Ama evet, takip etmediğim için canlı da oradan bir önerim yok açıkçası.
1: Abi şöyle bir baktığım zaman Juventus'un şu an evinde 1-0 mağlup durumda oluşu. Açıkçası bir kere Roma'nın üstüne Roma Juventus'u geçmiş. Bir yandan ikinci yarılarda Milan ve Como golleri gelirse Juventus birden kendisini Şampiyonlar Ligi potasının dışında bulabilir. Bir hafta daha var. Torino deplasmanına gidecekler. Yine bir derbiye gidecekler. Öyle hedefsiz bir Torino falan olacağını da sanmıyorum. Yani tamam Torino evin hedefsiz kaldı. Herhangi bir şey yok ama derbi Juventus'u kendi evinde yenip bir çelme takmak elbette isteyecektir diye düşünüyorum ben. O yüzden Juventus'un ne yapıp yapıp bu maçı kazanması lazım. İki gol atarının oranı 1.69, kazanması 2.12. Juventus bu sezon bizi defalarca yanılttı. Dinleyiciler de şimdi yapma Fehmi Juventus mu diye de söylediği olabilir. Haklısınız da Hellas Verona maçı en yakın zamanda hatırladığımız. Burada bizi gerçekten hayal kırıklığına uğrattı ama İkinci yarı ortaya iki golün oranı çok düşük. Ben ev sahibi 1.5 üstle Como'nun Como maçında yine ev sahibi 1.5 üstü ikili bir denemeyle başlamak istiyorum kazandıran saatler Efe abi. 3.08 oranı var. Juventus ev sahibi 1.5 üst, Como ev sahibi 1.5 üst. 3.08. Böyle bir öneriyle başlamak istiyorum müsaadenle. İlk kurşun benden gelsin bugün tabiri caizse. Böyle bir İtalya ikinci yarılarda
2: gol beklentisine ulaşmamış ama 3'ü isabetli 8 şut atmış. Kornerler 2-1. yani Juventus'a pek güvenemiyorum ben de ama Fiorentina hedefsiz. Dediğim gibi takip etmediğim için tamam, bir yorumum olmayacak. Como'da ne dedin?
1: Como'da ev sahibi 1.5 üst, Juventus'ta da ev sahibi 1.5 üst. 3.08'den ben önerdim abi, oynadım. Kolay gelsin. Tamam. Bol şanslar.
2: Peki, sana bol şans.
1: O zaman hazır konuyu da Manchester United'dan açmışken evet, soluk almadan hemen oraya doğru geçelim istersen.
2: Manchester aynen, United 14.30 değil mi? Bize uğurlu geliyor. Umarım bugün de güzel bir 14.30 seansı geçiririz. Ki valla çok da cazip bir maç sanki. Manchester United, Nottingham Forest. Neden? İki takım da hedefine ulaştı evet, diyebiliriz. Manchester United Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Nottingham Forest da ligde kalmayı garantiledi. Ve başka kulvarlarda da yer almadıkları için tamamen

0: artık hedefsiz kaldı diyebiliriz. Ama tabii Manchester United için hem ligi mümkün olduğu kadar en üst sırada bitirmek, hem de bugün bir oyuncunun da Bruno Fernandes'in eğer bugün bir asist yaptığı takdirde, ki 20 asisti var bu sezon, galiba Premier Lig rekorunu kıracak. Dolayısıyla böyle hücum istatistiklerini arttırmak isteyecek bir oyuncu da varsa hedefsiz kalmış takımların maçında, doğal olarak ilk akla hücum istatistikleri geliyor. Toplam şut mu, isabetli şut mu? Toplam şut 30, genel iki takımında toplam şutu. İsabetliler 11 gibi. Burada Manchester United'ın sadece şutlarına mı gitsek? O da 19-7 var. Metin'le konuştum. Metin Atakan'a sordum aynı soruyu. Metin, Nottingham Forest'ın 4 isabetli şutu 1.77'den çok çok güzel dedi. Ben dedim ki ya, Nottingham Forest 4 tane isabetli çekerse Manchester United zaten son maçta da 0-0 berabere kalmış, istekli olacak. Yani 6-7 tane de onlar çekmez mi dedim. O dedi öne geçer Manchester United. Nottingham Forest'ın bence şutlarını oyna dedi soruyorsan bana, ama benim aklıma valla Manchester United'ın şutları geldi. Kafamda 7 şut mu 19 şut mu, onun arasında da kararsız kaldım. Onu da sana sorayım.
1: Abi 19 tane şutu Manchester United, senin anlattığın çerçevede değerlendiriyorum. Manchester United evinde bir önceki maçında da takılmış. Artık
0: daha doğrusu
1: da böyle...
0: bir önceki şey maçında takıldı. Lig maçında, evinde değildi ama evet, Sunderland deplasmanında takıldı.
1: Lig, şuraya bağlamak istedim ben konuyu. Yani artık böyle bir esprileri, şakalarının konusu olmuş bir Manchester United var. Yok işte o arkadaş saçı kesecek mi kesmeyecek mi falan filan. Yani o takıldığı bir önceki maçtan sonra evinde eğer ki 19 şut çekiyorsa, ki sabah yayında Genco abi de çok güzel bir detaya değindi. Bruno Fernandes'in asist konusu. Ya bunun 7 tanesinin isabetli olması bana daha makul geliyor. Yani Manchester
0: daha makul değil mi?
1: Bu kadar beceriksiz bir hücum hattı yok. Yani vursun da tepelere diksin topları falan gibi. Eğer ki
0: 15.6 ortalaması şut, 5.6 da isabetli şut ortalaması United'ın. Yani, ve birinci, burada... ligin birincisi.
1: Ben 19'umu 7'yi mi seçecek dersen 7, ama Metin 7. Atakan'ın da 4 isabeti hoşuma gitmedi değil. Onu da beğendim gerçekten. Güzel bir tercih o da yapmış. Ama eğer ki 19 mu 7 mi diyorsan ben 7 derim abi. Çünkü evet, 19 şut çekmişse 7'si isabet olmuştur. Hücum hattına baktığımız zaman Manchester United'ın
0: 2.05. Tabii, 7 isabetlinin oranı.
1: Kunyalar, Mbeumo'lar, bir yandan işte Fernandes'in asist durumları söz konusu, asist krallığında falan destek de gelmiş galiba. Yani bunun için de goller lazım. O yüzden isabetli bana biraz daha makul geldi.
0: Oynadım gitti o zaman 7 isabetliye.
1: O zaman bol şans.
0: Eyvallah. Bir de yani durmayacağını da düşünüyorum Manchester United'ın. Yani evinde oynayacağı son maç mı bu sezon? Galiba öyle. Hemen bakalım.
1: Evet, Brighton deplasmanına gidecekler sonra.
0: Brighton deplasmanına. Fena bir sezon geçirmediler. Hele daha evvelki sezon, son iki sezonu düşündüğümüz zaman küme düşme potasının hemen üstünde yer aldı. Bu sezon yine çalkantılı bir sezon. Nihayet Michael Carrick'le.
1: Uzun bir zaman sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor Efe abi.
0: Gidiyor. Bence güzel bir kapanış yapacaktır. Nottingham Forest'ın şutlarınla ilgili kafamdaki soru işareti, hedef tamamen rahatladı Nottingham Forest ve çok büyük bir mücadele verdikten sonra rahatladı. Küme düşme kalma mücadelesi verdi. Aynı anda yarı finalle Avrupa Ligi ile uğraştı. Orada da ilerlerken çift kul var. Yani normal şartlarda Nottingham Forest'ın Chelsea'ye 3 atmış odur budur rahatlamışken United deplasmanında katkı vermesini bekleyebiliriz esasında, ama acaba işte birçok takımda da görüyoruz. Sezon sonuna gelindi. Acaba birazcık Nottingham Forest adına angarya bir maç olur mu? İç saha avantajıyla Manchester United dolu tribünler önünde illaki çünkü deneyecek. Okey, 7 isabet. hayırlısı olsun bakalım. Güzel bir başlangıç yapabilecek miyiz dünkü gibi?
1: Bir yandan da ben bu maçta ilk yarıda garip bir skora çıkabiliriz diye düşünüyorum.
0: Abi. Çıkabilir.
1: Yani 3 gol falan görebiliriz ilk yarı gibi bir düşüncem var. İlk yarı 2.5 üstün oranı 4.54 seviyesinde. İlk yarı karşılıklı gol var 3.52. Ya ben bunlardan bir tanesini de böyle ilk 45 dakika heyecan anlamında küçük bir denemesinin yapılmasını gerektiğini hani heyecan bazında düşünüyorum. Sanırım burada da ben sana sorayım. İlk yarı karşılıklı gol var mı? İlk yarı 2.5 üst mü? Ne dersin Efe abi?
0: Ya ilk yarı 1.5 üst değil.
1: Tabii. O 2-0 bir oran bana da çok yakın geliyor ama.
0: İlk uç oran yakalamaya çalışacaksan diyorsun.
1: Evet evet. Uç oran için soruyorum
0: sana. İlk yarı 2.5 üst.
1: Tamam o zaman. Peki.
0: 3-0'a gelme şansı var mı? Olabilir. United hızlı bir başlangıç. Yani ama şimdi şöyle, hedefsiz maçların çoğunda dünden beri evet, hepimiz aynı şeyleri deniyoruz. KG var ve üst geliyor aklımıza ilk. Oluyor olmuyor ama işte bu tip maçlarda insanın ilk aklına o geliyor. Savunma güvenlikleri biraz geri planda kalıyor. Artık kendilerine oynuyor oyuncular vesaire. KG var ve üst beklediğimiz maçlarda her iki yarıda da 1.5 üst denemeye çok kıymetli değer oluyor. Zaten 3 gol bekliyorsak, 3.5 üst bekliyorsak, bunların böyle karşılıklı gollerle olacağına da inanıyorsak, hakikaten öyle bir maçlarda ilk yarı 1.5 üst, ikinci yarı 1.5 üst, her iki yarıda da 1.5 üst, güzel oranlardan tabii, bu haftalarda yine cazip. KG var ve üst bekleyeceğine 1.56'lardan ya da işte 1.80'lerden, 2'lerden en fazla, her iki yarıda da 1.5 üst denemek böyle maçlarda çok mantıklı. Bence bu maç da uygun onun için. United Forest maçı da her iki yarıda da 1.5 üst için uygun.
1: Evet, 3.59'da oranı var. Her iki yarıda da 1.5 üstün oranı 3.59. Çok da kıymetli bir oran. Senin dediğin bu mantıkta elbette çok sıkışmasını, özellikle sezonun bu dönemi böyle savunma yapıp taktik savaşlarının verileceği maçlar değil. Yani en azından bu maç özelinde böyle bir maç değil. Neden olmasın? O da güzel bir oran. Onu da yine anons etmiş olalım. Bu arada Yalçın Bey'in bir mesajı var. Efe abi selam, iyi yayınlar. Ben Yalçın. Como ist üst, Juventus üst olur mu sence? Acaba abi bu iki maç için ne diyorsun sen abi, demiş Yalçın Bey. Valla Juventus'un üstü az önce de konuştuk. Biraz makul, mantıklı ama Como, ne bileyim yani, ikinci yarı birden açılması lazım gollerin diye düşünüyorum açıkçası. O yüzden bol şans dileyelim. Umarım gelsin ikisi de diyelim Efe abi. Sen bir takibinde olmadığı için ilk yarılar, ben cevaplamış olayım. Manchester United'ın skorlarına baktığım zaman 2-1, 2-1, 2-0. Senin kafandan nasıl bir skor geçiyor Efe abi?
0: Valla 4-0 da şaşırtmaz beni bu maçta. 3-1 de şaşırtmaz. United'ın kazanacağını düşünüyorum çünkü. Nottingham Forest'tan daha motive olacaklardır iç sahada. Ben böyle 4-0 gibi bir skor bekliyorum ya. 3-1, 4-0.
1: Nottingham boş geçmez bence ya. 4-0'dan...
0: Bakalım, belli olmuyor bu işler yani.
1: Bana da 4-2 gibi sonra geliyor çünkü Efe abi. Artı 6'yı falan görürüz. 4-2 olur vallahi gibi geliyor.
0: Olabilir. Uç bir skor çıkabilir gerçekten. Erken saat maçı, biraz o sıkıntı olabilir ama maçın havası. Işareti. Yani bu birazcık Mbeumo oynuyor. Bakalım herhangi bir önemli bir eksik var mı? Diğer tarafta bak Chris Wood'u ilk 11 başlatmış. Nottingham Forest'ta, Jesus'ta, yani onlar da çok, hakikaten çok ofansif bir 11'le sahada yer almış Nottingham Forest. Onlar da muhakkak isabetli şut atarlar mı bu 11'le? Hiç ben olmadığı sana kadar ofansif çıkmış.
1: Bak ben sana bir de böyle bir kaç data aktarayım. Manchester United galibiyetine ABD tahtasında 236 milyon dolar yatırılmış. Listenin birinci sırasında. Listenin ikinci sırasında karşılıklı gol var. 207 milyon

0: 10 dolar tutarını aşmış. Yine bakıyorum, listenin 9. sırasında da maç sonu 2, 34 milyon dolar şu anki seviyesi. Avrupa tahtasının birinci sırası karşılıklı gol var, 541 milyon euroyu geçmiş. Yine bakıyorum, acaba listenin başka şekilde girmemiş başka varyantı. İngiliz tahtasında da Nottingham Forest galibiyeti birinci sırada.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Vallahi İngiliz tahtasının birinci sırası Nottingham Forest galibiyeti. Maç sonu 2. Böyle bir durum var. Abi ben ilk yarı 2,5 üstte şu an çok yükseldim ya, bilmiyorum. Tahtaların çerçevesinde çok gollü bir maç izleyeceğiz galiba. Bana öyle geliyor. Umarım yanıltmaz. Dediğin gibi erken seans maçı olması biraz kafalarda soru işareti, ama en azından golleri sayalım ya ilk yarıda.
1: Ya Manchester United maçında bir yanlışlık var ya. Maç sonu 2 çıkamaz İngiliz tahtasında birinci sırada.
0: Bilmiyorum.
1: Yani Rahmi kusura bakmasın ama ben inanmam ya. Bu olamaz yani. Hani o yener mi yener Nottingham Forest ama birinci olamaz yani eğilimde.
0: Hemen
1: Ya orada
0: sorgulamasını
1: bir
0: yapayım.
1: yani vallahi bir sor ya bazen de oluyor böyle tuhaflıklar ama hiç zannetmiyorum ya. Gerçi bilemiyorum. Peki birazdan bunun yanıtını göreceğiz. İstersen ufak ufak devam edelim.
0: Tamam. Trendyol Süper Lig diyelim istersen Efe abi.
1: Tabii.
0: Trendyol Süper Lig'de bugün önemli maçlar var. Bugün 3. düşen takım belli olacak. Artık yavaş yavaş bizde de tabii ki sona geldik. Bugün Trendyol Süper Lig'de istersen ilk Kayseri-Konya maçı erken başlayacak. Sırayla başlayalım. Sonra 20 seansının maçlarını değerlendiririz. Kayseri Konya'da sence herhangi bir fırsat var mı?
1: Yani klasik fırsatlardan biri olabilir. Kayserispor gol atarak sezonu kapatacaktır. Konya'nın ligde hiçbir iddiası yok. Tamamen kupa finalini bekliyor. Ama bu kupa finalinin de bir provasını yapabilir bugünkü maçta Konyaspor. Ben yani çok ciddi bir rotasyona gideceğini zannetmiyorum. En güzel prova maçtır. Ayında 22'sinde. O yüzden eğer Konya'da saat 17'de İdeale yakın bir 11 ile sahada yer alırsa, evet bir muhtemel 11'lerde rotasyon gözüküyor. Şaşırmam tabii ki. Ama eğer birazcık daha böyle Muleka'yı falan da oynatırsa, Kayseri'nin de atacağı golle bu maç 2,5 üstüne gider.
0: Güzel. Bu arada Rahmi yanlışlık yok dedi İngiliz tahtasında. Onu da sordum. Bilgin olsun. Bu arada Komo'nun da golü geldi. Komo 1-0 öne
1: Oh.
0: geçti. 2,5 üst bekleyen Yalçın Bey için güzel bir haber. Erken bir gol diyebiliriz. Daha bitime yarım saatten fazla bir zaman var. Juventus'un da gollerini bekliyoruz. Komo'dan bir gol daha kazandıran saatlere 3-0-8'de başlayacağız umarım. Dediğim gibi Rahmi yanlışlık yok diyor Efe abi.
1: Evet.
0: İngiliz tahtasının birinci sırası maç sonu 2. Birazdan göreceğiz.
1: Tabii canım Chelsea'ye yendi, Tottenham'ı yendi falan ama çok güzel bir atmosfer var. Nottingham Forest'lı oyuncular da evet, rahatlıkları okunuyor yani gözlerinden. Ve dolu tribünler full. Gerçekten muazzam bir atmosfer var. Harika bir öğlen saati maçı bizleri bekliyor gibi gözüküyor. Hele Nottingham Forest'ın da İngiliz tahtasında birinci sıradaysa galibiyeti daha da güzel bir maç izleriz diye düşünüyorum. Güzel, keyifli bir maç olacağına inanıyorum.
0: Evet, bakalım, ben de aynı
1: Komo'nun da golü
0: fikirdeyim.
1: geldi, güzel.
0: Evet, Juventus da attı ama
1: Attı.
0: McKennie'nin golünde hakem faulü verdi.
1: Aa.
0: Ya şöyle biraz böyle bir sol koluyla bir şarj yapıyor. Tabii Fiorentinalı savunma oyuncusu da kendisini şarja alınca tabii darbeye bağlı olaraktan hakeme faulü gösterdi resmen ve gol iptal edildi. Onun bilgisini vereyim. Ama top kaleye alıştı diyelim Efe abi. Juventus golleri
1: Umarım.
0: gelsin diyelim.
1: Umarım,
0: Bakalım.
1: umarım bol şans.
0: Teşekkürler. Peki 20 seansında 4 tane maç var. Antalyaspor, Kocaelispor, Fenerbahçe, Eyüp. Kasımpaşa, Galatasaray, Trabzonspor.

0: Gençler Birliği maçları var. Yani düşecek üçüncü takım belli olacak bugün. Sence
1: Evet.
0: kim düşecek hep abi?
1: Şimdi önce şunu söyleyelim. Antalyaspor kazanamazsa küme düşüyor kesin. Ve
0: Evet.
1: Antalyaspor kazanamadığı takdirde diğer bütün takımlar, diğer isterlerse mağlup olsunlar, ligde kalıyorlar. Ama Antalya hedefsiz Kocaeli ile oynuyor ve böyle durumlarda genelde ihtiyacı olan taraf kazanıyor. Antalya'nın oranı 1.34. Antalya kazandığı takdirde puanını 32 yapıyor. Eyüp Kasımpaşa'da yine 32 puanı var. Eyüp ve Kasımpaşa mağlup olurlarsa 3 takım da aynı puana sahip oluyor. Bütün genel averajlarda, ikili averajlarda Antalyaspor üstün. Yani Antalyaspor kazanır. Eyüp ve Kasımpaşa puan alamazlarsa, mağlup olurlarsa Antalyaspor kümede kalıyor. Ama Antalyaspor kazanıp Eyüp ve Kasımpaşa birer puan alırsa ve Gençlerbirliği de kazanırsa Antalyaspor kazanmasına rağmen küme düşüyor. Antalyaspor kazanır, Gençlerbirliği berabere kalırsa,
0: Evet.
1: Kasımpaşa ve Eyüp de kaybederse, hepsi 32 puana ulaşırsa 4 takımda, bu sefer dörtlü averaj devreye giriyor. Orada Antalya yine yırtıyor, Gençlerbirliği de yırtıyor, Kasımpaşa düşüyor dörtlü averajda.
0: Oh.
1: Dolayısıyla eğer Galatasaray Kasımpaşa'yı yenerse Kasımpaşa'nın bayağı bayağı küme düşme ihtimali belirir. Tabii ki Gençlerbirliği puan alır, Antalya'da kazanırsa. Eğer Gençlerbirliği mağlup olur, Antalya'da kazanamazsa Kasımpaşa Galatasaray'a mağlup olsa da kümede kalıyor.
0: Evet,
1: İşte böyle
0: gerçekten.
1: hesap kitapların yapıldığı bir durum. Herhalde Antalya galibiyeti günün en bankosu gibi görünüyor. İki takım arasında da, iki camianın da dost camialar olduğunu biliyoruz. Gerçi bunlar böyle futbolda böyle şeylere pek girmemek lazım. Böyle konular olmamalı ama öyle de bir şey bayağı bir dillendi. O yüzden ben de söylüyorum bunu. Bir donedir çünkü. 1.35 Antalya galibiyetinin oranı. Genel averaja falan da kalmayacağı için ben Antalya'nın kazansa da böyle düşük bir skorlu galibiyet alabileceğine inanıyorum ama herhalde galibiyeti bugün yanıltmaz Antalya'nın, çok çok muhtemel.
0: 1.32'de oranı var gerçekten.
1: Düştü bir tık.
0: Yani sezonun geneline baktığımız zaman aslında bu 1.32'yi pek de hak eden bir performans ortaya koymadı Antalyaspor, ama işte son maç Canavli evinde oynayacak olması, bunların hepsi tabii ki etken. Bakalım neler olacak. Peki senin var mı üçüncü adayın? Yani kim gider gibi görünüyor performanslara baktığın zaman?
1: Şimdi Galatasaray tabii şampiyonluğunu ilan ettiği için Kasımpaşa'yı yener mi? Belli de olmaz. Geçen sene Galatasaray hız kesmemiş. Son maçta da Başakşehir'i yenmiş, evinde oynamış ama Kasımpaşa'da çok ciddi bir deplasman gibi olmayacak sonuçta Galatasaray'a.
0: Evet.
1: Diğer tarafta Emre Belezoğlu Trabzonspor Ankaragücü'nü yenmiş ve böyle bir şey yaşamıştı. Yani Kasımpaşa'nın illa puan alması gerekliliği, Galatasaray'da son şampiyon.
0: Evet.
1: Öyle şey değil yani, sonuçta rahat çıkacak bir şampiyon var. İstediği kadar kutlamalar yapılsın. Birçok da süre alacak. Tamam, Osimhen falan yok ama bence bu Galatasaray'ı daha da birçok oyuncu, süre almayan oyuncu belki ilk 11'de başlayacak ve yani şampiyon olunan bir sezonda her futbolcu gol atıp o tarihe adını yazdırmak isteyecektir Galatasaray'da. Ben Galatasaray'ın bir kere bu maçta muhakkak goller bulacağını düşünüyorum. O yüzden Kasımpaşa'da kümede kalmak adına risk alacak ve gol bulmak durumunda kalacak diye düşünüyorum. O yüzden bence Kasımpaşa Galatasaray maçının en temiz alternatifi goller olmadır. KG
0: İki
1: var ve 2.5 üst. 2.5 üst bile 1.57.
0: Evet.
1: şaşırmam Galatasaray yenerse yani. Öyle Galatasaray'da zafer sarhoşu demek, çıkıp sahada yürüyecek halleri olmayacak diye olduğunu inanmıyorum ben.
0: Ve kadro genişliği açısından tabii ki mücadele edecek bir 11'de sahada olma ihtimali çok yüksek. Saatler 14.31. Bir reklam aramız geldi Efe abi. Bir reklama tamam. Gidelim. Daha sonrasında Trendyol Süper Lig'den devam edelim.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
6: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
5: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
6: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi!
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Reklam bitti.
9: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
14: Ben QNB'ye geçiyorum.
15: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
16: Yaklaşıldı. 7 numaralı Özlü doğru önde. Farkı şimdi 3 boy yaptı 7 numaralı Özlü doğru. Son metreleri önde geçiyor koşuyu diye 7 numaralı Özlü doğru kazanıyor. 2 numaralı İnebolu koşudan ikinci olarak ayrılırken 4 numaralı Saad'ın kasırgası koşudan üçüncü olarak ayrıldı. 1 numaralı Efe MT Bey ve 3 numaralı Obir Çelik ise tabelanın kalan basamakları için fotoğu yakınlara geçti. İkinci koşuyu 7 numaralı Özlü doğru Hışman Çizik'le kazandı.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
0: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Juventus'un golüyle geldik reklamdan. 1-1 oldu. Vlahovic attı ama orada bir offside şüphesiyle hakem şu an VAR'ı dinliyor.
1: Eyvah yine mi?
0: Orada bir sanırım bir adımla offside'de olabilir ama rakipten geliyor da gibi bir durum söz konusu top. Bakalım ne karar çıkacak. Belki kamera açısı da yanıltmış olabilir. Bir yandan mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Napoli üst olur mu sizce abi acaba? 0-2 gidiyor maç ama demiş bir dinleyenimiz. Napoli maçını takip edemiyorum ama bekliyorsanız sinerjimiz sizde olsun. Umarım üst olur. Merhabalar, kolay gelsin. Rahmi kardeş, bu Juventus seni yatıracak demiş bir dinleyenimiz. Ben bilmiyorum, bakalım son düdüğe kadar bekleyelim. Rahmi yatmaz da ben Fehmi Kurtuluş ben yatabilirim tabii belli olmaz. Juventus iyi evet. İzlemeye gidiyor şu an hakem VAR'a. Sanırım offside'in kararını rakipten geldiği için kendi verecek. Manchester maçı başladı Efe abi. Onu da açtın.
1: Evet, o da benim takibimde tabii ki.
0: Bakalım neler olacak. Bu arada Milan ve Como'nun golleri gelince Juventus 6.'lığa düştü. Juventus için kazanmasının elzem olduğu bir hal ortaya çıktı Efe abi. Bakalım umarım beklediğimiz
1: goller. Juventus'un kazanmak zorunluluğu elzem olunca Juventus adamı yatırır gibi ben de uğursuzluk yapmayayım ama bu cümleyi kurduğun zaman bazı takımlar vardır. Juventus da onlardan biri. Manchester United babası onların. Keza Arsenal'i de kısmen sayabiliriz ama
0: tabii.
1: Bu maçı alır dediğin zaman sıkıntı olabiliyor. 1-1 gibi gözüküyor. Verdi sanki ya. Vermedi mi?
0: Yok offside. Açıklama yaptı şu an. Konuştu tribünlere.
1: Yapma be.
0: Eli havada offside. Vlahovic. Aslında Vlahovic gibi bir forvetin orada önündeki oyuncuyu biraz hizalaması lazımdı diye düşünüyorum ama adrenalin işte futbol anlar oyunu bir an oraya odaklanamayabiliyor tabii oyuncu. Gol iptal oldu. Devam ediyoruz. Son 17 dakika. Bu arada Parma golü geldi. Como gol yedi. Hemen
1: gol,
0: oraya da geçeyim.
1: United'ın golü.
0: United attı mı?
1: Evet.
0: Süper. İlk yarı 2.5 üstü abi gözünü seveyim. 2 tane daha gol alalım oradan.
1: Gelir. Nefis zaman. 5. dakika.
0: Evet.
1: Bir de bir şey oynamadan attı United. Daha böyle ki sana şöyle söyleyeyim. Fernandes hakikaten her pozisyonda güzel ortalar mortalar falan kesmeye çalışıp ya o golden önceki yani asisten önceki paslar falan dahi şeylere geliyor. Ya Fernandes'e geliyor. Belli ki yani strateji onun asist yapması üzerine kurulmuş. Dur bakayım asisti kim yaptı? 2 numara yok. Vallahi Fernandes mi? Galiba kim? Yok. Asist şeyden gelmiş. Söyle adını. Nottingham Forest savunma oyuncusu uzaklaştırmaya çalışırken Manchester United'lı oyuncunun önünde kalmış golü atan kim attı golü göremedim ama asist yok evet. Luke Shaw. Asist asisti yok bu maç şeyin golün.
0: İsabetli de oldu ilk şuttan.
1: Tabii isabetli de oldu. Gol oldu. Evet. Neyse her iki yarıda da 1.5 üst değerlendirmiştim ayrıyeten. Ama güzel. Çok güzel oldu. Şimdi Nottingham Forest'ta tabii ki risk almaya çalışacak. Metin'in esasındaki senaryo gerçek oldu ama ben 1-0 öne geçse bile göreceksin United ilk yarıda dahi saldırmaya farkı arttırmaya devam edecek. Güzel bir galibiyetle bu sezonu kapatmak için motive olacak bence United.
0: Zaten böyle 1-0 götürebileceği uzun bir süre böyle 6'da oldu ya da yapacak, böyle tabii. Bitecek bir maçta olacak gibi bir durum oluşmaz diye düşünüyorum tabii. Ben de. Bakalım. Bu arada Como maçındaki Parma'nın golü de VAR incelemesinde. Gol öncesinde Parmalı oyuncunun Como savunmasını ittirerek avantaj sağladığı yönünde itirazlar var. Valla İtalya'da goller geliyor, iptaller oluyor. Bakalım Como maçında neler olacak. Yine 2.5 üst bekleyen dinleyicimiz vardı. Parma'nın gol atışı bir avantaj sağlayabilir ama evet hakem izlemeye gidecek gibi görünüyor. Orada da gerçekten yine heyecanlı bir canlı seansı geçiriyoruz Efe abi.
1: Ya zaten dediğim gibi bugünün en büyük özelliği bu. Akşamda Fransa'da var aynı saatte oynanan maçlar. Evet Parma'nın golü iptal edildi.
0: Ama sana şöyle bir şey söyleyeyim. Çok affedersin sözünü kestim. İzlemeden rica iptal ederim. Etti. Ya bu da
1: olabilir.
0: Offside mi? Ama eli havada galiba offside'dan iptal etti. Ha ondan izlemedi. Hep böyle ittirerek avantaj aldığına yönelik iddialar olunca dedim neden gidip izlemedi? İttirme var mı yok mu? Ama eli havada offside'dan sanırım Parma golü iptal oldu. Tabii sesle dinleyemediğimiz için biraz işaretlerden yorumlamaya çalışıyoruz pozisyonları. Bakalım Manchester maçı güzel başladı. Como ile Juventus'u bekliyoruz. Biraz Juventus'u da çaresizce, umutsuzca bekliyoruz ama Bakalım şansımız yaver gitsin diyelim. Manchester maçı da güzel başladı. Peki Trendyol Süper Lig'e istersen abi geri dönelim.
1: Evet.
0: Orada üçüncü düşecek takımı konuşuyorduk. Olası sonuçlar. Ya
1: Fenerbahçe, Eyüp. Çözmek zor bu maçı ama valla Eyüp o kadar bir büyük bir mücadele etti ki ne yapar eder bu maçta bir puan alabilir diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe

0: çok savaşacak. Son 4 maç 10 puan. 1 puan aldığı takdirde Eyüp kümede kalacak. İşte Fenerbahçeli oyuncuların bugün galibiyet için, yani Eyüp'ü yenip küme düşürmek için ne kadar şey yaparlar. Yani bence burada mesela Eyüp yenilmez. Kesinlikle değerlendirilebilir. Çok daha arzulu, istekli olacak. Benim mesela burada mantığım direkt Eyüp yenilmez diyor.
1: Zlatan da öyle demiş Efe abi Fenerbahçe maçında. Fenerbahçe Eyüp bizim algoritma 3-1, bilgisayar 2-1, Zlatan 1-1 demiş. Hazır yeri gelmişken diğer maçları da şöyle bir anons edeyim. Trabzon Gençler Birliği 1-1, 1-0, 1-1 algoritmalar. Kasımpaşa Galatasaray 1-2, 1-3, 1-1. Antalya Kocaeli 1-1, 1-1, 1-1. Kayseri Spor Konya'da 1-1, 1-2, 1-1 şeklinde algoritmalar. Antalya biraz şaşırttı değil mi?
0: Yani çok şaşırtmadı esasında. Normal şartlarda senin de dediğin gibi, yani Antalya son 5 maçta 1 puan alabilmiş bir takım.
1: Evet.
0: Son 11 maçta tek galibiyet Eyüp'e karşı. Yani esasında bu istatistikler, o algoritmalarda sonuç istatistiklerinin bir formülü sonuçta. Normal ama tabii ki faktörler, diğer faktörleri bilmiyor yani o algoritmanın ona hesap etmesi. Yani çok ilginç tabii böyle durumlarda. Yani bu enteresan da bir durum yani. Şimdi biz bu son dönemlerde bunları konuşurken evet, kelimeleri zor seçiyoruz. Çünkü bunlar çok yani fair play ile bağdaşmayan şeyler esasında.
1: Tabii.
0: Yani çıkıp oynayacaksın abi Fenerbahçe. Yani ne demek düşüremiyor? Öteki takımın günahı, işini buraya bırakmasaydın sen de. Diğer evet, rakiplerin tabii etkiliyor. Hani öyle değil mi?
1: Diğer
0: mesela
1: rakibi
0: Trabzon
1: de...
0: Gençler Birliği. Trabzon Gençler Birliği. Bugün en çok oynananlar listesinde Türkiye'de Gençler Birliği var, yanlış. Dün öyleydi. Yok, tamam, bugün bir de değilmiş ama dün bir ara üst sıralarda görmüştüm. Şimdi Gençler Birliği maçı iyice bir tuhaf bir hal aldı yani. Şimdi kupada eşleştiler. Kupada Trabzonspor Gençler Birliği'ni yendi. Şimdi Gençler Birliği, esasında o maçta da Gençler Birliği rotasyona gitse de bayağı bir mücadele etti. Hiç asla yani öyle geri adım atmadı. Rahat evet, oynadı. Ama şimdi de böyle bir durum var. Yani herkes o maçtan evvel kupayı Trabzon, ligi Gençler Birliği alır herhalde diye düşünüyordu.
1: Evet.
0: Ve Gençler Birliği'nin oranı şu anda 2.20.
1: Evet.
0: Aa bak, bir tane bir dinleyicimiz hatırlatmıştı, izleyicimiz. Trabzonspor Ankara Gücü'nü yenip küme düşürmüş mesela bir dönem. Böyle de bir durum var. Ben Trabzonspor Gençler Birliği maçında maç sonucuna girmezdim. Yani iki oynamazdım. Gençler Birliği'ne bir beraberlik de diğer maçlardan gelecek sonuca göre belki yeter. Kasımpaşa'nın mağlup olmayacağı, Eyüp'ün mağlup olmayacağının şeyi yok sonuçta. Burada Trabzonspor'un da muhakkak bir gol atacağına inanıyorum. Ki bugün Onaçu, dün Şomorodov gol atınca gol krallığında 22-22 oldular. Onaçu'yu 11'lerde görmedim. Hafta içi kupa maçı nedeniyle belki bir rotasyon olabilir ama yani gol krallığına oynayan bir oyuncunun da son maçında %100 oynatır. Artı yani istediği kadar kupa finali olsun, bu maçlar onları oynamak için de çok uygun bir hazırlıktır. Daha da iyi böyle maçları oynamak. Ben Onaçu'nun gol bulacağını düşünüyorum bugün ve gol kralı olacağını düşünüyorum ligde. Onun için de açılan oran 1-2. Bence bu maçın tertemiz seçimi Onaçu'nun bir golüdür.
1: Evet.
0: Tabii 11 oynamazsa taça çıkar bu ama
1: İade
0: ikinci
1: oluyor.
0: İsabetlimiz de geldi. Fernandez tarafından tıkır
1: çok
0: tıkır
1: güzel
0: geliyor.
1: Güzel. Abi daha doğru bir tercih değil. Bak ne kadar boş bir şut aslında. Yani işte öyle kaleciyi zorlayacak bir şut da değil. Fernandez canı sahası dışından vurdu. Valla Onaçu'nun oynamayışı, ben Trabzon'un olası

0: rotasyon kısmını da özellikle Aston Villa ve Freiburg gibi takımların, UEFA finali oynayacak takımların hafta sonu aldıkları sonuçlara bakacak olursak, yani Türkiye Kupası'nı yanlış da anlaşılmak istemem ama biraz daha önem olarak UEFA Avrupa Ligi'nin kupasının daha farklı bir motivasyon olmasını beklerim. Ama Aston Villa ve Freiburg çıktı, gerekeni yaptı. Kazandılar da. Rotasyon da
1: Ha,
0: çok fazla görmedim. Ya
1: çok güzel söyledin.
0: Trabzon'dan ya Türkiye Kupası için de bir rotasyon. Emin olamıyorum yani. Çok da yanlış anlaşılmak da
1: Şunu
0: istemem
1: çok doğru
0: açıkçası ama.
1: söyledin. Momentumu kaybetmemek adına takımlar iyi bir performans sergiliyorlar.
0: Tabii.
1: Anladın mı? Momentumu
0: Tabii.
1: kaybetmemek adına iyi bir performans sergiliyorlar ve dediğin gibi sonuçta bir kulvarda finale kalmak takımları daha çok hazır tutuyor. Aynen Aston Villa, Freiburg,
0: Tabii.
1: Trabzonspor'un da son iç saha maçı. Ben
0: Tabii.
1: öyle buyur geç diyeceğini hiç düşünmüyorum.
0: Hem bir de
1: Ama
0: rakipler de Liverpool'la Leipzig'ti yani. Hani şeyde rakipler değildi. Öyle
1: tabii
0: boş rakipler de
1: tabii
0: değildi.
1: artık dün de gördük. Yani Mainz gitti deplasmanda Heidenheim'i yendi. Hiçbir iddiası yokken takımı küme düşürdü.
0: Tabii.
1: Yani bu tip durumlar abi bu futbolda öyle şeyler çok birazcık dedikodu şeklinde olabiliyor hakikaten. Biz de ister istemez bunu değerlendirmek durumunda kalıyoruz. Çünkü o konuşuluyor, direkt akla geliyor insanın. O doneyi de değerlendiriyoruz ama yani zor işler bunlar ya. Bütün milletine, diğer takımlar ne olacak? Tamam sen ona hedefsiz kaldığın için. Aynı şekilde bak bugün Kocaeli'nin de yani.
0: Evet.
1: İlla yani onun garantisi olmayabilir.
0: Evet. Ya öte yandan sen de çok güzel söyledin Efe abi. Diğer takımların suçunu. Mesela şimdi örnek veriyorum. Antalya Spor açtı fikstürü baktı. Ya dedi bu iş son haftaya kalsa benim rakiplerim Galatasaray'la Fenerbahçe'yle Trabzon'la oynuyor diyor. Belki de yani hani kolay
1: Tabii.
0: takımlar değil diyor. Baktığımız zaman. Hani onlara da öyle bir motivasyon lazım ama öbür yandan da hani farklı şeyler konuşuluyor. Cidden biraz güç kestirmek bazı noktalarda.
1: O yüzden biz standart şekilde düşüneceğiz.
0: Evet.
1: Diğer konulara pek bakmayacağız. Trabzon'da bir gol krallığını oynayan bir oyuncu var. Kazanmak zorunda olan bir takım var. Hoş Gençlerbirliği'ne belki beraberlik de işine yarayabilir. Kasımpaşa veya Eyüp'ten bir kaybederse. O da ayrı bir konu. Üçlü averajlarda da Gençlerbirliği daha iyi durumda çünkü. O yüzden ben Trabzon'un atacağı gol ve gollerin
0: Evet.
1: peşinde olurdum. Özellikle Onaçun'un.
0: Tabii Onaçur'un bir de hedefi var. Bu arada Juventus 2-0 geriye düştü. Onu da yine
1: Eyvah.
0: anons edeyim.
1: Abi
0: Ya işte
1: kabus.
0: aslında burada bir yerden
1: Sen
0: sonra
1: ama bir
0: ders
1: buçuk üstü
0: çıkarmak lazım.
1: oynadın. İlk ev bir buçuk üstü oynadın değil mi? Kazanır oynamadın.
0: Yok yok ev 1.5 üst de ya bu saatten sonra
1: Hala
0: ev
1: umudun
0: 0.5
1: var
0: üst
1: bence.
0: bile
1: Çat diye
0: olacak gibi değil
1: 2-2'ye
0: abi.
1: gelebilir. Hiç
0: Yok
1: merak
0: ya.
1: etme. Bence 2'ye atması iyi oldu.
0: Dakika
1: Senin için.
0: 86. Ben
1: Ha,
0: 0.5 üst
1: kötü
0: bile
1: oldu.
0: olmaz. Ev sahibi 0.5 üst bile olmaz abi bu saatten sonra. Ya asıl suç bende. Bir yerden sonra ders çıkarmak lazım işte. Juventus'tan, ne bileyim Monaco'dan. Hatta Rahmi'nin deyimiyle sen kızıyorsun ama 3M'den uzak durmak lazım. Marsilya, Monaco, bir de Manchester, United,
1: Abi,
0: üç
1: takip
0: tane.
1: ettiğin maça bakacaksın yani varsayımda bulunmayacaksın. O takımın ihtiyacı var, dönmesi lazım. Dönemiyor abi, kolay mı?
0: Evet.
1: Yani biraz takip etmek lazım. Ona göre şey yapmak lazım ama evet bir takım bazı takımlar baskı altında bocalıyorlar. Yani biraz böyle bir şey. Bak Juventus bildiğini unutuyor yani. Bu kadar emek harcadı, işi nerelere kadar getirdi, değil mi? Juventus ondan evvel Kenan'dan dolayı biraz daha takip ettiğimiz için bayağı bir iyi gitmişti bir ara.
0: Evet ama
1: Tabii.
0: işte şu son haftalarda özellikle iç sahada aldığı skorla işte Hellas Verona beraberliği

0: Şimdi de Fiorentina 3 attı bu arada. En azından 2,5 üst
1: 3 mü?
0: bekleyen dinleyicilerimiz vardı. Onlar için sevindirici bir haber oldu. Tabii gol şimdi daha yeni gelecek ekranıma. Biraz geç oluyor. Evet, çaprazdan uzak köşeye
1: Ya,
0: güzel
1: son 10
0: yerden
1: hafta
0: ama
1: puanlarına
0: ofsayt
1: göre
0: galiba.
1: son 10 hafta puanlarına göre Juventus en fazla puan toplayan takım son 10 haftada. Düşün, lider. Son 10 haftada bu kadar uğraşmış, getirmiş. İşte bir anda Fiorentina, hiçbir hedefi olmayan takım, bütün sezonun alt topladı. Küme düşecekti. Gidiyor Juventus için de, Fiorentina için de böyle zamanlarda rahat bir takımla oynamak da zordur.
0: Evet.
1: Juventus Şampiyonlar Ligi için oynuyor. 10 tane maçı son 10 haftada uğraşmış, savaşmış. Karşısında hiçbir iddiası olmayan takım. Abi, her zaman da çantada keklik olmuyor. O takımlar rahat olması, kümede kalma. Bak, bugün Metz, özür dilerim. Metz küme düştü. Asansör takım zaten. 2000 yılından sonra 17 kez küme düşmüş ya da lige yükselmiş. Ya Lig 1'den düşmüş ya da Lig 1'e yükselmiş son 2020 senesinden sonra 17 kere.
0: Oh.
1: Nottingham Forest'ın da isabetli bir şutu geldi. Az kaldı da golünü atıyordu. Dolayısıyla karşılıklı şutlar da, isabetli şutlar da oluyor. Şu anda da Manchester United çok tehlikeli bir atak ve 3. isabetli şut olmadı, direkten döndü.
0: Aa.
1: Yani gol olacaktı, direkten döndü. İsabetli olmuyor ama ne şutlar kaçıyor. İlginçtir. Aynı anda 7-8 tane şuta döndü. Ama biri direkten döndü. İşte isabetlerin de böyle bir şey, ama gol olacaktı ya. 2-0'a geliyordu. Kaleciyi de çalımladı.
0: Yalnız bu gol olsaydı Nottingham Forest'in karşı karşıya kaçırdığı pozisyonun cezası çok sert kesilmiş olacaktı Efe abi.
1: O gol olmayacaktı. Nottingham Forest'ın şeyi offside'mış
0: Offside'miş.
1: zaten.
0: Evet,
1: Bence
0: şimdi gördüm.
1: offside'di yani.
0: Evet
1: Tabii
0: evet.
1: hakem vermedi ama.
0: Koyu
1: Ay
0: yeşilde,
1: ay
0: koyu
1: ay
0: yeşil, açık
1: ay ay.
0: yeşil. Çimen renginden fark ettim, çimlerin renginden. Sonrasında. Ama valla
1: Acaba birine isabet yazar mı diye düşündüm ama lop atmış. Onu büyük ihtimalle orta sayar. Ama çok hareketli, güzel maç oluyor. Yani bu maçta umarım şutlar güzel ve bize de referans olsun.
0: tabii.
1: Bence böyle durumlar da tamamdır yani.
0: Tabii.
1: Goller,
0: Tabii.
1: şutlar, goller. Her iki yarıda da 1,5 üst de olabilir, söyleyeyim yani. United her an ikiye atacak gibi. Çok ciddi saldırıyor ve çok rahat pozisyona giriyor. Lardan birini atar biraz sonra.
0: Valla umarım atsın. İlk yarı 2,5 en azından bir yüksek oran yakalamış olalım. İtalya Ligi'nde de yavaş yavaş sonlara giriyoruz. Juventus artı 7 gösterildi. Como artı 5 gösterildi. Onları da yine anons etmiş olayım Efe abi. Trendyol Süper Lig'le ilgili var mı eklemek istediğin herhangi bir şey? Onu da yine sana sormuş olayım.
1: Yok, bu kadar.
0: Tamam, süper. Şöyle bir bakıyorum. Birazdan bir reklam aramız olacak ama Fransa diyelim yavaş yavaş.
1: Tamam. Tabii ki. Hepsinin
0: Fransa
1: üzerinden
0: Ligi'nde
1: bir
0: de
1: geçelim.
0: bugün 22'de
1: Aynen.
0: bütün maçlar.
1: Evet.
0: Orada da çok böyle hesapların, kitapların yoğun olarak yapıldığı, ligin bu dönemi özellikle öne çıkan bazı hesap kitap işleri var. Peki Fransa'da detaylar nasıl abi? Senden dinleyelim.
1: Abi, sıradan gidelim istersen.
0: Tamam.
1: Şampiyonun maçından başlayalım. Paris Saint-Germain'in.
0: Olur.
1: Paris FC deplasmanında olacak Paris Saint-Germain. İşte yine aynı şey. Geçen hafta Lens deplasmanında, gerçi Lens'in bombardımana tuttuğu ama gol atmayı da başaramadığı Paris Saint-Germain maçı 2-0 kazandı ve şampiyonluk turuna attı. Ama Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi finalisti de olduğu için bir tatil havasına girmesini bekleyemeyiz. Paris Saint-Germain'in bugün kazanabileceğini düşünüyorum. Paris FC'nin hiçbir iddiası yok. Hani onun da belki bir şeyi olsa, ama Paris FC'nin en büyük hedefi Paris Saint-Germain'e bir gol atmak olacak. Paris Saint-Germain

0: Saint-Germain de bu ligde bir şekilde böyle bir hesap içinde olduğu takımlara daha motive olabiliyor. Paris FC onları şeyde kupadan elemişti bu sene. Belki o defteri kapatabilir, o hesabı kapatabilir Paris Saint-Germain. Her açıdan gollere aday bir maç. Ben Paris Saint-Germain'in durmayacağını, antrenman havasında bile olsa 2-3 tane atabileceğini düşünüyorum. Paris FC de bugün gol adedine katkıda bulunabilir. Yüksek skor bekliyorum. 3,5 üst bekliyorum. Bol bol şut da çekilecektir.
1: Çok güzel. Şöyle bir skorlara baktığımız zaman 1-2, 0-2, 1-1 var abi. Paris FC, Paris
0: Evet.
1: Saint-Germain müsabakasında. Dediğin gibi öyle Paris için henüz daha tatil yok. Dün de mesela Bayern Münih ilk yarıdan 3-1 kendi evinde çekti
0: Tabii.
1: fişi. Burada da yine Paris Saint-Germain'den de güzel bir oyun bekleyebiliriz. İhtimali var. Değilim. Güzel. Peki ekleyecek bir şey yoksa devam edelim Efe abi. Şöyle bir bakıyorum. İkinci
0: İkinci
1: sırada Lens
0: sırada.
1: var. Lyon
0: Tamam, güzel. Zaten o da
1: Lens.
0: günün en güzel maçlarından biri. Evet, Lens da lig ikinciliği garantiledi. Geçen hafta gerçekten Paris Saint-Germain'e bu sezon ne kafa tuttuğunu ve yani bunun bir şampiyonluk adaylarından biri olduğunu sana Paris maçında bir ispat maçına çıktı ve çok iyi oynadı Lens ama bir şekilde o top girmedi. Özellikle de Paris Saint-Germain kalecisinin de o gün Safonov'un anormal bir şey o. Onun üzerinde kurtarış yaptı. Geçemedi adeta Safonov'u. Ama Lens o tepki şeyi gösterdi. Oyunu. Tabii Lens da kupa finalisti. Onlar da cuma akşamı, gelecek cuma kupada final oynayacaklar. Dolayısıyla lig ikinciliği de garanti. Lyon'un da Şampiyonlar Ligi için mutlak kazanması gerekiyor. İbre Lyon'a dönük gibi olsa da ben Lens'in yine rahat çıkacağını ve bugün gol bulacağını düşünüyorum. Orada da kupada bir finalin provasını yapabilir Lens. Bir de Lens'in teknik direktörü Lyon'u çalıştırmıştı. Aralarında da bir rekabet olan kulüp bunlar. Motive de olacaktır Lyon'a karşı Lens hedefsiz kalsa da. Lyon da mutlak kazanmak zorunda. Savunmasında bazı zaaflar var ama hep söylüyoruz. Forvet attı. Sezon sonuna çok diri ve formda girdi. Bu maçta yüksek skora gider. KG var ve üst. Her iki yarıda da 1,5 üst. Bu maça da çok uygun.
1: Çok güzel. Şöyle bir baktığım zaman algoritmalar neler söylemiş. 2-1, 2-1, 2-1. Lyon Lens maçı ile alakalı bütün algoritmalar ev sahibi 2-1 kazanacak diyor.
0: Evet. Evet,
1: Güzel.
0: gol atarak ya gol yiyerek kazanırsa da hani Lens'in yeri belli, kupada finale kaldığı için bir hız kesebileceği, rehavete kapılabileceği bekleniyor ama yani Lens keyif alıyor şu aralar oynamaktan. Tarihi bir sezon geçirdiler.
1: Tabii.
0: Rakip de Lyon. Yani hedefsiz kalmış olması demek bu maçta performansını etkilemeyecektir.
1: Evet.
0: Aksine perçinleyeceklerdir sezonu iyi bir performansa. Kazansa bile şaşırmam Lens'e öyle diyeyim.
1: Gerçekten güzel bir sezon geçiriyorlar. Ben gelecek sezon nasıl olacak? Kadro yapısı, planlaması ve Şampiyonlar Ligi onu da şimdiden merak ediyorum. 1 dakika sonra reklama gideceğiz. Ondan sonrasında yine bir Marsilya-Ren'i çok merak ediyorum ve Lille-Auxerre maçlarını. Orada da büyük bir mücadele var sıralama açısından. Hakan Güneş'in bir mesajı var Efe abi. Şimdi oynadım. 2 dakikada 2 gol geldi. Teke kaldık. Hakan Güneş iyi yayınlar abilerim demiş. Anderlecht-Mekelen maçının 2,5 üstünü 1,83'ten almış Hakan Güneş. 1-1 olmuş maç 15. ve 17. dakikalarda atılan gollerle Efe abi. Şanslı bir gidişat. Umarım çok da uzatmadan 3. gol de gelsin kazansın Hakan Bey diyelim ve saatlerimiz 15.01'i gösteriyor. Bir reklam arası diyelim. Daha sonrasında yine sizlerle birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil, binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol.

0: akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
5: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın ikinci saatinde yine sizlerle birlikteyiz. Fransa'yı konuşuyoruz. İtalyaları bitirdik bu arada. Maalesef başarılı olmadı sonuçlar. Juventus 2-0 yenildi. Como 1-0 kazandı. Milan 2-1 önde devam ediyor görünüyor. Napoli 3-0 kazandı ve Roma'da Lazio karşısında 2-0 sağlam galibiyetle ayrıldı. Diyelim ve Fransalara devam edelim.
6: Saat 16'da da Inter Elas Verona maçı var. Şampiyonluğunu garantilemiş Inter.
5: Evet.
6: Son iç saha maçına çıkıyor. Hiçbir başka kulvarda yer almayan bir Inter var. Kupayı da kazandı. Yani evinde Inter'in böyle bir bitse de gitsek mi olur, şov mu olur? Bir şey yakalanır mı ve Las Verona'nın durumu ne? Onlar da küme düşmesi kesinleşmiş bir takım. Böyle bir 6 artı çıkar mı burada?
5: Vallahi Juventus deplasmanında 1-1 berabere kaldı son deplasmanda. Sonra Como'ya 1-0 yenildi. Inter deplasmanında da ya böyle goller çıkması. Zaten kadrolar açıklanmış. Şöyle bir bakıyorum. Lautaro Martinez oynayacak.
6: Serie A'nın gol kralı. 17 golü var. O da bu rakibini bulmuşken küme düşmüş rakibine. Belki bir hat-trick bile yapabilir.
5: Evet. Yine bir goller denenebilir Efe abi.
6: Hakan yedek mi? Hakan... Birkaç haftadır yedek başlatıyordu sanki diye hatırlıyorum.
5: Hemen bakalım. Evet, Hakan yedek.
6: Bak. Orada da öyle bir durum söz konusuydu. Ama Martinez var. Boni'yi görüyoruz keza. Inter'den de bugün bir rakibine karşı şampiyonluk. İşte goller. Martinez'den bir hat-trick, mat-trick. Inter'in böyle bir

0: yüksek skorlu bir galibiyeti denenebilir. 4 tane falan atabilir böyle Inter. Inter'in 3.5 üstü, 2.5 üstü falan var mı?
1: Hemen bakıyorum, bakayım orada.
0: Sezonun son maçı.
1: Tabii.
0: İç saha maçı.
1: Ev sahibi 2.5 üst, 2.05.
0: 2.5 üst mü?
1: Evet, ev sahibi 2.5 üst, 2.05.
0: 3 golü.
1: Evet.
0: Daha bunları Martinez bile atabilir. Verona ne yapmış kaybettikten sonra, düştükten sonra? Como 1-0, Juventus 1-1. Ha, ondan dolayı bu oranlar yüksek.
1: Tabii.
0: Ama yani tamam abi, şampiyonla oynuyor. Inter ne yapmış? Son maç deplasmanda Lazio'yu 3-0 yenmiş. Kupayı da kazanmış 2-0. Parma 2-0 evinde. Ondan evvel Cagliari 3-5. Abi Inter'in tek başına 3 golünü ben alacağım. Tamam, 3-0. Güzel. Şampiyonluk maçı.
1: Güzel.
0: Büyük ihtimalle Turmur da yani zaten haftalar öncesinden belliydi şampiyonluğu.
1: Tabii.
0: O yüzden bugün öyle bir rakip de çok uygun. Tam istatistikleri geliştirme maçı oyuncuların.
1: Doğru. Şöyle bir baktığım zaman evet abi. Yani
0: Martinez bir gol atarana veriyor. Veriyor mu? Bence
1: veriyor
0: yoktur.
1: Veriyor mu? Bakalım. Oyuncu yok. Bahisleri yok abi. Açık değil. Oyuncu var.
0: Oyuncu bahisi açık değil tabii ki. Ev sahibi 2.5 üst. 2.14. Biraz da yükselmiş bile.
1: Evet. Biz konuşurken 2.14'e çıktı.
0: Gitse de gitsek olur mu ya? Şampiyonluk maçı, son maç. Rakip küme düşmüş zaten.
1: Algoritma da 2-0, 3-0, 2-1 diyor.
0: 2-1. Bir gol bulur diyor Verona. Şeref golü. Atar mı? Atar. Belli de olmaz.
1: Bakalım.
0: Hadi Manchester United. İlk yarı bir gol daha bekliyoruz senden.
1: Evet evet. İki gol bekliyoruz hatta ilk yarı. Mümkünse eğer kalan sürede.
0: Mümkünse. Nottingham Forest da bu arada yani şey yapmıyor. Geri adım atmıyor. Onlar da bu arada şutlar hemen hatırlatayım. 6-2 United'ın. Nottingham Forest'ın da 3-1. 7-2 hatta. 10 toplam şut. 3 isabetli toplam şut. 7-2-3-1 şeklinde.
1: Güzel. Peki Marsilya Ren'den mi devam edelim? Lille Öksel
0: olur
1: mi?
0: Hangisi? Lille'le devam edelim sıradan gidiyorsak.
1: Tamam.
0: Lille'de geçen hafta Monaco deplasmanında galibiyetini önermiştik. Hatırlarsınız.
1: Evet.
0: Lille gerçekten de o mücadeleyi sergiledi. Şaka maka dizginleri eline aldı ki. Yani şaka maka diyorum. Ben gerçekten gidişatın hiç iyi olmadığını düşünüyordum Avrupa'dan elendikten sonra da. Büyük ihtimalle artık hocanın da devri kapanıyor diye düşünmüştüm. İşte Burak Yılmaz falan geçiyordu isimler arasında. Bir anda ama şey yaptı. Tekrar dirildi adeta. Ve üst üste aldığı sonuçlarla ilk üçü şey yaptı, avantajlı duruma elde etti. Ama Lille bugün bu maçı kazanamazsa, Lyon kazanırsa ilk üçten çıkacak. Şampiyonlar Ligi için o zaman dördüncülük de tabii bir ön eleme oynuyor ama oradan bile belki şey bile olabilir, bir sıkıntı doğabilir. Her açıdan bakıldığında Lille'in galibiyetini bekleyebiliriz. Ama Auxerre de kümede kalma mücadelesi veriyor ve bu mücadeleyi iyi veren takım. Lille'in de oranı biraz yükselmiş. Ya burada ben net 2.5 alt bekliyorum. Özellikle de oran o kadar iyi ki 2.5 altın. 2.5 üstün favori olması için çok büyük bir neden yok bence. Son iki iç saha maçında benzer rakipleri açmakta zorlandı. Deplasman için daha iyi bir takım bu sezonki Lille. Alt bitmesini bekliyorum. Lille'in kazanacağını düşünüyorum.

0: Bu fırsatı tepmez ama çok da güvenemiyorum. Hangi takım öne geçse şey yapacak. Ogzere belli olmaz, bir beraberlik de yetebilir duruma göre. O yüzden Ogzer de maçın bir 0-0 gitmesini razı olacaktır bir müddet. Ben net 2,5 alt bekliyorum bu maçta.
1: Bütün algoritmalarda ev sahibi 2-1 kazanır demiş Efe abi. Hepsi
0: 2-1.
1: 2-1. Lille kazanır diyor. Öksel'in sanırım herhalde içinde bulunduğu durumdan canavari bir gol atması mı bekliyor artık algoritmalar? Orayı emin değilim.
0: Halbuki Lille yine bir kalesini gole kapattı ve bakayım kaçıncı clean sheet'ini yaptı Berke. O da enteresan yani.
1: Ya Berke'nin
0: Clean
1: gerçekten
0: sheet'te 13. Paris
1: güzel bir sezon
0: 18,
1: geçirdi Efe
0: Berke
1: abi ya.
0: 13. Ama 13 maçta gol yememiş, yani bu büyük başarı.
1: İlk başlarda biraz adaptasyon sorunu sanki yaşadı ama sonrasında güzel toparladı gibi geliyor bana. Yani veriler de zaten onu söylüyor ama iyi bir doku uyumu oldu sanki orada. Ne dersin?
0: Kızıl Yıldız'dan da iki tane maçta gol yemedi. Freiburg'ta da kapattı. Zagreb'e de kapattı. Roma'ya da kapattı. Beş tane de Avrupa kupalarında gol yemedi. Bilmiyorum hepsinde oynadı mı tabii. Vallahi tam hatırlamıyorum ama çoğunluğunda oynamıştır herhalde. Öyle de bir durum var. Gerçekten enteresan. Ama bazen de gerçekten Berke maçın kahramanı oldu. O da Lille adına iyi bir şey değil. Bir kalecinin kahraman olması devamlı. Kaç tane maçı kurtardı penaltılarla vesaire. Lille bence genel hatlarıyla hiç iyi bir sezon geçirmedi. Nerede o eski Lille? Ama işte ona rağmen yine Şampiyonlar Ligi pozisyonunda avantajlı durumda.
1: Bakalım nasıl sonuçlanacak hikayeleri. Peki Marsilya Ren. Baktığımız zaman orada gene
0: Marsilya
1: Şampiyonlar Ligi için.
0: gerçekten sadece iddia severleri değil, taraftarını da kahreden bir takım. Ama bu sene gerçekten o bir iki tane o son dakikada yedikleri gollerle ne kahrolduk gerçekten ya. Yani o aynı golleri yediler defalarca.
1: Evet evet
0: Son
1: hatırlıyorum.
0: saniyede taçtan falan gelen gollerle 2-2.
1: Bu söylemini de
0: Hatta bir
1: hatırlıyorum valla.
0: hatırlıyorsun değil mi?
1: Tabii.
0: Ya hatta yani bak, o hatırlıyor musun bilmiyorum. O tarihte de Fransa'daydım. O maçı da böyle bir yerde seyrediyordum ve hakikaten böyle bir kazansam güzel olacaktı. 1 ve 2,5 üstler falan da vardı. 1 ve var falan gol yer diyerekten. Yani nutkum tutuldu yani kaç tane maçta Marsilya'dan. Son dakikada yedikleri gollerle. O yüzden benim açıkçası kara listeme alabileceğim takımların başında geliyor ama yeri geliyor bazı fırsatlardan da faydalandık. O Strasbourg 2-2, Toulouse 2-2, evinde
1: Evet.
0: 2-2 berabere kaldı, Angers 2-2. Hepsinde 2-0 öne geçtiği maçlar falan bunlar. Bugün de gene gollü bir maç bekleyebiliriz. Marsilya'nın mutlak kazanması lazım ama ne, güvenilir mi güvenilmez. Yine gol yer. Eski takımına karşı oynayacak Habib Bey'e. Bu sezon Ren'i çalıştırıyordu. Ren de o gittikten sonra kendine geldi. O Frank Heise ile çok golcü bir takım oldu. Fileler karşılıklı dolar. Her iki yarıda da 1,5 üst için uygun bir maç. Yine 2-2 mi 2-2 görürsek şaşırmayalım.
1: Algoritmalarda 1-2-1-3-2-3 demiş.
0: 1-2, 1-3, 2-3.
1: 2-3.
0: Bence de Ren kazanır. Mesela bugünkü maçın favorisi kim? Ben hep gollere
1: Marsilya
0: yöneldim ama
1: 1.82 ile Marsilya 3
0: asla
1: oranı
0: kabul
1: var.
0: etmiyorum.
1: Ren 3
0: Asla
1: oranı
0: kabul
1: var.
0: etmiyorum. Marsilya Ren'i yenemeyecek bence. Bence Ren yenecek yani bu maçta da. Zaten Ren'i oynamak lazım bu oranlardan.
1: Ya şöyle Efe abi, senin zaten haftalardır anlatımına bakacak olursak Ren'in hani performansı zaten bugün 3 oranı bence de hak etmiyor. Bir deplasman galibiyeti bana da sürpriz olmaz senin anlattıkların çerçevesinde.
0: Şampiyonlar Ligi'nde şey yapacak, iddiasını sürdürecek, 59 puanı var. Evet, Marsilya Ren'i yakalamaya çalışıyor. O yüzden Marsilya favori ama Ren de kazanıp Lille ve Lyon'dan birini geçip Şampiyonlar Ligi için oynuyor. Her halükarda goller için çok uygun bir maç. İki takımın da mutlak kazanması gerekiyor. Ve yani işte Marsilya Lig'in maçlarında iç sahada en çok gol olan takım. Ren de şaka maka bu sezon Lig 1'in maçları en fazla 2.5 üst biten takımı. Mevcut koşullarda bu hedefleri doğrultusunda bu takımların yine çok gollü bir maçını izleriz. Her iki yarıda da 1.5 üst denenir. KG var ve 2.5 üst beklediğim bir maç.
1: Güzel. Zaten 2.5 üstün oranı bile 1.27. KG var 2.5 üst 1.45 veriyor. Ne kadar gollere aday bir maç oldu. Açık. Bu arada aklıma geldi. Lens bir rotasyon yapar mı? Lyon galibiyeti 1.54. Yani nasıl Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi. Kupa finaline çıkacak. Orayı biraz daha önemseyerek bugün çok cılız bir kadroyla sahada yer alıp Lyon'un galibiyetini daha net görür müyüz? Konuştuk
0: ben
1: biliyorum ama
0: şimdi
1: aklıma geldi.
0: Hiç zannetmiyorum. Ayrıyeten de Lens'in bu sezon özellikle ofansif anlamda çok ciddi bir kadro derinliği var.
1: Evet.
0: Yani Tauvin ve Edward oynamıyor. Sotoka ve El Said oynuyor. Öteki evet. Sima acayip sezon sonu form tuttu. Ben yani şey yapmam. Ben bir rotasyon beklemiyorum.
1: Peki. Güzel.
0: Beklemiyorum rotasyon. Niye rotasyona gitsin? Yani önünde bir maçının olması demek bu takımların o işi bırakacağı anlamına gelmiyor. İşte Freiburg, işte Aston Villa.
1: Tabii. Yani o konuda
0: ne kadar istekli olduklarını hatırlayın Aston Villa'nın. Freiburg'un ne coşkulu oynadılar. Takımlar başarılı takımlar en nihayetinde. Rotasyona gitse de özgüvenle kötü bir performans sergilemez bu saatten sonra.
1: Tamam, güzel. O zaman Monaco maçıyla istersen abi devam edelim. Orada fırsat var mı? Strasbourg-Monaco.
0: Aynı şey. Bu arada Manchester United maçının ilk yarısı bitti. Toplam 10 şut çekti Manchester United. İkisi isabetli. Nottingham Forest'ın da toplam 1 isabetli 4 şutu var. Keşke toplam şutu oynasaydım dediğim bir ilk yarı oldu ama keşkelerle bu işler olmuyor.
1: Burada bana selamlar ve saygılar geldi değil mi?
0: ama sana şöyle diyeyim, yok. İsabetli şutlar her ne kadar olmasa da doğru seçim isabetli şutlarmış. Belki 19'a ulaşmasa bile 7'yi bulabiliriz, belli mi olur? Ama isabetli için direkten döndü abi bir tanesi. İki tanesi de kaleye buluyordu. Maalesef kendi oyuncusuna çarpmış. Orada son adam olarak Nottingham Forest'lı oyuncuya çarpsaydı onu da isabetli sayıyordu. Ama maalesef United'a çarpmış. 1.16 XG. Hayırlısı bakalım ya. Evet, doğru bir şey yapmadığımızı göreceğiz ikinci yarı.
1: Peki. Strasbourg-Monaco demiştik.
0: Strasbourg'da bakın aynı şekilde Avrupa Ligi'nden elendi. Avrupa Ligi'nden elendikten sonra lige döndükten sonra tamamen ilk maç yine bir ufak bir bocaladı ama daha sonra geçen hafta Brest deplasmanında uzun zamandır en iyi Strasbourg'lar performanslarından birini izledik. O Enciso Meksikalı oyuncu Dünya Kupası'nda bu sezon çok önemli işler yapabilir. Panicelli'nin yokluğunda fırsatı iyi değerlendirdi. En son maçta o Nanasi miydi? O da gayet iyi oynadı. Yani geçen hafta Strasbourg Brest deplasmanında son haftaların, son maçların en iyi oyununu oynadı. Bugün de onu sürdürecektir ama tamamen iddiasız bir Strasbourg var. Monaco'nun az da olsa bir Konferans Ligi şansı var ama dün aynı şeyi bir takım için daha söylemiştim. Konferans Ligi'ne bence Monaco hiç istemiyordur. Hele Monaco'nun Dünya Kupası'na gidecek gelecek oyuncuları falan o kadar erken açmak. Ben Monaco'nun hiçbir motivasyonunun kaldığını düşünmüyorum o anlamda. Ama iki takım da rahat. Yine günün KG var ve üst maçı bir tık öteye götürüp her iki yarıda da 1.5 üst için yine uygun bir maç. Kim kazanır? Valla söylemek zor ama Monaco bayağı bir ligden kopmuş bir görüntüsü var. Ev sahibi Strasbourg son iç saha maçında bir kapanışı güzel yapabilir. Strasbourg'un en az 2 gol atıp galip geleceğini düşünüyorum.
1: Güzel. Burada da notlarımızı aldık. Peki Lorient, Le Havre, Brest, Angers, Nantes, Toulouse ve Nice Metz maçları kaldı Efe abi. Bunlarla ilgili de istersen yine sıradan mı gidelim yoksa?
0: Nice Metz fazla bir oranı yok. Belki Metz bir gol atarak bir zorluk çıkartabilir. Metz de rahatladıktan sonra bir gol atabiliyor. Bir iki tane. İlk yarıda Metz Nice'i yenmişti deplasmanda. Büyük bir sürprize imza atmıştı. Bugün de bir gol atabilir. Daha doğrusu Metz yenmişti evinde Nice'i. Bugün de büyük bir sürprize imza atabilir. Bir gol atabilir pardon sürpriz olmasa bile. O yüzden Nice kazanır ve var belki. Ama çok bulaşacağım maçlardan biri değil. Lorient-Le Havre son iki sezondur son hafta aldığı sonuçlarla ligde kaldı. Geçen sezonda son hafta deplasmanda kazanıp mucizevi biçimde ligde kaldı. Bu sezonda bu sefer de kazanması gerekiyor. Ama duruma göre bir puan da yetebilir. Bu maçta uzun süre 0-0 gider diye düşünüyorum. Lorient'de onlar da 11 maçtır kazanamıyorlar. Ligden koptular. Misyonunu tamamladılar. Le Havre'da Lorient'i çok fazla böyle şey yapmayıp, uyandırmayıp biraz maçı uyutmaya çalışabilir. Lorient, Le Havre ve Lille Auxerre maçları ikisi bugünün az gol beklediğim maçlar. Onun dışındaki bütün maçlarda KG var ve üst için uygun. Ama Lille, Auxerre ve bence yani diyorum şey maçları Lille, Auxerre ve Lorient, Le Havre maçları az gollü olur. Onun dışındaki bütün maçlarda 2.5 üst oynayıp belki bir yanılma payı falan da alabilirsiniz.
1: Güzel. Fransa'dan da şahane bir özet oldu abi. Emeğine sağlık. Çok güzel bir şekilde Fransa'yı da notlarımız arasına aldık. Birazdan Hollandalar başlayacak.
0: Evet.
1: Bütün Hollanda Ligi 15.30. Birazdan geç başlayacak. Kaldık. Dünle konuşmuştuk hatırlıyorsan. Yayın saati bize tam denk geliyor.
0: Hadi buradasa, bir ilk yarı bir şey bulalım orada.
1: Bulalım abi. İlk yarı Nekniemegen'i 1.5 üst alabiliriz diyeceğim ama Hollanda'da genel olarak oranlar çok kötü. Yani mesela ilk yarı Nekniemegen maçına 1.5 üst 1.56. Ya yani orada 2.17'den ev sahibinin 1.5 üstüne yönelebiliriz Nekniemegen'de. Volendam Telstar maçının ilk yarı 1.5 altını bekliyorum. Gol olmasını beklemediğim, ilk yarı çok fazla gol olmasını beklemediğim bir maç. 1.37'ye kadar da düşmüş. Ben maç yazımı yazarken dergiye 1.49-1.45 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Zwolle Feyenoord hedefsiz iki takım. Burada ilk yarı 1.5 üst denenebilir. 1.78 oranı var. Onun dışında şöyle bir bakıyorum.
0: Hedefsiz iki takımın maçlarına ilk yarı 1.5 üst oynayalım.
1: Tamam, Zwolle Feyenoord.
0: Zwolle Feyenoord'u aldık. MBS'de 2. İstersen bir tane daha alalım. Birden fazla 2-3 tane hedefsiz takımların maçı varsa belki bir yanılma payı da alabiliriz.
1: Şöyle diğer bütün maçlarda ufak tefek bazı hedefler var.
0: Var mı?
1: İrili ufaklı. O yüzden PSV Twente maçına ilk yarı 1.5 üst alabiliriz.
0: 1.61 olabilir.
1: Şampiyonluktan sonra durmadı. Twente'de 23 maçta sadece bir mağlubiyeti var. Nekniemegen ilk yarı 1.5 üst demiştim zaten. Bu 3 maçtan ikisini ya da 3'ünü istiyorsan kombinleyelim Efe abi.
0: Twente'nin tam yeri belli değil orada.
1: Yok orada Ajax, Nekniemegen ve Twente çekişiyorlar abi. Özellikle Twente, Nekniemegen ciddi bir çekişme içerisinde. Şampiyonlar Ligi eleme oynayacaklar ya da direkt UEFA'ya gidecekler. Takımlardan bir tanesi.
0: Zwolle Feyenoord iki hedefsiz takım hakikaten. Feyenoord'un evet. İkinciliği Zwolle'ün ligde kalması garanti. Onun dışında bu Sittard, Rotterdam falan
1: Utrecht orada belki bir şöyle bir iddiası var. Konferans ligi playoff oynayacaklar. Orada ev sahibi avantajını bırakmak istemeyecektir ilk maçta. Herenven'le puanlar. En azından evinde kazanıp ben gol yiyerek kazanmasını bekliyorum Utrecht'in. Maç sonu 1 ve 1.5 üstü uygun. 1 ve var da uygun bence Utrecht maçına. Sittard'ın bir şekilde gol atması muhtemel. Herenven Ajax'ı ağırlıyor. Ajax çok iyi durumda değil. Oradan bir Herenven galibiyeti Utrecht'le otomatikman yerleri değiştirebilir. Bir durum söz konusu. O da ev sahibi avantajı konferans ligi playoff'unda. Ev sahibi avantajını kaybetmeleri.
2: Alkmaar-NAC Breda güzel abi.
1: Alkmaar-NAC Breda bültende yoktu. Bugün de şu an sadece oyuncu gol atarlarından girdi. Belki canlıya düşecek. Oyuncu tercihleri açık orada. Şey maçı da yok mesela. Herakles maçı da yok. Ligden düşmesi kesinleşmiş takımlar Hollanda'da bültenden kaldırılıyor Efe abi. Geçen haftalardan beridir Herakles maçı yok mesela bültende.
0: PSV Twente olabilir bence ama o da Twente belki bozabilir hesabı. Nijmegen Gohede ne demiştik?
1: Orada da ilk yarı 1.5 üst için uygun ya da ev sahibi ilk yarı 1.5 üst taraf olarak ya da ev sahibi ilk yarıda
0: Go Ahead güzel. Neck Go Ahead'i alalım.
1: Tamam.
0: Neck Go Ahead. Neck'ten de son bir ekmek yiyelim bari 1.5 üst.
1: Ha, Neck'in ev sahibini tek başına ortaya iki... mı? Alalım.
0: Ortaya alalım gel. Go Ahead de tamam. Hedefsiz ya.
1: Tamam. O zaman 2.78.
0: 2.78 evet.
1: Evet.
0: Zwolle Feyenoord, Neck Nijmegen, Go Ahead.
1: İlk yarı 1.5 üst. 2.78.
0: Zwolle Feyenoord. Feyenoord bitirdi işi. Zwolle. Tamam o da güzel bence. Zwolle de atar gol. Tamam. Evet. Yani programın formatına uygun ilk yarı 1.5 üst deniyorsak bu mantıklı bence.
1: Evet evet güzel. Bir ikili oldu. O zaman bol şans dileyelim bütün Radyo Gol dinleyenlerine. Zwolle Feyenoord ilk yarı 1.5 üst. Neck Nijmegen Go Ahead ilk yarı 1.5 üst. 2.78
0: program oranından. Bitmeden gelsin.
1: Evet evet. 49'da çıkacağız ama ya da 50'de tamam. Mi çıkacaktık?
0: 19 dakikada
1: hemen
0: bitiririz
1: tık tık işi. Gelsin. Tık yani tık. Ben de bitirelim istiyorum. Bugün bazı alt maçları dikkatimi çekiyor. Hollanda'da çok alışık olmadığımız şekilde. Mesela ben Sparta Rotterdam Excelsior maçında çok gol olacağını düşünmüyorum Efe abi. 3.5 alt bile çok güzel bir oranda. Orada Excelsior garantiledi diyebiliriz ligde kalmayı. Sparta Rotterdam'ın bir UEFA Konferans Ligi playoff umudu var ama o da çok kolay değil. Yani biraz kontrollü bir maç olabilir. Rotterdam evinde zaten çok gollü maçlar da oynamıyor. Volendam Telstar, Volendam'ı kazanmak zorunda olduğu bir maç. Eğer kendisini playoff'tan kurtarmak istiyorsa direkt rakibi Telstar'ı yenmek zorunda. Bu da Volendam'ın bizi şutlarına götürebilir. Volendam'ın 16 şutu 2-19. Skor nereye gelirse gelsin Volendam vuracak. Yani Telstar gol atsa da Volendam vuracak gibi bir durum söz konusu olabilir kanaatindeyim. Beklentilerim arasında zaten şu anda saat 15.30. Bir reklam aramız da sanırım geldi. Onu da hemen hızlıca bir kontrol edeyim. Bir dakika sonraymış reklam. Hollandalıları da bu şekilde başlatıyoruz. Sana şunu da söyleyeyim. Almanya 2'de konferans yayını var. Göksen'in mikrofonda.
0: Hangi kanalda?
1: Hemen ona da bakalım.
0: Esports mu?
1: Bir dakika abi hemen bakıyorum. Sadece şeyle konuştuk Göksen'le. Detaylara hemen bir bakayım. TV bu Spor 4.
0: TV bu Spor 4. O yok bizde.
1: Ama Göksel'in abi,
0: çok çorbaya döndü bu sene ya bu işler. Bir ya bir tarafta Şampiyonlar Ligi, bir tarafta Excel'de, Exen'de bile oldu bir takım maçlar falan. Yani şey alıyoruz. tamam hadi yine işimiz bu. Hepsini aldık. Evet, abi evet. Online şeyler çok geride kalıyor yani. Hele bizim gibi bizim işimizi yapan insanlar için çok kabus oluyor yani.
1: Tabii.
0: Bayağı bir 40 saniye 30 saniye fark eden maçlar oldu yani.
1: Sen oradan gol anonsu veriyorsun. Ben buradan daha top ceza sahasına gelecek diye bekliyorum.
0: Ya tamam, anlayabiliyoruz bir takım şeyleri ama.
1: Bakalım. Evet. Bir reklam aramız geldi Efe abi. Reklama gidelim, gelelim. Şu Almanya Bundesliga 2'yi biraz konuşalım istersen sen. Orada da fırsat maçlar olabilir.
0: Evet, yok, diğer şeyde Esports'ta da galiba bu kanal veriliyor. Oradan takip edebiliriz. Bir bakayım ben de devre arasında.
1: Tamam.
0: 16.30 orada böyle bir mevcut durumlarda yapılabilecek bir şeyler var mı?
1: Tamam, o zaman kısa bir reklam arası, daha sonrasında birlikteyiz.
3: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
4: Reklam.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
4: Reklam bitti.
10: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
15: aşkına. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
1: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın son bölümünde sizlerle birlikteyiz. Hollanda Ligi başladı. İlk gol haberi de dakika 2'de Volendam'dan geldi. Çok erken bir gol. Şaşırdım da açıkçası. İlk golü buradan beklemezdim. Ama bakalım nasıl devam edecek. Almanya Bundesliga 2'leri de biraz konuşalım demiştik. Orada da 16.30 son hafta Elversberg, Hannover, Paderborn hem direkt çıkış hem de play-out oynamak için, yükselme play-off'u daha doğrusu oynamak için mücadele ediyor. Öte yandan Greuther Fürth, Arminia Bielefeld, Düsseldorf, Braunschweig, hatta belki Dresden düşmemek ve düşme play-off'u oynamamak için mücadele ediyor. Bakabildin mi Efe abi?
0: Vallahi bir Manchester United maçında bir Mbeumo'ya saydırıyordum az önce. Dağlara taşlara vurdu altı pastan.
1: Vay arkadaş ya.
0: Hannover, Paderborn, Elversberg. Üçü de 59 puana sahip. Vay evet. Vay vay vay. Manyakça bir yarış yaşanıyor orada. Yani... Vallahi Almanya 2'yi tabii farklı bir boyutta takip ettiğimiz için.
1: Tabii.
0: O yüzden ona Elversberg Preussen küme düşmüş takımla oynuyor Elversberg. Ama gördük ki o Preussen gitti, Hannover'e işte çelme taktı.
1: Evet.
0: Artık ama dizginler onların elinde.
1: İç saha avantajı olarak Hannover Nürnberg karşısında bu 59 puanlı takımlardan en sanırım avantajlısı görünen. Ne dersin? Katılır mısın?
0: Öyle gözüküyor. İşi bitirecek gibi gözüküyor.
1: Elversberg de gerçi evinde Preussen'le oynuyor ama dediğin gibi Preussen terslik çıkartıyor. Bak o da gerçi avantajlı takım. Hannover de öyle. Paderborn Darmstadt deplasmanında o biraz
0: Schalke nerede?
1: Schalke şampiyon.
0: Tamam da daha iyi. Kimle oynuyor? Braunschweig'la.
1: Braunschweig'ın da bir düşme playoff'unda
0: durumu var.
1: Düşme playoff'u durumu var.
0: Mesela o maç KG var için uygun. Braunschweig'ın golü olabilir. Schalke şampiyon ama belki orada bir hata yapabilir Schalke işte. Şimdi ikinci ligde şampiyon olmak farklı tabii. Orada tam bir hele Schalke gibi artık kopmuş olabilir. Schalke'ye ne veriyor? 1.58 hala favori göstermiş. Braunschweig'a 1 puan bile yetecek. Bu da mesela Braunschweig yenilmez oynanabilir işte bu maçta.
1: Tabii onun oranı kaç, hemen ona da bakayım. 0-2 çifte şanstan.
0: 1.72 civarı. Tabii 1.72. Braunschweig bir puan aldığı takdirde yani bayağı bir şey olacak. 2 takıma yakalanma ihtimali oluyor tabii ama Bielefeld ve Düsseldorf'tan bir kazanamazsa alacağı bir puan bile onları ligde tutacak.
1: Düsseldorf da Greuther Fürth deplasmanında. Bak alt sıra müsabakalarından bir tanesi.
0: Aralarında oynuyorlar.
1: Tabii.
0: Her halükarda birini alacak altına. Bielefeld kimle?
1: Bielefeld Hertha Berlin'i ağırlıyor.
0: Bielefeld galibiyeti de olabilir tabii. Yani ihtiyaçlar doğrultusunda bakıyorsak tabii. Bielefeld galibiyeti de tabii azdır. Kazandığı takdirde arkasına bile bakmıyor. Ama dün gördük. O işler böyle olmuyor işte.
1: Tabii özellikle Almanya'da tam bir disiplin
0: özellikle
1: var.
0: Özellikle Almanya'da bravo. Geçen hatırla ya, Dortmund son hafta hiçbir iddiası olmayan Mainz'a hep karıştırıyorum. Mainz'a şey yaptı, yenildi evinde.
1: Evet.
0: Kazansa puan alsa şampiyon mu oluyordu? Öyle bir durum Terzic'in olduğu zaman.
1: Sanki hatırlıyor gibiyim bak öyle bir şey. Evet, tabii. Olmamakla birlikte ama
0: son
1: Almanya'da
0: yenildi gitti falan yani.
1: Orada oyuncular çıkıp tam bir disiplinle sonuna kadar mücadele ediyor. Ya işte şeyden Preussen yok işte düşüyor. Yok Hannover rahattı derken 3-3 bitti o maçta yanlış hatırlamıyorsam. Burada hatırla, bizim yayınımıza denk gelmişti yine yayın saatimizde. Ya burada hiç öyle çok affedersin lay laylom olacak bir durum söz konusu değil. Sadece hedefsiz tabii takımlar olarak Karlsruhe, Bochum müsabakası, bir de Magdeburg, Kaiserslautern müsabakası var. Bu iki maçtaki takımların tamamı hedefsiz, bu şekilde notlarımı almışım, işaretlemişim. Karlsruhe, Bochum'la Magdeburg, Kaiserslautern. Hani burada eğer ki zaten 2.5 üstün oranı bu maçlarda 1.23-1.25. O kadar böyle bir gol beklenen maçlar. Ama bu Arminia Bielefeld galibiyeti, Greuther Fürth Düsseldorf maçında, Fürth iç sahada acaba Düsseldorf'a ne yapabilir? Bir şeyler yapar mı? İlk yarı korner mesela Greuther Fürth maçında değerlendirilebilir belki. İlk yarı korner performansları çerçevesinde de bakılabilir. Özellikle bu çekişmeli maçlar bence kornerlere de bize izletecek gibi geliyor bana.
0: Vallahi işte dediğim gibi bu Bielefeld'in galibiyeti, Braunschweig yenilmez gibi ihtiyacı olan takımlara da oynanabilir. Hedefsiz takımların maçlarında gollere yönelinebilir kapanış haftasında. Almanya 2 olunca orada goller yine konuşur.
1: Hele bir de Göksel'in konferanstaysa hepsini 3.5 üst kapatalım abi istiyorsan.
0: Olabilir vallahi de hepsi olmaz tabii orada. Çok yok, kritik tabii. Maçlar var. O Elversberg falan bile öyle o maçlarda çok...

0: artık.
1: İsabetli şutlar açısından biraz daha
0: yani
1: iyi oldu.
0: 2-2'ye 10 bayağı bir şut oldu ama isabet çok az. Yani ama görsen gerçekten yani 6 pastan kaçırıyor abi. O hani sonuçta isabetliye oynadık, yanlış yaptık diyemem yani. Uygun yerlerden fırsatı buldu. Ceza sahası içinden çekti bu. 10 tane şutun 7-8 tanesini ceza sahası içinden kaleyi cepheyi gören yerden çekti Manchester United. Ona rağmen isabet tutturamadı. Tabii 12 toplam şut 19'a doğru gidiyor. Büyük ihtimalle toplam şutlar gelecek ama yanlış bir şey seçtiğimi söyleyemem.
1: Ya evet, bazı pozisyonlar özelinde dediğin gibi onların isabet olması gerekiyordu. Çok gerekiyordu. Da böyle hani ceza sahasından gelip bam gün vurulan pozisyonlarda değildi.
0: Şu anda 5 olmalıydı. Rahatlıkla 5 olmalıydı
1: tabii,
0: isabet.
1: Tabii. Bu arada bir dinleyici mesajımız daha var. Onu da okuyayım. Abi biz
0: checking
1: Avrupa...
0: possible offside.
1: Nottingham golü. Niemeyer attı.
0: Güzel. Nasıl offside bu ya? Bence alakası yok ama... Bir kontrol ediliyor vardan ama neyi kontrol ettiğini ben anlayabilmiş değilim.
1: Belki kaleciyi engelliyorsa falan, önümde şu an açık değil ama Efe abi pozisyonda göremiyorum. Dünkü Beşiktaş maçı geldi aklıma.
0: Verdi. Gol.
1: Verdi mi?
0: Hı-hı.
1: Ha pardon, dün değil, cuma günkü Beşiktaş maçıydı. Tamam, golü vermiş.
0: İyi bir oldu mesajımız isabetler var. İçin.
1: Evet. Bakalım. Alacağız abi, umarım.
0: Gol. 2-1. Manchester United attı. Hemen karşılık verdi. Bir dakika. İtirazlar var. Enteresan bir maç oluyor vallahi. Giremedik konuya. 2 dakikada içinde 2 gol oldu. Ama Manchester United golü de şimdi sevinemiyor bile. Golü atan oyuncu. Gerçi bana şu anda da çok temiz geliyor ama galiba Junha attı golü. El var mı diye Mbuyama. Burada da şey yaparsan, pozisyonu bozarsan al, yani aklımı tamam, helal etmem. Aman abi, elle mi aldı? Vermeye de bilir ha. Hem isabetli şutunu, iki isabetli şutunu da öldürmüş olur bu durumda. Az önce de bir tane dağlara taşlara vurdu. Ya el mi o ya? Eyvah. Yok, bugün bize işte bak. Bugün işte bu maçı bu eli verirse demek ki bugün ne yapsak olmayacağız bu maçta.
1: Yok abi, düşmeyelim bile. Son dakikaya kadar umut bekleyelim. Ne olur ne olmaz. Dinleyici mesajı var. Abi biz Avrupa kupalarında Avrupa takımlarıyla nasıl mücadele edeceğiz? Adamlar lige çıkarken 300 milyon euro para alıyorlar. Bizimki şampiyon oluyor, 4 milyon euro alıyor demiş bir dinleyicimiz.
0: Şu pozisyona bir bakalım, kusura bakma.
1: Tamam.
0: Daha sonra yanıtlarım. Kritik bir pozisyon çünkü. Veredebilir golü. İzlemeye gidiyor. Hay Allah'ım.
1: Bizde olsa bugün direkt iptal deriz de.
0: Tabii bizde olsa direkt iptal deriz de. Burada adam ne yapsın abi? Elini kaçırmaya çalışıyor sonuçta. Pazusuna çarpıyor sanki. Bak. Dirsek. Burada kasıt var mı yok mu gibi. Vücudundan da geliyor diye düşünebilirsin en nihayetinde. Ver ulan hakem bunu. Yap bir kıyak. Bence el değil.
1: Burada biraz tutuyor gibi değerlendirebileceksin.
0: Ne yapsın? Tutuyorsun. Çekmeye çalışıyor. Bak, elini tabii, çekmeye tabii. Çalışıyor.
1: Tabii.
0: Baksana abi. Vücudunun normal bir şeyinde, açıklığında değil. Vücuduyla beraber sıkışıyor. Çok ilginç bir... Ben ya, hakem vermeyebilir. İlla VAR'a çağırdığı için yok abi, elle oynamıyor bunda. Bak görürsün, verecek hakem bu golü. Ya öyle umut da ediyorum ama ne yapsın abi bunu adam? Rakipten geliyor.
1: Dizinden sekmiş falan.

0: izinden sekmiş en nihayetinde düşünürsen. Vücudundan sekmiş gibi de kabul edebilir. Ver hakem. Ver hakem. Bak aranıyor. Ver golü. Ne anlatıyor bu ya? Ha, açıklıyor. Eyvah. Gol. Verdi.
1: Verdi mi?
0: Verdi abi. İngiliz hakemi olunca veriyor. Bunu çünkü şey yaptılar abi bu elleri. Bu İngiltere'deki el kararları bence en hakkaniyetli genelde diyelim değerlendirilenler oluyor. Yani elle oynamak, ele çarpmak arasındaki ayrımı çok rahat koyuyorlar ki bence futbolun şeyi de bu ya. Yani, evet. Ancak o top direkt eline çarptıktan sonra yani çarpmasaydı kaleye giriyor olsaydı tamam o eli ver ister kasıtlı ister kasıtsız ama onun dışında böyle durumlarda penaltı için de çok ucuz, iptal etmek için de çok ucuz çünkü elle oynamıyor abi burada.
1: Mbeumo da senin hışmından kurtuldu bu arada Efe abi.
0: Kurtuldu. Kurtuldu. Kurtuldu.
1: Güzel. PSV 1-0 öne geçti. Oradan bir gol haberi var. Nekliğmegen yine 1-0 önde. Zwolle Feyenoord maçı 0-0 devam ediyor. Twente 1-1 yaptı PSV karşısında.
0: Aa, ilk yarı 1.5 üst.
1: Evet. Beklediğim maçlardan bir tanesi de abi. PSV şampiyon oldu ama vites düşürmüyor. Twente 23 maçta bir mağlubiyet var sadece. O yönden beklediğim maçta. Hatta ilk yarı karşılıklı gol var. Çok güzel oldu.
0: Feyenoord biraz durgun.
1: Evet. Yavaş yavaş sona da geldik. Bu son mesajla ilgili bir yorumun olacak mı? Avrupa takımlarıyla.
0: Alalım lütfen. Kusura bakmayın. Şeyi takip ediyordum.
1: Yok hiç önemli değil. Şöyle abi biz Avrupa kupalarında Avrupa takımlarıyla nasıl mücadele edeceğiz? Adamlar lige çıkarken 300 milyon euro para alıyorlar. Bizimki şampiyon oluyor 4 milyon euro alıyor demiş.
0: Ya ama bizim takımlarımızın da az buz bütçeli bir şekilde hallediyoruz onu nasıl yapıyorsak. Yani bu yoklukta yani takımlarımızın kadrolarında yer alan oyunculara bak. Yani Fenerbahçe'nin bu sezonki kadrosu Beşiktaş'ın bu sezonki kadrosunun şu Nottingham Forest'ın kadrosundan daha kötü olduğunu söyleyemezsin yani. Öyle diyeyim o kadar da nasıl oluyorsa yapıyoruz bir şekilde.
1: Evet.
0: O yüzden ben bütçeleri bilemem ama kurulan kadrolar pek aşağı kalır yanı yok dört büyüklerin.
1: Bir de sadece parayla çözebileceğimiz konular olduğunu ben düşünmüyorum.
0: Tabii o ayrı. Tabii yani ki canım.
1: Sadece parayla.
0: Sistemiş.
1: Tabii. Evet. Tabii. Çözebileceğimiz konular olduğunu düşünmüyorum. Varsa son sözlerini alayım. Daha sonra
0: bence bizim Avrupa kupaları için en büyük handikapı bizim ligimizin en büyük handikapı hep kötünün iyisi başarılı oluyor. Yani kusura bakmayın yani 2-3 sezondur. Vallahi yani böyle hep bir daha iyi olan değil daha kötünün iyisi oluyor genelde. Böyle bir sezonlar yaşadık. O yüzden de zaten Avrupa kupalarında boyumuzun ölçüsünü alıyoruz çoğu zaman.
1: Ya abi bir de kendimizi hep böyle 5 büyüklükle kıyaslıyoruz ama birçok konuda 5 büyüklükle kıyaslanmayacak noktada olduğumuzu düşünüyorum. Hem oyun hızı, oyunun topun oyunda kalma süresi, hakem kararları, oyuncu
0: yok,
1: performansları.
0: Hakem 5 büyük lig arasında hakemlerin en başarılı olduğu lig bizim ligimiz dedi ya federasyon başkanı en son.
1: O zaman o konuda başkan daha iyi bilir deyip ben burada hatalı olmuş olayım. Ama 5 büyük ligle ya ben oyunu izlerken hiç öyle 5 büyüklükte yok, görmediğim yok. Sekanslar, pozisyonlar, itirazlar, olaylar görüyorum. Ya bunlar düzelmeden de çok böyle bir şeyleri bilmiyorum yarışmacı olarak yoluna koyabilir ya, miyiz? Bana biraz güç geliyor.
0: Abi bir de dışarıdan baksana mesela bizim ligimize bu sezon olanlara sezon başından beri.
1: Tabii canım.
0: O bahis oynayanların legal illegal

0: artık. Onlar da birbirine karıştı hepsi. Bu kadar çok oyuncunun, bu kadar çok teknik insanın, bu kadar çok doktorundan şeyine kadar yani. Bir böyle biz bu ligin bu sezon nasıl getirdik sonuna hayret zaten yani. Bu kadar kafamızı soka soka kuma.
1: Yavaş
0: Gerçeği
1: yavaş
0: hiç tabii.
1: yavaş yavaş başka Allah korusa sonlar da geliyor. Bak Dünya Kupası'nda
0: Embuemo,
1: hakemimiz yok.
0: şuna bir baksana. Bak gerçekten bugün benim kabusum bu oyuncu oldu. Allah
1: Dur,
0: aşkına bir bak
1: dur
0: kaçırdı
1: gelecek abi.
0: diyorsun.
1: Bana biraz geç geliyor. Aa! Aa! Yok artık.
0: Ha, var artık.
1: Abi gerçekten
0: Çıkart
1: bu
0: abi şu adamı. Allah'ını
1: ya
0: seversen.
1: gerçekten bu nedir ya? Bu nedir ya?
0: Ya kaleyi bu bak kaleciye vur bari yani.
1: Ya geç kaleciyi de geç bari. Yani
0: Geçme abi vur kaleye vur yani artık. Ustan
1: ben bir
0: umut
1: şey
0: atmak
1: söyleyeyim mi?
0: bu.
1: Bruno Fernandes'in asistini yedi ha.
0: Bir de bak onu adamın rekorunu yedi.
1: Evet,
0: Doğru.
1: Bruno Fernandes'i
0: Harika bir pas aldı
1: kendini
0: at dedi.
1: yayda nasıl yere bıraktı? Bak kamera gösterdi az önce.
0: Doğru,
1: Ya
0: doğru.
1: abi
0: Doğru
1: böyle bir
0: onu.
1: şey yok ya. Bu kaçan şutla yayının sonuna
0: Hakikaten
1: geldik. Efe
0: ya.
1: abi çok teşekkür ederim.
0: Aman abi.
1: Keyifli bir yayın oldu yine. Emeğine sağlık.
0: Ben
1: PSV
0: sana
1: 2-1
0: teşekkür
1: yaptı.
0: etmiyorum.
1: Canın sağ
0: Beni
1: olsun abi.
0: toplam şutumu Metin'le beraber yediniz canım toplam
1: Peki, canın sağ olsun. Sen nasıl
0: şutumu.
1: diyorsan öyle olsun Efe abi diyorum. Çok
0: Şaka
1: sağ ol.
0: söylüyorum. Ben de çok
1: Biliyorum
0: teşekkür
1: biliyorum.
0: ederim. Şaka maka da artık biz de sezonun sonuna doğru geliyoruz. Gerçi biz bir hafta daha devam edeceğiz. Tabii
1: Evet.
0: çok önemli maçlar var. Ama biz de artık sonuna geliyoruz. Gerçekten çok yoğun bir program serileri. Biraz dinleneceğiz biz de gelecek haftadan itibaren ama bir hafta daha devam ediyoruz. Haftaya pazara kadar aynı şekilde tempo kazandıran saatler devam. Liglerde ufak ufak kapatıyor.
1: Evet, çok teşekkür ederim Efe abi. Yayının daha
0: Ben
1: sonuna
0: teşekkür
1: geldik.
0: ederim.
1: Ben birazdan bizim dakika skorlar için hazırlıklara başlayacağım. Bugün geceye kadar yayınlarımız var.
0: Evet.
1: Bakalım, umarım güzel bir gün geçsin tüm dinleyenler için de. Kupon şansınızın yanınızda olduğu güzel bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Kolej'den herkese merhaba. Bu hafta başlıklarımız şu şekilde. Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu'ndan vaz mı geçti? Yıldırım mı daha güçlü yönetim kurar, Hakan Safi mi? Hangi futbolcular kasaya para sokacak? Galatasaray Fenerbahçe'nin başında kimi istemez ve kolej başlıyor. Hakan Safi'nin Leo'yu istediği konuşulurken, ilk transferi Kerem Aktürkoğlu'nun yerine düşünmesi ne anlatıyor? Bunu Aydın Cingöz cevapladı.
4: Şey derler, bu kadar para harcadın, olmadı. Şimdi tekrar getirip üzerine tartışmalı bir oyuncu getiriyorsun. Planlamaya en azından bununla başlama derler ama Hakan Safi üzerinde Hakan Safi'nin güçlü oyuncular, yani büyük para harcayıp güçlü oyuncular getireceği yönünde. Bu da tartışılır. Yani ilk hamle özellikle bu oyuncu olunca ister istemez bu detaylar da gelecektir. Şimdi seçim dönemlerinin şöyle, siyasette de böyledir, sporda da böyledir. Nerede bir seçim varsa, seçim atmosferine girildiğinde defolarda yavaş yavaş ortaya çıkar. Ya da belli detaylar bulunup vay sen bunu yapmıştın, öyle oldu, böyle oldu diye söylenir. Günün sonunda herkese bir şans vermek lazım. Şu ana kadar Hakan Safi ile ilgili olarak bütün hava şey, yani büyük para basacak, büyük oyuncular getirecek ve planlamayı kim yapıyor bir taraftan ve bu süreci Hakan Safi nasıl yönetecek? Bunlar bir başka sorular. Hakan Safi ile ilgili en net görüşlere biz Hakan Safi ortaya çıktıktan sonra, röportajlar vermeye başladıktan sonra göreceğiz. Ama geçen yıl büyük bir maliyetle gelen Kerem Aktürkoğlu'nun oynadığı bölgeye alayla valayla bu adamı alacak diye bu gündeme geliyorsa ve çok konuşuluyorsa, konuşulmak isteniyorsa bu ve buna benzer detaylar da Hakan Safi'nin önüne gelir. Mutlaka kendisi bu konularla ilgili bir açıklama yapacaktır.
3: Fenerbahçe yaz transfer

0: Her dönemine farklı bir yönetime girecek. Peki hangi futbolcular takımda kalmalı? Ahmet Konaç yorumladı.
1: Yedeği ve Aslı ile birlikte söyleyeceğim. O yüzden Mert Müldür, Levent, Şikrinyar'da emin değilim. Yani bende soru işareti Şikrinyar. Asensio, Genduzi, Kante, Kerem, Musaba, Talisca, unuttuğum öne çıkan oyuncu var mı?
2: Asensio dedin mi?
1: Dedim, bu kadar. Bunun dışında Nene, Sıdıki, Jayden, Arşi Brown,
2: Kerem'i söyledin mi?
1: İsmail de kalmalı, Kerem de kalmalı söyledim. Bunlar Fenerbahçe'nin topçusu değil. Bunlar Fenerbahçe kalibresinde değil. Büyük bir operasyon olmalı. Gelecek başkanı çok zor işler bekliyor.
2: Şikrinyar niye soru işareti?
1: Şikrinyar bende soru işareti abi.
2: Bu sakatlık
1: yani inersin. Kalsın. Mutlaka kalmalı demiyorum Şikrinyar'a. Abi ağır, bazı toplara çıkamıyor. Yani falan filan. Yani kalabilir. Önemli bir oyuncu. Ya da onu da toparlayacak hızlı ve ayağı da iyi oyun kuran, alan daraltan bir stoper koy yanına. Kalabilir. Gitmeli demiyorum. Evet. Ama mutlaka kalmalı listesinde bende Şikrinyar yok.
0: Aziz Yıldırım, Hakan Safi yarışında hangi taraf Fenerbahçe için daha güçlü bir yönetim kurabilir? Altan Tanrıkul'una sorduk.
3: Şimdi ikisini de belli süreçlerle gözlemlemeye çalışıyoruz. Ama Aziz Bey'in listesindeki doğal olarak güçlenmenin belli nedenleri var. Bir, 20 yıllık başkanlık sürecinde kendisiyle birlikte yola çıkmış çoğu kişi hala yakınında. Mahmut Uslu, Önder Fırat, birçok isim sayabiliriz buna. Aynı zamanda Barış Bey de, Barış Göktürk de Aziz Bey'in sağ kolu olarak seçime girecek. Barış Bey'in kendi listesinde de bulunan bazı isimler, Ozan Balaban, Selahattin Baki gibi, bilmiyorum onlarla nasıl olacak. Böyle bir yapı görüyoruz. Bülent Uygun destek veriyor. Başka isimler de var. Hakan Safi'nin listesine Ruşen Çetin'in gireceği söyleniyor, evet. Okuduğum kadarıyla. O da kendi liste yapıyor. Bir taraftan liste oluşumu gerçekleşirken bir taraftan teknik direktör, bir taraftan da oyuncu arayışı var kongre öncesi. Bu sürecin 6-7 Haziran'a kadar belirleyici olacağını düşünüyoruz. Sadece şunu söyleyeyim. Genç bir gazeteciydim. 1998 yılı seçimlerinde. Vefa Küçükönde gözüküyordu o zaman. Ali Şen destekliyor diye. Aziz Bey de kendisine bir liste yapıyordu. Orada Aziz Bey, Elvir Baliç'i başkan seçildiğim takdirde, bir de Hasan Şaş vardı galiba. Hı hı. Yanlış hatırlıyorum ama Elvir Baliç'i hatırlıyorum. Ve Elvir Baliç'i seçildikten sonra almıştı. O yüzden iki başkan adayının da hem teknik direktör hem oyunculardan birini alması dengeleri değiştirebilir ama kolay da değil. Önemli bir ismi. Çünkü Dünya Kupası var. Şampiyonlar Ligi finali var. Dünya Kupası var. Birçok oyuncu ve teknik adam Dünya Kupası'nın bitimini bekliyorlar. O yüzden iki başkan adayı da listelerini güçlendirmeye çalışıyor. Şu anda Aziz Bey'in listesi daha güçlü gözüküyor. Yani bu Hakan Bey'in de camiada biraz yeni olmasından kaynaklanıyor. Onun da belki de ikna etmeye çalıştığı isimler farklı şeyler düşünüyordur.
0: Fenerbahçe'de teknik adam adayları tartışılırken George Jesus'un ismi gündeme geldi. Peki Jesus doğru aday olabilir mi? Gürcan Bilgiç cevapladı.
4: Keşke kalsaydı dediğimiz teknik adamlardan bir tanesi Jorge Jesus. Gerçekten de başka bir oyun oynattı. Dikini oynayan, önde oynamaya çalışan, geriye düştüğü maçları bile geri çevirmeyi başaran bir takımdı. Teknik direktörlük kariyerinde yapmadığı şey geldi Fenerbahçe'de yaptı yani. Üçlü oynattı Fenerbahçe'yi. Çok önde oynadı. Puan kaybettiği maçların çoğunda ya büyük şanssızlık vardı. İşte uzatma dakikalarda mesela bir İstanbulspor maçı. Çok farklı kazanabileceği Beşiktaş maçını bir anda kaybetti. Dönüm noktalarıydı. Onlar Jesus ismine karşı çıkanın olabileceğini çok zannetmiyorum. Yani iz bırakan, güvenilen bir adamdı. Ama Jesus'la çalışmak kolay değil. Aksi bir teknik adam, kendi alanını çok koruyan bir teknik adam. Hatırlayın, Ali Bey geliyor soyunma odasına, futbolcuları bağırıyor. Benim olduğum yerde futbolcuma bağıramazsın deyip. Ali Koç'la çatışan bir teknik adam. O nedenle dominant başkan modeli Jesus'ta çok çalışmaz. Yani o kısımda onu doğru yönetmek gerekiyor. Hatta şunu da söyleyeyim, onun yardımcısı var, Deus. Yani aynı kafada, aynı mantalitede insan ilişkilerinde daha iyi. Çünkü Jesus futbolcularla problemler yaşadığını biliyoruz. Mükemmeliyetçiliğinden dolayı. Deus bile değerlendirmeye alınabilir.
0: Fenerbahçe kadrosunda teklif alan, bonservis getirme potansiyeli olan futbolcular kimler? Bunu İrfan 25 açıkladı.
5: Oosterwolde ayrılmak istiyor. Şu Roma'nın ve Premier Lig'den Nottingham Forest'ın ciddi olarak şeyle ilgileniyor. Oosterwolde ile ilgileniyor. Yine Arşi Brown'a Premier Lig'den ilgi var. Yine Premier Lig kulüpleri, özellikle Nottingham Forest'ın ilgi duyduğunu söyleyebilirim. O da tabii Arşi Brown her ne kadar Fenerbahçe eleştirilen bir performans sergilese de Caner Erkin'den sonra son dönemde bu oyuncu 2 ay sakatlık yaşadı. Bak 2 ay, yaklaşık 2 ayın üzerinde sahalardan uzak kaldı. Ona rağmen 5 gol

0: 7 asistlik, skor 12 gol
1: katkısıyla
0: Caner'den sonra en skorer sol bek oyuncusu. Dolayısıyla
2: savunma tarafı eleştiriliyor.
0: Savunma tarafı işte, ama hücum anlamında etkili bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Ona Premier Lig'den ilgi var. Yine Ederson, Brezilyalı kalede Ederson, hem Suudi Arabistan'ın çok ciddi olarak ilgileniyorlar. Hem El Hilal hem de Al Nassr kulüpleri Ederson'un menajeriyle temaslarında kurdular. Onun sözleşmesinde 25 milyon euro serbest kalma bedeli var. Yani yollar ayrıldığı takdirde bu bedeli ödeyebilecek iki kulüp bunlar. Ve Ederson'un maaşını ödeyebilecek iki kulüp. Dolayısıyla Fenerbahçe de bu tekliflere sıcak bakıyor. Diğer taraftan Real Betis Amrabat'ı kadrosunda tutmak istiyor. Como, Diego Carlos'u kadrosunda tutmak istiyor. Ama Amrabat'ı İspanya'dan. Sadece Real Betis'i, diğer başka takımlar da talip, Arabistan'dan talipler var. Diego Carlos'a yine Como kulübünün ilgisi devam ediyor, onu kadro tutmak istiyor. Fire'de de Brezilya'dan ciddi ilgilenen kulüpler var. Atletico Mineiro herhalde Brezilya'dan ilgi var, onu söyleyeyim. Fire'nin de bir yıllık sözleşmesi kaldı. O da eğer yollar ayrılırsa Brezilya'ya dönme gibi bir seçenek söz konusu. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in, eğer Tedesco kalmış olsaydı İsmail Yüksek'le de yollar ayrılırdı, onu söyleyeyim. İsmail Yüksek ayrılırdı. Ama o da teknik heyetin kararını bekleyecek. İsmail Yüksek'e de
2: hoca, yani kimin hoca olacağını bekliyor.
0: Tabii kimin hoca olacağı belli ona göre. Ama orada da dünya şampiyonası sahnesi, İsmail Yüksek'e de teklifler gelme ihtimali söz konusu. Onun orada göstereceği performans belirleyici olacaktır. Çünkü Hırvatistan, hatırlarsan Hırvatistan'a karşı bir maç oynamıştı İsmail Yüksek. Hırvat orta sahasını neredeyse tek başına
2: etmişti.
0: Dolayısıyla o maç sonrası Avrupa'dan çok ciddi Marsilya'nın olarak...
2: Marsilya'nın bir dönem ciddi ilgisi vardı. Atletico Madrid ismi vardı.
0: Ciddi olarak ilgileniyorlar. Yani İsmail Yüksek'in halen Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisi dahilinde. Dünya şampiyonasındaki performansı da belirleyici olacak. Aslında İsmail de Avrupa'ya gitmeye sıcak bakıyor. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. O da gelen teklifleri şampiyona sonrası değerlendirecek.
2: Nene'ye
0: Dortmund'un bir ilgisi var. Onun ama şöyle bir durum var. Kasık fıtığından ameliyat olacak. Operasyon geçirecek. Almanya'dan 3 kulübün, bunda eskiden 3 kulübün ilgi mektubu gönderdiğini biliyoruz. Ama onun operasyon geçirmesi bu transferi nasıl etkiler bilmiyorum.
2: Çünkü nasıl döneceğini bakmak
0: kasık fıtığı
2: bakmak
0: çok fazla sıkıntı olmaz. Bir ay içerisinde döner ama.
2: Yok, hani formuna bakmak isteyeceklerdir.
0: Tabii orada bakacaklardır ama tabii o biraz sorun oluşturdu. Diğer taraftan.
2: Yerlilerden mesela Oğuz Aydın'a devre arası Trabzonspor.
0: Oğuz Aydın
2: şöyle, Tarık Çetin.
0: Şöyle söyleyeyim. Hem Tarık Çetin hem Oğuz Aydın yeni yönetimi bekliyorlar. Yeni teknik heyetin belirlenmesini bekliyorlar. Çünkü Tedesco kalsaydı iki isim de ayrılacaktı.
2: Yani, genel olarak yerliler bir beklemedi.
0: Tabii şöyle söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim. Tarık eğer Tedesco kalmış olsaydı şu anda kulüpten ayrılmıştı. Ama Tarık şu anda yeni yönetimi bekliyor. Ve yeni yönetim yapılacak görüşmeyi bekliyor. Çünkü teknik heyet belki diyecek ki Tarık benim rotasyonumda bulunsun. Tarık çünkü gerçekten çok kaliteli kaleci. Yine Oğuz Aydın, Trabzonspor ciddi olarak ilgilendi. Oğuz Aydın'la anlaşmaya varmıştı. Rusya'dan da isteyen kulüpler vardı. Ama orada Tedesco son anda onu değerlendireceğini söyleyerek onun gidişine izin vermemişti. Eğer Tedesco kalmış olsaydı Oğuz Aydın da giderdi. Ama o da şu anda bekleme kararı aldı. Yeni teknik heyetin vereceği karara göre kariyerini şekillendirecek.
3: Galatasaray Fenerbahçe'nin başında kimi başkan olarak görmek istemez? Aydın Cingöz anlattı.
4: Bence Aziz Yıldırım'ı istemez. Şu açıdan, çünkü hani geçmişe bakacağız. Aziz Yıldırım 2000 yılında Avrupa şampiyonu olmuş Galatasaray'la Fenerbahçe'yi kafa kafaya getirmeyi başardı. Arşivler önemlidir. Özellikle Aziz Yıldırım konusunda 2000, yani 98 Şubat 2011 arası Aziz Yıldırım'la 2011-2018 arası Aziz Yıldırım'ı değerlendirmek lazım. Galatasaray Avrupa şampiyonu oldu 2000 Mayıs ayında. 4 yıl üst üste şampiyonluktan sonra, yani Galatasaray Avrupa'nın zirvesindeydi. Fenerbahçe ise Ali Şen'den sonra Aziz Yıldırım gelmiş. 4 yıldır şampiyonluk yok. Galatasaray Avrupa'nın zirvesine yerleşmiş. Ve oradan Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi tuttu. Galatasaray'la kafa kafaya yarışır hale getirdi. Nasıl getirdi? Örneğin stadyum yeniledi. Yani bu kurumsallaşma denen şeyi başlatan adam da aslında futbol kulüplerinde bence Aziz Yıldırım. Stadyumdan tut da Feneryum'a, televizyona, dergiye, dijitalleşme de dahil olmak üzere birçok noktaya. 2011 yılına gelindiğinde Fenerbahçe çok daha güçlenmişti. Çok daha iyi noktadaydı. Hatta ben bu örneği hep veriyorum. 2005 yılında, yani Galatasaray'ın Avrupa şampiyonu olmasından tam 5 yıl sonra ya da 6 yıl sonra Ergün Gürsoy Galatasaray'da çok önemli bir figürdü. Ve Ergün Gürsoy verdiği röportajda yine söylüyorum, Avrupa Şampiyonluğundan 5 ya da 6 yıl sonra Fenerbahçe bizi geçti demişti. Yeni bir stadyumları var. Bilmem kaç bin insan oynuyorlar. Onlar Anelka kariyerinde oyuncular getiriyorlar. Biz o noktada değiliz diye Galatasaray'ın gerçekliğini, mevcut durumu tespit etmiş ve çözüm bulunması gerektiğini söylemişti. 2011 yılına kadar Fenerbahçe, yani 3 Temmuz'a kadar çok büyük bir Fenerbahçe yarattı Aziz Yıldırım. Şimdi burada şöyle bir durum var. Altını özellikle tekrar çiziyorum. 2011'den 18 yılına kadar da Aziz Yıldırım döneminde son 4 yılda evet şampiyonluk yok. Ama Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçesi 3 Temmuz darbesine rağmen Galatasaray'la kafa kafaya yarışır vaziyetteydi. Bir de bu 3 Temmuz'un tabii şöyle bir şey oldu. Onun da altını çizmek lazım. Sonuç itibariyle rekabette şöyle bir durum vardır. Hayatın içinde de bu vardır. Yani rekabet ettiğin bir yer ya da bir insan aşağıya doğru düşerse sen yükselmeye başlarsın. Yani o boşlukları doldurursun. Dolayısıyla Galatasaray açısından Fenerbahçe'nin 2011 3 Temmuz'da yaşadıkları Galatasaray açısından da bir avantaj oldu. Bu da bir gerçek. Kimse kalkıp da öyle olmadı böyle olmadı demesin. Fenerbahçe'nin düştüğü yerde Galatasaray yükselmeye başlamıştı. Her şeye rağmen Aziz Yıldırım o rekabette Fenerbahçe'yi tuttu. Bütün zorluklara rağmen. Ve manşet şudur. Galatasaray Fenerbahçe'ye farkı ne zaman attı? Aziz Yıldırım bıraktıktan sonra attı. Net olarak böyledir. Şampiyonluk sayılarında, sportif başarılarda Galatasaray Fenerbahçe'ye esas farkı 2018'den sonra attı. 2018'de Aziz Yıldırım bıraktı. 2026'ya geldiğimiz zaman 5 Galatasaray şampiyonluğu. Olmayan diğer şeyler ne vardı Aziz Yıldırım döneminde? Trabzon şampiyonluğu vardı, Trabzon şampiyon oldu. Başakşehir şampiyon oldu. Ha diyecekler ki ama 2010'da da Bursa Spor şampiyon oldu. Doğru, Aziz Yıldırım döneminde oldu. Son dakika kaybetti Fenerbahçe şampiyonluğu. Ama son dakika son maç bir gole kalmıştı. Başarısızlık da evet başarısızlık. O da zaten onun faturasını o günlerde kesmişti. O yüzden Galatasaray kamuoyunu yönetme gücü bakımından da ele alındığında Aziz Yıldırım gibi güçlü bir figürü bence istemez. Ortaya çıkan sonuç... Verilere dayanarak söylüyorum, sonucun bu olduğunun altını çizeyim.
3: Aziz Yıldırım 3 Temmuz'un kaybettirdiklerini Fenerbahçe'ye kazandırmaya geliyor. Peki bu hedef Aziz Yıldırım'ı Hakan Safi'nin karşısında 1-0 öne geçittirir mi? Gürcan Bilgiç değerlendirdi.
1: İnşallah bunu başarır. Yani Fenerbahçe çok acı çekti. İşin maddi tarafı aslında en sıkıntısız tarafı. Yani o günden bu tarafa öyle bir beline vurdular ki Fenerbahçe'nin. Hala da vurmaya devam ediliyor.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
6: Reklam.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
13: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
14: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
15: Reklam bitti.
16: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.

0: Parantezden mutlu günler. Ben Berk Sayar. Parantez programında gündemi birlikte değerlendireceğiz. Ve Süper Lig'e veda eden son takım kim olacak? O belli olacak. Antalya Spor mu? Kasımpaşa mı? Eyüp mü? Gençler Birliği mi? Bu akşam maçlar bu açıdan önemli, bu açıdan kıymetli. Diğer tarafta Beşiktaş'ta Sergen Yalçın devam edecek mi, etmeyecek mi? Detaylar ne? Bilmiyoruz. Detayları Şafak Malatya ile konuşmuştuk hafta içerisinde. 160 ihtimalle Sergen Yalçın devam eder demişti Şafak Malatya. O ihtimali nasıl görüyor? Son haberlerden sonra o ihtimal yüzde kaç olarak değerlendirilebilir kendi tarafında? Aynı zamanda Beşiktaş'ta olası bir değişiklik durumunda adı geçen teknik direktörler kimler? Galatasaray'da şampiyonluk yeniden bu akşam hatırlanacak. Üst üste erken ilan edilen şampiyonluklardan sonra 4-5 yıldır alıştık ki üst üste hem kutlamalar, hem ilan edilen maç, hem resmiyete kavuşan maç derken derneklere kadar da gidiyor hatta bu iş. Dursun Özbek Bodrum'dan tutun Manisa'ya, Manisa'dan tutun İzmir'e, İzmir'den Balıkesir'e, Balıkesir'den hep Ege'den gittim ama Balıkesir'den gelin Ankara'ya, birçok noktada derneklere katılarak bu şampiyonluğu yeniden orada açıklamalarıyla, oradaki kutlamalara katılarak ilan ediyor. Yeniden daha doğrusu kutluyor Galatasaray camiası bu tarz etkinliklerle. Bir tarafta gündem öyleyken Fenerbahçe'de de seçim gündemi var. Ama ağırlıklı olarak gideceğimiz kısım Beşiktaş kısmında biraz zayıf kaldık. Yani oraları çok dinlemez olduk, dinleyemez olduk. Şafak Malatya'dan alalım istiyorum detayları. Sonrasında düşme hattında ne oluyor, ne bitiyor? Orayı yine aynı şekilde konuşalım istiyorum. Detaylandıralım istiyorum. Konuşacağımız Ömercan Özmen ve aynı şekilde Gençler Birliği eski yöneticilerinden Oktay Ünsal gibi önemli, kıymetli isimler olacak. Sonrasında Trabzonspor'a Nurgül Günaydın'a döneceğiz. Akışımız böyle, gündem böyle ama Şafak Malatya'ya daha fazla bekletmeden hoş geldin diyeyim.
1: Merhaba, hoş bulduk sevgili Berk. Senin de artık sezon bitiyor, başka bir sezonun başlıyor. Transfer sezonu, Dünya Kupası. Evet. Dünya Kupası ile alakalı var mı bir programın?
0: Şafak Malatya'nın bizi kandıracağı bir sezon başlıyor transfer gündemiyle. Çok büyük bir isim geliyor deyip, bak geçen de aynı pası attın bana. Yine ben o pası değerlendirdim abi. Bugün de değerlendiririm. Onu söyleyeyim. İşin esprisi. Dünya Kupası özelinde
1: bu sezon Fenerbahçe damga vurur ya transfere. Evet.
0: Dünya Kupası özelinde de gümbür gümbür geliyor Radyo Gol, onu söyleyelim. Yani Amerika rüyası, onun yanında Dünya Kupası özelinde birçok içeriğimiz olacak. Sevgili Can Genç ikinci maç özelinde orada olacak ve önünü arkasını kapsayan o hafta da orada olacak. Radyo Gol frekanslarında bağlantılarımız olacak. Radyo Gol adına birçok ismi orada göreceğiz. Zaman zaman oradaki bağlantıların yanında tabii gündemimiz orası olacak. Parantezin parantezi, haber masasının haberi, işte soru cevabın sorusu cevabı Dünya Kupası'nı, birebirin o birebirdeki konuşmaları Dünya Kupası'nı kapsayan bir Radyo Gol durumuna dönüşecek. Onu da aktaralım senin pas atmanla beraber, onu da değerlendirelim abi.
1: Eyvallah. Şimdi Beşiktaş'ta neler oluyor? Beşiktaş'ta kaos dindi mi? Yoksa kaos daha yeni mi başlıyor? Aslında bunun karar haftası Beşiktaş için. Yani Beşiktaş'ta biliyorsun dün bir tesis açılışı vardı altyapıyla alakalı. Beşiktaş yeni bir tesis açtı. 15 Temmuz altyapı tesislerine aktif hale getirdi Sayın Bakan'ın da katılımıyla. Çok güzel bir tesis. Beşiktaş adına da, Türk futbolu adına da güzel. Orada zaten en önemli mesajı Sayın Bakan verdi. Biz takımlara bu paraları altyapılarda kullanma şartıyla veriyoruz. Beşiktaş da bunu yaptı. Bu parayla bu tesisi hayata geçirdi dedi. Çünkü maalesef bu futbolculardan kesilen ya da verilmesi gereken bazı vergiler biliyorsun bu tarz konularda kullanılması gerekiyor. Ama maalesef kulüpler bunu transferde kullanıyorlar ya da başka ödemelerde. Burada da aslında önemli bir hatırlatma yapmış oldu Sayın Bakan. Yine Beşiktaş'ın Çaykur Rize maçından sonraki ana gündemi takdir edersin ki Sergen Yalçın konusu. Şimdi öncelikle artık iyice ayyuka çıktığı için aslında herkesin bildiği ama bir kere de benim dillendirmem gereken bir konuyu söyleyeyim. Beşiktaş'ta yerli olarak bir numaralı aday Sör Şenol Güneş. Yani Beşiktaş'ın yerli teknik adam olarak bir numaralı adayı. Dün hoca ile görüşme imkanım oldu. Hoca tabii ki yani kendine yakışanı yapıyor. Fark ettiysen herhangi bir açıklama yapmıyor, herhangi bir deklarasyon vermiyor. Bazı gazetecilerin ulaşmasıyla işte diyalog kuruyor. Sanırım sevgili Ali ulaştı, işte ben konuştum. Hocanın söylediği şu, Bu güzel bir teveccüh. İsmimin alınması beni mutlu ediyor. Ama şu an orada bir teknik adam var. Sergen Hoca'ya destek olmak lazım. Serdal Başkan ve Sergen Hoca'ya destek olmak lazım diyor. Ama bir yandan da bu teveccüh güzel diyor. Yani bana sorarsan bir medya okuru yazarlığı yapacak olursak Şenol Güneş ben gelirim diyor.
0: Göz kırpıyor.
1: Bu benim... Tabii yani göz kırpıyor. Yani Serdar Adalı, Sergen Yalçın'la yollar ayrılırsa arayıp hocam seni bekliyoruz dediği an muhtemelen Ümraniye'ye iner Şenol Güneş. Ondan sonrasını artık sezon içerisinde muhtemelen diğer takımlar düşünsün demiş. Yani kısacası Şenol Güneş'in böyle bir açık kapısı var. Ama Sergen Yalçın tarafında neler oluyor? Önce bunu konuşmak, bunu çözmek, bunu açıklığa kavuşturmak lazım. Şimdi dün ve Trabzon maçından sonra yönetimin lojasında yapılan kısa toplantıda, dün de bir toplantı gerçekleşti bu arada yönetim kurulu üyeleri açısından, şöyle bir durum var. Yani yedek üyeleri veya işte Sayman vesaire bu tarz üyeleri, futbolun içinde olan yönetim kurulu üyelerine dikkate alacak olursak aşağı yukarı 5'e 4 gibi, 4'e 3 gibi bir oran var Sergen Yalçın lehine yönetim kurulunda. Yani yarı yarıya değil de seninle bir önceki konuştuğumuz gibi 60'a 40 gibi bir oran var Sergen Yalçın'la devam edilmesi yönünde. Burada önemli olan ve dikkate değer konu şu: yönetimde söz sahibi olan, maddi manevi söz sahibi olan bazı yönetim kurulu üyeleri var. Bu yönetim kurulu üyelerinin Sergen Yalçın özelindeki tasarrufu devam etmesi yönünde. Yani ben aslında biraz da buna dayanarak sana bir önceki konuşmamızda Sergen Yalçın devam etme ihtimali daha yüksek dedim. Çünkü dişlileri çalıştıran, o mekanizmanın tıkandığı noktada oraya yağı döken, yağı süren yöneticiler var. Bilmiyorum anlatabildim mi? Bu yöneticiler diyor ki Sergen Hoca ile devam edelim. İşte bu noktada Sayın Başkan'ın nasıl bir tavır alacağı ya da nasıl bir tarafta olacağı ya da nasıl bir karar vereceği çok önemli. Şimdi eğer ki bu benim görüşüm değil, şu an söyleyeceğim kısım Beşiktaş camiasının düşüncesi, işte gerek genel kurulu üyeleri, gerek divan kurulu üyeleri, gerek taraftarlar konuştuğumuzda, bu konuları dile getirdiğimizde, ki son bir aydır aşağı yukarı gündem bu çünkü Beşiktaş'ta, şunu söylüyorlar: Sayın Başkan, eğer bu yöneticilerin, bu dediğin taraftaki yöneticilerin dediğini yaparsa ipleri tamamen onların eline vermiş demektir. Onların bu dişli takıldığında döktükleri yağ boyun eğmiş demektir diye okuyorlar. Ben dediğim gibi bunu yorumsuz aktarıyorum. Ama burada başkan, hayır kardeşim, sportif bir yapılanma içerisindeyiz, ben bunları da düşünmek zorundayım diye bir karar alırsa, o zaman da başkanlık makamını işletir diye bir görüş hakim Beşiktaş camiasında. Bu cümlelerden kim ne anlamak istiyorsa anlayabilir. Camiaya yakın olanlar, şu an beni dinleyen Beşiktaşlar ne demek istediğimi çok iyi anladılar aslında, puzzle'ın parçalarını yerine oturtturduklarında. Peki benim tarafımdaki yorumum ne? Onu soracak olursan da, şimdi Sergen Yalçın'ın veya bu Sergen Yalçın özelinde düşünmeyin, mevcut teknik direktör diyelim, mevcut teknik direktörün bir kredisi kalmadı artık. Siz aynı teknik direktörle devam ederseniz önümüzdeki sene kredisi olmayan bir teknik adamla devam edeceksiniz. Ne demek bu? Yani ister istemez herhangi bir yenilgide, herhangi bir mağlubiyette direkt yine istifa sözleri, işte Sergen Hoca'nın oyunu, taktik anlayışı, oyuncu tercihleri, bunlar üzerinden çok yoğun eleştiriler olacak. Bu eleştirilere Beşiktaş yönetimi ve başkanı göğüs gerebilecek mi? Dik durabilecek mi? Son birkaç haftadır yaptıkları gibi kulak kapatıp hiçbir açıklama yapmadan süreci devam ettirebilecek mi? Çünkü bu artık adım adım istifaya giden, olağanüstü genel kurula giden bir süreç anlamına gelir. Aksi halde yeni bir teknik adam, bu Şenol Güneş olur, Berk Sayar olur, Şafak Malatya olur, fark etmez, ya da işte Canat'ın bilmem ne olur. Yeni bir teknik adamla başlayan süreçte de haliyle yeni umutlar, yeni hedefler, yeni seçimler, yeni oyuncular, bundan dolayı bir zamanınız olacak. Bu noktada aslında bir yol ayrımında Beşiktaş yönetimi. Bir grup, işte o %40 dediğim grup diyor ki bizim yeniden bir solukla görev süremizi tamamlamamızın yolu hoca değişikliğine gitmemiz. Bir başka grup da diyor ki hayır kardeşim, hiç gerek yok. Biz zaten bugüne kadar istikrarı sağlayamadığımız için bu haldeyiz. İstikrarı sağlayalım, Sergen Hoca ile devam edelim. Ben de açıkçası süreçle alakalı takip ediyorum. Ha, gündemde kimler var? İlhan Polut. Çok net gündemde. Bunu resmi olarak söyleyemeyebilirler, yalanlayabilirler. Ama İlhan Polut konuşulan isimlerden biri. Gündemde
0: Larsen
1: demeyelim
0: mi
1: de.
0: Demiştin? Kimdi?
1: Efendim?
0: Bir isimden daha bahsetmiştin, Şafak Malatya.
1: Söyleyeceğim, hepsini söyleyeceğim. Hı-hı. Şimdi İlhan Polut yönetim kurulu'da şu ana kadar yapılan iki toplantıda masada konuşulan isimlerden biri. Şenol Güneş zaten doğal aday, hatta bir numaralı aday. Oliver Glasner yabancı olarak düşünülen adaylardan bir tanesi. Başka bir Alman teknik adam var. Şu an inan adını tam olarak hatırlayamıyorum.
0: Glasner'den mi bahsediyorsun?
1: Yok, Glasner'in dışında.
0: Dışında. Peki.
1: Glasner'in dışında bir Alman teknik adam daha var. Yani kısacası bu hocalar şu an gündemde olan hocalar, ama ben açıkçası Sergen Yalçın'ın kalma ihtimalini yüksek gören taraftayım. Çünkü Sergen Hoca'nın bir sene daha sözleşmesi var. Ama burada Sergen Hoca'ya yapılacak teklife vereceği reaksiyon çok önemli. Bu teklifin detaylarını biraz anlatmıştım. Bir kere daha üzerinden geçeyim. Bir, Sergen Hoca konusunda yedek kulübesinde bazı değişiklikler olması gerektiğini düşünüyor Beşiktaş yönetimi. Nedir bunlar? Serkan Reçber'in biraz daha kulübenin dışında, biraz daha futbolun idari tarafıyla ilgilenecek bir, ki zaten pozisyonu o biliyorsun normalde, ama yardımcı antrenör gibi çalışıyor. Belki orada bir eksiklik var, onu kapatıyor. Hani kötü niyetli de düşünmemek lazım, ki bence yedek kulübesinde ciddi bir eksiklik var. Murat Şahin'den sonra Sergen Hoca'nın o noktada çok zorluk çektiğini görüyoruz. Yedek kulübesinden Serkan Reçber'in çıkıp biraz daha Ümraniye'de, biraz daha masa başında, biraz daha futbolun akıl yönüne yönelmesini talep edecek Beşiktaş yönetimi. Tabii bunlar bizim duyduklarımız. Bunların eksileri, artıları, fazlaları ya da değişiklikleri olacaktır. Bir diğer husus da Sergen Hoca'ya yedek kulübesinde en az bir, mümkünse iki yeni yardımcı durumu düşünülüyor. Burada birçok eski Beşiktaş futbolcunun adı geçiyor. Bunların arasında Atiba var, bunların arasında Josef var, bunların arasında başka yerli isimler var. Ama sezon başından bildiğimiz kadarıyla Atiba zaten bu görevi kabul etmedi. Yani Atiba Sergen Yalçın'la mı çalışmak istemedi, ya da henüz teknik adamlık olarak erken olduğunu mu düşünüyor? Bunlar tabii ki Atiba'nın netleştireceği ve söyleyeceği şeyler. Ama sonuç itibariyle şu an bunu kabul etmedi Atiba. Böyle de bir durum var. Bugün olacağını tahmin ediyorum, ama belki hafta içine de sarkabilir. Sergen Yalçın'la Serdar Adalı'nın zirvesi kaldı. Bu zirveye tahmin ediyorum Murat Bey de katılabilir. Murat Kılıç da katılabilir diye tahmin ediyorum. Ama tabii ki burada ana figür Serdar Adalı olacak. Bu görüşmeden sonra, Sergen Yalçın'la yapılan görüşmeden sonra da artık netleşecek. Ama kötü olan şu, Beşiktaş 20 Temmuz'da oynayacak galiba ilk maçını. Ve transfer planlaması bu noktada sekteye uğrarsa 20 Temmuz'da aynı kadroyla çıkacak Beşiktaş. Düşünebiliyor musun? Bugünkü kadroyla. Ve daha da eksikleri var. Sergen Hoca noktasındaki en önemli tedirginliklerden bir tanesi de işte oyunla alakalı yeni bir şey koyamaması. İşte Cengiz'in üzerine yaptığı ısrar. Mesela bunlar çok önemli detaylar. Baktın, Jalo ile alakalı haksız aldığı düşünülen kararlar. Bunlar noktasında muhtemelen bazı müdahaleler yapmak isteyecek Beşiktaş yönetimi. Bu müdahalelere nasıl bir reaksiyon verecek hoca? Benim işime karışamazsınız mı der, ya da tamam oturalım ortak bir akıl üretelim mi der? Onu hep beraber göreceğiz. Ama Sergen Hoca'nın ben oturalım ortak bir akıl yürütelim diyeceğini çok düşünmüyorum. Herkes kendi işini yapsın, bu konulara siz girmeyin de diyebilir. İşte o noktada ipler ne kadar gerilir, o gerilen ipler kopar mı, hep beraber takip edeceğiz belki.
0: Peki. Ben geçtiğimiz hafta yaptığın yine seninle yaptığımız bağlantıda bir açıklaman vardı, bir değerlendirmen vardı. Daha doğrusu bilgi aktardın. Serdar Adalı'nın toplantılarda hep çekimser kaldığı ya da görüş belirtmediğine ilişkin bir bilgi aktarmıştım. Bugün de söylediğin şu değerli. Serdar Adalı Sergen Yalçın zirvesi olacak, orada netleşecek dedin. Ama bununla beraber hala oran vermeye devam ediyorsun. Yani Sergen Yalçın tarafında 160-170 ihtimal. Sen 160 diyorsun hala, ama 5'te 4, 4'te 3 dediğinde 170'i buldu senin o ihtimalin. Onu da şöyle bir matematiksel olarak hemen hızlıca revize etmiş olalım. Yani anladığım kadarıyla Sergen Yalçın konusunda Serdar Adalı çevresinden, etrafından, yönetimden gerekli görüşleri, gerekli destekleri aldı ve işte görüşmeye kaldı iş. Biraz da Serdal Atal öyle hazırlandı bu süreci.
1: Ya belki şöyle söyleyeyim. Serdal Başkan hala nötr. Hala biz hiçbirimiz bilmiyoruz. Bak şu an bir tane gazeteci de çıkıp herhangi bir yayın organına bağlanıp başkanla görüştüm böyle bir durum var derse kimse inanmasın, çünkü başkan bu konuda şu an kapı duvar. Her konuda görüşüyor, her konuda konuşur ama bu konuda şu an sel veriyor, sır vermiyor. Ben açıkçası bunu şöyle yorumluyorum. Ben Serdar Adalı'yı Beşiktaş Başkanı olmadan önce tanıyan, olmadan önce görüşen, olmadan önce yıllardır Beşiktaş konusunda birçok şeyi paylaşan bir gazeteciyim. Serdar Adalı size gece 3'te bile döner. Ara gece 3'te başkanım, mesaj at, başkanım böyle bir durum var ne? Hayır öyle değil, böyle der. Ama Serdar Adalı bir konuda susuyorsa bana sorarsan çekinceleri daha negatif yöndedir. Başkanı biraz tanıyorsam. Burada kritik konu, sana konuşmamızın başında söylediğim gibi biraz daha açayım hatta bu konuyu. İşler tıkandığında kulüpte işlerin yürümesini sağlayan yöneticiler hoca kalsın istiyor. Buradaki reaksiyonu ne olacak başkanım, ben onu merak ediyorum. Peki. Yani bu yöneticilerden yana mı tavır sergileyecek, yoksa hayır gerçekten yeni bir soluk gerekiyor diyen yöneticiler tarafından mı tavır koyacak? Ben bunu çok merak ediyorum. Bu konuda da çünkü hakikaten hiçbir bilgiye sahip değiliz.
0: Peki. Şafak Malatya, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım o zaman son bölüme yaklaşırken.
1: Yani Beşiktaş'ta açıkçası hoca gündeminden dolayı hiçbir şey konuşamıyoruz şu an.
0: Hoca gündemi belirli bir noktada ihtimallere göre 3 ihtimalde 2 ihtimalde değerlendirirsek, farklı farklı ihtimalleri sıralarsak bir seçim gündemini de beraberinde getirir mi?
1: Şu an getirmez. Sergen Hoca ile devam edilse de getirmez ki zaten edilmezse tamamen rafa kalkar. Ama Sergen Hoca ile devam edilmesi durumunda ben Beşiktaş yönetiminin bu sezonu tamamlayabileceğini düşünmüyorum.
0: Peki. Teşekkür ediyorum Şafak Malatya.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Tekrar görüşmek üzere abi.
1: Keyifli bir yayındı. Dediğim gibi evet. Hoca netleştikten sonra bu gelecek olan hocanın ya da kalırsa Sergen Hoca'nın transfer stratejilerini, gündemdeki oyuncuları, bunların hepsinde oturur yine hep beraber bu frekanslarda
0: konuşuruz. Bu arada biz bunu söyledik ama sana bir mesaj var, tam gözden kaçırıyordum. Yine benim bir klasiğim. Hep bağlantı bitimlerinde denk gelir, fark etmem. Belki sevgili Şafak Malatya'ya söyler misin? Şenol Güneş gelsin, Fatih Terim gelsin. Üstüne bir de Mustafa Denizli gelsin. Diğer başarılı hocalar kepenk kapatsın o zaman. Yok mu başka hoca? Acaba hep aynı isimler dolanıyor demiş.
1: Yani baktığınızda Galatasaray tarihine damga vuran hoca bana sorarsan Fatih Terim, Beşiktaş tarihinde Şenol Güneş. Ya bunları ben söylemiyorum. Bu rakamlar söylüyor bunu. Şenol Güneş'in adı geçti diye söylüyorum. Yaşıyla alakalı yapılan yorumlara zerreyi miskal katılmıyorum. Jupp Heynckes Bayern Münih maçın başına geldiğinde 2017-18'de kaç yaşındaydı baksınlar. Aynı zamanda geldiğinde Bayern Münih ne durumdaydı? Geldikten sonra ne başarılar elde etti baksınlar. Sonra oturup hep beraber bir daha konuşalım. Yani Beşiktaş'ın artık şöyle bir lüksü yok. Avrupa'dan adı sana duyulmamış bir hoca getirelim, bir sistem oturtursun ve bu sisteme sadık kalalım, 3 sene sabredelim. Böyle bir dünya yok. O 3 sene sonra Beşiktaş çatladı, Kapıspor olur. Ya bunun ayrımını yaşıyoruz. O yüzden hazıra gidiyor Beşiktaşlılar. Kimdir bu hazır? İşte atıyorum, hatta Razvan Lucescu mesela. Bence çok iyi bir hoca. Getirebilseler keşke. Bir ara çünkü sezon başında gündemdeydi, Ole'nin olduğu dönemde. Şimdi bu tarz hocalar gelecekse iyi bir Alman hoca gelsin diyorlar. Alman disiplini, tamam, getir Jürgen Klopp'u, getir Hansi Flick'i, kimse itiraz edemez. Ama sen gidip Almanya'dan 3. sınıf bir hoca getirirsen Şenol Güneş'i mi tercih edersin, Almanya'dan 3. sınıf bir hocayı mı tercih edersin? Bu noktada zaten ayrışıyor Beşiktaşlar. Ama bunu çok net söylüyorum. Beşiktaş yönetiminin bir numaralı teknik adam adayı Sergen Hoca'dan sonra Şenol Güneş'tir. Beşiktaş yönetimi Sergen Hoca ile yapacağı görüşmeye göre ve sonuca göre bütün bu haberleri yalanlayabilir de, ama sen de takip ediyorsundur. Beşiktaş medyası, bütün gazeteciler zaten Sergen Yalçın'la, pardon, Şenol Güneş'le alakalı durumu tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdiler.
0: Peki. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Tekrardan. Yayınlar diliyorum.
0: Tekrar haberleşmek üzere. Sağ ol. Şafak Malatya'dan Beşiktaş'a ilişkin tüm detayları aldık. Onunla ilgili, Beşiktaş'la ilgili konuştuk. Daha doğrusu Beşiktaş'ta seçim gündemi mi olacak? Hayır. Böyle bir beklenti mi var? Hayır. Ama bir teknik direktörlük gündemi seçim gündemini beraberinde getirir mi? Bu tartışılıyor. Ama azınlık, hani dip dalga denir ya, bu da öyle bir tartışma havası yaratan bir süreç. Yani dip dalga var bence bu konuda Beşiktaş'ta. Şafak Malatya'ya sorduğumda şu an değil dedi ama onunla da değerlendirmiş olduk orayı. Bilen, yakından takip eden bir isim, haberlerine, kaynaklarına çok güvendiğim bir isim Beşiktaş söz konusu olduğunda, onunla da böyle değerlendirmiş olduk. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gündeminde ne olacak? Sergen Yalçın gündemi neleri beraberinde getirecek? Göreceğiz, değerlendireceğiz. Daha fazla orayı irdelemiş olacağız. Şafak Malatya ile bugün de konuşmuş olduk. Şöyle hızlıca yarışı kontrol edeyim, araya gideyim. Aranın ardından Ömercan Özmen'le kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
3: Reklam.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatı.

0: Ziraat. Uğur Derin Dondurucu. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Reklam bitti. Yarış başlıyor.

0: Hazırlıklara devam ediyor. 10 numaralı Wisbeng'in. Diğer 10 tay starting box içinde. On numaralı Wisbeng'de starttaki yerini aldı. Start verildi ve 6. koşu olan erkek tay deneme koşusu başladı. İç kulvarda 5 numaralı Jazz Runner liderliği aldı. 2 boy kadar geride dışarıda 2 numaralı Baynal Çakan ikinciye girerken yarım boy geride içeride 4 numaralı Japon Can var. 1 boy kadar geride iç kulvarda 9 numaralı Upamecano. Yarım boy geride dışarıda 8 numaralı True Blue. Hemen içinde 10 numaralı Wisbeng. 2 boy kadar geride iç kulvarda 3 numaralı Dire Wolf. Yarım boy kadar geride dışarıda 11 numaralı Wolf Rus. Daha sonra 7 numaralı Mucho Bueno'ndaki boy kadar gesine 6 numaralı Metal Art sırasıyla son 1000 metreye girilmek üzere. İç kulvarda 5 numaralı Jazz Runner önde fark. 2 boy kadar orta kulvarda 2 numaralı Baynal Çakan onu ikincilikte takip ediyor. 1,5 boy geride içeride 4 numaralı Japon Can. Yarım boy geride dışarıda 8 numaralı True Blue. Aralarında 10 numaralı Wisbeng. 2 boy geride iç kulvarda 9 numaralı Upamecano. Hemen dışında 1 numaralı Ballad King. 2 boy kadar geride orta kulvarda şimdi 3 numaralı Dire Wolf var. Düzlüğe çıkılırken içerideki 5 numaralı Jazz Runner önde yarım boy gerisinde dışarıda 2 numaralı Baynal Çakan ikincilikte 1 boy geride 10 numaralı Wisbeng üçüncülükte 2 boy geride 8 numaralı True Blue. Daha sonra orta kulvarda 9 numaralı Pamekan'ın içinde 4 numaralı Japon Can var yanlarına. 3 numaralı Dire Wolf da geldi dışlarından da 1 numaralı Ballad King'in çabaları var. 2 numaralı Baynal Çakan önde iç kulvardan 5 numaralı Jazz Runner tekrar gelmeye çalışıyor dışlarından. 10 numaralı Wisbeng dışından da 9 numaralı Pamekan'a geldiler. 4 safkan arasındaki farklar azaldı. Baynal Çakan'ın 9 numaralı Pamekan'a yakalıyor. Orta kulvardan 9 numaralı Upamecano geliyor. Upamecano erkek tay deneme koşusunu kazanıyor. 9 numaralı Upamecano Gökhan Kocakaya ile 6. koşu olan erkek tay deneme koşusunu kazandı. 7 numaralı Mucho Bueno, 1 numaralı Ballad King, 3 numaralı Dire Wolf ve 2 numaralı Baynal Çakan da ikincilik için potoyu birlikte geçiyor.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
3: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ömercan Özmen bizlerle. Ömercan hoş geldin. Selamlar.
4: Selamlar Berk. İyi yayınlar. Hoş buldum.
3: Teşekkür ediyorum. Keyfin yerindedir umarım.
4: Olabildiğince şükür diyelim her halimize. Tabii heyecan da var biraz. Tabii. Artık ligin son haftası. Düşme tarafı ya biraz bu sıkıntılı.
3: Düşme tarafı biraz sıkıntılı dediğin konu var ya tam da orayı. Böyle senden bir yalın haliyle dinleyelim mi? Çünkü kafalar karışıyor dinleyicilerimizin de. Zaman zaman benim de ama düne kadar zaman zaman karışıyordu. Acaba öyle olsa ne olur, böyle olsa ne olur diye. Yani böyle zamanlarda bu hep olur. Bunun üzerine haberler, bunun üzerine grafikler, fotoğraflar yapılır. Ama yalın haliyle ne olursa ne oluyor? Bir senden dinleyelim mi? Düşme hattındaki ihtimalleri. Sonrasında Gençler Birliği'nin son durumunu.
4: Tabii öncelikle şöyle başlayabiliriz. Gençler Birliği maçını kazandığı takdirde diğer sonuçlara bakmadan kümede kalıyor. Öncelikle bunu söyleyebiliriz. Ve aslında averaj hesaplamalarına, ikili, üçlü, dörtlü averaj hesaplamalarına baktığımızda da Gençler Birliği Antalya Spor haricinde diğer takımların önünde. Antalya Spor'un kazanamadığı her takdirde de Antalya Spor küme düşmüş olacak. Ve aslında işte Gençler Birliği, Kasımpaşa, Eyüp, Antalya Spor. Bu dört takımın aynı puanda olduğu senaryoda dörtlü avaraja kalırsa da bu durumda Kasımpaşa düşecek. Gençler Birliği, Antalya, Eyüp yine 32 puanda ve aynı puanda olduklarında üçlü avarajda ise Eyüp Spor lige veda eden takım oluyor. Bir ihtimal daha var. Antalya ve Gençler Birliği'nin yine aynı puanda üçlü avarajda olduğunda da Kasımpaşa veda etmiş olacak ligi. Ve dediğimiz gibi tekrar hatırlatalım. Gençler Birliği Antalya Spor iki takım da aynı puanda olursa bu sefer lige veda eden ekip Gençler Birliği olacak. Yani ikili avarajda Gençler Birliği Antalya Spor'un gerisinde ama diğer takımların önünde diyebiliriz en genel anlamıyla belki. Aşağı taraf biraz karışık hesaplamaları dakikalar ilerledikçe sürekli skorlar değiştikçe yapmak durumunda kalacak taraftarlar ve futbol severler.
3: Sürekli bir canlı puan durumunu yenileme durumu olacak. Tabii oraya çok aldanmamak gerekiyor. Onu birincilikte yapıp Örneğin yani bunu çok yakından takip ettiğimiz hangi siteyse mesela onu getirin aklınıza. Birinci lig özelinde bunu çok yapıp Esenler çıkmadı mı ya, ne diyorsunuz siz, ama çıkmadı deyip mesajlarla bize böyle karşı gelenler vardı yayında. Hiç unutmuyorum, canlı yayındaydık o gün. Ama ya öyle değil, orada göründüğü gibi değil. İkili averaj orada ön plana çıkartılarak takımlar dizilmiyor. Direkt averaj üzerinden dizilmiş oluyor. Ona dikkat edin bu akşam özelinde. Takip ederken, o heyecanı yaşarken öyle hatalara da düşmeyelim.
4: Kesinlikle orada öyle bir problem var. Genel averaj genellikle dikkate alınıyor. O yüzden burada üçlü, dörtlü, ikili birçok averaj çeşidi var ve oradaki hesaplamalar kritik olacak tabii. Ona göre de maçlar tabii saha içinde de kulübeden de canlı takip edildiği için farklı senaryolarda, farklı orada taktiksel durumlarda görebiliriz diye düşünüyorum.
3: Peki Gençler Birliği'nde durum ne? Trabzon'da durum ne? Onun yanında tabii Trabzon'da bir kupa maçı da olacak. Cuma günü finale hazırlanıyor. Trabzon orada rotasyon yapar mı bilmiyorum. Metin Diyadinli Gençler Birliği'nin durumu ne? Kocaeli Spor karşısındaki Antalya'nın, Kasımpaşa'nın, Eyüp'ün durumları ne? Onu da merak ediyoruz. Ömerciğim.
4: Tabii Trabzonspor'la başlayalım dilersen. Trabzonspor burada yarı finalde Ankara'da Gençler Birliği'ne karşı bir maç oynadı ve kazandı. Final oynayacak Türkiye Kupası'nda. O basın toplantısında, Fatih Tekke'nin basın toplantısında söylediklerinden benim anladığım, benim çıkarımım, bu net bir haber değil tabii ki ama benim çıkarımım şu oldu: yani Trabzonspor için kupa finali tabii ki daha önemli ve bir rotasyon durumu açıkçası var Trabzonspor'un. Trabzonspor'un bir rotasyon yapacağını düşünüyorum. Öyle bir beklentim var. Çünkü Fatih Tekke şöyle söylemler kullandı. Yani bugün sakat oyuncularımız vardı. Sahada işte performansı düşük olan yorgun oyuncularımız vardı. Bir de dedi kulübede sizin bilmediğiniz başka sakatlıkları olan oyuncularımız da var. Bizim için birinci hedef tabii buradan sonra kupa. Kupa finaline odaklanacağız. Ligde bir maçımız daha var. Onu da işte sakatlıklarımız varken uygun bir kadroyla işte o minvalde konuşarak orayı da oynayıp bitireceğiz dedi Fatih Tekke. Yuvarlak şekilde konuştu. Aslında direkt olarak bu söylemler üzerine ben soracaktım hani rotasyon yapmayı düşünüyor musunuz diye ama basın toplantısının süresi kalmadı. Misafir Trabzonsporlu meslektaşlarımız biraz uzun tuttu. Soramadık ama benim çıkarımım bu yönde bu oldu. Gençler Birliği'ne döndüğümüzde ise bugün tabii Gençler Birliği için çok çok kritik bir akşam olacak. Kazanmak Gençler Birliği'ne hiç kimseye bakmadan kümede tutan senaryonun en başında geliyor ve hedefte o aslına bakarsan Gençler Birliği'nde. Kupada da onun öncesinde de sonrasında da hem sakatlıklar hem de artık sezonu bitiren oyuncular var Gençler Birliği'nde. Bunlardan iki tanesi Onyekuru ve Mbayeniyang. Mbayeniyang ve Onyekuru izin verildi onlara. Yani kadro dışı diyemeyiz ama artık onlar şehri terk ettiler. Niyang şehri terk etti. Onyekuru en son aldığım bilgiye göre Ankara'daydı ama sonra ne oldu bilmiyorum. Onlar olmayacak kadroda. Talisson sezonu kapatan isimlerden biri ki sezonun büyük bir kısmını

0: Kuvara Sonunç, Etebe ve Piyabo, bunlar da zaten uzun süredir sakatlıkları olan oyuncular, kadroda yer alamayacaklar. Gençler Birliği'nde ön tarafta tabii bir forvet sıkıntısı var. Aslında sezonun başından beri vardı. Orada Adama Traore bugün görev yapması bekleniyor. Metehan ve Cihan kenarları, Tonga orta sahasıyla Gençler Birliği'nin başlaması bekleniyor. Tabii orta sahada bir değişim olabilir muhtemel 11'lere bakıldığımızda. Oğulcan-Delebaşıyuru ikilisi görünüyor ama Diabate kupada çok iyi bir performans gösterdi. Yani Trabzonspor maçında gösterdiği performans ülke gündemine oturdu, öyle söyleyebiliriz ve oyuncu çıkışını sürdürüyor. Henüz 18 yaşında bir oyuncu ve 6 numara pozisyonda oynuyor. Aslında Gençler Birliği'nin sezon başından beri ihtiyacı olan bir pozisyonda oynuyor. Trabzonspor maçında 11'de çıktığında ben şöyle düşünmüştüm tabii ki. Hani lig maçında kulübede olacaktır muhtemelen diye düşünmüştüm ve açıkçası kendi futbol aklımda Gençler Birliği'ni bir sezon izlediğim, bu maça kadar gördüğüm o taktiksel durumla ilgili biraz üzülmüştüm kendi adıma. Çünkü orada Gençler Birliği'nin bir 6 numaraya kesinlikle ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama bugün belki de o performansın üstüne yine de 11'de tercih edebilir Metin Diyadin, ama o olmazsa Oğulcan Delebaşıyuru ikilisini muhtemelen göreceğiz. Sol tarafta tabii Abdurrahim ve Anusek ikilisinden biri tercih edilecek. Sağda Pereira yüksek ihtimalle, çünkü Fıratcan da çok fazla süre almıştı sonradan son haftalarda, ama lig maçlarında Metin Diyadin'in gelmesiyle beraber Pereira daha çok tercih edildi ve Fıratcan da yüksek efor sarf eden oyunculardan biri kupa maçında. Merkez ikili Zuzek Kutas. Zuzek'in de ufak bir sakatlığı vardı ama yetişeceğiyle ilgili bilgiler aldık. Kalede de tabii bu sezonun flash ismi, belki de Gençler Birliği'nin son haftaya kadar düşmeden gelmesinin önündeki en büyük etken, yani orada düşmemesini sağlayan etken Velho olacak. O da çok iyi bir kaleci. Bugün de yine kalesinde olacak diyelim Gençler Birliği için. Tabii hava biraz burada heyecanlı. Hafta içi de öyleydi. Kararlı bir durum var ama bir yandan da işte o hani sessiz bekleyiş olur ya, yüksek konsantrasyonlu. Yani kazanmaktan başka bir çaresi yok aslında Gençler Birliği'nin diğer maçlara bakmamak adına. O yüzden farklı bir düşünce, farklı bir atmosferle bu belki de son yılların en önemli maçlarından birine çıkacak Gençler Birliği. Ve Trabzonspor gibi zor bir rakip karşısında rotasyon yapsa da gol ve goller arayacak, öyle söyleyebiliriz. Tabii sezon başından beri Gençler Birliği ile ilgili hep şunu söyledim ben kendi adıma, yani düşme adayı ve düşmeme üzerine bir hedef koyması gerekiyor dedim. Uzun süre bu tabii farklı görüşler oldu, benden farklı düşünenler oldu ama geldiğimiz noktada haklı çıktığımı söyleyebilirim. Çünkü hem kadro planlaması hem sezonun içinde değişen 6 hoca, 3 başkan, bunlar kolay şeyler değil ve hem oyuncu grubu hem camia çok yıprandı. Özellikle oyuncu grubunun o son dönemlerde yaşadığı yıpranma, üst üste teknik direktör değişimleri çok etkiledi takımı. Ve bugüne kadar bu şekilde Gençler Birliği geldi. Artık son bir maç, bu final maçı. Yani kupada final oynamaktan farkı yok Gençler Birliği için bu karşılaşmanın. O yüzden burada aynı işte o 2-0 geriye düşüp sonradan ilk yarısında 2-2 çevirdiği Kasımpaşa maçındaki gibi önemli bir mental reaksiyon da gerekiyor Gençler Birliği'ne. Orada oyuncu grubu inanılmaz bir reaksiyon vermişti ilk yarıda. İkinci yarıda da Metin Diyadir'in biraz daha ayağı yere bastıran, daha sağlam durumuyla, taktiğiyle beraber maçı kazanmayı başarmıştı Gençler Birliği. Bugün de öyle bir yüksek konsantrasyon ve motivasyon gerekiyor Gençler Birliği'ne. Bakalım, göreceğiz. Birçok daha demin saydığımız ihtimal var ama Gençler Birliği eğer buradan 3 puan alırsa hiçbir maça bakmadan Süper Lig'de yoluna devam edecek belki.
1: Bu arada bir Gençler Birliği taraftarı Fırat Yağmurlu, öyle söyleyeyim ki 2019-2020 Radyo Gol'ün ilk kurulduğu zamanlar stajyer olarak girdiğim Radyo Gol'de mesajlarını görürdüm. Ufuk Kağan Karacanlı, Ilgaz Şınar'la bir Radyo Gol. Gençler Birliği adına mesaj yazan tek dinleyicimizdi. Şimdi birçok dinleyicimiz var Ankara'dan ama o Radyo Gol'ün bu anlamda değerlisi. O açıdan onu söyleyeyim. Doçent Doktor Fırat Yağmurlu, Gençler Birliği taraftarı, iyi de bir Gençler Birliği taraftarı, iyi de bir ortopedist aynı zamanda, öyle biliyorum. Yanlışım varsa düzeltir hocam. O bir yorumda bulunmuş. Demiş ki: "Berk Bey, iyi yayınlar. Gençler Birliği çok kritik bir maça çıkıyor. Yönetimsel hatalarla buraya kadar geldik maalesef. Yine de hafta içi kupa yarı finalinde izlediğim takım Gençler Birliği'nin genç, isyankar ruhunun geri gelebildiğini göstererek mutlu etti. Düşsek de kalsak da Metin Diyadin'le ve genç futbolcularımızla devam edilmesi gerekiyor. Haydi gençler," demiş. Kırmızı kara kalpler göndermiş. Kırmızı kara, burası Ankara. Genç ve ihtiyar bebeler yan yana," demiş.

0: Yani Fırat yağmurlu. Onu demeye getirmiş. Hep oraya gidiyor böyle kırmızı kareyi görünce aklım. Hep orayı bir galiba Ezel'indi, yanlış mı hatırlıyorum? Hep o
1: Evet.
0: marşı hatırlıyorum. Ömer Can Özmen. Söz sende, ne dersin? Fırat Yağmurlu'nun görüşüne, Metin Diyedin'le ne olursa olsun devam edilmeli diyor.
1: Fırat hocama çok selamlar. Değerli yorumu için teşekkür edelim. Tabii sezon başından beri hocamın da dediği gibi yönetimsel olarak birçok hata yapıldı. Yani aynı hatalar tekrarlandı. Üst üste başka 3 farklı başkanın yaptığı farklı farklı hatalar. 6 teknik direktör hocama orada katılıyorum. Burada Metin Diyadin'in ilk dönemi sonrasında tekrar yolların ayrılıp tekrar gelmesi. Orada bir yol ayrımı olmasaydı belki de farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama bu çok denklemli bir durum. Tabii Gençler Birliği'nin dinamikleri çok önemli. Şöyle yani oradan bahsettiğimizde şunu da söyleyelim. Bugünkü özel haberimdi. Seyfi Toprak Kıskanç'ın transferi için İngiltere ve İspanya'dan çok ciddi ilgilenen kulüpler var. Onu raporlayan ve teklif yapmaya hazır olan kulüpler var. Bunu söyleyebiliriz. Çok yetenekli bir oyuncu mesela. Yine o genetikten gelen bir oyuncu ve bu sezon hiç aslında A takımda forma şansı bulamadı. Yine Diabate'yi bunu örnek gösterebiliriz. Kupa maçında o genç oyuncuların, daha az oynayan oyuncuların verdiği reaksiyon çok değerliydi. O maçta kazanılabilir bir maçtı. Bunu da söyleyebilirim net olarak. Çünkü o gün de devre arası bağlantı yaptığımızda Can'la bunlardan bahsettim ama tabii orada biraz daha Metin Diyad'ın çok sakin kaldığı maçı aslına bakarsan dengeli götürmeye çalıştı. Tabii bu Trabzonspor maçını da düşünerek yaptığı bir hedef işiydi. Ona bir şey söyleyemiyorum o yüzden. Ama burada Gençler Birliği düşerse bence çok şey kaybedecek. Buradaki düşüş çünkü çok fazla yüksek kontratlı oyuncu var ve bu oyuncuların sözleşmeleri devam ediyor. Başında Niang ve Onyekuru geliyor bu oyuncuların ki Onyekuru'nun önümüzdeki sezon maaşı da yükseliyor. Yani kontratı o şekilde. 1,4 milyon euro yanılmıyorsam şu an kazandığı ücret 1,6 milyon eurolara çıkacak. Yine Niang çok problemli bir oyuncu. Dün gece sabaha karşı saatlerde birçok açıklama paylaştı sosyal medya hesabından. Onları da takip ettik. O da problemli bir oyuncu ve onun da sözleşmesi devam ediyor ki devre arasında ona da ilgi vardı. Ona da bazı tekliflerin olduğu bilgisi bende var. Ama o da takımla birlikte devam etti. Yani Gençler Birliği'nin düşmesi ekonomik zaten böyle zor bir durumdayken, dar bir durumdayken daha da kötü bir duruma götürebilir. O yüzden tabii ki hepimizin temennisi düşmeden burada Süper Lig'de yoluna devam etmesi ama yapılması gereken çok fazla iş var. Yani bugün sezon bitecek. Bu akşam belki bir iyi bir uyku çekmesi lazım yönetim kurulu ve yöneticilerin. Sonrasında ertesi sabah önümüzdeki sezonu planlamaya şimdiden başlamaları gerekiyor. Çünkü bunların ağrılarını, sızılarını çok çekti Gençler Birliği. Geç kalınmışlıklar, geç yapılan hamleler, belki maddi durumdan dolayı geciken işler ama ne olursa olsun önümüzdeki sezon aynı bu sezonda yapılan hataların ve yüklü harcamaların yapılmaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki bakalım neler göreceğiz. Gençler Birliği tarafında gelen mesajlar var. Eyüp ve Kasımpaşa ilişkin gelen mesajlar da var. Eyüpspor'un ve Kasımpaşa'nın ligden düşme senaryosu var mı demiş. Var. Var ki onu yaklaşık bir haftadır konuşuyoruz. Hatta tekrar edelim istersen Ömercan, o gün.
1: Tabii Eyüpspor'un düşmesi senaryosundan bahsedelim biraz. Gençler Birliği, Antalyaspor ve Eyüpspor aynı puanda olursa eğer bu üçlü averaj denkleminde Eyüpspor küme düşmüş olacak? Kasımpaşa'da iki tane senaryo var aslında aynı puanlı olursa üçlü dörtlü averajlarda. Gençler Birliği, Antalyaspor ve Kasımpaşa yine aynı puanda üçlü averaj durumuna kalırsa burada Kasımpaşa lige veda edecek. Gençler Birliği, Eyüpspor, Kasımpaşa ve Antalya yine 32 puanla veya aynı puanlarla aynı puanda kalırsa burada da Kasımpaşa'nın lige veda edeceğini söyleyelim. O iki takımın da aslında risk devam ediyor onlar için de. Antalyaspor 29 puanda, Gençler Birliği 31 puanda, Eyüpspor 32 ve Kasımpaşa'da 32 puanda olan takımlar şu an için belki.
0: Peki. Ömercan, teşekkür edeceğim. Eklemek istediğim farklı bir detay yoksa.
1: Çok teşekkür ederim
0: Sağ
1: Berk. Umuyorum ki hak edenin ligde kaldığı bir akşam olur. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
0: O
1: diliyorum.
0: zaman, değerlendirmek üzere şimdiden yarının sözünü alayım. Bu düşme
1: Tabii
0: kalma
1: ki.
0: mücadelesi özelinde ne oluyor, ne bitiyor? Detayları yarın seninle konuşuruz 16
1: Tabii
0: civarında.
1: ki. Sana ve Radyo Gol'e her zaman
0: Sağ
1: telefonum açık.
0: ol.
1: Görüşmek
0: O
1: üzere.
0: artık şüphesiz, çünkü 3,5 saat bir
1: Evet.
0: Galatasaray şampiyonluk kutlaması yayını yaptık ki sormayın. Hakikaten çok
1: Çok
0: yoğun bir
1: keyifli
0: yayın
1: bir
0: oldu.
1: yayındı. Çok kıymetli bir yayın oldu.
0: Yani o çok kıymetli, çok da güzel bir yayın oldu. Orada 3,5 saat boyunca Cuma günü Galatasaray kutlamasında 19.30'a başlayıp 22.50 gibi aşağı yukarı bitirdiğimiz bir program vardı. Teşekkür ediyorum ayrıca tekrardan sana.
1: Rica ederim her
0: Sağ ol.
1: zaman kardeşim. İyi
0: Sağ ol.
1: yayınlar diliyorum.
0: Ömercan Özmen'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Araya gideceğim. Araya gitmeden önce mesajları tamamen okuyalım. Şöyle bir hızlıca Mehmet Bey'in mesajı bizlerde. Ve Kasımpaşa Eyüp düşsün, Çorum gelsin. Biz de ilçe takımlarından ve boş tribün izlemekten kurtuluruz. Zarar vermiyor mu sence ilçe takımları demiş. Şimdi ilçe takımından ilçe takımına değişiyor. Karagümrük düşsün diyemem mesela. Kasımpaşa için nötrken Eyüp, Pendik gibi Eyüp ama bu arada yani 1. Lig'de Süper Lig'e gelsin dediğim bir ekipti. 1. Lig'e geldikten sonra oynanan karşılaşmalar, oynadıkları maçlar yani çok da böyle tabii kendi statlarında oynayamamaları Karagümrük'le beraber biraz dezavantaj oluşturuyor. Eleştirirken de ona dikkat etmek gerekiyor tamam ama o havayı göremiyorsun. Yani işte Olimpiyat'ta Karagümrük'ün ateşli taraftarı da azınlık kalıyor. Öyle büyük bir statta. Orada da yansıtamadılar. Ama Pendik gibi işte Tuzla gerçeğini hatırlıyoruz ligde geçtiğimiz sezonlarda. Tuzla gibi bu tarz takımları da açıkçası görmek yani sizin gibi düşündürür bana ligde. Ama tabii orada Karagümrük'ü, Kasımpaşa'yı bir nebze. Çünkü camia ya hani bir tarafta da. Belki çok net konuşamayacaksınız. Belki çok işte Karagümrük kadar mesela. Karagümrük Kasımpaşa karşılaşmalarında ya da Kasımpaşa Karagümrük kıyaslamalarında genellikle Karagümrük tarafında böyle kendimi biraz daha sempatik, o tarafa daha yakın görürüm. Sempatik geliyor gibi görürüm. Ama yani ilçeden ilçeye de değişir bu durum. Yani ama Başakşehir, işte Pendik, onun yanında hadi Eyüp gibi takımlar, Tuzla gibi takımlar, işte Ümraniye ki geldi. Hep gördük son 5 yılda bu takımları, birçoğunu. Yani evet, sizin gibi düşündürür bana da. Orada biraz böyle ayırt etmek de gerekiyor ama. Karagümrük mesela inşallah gelecek yıl gelir lige. Karagümrük kendi stadında oynayacak. Büyük ihtimalle genelde bizde inşaatlar öyle olur da. Yani bir inşaat yapılıyor şu an. Stadyumun inşası tekrardan yerinde yapılıyor Fatih'te. O güzel yerde. O bilinen yerinde yapılıyor tekrardan. Ama surlarla alakalı tarihi bir yapı, hemen kenarında surlar var. Onlarla alakalı bir problem vardı. Galiba o da projede çözüldü ki nasıl çözüldü bilmiyorum. Göreceğiz. Projenin detaylarına hakim değilim. Orada son haftalarını oynama hedefiyle başladılar inşaata, yapıya. Ya bize inşaat çok yetişmez. Yani belki lige çıkarlarsa kutlamayı o statta yaparlar. Kutlamayı oraya yetiştirirler. Son haftaya kalır mı? Son haftalar orada geçer mi? Son bir ay orada oynanır mı? Son bir ayda da iki maç oynayabilir en fazla zaten. Mantık olarak düşündüğünde bir ligde. Ama böyle bir hedefleri var. Bize tabii metro inşaatı, metro açılışları, onun yanında farklı farklı şeyler şimdi iş siyasete kayıyor. Oralara girmeyeyim. Ne Ulaştırma Bakanlığı ne de Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı iki ayrı metro hatlarındaki durumlara girmeyeyim ayrı ayrı ama çünkü farklı yere çekebilirsiniz. İşte yani ne bileyim Barcelona'nın stadını biz yaptık. Orada da yine benzer problemler yaşanıyor gibi gibi. Böyle inşaat söz konusu olduğunda bize biraz o işler uzuyor, onu söyleyeyim. Ama bizde o işlerin uzadığı noktada yetişir mi yetişemez miyi konuşurken bir anda heyecanlandıran da bir şey var Karagümrük'te. Karagümrük yerinde oynayacak, Karagümrük stadında oynayacak, Karagümrük farklı bir havayla oynayacak. Umarım gelecek yıl tekrardan yükselirler diyeyim ve şöyle hızlıca nereye götüreyim sizleri. Dursun Özbek dün açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarını dinleyelim. Yaklaşık 7 dakikalık o açıklamada neler söyledi. Avrupa'da yeniden kupa kaldırmaya hazır mısınız dedi. Biraz heyecanlandırdı. Galatasaray Adası'nda düzenlenen organizasyonda Dursun Özbek neler söyledi, nelere değindi onu dinliyoruz.
2: Futboldan performans analizine, taraftar deneyiminden veri yönetimine kadar her alanda teknolojiyi merkeze alan bir Galatasaray oluşturacağız. Çünkü geleceğin spor dünyasını teknoloji yönetecek. Biz de bu dönüşümün dışında kalan değil, öncüsü olan bir kulüp olmak istiyoruz. 7. ve son programımız ise değerli arkadaşlar, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk. Galatasaray sadece kazanan bir kulüp değil, örnek olan bir kulüp olmak zorundadır. Çevre yatırımları, enerji verimliliği, sosyal sorumluluk projeleri ve toplumsal katkıyla Galatasaray'ı bir alanda da öncü yapacağız. Çünkü Galatasaray yalnızca bugünün değil, geleceğin de kulübüdür. Bu programlar dışında kendimize koyduğumuz hedeflerden birisi de NBA Europe projesinde yerimizi almaktır. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Umuyorum çok yakında güzel bir haberler vereceğiz. Değerli arkadaşlarım, bunun yanında uzun zamandır yeni proje geliştiremediğimiz binicilik şubemiz için de önemli bir çalışma yapmaktayız. Yakın dönemde binicilik şubemizi de yeni bir tesise kavuşturma müjdesini siz değerli üyelerimizle paylaşacağımı inanıyorum. Bu projede ayrıca çok heyecanlı, beni çok heyecanlandıran bir proje. Kısa sürede sizler bunlarla ilgili bir açıklama yapacağım. Değerli Galatasaraylılar, biz arkadaşlarımla beraber son 4 yılda çok önemli işler yaptık, başardık. Ama inanıyoruz ki şimdi yepyeni bir hikaye yazmak için çok önemli bir fırsatımız var. Şimdi ben ve arkadaşlarımın Galatasaray'ın bu yeni hikayesini yazmak için tarihi bir sorumluluğu var. Değerli arkadaşlar, şunu iyice vurgulamak için bu sözlerimi tekrarlamak istiyorum. Arkadaşlarımla beraber yepyeni bir hikaye yazmak için alıyorum. Galatasaray'ın önünde bu yeni hikaye yazma fırsatı var. İnşallah sizlerin de desteğiyle Galatasaray için, Galatasaray'ın geleceği için yepyeni ve hepimizi mutlu edecek bir proje yazacağız.

Arkadaşlar malumunuz yarın 17 Mayıs değerli Galatasaraylılar hepimizin hatırasında UEFA Kupası'nın hatıraları çok canlı 10 seneyi devresi yarın. Biz umutluğu tattıran en önemli aktörlerden biri olan yaşayan efsanemiz Fatih Terim'in çok güzel bir sözü vardır. Fatih Hoca'nın çok güzel bir sözü var. En büyük şampiyonluk bir sonraki şampiyonluktur. İşte biz de şimdi önümüze bakıyoruz. Şimdi değerli hazırım. Şimdi size soruyorum, herkes dikkat etsin. Herkesin dikkatini istiyorum. 27. şampiyonluğa hazır mısınız? Peki Avrupa'da yeniden kupa kaldırmaya hazır mısınız? Değerli hazırım, Aslantepe projesiyle Avrupa'nın en önemli spor komplekslerinden birini beraber yapmaya hazır mısınız? Peki Galatasaray dünyanın ilk 15 spor kulübünden biri yapmaya var mısınız? ...150 milyon taraftarlı global bir Galatasaray'a hazır mısınız? Galatasaray markasını dünyanın dört bir yanında büyütmeye var mısınız? Türkiye'nin dünya kulübü, dünyanın Türk kulübü olmaya da hazır mısınız?

0: O zaman siz varsanız biz her şeyi yaparız. O zaman başlıyoruz değerli Galatasaraylılar. Tüm bu hedefler için arkadaşlarımla birlikte hiç durmadan çalışacağımızın sözünü size buradan bir kez daha veriyorum. İnanıyorum ki Galatasaray artık yeni bir çağın eşiğindedir. Gelecek Galatasaray'ındır. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.
1: Dursun Özbey'in açıklamaları bu şekildeydi. Araya gidiyoruz, aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
3: Reklam.

0: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz parantezde. Nurgül Günaydın bizlerle, Trabzonspor onunla konuşacağız. Nurgül Günaydın, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Trabzonspor'da bizi bu akşam ne bekliyor Gençler Birliği maçında?
1: Yani güzel bir maç bekliyor. Neredeyse bir hafta içinde, hatta 10 gün içinde ikinci kez karşı karşıya gelecek Trabzonspor Gençler Birliği ile. Tabii şartlar farklı, biraz daha farklı. Trabzonspor sezon sonu üçüncülüğü garantiledi. Tabii Gençler Birliği'nin kendi puan durumuna baktığımız zaman bugün belki kendi kaderi belli olacak. Tabii diğer takımların alacakları sonuçlar da önemli. Sadece hani Gençler Birliği'nin alacağı sonuçta değil. Tahminim diğer maçlarında sonuçları beklenmek zorunda. Yani herkes için bu akşam ne olacak? Herkesin kaderi bir anlamda kendi elinde olacak. Trabzonspor'da kendi maçına çıkacak, topunu oynayacak ve kazanmak için her zaman çıktığı gibi bugün de kazanmak için sahaya çıkacak. Güzel bir maç olacak. Tabii Antalya maçı, Antalya'da Konyaspor'la cuma günü biliyorsunuz Trabzonspor Türkiye Kupası maçı var. O maç öncesinde de hani rotasyon yapacak mı Fatih Tekke? Hani rotasyon yapacak çok bir kadroya da sahip değil aslında. Belki bir iki genç oyuncuya şans verebilir. Onları ya da kadroda bulundurup maçın ikinci yarısında sonlarına doğru, üçüncü oyunu ikinci yarısının son bölümlerinde şans verebilir genç oyunculara. U19 takımından 2-3 oyuncuyu kadroya dahil edebilir. Yani onun dışında yani Trabzonspor dediğim gibi bugün kesinlikle kazanmak için oynayacak her zaman olduğu gibi.
0: Peki Trabzon'da beklediğin muhtemel ne desem? Biraz zor gibi ama sen yani, dahil edebileceğin yani oyuncular var deyince.
1: Kalede Onana olur. Dövük, Salih, Vivu, Pina savunma dörtlüsünde. Orta sahada Buşari, Olay, Ozan yapabilir. Yani muhtemel böyle görünüyor. Sol bek Vakeme olur. Felipe sağ olur. Umut Nayır'da santrafor görebiliriz ilk yarıda. Hani ona açıyı belki dinlendirir bu anlamda. Umut'a şans verebilir. Öyle bir sürpriz olabilir dediğim gibi. İkinci yarıda da 19 takımından 2 oyuncu muhtemelen kadroda olabilir. Onlara da şans verebilir. Salih ya da Onur Akça, Çakıroğlu'na da şans verebilir. Bekleyeceğiz zaten, birazdan 1-2 saate de evet, açıklanacak muhtemelen kadro.
0: Trabzon özelinde biraz da sezon değerlendirmesini daha sonra yaparız ama eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım. Galatasaray'da bir etkinlik an itibariyle ajanslardan önüme yansıyan görüntüler arasında, oraya döneceğim. Son sözlerini Trabzon özelinde senden rica edeyim.
1: Evet, Trabzonspor dediğim gibi şu anda hedef kupayı kazanmak. Cuma günü oynanacak maça odaklanmış durumda şehirde, taraftarlardır. Tabii bu maçta da belki bazı oyuncuları son kez izleyecek taraftarlar. O yüzden maça da ilgi olmasını bekliyoruz aslında ama çünkü Antalya'ya herkes gelemeyecek. Antalya hafta içi onunla ilgili de epey bir hareketlilik yaşandı. Trabzonspor kulübü maçın farklı bir şehre alınması yönünde talepte bulundu. Ancak Konyaspor kulübü kabul etmediği için bu gerçekleşmedi. Dediğim gibi bazı oyuncuları belki son kez izleyecek taraftarlar. O yüzden bugün de maça ilgi bekleniyor diyebilirim.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Nurgül Günaydın.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi ağzına yayınlar
0: sağlık
1: diliyorum.
0: Görüşmek üzere. Sağ ol. Nurgül Günaydın'dan Trabzon'a ilişkin detayları aldık. Gençler Birliği tarafına Oktay Ünsal'la döneceğiz. 17:20-17:25 civarında aşağı yukarı o saatlerde onunla tekrar konuşacağız. Tam da denk geldi. Az önce Dursun Özbey'in dün Galatasaray Adası'nda gerçekleşen etkinlikte konuştuğu, aktardıklarıyla devam ediyorduk yayınımıza. Onları aktarıyorduk. Oradaki görüşlerini aktarıyorduk. Bugün de Galatasaray'da UEFA Kupası zaferinin 26. yıl dönümü anısına Galatasaray Lisesi'nde bir organizasyon düzenleniyor. Sayın Başkan Dursun Özbek konuştu. O dönemin başkanı Faruk Süren açıklamalarda bulundu. Hemen sol taraflarında Bülent Korkmaz'ı görüyoruz. Sağ tarafta Fatih Terim'i görüyoruz. Önemli isimler, efsane isimler var. Galatasaray'da Dursun Özbek, Faruk Süren, Fatih Terim, Bülent Korkmaz neler söyleyecekler? Galatasaray Lisesi'ne dönüyoruz. Mikrofonları oraya çeviriyoruz. Orada ne oluyor? Orayı dinliyoruz.
2: Zaferlerinden biri şu an UEFA Kupası için. Her sene 17 Mayıs'ta böyle kupaya emeği geçen, o günü bize kazandıran efsanelerimize bir araya geliyoruz. Bugün özellikle başkanıma, hocama ve kaptanıma çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadılar, buraya geldiler. Bugünün anısına beraber olacağız ve bir yerde hatıralarımızı paylaşacağız. Onlara çok teşekkür ediyorum ve tekrar Galatasaray'ın bundan sonraki Avrupa Kupaları için bu buluşmalar, bu görüş alışverişleri bize destek veriyor. Emeği geçen herkese büyük bir teşekkür ediyorum.
3: Evet, bugün 26 yıl önce bugün önemli bir kupayı kazandık.
0: Faruk Süren konuşuyor.
3: Türk futbol takımı bir UEFA kupası veya Şampiyonlar Ligi kupası, yani benzer sadık kazanmıştır. Tabii burada önemli olan Cengi Haberce mücadele etmiş arkadaşlarımız, teknik direktörümüz de burada, kaptan da burada. Tabii bu 26 yıllık süre içinde bir iki kere daha Galatasaray'ın bu işi becermesini umut ediyorduk. Olmadı ama bundan sonra ben eminim ki bir kupa alınacaksa gene Avrupa'da, gene onu Galatasaray başaracaktır. Başkana teşekkür ediyoruz bizi topladığı için burada. Hatırladığı için. Unutmuyoruz gerçi ama hatırladığımız için. Çok teşekkür ederim ben. Hem kaptanımla hem teknik direktörümüz İmparator Fatih Terim. Çok teşekkür ederim kendiniz için. Sağ olun.
4: Fatih Hocam.
2: Hocam.
4: Başkanlarımız konuştu.
2: Çok teşekkür ederim. Geç. Başkanım.
5: Herkese iyi akşamlar. Bir defa öncelikle Sayın Başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Bu nazik davetine iki gün önceden arayıp her zamanki gibi nezaket içerisinde nazikçe daveti için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir diğeri
0: Galatasaray'da UEFA Kupası zaferinin 26. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenleniyor. Galatasaray Lisesi'nde Fatih Terim konuşuyor.
5: Şahsında yönetimi de tebrik ediyorum. Artı daha evvel öğrencim, şimdi meslektaşım olan Okan Hoca'ya da buradan gönül dolusu tebriklerimi yolluyorum. İnşallah tabii Galatasaray ümit ederim kendi rekorunu kendi kıracaktır. Kendi rekorunu kendi kıracaktır. Galatasaray o güçtedir. Tabii o gün bu kupayı kaldıran kaptanımız, kaptanlarımız, takımımız belki görünüşte ama esasında o kupayı kaldıran Galatasaray'ın kendi değerleridir. Galatasaray değerleri kaldırmıştır o kupayı. Taraftarıyla, camiasıyla, bulunduğumuz yer lisesiyle ve futbol takımıyla, yönetimiyle, sayın başkanımızla o kupayı dediğim gibi değerleriyle kaldırmıştır. Bulunduğumuz yer de tabii tarihi bir yer. Burası bir okul değil, burası bir fikir yeri, bir fikrin doğduğu yer. Dolayısıyla Galatasaray'ın zaten genlerinde olan Avrupa başarısı gelmiştir. Burada bu yolda hep beraber çalışan, hep beraber yürüyen, hep beraber inanan bir yürüyüş şeklidir bu. O yüzden emeği geçen o gün Sayın Başkanımız başta olmak üzere tüm yönetim arkadaşlarımı, ismini tek tek saymadığım tüm futbolcu arkadaşlarımı Bülent'in nezdinde, Bülent'i tebrik ederek, taraftarlarımızı ve emeği geçen tüm Galatasaraylıları tebrik ediyorum. Hiçbir ciddi başarı tesadüfi değildir. 4 senelik bir çalışmanın, beraber uğraşmanın, beraber inanmanın başarısıdır UEFA Kupası. Ben UEFA Kupası'ndan sonra ne dediğimi hatırlıyorum. Çocuğum olmuş gibi hissediyorum dedim. Hani çok sevinçlisiniz de izah edemezsiniz. Nasıl, nedir? UEFA Kupası da bizim için öyle olmuştur. Nitekim 26 yılda ne kadar önemli olduğu da anlaşılmıştır herhalde. Sözlerimi uzatmadan, Bülent'e devretmeden önce evet, Bülent pek yanaşmaz Bülent ama mecbur olacak şimdi ondan sonra. O günkü tüm emeği geçen özellikle futbolcularıma, hakikaten hepsi birbirinden fedakar futbolcularımıza, o güzel kupayı Türkiye'ye getirdikleri için kaldırdıkları için, emekleri için şahsınızda bu ülke adına teşekkür ediyorum. Çünkü biz acaba'yı kaldırdık. Hani hep giderken acaba ya, acaba olur mu? Biz hep beraber olur dedik. Teşekkürler.
6: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle başkanlarıma, hocama ve yöneticilere teşekkür ediyorum.
0: Bülent Korkmaz konuşuyor.
6: Gerçekten Faruk Başkanımızın dediği gibi Avrupa Kupası Galatasaray Spor Kulübü'ne gelmiştir. İlk. Tabii ki bunun mutluluğunu 26 sene geçmesine rağmen hala yaşıyoruz. O saygıyı ve sevgiyi her yerde görüyoruz. Dolayısıyla ne kadar büyük bir iş yaptığımızı Fatih Hocam'ın dediği gibi acabalar ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla inşallah bundan sonra Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi Kupası olur. İnşallah en kısa zamanda bu kupa kalkar ve ne kadar büyük bir kulüp olduğumuzu, ne kadar büyük bir camia olduğumuzu ve ne kadar çok önemli oyuncular olduğumuzu, sporcular olduğumuzu orada da gösteririz. Dolayısıyla Sayın Dursun Başkan'a da çok teşekkür ediyorum bu güzel davet için. İyi akşamlar.
0: Açıklamalar böyleydi. Galatasaray Lisesi'nde gündem böyle. Galatasaray'da gündem bu. UEFA Kupası zaferinin 26. yılı dolayısıyla etkinlik düzenleniyor. Bu bir zafer olarak bugün anılıyor. 26. yılda da aynı zamanda denk gelen farklı bir süreç ki o da özür dilerim telefonumun sesini kısmayı unuttum. Bir arama geldi o sırada sizlere yansıdığı için bunun özrünü dileyim ve devam edeyim. 26. şampiyonluk da bu sürece denk gelmiş oluyor. Onu da aktaralım. Açıklamalar ardı ardına geliyor. Bu arada Okan Buruk için kendi rekorunu kırar umarım dedi. Fatih Terim 4 sene üst üste şampiyon olma konusunda ki Dursun Özbek de orada düzeltti. Senin rekorun o dedi. Fatih Terim gülerek üzerine basarak orada bir teveccüh göstererek onu söyleyeyim. Öyle betimleyeyim size o anları. Teveccüh göstererek kendi rekorunu diye üstüne bastı. Altını çizdi. Altını çizerek devam etti açıklamasına. Kırarak yine bir 5. şampiyonluğu getirir dedi. Bunu da aktarmış. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Galatasaray'da şu an hatıra fotoğrafları çekiniliyor. Basın ordusu da orada. Öyle söyleyeyim. Yakup Çınar'ı görüyorum. Serhan Türk'ü görüyorum. GSTV'den Deniz Gülen'i görüyorum. Hepsi orada. Yakup abi, Deniz abi derken birçok basın mensubu da son anda fotoğrafa dahil oldular. Hatıra fotoğrafları çekinildi. Tabii bir dinleyicimizin eleştirisi var. Belki çok merak ediyorum. Avrupa'da kupa kazanan takımlar her sene kutlamayı yapıyor mu? 26 sene geçmiş. Neyi kutluyorlar? Artık yenisini eklemek lazımken demiş. Ya açıkçası hani o anda bunları söylemek yeri olmazdı ama hani bunu da düşündüm ben oraya anons ederken, oraya giderken Galatasaray Lisesi'nde. Hatta size belki yayında denk gelmişsinizdir. Şaşırdım, haberim yoktu. Bir yayıncı olarak haberim yoktu orada kutlama olacağından. Günün farklı gündemlerini takip ederken giderken de bir düşündüm. Ama şu da var neticesinde. 160 tarafım sizin gibi düşünürken %40 da şuraya hak vermiyor değil. O zaman koy üzerine yeni bir şeyi. Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun, işte Beşiktaş olsun, Trabzonspor olsun fark etmez. Üzerine bir şey koy. O zaman bak tek başarı o kalmayacağı için kutlanmayacaktır ya da hatırlanıp geçecektir. Galatasaray Lisesi'nde böyle bir organizasyon düzenlenmeyecektir. Ha, şu da var, incelik Fatih Terim için, Faruk Süren için, Bülent Korkmaz gibi efsaneler için. Onları oraya getirtip ve böyle konuşma yaptırmak incelik, saygı. Bu açıdan da cami arasındaki o tutuculuk açısından da bir birlik göstergesi. Bunun da altını çizmek lazım. Bu açıdan baktığında da %40'ı içerisine kapsayan bölüme burayı da alabiliriz. Ama sizin gibi düşünmedim değil. Araya gideceğim. Aranın ardından burada olacağım.
7: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Dünya Kupası Hikayeleri. 7 Temmuz 1974. Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrur duruşu, tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor.
9: Reklam.
10: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
11: Donuyoruz Yüksel abi.
10: Bu havada.

0: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım çekici yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
3: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: de Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
5: Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. KCP sponsorluğunda sizlerle birlikteyiz. İkinci saatimizi doldurduk. 12-14 seansın ardından 1-2 saatlik seansta burada yine gündemimiz düşme hattı. Yine gündemimiz haliyle Galatasaray'da böyle kutlamalar ya da işte 17 Mayıs'ın kutlaması, hatırlanması derken bu tarz detaylar oluyor. Ama bunun yanında Beşiktaş'ı da Trabzonspor'da konuştuk. Ama asıl konuştuğumuz konu bu akşam düşme hattında neler olacağı. Kocaelispor deplasmanında düzeltmem de gerekiyor mu, bir bakalım hızlıca tekrar Kocaelispor tarafını şöyle bir hatırlamakta fayda var. Kocaelispor Antalya ile karşılaşacak. Antalya'ya konuk olacak. Antalya Kocaeli'yi ağırladığı maçta neler yapabilecek? Gençler Birliği Trabzonspor deplasmanında ne yapabilir? Trabzonspor'un savunma haricinde çok da kötü olmayan bir 11, muhtemel 11'i var. Savunmada Salih'in, Bora'nın, kalede Ahmet'in konuşulduğu, Ozan'ın hatta stoper tandeminde konuşulduğu bir Trabzon var. Kasımpaşa aynı şekilde. Galatasaray karşısında neler yapabilecek? Eyüp Fenerbahçe karşısında neler yapabilecek derken tüm maçlar, bu maçlar, saydığım maçlar düşme hattının son takımını belirleyecek. Gençler Birliği tarafında, Gençler Birliği camiasının önemli isimlerinden, geçmiş dönem yöneticilerinden Oktay Ünsal bizlerle. Oktay Ünsal, hoş geldiniz, selamlar.
6: Selamlar Berk, iyi yayınlar diliyorum.
5: Teşekkür ediyorum. Keyifler yerindedir umarım diyeceğim. Heyecan var diyeceksin muhtemelen. Allah'ım,
6: maçı bekliyoruz. Evet. Açıkçası şu an çok keyifli değiliz. Stres içindeyiz. Maç saatine hepimiz odaklanmış durumdayız. Hayırlısıyla bugünü atlatmanın derdindeyiz hepimiz.
5: Peki
6: camia olarak.
5: Bu derdin içerisinde Gençler Birliği'nde neler oldu? Metin Diyedin'le devam edilmesine sen sıcak bakanlardansın. Yazılarını öyle takip ediyorum. Görüşlerini özellikle Twitter'da yazdıklarında Metin Diyedin konusunda ön plana çıkıyordu hatırladığım, şimdi direkt bu konuyu açtığımda. Neler söylüyorsun maç öncesinde Gençler Birliği camiası?
6: Ya Metin Hoca'nın zaten gitmesi bence yönetim yaptığı en büyük yanlışlardan bir tanesiydi. Ama ondan sonra daha büyük bir yanlış yaptı. Çünkü Metin Hoca'yı tekrar getirmekle geciktiler. Keşke Karagümrük maçından önce gelseydi Metin Hoca. Şu an farklı bir süreçle belki bu hafta çok rahat bir şekilde hepimiz oturup önümüzdeki sezonun planlaması ya da maçlarımızı normal bir şekilde izliyor olacaktık. Metin Hoca'ya güveniyoruz. Şu anda camia olarak hepimiz kenetlendik. Metin Hoca'nın da inşallah Trabzon karşısında 3 puan alıp dönmesini, Ankara'ya dönmelerini bekleyeceğiz. Başka bir alternatifi açıkçası düşünmüyoruz bugün.
5: Peki diğer maçlar ne düşündürüyor Oktay Ünsal sana?
6: Rakiplerimizin ve bizim oynadığımız takımların hiçbirinin iddiası kalmadı. Herkes bir şekilde bu maçlarda yüklenecek. İşte Trabzonspor'un defans hattıyla ilgili biraz önce senin söylediğin bilgilere karşı bazı kişileri dinlendiriyor kupa maçı olduğu için. İşte Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Kocaeli'nin rakiplerimizle oynayacakları için bu takımların isimlerini söylüyorum. Onlar da büyük bir ihtimal yedek kadrolarla oynatmadığı ya da az süre bulan futbolculara şans tanıyacaklar. Böyle bir durumda tüm takımların puan ve puanlar alma durumu açıkçası %100 hepsi bir puan alacağını düşünüyorum. Burada biz kendimiz 3 puanımızı alıp rahat bir nefes alıp en azından altımızdaki Antalya'nın puan da alsa almasa da bizi hiçbir şekilde bağlamayacak bir noktaya getirmemiz lazım. Yoksa tehlikeli bir süreç içerisinde bulabiliriz kendimizi.
5: Bundan 4 ya da 5 hafta önce Ankara'da oturup konuştuğumuzda tesislere çok yakın bir konumda. O masada birçok isimdik, 5 isimdik, 6 isimdik aşağı yukarı ve hepiniz ayrı ayrı tercihlerde bulundunuz ya da tahmin tahminler daha doğrusu. Tercih olsa yine iyi. Hepiniz güzel bir şeyi tercih edersiniz, temenni edersiniz ama tahminlerde bulunduk, bulundunuz. O listede hala önümüzde ikimizin de Oktay Ünsal. Neler söylersin o gün yapılan tahminler ve bugün geldiğinde?
6: O listede ilk iki takımı tutturmuş durumdayız şu anda. Evet. Birinci sırada Karagümrük ve Kayseri'nin düşeceğini tahmin etmiştik. O haftadan sonra hatta ben bir paylaşımda bulunmuştum. Antalya Spor bu maçı kaybederse düşme hattında üçüncü takım olabileceğiyle ilgili bu paylaşımı da yapmıştım. Şu anda konuştuğumuz gibi kafa kafaya bir nokta, riskli bir noktadayız. Ama tahminlerimiz açıkçası topladığımız puan olarak aramızda 1-2 puan arkadaşlarla fark vardı ama açıkçası dediğimiz rakamlara geldik. Bunda da en büyük artı aslında son iki haftada Metin Diyedin'le bu süreci yönetiyor olmamız. Yoksa Metin Diyedin gelmemiş olsaydı şu anda belki Kayseri ya da Karagümrük'ten önce biz düşmüş olabilirdik. Böyle de bir ne yazık ki durum vardı. Çünkü Metin Hoca'nın getirdiği, yani bu sezon içerisinde çok kısa bir süre durdu ama puanların belki %70'ini Metin Hoca topladı. Böyle de bir gerçeğimiz var.
5: Peki camia ne diyor? Burada bir seçim her ihtimale karşı ne olursa olsun sonuç.
6: Bir seçim olacak. Bunu açık bir şekilde söyleyeyim. Yani camianın içinde yönetim veya muhalefet tarafından da %100 aldığım duyumlar seçim olacak. Bugünkü maçtan sonra bence önümüzdeki hafta içi ligde kalsak da düşsek de çünkü yönetimin içerisinde şu anda birçok yönetici arkadaşımız istifa edenler oldu. İstifa etmek üzere olanlar var. Onlar da bu maçın sonucunu bekliyorlar. Yani bu onların düşüncesini sonuç değiştirmeyecek açıkçası. Ona en azından biliyorum. Seçim kararı alınacağına eminim. Biz Haziran içerisinde bir seçim yaparız. Ama süreci takımın bugünkü ligde kalıp veya kalmaması oluşacak listelerin detayını belli eder bence.
5: Peki.
6: Ama kesin seçim olur. En azından bunu söyleyeyim.
5: O gündemi de seninle hafta içi tekrardan konuşuruz diye düşünüyorum. Gençler Birliği'ne ilişkin eklemek istediğin farklı bir detay var mıdır diye sorayım ben Oktay Ünsal.
6: Valla bugün hepimiz artık dualarla maçın bitmesini hayırlısıyla ligde kalmak istiyoruz. Çünkü Ankara'ya çok güzel bir stat yapılıyor. Bu stat Süper Lig'de oynarken kullanılması gereken bir stat olarak düşünüyorum. Ankara'mıza yakışan bir statta Süper Lig'de Gençler Birliği ile birlikte maçlarımızı burada oynamamız gerekiyor. Güzel bir ambiyans yakalayıp şehre de farklı bir değer katabileceğimize inanıyorum. Ve eski İlhan Cavcav dönemindeki hikayeleri oluşturabileceğimiz bir atmosfer olacaktır bence. Avrupa Kupası'ndaki maçları hatırlıyorum şu an gözümün önüne geldi. Biletler günler öncesinden bitiyordu. Zaten son 4-5 haftadır stadyumda bilet tükeniyor. Bilet kalmıyor. Taraftarlarımızın muazzam bir desteği var. Bu desteği devam ettirmek adına Süper Lig'de kalıp yenisi yapılacak stadyumda maçlarımızı oynamak istiyoruz açıkçası. En büyük hayalimiz şu anda bu.
5: Peki. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyeceğim o zaman. Oktay
6: İyi yayınlar diliyorum.
5: Selamlar. Ankara'ya selamlar.
6: Teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşürüz.
5: Sağ ol. Oktay Ünsal'la konuştuk. Gençler Birliği camiasının kıymetli isimlerinden Oktay Ünsal, geçmiş dönem yöneticilerinden Oktay Ünsal'la konuştuk ki sadece şimdi değil birçok zamanda değerlendirdiğimiz noktalar olur. Az önce de söylediğim gibi geçtiğimiz haftalarda çok farklı bir tablo çıkarmıştık haliyle. O tablo üzerinde de biraz konuşma fırsatımız oldu ki. Orada Gençler Birliği tarafında detaylar böyle. Gençler Birliği biraz öne çıkıyor. Şehir takımı, camia takımı olması sebebiyle. Diğer tarafta Eyüp'ü merak ediyoruz. Kasımpaşa'yı merak ediyoruz. Antalya'yı merak ediyoruz. Tüm bunları merak ederken oraları değişmeden, kurcalamadan da geçemiyoruz. İrfan 25 ile Fenerbahçe gündemine konuşarak, kısaca değerlendirerek kapatacağım bu bağlantı bölümünü ve programın kalan kısmında da zamanımızın olması halinde diye düşünmüştük ama zamanımız olacak gibi duruyor. Icardi'nin Galatasaray Kulüp Televizyonu'na verdiği bir röportaj var. Oraya gideriz. İrfan 25 bizlerle. İrfan 25 hoş geldin. Selamlar.
7: Merhabalar. İyi yayınlar.
5: Maç öncesinde durum Eyüp tarafında. Eyüp adına önemli. Eyüp camiası adına önemli.

0: Önemli ama ben senden aynı zamanda Fenerbahçe'deki bu Eyüp maçı, Galatasaray'daki Kasımpaşa maçları öncesinde ben sende Fenerbahçe'deki bu son durumu alayım, öğreneyim isterim senden. Ama ondan da ziyade seçim gündemini de merak ederim. Ne oluyor, ne bitiyor? 5 dakikalık bölümüm kaldı. Senden özetlemeni rica edebilir miyim abi?
1: Yani şöyle söyleyeyim, belki arada seçim gündemiyle başlarsak, tabii her iki başkan adayı da çalışmalarını sürdürüyor. Sayın Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini büyük ölçüde, yani %90 tamamladığını söyleyebiliriz. 22 Mayıs'ta zaten bunun listeler verilecek. Listelerin verilmesinin son günü 22 Mayıs. Sayın Aziz Yıldırım da yönetim kurulu yerindeki isimlerle birlikte 22 Mayıs'ta basın mensubu önüne çıkacak ve bir basın toplantısı düzenleyecek. Bugün de yine kahvaltıdaydı. Havacı Fenerbahçeler Derneği'nin düzenlediği organizasyonda Fenerbahçe kongreleriyle bile geldi Sayın Aziz Yıldırım. Ve orada önemli orada da açıklamalarda bulundu. Yine şunu vurguladı. Başarılı bir şampiyonluğa ulaşacak bir takım kuracaklarını dile getirdiğini söyleyebilirim. Diğer taraftan Sayın Aziz Başkan adaylarından diğer Hakan Safi de bugün seçim ofisinde saat 16'da kongreleriyle kendi seçim ofisinde kalmıştık. Seçim ofisinde kongrelere bir araya geldi ve oradan yürüyerek sırada gelecekti kongreleriyle birlikte. Seçim çalışmaları bu şekilde. O da kendi yönetim kurulu listesini
0: Evet.
1: oluşturmaya çalışıyor ve onun da yönetim kurulu listesi büyük oranda belli olduğunu ifade edebilirim. Tabii bugün Eyüpspor maçı var. Eyüpspor maçında da Fenerbahçe 18 yaş altı taraftarlara ve kadın taraftarlara ücretsiz bilet tanımlaması yaptı. Bugün şu anda stat çevresinde çok fazla bir kalabalık olduğunu söyleyemem. Taraftarlar fazla ilgi göstermediği gözüküyor. Çünkü daha lig maçlarındaki o kalabalık şu anda stat çevresinde yok. Fenerbahçe'de de eksikler var. Asensio, Şikrin, Talisca, Sakat, Nene Sakat. Sakatlıkları nedeniyle bu oyuncular kadroda yer almayacak. Ederson cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Alvarez'in de zaten bu son maçı artık kadro dışı bırakılmıştı geçen maç. Teknik taraftan kadroya alınmamıştı. Bugünkü maçlarda da kadroda olmasını beklemiyoruz. Bu maç aslında Fenerbahçe açısından daha çok Fenerbahçe ikinciliğini garantilemiş durumda. Bu maç daha çok Eyüpspor açısından önem arz ediyor. Eyüpspor küme düşme hattında olası burada bir puan kaybı yapması durumunda küme düşebilir. O yüzden Eyüpspor için çok hayati önem taşıyan bir karşılaşma. Aslında üç büyük kulüp yani Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray'ın oynayacağı takımlar aslında onlar lig yarışının sıralamasından daha çok orada küme düşme hattındaki takımların durumunu belirleyecek, küme düşecek takımları belirleyecek. O yüzden bu maçlar daha çok o takımları onlar için daha fazla önem arz ettiğini söyleyebilirim.
0: Peki. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım İrfan İlmez son bölümde.
1: Şu anda yok. Dediğim gibi iki başkan adayı da artık seçim çalışmalarını start verdi. Kongreleri de bir araya geliyorlar. Sayın Aziz Yıldırım yarın İstanbul'da, ondan sonra Bursa,
0: Evet.
1: İzmir'de, Mardin gibi illerde dernek üyeleriyle bir araya gelecek, yani kongreleriyle bir araya gelecek. Diğer taraftan Sayın Hakan Safi'nin de önümüzdeki günlerde bir basın toplantısıyla kamuoyunun önüne çıkmasını bekliyoruz.
0: Peki. Teşekkürler İrfan 25, ağzına sağlık. Görüşmek üzere. İrfan 25 ile konuştuk. Ondan Fenerbahçe'deki gündemi aldık ve kısa bir araya gideceğim. Aranın ardından son bölümde beraber olacağız.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
4: Reklam.
5: İlk görüşte aşk deyince
6: babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig.
4: Reklam bitti.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
0: Parantezde son bölümde birlikteyiz. İlhami Bey der ki selamlar Berk. Galatasaray ilklerin ve enlerin geleneklerine bağlı aidiyet duygusunun yaşayan en büyük kulüp olması özelliğiyle sahip bir camia. Mektebi Sultani'de kurulma amacı Türk olmayan takımları yenmek olan bir kulüptür. Sivaslı İlhami Korkut.

tutmaz ben Bakırköy'den demiş. Peki 26 yıldır bunu kutluyoruz diyor İlhami Bey. Peki orada bir eleştiri gelmiş de dinleyicimizden 26. yılının kutlanmasına ilişkin. Onun üzerine bunu söylüyor İlhami Bey. Teşekkür edelim onun da katkısı için. Icardi'nin röportajına gideceğiz. Icardi neler söyledi Galatasaray Kulüp Televizyonu'na yaptığı röportajda, verdiği röportajda daha doğrusu, neler söyledi, nelere değindi. Deniz Güler'in röportajına gideceğiz. Öyle bitireceğiz parantezi. Bu arada parantez programının hemen ardından Kim Ne Dedi formatındaki içeriklerimiz ve Galatasaray'ın şampiyonluk hikayesi Ufuk Kağan Karaca'nın anlatımıyla sizlerle olacak. Kolajda Aydın Cingöz'ün ve birçok ismin değerlendirmeleri sizlerle olacak. Onu hatırlatayım. Aynı zamanda hemen ardından saatler 19 civarını gösterdiğinde maçların önünde Fenerbahçe seçim gündemiyle, Fenerbahçe'nin gündeminin ardından düşme kalma mücadelesiyle ve tüm detaylarıyla, maçların olduğu anlarda dakika skoruyla, devre arasıyla, maç sonuyla Can Genç sizlerle olacak. Enis Kılıç stüdyo konuğu olacak, hatırlatayım. Icardi'nin röportajıyla noktalıyoruz.

0: Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinden bir kez daha mutlu akşamlar. Bugün özel röportajlara sizleri doyduracağız sevgili seyirciler. Victor Osimhen'den sonra şimdi de Mauro Icardi ile birlikteyiz. 4 yıl üst üste şampiyonluğun mimarlarından biri ve bizim özel yayınımızda bizlerle birlikte Mauro. Ben hoş geldin diyorum yine yayınımız her zaman olduğu gibi.
1: Bienvenidos como siempre.
2: Teşekkürler.
0: O zaman şampiyonlukla başlayacağım. Galatasaray'ımız 4 yıl üst üste şampiyonlukla daha önceki Fatih Terim'in rekorunu kırdı Okan Hoca ve 26. şampiyonluğa ulaştık. Öncelikle kendisi de 4. üst üste şampiyonluğa ulaştı. Ne hissediyor bu şampiyonluk?
1: Yo quiero empezar por ganar el título 4 años enseguida. Hemos igualado al récord de Fatih Terim y es nuestro campeón en Copa 26 en la Liga. ¿Cómo te sientes sobre este logro que habéis logrado?
2: Bueno, primero, muy felices. Desde que llegué a Turquía, como siempre dije, hace 4 años que estoy aquí. Llegué en un momento difícil del club. Era consciente de eso. Era consciente de que los años anteriores las cosas no habían ido tan bien. Y vine con una promesa de ayudar al club, de ayudar a cada una de las personas que confiaron en mí en traerme acá. Obviamente que la pieza más importante fue Erden Timur. Confió en mí, me dio todas las garantías para poder estar acá, poder ser feliz acá. Y bueno, hoy después de 4 años que somos campeones consecutivamente, igualamos un récord, creo que histórico, no es tan fácil conseguir 4 campeonatos seguidos y ya lo habían conseguido, el club lo había conseguido con Fatih Terim hace muchos años y ahora es un honor para mí y para los chicos que iniciamos este camino hace 4 años, poder conseguir e igualar este récord es algo que da mucho, mucho orgullo y es un honor para todos nosotros.
1: Birincisi çok mutluyum tabii. Türkiye'ye geldiğimden beri hep söylüyorum. 4 yıl önce zor bir anda gelmiştim ve önceki yıllarda çok iyi işler gitmiyordu. Çok istediğimiz kadar başarılı olamıyorduk. Ve bunu görüp bunu bilerek bana güvenen insanların sözleriyle geldim buraya. Ve onlara bir söz verdim. Bunlardan önemlisi de Erden Timur'du. Beni mutlu etmek için, beni burada rahat ettirmek için eline gelen her şeyi yaptılar. Ve 4 yılda tarih yazdık gerçekten. Kolay bir şey değil. Fatih Terim'in yıllar önce kırdığı rekoru egale ettik. Ve ben de takımda gerçekten çok büyük gurur duyuyoruz bu konuda ve çok onur duyuyoruz.
0: Peki şöyle sorayım. Şampiyonluk düdüğü, yani maç bittiği an o düdük çaldığında ne aklından ne geçti ilk olarak?
1: Este último pito de cuando hemos ganado el título. ¿Qué has pensado en ese momento? ¿Lo que has pensado primero?
2: Bueno, la verdad que fue como un alivio. Creo que fue como un alivio a este año que la verdad no fue tan fácil como esperábamos. Obviamente que somos campeones de Turquía, de la Liga. Es un proceso y un camino muy largo. Ser campeón, jugar 34 partidos de una temporada de Liga. Pero un equipo como el nuestro tiene que estar acostumbrado a ser ambicioso. Tenemos muchos jugadores que son de altísimo nivel. Tenemos una plantilla

0: Doğrusu rahatladım, bir oh be dedik diyebilirim. Çünkü bu sezon gerçekten beklediğimiz kadar kolay değildi. Biz Türkiye şampiyonu olarak bu sezona başladık ama çok uzun bir yol bu. 34 tane maç var ligde ve bizim gibi takımlar hızlı olmak zorundalar. Çünkü çok üst seviye oyunculardan oluşuyorlar. Baktığınız zaman kupadan elenmek de çok üzücüydü. Ve dediğiniz o son düdüğe kadarki maçta da baktığınızda 2-2 beraberlik var. Victor'un golüyle bir nefes alıyoruz. Ondan sonra Kaan'ın golü ve son düdük. Ya tüm taraftarlar ve oyuncular gerçekten tekrardan şampiyon olduk diye bir oh dediler diye düşünüyorum.
1: O zaman o ana gelelim. Mauro orada iki oyuncuyu çalımlayıp kaleye doğru yöneldi. Kaan'a golü attırdığında sahanın kenarında bambaşka bir coşku vardı. Özellikle Victor ve diğer oyuncular golü hissetmişlerdi aslında belki de. Ve az önce röportajda Victor da söyledi. Yani inanılmaz güzel cümleler kurdu o anda Icardi için. Golü kendisinin atacağını düşündüm bir an dedi. Kaan'ı görmemiştim dedi ama muazzam bir coşku vardı saha kenarında. Ne söylemek ister?
0: Volvemos a ese momento entonces que regateaste y superaste a dos jugadores y has hecho el pase a Kaan y al lado del campo Víctor y los demás estaban celebrando y dicen que estaban sintiendo que iba a ser gol. Y Víctor, justo ahora en la entrevista ha dicho que había pensado que tú lo meterías. Pero has hecho ese pase y hemos marcado el gol y hemos ganado el título.
2: Bueno, sí.
0: Y, también ha dicho unas frases muy lindas sobre
2: tú. Sí. Ah, bueno, después las voy a escuchar entonces. Pero sí, creo que fue un momento. Yo había entrado hace poco, estaba fresco también. Ya eran los últimos momentos del partido y había que aguantar el balón en la mitad de campo del otro equipo para terminar el partido ya con el 3-2. Y bueno, creo que fue una jugada un poco a campo abierto, fue una pelota larga que intento bajar, le queda a Noah, me mete un pase largo y bueno, ahí lo primero que pensé fue vamos a atacar, vamos a intentar hacer otro gol. Como dije siempre, soy una persona que es muy competitiva, quiero siempre marcar goles. Y sí, creo que si no hubiera estado Kang ahí en ese momento, hubiera seguido, pero levanté la cabeza, vi Kang que estaba entrando solo y creo que también es un premio a Kang darle este pase, que pueda hacer un gol. Ya cuando lo vi solo, sabía que iba a ser un gol fácil de hacer. Y creo que es un jugador también que se merece poder disfrutar ese momento, porque es un jugador profesional, un jugador que siempre estuvo, nunca jugó muchos partidos seguidos, pero cuando se lo necesitó, siempre estuvo presente, así que cuando lo vi ahí solo, lo primero que pensé fue en pasarle el balón. Creo que si hubiera estado otro jugador, a lo mejor no sé si la hubiera pasado, porque yo quería terminar el partido también marcando un gol. Pero bueno, al final lo más importante es que el equipo ganó, pudimos festejar en nuestro campo y eso es al final una alegría enorme para nosotros, para los jugadores, para el staff, para el club y para todos los hinchas que estaban presentes. Tanto en el campo como en sus casas, en una televisión o en donde pudieron verlo.
0: Ben çok yeni girmiştim zaten o andan önce ve henüz enerjim vardı bol bol. Ve yakıp yarı sahada orada pozisyon almıştım. Orada oyuncuların arasından geçmem gerekiyor. Ama Noah'nın uzun pasını aldım. Ve hücum etmemiz lazım, gol atmamız lazım. Yani içimden geçen şeyler bunlardı. Ben çok mücadeleci biriyim zaten, hep söylüyorum ve her zaman da gol atmak istiyorum, kendim atmak istiyorum. Ama Kaan'ı gördüm orada ve Kaan olduğu için orada o pası attım. Çünkü onun da gol atmasını istedim. Çünkü çok özel bir insan kendisi de, çok hak ediyordu o golü. Çok profesyonel, sürekli takımının yanında. Yani üst üste çok maça çıkmadı bizimle birlikte ama ne zaman ihtiyacı olsa takımın hep hazırdı. Ve onu görünce özellikle onun için vermek istedim pası.

0: Ben de normalde gol atmak istiyorum. Belki başka bir oyuncu olsaydı kendim atmak için oynardım. Ama en önemlisi tabii takımın kazanması. Evde de taraftarımızın önünde. Yani hem bizim için, oyuncular için, taraftar için, kulüp için, çalışanlar için çok kıymetliydi o galibiyet. Ve hem statta olsun hem televizyonların başında olsun bütün taraftarlarımızı bu şekilde mutlu ettik.
1: Yine interaktif bir yayın. Taraftarlarımızdan güzel mesajlar geliyor. Ben birkaçını okumak istiyorum Maura'ya. Bakalım nasıl tepki verecek. Şöyle demiş Şirin Çakır. 50 bin erkeğe belki daha fazlasını aynı anda aşkın olayım dedirtmek nasıl bir duygu diye sormuş. Ne dersin?
0: Estamos haciendo un poco interactivo y vamos a leer algunos mensajes que nuestra hinchada está enviando ahora mismo.
2: Okay.
0: Y Shirin ha escrito, ¿cómo te sientes sabiendo que 50.000 hombres te están cantando aşkın olayım, quieren ser tu amor?
2: Bueno, la verdad que es algo increíble, ¿no? Creo que después del partido pasó esto, fue un momento muy emocionante, un momento en el cual se pasan 4 años de momentos, de goles, de situaciones que hemos vivido juntos, 4 campeonatos, alguna otra copa de más también, pero se pasan estos 4 años que fueron increíbles. Creo que no puedo explicar con palabras lo que siento cuando escucho a la gente cantando mi canción. Me pasa en la calle, me pasa en el campo de entrenamiento, me pasa en el estadio, que es una es increíble escuchar 50.000 personas cantando una canción y vivirlo en ese momento. La verdad que no lo puedo explicar con palabras, pero como dije siempre, es un honor, todo el amor que me dan día tras día, que me dieron durante todos estos 4 años. Y la verdad que lo único que podía hacer y que podía entregar de mí para devolver un poco de todo este amor es lo que hice en el campo, más allá de que tuve una lesión grave, que estuve fuera mucho tiempo, ayudar al equipo. Volver a estar en la cima de Europa, volver a estar en la cima de Turquía, con mis goles ayudar a ganar partidos, ayudar al equipo a estar en esas posiciones, crear un equipo competitivo, que todos los jugadores hoy en día tengan Galatasaray en la mente o visto, eso gracias a todo lo que venimos haciendo estos años, y la verdad que para mí es un honor, es un placer poder disfrutar esto y lo disfruto cada momento, cada día, con mi familia, con mis amigos, con la gente que tengo cerca. Es algo que es inexplicable con palabras, pero de alguna manera dentro del campo pude devolver todo este amor.
0: İnanılmaz bir şey tabii ki de, yani o maç sonundaki o duygu yüklü şarkının söylenmesi, 4 senelik bir geçmiş, beraber yaşananlar, 4 tane şampiyonluk, inanılmaz bir şey tabii ki, kelimeler yetmiyor. Yani benim şarkımı antrenmanda olsun, statta olsun, sokakta yanımdan geçerken bir sürü insan söylüyor. Orada da statta da 50 bin kişinin tek bir ağız olması ve hep birlikte söylemeleri, yani gerçekten açıklanması imkansız. Ama onlara bu gösterdikleri sevgiye de her gün olabildiğince yapabileceğim tek şey olan sahada karşılık vermeye çalıştım. Tabii zorlu bir sakatlık dönemim vardı. Orada çok fazla karşılığını gösterememiş olabilirim. Ama Avrupa'nın da Türkiye'nin de zirvesine geldik. Yani gol katkılarımla olsun, takımıma mücadeleci olması için elimden geleni yapmak gerçekten beni çok onur ediyor. Bugün bütün oyuncular biliyor ki Galatasaray çok büyük bir takım. Yani bizim oyuncularımız dışındaki bütün oyuncular da Galatasaray'ın ismini biliyor, tanıyor ve her an, her gün burada çok keyif alıyorum. Hem ailem hem benim için gerçekten çok kıymetli bir yer burası. Ve takımımı da sahada elimden geleni yapmaya devam edeceğim son ana kadar.
1: Yine buna benzer bir soru değil ama sadece bir yorumda bulunmuş taraftarımız. O da demiş ki aşka inanmayan ben bile aşkın olayım dedirttin ya, sana helal olsun demiş.
0: Otro comentario dice que yo no creo en amor, pero yo hasta yo estoy diciendo quiero ser tu amor.
2: Bueno, esto lo que acabo de decir más o menos es algo inexplicable, es algo increíble. Repito, mi familia, mis amigos, la gente cercana no lo pueden creer. El amor de tanta gente en Turquía. Y creo que no hay una explicación. Creo que desde el momento que llegué esto fue así, fue recíproco. Yo intenté también siempre mostrarme cerca de la gente, mostrarme cerca de tantos niños. Como dicen también que hay el dicho de que toda una generación hoy en día es de Galatasaray por mí, eso la verdad que es un orgullo, es algo que no tengo palabras para describir, no tengo palabras para expresar lo que siento, pero creo que la gente lo puede entender y ponerse un segundo en mi lugar, ¿no? Y pensar qué se siente cuando ves toda una generación de niños en los colegios, en un campo de fútbol, en la calle, en cualquier situación de la vida cotidiana, cantando mi canción y queriendo ser Icardi, ¿no? Eso es algo que creo que es lo más importante, más allá del fútbol, creo que es lo más importante que me voy a llevar de Turquía y que voy a guardar en mi corazón como un gran recuerdo y un gran tesoro, porque creo que ver tantos niños crecer hoy en día queriendo ser Icardi y teniendo un sueño de llegar a ser Icardi es algo increíble y la verdad que no tengo cómo devolver tanto amor en ese sentido.
0: Bu gerçekten açıklanamaz, inanılmaz olan şey. Arkadaşlarımla, ailemle ya burada geldikleri zaman inanamıyorlar. Bu kadar sevgi gösterisi Türkiye'de. Tabii karşılıklı bir sevgi de var. Ben de çocuklarla birlikte gerçekten onlara sevgimi göstermeye çalışıyorum. Taraftarımıza sevgimi göstermeye çalışıyorum. Benimle ilgili şunu söylediklerinde, bir nesli Galatasaraylı yaptı dediklerinde gerçekten gurur duyuyorum. Yani anlatılamaz yani bunun yerini tutabilecek bir şey olamaz. Okullarda, sokaklarda, sahalarda benim şarkımı söylemeleri, Icardi olmak istemeleri. Yani futbolun ötesinde bir şey. Yani Türkiye'den gittiğim zaman muhtemelen kalbimde taşıyacağım en büyük hazine de bu olacaktır diye düşünüyorum. Ve bu kadar sevgiye nasıl karşılık verilebilir ki?
1: Yani ben çok şu an duygusallaştım resmen, gerçekten inanılmaz. Bir atılan bir mesajı da görünce daha da aslında insan mutlu oluyor. Onu da paylaşmak isteyeceğim lütfen. Hüseyin Bey demiş ki az önce bahsettik, bir nesli Galatasaraylı yaptım Mauro. 6 yaşındaki oğlum Ertuğrul babası olarak benim doğum günümü bilmediği halde Mauro'nun doğum gününü biliyor diyor. Seni çok seviyoruz Mauro'da da diye de ekliyor.
0: Nos estamos poniendo un poco emocional, ¿vale? Pero vamos a leer otro mensaje de Hussein que dice que su hijo de 6 años no sabe la fecha de nacimiento suyo, pero sabe el tuyo.
2: Bueno, es que sí, es algo increíble. Yo creo que también el día del partido, después del partido, el día siguiente del partido, yo también en mis redes sociales un poco mostré un par de videos de la gente, de muchos niños llorando, de muchos niños mirándome en la televisión, de gente mayor también, gente que se emociona al ver un gol o gente que se emociona por una noticia. La verdad que, repito, no tengo palabras para describir eso. Intento ser cercano a la gente, intento poder, a través de mis redes sociales también, demostrarle amor, demostrarle un cariño, que yo Yo sé que es algo simple el poner un video o repostear una foto o poner algo en las redes sociales, pero para esas personas es algo especial. Yo tengo mi pareja Eugenia, que cada vez que ve un video de alguien llorando, de un niño llorando, o que abraza la televisión, o de una persona mayor que abraza la televisión y me da besos en una televisión, ella se pone a llorar. Es algo muy emocionante, la verdad. Y me dice, no puedo creer el fanatismo de esta gente, que todos los días se tiene que levantar para ir a trabajar, que los niños se tienen que levantar para ir al colegio. Y como dije antes, todos esos niños, su sueño es poder llegar a ser Icardi, jugar en Galatasaray, que es su club, del cual son fanáticos, y poder llegar a marcar goles y escuchar a Skino Layim y se ponen con las manos en las orejas. Y la verdad que eso es algo increíble. Ahora ya terminamos el campeonato, terminó el año. Y se puede expresar un poco más todo este amor, que también en los momentos difíciles o en los momentos, recuerdo también cuando me lesioné la rodilla, la gente llorando por algo que es normal en el fútbol, algo que pasa, es algo que le puede pasar a cualquier persona que trabaja, tener un accidente. Bueno, mi accidente fue romperme los ligamentos y durante semanas vi gente llorando y gente muy triste por eso. Y no son nada, no son familiares, no son personas cercanas, pero entregan todo su amor hacia mí. Y eso, la verdad que es algo inexplicable, lo vuelvo a decir. Algo que no tengo palabras para describirlo, pero que lo recibo con todo el amor del mundo y es un orgullo poder representar a Turquía, a Galatasaray y a tanta gente después de estos 4 años que hemos vivido juntos.
0: İnanılmaz tabii. Yani maç önü, maç günü, maçtan sonra videolarda bakıyorum, yani ağlayan insanlar, büyüklerde de var bu. Yani gol atıyorum ve o kadar duygulanıyorlar ki kelimelerle açıklanamıyor. Yani yakın olmak istiyorum onlara da, yaklaşmak istiyorum. O sevgilerine karşılık vermek istiyorum. Yani sosyal medyadan onlara bunu göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ya benim açımdan aslında kolay bir şey orada sosyal medyadan bir şey yapmak, ama onlar için o kadar özel, o kadar önemli ki. Ve ben de bu şekilde elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Eugenia da mesela bazen görüyor birilerinin ağladığını. Ondan sonra o da çok duygulanıyor. O da ağlamaya başlıyor bu sefer. Taraftarlığın ne kadar inanılmaz olduğunu gördü burada. Okula giderken sokaklarda hepsinin hayali Icardi olmak. Hepsinin hayali Galatasaray oyuncusu olmak. Ve ellerini kulaklarına götürerek gol sevinci yapmak. İnanılmaz bir şey bu. Sene bitiyor tabii, şimdi daha rahat gösterebiliyoruz karşılıklı sevgimizi, daha rahat konuşabiliyoruz. Ama zor zamanlarda da oldu. Mesela sakatlığımda, dizimden sakatlık geçirdim. Ya futbolda olan şeyler bunlar. Çapraz bağımdan sakatlık geçirdim. Ve insanlar ağladı. Ailem değiller, yakınım değiller ama benim kadar üzülüyorlar. Ve kelimeler yetmez gerçekten, yani gurur duyuyorum buradan, yani Türkiye'yi temsil etmekten, Galatasaray'ı temsil etmekten ve bunca insanın duygularını burada yansıtmaktan gerçekten gurur duyuyorum.
1: Ya çok duygusallaştık. Ben biraz Süper Chat'e ara vereceğim. Biraz futbol sormak istiyorum. Gerçekten.
0: Vamos a parar un poco de los mensajes porque nos estamos poniendo demasiado emocional.
1: Ben birazdan devam edeceğim Süper Chat'e.
0: Vamos a continuar luego.
1: Ama şunu söyleyeceğim. Tottenham maçından bahsedince sakatlandığında hepimiz çok üzülmüştük. Gökhan Bey demiş ki Tottenham maçında sakatlandığında hiç uyumadım üzüntümden. İyi ki bizimlesin kaptan demiş Süper Chat'e gönderdiği mesajda. Bunu söyleyeyim. Biraz ara vereceğim. Duygusallığa, futbola geçeceğim.
0: Tu lesión, él dice que en el comentario no ha podido dormir esta noche después de tu lesión. Estaba tan emocional y tan importante en este partido de Tottenham. Ahora volvemos a fútbol.
1: 4 sezonda Galatasaray kendi sahasında yani yenilgi yüzü görmedi desek yeridir. Çok az sayıda, 1-2 maç sadece kendi evimizde kaybetti. Bu önemli bir başarı. Nasıl anlatmak ister Galatasaray'ın bu 4 yıldaki başarısını futbol anlamında? Kendisi de en önemli paydaşlarından biri çünkü.
0: En estas 4 temporadas en casa hay muy pocos partidos que hemos perdido y es un éxito muy importante por supuesto y tú eres uno de los jugadores muy clavos y partes más importantes de este logro. Futbolísticamente, ¿qué opinas de esto?
2: Bueno, sí, creo que estos años, cada año siempre habían récords, teníamos récord por partidos ganados, récord de goles, récord de para Muslera también, de partidos sin recibir gol. Y creo que cuando un jugador tiene delante de sí, tiene esta exigencia o este momento que es algo por lo que estamos peleando, por lo que entrenamos cada día, por ganar partidos. Y también hemos hecho el récord de puntos en la liga, ganando una liga con 102 puntos, que muy pocos equipos en Europa han conseguido eso. Entonces es como una exigencia diaria, una exigencia que cada año nos ponemos, tanto nosotros como el cuerpo técnico, para seguir mejorando. Durante estos 4 años, es verdad que hemos perdido muy pocos partidos en casa y fuera también, no solo en casa. No hay muchos partidos en los que perdimos. Pero bueno, ese es el poder de la plantilla, es el poder de tener una plantilla muy amplia y que todos los jugadores estén concentrados, querer todos lo mismo, porque no es fácil manejar 25 jugadores. Para el cuerpo técnico seguramente, y que todos los jugadores estén disponibles para conseguir y ganar por el club, por el equipo, porque al final no es un deporte individual, es un deporte de equipo en el cual todos tienen que estar disponibles en el momento justo. Así que creo que eso es muy importante, fue muy importante durante estos 4 años para obviamente conseguir 4 títulos seguidos. Y seguramente vendrán los próximos años, vendrán otros jugadores a los cuales hay que inculcarle esa mentalidad ganadora, esa mentalidad de seguir consiguiendo campeonatos, de seguir consiguiendo copas. Y obviamente que creo que uno de los mayores sueños es poder llegar a una final y ganar una final de Champions League para este club. Poco a poco va creciendo, va mejorando. Como dije antes, muchos jugadores hoy en día ven Turquía, ven venir al Galatasaray con buenos ojos, y cada vez se está abriendo más este mercado. Entonces creo que esa es la mentalidad que hay que seguir manteniendo, que hay que seguir trabajando y que vengan muchos campeonatos más en los próximos años.
0: Evet, bu yıllarda, bu son 4 yılda gerçekten birçok rekor kırdık. Galibiyet rekoru, gol rekoru, Muslera'nın gol yememe rekoru. Bir oyuncu bu kadar beklenti tabii yüksek tuttuğu zaman belli rekorlar da ardından geliyor. Mesela puan rekoru da kırdık. Şampiyon olduğumuzda 102 puanla şampiyon olduk. Ki Avrupa'da çok az takımın başarabileceği şeyler bunlar. Ve gün ve gün biz buna tekrardan odaklanıp bunu kendimize bir meydan okuma olarak gördük ve uğraştık. Tek başımıza tabii ki de yapamayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Hep her şeyin takım olarak yapılması gerektiğini fark etmemiz gerekiyor. Sadece evde değil, bu 4 sene içerisinde deplasmanda da bu rekorları kırdık. Burada tüm takımın, bütün oyuncularının takım için mücadele etmesi tabii anahtardı. Bu kadar geniş bir kadroya sahip olmak, bu kadar iyi oyunculara sahip olmak tabii ki de teknik ekip için de zor bir şey. Yani ilk 11'i de çıkarma açısından, hangi oyuncuya dakika vereceği konusunda da. Oyuncuların tek başına kazanamayacağını kabul edip de teknik ekibi kararlarına saygı duyması da önemliydi. 4 senede üst üste birçok rekoru hep beraber getirdik aslında. Önümüzdeki yıllarda da şimdi bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu galibiyet mentalitesi, galip mentalitesini devam ettirmemiz gerekiyor. Tekrardan şampiyon olmamız gerekiyor her sene. Şampiyonlar Ligi'nde de aslında final oynamayı hedeflememiz, hatta kupayı da almayı hedeflememiz gerekiyor. Adım adım azar azar oraya gitmemiz gerekiyor. Türkiye'ye ve Galatasaray'a gelmek artık yurt dışındaki birçok oyuncu için çok daha cazip bir hal aldı. Bunu devam ettirmemiz, bunun için de şampiyon olmaya devam etmemiz gerekiyor.
1: Çok fazla yormayacağım. Biraz o zaman kısa kısa biraz cevaplara geçelim. Mauro'yu da yormadan. Bu sezonun dönüm noktası hangi maçtı diye sorsam.
0: No vamos a cansarte mucho, que okay. Vamos a hacer algunas preguntas que puedes contestar muy corta, ¿vale?
2: Okay.
0: ¿Cuál era el punto clave para ganar el título este año, en tu opinión?
2: Bueno, yo creo que hubo muchos altibajos este año, pero creo que después del partido contra el Fener en casa, que ganamos 3-0 contra el Fenerbahce, un clásico, y ya faltando tan pocos partidos, creo que ya nos relajamos un poco. Después fuimos a jugar a Samsung, teníamos que ganar para ser campeones y se vio, se demostró dentro del campo que el equipo estaba relajado. Pero creo que el punto ese de decir somos campeones fue en el partido contra el Fenerbahce.
0: Ya çok iniş çakışlı bir sezondu aslında ama Fenerbahçe'yi evde 3-0 yendiğimiz zaman ve derbide, bu çok az da kalmıştı tabii sezonun sonuna, biraz rahatladık orada. Samsun'da da gördük zaten, ondan sonra takım bir rehavet içerisindeydi ama Fenerbahçe maçıydı diyebilirim artık, yani şampiyon olduk dediğimiz maç.
1: Sadece bu sezon özelinde değil ama 4 sezonda unutamadığı goller.
0: Nosotros para esta temporada, pero en 4 años, los goles o el gol que no puedes olvidar.
1: Çok vardır.
2: Bueno.
0: bueno,
2: para un delantero, yo siempre lo dije, desde que soy muy chico, muy joven, para un delantero todos los goles son importantes. Pero obviamente que cómo se viven los clásicos, cómo se viven los derbis acá en Turquía, creo que los goles en los clásicos, creo que en todos, fueron increíbles. Obviamente yo sé que para la gente el mejor gol fue contra el Fenerbahce cuando entré en los últimos 15 minutos que mostré mi camiseta, creo que ese fue el... Pero hay muchos importantes. El penalti de Panenka contra el Bayern Múnich en casa. Los goles al Besiktas en el primer año que ganamos 2-1. El gol, creo que uno de los mejores goles que he metido aquí fue el gol a Trabzonspor de cabeza con centro de Can. Hay muchos goles. Ahí me están diciendo el gol en Manchester también. Creo que el gol de Manchester es un gol que nadie se esperaba después de errar un penal. A los 2 minutos poder hacer un gol con un Panenka, una picada. Creo que ese fue ganar en Manchester, en ese estadio con la historia que tiene. La verdad que hay muchos goles importantes. Pero no tengo uno en especial.
1: Anladığım kadarıyla çok gol var, evet.
0: Evet, çok hay muchos goles, entiendo. Forvetler için, santraforlar için, yani ben küçüklükten beri hep bunu öyle düşünüyordum. Her gol aslında önemlidir. Tabii ki derbiler burada, bu ülkede bir farklı yaşanıyor ve derbi gollerinin hepsini öncelikle diyebilirim. Taraftar için hangisi olduğunu biliyorum. Fenerbahçe'ye son 15 dakikada girip de attıktan sonra golü, o formamı göstermiştim. O çok güzeldi. Ondan sonra Panenka golü vardı, Bayern'e karşı attım. O çok güzeldi. Onun dışında Beşiktaş'ı 2-1 yendiğimizdeki goller öyle kıymetliydi. Trabzonspor'a kafa golüm, Kaan'ın ortasına. O çok güzel bir goldü. Ya çok gol var gerçekten. Manchester United golü, penaltı kaçırdıktan sonra 2 dakika içinde gol atmak. Yani bunu kimse beklemiyordu diye, evet, tahmin ediyorum. tarihi bir statta bu şekilde Manchester United'ı yenmek özellikle de. Yani bir tane özel gol yok aslında.
1: Çok var. Çok
0: var. Ay muchos.
1: O zaman şunu soracağım. Panenka'dan bahsetti Bayern Münih'e karşı. Artık son an maç 1-1 penaltı. Panenka dener mi?
0: Has dicho de Panenka contra Bayern. Sí, es último minuto, es 1-1. Y hay un penal.
2: Lo hubiera
0: hecho. ¿Probarías?
2: Sí, lo hubiera hecho.
0: Y aparte.
2: Yo siempre con los compañeros cuando hay un penal digo que patearlo Panenka es 99% gol, porque normalmente los arqueros eligen un lado, uno o el otro. Entonces patear Panenka siempre uno que no lo hace habitualmente, para uno que no lo hace habitualmente es 99.9% gol. Se lo digo siempre a mis compañeros cuando hay un penalti, digo siempre lo mismo.
0: Takım arkadaşlarımla hep diyorum ki eğer normalde sürekli Panenka yapan biri değilse, atan değilse, o zaman kaleciler zaten bir taraf seçiyorlar genelde. Dolayısıyla eğer sen normalde yapmıyorsan Panenka at, 199 gol atacaksın zaten.
1: Harika bir ama şu anda kalecilerin hepsi
0: öğrenmiş
1: oldu bunu.
2: Tengo con esta pregunta que me hace, tengo un gol hecho Panenka cuando jugaba en Inter de Milán contra el Napoli, minuto 88-89, perdíamos 2-1 y un penal para nosotros, lo pateé Panenka, fue el empate 2-2, pero con mucha presión obviamente, pero sabía que haciendo Panenka, como digo, es 99% gol.
0: Bundan ilgili mesela bir örneğim de var. Napoli'ye karşı Inter'de oynadığım zaman 88. 89. dakika 2-1 gerideyiz. Panenka yapmıştım mesela, öyle gol atmıştım.
1: Yaparsa Mauro yapar.
0: Mauro lo haría.
1: O zaman tek kelimeyle isteyeceğim.
2: Una palabra solo.
1: 4 yıldır Türkiye'de artık bizden biri oldu. İstanbul'u da çok iyi biliyor, yemeklerimizi de. Bir yemek söylesin bize, tavsiye etsin. Ne tavsiye eder Mauro'nun tavsiyesi?
0: Ya estás 4 años acá, eres uno de nosotros en Estambul. ¿Cuál sería tu comida favorita de Turquía?
2: Uf, es que no tengo una comida especial. Pero hay una cosa que me gusta mucho, que siempre le digo a Barış, porque es del pueblo de Barış, creo. El sutlaç se llama.
0: Sutlaç.
2: Es algo que siempre que me gusta y creo que es algo increíble. Y cuando siempre Barış, que me dice eso es de mi pueblo, siempre que vamos a jugar a Rize, me quiere hacer comer 20 sutlaç porque dice que es muy bueno, que es el mejor en Rize.
1: Anladığım kadarıyla Hamsiköy sütlacından bahsediyor Rize'deki.
0: Se llama sütlaç de Hamsiköy.
1: Hamsiköy.
0: Pueblo de Hamsi.
2: Sí, de Hamsi. Ah, no sabía. Pero es de cerca de Barış. De donde es Barış.
1: Evet, evet. Ah,
2: porque siempre me lo dice.
0: Hep o söylüyor çünkü. Evet. Diyor ki bir özel yemek söylemek çok zor. Fakat Barış'ın memleketinde ne zaman biz Rize'ye gitsek 20 tane yiyesim geliyor.
1: Çok güzel sütlaçtır kesinlikle.
0: Es buenísimo, sí.
2: Es muy bueno, sí.
1: O zaman tek kelimeyle Ramspark desen bana ne der?
0: Una palabra. Ramspark.
2: Buena o mala?
0: İyi mi kötü mü?
2: Bravo, por qué?
1: Rakipler için kötü, bizim için iyi.
0: Para oponentes malo.
2: No, por eso. Para oponentes sería, como decimos, bienvenido al infierno. No?
0: Cehenneme hoş geldin oluyor rakipler için.
1: Aynen öyle.
2: Pero yo creo, para mí, entrar a Ramspark es... Es como decir, en una palabra, es que me quedo corto, increíble, extraordinario. No se puede describir en una palabra, es algo increíble para cada persona que entra, la hinchada, para nosotros jugadores obviamente lo importante, es lo más lindo, ver una hinchada así con una 50.000 personas cantando, gritando, silbando cuando el contrario tiene la pelota. Es algo inexplicable. No sé.
0: Bilmiyorum yani, bir kelime yetmiyor gerçekten yani, inanılmaz, sıra dışı yani, bir kelimeyle açıklamak imkansız. Taraftar olarak da, oyuncu olarak da girdiğiniz zaman 50 bin kişinin birlikte maçlar söylemesi, şarkılar söylemesi, rakibe top geçtiği zaman ıslık çalınması, bilmiyorum, inanılmaz yani.
1: İnanılmaz. Zaten Galatasaray taraftarını da bir şekilde anlatmış oldu aslında bunun için.
0: En una manera ya has explicado la hinchada de Galatasaray también.
2: Sí, sí, es que creo que todo el mundo se sorprende, de, lo hemos visto, han hecho declaraciones de otros equipos que vienen a jugar a Rams Park. Es inexplicable el amor de la gente para ir a ver un partido y alentar y a cantar y a silbar y vivir los 90 minutos de esa manera. Es algo que bueno, toda la gente que yo he invitado se quedan alucinados porque no existe algo parecido.
0: Evet, herkes gerçekten sıra dışı diyor. Buraya geldiği zaman yani taraftar olarak da olabilir, bu seyirci olarak da olabilir veya oyuncu olarak da. 90 dakika boyunca o duydukları, gördükleri şeyler, ben kimi davet etsem hepsi büyülenmiş gitti buradan.
1: Peki son olarak diyeceğim artık, İstanbul desem bana ne söylemek ister?
0: Digo Estambul, ¿qué me dirías?
2: Es que esto, todo lo que expliqué al principio de la entrevista, creo que más allá de lo futbolístico, el amor de la... Perdón, me está sonando el teléfono. El amor de la gente es algo también inexplicable. Es algo único. Es una ciudad increíble. Desde donde lo mires... es algo alucinante, extraordinario, hermoso, bello. Para mí, antes de venir a Estambul, no conocía tanto, y es lo que le pasa a mucha gente, por ejemplo, en Argentina, o gente que, mis amigos, o gente que no saben lo que es Estambul. Y cuando una vez que lo viven, una vez que están acá, una vez que pueden disfrutar de todo esto, se enamoran. Es como una ciudad mágica. Eso, más allá de lo futbolístico, ¿no? Es lo que me pasó desde que llegué, desde que salí a pasear por el Bósforo por primera vez, salí por el centro de la ciudad, no fui mucho porque es un poco difícil. Pero bueno, alguna que otra vez lo pude disfrutar y es algo increíble.
0: Yine röportajın başında söylediğim şeyler aslında, yani anlatması gerçekten çok zor. Futbolun dışında buradaki insanların sevgisi yani açıklanamaz. Çok sıra dışı, tek, nereden baktığına göre yani güzel, büyüleyici. Gelmeden de tanımıyordum. Arjantin'deki arkadaşlarım da mesela çoğunlukla bilmiyorlardı. Ama bir geliyorlar buraya, yaşıyorlar ve aşık oluyor hepsi. Yani dediğim gibi futbolun çok ötesinde bana gerçekten çok özel bir yer burası. Boğaz'ı da geziyorsun. Şehir merkezine çok gidemiyorum çünkü o zor birazcık. Yani. Ama her şeyiyle gerçekten çok sevdiğim, büyüleyici bir şehir burası.
1: Ozan, Süper Chat'ten gelen biraz duygusal mesajlarla artık noktacığımız. Buna yani cevap vermesi için değil, sadece okuyacağım ve bilmesi için söyleyeceğim. Aleyna demiş ki, o statta aşkın olayım çalıyor ya, işte o an sanki hayat duruyor. Sadece o ve milyonlarca Galatasaray taraftarı güçlerini birleştiriyor. Hissettirdiği tüm duygular için teşekkürler. Çok seviyoruz onu demiş.
0: No para contestar, pero Aleyna ha dicho en ese momento que marcas un gol o acabó el partido, estamos victoriosos y se canta aşkın olayım y la vida se para, ¿vale? Tú y millones de hinchadas de Galatasaray están ahí celebrando y eso es todo.
2: Sí.
1: Fatma Hanım yazmış ama buna belki bir ufak cevap isteyebileceğim. Annem 81 yaşında. Dua etmediği bir gün yok. Mutlu olması için de hep dua ediyor. İyi ki bizimle diyor.
0: Mi madre que tiene 81 años reza cada día para que seas feliz y ojalá quedas con nosotros.
2: Bueno, muchas gracias.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Bütün bir nesli Galatasaraylı yaptı ama ilerideki nesli de Galatasaraylı, yani onu da söyleyeyim. 7'den 70 öyle diyelim yani.
0: No solo has hecho una generación la hinchada de Galatasaray, pero los viejos también son hinchada de Galatasaray. Están enamorados de ti.
2: Es lo que hablamos antes. Es algo inexplicable, algo increíble, y la verdad que me llena de orgullo poder representar, porque obviamente no soy turco, pero poder representar a Turquía, representar a Galatasaray. Y poder devolver un poquito de todo este amor dentro del campo o con mis goles o con los campeonatos para un hincha que son importantes, es mi mejor manera de devolver todo ese amor que se ha generado en estos 4 años con niños pequeños. También esa es otra de las cosas, que hay muchos niños, muchos bebés que nacen y le ponen Icardi. Después adolescentes, gente más grande.

0: y gente anciana también que me dan todo ese amor y que me demuestran todo ese amor. Es algo increíble, la verdad.
1: Evet, önceden de dediğim gibi yani gurur duymamı sağlıyor. Yani açıklayamıyorum gerçekten duygularımı. Yani ben tabii ki Türk değilim ama Türkiye'yi temsil etmek, Galatasaray'ı temsil etmek gerçekten bana gurur veriyor her seferinde. Ve çok mutlu oluyorum bundan. Onların bu gösterdikleri sevgiye de elimden geldiğince karşılık vermeye çalışıyorum. Yani çocuklar olsun, yeni doğan bebekler olsun, yaşlılar olsun, onların hepsi gerçekten çok farklı bir sevgiyle, inanılmaz bir sevgiyle karşılaşıyor.
2: O zaman son mesajı da okuyayım, öyle artık bitireceğim. Bilgi yaşantısı diye kullanacağı ama seni çok seviyoruz kaptan. Bir devri başlattın, taraftarın kalbisin, yüzün gülünce güneş doğuyor, birlikte kazanılacak. Çok kupamız, çok daha doğacak güneşimiz var demiş. Hep mutlu ol diye de eklemiş.
1: Con tu sonrisa nace nuestro sol y que seas feliz siempre y te quedas y ganamos muchísimas más trofeos juntos.
0: Bueno, muchas gracias por los mensajes.
1: Teşekkürler mesajları için.
2: O zaman Türkçe birkaç kelime 4 yılda.
1: Algunas palabras
2: daha çok,
1: en turco.
2: Victor'dan daha fazla dönüyor.
1: Seguramente hablarás más que Victor.
0: No, no, alguna palabra suelta sé o entiendo algo de cuando él me pregunta algo entiendo, pero bueno, es difícil hablar.
1: Ama konuşma kısmı zor. Evet.
2: Nando da anlıyordu birebir, zaten konuşuyordu ama hiç...
0: Nando tuvo 14 años.
2: 14 yılda konuştuğumuzu anlıyordu. Peki Mauro, kamera orada, son bir mesajını alalım taraftara, camiaya ve yayını noktalayalım.
1: A la cámara, último mensaje a la comunidad de Galatasaray, a la hinchada de Galatasaray.
0: Bueno, creo que ya en este tiempo que estuvimos hablando ya expresé un poco de todo mi amor, expresé todo lo que siento por Estambul, por Galatasaray, por Turquía, por todas las generaciones de gente que me dan cotidianamente y expresan tanto amor, con tanto orgullo. Estamos en directo, así que los invitamos a todos mañana que vengan a los festejos. Vamos a festejar con toda la ciudad, vamos a hacer algo inolvidable para cada hincha de Galatasaray. Y seni seviyorum.
1: İnanıyorum ki tüm sevgiyi gerçekten anlatmaya çalıştım elimden geldiğince, İstanbul'a karşı, Galatasaray'a karşı, Türkiye'ye karşı duyduğum, çevremdeki herkesin bana gösterdiği sevgiden ne kadar gurur duyduğum ve şu anda canlı yayın olduğu için de yarınki kutlamaları herkesi çağırayım, hep beraber inanılmaz unutulmaz anılar biriktirelim.
2: Yarım saat için anlaşmıştık ama süremizi açtık. Teşekkür ediyoruz. Bizi hiçbir zaman kırmadığı için.
1: Hemos pasado media hora. Arada kaynattık pero burada. Bueno, ya está que... Y gracias por bueno, gracias. No romper nuestros corazones.
0: Gracias, gracias a todos.
1: Sizlere teşekkürler.
2: Evet sevgili seyirciler. Mauro Icardi Aşkın Olayım'la çok özel bir röportajı gerçekleştirdik. YouTube Katıl Sarı Kırmızı Paket ve GS Plus Premium'da bir kez daha kendisine teşekkür ediyoruz. Yine medya ekibimizin ayağına, eline, yüreğine sağlık. Utku, sana da teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni sezonda yine güzel röportajlarla karşınızda olacağız efendim. Yarın şampiyonluk kutlamasının tüm detaylarını yine Galatasaray'ımızın resmi hesaplarından takip etmeyi unutmayın. İyi akşamlar.
3: Reklam.
4: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
5: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
6: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
5: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
6: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi.
3: Reklam bitti. Reklam.
7: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet...

0: 800 TL.
1: Reklam bitti.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Şampiyonun tesadüf olmaktan çıkıp refleks haline gelmesi A.
2: Alışkanlık.
1: Bazı kulüpleri ezen, Galatasaray'ı ise büyüten şey B.
2: Baskı.
1: Galatasaray medya emekçisi C.
2: Coşkun Gülbahar.
1: Kazanmak için gerekli olan Ç.
2: Çaba.
1: Ligi bir sezondan çıkarıp döneme çevirmek D.
2: Dominasyon.
1: İnsanların nasıl olsa yine kazanırlar deme alışkanlığı E.
2: Ezber.
1: Daha önce yine 4 sene üst üste şampiyon olan Galatasaray hocası F.
2: Fatih Terim.
1: İşler kötü gittiğinde bile camianın sakin kalmasını sağlayan o, biz buraları biliyoruz hissinin literatürdeki karşılığı G.
2: Genetik.
1: Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı en büyük şey takımı izlenen değil anlatılan hale getirmek E.
2: Hikaye.
1: Söylenmedi işledirten çocukları Galatasaraylı yapan topçu I.
2: Icardi.
1: Okan Burun Fenerbahçe'den en büyük transferi İ.
2: İrfan Saralıoğlu.
1: Dünyada Galatasaray'ın şampiyonluğunun kutlandığı herhangi bir ülke C.
2: Jamaika.
1: Şampiyon olsam bile kaçamayacağın ortam K.
2: Kaos. Pardon.
1: Sadece teknik direktör değil, soyunma odasında konuşan oyuncu, tribünü ayağa kaldıran kaptan, krizde sakin kalan yönetici L.
2: Lider, liderlik.
1: Artık takvim değil, bir psikoloji, bir ritüel M.
2: Mayıs.
1: Galatasaray'ı bu sezon en çok yoran duygu ne?
2: Nasıl olsa kazanırız.
1: Attığı goller... yani. Şampiyon takımın dominasyon yaratan başkanının soyadı Ö.
2: Özbek.
1: Puan tablosunda görünmez ama ligi belirler. P.
2: Psikolojik üstünlük.
1: Sezon boyunca en kötü hissettirdiği maçlar R.
2: Rövanş maçları.
1: Futbolcu kadar emeği olan dünyanın dilinde S.
2: Samiyen. Seyirci, hangisini alırsan.
1: Bir ana, tarihe eşlik etmek. Şey.
2: Şahit olmak.
1: Bir kulübün en büyük sermayesi. Bazen aklı bile geçen şey. T.
2: Tutku.
1: Kalesinde devleşen, fark yaratan. U.
2: Uğurcan.
1: Futbol sahasına rakip kaleye en yakın yer. Bu 4 yılda Galatasaray'ın oturma odası. Ü.
2: Üçüncü bölge.
1: Son dönemdeki düşüşten sonra acaba dedirten, taraftarlarda sık olan duygu. V.
2: Vesvese.
1: Aura, etkileme gücü. Formasında da armasında da çok var. Ye.
2: Yıldız. Güzel insanlar, Türkiye'de futbol tarihine geçecek bir şey yaşandı. Galatasaray sadece bir kupa kazanmadı. Bir neslin hafızasına kazanacak bir dönem yarattı. Yani yıllar sonra insanlar dönüp şunu diyecekler. Biz Galatasaray'ın o dönemini canlı izledik. Ve hani futbolda bazı sezonlar unutulur ama bazı dönemler çağ olur. Biz belki de şu an tam olarak onu izliyoruz. Bir Galatasaray çağı. Ben daha evvelkini de izlemiştim 96-2000 dominasyonunu. O nedenle de geçen Hull City maçına gittim. Orada Fatih Terim'e denk gelince ne diyeceğini bir merak ettim. Hocadan bir şampiyonluk mesajı aldık, yani onu söylemeye çalışıyorum. Buyurun izletelim.
3: Açıkçası kalbim onlarla beraber, Galatasaray'la beraber. Çok az kaldı. Yarın yine her zamanki gibi Sayın Dursun Özbek'i de, sevgili meslektaşım Okan'ı da, Okan Buruk'u da arayacağım. Okan çok önemli bir 3 sene yaşadı. 4. seneyi yaşamak üzere ve yaşatmak üzere önemli işler yaptı. Dursun Başkan ve yönetim de hakeza. Dolayısıyla çok az kaldı. Kalbim onlarla beraber, ümit ederim yarın 4. şampiyonluğa kavuşurlar. Rekorlar kırılmak için vardır. Devrimler de kararlılıkla ve devamlılıkla olur. Dolayısıyla büyük takımlar da ne kadar şampiyon olursa olsunlar tatmin olmazlar, yenisini isterler. Bunu herkes bilecek. Büyük takım böyle olur diyor veya büyük camialar böyledir. Buradan sonra inşallah Avrupa'da da çok başarılı olacaklar. Onun için daha önce talebem olan, öğrencim olan Okan, şimdi Okan Hoca olarak 4. yıldızını almak üzere kendisine çok başarılı buluyorum ve canı gönülden tebrik ediyorum. Her zaman aradım. Yarın yine nasipse maçtan sonra onları arayacağım. İnşallah bu işi yarın bitirirler. Çünkü Galatasaray'ın bayrağı hep yukarıda olmalıdır. Hep yükseklerde olmalıdır. Bunu da herkes böyle bilmelidir.
4: Ağzınıza sağlık hocam. Sağ çok teşekkür ederim. Saygılar.
2: Türk futbolunda 4 rakamı Galatasaray için sadece bir sayı değil. 2000 ruhuna o efsanevi dönemde aynı zamanda bir selam, bir saygı duruşu gibi. Bugün bu başarıyı tekrar yaşamak bence şu modern futbol diye tabir edilen kaotik ortamda bir imparatorluk ilanıdır. Ve Türk futbolunda çünkü çoğu kulüp başarıyı böyle anlık coşku gibi yaşıyor. İşte bir şampiyonluk gelir, kutlanır, sokaklar dağıtta. Sonra kaos, dağılma, belki panik transferler, iç huzursuzluklar ve yeniden başa dönüş. Galatasaray enteresan yıllardır başka bir şey yapıyor. Şampiyonluğu yönetiyor. Bu çok önemli bir cümle. Çünkü şampiyon olmak başka, şampiyonu yönetebilmek başka. Yani Türk futbolunda birçok büyük takım sahaya kaybetmeyelim psikolojisi de çıkıyor. Galatasaray uzun süredir ben zaten kazanırım duygusuyla oynuyor. Bu kibir değil, bu alışkanlık. Spor tarihinde en tehlikeli takım tipi budur aslında. Kazanmaya alışmış takım. Çünkü bir süre sonra artık oyuncular değil forma kazanıyor. Bunun diğer türlü tehlikeli yanına da geleceğiz, o ayrı. Ama şunu söyleyelim, işte bazı dönemler vardır. Manchester United'ın Ferguson dönemi gibi, Juventus'un Serie A yılları gibi, Bayern Münih'in Bundesliga hakimiyeti gibi. Yani rakip daha maçı çıkmadan zihinsel olarak geriye düşer ya. Galatasaray'ın Türkiye'de kurduğu psikolojik üstünlük biraz buna benziyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve bu üstünlüğü önce Icardi yarattı Galatasaray'da, biliyorsunuz. Yani öyle bir geldi ki ve dün öyle bir veda etti ki kutlama yapan insanların bir yandan boğazları da düğümlenmiştir eminim. Çünkü bazı vedalar sadece bir formanın çıkması değil, stadyumun ruhunun çekilmesidir böyle. Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılışı hani tribünde yankılanan o meşhur şarkının son nakaratı gibi. Sessiz ama derinden oldu. Icardi İstanbul'a geldiğinde sadece bir golcü değildi. Aslan'ın o özgüvenini geri getiren bir lidere dönüştü. Derbilerdeki soğukkanlılığı, imkansız denilen açılardan attığı goller, meşhur gol sevinci. Yani sadece rakip kaleleri değil, bence bir camiayı komple, kendi camiasını fethetti. Ve Ali Samiye'nin çimlerini her bastığında taraftara şu güveni verdi: eğer Icardi sahadaysa daha hiçbir şey bitmiş değildir kardeşim. Şimdi de bir mirasla gidiyor. Evet, hani şey demiyorum, Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı mı olmuştu? O başka. Ama kupalardan falan daha önemli olabilir ya, çocukları Galatasaraylı yapması. Yani bir Icardi manyanın rüzgar gibi esmesi. Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinde, semt sahalarında hani binlerce çocuk ellerini kulaklarına doğru, ben de şey gibi, ellerini kulaklarına götürüp onun gibi sevindiler. Yani Icardi bir jenerasyona sadece futbolu değil, tutkuyu sevdirdi. İşte saçlar, sempatik tavırlar, çocuklarla kurduğu o samimi bağ, o minik kalplerde bence ömür boyu da sürecek bir Galatasaray aşkının tohumlarını ekti. O yüzden dün hem veda etti taraftar, bence hem de teşekkür etti aslında. Bundan sonra arşive dalan herkes için de attığı her Icardi golünü izlediğinde, kaldırdığı her kupada ve o unutulmaz işte aşkın olayı melodisinde hep bir parça Icardi kokusu gelecek insanların burnuna. Ve şey, o şahane mektup ne yazmıştı be? Bir daha okuyalım mı? Madem duygular şelale, bir daha okuyalım ya. Şunu önüme getirin de okuyayım. Sevgili Maestro George Hagi, bu satırları devlerin ayak izlerinde yürüdüğünü bilen birinin tevazusuyla ve kalbim dolu olarak yazıyorum. Bugün birçok kişi bir rekordan, sayılardan, istatistiklerden söz ediyor. Bense çok daha büyük bir şeyden bahsetmeyi tercih ediyorum. Mirastan. Rekorunuzu geçmek, sizi geçmek anlamına gelmez. Çünkü siz sadece goller bırakmadınız. Kimlik, karakter ve gurur bıraktınız. Galatasaray'ın kendini büyük, korkulan ve saygı duyulan bir kulüp olarak görmesini sağladınız. Tüm bir ülkeye bu kulübün sonsuza kadar sevilmesi gerektiğini öğrettiniz. Bizden önce Metin Oktay vardı. Galatasaraylı olmanın ne demek olduğunu öğreten isim. Bu formayı onur, tutku ve kader haline getiren kişi. Siz bu mirası aldınız ve başka bir boyuta taşıdınız ve bunun sayesinde bizden sonra gelenler şunu anladı: burada sadece futbol oynanmaz, burada bir tarih savunulur. Bugün bana Türkiye'nin idolü olduğunu söyleniyor. Beni izleyerek Galatasaraylı olan çocuklar olduğundan bahsediliyor. Bu formayla futbola yeniden aşık olan yetişkinler olduğu söyleniyor. Size çok basit ama çok samimi bir şey söylememe izin verin. O sevgi benimle başlamadı, Metin Oktay'la başladı. Sizinle büyüdü. Bana düşense onu sürdürme onuruydu. Bu tutkuyu ben yaratmadım, onu miras aldım. Ve en büyük sorumluluğum Onu korumak, onurlandırmak ve yeni nesillerde büyütmekti. Bugün bir nesil ben Galatasaraylıyım demekten gurur duyuyorsa, bunun sebebi sizin gibi devlerin bu armanın yalnızca yetenekle değil, karakterle ve ruhla savunulduğunu önce öğretmiş olmasıdır. İdol olmak, önemli goller atmak değildir. İdol olmak, insanların hafızasında kalmaktır. Ve bu konuda maestro, siz de sonsuza dek yaşayacaksınız. Bugün adım sizin adınıza yakın bir yerde yazılıysa, bunu büyük bir onur olarak görüyorum. Çünkü sizin gibi bir efsaneyle aynı sayfayı paylaşmak kutlanacak bir şey değil, şükranla karşılanacak bir şeydir. Olduğunuz her şey için teşekkür ederim. Hala olduğunuz her şey için teşekkür ederim. Bugün yürümek ayrıcalığına sahip olduğum yolu inşa ettiğiniz için teşekkür ederim. Hayranlık, saygı ve sonsuz minnetle. Mauro Icardi. Giderken tahtı da boş bırakmadı bu arada. Yani klubun Arne Slot'a bırakmasına benzemedi. Osimhen aldı kralın tacını. İşte bu devir teslim de aslında şampiyonun en büyük sebeplerinden biri. Osimhen ki az oynadı bu sene. Sakatlıktı, Afrika Kupası'ydı falan ama o yokken Galatasaray takımı bir tembelleşmeye başladı. O kadar iş yükü aldı ki omuzlardan. Osimhen yoksa Galatasaray'ın heyecanı meyecanı yok noktasına geldi. Hala da ne diyor bilmiyorum, gördünüz mü şeyi? Gelecek sene yine geliyoruz diyor. Ya çok özür dilerim. Abdullah Kavukçu bizim kanala konuştu dün akşam HT Spor'a. Osimhen'le ilgili Çağatay Çelik'in o röpünü de verelim mi?
5: 150 milyon euroluk bir değer biçiliyor Türk futbol kamuoyu tarafından.
6: Ben sana soruyorum, 150 milyonu satar mısın?
5: Ben şahsen satmam ama ben kulüp yöneticisi değilim Sayın Başkan.
6: Bunu ben Abdullah Kavukçu olarak satmam. Ama başkanımızın, burası başkanlıkta yönetiler. Başkanımızın kararı, son kararı. Yönetim kurulumuzun kararı. Ama şu anda Osimhen bizimle beraber.
5: Son sorum olsun.
6: Yani onları konuşmamıza gerek.
5: Herhangi bir resmi teklif geldi mi Osimhen'in?
6: Şu anda biz bunların hiçbirini konuşmadık. Ne transfer konuştuk, ne teklifleri konuştuk. Bunları açıp da bakmadık.
2: Evet, bütün bir sezon boyunca konuştuk. Lig nereye evrilecek, ipi kim gösterecek? Galatasaray işte bu sezon rakibine şampiyonluğu kaptıracak mı? Bir yandan çok konuşuldu işte Okan Buruk gitmeli. Bir yandan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni ilerledikçe lige bunu yansıtamaz diyenler oldu. Nitekim bu önceki diğer 3 şampiyonluğa göre daha fazla tökezlemesine de yol açtı Şampiyonlar Ligi serüveni. Ama bu takımın genlerinde bu ikisini beraber yürütmek de var. 4 sene üst üste şampiyon olmak da var. Ve hep diyoruz ya, senin hikayen nedir diye. Galatasaray'ın bu serisinde bir sürü hikaye var. Düşün, efsane kalecini yollara ayırıp Trabzon'dan çok yüksek bedelle Uğurcan'ı almışsın. Hatırlayın ilk transfer gerçekleştiği dönemleri, Galatasaray Ederson alsaydı diyen çoktu. Sonra ne oldu? Uğurcan Galatasaray'la bütünleşti. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde. Osimhen sakatlandı, gitti geldi ama döndü işte, dedi ki ben ana aktörüm, rahat olun falan. Düşüşler çıkışlarla Galatasaray bildiğiniz sebeplerle ve konularla bu sezonda ipi göğüsledi. Ancak ben bu şampiyonluğu diğer 3 şampiyonun önüne koyarım. Daha doğrusu düzeltiyorum. Önüne koyduğum bir nokta var. Öyle daha doğru oldu. Her ne kadar hani bu sezon çok fazla tökezleme tehlikesi yaşansa da neden? Bu sezona kadar Okan Buruk'a en önemli eleştiriydi ki biz de bu ekranlarda sıklıkla dile getirdik. Edirne'den sonra yaşananlar. Bu sezon hani Frankfurt maçı bir kenara, bir de Saint-Julien diyelim ki o maçta takımın ciddi eksikleri vardı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de iz bıraktı. Liverpool'u her ne kadar Anfield'da hani kötü bir oyun tercihiyle ciddi mağlubiyet alsa da iki kere yendi. Juventus'a karşı 5-2'lik bir iç saha maçı var ki kaç senede bir denk gelir böyle bir şey. Yani bu sezonun flash takımı Bodo karşısında oynadığı oyun, onları sahadan sildiği bir maçı var. Ve bunlarla beraber yürüyen birlik var. Bocalamalar oldu mu? Oldu. Eleştiriye açık çok nokta olmadı mı? Yaptık. Hala daha var. Ancak Galatasaray'ı diğerlerinden ayıran, tam bundan mütevellit, işin sonunda bize şampiyonluğunu anlattıran, yani kanserli hücre hemen müdahale edebilmesi tabiri caizse. Yani Galatasaray kendi içerisinde o muhakemeyi, o eleştiriyi en doğru üslupla yapabilen bir takım. Bakın bugün Galatasaray şampiyon oldu. Çıkalım soralım Galatasaray taraftarına. Futbolla ilgili yönetimde değişiklik olması gerekir mi diye. %80 attım. Evet, kesinlikle değişiklik lazım der. Şampiyon olduk ama Liverpool maçı şöyleydi diyen çıkar. Ki işte bu ruh 2000'de de Galatasaray'ı 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bugün de yaptı. Anlatabildim mi? Okan Buruk hikayeler demişken onu da söyleyelim. Hem futbolcu olarak hem teknik adam olarak bilmiyorum var mı, bakmadım, 4 sene üst üste aynı takımda şampiyon olan başka bir isim var mı? Bence yoktur. Yani Guardiola'ya falan bakmak lazım. Okan Buruk yaptı. O yüzden onun da hakkını verin artık. Eleştirin.

artık benim. O nedenle bu şampiyonu diğerlerinden ayıran nokta bence hikayelerin ve iniş çıkışların bol olduğu bir sezon. Yani bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray kendisini en azından hatırlattı. Santrafor Osimhen'in etkinliği, önde presin etkili olup olmadığının artık görülmesi, Uğurcan ve Barış Alper'i sürekli konuşan rakip takım taraftarlar, kendi markasını ve oyuncularının markasını önceki 3 sezon gibi bence yükseltti. Bence olmadığı kadar yükseltti hatta yani. Uğurcan'ın yaptığı kurtarışlar kaç kere haftanın kurtarışları listesinde ilk 5'te yer aldı. Uzun lafın kısası, yıpratıcılığı yüksek olan bir sezon ama bence tek kazanım şampiyonluk değildi. Galatasaray'ın da Avrupa'ya böyle yerleşmeye başladığı bir sezonda. Alın işte bu sezon rakiplerin yorumcuları bile Galatasaray'la ilgili yorumları yapabiliyor. Globalden bahsediyorum. Burası çok zor bir stadyum. Konsantre olmak, iletişim kurmak çok zor. Galatasaray böyle bir atmosfere sahip olduğu için çok şanslı. Arne Slot. Bugün sahada çok iyi bir atmosfer vardı. Takımın, taraftar takımını çok iyi destekledi. Van Dijk. Maç boyunca işte Galatasaray Liverpool'u nasıl rahatsız ettiğini izledik. İyi günlerinde olduklarında Avrupa'daki her takımı yenebilirler. Thierry Henry. Ondan sebep hani bu tarafıyla bir farklılaşıyorum ben. Öyle diyorum. Türkiye'nin tabii atletik fiziksel durumu ortada. Rekabet nasıl olsa kazanırız dedik yani. Onu da sayarsınız. Ki nasıl olsa kazandı zaten. Düştü, kalktı, tökezledi. Ruh gibi dolaştı sahada. Kazandı. Elbette kırılma noktalar açısından da farklılık taşıyan bir sezon diyebiliriz işte. Düşünün, Milyar'a girildiğinde puan farkı 7 idi, 2'ye kadar düştü. Fenerbahçe Rize'de berabere kaldı, 4'e çıkardı. Sonra ama kendi evinde yendi. İyi bir galibiyetle yendi. Tekrar 7'ye çıkardı Galatasaray. Samsun maçı geliyor aklıma hemen. Son maç değil, hani Osimhen'in roveş atısı. Bence önemli bir kırılma noktasıydı. Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye karşı bir de varlık gösteremeden kaybetmesi. Hani oradan başladı hikaye zaten. Osimhen'siz Galatasaray falan. Ligin son haftalarına kadar da sürdü bu. Yani hiç diyemeyiz yani şöyle falan. Çünkü Osimhen sahada yokken Galatasaray'ın kimlik bunalımı yaşadığını gördük defaatle. Bazıları az şeyler değil yani sezon içerisindeki maçlarda gösterilen performansların. Beşiktaş'ta yapılan ilk maçta çok erken 10 kişi kalıp erken bir gol yenildi. Galatasaray ama o maçı 1-1 beraberlikle bitirebildi. Belki son dakikalarda bir gol bulabilirdi. İkinci Beşiktaş maçı 30 dakikadan fazla 10 kişi oynandı. Yine kazanıldı. Onun için evet enteresan gelebilir ama hiç de kıymetsiz olmayan bir şampiyonluk. Söyleyeyim de dominasyon yarattı işte ya. He, güzel insanlar ama her dominasyonun bir tehlikesi vardır. Konfor. Çünkü futbol tarihi bize şunu gösterdi. Zirvede kalmak zirveye çıkmaktan daha zordur. Ve artık Galatasaray için soru şu değil. Şampiyon olabilir mi? Soru şu. Bu hikayeyi ne kadar sürdürebilir? Çünkü üst üste gelen başarı bazen açlığı azaltır. Doymuşluk üretir. Rehaveti büyütür. Ve imparatorluklar dışarıdan değil, içeriden yıkılır. Tamam. O nedenle sizler şimdi kutlamaya başladınız. Kutlayın güzel ama yönetimin hemen abi, hemen yeni sezon planlaması lazım. Buradan zamanında çok bağırdık ettik, linç de edildik. Mertens'in yerini, Muslera'nın yerini doldurun diye. Şimdi bek lazım. Torreira gidiyormuş. Tamam git ama yine söyleyeceğim, gitmemesi lazım. Çünkü bulamazsın yani, o piyangoyu bir daha tutturmak zor. Baskı oyununun en önemli unsuru ve saha içinde mücadelenin adı gitmemeli yani. Mertens'in yerine bir zahmet adam 2 sene sonra. Santrafor 7, stoper 7. Yani bu 4 seneye aldanmadan İnşaatı ne diyorlar, restorasyon kesin abi, hiç. Bir de bazı şeyler de not edilmeli. Süreyya Aydemir'in çok sevdiğim bir sözü var. Zafer bir gerçektir der ama muzaffer olanın şuurundan mantığın silinişi sarhoşluktur. Zafer sarhoşluğu. Bu hem sene içerisindeki bazı maçlar için güzel cümle hem de şimdi yönetenlere de bir hatırlatılmalı. Galatasaray seneye de en büyük favori midir? Evet yani. İşte Galatasaray yine iyi midir? Hoş olur mu seneye? Evet. Ama upgrade edilmeyecekse de futbol niye var abi? Öyle değil mi? Bilmiyorum yani. Başarı da zaten bu şansı, bu toleransı veriyor. İyi değerlendirsinler. Avrupa sahnesine bir temsilcimizi istikrarlı bir şekilde böyle çıkarabiliriz çünkü. Bu dominasyonu Türk futbolunun en büyük katkısı bu. Çünkü bizim sabır diye bir huyumuz yok ya. Bizim milletçe yok yani. Şimdi karşımızda 4 senede şampiyon olan bir takım var. Bunun inşaatını herkes bekler. Yeter ki süreçten emin olunsun. Yani rastgele, öylesine değil. Hakikaten bir süreç yönetildiğine emin olsun herkes. İşte o zaman Avrupa sahnesinde daha uzun kalmak da mümkün olacaktır. İşin özeti...

0: kutlu olsun be. Tüm Galatasaraylı takipçilerimi canı gönülden kutluyorum. Başarılı futbolcunun hepsini sayamadık tabii. Mesela Sara demedik değil mi hiç? Pardon. Sara ilk geldiğinde de şey diyorduk ya. Ben öyle demiştim. Mali mevcudu edip manfu heba yakışır mı giyesin sonra abba. Yani tercümesine Gabriel Saray'a o kadar para verilir mi kardeş? Şimdi ne deniyor? Türkiye gelmiş en iyi yabancılardan. Öyle bir oyuncuydu. Sao Paulo döneminde de yapmış aynısını. Bir oynamış bir sekmiş derken millet demiş ki lan bu futbolcuysa ben de astronotum anasını satayım. Sonra ahali yine ters köşe yapınca pişmanlıklar, özürler, pardon çekmeler. Sonra soruyorlar Saray'a seviyor musun bu lakabı diye. Benim öyle bir lakabım yok diyor. Gabriel Saray'ın kariyer özeti yani onu anlatmaya çalışıyorum. Eleştir cevabı sahada versin özür dile. Bir kere yaşanmamış yani. Sadece bizim ülkede yaşanmadığı için o astronot hikayesini anlatıp. Kendi de diyor eleştirileri hak ettim zaten diyor. Futbol hoşunuza gitse de gitmese de böyle bir şey diyor. Ama Gabriel Saray'ın ayaklarında şiirler yazılması, metiyeler düzülmesi, hani ayağında krampon değil de fotinler mi var acaba dedirtmesi, biraz da o paslardan ve duran toptan ya. Çünkü pas vermiyor reis, ikram ediyor buyurmaz mısın diye. Öyle de tatlı geliyor ki o ikramı geri çeviremezsin. Bu kerameti sebebi de babası. Eski futbolcu peder, Luis Saray, forvet. Buna sürekli söylüyormuş, oğul ne yap et, duran topların kıymetini bil. Sen bana silah soruyorsun. İşte silah duran toptur diyormuş. Saray da hani kulağında baba nasihatinden küpe bu setlere çocukluğundan beri çalışıyormuş. Yani o zehir pasların arkasına yazılabilse böyle kamyon yazısı gibi şey babam sağ olsun yazardı. Baba iyi. Feci baltı dinlenişi bu arada. Geldi oturdu tribünden Saray yenildi mi? Bir daha uzun süre uğramazmış falan. Neyse Saray'ı da çıkardık aradan. Ya Yunus var, Sané var ya, Sané var yani. Hepsi kıymetli işte. Hepsini tek tek anlatamayız vakit geçti. Ama pozitif ayrımcılıkta şunu bir kısa söyleyeyim. Yunus'la ilgili bir anekdotu tekrar hatırlatayım gideyim. Sene 2008 olması lazım. Ahmet Keskin Kılıç, efsane hoca. Arda Turan'lara, Okan Buruk'lara çok emeği geçen birisi. Nedim Yiğit Hoca'nın kulakları çınlasın. Ona diyor ki Galatasaray iyilik yapmak ister misin? İstemez mi? 2000 grubu kuralım başında da sen ol. Tamam diyorlar başlıyorlar çalışmaya sabah akşam emek veriyorlar falan. Hem PAF takımı üstüne bu takım derken o grubun meyveleri işte Atalaylar, Recepler, Ozanlar oluyor. Ozan Kabak ve Tunus'ta bir hazırlık maçında bir kişi öne çıkıyor. O Yunus Akgün işte. Seçmelere giden arkadaşlarını görüyor böyle semtte balkondan sesleniyor. Nereye gidiyorsunuz lan? Seçmelere diyorlar. Ne seçmesi? Galatasaray'ın oğlum. Harbi mi falan. Gel sen de falan diyorlar. Dur bakayım falan derken arkadaşları yayan dönüyorlar. Seçilen tek kişi Yunus Akgün. Ve şimdi attı, attırdı. Özgüveni de iyi. Bu sene biraz az şut attı sakatlık falan ama iyi şutördü falan. Zaten Ahmet Keskin Kılıç dermiş. Yunus bu kulübün geleceğinde muhakkak olacak diye. Bu kıssayı da o yüzden anlattım. Bugün zaferin sahibi olan yönetimler bu kıssadan da bir zahmet hissesini alsınlar. Başarı varken söyleyelim de yanlış anlaşılmasın. O zaman Yunus'un harika paylaşımıyla bitirelim mi? Öyle yapalım. Annelerimizin, annelerinizin de ellerinden öperim. Hayatta olmayan annelerimize Allah'tan rahmet dilerim. Allah hepimize onların yüzlerine utanmadan bakabilmeyi nasip etsin. Onlar da bizim yüzümüze hep gururla bakabilsinler inşallah.
1: Benim neslim o günlere tanık olamadı ama bu marşla büyüdü. 4 sene üst üste şampiyonluk nasıl tarif edilir ki? Şimdi büyüklerimizi çok daha iyi anlıyorum. Çocuk yaşta üstüme geçirdiğim bu formayla şimdi kendi rekorunu egale eden Galatasaray'ın kaptanlarından biri olarak sahadaydım. Çok şükür ki bu da bizim üst üste 4. şampiyonluğumuz. Ve şimdi hedef 27. Bilirsiniz tarih yazmayı severiz. Ben Galatasaraylı Yunus Akgün. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda görüşmek üzere.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Reklam.
4: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi dış ses.
5: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın, WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
1: aşkına. Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Kolej'den herkese merhaba. Bu hafta başlıklarımız şu şekilde. Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu'ndan vaz mı geçti? Yıldırım mı daha güçlü yönetim kurar, Hakan Safi mi? Hangi futbolcular kasaya para sokacak? Galatasaray Fenerbahçe'nin başında kimi istemez ve kolej başlıyor. Hakan Safi'nin Leo'yu istediği konuşulurken, ilk transferi Kerem Aktürkoğlu'nun yerine düşünmesi ne anlatıyor? Bunu Aydın Cingöz cevapladı.
5: Şey derler, bu kadar para harcadın, olmadı. Şimdi tekrar getirip üzerine tartışmalı bir oyuncu getiriyorsun. Planlamaya en azından bununla başlama derler ama Hakan Safi üzerinde Hakan Safi'nin güçlü oyuncular, yani büyük para harcayıp güçlü oyuncular getireceği yönünde. Bu da tartışılır. Yani ilk hamle özellikle bu oyuncu olunca ister istemez bu detaylar da gelecektir. Şimdi seçim dönemlerinin şöyle, siyasette de böyledir, sporda da böyledir. Nerede bir seçim varsa seçim atmosferine girildiğinde defolarda yavaş yavaş ortaya çıkar. Ya da belli detaylar bulunup vay sen bunu yapmıştın, öyle oldu, böyle oldu diye söylenir. Günün sonunda herkese bir şans vermek lazım. Şu ana kadar Hakan Safi ile ilgili olarak bütün hava şey, yani büyük para basacak, büyük oyuncular getirecek ve planlamayı kim yapıyor bir taraftan ve bu süreci Hakan Safi nasıl yönetecek? Bunlar bir başka sorular. Hakan Safi ile ilgili en net görüşlere biz Hakan Safi ortaya çıktıktan sonra, röportajlar vermeye başladıktan sonra göreceğiz. Ama geçen yıl büyük bir maliyetle gelen Kerem Aktürkoğlu'nun oynadığı bölgeye alayla valayla bu adamı alacak diye gündeme geliyorsa ve çok konuşuluyorsa, konuşulmak isteniyorsa bu ve buna benzer detaylar da Hakan Safi'nin önüne gelir. Mutlaka kendisi bu konularla ilgili bir açıklama yapacaktır.
4: Fenerbahçe yaz transfer dönemine farklı bir yönetimle girecek. Peki hangi futbolcular takımda kalmalı? Ahmet Konaç yorumladı.
6: Yedeği ve aslıyla birlikte söyleyeceğim. O yüzden Mert Müldür, Levent, Şikrinyar'da emin değilim. Yani bende soru işareti Şikrinyar. Asensio, Gendouzi, Kante, Kerem, Musaba, Talisca. Unuttuğum öne çıkan oyuncu var mı?
7: Asensio dedin mi?
6: Dedim, bu kadar. Bunun dışında Nene, Sıdıki, Jayden, Arşi Brown.
7: Kerem'i söyledin mi?
6: İsmail de kalmalı, Kerem de kalmalı söyledim. Bunlar Fenerbahçe'nin topçusu değil. Bunlar Fenerbahçe kalibresinde değil. Büyük bir operasyon olmalı. Gelecek başkanı çok zor işler bekliyor.
7: Şikrinyar niye soru işareti?
6: Şikrinyar bende soru işareti abi.
7: Bu sakatlık
6: yani gelsin. Kalsın. Mutlaka kalmalı demiyorum Şikrinyar'a. Abi ağır, bazı toplara çıkamıyor. Yani falan filan. Yani kalabilir. Önemli bir oyuncu. Ya da onu da toparlayacak hızlı ve ayağı da iyi oyun kuran, alan daraltan bir stoper koy yanına. Kalabilir. Gitmeli demiyorum. Evet. Ama mutlaka kalmalı listesinde bende Şikrinyar yok.
4: Aziz Yıldırım, Hakan Safi yarışında hangi taraf Fenerbahçe için daha güçlü bir yönetim kurabilir? Altan Tanrıkul'una sorduk.
8: Şimdi ikisini de belli süreçlerle gözlemlemeye çalışıyoruz. Ama Aziz Bey'in listesindeki doğal olarak güçlenmenin belli nedenleri var. Bir, 20 yıllık başkanlık sürecinde kendisiyle birlikte yola çıkmış çoğu kişi hala yakınında. Mahmut Uslu, Önder Fırat, birçok isim sayabiliriz buna. Aynı zamanda Barış Bey de, Barış Göktürk de Aziz Bey'in sağ kolu olarak seçime girecek. Barış Bey'in kendi listesinde de bulunan bazı isimler, Ozan Balaban, Selahattin Baki gibi, bilmiyorum onlarla nasıl olacak. Böyle bir yapı görüyoruz. Bülent Uygun destek veriyor. Başka isimler de var. Hakan Safi'nin listesine Ruşen Çetin'in gireceği söyleniyor, evet. Okuduğum kadarıyla. O da kendi liste yapıyor. Bir taraftan liste oluşumu gerçekleşirken bir taraftan teknik direktör, bir taraftan da oyuncu arayışı var kongre öncesi. Bu sürecin 6-7 Haziran'a kadar belirleyici olacağını düşünüyoruz. Sadece şunu söyleyeyim. Genç bir gazeteciydim. 1998 yılı seçimlerinde. Vefa Küçükönde gözüküyordu o zaman. Ali Şen destekliyor diye. Aziz Bey de kendisine bir liste yapıyordu. Orada Aziz Bey, Elvir Baliç'i başkan seçildiğim takdirde, bir de Hasan Şaş vardı galiba. Hı hı. Yanlış hatırlıyorum ama Elvir Baliç'i hatırlıyorum. Ve Elvir Baliç'i seçildikten sonra almıştı. O yüzden iki başkan adayının da hem teknik direktör hem oyunculardan birini alması dengeleri değiştirebilir ama kolay da değil. Önemli bir ismi. Çünkü Dünya Kupası var. Şampiyonlar Ligi finali var, Dünya Kupası var. Birçok oyuncu ve teknik adam Dünya Kupası'nın bitimini bekliyorlar. O yüzden iki başkan adayı da listelerini güçlendirmeye çalışıyor. Şu anda Aziz Bey'in listesi daha güçlü gözüküyor. Yani bu Hakan Bey'in de camiada biraz yeni olmasından kaynaklanıyor. Onun da belki de ikna etmeye çalıştığı isimler farklı şeyler düşünüyordur.
4: Fenerbahçe'de teknik adam adayları tartışılırken George Jesus'un ismi gündeme geldi. Peki Jesus doğru aday olabilir mi? Gürcan Bilgiç cevapladı.
1: Keşke kalsaydı dediğimiz teknik adamlardan bir tanesi Jorge Jesus. Gerçekten de başka bir oyun oynadı. Dikine oynayan, önde oynamaya çalışan, geriye düştüğü maçları bile geri çevirmeyi başaran bir takımdı. Teknik direktörlük kariyerinde yapmadığı şey geldi Fenerbahçe'de yaptı yani. Üçlü oynattı Fenerbahçe'yi. Çok önde oynadı. Puan kaybettiği maçların çoğunda ya büyük şanssızlık vardı. İşte uzatma dakikalarda mesela bir İstanbulspor maçı. Çok farklı kazanabileceği Beşiktaş maçını bir anda kaybetti. Dönüm noktalarıydı. Onlar Jesus ismine karşı çıkanın olabileceğini çok zannetmiyorum. Yani iz bırakan, güvenilen bir adamdı. Ama Jesus'la çalışmak kolay değil. Aksi bir teknik adam, kendi alanını çok koruyan bir teknik adam. Hatırlayın, Ali Bey geliyor soyunma odasına, futbolcuları bağırıyor. Benim olduğum yerde futbolcuma bağıramazsın deyip. Ali Koç'la çatışan bir teknik adam. O nedenle dominant başkan modeli Jesus'ta çok çalışmaz. Yani o kısımda onu doğru yönetmek gerekiyor. Hatta şunu da söyleyeyim, onun yardımcısı var, Deus. Yani aynı kafada, aynı mantalitede insan ilişkilerinde daha iyi. Çünkü Jesus futbolcularla problemler yaşadığını biliyoruz. Mükemmeliyetçiliğinden dolayı. Deus bile değerlendirmeye alınabilir.
4: Fenerbahçe kadrosunda teklif alan, bonservis getirme potansiyeli olan futbolcular kimler? Bunu İrfan 25 açıkladı.
3: Oosterwolde ayrılmak istiyor. Çünkü Roma'nın ve Premier Lig'den Nottingham Forest'ın ciddi olarak şeyle ilgileniyor. Oosterwolde ile ilgileniyor. Yine Archie Brown'a Premier Lig'den ilgi var. Yine Premier Lig kulüpleri özellikle Nottingham Forest'ın ilgi duyduğunu söyleyebilirim. O da tabii Archie Brown her ne kadar Fenerbahçe eleştirilen bir performans sergilese de Caner Erkin'den sonra son dönemde bu oyuncu 2 ay sakatlık yaşadı. Bak 2 ay, yaklaşık 2 ayın üzerinde sahalardan uzak kaldı. Ona rağmen 5 gol 7 asistlik orta gol katkısıyla Caner'den sonra en skorer sol bek oyuncusu. Dolayısıyla
7: savunma tarafı eleştiriyor.
3: Savunma tarafı işte ama hücum anlamında etkili bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Ona Premier Lig'den ilgi var. Yine Ederson, Brezilyalı kalede Ederson hem Suudi Arabistan'ın çok ciddi olarak ilgileniyorlar. Hem El Hilal hem de Al Nassr kulüpleri Ederson'un menajeriyle temaslarında kurdular. Onun sözleşmesinde 25 milyon euro serbest kalma bedeli var. Yollar ayrıldığı takdirde bu bedeli ödeyebilecek iki kulüp bunlar. Ve Ederson'un maaşını ödeyebilecek iki kulüp. Dolayısıyla Fenerbahçe de bu tekliflere sıcak bakıyor. Diğer taraftan Real Betis Amrabat'ı kadrosunda tutmak istiyor. Como, Diego Carlos'u kadrosunda tutmak istiyor. Ama Amrabat'ı İspanya'dan. Sadece Real Betis'i diğer başka takımlar da talip, Arabistan'dan talipler var. Diego Carlos'a yine Como kulübünün ilgisi devam ediyor, onu kadro tutmak istiyor. Fire'de de Brezilya'dan ciddi ilgilenen kulüpler de var. Atletico Mineiro herhalde Brezilya'dan ilgi var, onu söyleyeyim. Fire'nin de bir yıllık sözleşmesi kaldı. O da eğer yollar ayrılırsa Brezilya'ya dönme gibi bir seçenek söz konusu. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in eğer Tedesco kalmış olsaydı İsmail Yüksek'le de yollar ayrılırdı, onu söyleyeyim. İsmail Yüksek ayrılırdı. Ama o da teknik heyetin kararını bekleyecek. İsmail Yüksek'e de
7: hoca olacağını bekliyor.
3: Tabii kimin hoca olacağı belli ona göre. Ama orada da dünya şampiyonası sonrası İsmail Yüksek'e de teklifler gelme ihtimali söz konusu. Onun orada göstereceği performans belirleyici olacaktır. Çünkü Hırvatistan'ı hatırlarsan Hırvatistan'a karşı bir maç oynamıştı İsmail Yüksek. Hırvat orta sahasını neredeyse tek başına
7: etmişti.
3: Dolayısıyla o maç sonrası Avrupa'dan çok ciddi
7: Marsilya'nın
3: olarak...
7: Marsilya'nın bir dönem ciddi ilgisi vardı. Atletico Madrid ismi vardı.
3: Ciddi olarak ilgileniyorlar. Yani İsmail Yüksek'in halen Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisi dahilinde. Dünya şampiyonasındaki performansı da belirleyici olacak. Aslında İsmail de Avrupa'ya gitmeye sıcak bakıyor. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. O da gelen teklifleri şampiyona sonrası değerlendirecek.
7: Nene'ye
3: Dortmund'un bir ilgisi var. Onun ama şöyle bir durum var. Kasık fıtığından ameliyat olacak. Operasyon geçirecek. Almanya'dan 3 kulübün, bunda eskiden 3 kulübün ilgi mektubu gönderdiğini biliyoruz. Ama onun operasyon geçirmesi bu transferi nasıl etkiler bilmiyorum.
7: Çünkü nasıl döneceğini
3: kasık fıtığı çok fazla sıkıntı olmaz. Bir ay içerisinde döner ama.
7: Yok hani formuna bakmak isteyeceklerdir.
3: Tabii orada bakacaklardır ama tabii o biraz sorun oluşturdu. Diğer taraftan.
7: Yerlilerden mesela Oğuz Aydın'a devre arası Trabzonspor.
3: Oğuz
7: Oğuz Aydın ilgisi vardı. Şöyle Tarık Çetin.
9: Şöyle söyleyeyim. Hem Tarık Çetin hem Oğuz Aydın yeni yönetimi bekliyorlar. Yeni teknik heyetin belirlenmesini bekliyorlar. Çünkü Tedesco kalsaydı iki isim de ayrılacaktı.
7: Yani, genel olarak yerliler bir beklemedi.
9: Tabii şöyle söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim. Tarık eğer Tedesco kalmış olsaydı şu anda kulüpten ayrılmıştı. Ama Tarık şu anda yeni yönetimi bekliyor. Ve yeni yönetim yapılacak görüşmeyi bekliyor. Çünkü teknik heyet belki diyecek ki Tarık benim rotasyonumda bulunsun. Tarık çünkü çok, gerçekten çok kaliteli kaleci. Yine Oğuz Aydın, Trabzonspor ciddi olarak ilgilendi. Oğuz Aydın'la anlaşmaya varmıştı. Rusya'dan da isteyen kulüpler vardı. Ama orada Tedesco son anda onu değerlendireceğini söyleyerek onun gidişine izin vermemişti. Eğer Tedesco kalmış olsaydı Oğuz Aydın da giderdi. Ama o da şu anda bekleme kararı aldı. Yeni teknik heyetin vereceği karara göre kariyerini şekillendirecek.
4: Galatasaray Fenerbahçe'nin başında kimi başkan olarak görmek istemez? Aydın Cingöz anlattı.
5: Bence Aziz Yıldırım'ı istemez. Şu açıdan çünkü hani geçmişe bakacağız. Aziz Yıldırım 2000 yılında Avrupa şampiyonu olmuş Galatasaray'la Fenerbahçe'yi kafa kafaya getirmeyi başardı. Arşivler önemlidir. Özellikle Aziz Yıldırım konusunda 2000 yani 98 Şubat 2011 arası Aziz Yıldırım'la 2011-2018 arası Aziz Yıldırım'ı değerlendirmek lazım. Galatasaray Avrupa şampiyonu oldu 2000 Mayıs ayında. 4 yıl üst üste şampiyonluktan sonra yani Galatasaray Avrupa'nın zirvesindeydi. Fenerbahçe ise Ali Şen'den sonra Aziz Yıldırım gelmiş. 4 yıldır şampiyonluk yok. Galatasaray Avrupa'nın zirvesine yerleşmiş. Ve oradan Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi tuttu. Galatasaray'la kafa kafaya yarışır hale getirdi. Nasıl getirdi? Örneğin stadyum yeniledi. Yani bu kurumsallaşma denen şeyi başlatan adam da aslında futbol kulüplerinde bence Aziz Yıldırım. Stadyumdan tut da Feneryum'a, televizyona, dergiye, dijitalleşme de dahil olmak üzere birçok noktaya. 2011 yılına gelindiğinde Fenerbahçe çok daha güçlenmişti. Çok daha iyi noktadaydı. Hatta ben bu örneği hep veriyorum. 2005 yılında yani Galatasaray'ın Avrupa şampiyonu olmasından tam 5 yıl sonra ya da 6 yıl sonra Ergün Gürsoy Galatasaray'da çok önemli bir figürdü. Ve Ergün Gürsoy verdiği röportajda yine söylüyorum Avrupa şampiyonluğundan 5 ya da 6 yıl sonra Fenerbahçe bizi geçti demişti. Yeni bir stadyumları var. Bilmem kaç bin insan oynuyorlar. Onlar Anelka kariyerinde oyuncular getiriyorlar. Biz o noktada değiliz diye Galatasaray'ın gerçekliğini, mevcut durumu tespit etmiş ve çözüm bulunması gerektiğini söylemişti. 2011 yılına kadar Fenerbahçe yani 3 Temmuz'a kadar çok büyük bir Fenerbahçe yarattı Aziz Yıldırım. Şimdi burada şöyle bir durum var. Altını özellikle tekrar çiziyorum. 2011'den 18 yılına kadar da Aziz Yıldırım döneminde son 4 yılda evet şampiyonluk yok. Ama Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'si 3 Temmuz darbesine rağmen Galatasaray'la kafa kafaya yarışır vaziyetteydi. Bir de bu 3 Temmuz'un tabii şöyle bir şey oldu. Onu da altını çizmek lazım. Sonuç itibariyle rekabette şöyle bir durum vardır. Hayatın içinde de bu vardır. Yani rekabet ettiğin bir yer ya da bir insan aşağıya doğru düşerse sen yükselmeye başlarsın. Yani o boşlukları doldurursun.
10: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
11: Reklam.
0: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
11: Reklam bitti.
12: Can Genç'le Dakika Skor başlıyor.
13: Evet, tabii ki bir dakika skor programı da sizlerle beraberiz. Tabii bugün birçok konuğumuz olacak, birçok konuyu konuşacağız ama birazcık aslında farklı bir yayın tasarladık. Bunu da bütün dinleyicilerimize aktarmış olalım. Enis Kılıç stüdyoda bugün. Enis Kılıç'la beraber Fenerbahçe seçim gündemiyle alakalı bir saatlik bir yayın yapacağız. Yani saat başına kadar esasında normal şartlarda dakika skor programlarımızda maç önündeki spesifik bir maça kanalize olduğumuz programlar oluyor ama bugün biz biraz daha farklı bir şey tasarladık. Enis Kılıç da sağ olsun bugün kırmadı. Abi hoş geldin.
14: Hoş bulduk Can.
13: Vallahi birçok şeyi konuşacağız ama nereden başlanır, nereleri konuşalım? Yani şöyle düşünüyorum, istersen Hakan Safi tarafıyla mı başlayalım, Aziz Yıldırım tarafıyla mı başlayalım, yoksa birazcık sohbet edip öyle mi
14: girelim konulara? Yani konular hakikaten gündem yoğun ama biraz sohbet edip girsek sanki tamam, daha sağlıklı olur gibi.
13: Çok çat diye bir giriş olmasın. Evet. Tabii ki yani hepimiz için lig çok çok heyecanlı geçti. Artık tabii son viraja geldik. Şampiyon belli oldu. Düşme hattında belli olmayan birçok şey var. Ama tabii ki nihai sıralamayı bu akşam ikimiz de beraber yayında göreceğiz. Evet. Ama ya şunu sorayım en azından.

0: Bundan yani lig, en azından lig çerçevesinde tabii ki Fenerbahçe seçiminde konuşacağız. Birçok evet. detaya değineceğiz. 0212 273 10 10'dan bize yazabilirsiniz ama yani lig beklediğin gibi mi şekillendi 33 hafta sonucunda? Onu bir sorayım aslında. Böyle bir merak ediyorum doğrusu düşünceleri.
1: Yani şöyle, aslında Fenerbahçe açısından bence pozitif seyreden bir lig oldu. Bu çok iddialı bir söylem ama konu şu: Eylül ayında seçim yapan, başkanı değişen, hocası değişen, onca iniş çıkış yaşanan ve malum Saadettin Saran'ın yaşamış olduğu bir süreçte oldu. Bunları düşündüğümüzde aslında Fenerbahçe hiç de fena bitirmedi bu açıdan baktığımızda. Çünkü bu kadar kaosun olduğu bir yerde rekabeti veya yarışı bu son haftalara kadar taşımak bence bir başarı. Ama
0: peki,
1: nereden baktığımızda
0: var? Galatasaray'ın ikramıyla olan bir şey miydi yoksa Fenerbahçe'nin başarısıyla olan bir şey miydi? Bunu da sorayım.
1: Galatasaray'ın ikramı çok büyük. Ancak tabii değerlendiremeyen bir Fenerbahçe var. Fakat Fenerbahçe'nin orada bir direnç gösterdiğini söylemekte fayda var. Burada işte Tedesco'nun en büyük alamet farikası bu oldu zaten. Sahaya odaklanmış bir teknik direktör olduğu için otomatikman oyuncu grubunu, teknik heyeti sahanın dışına çok fazla taşımadı. O yüzden de oyuncular minimum seviyede bundan etkilendi diyebiliriz. Ama tabii kırılmayı da şurada yaşadılar. Hiç şüphesiz ki kadro kalitesini bir türlü arttıramadı Fenerbahçe. Çok talihsiz. Yani Süper Kupa finalinde çıktığı kadroyla ligi bitirdiği kadro arasında bir fark oldu. Yani sayısal anlamda da çok majör bir eksiklik yaşadı. O açıdan Fenerbahçe açısından dediğim gibi buradan baktığımızda iyi bir yerde bitirdiğini söylemek bence yanlış olmaz. Ama ligin bütününde tabii benim açımdan en büyük sürprizi Trabzonspor yaptı.
0: Katılırım %100.
1: O yüzden onun da çok ciddi bir hata oldu. Ancak onun haricindeki sıralama, Beşiktaş'ın durumu, Başakşehir'in durumu, sıralamadaki yerine baktığımızda o açıdan da tam olarak öngördüğümüz gibi bir lig.
0: Peki düşme hattını çok konuşacağız tabii yani yayın içinde. Çünkü ya bugün mesela spesifik olarak Galatasaray'a, spesifik olarak Fenerbahçe'ye maç içi çok fazla değinmeyiz herhalde diye düşünüyorum. Ama düşme hattını bayağı konuşacağız. Yani mesela ligin öncesinde 3 tane tahmin yapmış olduğunu varsayalım ki ben de yaptım. Sen de yapmışsındır muhakkak ama tahminler örtüştü mü veyahut da bugün ne olur yani, onu da bir sorayım.
1: Yani şöyle, Gençler Birliği beni çok şaşırttı açıkçası. Hani bunu pek de yaşayacağını öngörmüyordum. Ama öyle kararlar verdi ki yönetim tarafı da orada, biliyorsun. İşte Metin Diyadin geldi, Volkan Demirel geldi gitti, bir daha Volkan Demirel döndü vesaire. Tabii o açıdan tam olarak kendi ayaklarına sıktılar diyebilirim. Antalya Spor'un hakeza aynı şekilde. Yani sıralamadaki yeri tamamıyla kararlarıyla bunu yaşadılar. Oldu ve bence en büyük hayal kırıklığı da Kasımpaşa tarafı. Maliyetli bir kadro kurdular.
0: Tabii devre arası çok transfer var.
1: Aynen öyle. Emre Belözoğlu da aslında Ankara Gücü'nden sonra yani kariyerindeki ivmeyi bir türlü yapamadı ve maalesef geriye gidiyor. Kasımpaşa'da da bunu gördük. Bunu söylemek yanlış olmaz. O yüzden bu üç takım açıkçası benim ekstra merceğimde olan taraftı. Ve
0: Kayseri tarafına şaşırdın mı? Ben mesela sene başında şu tahmini yapmazdım açıkçası. Kendi adıma söylüyorum. Yani Kayseri düşmez. Hani Karagümrük düşer diye tahmin ediyordum. Kayseri düşmez diye tahmin ediyordum ama sen ne diyorsun bu iki takıma? Onu sorayım.
1: Yani Karagümrük tabii malumun. Yani o Süleyman Hurma başlangıcıyla bitirişi maalesef aynı olmadı. Orayı tam olarak toparlayamadılar. Bir derler ya, asansör takım olma durumuna doğru gidiyorlar. Giriyorlar, çıkıyorlar lige sürekli. Ancak Kayseri Spor'un durumuna hakikaten artık bir şey denemiyor. Çünkü transfer sürekli limitte takılıyorlar. Transfer yasağı alıyorlar. Ve Hulsti'nin başına geçen bir teknik direktörleri vardı. Orada evet, çok büyük bir ivme kazanmıştı ama orada da Acun Ilıcalı
0: devreye girdi.
1: Devreye girdi. Baktı buna, yani bir ışık var ve direkt alıp Hulsti'ye götürdü. O da biliyorsun Premier Lig'e çıkma maçı oynayacak. O yüzden Kayseri Spor'un durumuna üzülüyorum ama şaşırmıyorum diyeyim.
0: Üzülüyorum ama şaşırmıyorum. Bu bence burada çok kritik bir cümle. Çünkü ben mesela çok şaşırmıştım ama tabii ki süreçte anlaşıldı birazcık. Tabii aynen ki ligin öyle. Ortasında ama ligin aynen. başında hani Kayseri gibi yıllardır ligde olan bir takımın düşme ihtimalini çok da fazla düşünmemiştim. O yüzden tabii ister istemez ben bayağı şaşırdım o konuda. Peki bugün kim düşecek? Yani Gençler Birliği mi, Antalya mı, Kocaeli mi? Kocaeli mi diyorum, düzelteyim. Gençler Birliği mi, Antalya mı, Kasımpaşa mı, Eyüp mü? Çok ihtimal var.
1: Çok ihtimal var. Bence Gençler Birliği burada en olan şüpheli, Gençler Birliği. Çünkü o, yani artık bu fırtınadan çok çıkabilirler mi emin değilim. Yani bu onca değişiklik, onca kafa karışıklığı ve hocalar da malumun her geldiğinde kendi ekolünü yansıtmaya çalışır.
0: Doğru.
1: Volkan Demirel'in de kendine has bir tarzı vardı. Ben sağ yansıtını düşünmüyorum bu arada, bu tarzın. Yani bir aslında anlattığı bir evren var özellikle yorumculuk döneminde. Bahsediyor. Biraz daha işin amatör ruhuyla ilgilenen tarafta. Bunu söylemekte bir yanlışlık yok çünkü kendisi bunu beyan ediyor. Ama bu sahaya yansımıyor. Çünkü futbol artık bu şekilde oynanmıyor.
0: Evet.
1: Ligimizde de hep böyle, ligimizle ilgili de şöyle bir aşağılama oluyor yorumculardan veyahut da işte hatta maalesef teknik heyetten, teknik direktörlerden, işte yani ne olacak, işte iyi kalecin olacak, iyi golcün olacak gibi bir matematik kuruyorlar ama ligimizde de artık futbol öyle değil.
0: Değil mi?
1: Hakikaten yetmiyor yani. Bir noktada yetmiyor. Evet, çok rekabetçi bir ligden bahsedemeyiz. Özellikle at başı takımlarımız hakikaten ekonomik olarak da çok önde. Yani lig başladığı anda zaten kopmalar yaşanıyor. Hemen 10 puan, 12 puanlık farklar oluşuyor. Bunu anlayabiliyorum ama ligin ortası ve altı için aynı şeyi söyleyemeyiz. Orada çok ciddi bir rekabet var ve bu rekabetten de sağ çıkabilmek için bir fazlasına ihtiyaç var.
0: Peki mesela ya, bunu sanırım Mehmet Demirkol'un bir yorumuydu. Zamanında söylediği bir yorumdu. Benim de katıldığım bir yorumdur bu arada. Onu soracağım sana. Yani ligdeki bu durumla bahsettim ve takım sayısının fazla oluşu aslında bir gündem maddelerinden bir tanesi ligle, evet, alakalı. Yani kaliteyi biraz daha yukarıda tutmak adına ligdeki takım sayısının birazcık daha kısıtlandırılması olumlu olur mu sana göre mesela? Böyle bir yorum var. Ne dersin?
1: Yani bu, evet, konuşuldu, düşünüldü. Dediğim gibi Mehmet Demirkol'un aslında bir çıkışıydı bu. Buna yani çok katılmıyorum ben. Çünkü şöyle bir durum var. Bir de takvim gerçekliği var. Doldurulması gereken de bir takvim var. Ve burada aslında aynı takımlar aralarında maç sayısını arttırarak bir kurgu yapmak çok sağlıklı olmayabilir.
0: Ha.
1: Yani iyi bir rekabet çıkartmayabilir bu. Fakat benim asıl kritik nokta şu. Ligin sonu ve ikincilik dediğimiz yer. Bu evren bambaşka. Hakikaten bambaşka. Oynanan futbol kalitesini zaten konuşmuyorum. Bence oralara bir dokunuş lazım. Yani orada bir rekabet arttırmak lazım. Hiç bu tarafa aslında bir oyuncu geçişi, antrenör geçişini göremiyoruz dikkat edersen. Yani alt ligden gelmiyor. Ha, şöyle wonderkidler var. İşte Barış Alper Yılmaz bunlardan bir tanesi.
0: Tabii ki var örnek de, yani çok büyük sayıda gelmiyor diyorsun.
1: Aynen öyle. Aynen
0: yani
1: öyle.
0: Oradaki olay o zaten.
1: Ve burada maliyetlere baktığımızda bunun da önüne en geçen konulardan bir tanesi şu. Mesela diyelim Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. X bir ikinci takımından oyuncu talip olduğu zaman örneğin 200 bin euro, 100 bin euro gibi bir bonservis ile konuşurken milyon eurolar hemen orada devreye giriyor ve takımlarımız da hemen şunu düşünüyor, haklı. Ben bu yatırımı bu oyuncuya bu maliyetle ödemek yerine işte Fransa'da Lille'de oynayan 23 yaşındaki 100 tane resmi maç sayısı olan oyuncuya yaparım. Aynı bonservis ile bitirebilirim gibi bir algı geliyor.
0: O halde peki yabancı kuralı nın caydırıcılığı burada nasıl bir rol oynuyor peki sana göre? Onu da soruyorum.
1: Yani bu işte yabancı kuralını deniyorlar. Çeşitli formüller de gelişiyor artık. Evet. Matematik problemi oldu bu. Ancak bir karşılığı olmadı. Benim oradaki aslında yabancı kuralı ile ilgili düşüncem şu. Bir yaş sınırlaması getirilebilir. Ama orada birazcık profesyonel nasıl söyleyeyim, maç sayısıyla da bağlantılı olarak mesela şöyle düşünüyorum ben.
0: Tamam.
1: 23 yaş altına ödenecek bonservis bedeli belirlenmeli mesela federasyon tarafından.
0: Ha, tavan bonservis
1: aynen
0: bedeli
1: öyle,
0: gibi bir şey.
1: Aynen öyle. Bu belirlenmeli ve burada şöyle bir kısıtlama da olmamalı. İşte bu oyuncuya bunu ödedin ama alamazsın gibi değil. Yani takımların boğazını sıkmadan ancak burada yaptırım uygulanmalı ve
0: olabilir aslında, ben mantıklı geldi kulağa.
1: Altyapıdan veyahut da işte mevcuttaki yerli havuzundaki oyuncundan mesela ben şöyle düşünüyorum. Teşvik etmelisin takımları. Demelisin ki sen 18 yaşındaki bir oyuncuya 11 tane maçla oynatırsan yani ilk 11 olarak sana X bir prim ödemesi yapacağız. Bizim federasyonumuzda şöyle bir sıkıntı var. Yöneticiler değişiyor, başkanlar değişiyor. Konudan konuya geçtik ama güzel oldu.
0: Güzel böylesi oldu ya, böyle bir genel bir açılış yapalım. Sonra tabii ki çok çok detaylı şeylere gireriz.
1: Bambaşka şeyler de olur ama mesela federasyonlarımızın en büyük problemi şu. Sadece takımlara bir kural veriyor ama bu kuralı uyguladığı zaman mesela bir ekstra kazanım sağlamıyor. Yani burada futbol
0: ödüllendirmesi
1: yok.
0: Bildiğim kadarıyla bir tane de var galiba. Yanlışım varsa düzelt tabii ki ama ne kadar az yabancın oluyorsa ona göre ufak bir ödeme alıyorsun gibi bir şey varmış diye biliyorum ama emin değilim.
1: Ben de emin değilim. Hakikaten ben de emin değilim ama mesela hep böyle bir evren yaratmamız lazım. Yani çünkü dememiz lazım ki takımlara bunu yaparsan karşını bunu alacaksın. Mesela çok milli takıma bunu gönderirsen bu şekilde bir kazanımın olacak gibi. Veya yabancı oyuncu transfer ederken işte 23 yaş altı veyahut da 25 yaş altı oyuncu transfer ediyorsan bu oyuncunun minimum 12 tane kendi milli takımında oynaması lazım. Yani statüler belirlememiz lazım.
0: Ki İngiltere'de buna benzer bir şey var.
1: Var.
0: Çalışma izni çıkmasında o milli maç sayısı bir faktör oluyor.
1: Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok yani.
0: Doğru.
1: Bu şekilde uygulamak lazım. Sayıyla oynadığın zaman bir karşılığı olmuyor çünkü bu her zaman aşılıyor biliyorsun.
0: Tabii.
1: Her zaman ya, hele hele devre arası dönemlerinde.
0: Tabii. Devre arası da gazete kağıdı gibi olur.
1: Aynen öyle. Yani gidiyorlar ve takımlarımız orada federasyon yöneticilerine işte ya başkanım bunu böyle değiştirelim veyahut da böyle yapalım. Hemen kulüpler birliği toplantısı vesaire. Bence dediğin gibi bir kural belirleniyorsa da bir kazanımı olmalı ve bu kazanım teşvik edici olmalı.
0: Bu çok mantıklıymış. Bence şu ana kadar hani sohbeti bizdeki eğer bir cümle alacak olsaydık bu cümleyi başımızın üstünde tutalım güzelim
1: abi,
0: derim.
1: Ne güzel.
0: Peki tabii yani bugün asıl buluşmamız için tabii konuştuğumuz bazı konular vardı ki Fenerbahçe seçimlerine artık bir giriş yapalım. Evet. Çünkü hem dinleyiciler de merak ediyorlar. Yani son gelişmeleri açıkçası çok çok merak ediyorlar. Tane tane gidelim istiyorum. Yani hepsini bir anda konuşursak o zaman birazcık daha karmaşık bir program olacak ama daha en azından böyle sağlam adımlarla gitmek adına ya ilk başta hem de daha önce de başkanlık yapmasından da dolayı ve daha da camianın daha da bildiği bir isim olmasından da kaynaklı bir Aziz Yıldırım tarafıyla alakalı şunları sormak istiyorum. Yani Aziz Yıldırım öncelikle nasıl bir yönetimle seçimde olacağını bize tahminlerini veya bildiklerini, hı hı, tahminlerini ve kafandaki o listede kimler olduğunu mesela bir vurgulamanı isteriz. Hı hı. Kimlerin, bu isimlerin ne getirebileceklerini esasında sormak istiyorum bunun yanında ve Aziz Yıldırım'ın şansını da soracağım tabii ki ama başka detayları da işte, hı hı, sportif akıl kim olur, bunların hepsini konuşacağız. İlk başta yönetim listesi nasıl olur Aziz Yıldırım?
1: Şimdi bildiğimiz birkaç konu var. Barış Göktürk'te birleşmeden dolayı Barış Göktürk'ün as başkan noktasında, hı hı, Aziz Bey'le birlikte olacağını biliyoruz.
0: Tamam.
1: Bu henüz daha tabii kağıda dökülüp önümüze verilmedi ama görünen de o. Ozan Balaban'ın yer alacağını biliyoruz.
0: Basketbol
1: tarafının eğer ki olmazsa da eski yönetimden, yani daha doğrusu Hakan Safi de düşünüyor. Hı. Ancak Aziz Bey'in de teması olabilir diye öngörüyorum. Cem Ciritçi ile devam edebilir. Hı. Gibi bir durum var.
0: Ya Cem Ciritçi ve aynı zamanda Ozan Balaban ikisi birden yönetimde olabilme durumu olabilir mi?
1: Hayır. Ozan, hı, Balaban kabul etmezse veyahut da yer almazsa, tamam, evrenini konuşurum Aziz Yıldırmış ama Hakan Safi'nin yönetim listesini basketbol şube tarafında konumlandırmaya devam etsin diye düşündüğü isimlerin başına geliyor. Selahattin Baki tarafı işte Barış Göktürk'le birlikteydi biliyorsun. Hı hı. Aziz Bey'le birleşme olunca acaba olur mu dedi. O da bir açıklama yaptı. Yer almayacağım dedi. Hı hı. 2027 için aslında o da bir açık kapı bıraktı. Belki başka, hı hı, bir başkan adayıyla veyahut da parti bir oluşumun içerisinde olma gibi. Onun haricinde Aziz Bey'in zaten dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, hı hı, vurgusundaki o dava ve yol arkadaşlarını biliyoruz.
0: Tabii.
1: Sayın Mahmut Uslular, Önder Fıratlar. Ben bu isimlerin yine yer alacağını düşünüyorum.
0: Nihat Özbağ'ı ve Nihat Özdemir çok, hı hı, konuşuluyor ama, hı, Nihat Özdemir sanki yönetimde olmayacak ama uzaktan destek verecek gibi söylentiler var. Yani bunlar doğru mu?
1: Doğru.
0: Genel olarak bir,
1: doğru,
0: sormak istedim.
1: Doğru. Sık da açıklamalarını görmeye başladık. Hı. Özellikle statla alakalı. Barcelona stadının biliyorsun yüklenicisi, aynı zamanda işte orayın organizasyonu yapan şirketin başında. Stat evreninden dolayı çok fazla ona yönetim tarafı da soruluyor ama biliyorsun kongre üyeliği düştüğü için zaten, hı hı, yer alamayacak. Ama ailesinden bir ismin Aziz Yıldırım yönetiminde olmasını ben bekliyorum.
0: Hmm.
1: Böyle bir gündem olabilir. Olmazsa da bile kendisini zaten dışarıdan full destek olacağını biliyoruz. Zaten bunu da kaçırmadan söylüyor.
0: Tamam. Abdullah Kiyil'i hiç konuşulmuyor. Var mı bir durum?
1: Çok ciddi küsler Abdullah Kiyil'i ile Aziz Yıldırım. Konuşmuyorlar. Zaten Abdullah Kiyil defalarca söyledi. Hani ne olduğunu bilmiyorum ama Aziz benimle konuşmuyor dedi. Kendi tarzı ve üslubuyla. Ve geçtiğimiz haftada gördük, Hakan Safi ile birlikte bir yemek organizasyonunda da olmuş. O Aziz Bey'in karşı tarafında. Şu anda
0: onu oraya geleceğiz. Bir Aziz Bey tarafını biraz konuşalım ama bunu da sormak istedim arada. Var mı başka peki tahminin veyahut da işte olsa çok iyi olur diyebileceğin ya da işte Aziz Yıldırım yönetiminde yer alıp orada farkını ortaya koyabilmesini öngördüğün bir isim var mı? Yani niyeti var yok bilmiyoruz o kişinin ama yani öngörülerine göre var mı başka isimler diye sorayım.
1: Ben Aziz Yıldırım yönetim listesinde büyük bir sürpriz yapacağını düşünmüyorum. Zaten hiçbir zaman böyle yönetimler oluşturmadı. Güçlü bir yönetim oluşturacağız dediği onun çalışacak bir yönetim olur. Ancak dışarıdan da sürekli fonlanan, doğru tabir olsun diye söylüyorum.
0: Tamam.
1: İşte Murat Ülker'le, Nihat Özdemir'le aslında bir arka bir güç oluşturuyor. Aziz Yıldırım genelde bu şekilde zaten yönetim listelerini oluşturur. Ben yönetim de sadece genç profilde birkaç tane sürpriz isim olabilir diye düşünüyorum. İsimlerini bilmiyorum şu anda. Selahattin Baki profilinde.
0: Yani biraz daha 35 üstü 45 altı gibi.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Genç dediğimiz
1: öyle. Böyle sürpriz isimler olabilir ama medyaya henüz yansımadı. Zaten birazdan konuşacağız. Hakan Safi tarafında da sadece başkan adayları var. Ve doğal olarak Barış Göktürk'ün ismi geçiyor. Çok fazla gizli tutuyorlar. Muhtemelen tahmin ediyorum ve birazcık da duyayım diyeyim. Ortak isimler de var. Her iki yönetimde de gittiği bizim bizim yönetimimizde yer al dedi denilen isimler de var. O yüzden bence o açıdan da biraz sürpriz tutuluyor.
0: Hulusi Belgün ne durumda peki yani?
1: Yani Hulusi Belgün ile Aziz Yıldırım'ı çalışan düşünmüyorum ben. Hakan Safi tarafı da eski Ali Koç'un yönetiminde birlikte çalıştılar ama o tarafta da bir eğilim olur mu emin değilim. Açıkçası.
0: Peki yani meraktan sordum çünkü evet. Hani birkaç yönetimde de zamanında görüşen ve zaman

0: zamanda yönetimlerinde yer alan birisi olduğu evet. için Hulusi Belgü. Evet. O yüzden öyle bir tabir kullanınca evet. aklıma da bir anda Hulusi Belgü geldi. Hani bir anda çat diye sorayım dedim ben de o sırada.
1: Yani bilemiyorum, o Sayın Saadettin Saran yönetimi için de çok fazla yazıldı, çizildi. Ancak orada bir barış veyahut da orada bir birleşme olmuyor. Hı. Aziz Yıldırım'la zaten olacağını düşünmüyorum. Çalışan da öngörmüyorum. Hakan Safi için bir acaba bırakayım. Hani bir dilim ısırarak konuşayım ama tahminim, düşüncem pek olacağını düşünmüyorum açıkçası. Böyle bir durum.
0: Peki, yani şimdi tabii birçok şeyi konuşuyoruz ama Hakan Bilal Kutlualp ismi de aklıma geliyor. Hı-hı. Yani sonuçta sonuçta başkan adayıydı bir önceki seçimde ve yani Hakan Bilal Kutlualp'in sana göre herhangi bir yerde yer alma durumu var mı diye de sormak istiyorum.
1: Dün gördük. Cemil Turan Hakan Safi tarafıyla birleşmesi için Hı-hı. bir teklifte bulunmuş. O da kibarca reddetmiş. Aziz Yıldırım tarafında zaten olursa olur diye bir öngörüm var.
0: Olur mu peki sence?
1: Yani çok aslında geçmişten dolayı çok itiraflılardı biliyorsun. Aziz Yıldırım da bu konuları böyle birleşelim, hep birlikte Fenerbahçe bayrağı altına toplanalım sloganı var. Umarım buna, umarım diyeyim ama çok da geçmişte yapılan edileni unutan birisi de değil. O yüzden çok problem yaşadılar, çok sıkıntı yaşadılar. Mahmut Uslu'nun araya girmesiyle barıştılar. Kendisi bunu söylüyor zaten. Bu bir sır değil artık. O açıdan ben yönetiminde yer alacağını düşünmüyorum. Yani Aziz Yıldırım bu yol arkadaşlarım hikayesinde oluşumunda çok dışarıdan ismin dahil olacağı bir yönetim listesi oluşturacağını düşünmüyorum. Çünkü o taraf
0: biraz daha yola, yani daha çok tanıdığımız, bizim evet. de bildiğimiz, evet. Evet. iletişimlerini bildiğimiz evet. kişileri göreceğiz. Yeniler genç olacak.
1: Yenilerinde genç olacağını düşünüyorum. Orada da Barış Göktürk'ün öncü olacağını düşünüyorum. Yani Barış Göktürk'ün önermeleriyle bazı isimler dahil olabilir. Murat Ülker'in yine işte oğlu ve akrabalarından diyelim, ailesinden diyelim. İsimler yazıldı, çizildi. Ancak o tarafta da bir reddetme durumu, teşekkür etme durumu oldu. Onu da öğrendik. Bir de çok spesifik bir şey olacak söyleyeceğim. Şok Marketlerin CEO'su bir açıklama yaptı. Fenerbahçe ile ilgili. Aziz Yıldırım'ın karşısında bir açıklama oldu. Mesela bu çok sürpriz bir gelişme. Yani normalde Murat Ülker, Aziz Yıldırım birlikleri öngörülür, hayal edilir. Ancak o taraftan böyle enteresan, çok da sert bir açıklama oldu. Hani neden aday oluyorsun? Artık denenmiş, denenmemeli. Fenerbahçe yeni bir şeyler söylemeli diye. Orada da sürpriz gelişmeler olabilir. Çünkü ben zannetmiyorum ki Murat Bey'in bu açıklamadan, Murat Ülker'in bir haber, bir açıklama olacağını düşünmüyorum. Tabii ki de yani o bir Fenerbahçe
0: açıklamayı o yazmamıştır ama herhalde haberi vardır.
1: Haberi vardır. Demek ki bu içeride de konuşulan bir konu olabilir. Bu arada bir gerginlik evreni yaratmıyorum ama bu açıklama beni şaşırtmış.
0: Biz şu anda sen bütün bilgilerini ben de yani soru sorabileceğim tüm detayları sormaya çalışıyorum. Yani biz genel bir sohbet etmeye çalışıyoruz, bakmaya çalışıyoruz. Yani şu anda iki tane tarafında artılarını, eksilerini tabii ki değerlendiririz ama önce hani kimlerden oluşacak diye bir sormak istedim. Şu tarafa geçmek istiyorum. Yani bu konu tabii ki çok daha uzatabiliriz oradaki adaylar konusunu ama yani şimdi tabii biraz da saha içini merak ediyor Fenerbahçe taraftarı. Diyor ki baba işte forvet gelecek mi, işte kaleci kim olacak, Ederson gidecek mi, hoca kim olacak vesaire vesaire. Şimdi hocayla başlamak istiyorum. Yani Aziz Yıldırım tarafıyla alakalı Aykut Kocaman ismi ön plana çıkıyor. Yani kendisiyle iletişiminden de bildiğimiz üzere ama şöyle de bir söylentiler duyuyorum en azından. Doğru mu yanlış mı sana da sormak istiyorum ama yabancı hoca isteği var galiba Aziz Yıldırım'ın yönetimindeki yer alan bazı kişilerde. Yani Jesus isimlerini görüyoruz. Bunlar ne kadar doğru, bunu soracağım. Yani Fenerbahçe'nin hocasının böyle yüzdesel olarak şu günden bir tahmin yapacak olsak, eğer Aziz Yıldırım seçildiği senaryodan bahsediyoruz tabii ki, bu senaryoya göre hoca yüzde kaç kim olur, yüzde kaç kim olur gibi aslında bir hocayla başlamak istiyorum abi.
1: Valla şöyle bir durum var. Aziz Yıldırım geçen hafta şu açıklamayı yapmasaydı Jesus veya başka bir yabancı hoca fikrine sıcak bakabilirdim Aziz Yıldırım tarafında. Ama dedi ki kongreden sonra hocamızı, oyuncularımızı hepsini açıklayacağız dedi.
0: Evet. Bu peki artı mı eksi mi, bunu soracağım.
1: Net olarak eksi. Ben yani ben işte kişisel Twitter hesabımlara, X hesabımlara yazdım. Ya Fenerbahçe'nin zaten bu bilinmezlikten çıkması lazım. Ve bir başkan adayının bu belirsizliği vaat etmesi benim açımdan çok kabul edilebilir değil. Ben Sayın Aziz Yıldırım'ın adaylığıyla alakalı şöyle şeyler de görüyorum. İşte diyorlar ki ya bu yaşta tekrardan bu işe çıkması, soyunması tekrardan ne kadar güzel. Evet, burada teşekkür etmesi lazım hakikaten herkesin ama konu şu, vaat ettiği durum benim açımdan şu anda kabul edilebilir değil. Hı. Ve ben o açıklamaların aslında satır arasında şu

0: okuyorum. Hoca adayı net olarak o gün için, özellikle altını çiziyorum. O gün için eğer Aykut Kocaman olmasaydı bu açıklama yapmaz. Derdi ki kongreden önce zaten hocamızı, yani seçimden önce biz bunların en azından bir haritasını çıkartacağız derdi.
1: Şu soruyu tabii ki soracağım. Ne soracağım tahmin ettiğini tahmin ediyorum. Yani Mourinho da önden bunu açıklamasıyla paralel bir durum olabilir mi? Bu durumdan dolayı mı böyle yapıyor diye sormak istiyorum Aziz Yıldırım tarafı.
0: Ben tamamıyla Aykut Kocaman'ın ismine bir kalkan olmak istediği için bunu yaptığını düşünüyorum. Çünkü Aykut Kocaman Fenerbahçe için, yani Aykut Kocaman'la alakalı şu var. Fenerbahçe teknik direktörlüğü, teknik direktörü olması başka bir şey. Fenerbahçe ile Aykut Kocaman olması bambaşka bir şey. Çünkü teknik direktörlük sürecinde taraftar camiayı yıpratıcı birçok saha içi aksiyon oldu. Ve şunu bütün iyi Fenerbahçeliler biliyor ki Aykut Hoca çok kıymetli bir insan ama cebinde istifayla olan, istifayla dolaşan bir teknik direktör. Basına yansıyan iki her sezon, her çalıştığı sezon. Ancak bizim sonradan öğrendiğimiz ve sonradan bildiğimiz ve tahmin ettiğimiz minimum sene içerisinde 4 defa istifa eden birisi.
1: Doğru.
0: Yani iki defa, biri de Ali Yıldırım'ın, Aziz Yıldırım'ın araya girmesiyle istifasından vazgeçtirilmiş bir isim. Fenerbahçe bu kırılganlığa şu an hazır değil.
1: Peki şunu soracağım, yani şunu da okuduğum için soruyorum. Okuduğum şeylerin derlemesini soruyorum. En azından ben de öğreniyorum şu anda seninle beraber. Teşekkür ederiz bu arada abi. Yani Aykut Kocaman'ın bir futbol aklı ekibi içerisinde yer alma durumu var mı? Yani teknik direktör değil de böyle bir konumlandırma, işte sportif direktör vesaire vesaire, böyle bir ihtimal var mı? Okuduğum için soruyorum bunu. Böyle bir şey
0: kendisinin açıklaması var abi. İstemiyorum, hoca olarak görev almak istiyorum diyor. Ya Fenerbahçe ya milli takım. Bu hani sözünü beyanını hani bu şekilde alıyoruz. Ama ikna edilmeye çalıştığını biliyorum. Yani takım elbiseyle tribünde bizde yer al. Futbol organizasyonu içerisinde ol. Ne dersin dendiğini biliyoruz. Ama hocanın kararı antrenör olarak görev almak. Buna saygı duyuyorum bu arada. Ancak ben bu tercihin Fenerbahçe'ye yarayacak mı dersen çok daha net bir ifade olsun. Aykut Kocaman ismi bugünün Fenerbahçe'si için doğru bir isim değil.
1: Ben sana %100 katılıyorum. Yani tabii ki yani Aykut Kocaman çok değerli bir teknik adam.
0: Tabii
1: belki
0: ki
1: eleştirildiği birçok şey var. Belki haksız da eleştirildiği birçok şey var ama 6 yıldır aktif bir mesleği yapmıyorsanız bence biraz geri kalmış oluyorsunuz ister istemez.
0: Maalesef.
1: Ben de bu birinci olarak benim de söylemek istediğim şey, bunun bir problem olduğunu ben düşünen taraftayım. Hocanın stili, işte savunma oynatıyor, çok yan pas yaptırıyor vesaire. 1-0'ın üzerine topu full alıp oyunu birazcık daha aslında izlemeyi keyifsiz hale getiriyor gibi bir eleştiri sonraki kısım bende. Ama
0: evet,
1: 6 yıl bir kişinin antrenörlük yapmamasının bende yani eksi yazacağı düşüncesinde birisiyim ki eğer yani tabii ki ben bir taraftar değilim. Yani ben burada birçok programlarda her takımın şeylerini, ihtimallerini sizlere aktaran bir yayıncıyım diyeyim ama normal şartlarda eğer ben bir Fenerbahçeli olsaydım diyelim. Herhalde eğer Aykut Kocaman olmayacak olsa Aziz Yıldırım'ı destekleyen birisi olurdum diye düşünüyorum. Diye söyleyeyim. En azından böyle düşünüyorum diyeyim. Ama tabii ki daha hiçbir şey bilmiyoruz. Yani sonuçta bütün şeyler netleştikten sonra insanlar
0: tabii
1: kararlarını
0: ki
1: verecekler.
0: Tabii
1: ama
0: ki
1: ben en azından öyle olurduğumu yani varsayıyorum. Beni geçelim. Bir Fenerbahçe'yi tabii ki konuşalım. Birçok şeyi konuşacağız. Yani peki tabii şu anda belli şeyler açıklanmadığını biliyoruz Aziz Yıldırım tarafıyla alakalı ama yani Girassi ismi yazılıyor forvete. Aziz Yıldırım gelirse ve yönetimi gelirse nasıl bir kadro planlaması olur diye tahmin ediyorsun? Ne kadar bütçe ayrılır ve stat aksiyonuna, yani stadın yenilenme aksiyonuna hemen başlanır mı? Yoksa sonradan mı başlanır?
0: Mümkün değil satışı. Satışı mümkün değil. O bir bence hiçbir başkan adayında seçim vaadi olmamalı. Çünkü gerçekçi değil. Yani zaten izin alman falan zaten minimum 6-7 ay. Yani ve seneye bir daha seçim var. Olağan bir seçim var. O yüzden Aziz Bey de zaten hani bu gündemindedir ama şöyle söyleyeyim, bu vaatle sahneye çıkacağını düşünmüyorum. Çok tecrübeli zaten yani o konularda. Mesela o süreçleri yönetme konusunda hakikaten efsane başkan. O yüzden o taraflara hiç gireceğini düşünmüyorum ama Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Tabii ki de var. Keşke bu arada mevcut yerinde yıkılıp yapılabilse. O, Nihat Özdemir'in bir açıklaması var. Bu olabilir ama işte bir malum özellikle evet, arka taraftan yani bu
1: 7

0: ay mı bir işlem olacakmış gibi.
1: Yani orada işte evet bu maraton tarafının olduğu yerdeki o bir ana bir yol güzergah. Oranın kapatılması tabii çok ciddi bir
0: trafiği
1: İstanbul için.
0: Çok sıkıntısız olur yani.
1: Orası işte nasıl olacak tabii bilemiyorum. Hakikaten bilebildiğim yani yorum yapabileceğim bir şey değil. Sadece tek temenni ve beklenti o ki keşke yıkılıp yapılabilse. Bir senelik bir başka bir yerde oynama işi bence pekala Fenerbahçe taraftarı için de kabul edilebilir olur. Çünkü yıkılıp yapılma teklifi cazip bir teklif.
0: Bence de.
1: Ama tabii yenilenmesi lazım. Hakikaten yani şöyle de bir durum var. Özellikle dış makyajı itibariyle de yıpranmış bir stattan bahsediyoruz. O yüzden bunları da düşünmek lazım.
0: Bir de akustik problemleri olduğu söyleniyor.
1: O da var. O tarafı da var. O tarafı da var. Bu transfer konusuyla alakalı da şu var. Aziz Bey'in çalıştığı isimler olduğunu duyuyoruz. Ancak orada da hakikaten onca konusu gibi ser verip sır vermiyor. Aynı yönetimde olduğu gibi de. Bence ilk etapta şöyle bir düşüncesi var. Önce bir kongreyi kazanalım. Biraz daha sakin gider. Bir de Dünya Kupası olduğu için de o tarafı da mesela onları falan öngörüyordur. Yani piyasanın çok yükseleceğine, Dünya Kupası sonrasında bazı isimlerin örneğin beklentilerin azalacağını, rakamsal boyutta bunların veya artacağını hepsini öngörüyordur. Ben transfer hareketlerinde zaten kongrede bazı isimler konuşulur. Bunlar vaat edilir ama yine de Dünya Kupası sonrasında asıl tüm takımlar için trafik olacağını düşünüyorum.
0: Yani aslında birazcık daha tabii Dünya Kupası 39 gün sürecek. Tam Haziran ilk haftası mı ikinci haftası mı ne başlıyor? Evet. İşte mantıken Temmuz'un sonuna doğru bitecek. Yani Temmuz sonundan Ağustos sonuna kadar çok hızlı bir transfer
1: trafiği
0: olacak.
1: Oralar tabii oralarda çok daha hızlı olur. Tüm takımlar için çok daha
0: hızlı. Ön elemelerde peki şimdi oynayacak takım. İşte Fenerbahçe'yi konuşalım şimdi.
1: Fenerbahçe'nin yani kesenin ağzını açacağı yer zaten oraya özellikle bir santrafor. Ben şu anda acil bir kaleci ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin acil bir kaleci ihtiyacı noktasına bir yönelim olacağını da düşünmüyorum. Ederson kalırsa ne olursa olsun yeni gelecek hoca da bir görmek isteyecektir. Ha, oyuncu ben yok kalmayacağım burada derse orada bir ihtiyaç da var. Çünkü Tarık'ta da sözleşme yenilendi biliyorsun. 3 yıl daha Fenerbahçe'de o da Trabzonspor'a gidecekti ama Fenerbahçe'de kalmayı tercih etti Tarık Çetin. O yüzden ana ihtiyaç olmaktan çıkacaktır ilk etapta. Onun bir altına bir şart düşelim. Ama mevcut yönetimin aynı zamanda Andre Robertson'le de bir teması var. Liverpool'un sol bekili bonservisi elinde ve belli bir aşamada kaydedilmiş. Bu isimler gelecek her iki başkana da sunulacaktır. Ve sunulduğunu da duyuyoruz. Bu transferler olabilir.
0: Robertson yani, çok iyi olur. Yani.
1: Robertson
0: hakikaten ligimizde
1: fark
0: yaratabilen bir sol bek oyuncusu olur diye düşünüyorum ben de. Peki,
1: ben
0: tabii
1: orada Galatasaray'ın da orada devreye girebileceğini düşünüyorum.
0: Yani hem Eren hem Jakobsen olmasına rağmen.
1: Rağmen çünkü ben o tabii Galatasaray gündeminin konusu. Onu tabii, ayrı bir şeyle tabii, konuşuruz ama tabii. Ben Okan Burun'la sol bek rotasyonundan çok memnun olduğunu düşünmüyorum. Bunun arada böyle bir araya böyle bir şey iliştireyim.
0: Yani zaten oranın net bir ismi olmadığını görüyoruz aslında. Aynen, yani öyle. Daha çok aslında büyük maç ya da daha böyle bir rekabet düzeyi yüksek maçlarda Jakobs'u birazcık daha aslında diğer maçlarda Eren'i görüyoruz orada.
1: Evet, Eren'i daha çoktu mesela Barış Alper'in yedeği gibi de yani sol önde de çok fazla oynattı.
0: Doğru, arkalarında oynattıkları çok olmuş.
1: Çok oldu. O yüzden oraya da böyle bir şart düşelim.
0: Peki
1: ya, o Fenerbahçe'ye dönelim şimdi.
0: Peki dönelim. Bir Fenerbahçe'ye dönelim. Tabii Sayın Aziz Yıldırım tarafını konuştuk. Sayın Hakan Safi tarafını da konuşmak istiyorum. Yani şimdi tabii ki yeni bir isim Hakan Safi. En azından ilk kez bir başkan adayı olmasından mütevellit yeni bir isim. Yoksa Ali Koç yönetiminde zaten yer almış birisiydi. Yani şimdi Hakan Safi'nin yönetimi nasıl olacak diye soracağım. Hatta arada da şunu da sormak istiyorum. Yani aslında oradan o konuya gelmek isterim. Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın çekilme kararı bir kere hangi başkana yarar diye sorarak başlayacağım. Sonrasında Hakan Safi tarafının yönetimi nasıl olur diye de aslında senden yorum almak istiyoruz abi.
1: Yani şöyle Aydınlar'a oy vermeyi düşünen Fenerbahçelilerin zaten başkan adayı doğal olarak Hakan Safi. Aziz Yıldırım cephesiyle çok bir işbirlikleri yok. Beni şaşırtan bir gelişme oldu Mehmet Ali Aydınlar'ın çekilmesi. Tamam. Ciddi aşama kaydetmişti çünkü. Ama artık o geride kaldı. Ben Hakan Safi'nin yönetiminin çok güçlü isimlerden kurgulanacak, çok star yöneticiler olacak gibi değil. Tam bir one man show izleyebiliriz yani.
0: Yani evet. Tek adamın çok ön plana çıktı.
1: Bunu seviyor yöneticiyken de seviyordu.
0: İddialı bir, zaten açıklamalar çok iddialı.
1: Çok yani. İddialı ve yaklaşımları itibariyle de öyle. Fenerbahçe için ne gerekiyorsa ben yaparım diyen bir profil. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Bunu
0: evet,
1: anlattığı
0: stil olarak,
1: için
0: tarz
1: stil,
0: olarak.
1: Stil olarak aynen öyle. Ama orada biraz daha akılcı tabii gitmesi lazım. Vefa Küçük'te de bir görüşme gerçekleştirdi. Muhtemelen bu isimler zaten ona bir tırnak içerisinde bir rota çiziyordur. Muhakkak bununla çalış, bununla çalışma vesaire şeklinde.

0: Ali Koç yönetiminden birkaç isim görebiliriz. Sertaç Komsoğlu çok konuşuldu ama ben hiçbir yönetimde yer almayacağım dedi. Tamam. O bir reddettiğini söyledi ama şartlar değişirse olabilir. Çünkü derneklerde ciddi bir hakimiyeti var Sertaç Bey'in. Orada Aziz Yıldırım'ın yöneteceğini düşünmüyorum ama Hakan Safi'nin net radarındadır. İletişim tarafıyla, medya tarafıyla alakalı bir açıklama oldu. Yusuf Kenan Çalık'la anlaştı. O da tabii son dönemde özellikle bir buçuk yıldır. Çok eski tabii haberci tabii, medyacı tabii. Yusuf abi ama selam şöyle olsun, kendisine selam olsun ama özellikle bir buçuk iki senedir çok daha Fenerbahçe merkezli yaklaşımları itibariyle Fenerbahçe canağından o taraftan övgüyle bahsediliyordu. O bence güçlü bir transfer oldu dışarıdan.
1: Katılırım.
0: Çünkü medyayı da yönetmek lazım. Çünkü Hakan Safi'nin buna ihtiyacı var bu arada. Çünkü anlatmak istediği şeyi bazen insan, yani profiller değişiyor. Bazen ifade etmekte aslında zihninde başka bir şey var ama söylerken kullandığı tarz ve dil
1: biraz daha farklı anlaşılmaya müsait olabiliyor
0: diyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. O yüzden böyle Yusuf Kenan Çalık gibi profillerle işbirliklerini bence arttıracaktır.
1: Olabilir.
0: O yüzden yönetim listesinde de çok böyle öne çıkacak isimler değil. Tam anlamıyla Hakan Safi'yi toparlayacak, ona biraz yol gösterecek, rota çizecek isimler olabilir. Çünkü Hakan Bey'in zaten söylemlerinde farkındayız. Ben yapacağım, halledeceğim. Ne gerekiyorsa Fenerbahçe için yapacağız şeklinde. Evet. O yüzden ben yönetimini de bu şekilde kuracağını düşünüyorum. Sadece benim açımdan sürpriz, Ali Koç yönetiminden birkaç isim olabilir mi diye düşünüyorum. Bunları da duyuyoruz. Ama oraya da bir şart düşelim. Lütfen. 2027 seçiminde de olası başkan adayı Ali Koç çünkü. O yüzden
1: Ali Koç bu seçimde zaten kesin yok.
0: Yok ama 2027 için olası aday. Ve ben aday olacağını da düşünüyorum. O yüzden eski yöneticiler de bunu biliyor tabii ki de. O yüzden çok da bu tarafta yer almayabilir.
1: Anladım. Yani bir sene daha biz de bekleyelim. Ondan sonra
0: Ali
1: bakalım.
0: Ali Bey'le devam edelim gibi bir şey olabilir. Çünkü orada bir onların da hakikaten çok eleştirildiler. Sağ ve sonuç itibariyle birçoğuna katılıyorum. Ali Bey'in eleştirmesinin. Ama bir gerçeklik var ki onlar da hakikaten kendi ölçeklerinde sağlam kavga verdiler. Yıprandılar. Çok yıprandılar. Ve haklı haksız eleştiri topladığımızda böyle bir taraftan da aslında Fenerbahçe için çalışan bir yönetim kuruluydu diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Maddi manevi.
1: Peki yani şimdi tabii birçok konu var. Yönetimdeki tahminlerini, işte öngörüleri ya da bir bilgilerini hepsinin ışığında biraz sohbet ettik ama Paolo Maldini ismini gördüm.
0: Evet.
1: Yani sportif direktör gibi bir rolde.
0: Evet.
1: Paolo Maldini ismi doğru mu bu arada, onu soralım sana.
0: Görüşmüş Hakan Safi.
1: Transfer konularına geleceğim. Milan kulübüyle bir gitme görüşme gerçekleştirmiş Sayın Hakan Safi ve burada açıkçası tam olarak ne öngörüyor Fenerbahçe taraftarı veyahut da sen ne öngörüyorsun, Fenerbahçe taraftarı ne görecek olası bir senaryoda Hakan Safi başkan olursa diyeyim.
0: Şimdi
1: sportif akıl olarak.
0: Maldini ile görüşme demek benim için şöyle bir şey. Aslında bu bir setup abi. Birlikte gelen bir şey. Mesela Milan'ın son şampiyon yapan Pauli de Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından biri mi acaba dedirtti bana.
1: Pioli. Okay.
0: Aynen. Aha. Pioli. Yanlış söyledim. Kusura bakmasın dinleyici.
1: Şey
0: direkt benim aklıma bu geldi. Bilmiyorum bu arada. Ama Maldini ismiyle görüştüysen teknik direktör de
1: Pioli olabilir yani.
0: Olası. Olası.
1: Ki Pioli galiba 2-3 sene önce bir yazıldığı bir durum oldu
0: yazıldı,
1: yani.
0: Yazıldı. Evet. O yüzden bu olmuş olabilir. Dediğin gibi sportif direktörlük değil, tamamen aslında danışmanlık gibi dışarıdan.
1: Gardi'nin yaptığı gibi mi Galatasaray'da?
0: Hemen hemen. Tamam. Hemen hemen. Ama Maldini zaten İtalya'dan o topraklarını çıkartmak
1: zor.
0: Çok zor yani.
1: Milan efsanesi.
0: Aynen öyle. Yani
1: Milano'dan çıkmasa.
0: Mümkün değil. Artık o şey ya, çok markalaşmış bir durum. Ancak bir danışmanlık hizmeti almak istediğini veyahut da en azından biz ne yapalım dediğini, bu görüşmeyi yaptığını biliyoruz. Ya
1: fikir telakisi yapıldı.
0: Aynen öyle. Ama bir kağıt üzerinde bir şey döner mi emin değilim. Muhakkak ki isimler, oyuncu profilleri, antrenör profilleri bahsetmiştir. Belki bir İtalyan teknik direktör, mesela Mancini vesaire de geçti Hakan Safi için.
1: Doğru.
0: O da boşta malumun ve başarılı bir İtalyan teknik direktör. O da bir süredir takım çalıştırmıyor. Orada bir dezavantajı var ama ne olursa olsun önemli, güçlü bir figür. Belki onunla ilgili de bir fikir alışverişi olmuş olabilir. Ama özünde şu var. Milan'daki şu anda birçok oyuncu biliyorsun transfer pazarının ana gündem maddesi.
1: Doğru.
0: O yüzden
1: Leao çok konuşuldu.
0: Leao çok konuşuldu. Tomar var stoperde. Onlar vesaire çok konuşuldu. Bence bu isimlerin bütünüyle alakalı bir Maldini ile bir görüşme yapılmıştır. ne yapıldığını da biliyoruz. Ama merkezinde ne yatıyor? Fenerbahçe'den hani Maldini görev alır mı dersen ben onu çok ihtimal dahilinde görmüyorum.
1: Anladım. Yani olursa danışmanlık olur.
0: Olursa diyorsun. Danışmanlık. Hani ben bu geldim Milan'a dışarıda sportif direktör. Böyle bir kurgu hazırladım. Çünkü Milan'da uzun zaman şampiyon olamadıktan sonra biliyorsun bu başarı elde etmişti. Bu görüşmeler iyi. Yani uluslararası seviyede bunları yapmak iyi. Maldini ile fotoğraf vermek bir Fenerbahçe başkanı için bir kazanımdır. Hakan Safi bu süreçleri stratejik olarak şu anda doğru yürütüyor. Kazanıma döner mi bilemiyorum kongrenin takdiri. Ama şu anda bu açıdan da doğru bir harita çiziliyor.
1: Peki tabii ki Sayın Hakan Safi'nin birçok detayını daha konuşmaya devam edeceğiz ama çok kısa bir...

0: Genç'le Dakika Skor devam edecek.
1: Reklam.
2: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
1: aşkına. Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
4: Evet, tabii ki kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii dinleyici mesajlarını birazdan maç içine doğru alacağız. Bunları da söyleyelim. 0212 273 10 10'dan bize yazabilirsiniz. Mesajlarınızı görüyorum. Ancak şu anda stüdyo konuğumuz var, Enis Kılıç'la beraber. Esasında biraz daha hedef odaklı bir yayın yapıyoruz. Sayın Hakan Safi tarafını konuşmaya devam ediyoruz. Peki abi, yani tabii ki tekrardan hoş geldin diye bu arada. Sayın Hakan Safi tarafında Paolo Maldini konusunu konuştuk. Tabii ki olası senaryolardaki transfer edilmesi konuşulan isimleri, medyada gördüğümüz isimleri sordum. Jan Oblak ismi var. Yani sen aslında bir kalecinin ilk hamle olacağını beklemiyorum demiştin. Aziz Yıldırım tarafıyla alakalı bir konuştuğumuz kısımda. Lakin Hakan Safi tarafında böyle bir iddia ortaya atıldı. Bu iddia hakkında söyleyeceklerin var mı veyahut da başka bir duyumun var mı transferle alakalı?
5: Oblak'la ilgili şunu biliyoruz. Atletico Madrid tarafı 6-7 milyon euro kadar bir indirim istemiş oyuncu tarafından. Oblak da bunu pek hoş karşılamıyor. Ve o da aynı şekilde işte Milan'ın o oyuncu grubundan bahsettik ya, aynı şekilde şu anda Avrupa'da birçok takımın radarında olan bir isim. Olabilir tabii ki de. Bu gerçekleşebilir. Ben sadece şöyle bir düşünceye sahibim. Fenerbahçe'nin bu kadar sil baştan ihtiyacı var mı konusu benim hep bir kafamda dönüyor. Evet, bir antrenör gelecek, bir antrenör ekibi gelecek zaten ama oyuncu tarafıyla alakalı ayaklar biraz daha yere sağlam basarsa, yani stratejik hamlelerle de Fenerbahçe belli bir seviyeye gelebilir.
4: Bu kadar da yani 4 tane net isme gidilip konunun kapatılması tarafındasın sen.
5: Hemen hemen tabii gidecek oyuncular da olacak. Küskünlükler var biliyorsun. Ederson bunların başına geliyor. Yani performansı itibariyle kesinlikle gitmeli. Oraya bir şart düşelim. Çok kötü bir sezon geçirdi.
4: Bence de.
5: Hakikaten Livakovic'i arattı yani. Hani bunu söyleyebiliriz.
4: Ki Livakovic de geri geliyor bu arada.
5: Bir de öyle bir durum var. Tabii Fenerbahçe'nin şimdi bir geri dönecekleri de var. Sadece Hakan Safi tarafıyla ilgili hep şunu görüyoruz. Bu işte az önce söylediğim ben hallederim, ben yapacağım, Fenerbahçe rahat olsun sloganıyla örtüştüğü için. O çok sil baştana yakın. Yani kaleciden stoperine, orta sahasına, bunlar ihtiyaç bu arada. Bu bölgeleri de konuşalım lütfen. Tabii, sanki özellikle ön eleme tarafı için konuşuyorum. Şampiyonlar Ligi ön eleme tarafı için ve Dünya Kupası da var. Bu agresif transfer politikasına şu anda Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı yok. Taraftar kızgın, beklenti içerisinde ama aslında doğru bir 9 numara profili. Şimdi ben burada desem ki Dzeko'nu 27 yaşındaki halini buldu Fenerbahçe desem, Fenerbahçe'de aslında birçok sorun çözülecek.
4: Doğru. Yani bağlantı da yapabilecek. Hatta Talişka'nın belki bağlantıda eksik olduğunu, diğer taraflarda artılarını biliyoruz.
5: Yani olabilir. Çünkü elinde Asensio'yu da tutuyorsun. Tabii. En azından görüntü o.
4: Görüntü o.
5: Kante Gündüz zaten ikilisi devam edecek. Şikrinyar devam ediyor.
4: Belki Kerem'den de performans alırsın, bağlantı forvet olursa.
5: Kesinlikle alırsın bu arada. Hani işin sağ içi kısmı en keyif aldığım taraftan, onu konuşalım ama.
4: Oraya gireceğiz.
5: Şöyle gireceğiz. Bir durum var. Zaten böyle bir gerçeklik de var. Şikrinyar kalacak. Görüntü o. Baktığımızda işte sezon başına dönük. Sol stoper. Merkez orta sahaya belki bir isim daha.
4: Belki yedek olur ama herhalde. Olamaz herhalde. Değil
5: direkt
4: mi?
5: As profili düşünmezsin yani. Orada artık lükse kaçıyorsun.
4: Gündüz, İsmail, Kante var.
5: Aynen öyle. Ve doğru bir bağlantı santraforuyla ön eleme maçına çıkabilirsin sen.
4: Çıkabilirsin tabii, doğru söylüyorsun.
5: Yani bu ve Ederson'un da tamam, Ederson kendine gel. Sen iyi bir kalecisin.
4: Bir hatırla.
5: Bir hatırla. Silkelen. Dediğin zaman aslında Fenerbahçe'nin ana ihtiyaçları bu şekilde tamamlanmış oluyor. Biliyorum ben de Fenerbahçe kadrosunun yetersiz olduğunu. Şimdi dinleyiciler şey düşünmüşse.
4: Evet evet tabii canım.
5: Olur mu abi, sol bekle lazım, sağ bekle lazım.
4: Abi taraftar transfer ister abi.
5: Musab'ın neneyle sezona mı başlanılır şu anda biliyorum ya. Şu an kulağım çınlıyor.
4: Evet evet.
5: Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Tamamıyla aslında vurgum şu. Bir ön eleme

0: Ve sen Temmuz ayında bu eksiklerin tamamını gideremeyeceksin. Başkan kim olursa olsun.
1: Ya burada bir kişiyi karalamaya çalışmıyoruz. Yanlış anlaşılmasın
0: tabii
1: bu arada.
0: Tabii ki. Yani bu ve antrenör dokunuşuyla, bu çok kritik Fenerbahçe için. Antrenör dokunuşuyla doğru transferlere ihtiyacın var senin. O ön eleme sürecin. Sonraki aşamada da artık fırsat transferleri gelecek. İşte Osimhen'in Galatasaray'a geldiği gibi. Bir fırsat transferi. Onları değerlendirmek zaten maharet.
1: Peki şimdi o zaman güzellik ve keyif tarafa geçelim. Yani iki tabii ki iki değerli başkan adayının da birçok detayını konuştuk ama birazcık da Enis Kılıç yorumu alalım istiyorum burada. Yani Enis Kılıç olsaydı nasıl bir tercihlerde bulunurdu? Yani saha içi, hoca olarak kimi hayal ederdi? Başkanlık adayında kimi desteklediğini sormayayım. Ya da istiyorsan yani söylemek istersen de söyleyebilirsin. Bu konuda bir sorun da yok ama... Yani nasıl bir hoca tercih ederdin? Fenerbahçe'nin hangi bölgelerinde hangi oyuncuları yani transferi etmek veyahut da göndermek isterdin? Yani aslında geniş, Fenerbahçe'nin çok fazla oyuncusu var. Yani çok fazla yabancısı var. Biraz bize senin kafandaki futbol düşünceni alabilir miyiz? Yani saha içinde nasıl şeyler olmalı? Hangi profiller olmalı noktasında?
0: Yani şöyle, önce bir başkan adaylarıyla alakalı, oraya hani hangi adayı destekliyorsun veya da daha yakın görüyorsun kısmını, tabii bir fikrim var. Ancak hani biraz da tespitim var. Aslında biraz böyle ufak böyle bir derinlemesine orayı bir açmak istiyorum.
1: Lütfen.
0: Şimdi Fenerbahçe için aslında talihsiz bir seçim bu.
1: Neden abi?
0: 2018 yılında bestelerle bu devirde kimse sultan değil denilerek Aziz Yıldırım koltuğu Ali Koç'a devretti.
1: Doğru.
0: Ve tabir doğru olsun diye bunu söylüyorum. Yaka silkti taraftar. Hatırla o günleri.
1: Doğru.
0: Gitsin diye Aziz Yıldırım. Ali Koç'a camianın çok büyük bir teveccühü vardı ama o ortaya çıkan 16 binlik. Yani
1: 16 bine 4 bindi ya.
0: O oy farkını yaratan aslında Aziz Bey olan tepkiydi. Ve 4 yılda Fenerbahçe o dönem şampiyon olamamıştı. Şimdi şöyle talihsiz. Aziz Bey diyor ki geçtiğimiz günlerde Oğuz Çetin, Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman'ı söylemiyor çünkü o hoca olarak düşündüğü bir isim olduğundan dolayı.
1: Tamam, peki.
0: Bunlardan diyor bir transfer komitesi yaratın diyor. Geçtiğimiz Yüksek Divan Kurulu'nda oradaydım, ben de takip ettim. Saadettin Saran bir yönetim kurulu. O zaman daha seçim açıklanmamıştı. Ve bunlar gitsinler, yurt dışında oyuncu izlesinler. Buraya getirsinler. Bu sportif direktör vesaire falan işlerini bırakın. Bunlar yapsınlar diyor. Yani camiadan bir değer yaratın diyor. Teknik olarak yani şöyle, aslında toz pembe bir dünyada güzel bir şey gibi duruyor. Fakat şimdi Fenerbahçeliler hatırlayacak, iyi Fenerbahçeliler. İkinci Vitor Pereira döneminde takımdan gönderildiğinde Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmamak için her şeyi yaptı bu adamlar. Bu isimler. O günün efsaneleri mesela Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, hepsinin antrenör lisansı var benim bildiğim kadarıyla.
1: Ben de olduğunu biliyorum.
0: İroni yapıyorum.
1: Evet hocam.
0: Ve İsmail Kartal'ın Fenerbahçe taraftarındaki gönlünde taht kurmasındaki en önemli sebep, görev ne zaman geldiyse
1: hemen evet,
0: hemen evet demesi. Ama bu isimler bahsedildiği için, yani Fenerbahçeli, yani onlara öğretecek veyahut da onların Fenerbahçeli yargısı yapacak birisi
1: hiç
0: değildi.
1: Hiç bize de değil ama bir sohbet ediyoruz burada.
0: Ama mesela Fenerbahçeliler bunları çok çabuk unutuyor. Hiçbirisi yani evet ne zaman Fenerbahçe isterse Emre Amade izledi ama geldiğinde de bu görevi üstlenmediler. Belki konuşulmadı da, bunu da saygıyla karşılıyorum ama ben böyle bir futbol aklının Fenerbahçe'ye fayda değil zarar getireceğini düşünüyorum. Ve bunu Aziz Yıldırım'dan duymak beni daha da şoke etti. Teren Ağoy'unu çabuk unuttuk.
1: Mesela tabii.
0: Yani evet. Şimdi belki genç Fenerbahçeli kardeşlerimiz, arkadaşlarımız
1: tabii Giuliano Terena'yı hatırlamayabilir.
0: Sosyal medyada editler üzerinden bir Aziz Yıldırım evreni hatırlıyor ama Aziz Yıldırım'ın
1: da eksi tarafları vardı yani.
0: Bunları yapan da kendisiydi.
1: Tabii ki.
0: Yani ve o zaman da bu karar, yani Oğuz Çetin o zaman da, Oğuz Çetin'di, Rıdvan Dilmen o zaman da, ve daha güçlü bir Rıdvan Dilmen vardı. En azından sağlığı vesaire. Hocaya da tekrar geçmiş olsun
1: Rıdvan Hoca'ya.
0: Şimdi bunlardan yine kurabilirdin. Ama o zaman yapmadığın şeyi bugün vaat ediyorsun ve diyorsun ki bunlardan fayda değer yaratın. Fenerbahçe'nin yeni şeyler söylemesi lazım. Bir sil baştan, ve bence burada zihinsel bir devrime ihtiyaç var. Ve yine talihsiz dedim. Niye talihsiz? Şimdi diğer başkan adayı da Hakan Safi. Şimdi yine insanlar unutuyor. Sayın Hakan Safi geçtiğimiz yılın takımını kuran 2-3 kişiden biri.
1: Doğru.
0: Transfer görüşmelerin içinde, hoca tercihinin içinde, Kerem Aktürkoğlu transferiyle boy boy fotoğrafların içinde.
1: Yani Jet'te beraberler.
0: Jet'te beraberdi. Bugün insanların Fenerbahçe'nin ya böyle takım mı kurulur dediği takımı kuran birisi kendisi. Yani bunların hepsinin içinde tabii ki de imza yetkisi yoktu. Tabii ki de bir başkan profilinde değildi ama futbol şubenin içerisindeydi.
1: Doğru.
0: Ve bunların direkt merkezindeydi. Sadece fonlayan tarafta değildi. Yani fikir vermediğini düşünebilir miyiz şimdi?
1: Asla düşünemeyiz.
0: Ve Fenerbahçe'de yine şuraya geliyorum. Sayın Saadettin Saran çok alelacele bir yönetim kuruluyla Sayın Ole Koç'a karşı
1: seçim kazandı.
0: Ve bakın Fenerbahçe Kongresi şu anda ben görüyorum sosyal medyada veyahut da sağdan soldan diyorum işte Aziz Yıldırım çok net favori. Fenerbahçe Kongresi'nde şu anda favori ve aday yok. Bunu bir kere altını çizeyim.
1: Bak bunu da soracaktım sana ama bir favorisi yok diyorsun bu seçimde.
0: Kesinlikle yok. Mesela insanlar böyle bir şey yaratıyor ama böyle bir favori çünkü şu anda kongre üyelerinde işte bazısı eşimiz dostumuz görüşüyoruz. Şu anda Fenerbahçeliler yeni bir şey söylensin diye bekleniyor. Ve ben iki adaya da net bir yönelim olduğunu düşünmüyorum. Farkı yaratacak şey açıklamalı olacak artık bundan sonra.
1: Peki şurada çok önemli bir cümle kullandın. Yani son cümleni yanlış söyleyebilirim. Düzeltirsin beni tabii ki öyle bir durum olursa ama. Yeni bir şeyler bekliyor diye bir ibareden bahsettim.
0: Evet.
1: Bir ifaden oldu daha doğrusu. Ben de şunu sormak istiyorum. Şimdi Aziz Yıldırım tarafında yani Sayın Aziz Yıldırım tarafında saha içi işte teknik direktör ve transferleri başa gelmediğim sürece hemen açıklamayacağına dair bir açıklama var. O zaman burada şunu mu öngörmemiz gerekir? Yani Sayın Hakan Safi tarafının açıklamalardan sonra favori konuma gelebileceği gibi bir durum olabilir
0: net.
1: Mi?
0: Net. Net. Bu arada net. Çünkü şöyle bir durum var. Aziz Yıldırım'ın tarzını, üslubunu, olaylara yaklaşımını yani çok değerli bir başkan. İşin yönetimsel tarafında kusursuza yakındır. Özellikle işte medya tarafında da mesela insanlar medyada eleştirir onu ama çok iyi okur yani o süreçleri. Zaten bugün halen daha efsane başkan noktasında hiç şüphesiz ki konumlanmasındaki yegane sebep şampiyonluk sayıları değil zaten Aziz Yıldırım.
1: Oradaki
0: tabii ki
1: kararlar.
0: Süreç yönetimi yani onlar kesin ama Sayın Hakan Safi bugün yeni bir şarkı söylerse, yeni isimler ortaya atarsa mesela gördüm bugün Volkan Demirel'le görüşülecekmiş. Bakın.
1: Yani, antrenör olarak mı sportif akıl mı?
0: Çok daha talihsiz. Mesela sportif akıl noktasında Fenerbahçe'nin efsanelerimizden faydalanalım. İşte camianın evlatları olsun şu olsun. Bir kere bundan çıkılması lazım. Sayın Volkan Demirel, Volkan Hoca çok çok çok önemli bir futbolcuydu. Yani Fenerbahçe'nin bayrak oyuncusuydu.
1: Kesin.
0: Ama çok kötü bir antrenörlük süreci geçirdi. Maalesef. Buraya maalesef diyoruz.
1: Evet, yani ben bence de çok başarısız olduğu yerler var ve yani bir tane çok kısa bir örnek vereceğim. Hani en azından pozitif bir şey söylemek adına söyleyeceğim. Ben de çok eleştiriyorum bu arada Volkan Hoca'yı ama abi 11'e 10, 11'e 9 kaldığı zaman 10 kişilik ya da 9 kişilik yani eksik bir takımda çok güzel kompakt oynatabildiğini fark ettim. Hoca hakkında pozitif bir tane bir şey söylemek istiyorum ama genel olarak ben de beğenmiyorum yani, onu söyleyeyim.
0: Maalesef hani tabii ki de spesifik örnekler olur. Gelişime de açıktır zaten. Futbolda değişiyor. Hocalar da değişecek abi ama maalesef elimizdeki verilere baktığında bir başarıdan söz edemiyoruz. Hakeza Emre Belözoğlu. Şimdi kendi evlatlarımız vesaire şeyi var Fenerbahçe'de. Şimdi Rıdvan Dilmen yani 98'de 99'da en son antrenörlük yapmış.
1: Ki çok yani ben tabii hatırlamıyorum ama çok başarısızmış antrenörlük döneminde deniyor.
0: Ya orada şöyle bir durum var işte Rüştü Reçber'in mesela yaktığı da söylenir. Öyle bir eski old Fenerbahçeliler şimdi bunu hatırlamıştır. Bununla birlikte şimdi Oğuz Çetin en son milli takım yardımcı antrenörlüğü. Yani ki Fatih Terim'le birlikte 2008'de olması lazım.
1: Tabii.
0: Şimdi buralara baktığımızda bunlar çok kıymetli isimler ama aktif çalışmıyorlar ve şu gerçeği...
1: Yok ben de katılıyorum. Aktif çalışma çok önemli bir şey abi.
0: Öyle. Şimdi mesela Okan Buruk Galatasaray'ın başına gelmeden önce Akhisar'da mesela Başakşehir şampiyonluğundan daha kıymetli Akhisar'daki Türkiye Kupası'nı kazanması.
1: Olabilir.
0: Senin
1: daha zor iş bu
0: arada. Daha zor iş. Senin böyle bir antrenör yetiştirmedin. İçinden çıkmadı. Ve şöyle bir şey yaratmaya çalışıyorsun. O amatör ruhu Samandıra'ya tekrar, yani Samandıra ruhunu tekrardan yaratacağız. Hayır, Samandıra ruhunu yaratacağın şey bu değil. Kalkıp orada Fenerbahçe Galatasaray maçının önemini bir oyuncuya anlatıyorsun zaten orada bir sıkıntı vardır.
1: Ha çok
0: yani
1: güzel anlat.
0: Senin başka bir şeylere ihtiyacın var. Senin hakikaten bir kariyer planlaması gibi bir şey oluşturman lazım oyuncu grubuna. Bir şey vaat etmen lazım. Ve bu bahsedilen isimlere düşündüğümüzde ne vaat eder dersen maalesef bu taraflarda ben çok zayıf görüyorum. Tedesco çok eleştirildi. Eleştirdim de. Eleştirenlerden biriyim. Çok fazla beraberlik var. Ve başarısız. Bunu da söyleyelim. Ama ne konuda başarılı dersen işin sağ kısmına çok fazla mesai harcayan bir adam teknik tarafına. Ve bence zaten başarısının ana unsurlarından bir tanesi bu oldu. Yani rakip analizinden dolayı kendi oyununu unuttu.
2: Olabilir.
0: Yani böyle bir majör problem yaşadı. Ama mesela diğer isimlerde bunu söyleyemiyoruz. Hani bu maçı çözdü, şu maçı aldı, buradan buraya getirse Volkan Hoca, Emre Hoca vesaire gibi. Hı-hı. Veya işte Rıdvan Dilmen Oğuz için daha da old döneme dönüyor.
1: Valla bayağı uzun konuşacağız gibi bu konuyu. Evet. Şu anda normalden 7-8 arası demiştik ama yani dakika skor formatındayız. Tabii ki arada maçlardaki sizlere bildirim gibi yani normalde telefonlarınıza o kadar fazla bakmayın arabalarınızı kullanırken ya da uzun yol şoförlerine de söyleyelim. Bütün motor kuryelerine de selam yollayalım. Bizi çok fazla dinleyen tabii ki hepsine selam yollayalım ama en azından golü kim attığını bildirimini verir şekilde sohbet ederiz. Çok kısa bir araya gitmemiz gerekiyormuş. Tamam. Bir yaklaşık bir 3-4 dakika sonra tabii ki bütün detaylarla hatta sohbetimizin kalanıyla da senin kafa yapına göre, senin düşüncene göre en azından Fenerbahçe nasıl olmalı konu başlığıyla aslında devam ederiz.
0: Tamam abi.
3: Can Genç'le dakika skor devam edecek.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. Saint Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
6: Karar buluruz, izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
5: Yani bizim çocuklar.
7: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
5: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
8: Ayrıldızım at gol.

0: Evet, tabii ki kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlere çok değerli bir içerik dinlettik. Bu arada önümde de akıllı ekranı artık açtım ve tabii ki sizlere maça dair, bugünkü bütün maçlara dair bildirimleri sizlere aktaracağız an be an. Tabii ki ana konumuz bugün stüdyo konuğumuz Enis Kılıç olmasından da dolayı aynı zamanda Fenerbahçe seçimi gibi bir yayın tasarladık. Birçok şeyde konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz. Bu arada bütün maçların da 0-0 olduğunu hatırlatalım bütün dinleyicilerimize. Abi şurada kalmıştık yani, senin kafandaki bir yani bir Fenerbahçe kısmını konuşuyoruz. Fenerbahçe karar vericisi sen olsa idin gibi bir konu başlığıyla. Önce sağ dışını aslında biraz konuştuk ki eklemek istediğim bir kısım varsa sağ dışıyla alakalı ekle isterim. Sağ içine de dönmek istiyorum ama sağ dışıyla diyeceğim bir şey varsa sorayım önce.
1: Yani şöyle, aslında sağ dışında aktardığımız evren herkesin malumu. Aslında bildiği ama söylemekten çekindiği. Çünkü Aziz Yıldırım'ın nasıl bir başkan olduğunu artık anlatmaya, tarif etmeye, bunun reçetesini oluşturmaya gerek yok. Burada anlattığım başlıklarda da bu arada başarısız olur gibi bir çıkarımdan bahsetmiyorum ben. Sadece olası senaryolardan konuşuyoruz. Ve beni gerçekten tetikleyen bir konuydu o. Özellikle teknik direktör konusunu kongreden sonra açıklayacağız demesi.
0: Taraftar da böyle düşünüyordu.
1: Taraftar da böyle düşünüyor ve bence Aykut Hoca'yı da gereksiz yere tekrardan potaya sokan bir durum. Negatif anlamda. Yani bence Aykut Hoca da bundan rahatsızdır. Hani çat bat tanıdığımız kadarıyla hani ben bu kadar tartışma sebep olacak bir isim miyim diye net olarak düşünmüştür. Belki de paylaşmıştır. O yüzden bu süreci biraz iyi izlemek, iyi analiz etmek lazım. Hakan Safi'nin de olası başarısını zaten tetikleyecek en ana unsurlar netlik olacak. İşte hocam bu, santraforum bu, sol stoperim bu. Muhakkak ki yani kongreden önce Fenerbahçe formasıyla derler yani işte imza atmış tabii ki de yani o geçerli olmayacak ama 3-4 tane oyuncunun, hocanın belli olduğu bir Hakan Safi'nin iletişim sürecini zaten bekliyoruz ve bu olduktan sonra da kongrede de aslında rüzgar Hakan Safi'ye doğru dönebilir. Şayet Aziz Yıldırım bu kararından dönmezse. Yani kongreden sonra açıklayacağım kararından dönmezse ve bu arada şunu da söyleyeyim. Pekala da dönebilir. Mesela şeyde değil. Şöyle bir algı da oluşmasın. Şimdi böyle diyordun, bugün böyle yaptın. Pekala yapabilir. Çünkü bu aslında bir siyaset. Yani bir kulüp siyaseti yürütmesi lazım. Diğer aday bir isimler açıkladığı yerde senin de bir şeylerden bahsetmen gerekecek.
0: Evet, yoksa çünkü dediğin şey çok kritik yani. Hani çok %50-50 gibi gözüken bir tablo var ama bir taraf eğer tüm vaatlerini açıklayıp bir tarafta ben vaatlerimi seçilirsem açıklayacağım. Evet. Demesi yani burada aslında tabloyu biraz daha farklı gösteriyor bize. Aynen yani öyle. İster istemez.
1: Aynen öyle. Ya işte bu aslında birkaç ay önce, daha bir senesi bile olmadı. Saadettin Sarı'nın seçim kazandıran konuların başında bu geliyordu zaten. Ne sabır ne süre sloganı oydu hatırlarsan. Tabii. Şampiyon olursak şampiyon yapmaya geliyoruz. Şampiyon yapacağız. Yani net ifadelerle ve orada da yine işte 2018 Aziz Yıldırım'ın yaşadığını Ali Koç da yaşadı.
0: Peki şöyle bir soru sorayım. Yani Fenerbahçe taraftarının sosyal medyada şöyle bir geyiğini gördüm. Yani geyik diyorum buna. Bir bu kelimeyi kullanmamda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama en azından şöyle sorayım. İrfancan Eribayat'ın elinden kaçırdığı pozisyon sayesinde aslında o gün oyu değişen taraftar var mıdır abi
1: kesinlikle
0: sence?
1: Kesinlikle var.
0: Var mıdır
1: kesinlikle
0: yani?
1: Kesinlikle var. Ya ben mesela şunu belirtmek istiyorum Can. Fenerbahçe 2010-2011 yani bu 3 Temmuz'dan sonra şöyle bir refleksini unuttu. Çok ağır, çok travmatik bir konu zaten. Çok da derin bir konu. Bence hani bugünün konusu da değil ama yaratıyor ama bu süreci. Fenerbahçe taraftarını sahadan çıkartan ve başka şeyler de var aslında bu hayatta dedirten konuların başında bu 3 Temmuz süreci geliyor. Ya biz tamam şampiyon olamadık ama duruşumuzdan da ödün vermedik. İşte bundan ödün vermedik. İşte bir oyuncunun arkasına durduk camia olarak. Bir hocanın arkasına durduk. Bu gereksiz duygusallığa gerek yok. Fenerbahçe günün sonunda bir spor kulübü, bir yarışmacı bir takım. İsimler ne olursa olsun yarışmacı bir takım.
0: Forması yarışıyor zaten.
1: Aynen öyle. O yüzden Fenerbahçe'nin unuttuğu refleks bu. Ve o senin işte İrfancan elinden kaçırdı dedim mi? Benim gibi düşünen de bir kitle var. Ya bizim maç kazanmamız lazım. Bizim şampiyon olmamız lazım. Ve bunlarla olamayacağız deyip oyunu değiştiren, görüşünü değiştiren de bir kitle var. Şu anda Sayın Aziz Yıldırım'ın bence unuttuğu ve kesinlikle hatırlaması gereken en önemli konu bu. Fenerbahçe'yi sahaya ve şampiyonluğa odaklayacak bir kurgu oluşturması lazım. Çünkü Fenerbahçe yarışmayı unuttu. Mesela bu sene gerçekten, o yüzden yayının başında da o yüzden söylüyorum. Bence Fenerbahçe için başarılı bir sene dememin sebebi şu. Fenerbahçe ilk defa Mart sonrasını gördü yarışta. Uzun bir zamandan sonra. Bak, çok böyle tepki toplayacak bir şey söylüyorum ama.
2: Olabilir canım. Yani burada
1: gerçekten bir kazanım bu. Çünkü Fenerbahçe yıllardır Mart ayının ilk haftası, bazen de Şubat ayı gibi maalesef yarıştan kopuyordu. Ve bu sene Galatasaray'ın da ikramlarıyla birlikte, Galatasaray adına da çok kötü bir sezondu.
0: Yani hakikaten. O 4 sene içerisinde, yani 4 senelik şampiyon olan bir takım var, evet, ortada ve yani en kötü oynadığı sezon muydu abi?
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani onlar
0: en iyi kadro deniyor buna rağmen.
1: Ama işte orada Okan Hoca'nın da zaten eleştirilmesindeki en ana gündemlerden biri bu. Yani bu kadroyla da bunu yapamıyorsan gibi. Ha, günün sonunda evet şampiyonluk geldi ama şu şerhe bence her Galatasaray'da düşüyor. Çok böyle başlık olacak ama Fenerbahçe ikram etti bu sene şampiyonluğu Galatasaray'a.
0: Yani 4 maç 7 puan kes.
1: Yani geldi hani önüne ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği takımlar bugün ligden düşen takımlar.
0: Tabii,
1: İşin
0: doğru.
1: Daha böyle trajikomik, daha ironik kısmı bu.
0: Yani Antalya olası düşme adayı, işte Kasımpaşa olası düşme tabii adayı. Samsun buydu bir de.
1: Samsun Gençler Birliği. Ha, Gençler. Şey, Alanya'yla da var ama tabii düşme adayından tabii dolayı.
0: Ama yani sonuçta oradaki takımlar da var.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Ya Samsun'a puan kaybın için kimse seni eleştirmez ama Antalya, Karagümrük içeride, Kasımpaşa. Tabii. Yani bunlar olacak.
0: Kasımpaşa puanlar, iki maç birde.
1: Yani olacak puanlar değil, olacak kayıplar değil. O yüzden Fenerbahçe'nin bunu hatırlaması lazım. Hep böyle şey konuşuluyor abi, işte vasata alıştık. Gerçekten alıştı. Mesela oyuncular, Fenerbahçe'de kötü oyuncular oldu, böyle kadrolar kuruldu, katılıyorum. Ama sil baştan değil, bir gerçekten camianın genel olarak bir zihniyet devrimine ihtiyacı var.
0: Çok kısa araya gireceğim yani konudan bağımsız. Tabii ki Dakika Skor programındayız. Tabii ara sıra pozisyonları da sizlere aktaracağız. Demin bir Antalya Spor gole çok yaklaşmıştı bu arada, onu söyleyelim. Safuri'nin hücumuyla beraber ancak gol çıkmadı. Biraz ortada bir maç gibi gözlemliyorum ama tabii ki Antalya Spor şu anda varını yoğunu sahaya yansıtmaya çalışıyor. Yani düşme potasındaki birazcık durumu bir açıklayalım tüm dinleyicilerimize, en azından belki bilmeyenler vardır. İki tane takım düştü şu ana kadar, Kayseri ve Karagümrük. Bugün de o üçüncü takım belli olacak. Antalya Spor'un berabere veyahut da mağlup olduğu her senaryoda Antalya Spor düşüyor.
1: Evet.
0: Antalya Spor kazandığı takdirde de düşme şansı var. Yani her takımın kazandığı bir denklem olabilir. O dört takımın da kazandığı bir denklem olması koşulunda tabii ki düşebiliyor. Ama ikili, üçlü, dörtlü averajlardaki belli başlı avantajlar var. Bütün hesapları ben tabii ki burada bir notum var. Onları aktarırım sonrasında tabii konuşmamızın bir kısmında. Oraya da döneriz ama Antalya Spor'un şu anda mutlak galibiyet için sahada olduğunu söyleyelim. Tüm maçlarında dakikalar 11-12 civarlarında 0-0 olduğunda bütün dinleyicilerimize aktaralım. Yani maçları da söyleyelim. Belki bilmeyen dinleyicilerimiz de vardır. İşte Fener kimle oynuyor? Galatasaray kimle oynuyor acaba diyen de vardır arabalarında veyahut da yolda bizi dinleyenler olarak. Fenerbahçe Eyüpspor'la oynuyor kendi sahasında. Trabzonspor Gençler Birliği ile karşılaşıyor. Antalya Spor Kocaeli ile oynuyor. Kasımpaşa Galatasaray'la oynuyor. Bunu da söyleyelim. Fenerbahçe konusuna dönelim tekrardan tabii ki. Enis Kılıç'la beraberiz. Abi yani şunu sormak istiyorum. Şimdi saha için soracağım. Yani saha içinde sen 3-4 tane belki sayı da vermedin. Gerçi ben birazcık sanıyorum o şekilde
1: sürükledim. Anladın ama beni.
0: Ama biraz anladım yani herhalde öyle evet. Gibi. Peki çok net 3-4 tane isme gidilmeli diyorsun. Evet. Profil olarak hangi mevkilerde, hangi profilde oyuncular olabilir? Dünya futbolundan da aklına gelen örnekler varsa, yani bu konuyla alakalı tabii ki bizlerle paylaşırsan çok seviniriz.
1: Yani şöyle, zaten santrafor konusunu herhalde yani sayısal olarak da eksik. Hani işin garip tarafı öyle bir durum var. Yani Fenerbahçe'nin yeterli veya değil ayrı ama zaten sayısal olarak da eksik. Ben kesinlikle mesela Kerem Aktürkoğlu profilinden daha ziyade Fenerbahçeliler yakinen bildiği için iki isim söyleyeceğim.
0: Tamam.
1: İrfan Can veyahut da Tadiç modeli, biraz daha kenardan oyun kurabilen veya bu profil değilse Asensio'yu oraya çünkü evirebilirsin, onun da oynadı. Kesinlikle Musaba Nene seviyesinden çıkılıp adam geçebilen, yani topla rakibin üzerine gidebilen, orada birebirleri oynayabilen iyi bir Leroy Sané profilinden bahsediyorum aslında. Böyle bir oyuncuya gitmesi lazım ve burada basket deyimiyle double double yapacak bir oyuncu olması lazım.
0: Gol asist double double olacak diyorsun.
1: Gol asist double double olacak. Orada mesela bence santrafor kadar elzem. Çok da kritik.
0: Yani bu o zaman senin kafandaki duruma istinaden soracağım. Hı-hı. Çünkü konuşulan da bir isim. Yani Rafael Leao'yu şu anda bak bir dinleyicimiz demiş ki Leao çöp yazmış. Mesela hani bu tip yorumlarda görebiliyoruz. Yerli teknik direktörler bence şampiyon olur demiş bir dinleyicimiz. İsmini göremedik ama selam olsun, yazarsa paylaşırız tabii. Yani Leao gibi biraz daha... Sonuçta dribbling özelliğinin iyi olduğunu biliyoruz Leao'nun ama double double yapar mı ya da Sané gibi mi olur veyahut da yani o kenar oyuncusu kim olabilir diye sorayım.
1: Ben direkt Leao ile ilgili analizimi söyleyeyim. Leao dünya futbolunu özellikle Premier Lig'in Arsenal başta olmak üzere çok uzun zamandır radarında olan bir oyuncu. Bugünün konusu da değil. Ama o beklenen sıçrama dediğimiz evreyi yapamadı. İyi bir Milan sezonu var. Çok çok iyi bir sezonu var. Ama devamında istikrar sıkıntısı yaşadı. Son pas, son şut tercihlerinde hala gelişmeye ihtiyacı var. Maalesef diyorum. Ve bence en önemli konu da şu. Dribbling özelliğinin yanına aynı dribbling gibi işte sen söylediğin gibi fark yaratan bir başka opsiyonu ekleyemedi. Örneğin şut özelliği, örneğin pas tercihi, sonuçlandırma gibi bahsedebileceğimiz bir öne çıkan özelliğinden yani maalesef konuşamıyoruz Leao için. Ve burada Fenerbahçe her oyuncuda transfer dönemi bütününde göreceğiz bunu. Kurtarıcı arıyor. Leao'ya bunu yüklemek iyi bir plan mı emin değilim. Çünkü düşüşleri olan bir futbolcu. Ligimizde fark yaratır deyip geçebilirim. Ama
0: yok ya, merak ediyorum çünkü merak ettiğim bir oyuncu. Benim de tabii kendime göre görüşlerim var ama merak ediyorum yani oyuncu.
1: Yani ben dediğim gibi Fenerbahçe'nin şöyle söyleyeyim aslında. Fırsat transferi olursa Leao'ya gidilebilir. Ama konuşulan bonservis bedelleri vesaire falan.
0: 50-60 milyon euroya gidilmemeli diyen taraftayım.
1: Ben gidilmemeli diyen taraftayım. Çünkü orada Fenerbahçe'nin çok daha böyle net bir isme gitmesi lazım. Leao evet ben de biliyorum yani uluslararası seviyede nerede olduğunu. Ama Fenerbahçe'nin dediğin gibi kurtarıcı arıyor ya her mevki için. İşte bir şıklığın yer daha bulalım stopere. İşte bir Dzeko daha bulalım. Yani bu netlikte bir isim mi benim açımdan soru işareti. Çünkü çok yakından işte Leroy Sané'de de Galatasaray yaşadı.
0: Ben Leroy Sané mesela iyi olduğu dönem de var.
1: Var.
0: Hani ama beklentinin altında kaldığı bir dilim de var.
1: Aynen öyle. Ve Fenerbahçe bunu şu anda bu psikolojide kaldırabilir mi? Bu maliyetleri yaptıktan sonra mesela Kante'de çok enteresan. Dinleyicilerimizi tenzih ediyorum. Muhakkak ki hepsi takip ediyordur ama bir kitle de var ki Kante'nin goller atıp asistler yapacağını falan düşünen bir kitle var.
0: Oyuncu değil.
1: İşte yani ülke futbolunda şu an izlenen bu. Yani Kante ama nasıl bir futbolcu? Yani ikinci toplara, ikinci seken topları süpürmesiyle zaten fark yaratan bir oyuncu.
0: Tabii ya, o reboundların ustası işte. Aynen yani öyle. Basketbol tabiri kullandık. Bazı dinleyicilerimiz kızıyorlar böyle yabancı tabir kullanınca. Ama ikinci topları kazanma konusunda öyle. Bir rebound diyorum arada. Öyle, ben reboundları alıyor yani abi.
1: Öyle. Yani o yüzden Leao için de bu beklentiyi yaratırsan hayal kırıklığı da yaratabilir. Veyahut da Leroy Sané gibi inişleri çıkışları olur ve Fenerbahçe burada o opsiyonu tanıyabilir mi oyuncuya? Bunu konuşmak lazım.
0: Bu arada lafını bölüyorum. Trabzonspor sol kanattan geldi. Vakayeme ile Bouchari vuruyor. Kaleciden sekti. O Nuaçu bitirdi ama öncesinde bayrak var mı yok mu göreceğiz. Trabzonspor Gençler Birliği önünde 1-0 öne geçti ama evet bayrak da kalktı. Kritik an olunca tabii ki ben de seni bir bölmem gerekti. An beyan bütün gelişmeleri aktaracağız. Bu arada bir gol haberi var. Tabii ki oradaki duruma da bakacağız ama Fenerbahçe-İpspor maçında da bir gol haberi gördüm. Pozisyona tabii ki 4 maç olmasından dolayı kolaj bir yayın yapıyoruz. Ki Fenerbahçe stadında boşlukları da görmek mümkün. İpspor bir kontra atak yakaladı. Bir vuruş çaprazdan ve gol geliyor İpspor. 1-0 öne geçiyor Legowski'nin golüyle. İpspor'da kazandığı her senaryoda ligde kalmayı garantilediğini söyleyelim. Fenerbahçe'nin ikinciliği garanti. Eyüpspor'un da Fenerbahçe karşısında deplasmanda 1-0 öne geçtiğini söyleyelim Legowski'nin golüyle ki bu seansın ilk golü de geldi. Evet, hocam sizdeyiz. Evet.
1: Güzel bir gol gerçekten. Hakikaten güzel bir gol. İyi bir bitiriş yaptı.
0: Fenerbahçe savunması 4-4 bir pozisyon. Kante'de yetişiyor. 5-4 oluyor. Legowski bekletmeden ceza sahası dışından esasında Mert Günok'u mağlup ediyor.
1: Bir şimdi Archie Brown Çağlar eleştirisi yapayım hemen golde.
0: Hemen gel abi.
1: Hemen golde yapayım. Yani orada artık sağ stoper orada kaymayı yapmış. Yani orada ikisi birden merkeze doğru yöneliyor. Bomboş bir şut. Yani Legowski'yi bomboş bırakmışlar. işte Çağlar'ın neden eleştirdiğinin, Brown'un niye defansif olarak eleştirdiğinin en büyük göstergelerinden biri.
0: Vallahi öyle.
1: Ya böyle yani. Yani şu an gördük, canlı canlı izledik.
0: Canlı canlı
1: yani.
0: Gördük.
1: Maalesef işte ya, Fenerbahçe
0: bu tip pozisyon çok oldu bu sene
1: böyle,
0: bu sene Fenerbahçe.
1: Öyle, Fenerbahçe'nin bu kaliteyi arttırması lazım.
0: Kadir Bey yazmış. Yani birkaç dinleyici mesajı da alalım artık. 0212-273-10-10'dan bizlere yazabilirsiniz. Tabii ki mesajlarınızı okuyacağız. Siz değerli vaktinizi bize ayırıyorsunuz. Mesaj yazıyorsunuz. Tabii ki biz de bununla okumakla görevliyiz diyelim. Abi iyi yayınlar demişsiniz. Bu saatten sonra kim başkan olursa olsun demişsiniz. Eskisi gibi 5 sene 3 sene durmayacak demişsiniz. Şampiyon yapmayan başkan gider. Bu saatten sonra bu kim olursa olsun bence diye bir mesaj var. Kadir Bey'in mesajı. Ne dersin bu yoruma?

0: Bu böyle bir şey kapı açıldı. Doğru. Fenerbahçe'de artık başarı en ana gündem kıstas. Ama şöyle bir gerçeklik de var. Şimdi tüm doğru işleri yaparsa, şöyle söyleyeyim. İsmail Kartal'ın son sezonunda Sayın Ali Koç'un kurmuş olduğu takım doğru bir takımdı. Tüm eksikleriyle. Ve taraftar şunu söylüyordu. Evet, işte Dzeko gibi, Fred gibi, Fred'in prime Fenerbahçe dönemiydi biliyorsun.
1: Tabii.
0: Doğru isimleri getirdiler. Sadece biliyoruz ki bunu. Sadece keşke şunu da alsaydı. Şu da olsaydı iyi olurdu yani. Ama yönetim işini yaptı dendi. Sağ için konuşuyorum. Sağ dışında ya 99 puan aldık yine şampiyon olamadık eleştirileri ayrı bir
1: O
0: gündem.
1: bambaşka bir konu.
0: Bambaşka bir gündem. Mevcut başkanlar talihsiz, adaylarının talihsizliği şu. Seneye olan seçim var. Yine bir seçim olacak ama doğru kurgu olursa ben şampiyonluk gelmezse yönetim gider olacağını pek düşünmüyorum. Ama
1: Yani bu seneki şöyle bir kez daha en azından anlamak açısından soruyorum. Dinleyicimiz de daha net anlasın diye. Yani şimdi sonuçta gelen başkan bir sene yapacak. O başkanın her kim olursa olsun, Sayın Hakan Saf veya Sayın Aziz Yıldırım kim olursa olsun o 3 sene daha devam edeceğini mi?
0: Ben devam edeceğini düşünüyorum. Doğru kurgu olursa. Daha da açayım, günümüze geleyim. İsmail Kartal Ali Koç denkleminden çıkayım. Sayın
1: Olur.
0: Saadettin Saran, Guendouzi Kante yanına konuşulduğu için söylüyorum. Lukman'ı bitirseydi ve şampiyon olamasaydı. Seçim olur muydu?
1: Olabilirdi.
0: Yani aslında konu bu. Herkes der ki tamam, hoca işini yapmaya
1: ya konu
0: çalıştı.
1: Fenerbahçe'nin şampiyon olmaması kaynaklı değil seçimin olması.
0: Değil, aynen
1: evet,
0: öyle.
1: Evet, yani burada
0: öyle.
1: Netiz. Ben de böyle
0: aynen
1: düşünüyorum.
0: Aynen öyle. Ya o yurda, ama dendi ki şöyle bir durum var. Sayın Saran'ın özel durumunu ayırıyorum. O zaten
1: Evet.
0: bırakacağını duyuyorduk biz. Ama olmadığını varsayıyorum. Doğru transferleri de yaptı, dokunuşları da yaptı. Ve seçim olur muydu sorusuna benim cevabım hayır. Seçim olmaz. Saadettin Saran bu sene de devam ederdi. Ve devam
1: Ben de öyle düşünüyordum bu arada. Katılırım
0: ve
1: sana.
0: Ve devam etmeyi de hak ediyordu. Bu evreni, ama kurguladığımız evrende.
1: Evet.
0: Ama taraftar neyi gördü? Bu çok talihsiz oldu zaten Sayın Saadettin Saran için. Bu işi bu insanlar yapamayacak. Ve çok daha dramatik olanı, yönetim ve başkan tarafı da bunu kabul etti. Biz bunu yapamayacağızı kabul etti. Yani
1: Yani
0: orada
1: bunu
0: gardı düşürdü. Orada mücadeleyi etmediler yani.
1: Forvet'i alamamasıyla alakalı bir şey mi bu? Yani söylediğim taraf, yani ya da sol kanat Lukman'ı ya da işte forvet'e Sörloth konuşuluyordu. Veyahut da stoper kısmı, yani bu transferlerdeki olayla alakalı mı? Yoksa Kante'nin maliyeti, işte Guendouzi'nin maliyeti ve kulübe sıcak parayla alakalı yaşadığı sorunla alakalı mı bu?
0: Ben bu sondayım. Hani bunlar tabii çok hakikaten temkinli konuşmam gereken alanlar, ama bazısı da bilgi. Dinleyicilerimiz o şekilde alsın lütfen. Fenerbahçe'nin başkanlığı ve yöneticiliği o kadar da amatörce duygularla
1: yapılabilecek
0: bir şey değil. Belli bir ekonomik güce ihtiyaç var. O yüzden Sayın Saran'a bence bu gömlek o açıdan ağır geldi. Lafımı özellikle seçerek kullanmaya çalışıyorum.
1: Farkındayım. Ya biz de burada, çünkü yani herkes yanlış anlaşılmaya çok müsait. Yani bir taraf desteklediğimiz yok. Biz olanı konuşmaya çalışıyoruz. Düşüncelerimizi aktarıyoruz.
0: Aynen
1: yani
0: öyle.
1: Yani herkese de bilerek başına da sayın demeye çalışıyoruz.
0: Aynen
1: ki bunu anlıyorsunuzdur zaten.
0: Tabii.
1: Hani burada tüm içtenliğimle de en azından bunu söyleyeyim. Dinleyicilerimiz artık tabii arkadaş olduk birçoğuyla, ama ama yani tabii ki bunu bilsinler istiyorum.
0: Aynen.
1: Biraz dinleyici mesajlarına
0: lütfen
1: gideyim.
0: Abi.
1: Çat çat yapalım.
0: Lütfen abi.
1: Kadir Bey biraz şöyle bir mesaj yazmış. Abilerim demiş. Siz doğru olanı söylüyorsunuz. Bence de olması, öyle olması gerekiyor demişsiniz. Ama Fenerbahçe taraftarının artık sabrı kalmadı. Bu sene şampiyonluk gelene kadar bence bu şekilde olacak. Yani bu sene şampiyon yapamayan bence gidecek demişsiniz. Seneye başka başkan gelecek. O da yapamazsa o da gidecek. Ama doğrusu bu değil. Tabii ki demişsiniz. Böyle olacak. Taraftarın sabrı kalmadı demiş.
0: Doğru.
1: Ki doğru. Devam edelim. Birkaç mesaj daha okuyalım. En azından hani kimseyi kırmayalım. Almanya'dan bir mesajımız var. Ya da İngiltere mi? Bilmiyorum. Artı 49, 44 İngiltere, 49 Almanya. Evet,
0: 49
1: Almanya'dan mesajımız var.
0: Güzel abi.
1: Kemal Bey yazmış. İyi akşamlar demiş. Belirtmiş de zaten bizlere. Enis Kılıç'a bir şey sormak istiyormuş.
0: Tamam abi.
1: Arkadaşa diye belirtmiş seni, ama
0: tamam
1: güzel.
0: Tamam.
1: Arkadaş olmuşsunuz şimdiden. Fenerbahçe senelerdir her şeyi denedi. Denemediği bir şey var bana göre demiş. Hoşgörü, mütevazılık ve full konsantrasyon demiş. Bence Fenerbahçe'nin çok büyük bir Galatasaray'la alıp veremediği bir komplekse dönüşen bir durum olduğunu ifade etmiş Kemal Bey. Bu şekilde ifade etmiş kendi tabiriyle. Bu sene biraz farklı davranmayı denemeli bence demiş. Buna ne dersin abi?
0: Katılıyorum. Buna şöyle katılıyorum. Galatasaray kompleksinden daha ziyade mütevazilik kısmı maalesef diyeyim. Ülke futbolunun çok gerçekliğiyle örtüşmüyor. Çok romantik bir beklenti oluyor. Ama katılıyorum. Yani insani taraftan net katılıyorum. Fakat şöyle bir durum var. Fenerbahçe zaten işte sahaya odaklandığında başkanı ve hocasıyla dediğin gibi bu kaotik sezonda bile Mart ayının sonunda kendi eline fırsatını yaratabildi.
1: Doğru.
0: Yani sahada çözebilecek konuma geldi. Ama orada işte bazı şeyler yetmedi. O yüzden dinleyicimizin yorumuna net katılıyorum. Ve Fenerbahçe'de işte şu anda iki adayda bence işte Hakan Safi'yi ayıran, pozitif ayıran konu bu. Sayın Aziz Yıldırım'a göre bence artısı bu. Tekrardan bu evreni yaratabilir. Ama şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın geçmişle ilgili hesaplaşmaları var. Haklı hesaplaşmaları var bu arada. Oraya bir şerh yine düşeyim. Bir geçmiş bir hafıza var kendisiyle ilgili. Otomatikman bunlar her platformda önüne gelecek konular. Ve tarzını da bildiğimiz için Sayın Aziz Yıldırım da bunları kullanmayı da seven bir başkan profili. Buna eleştirdiğim için söylemiyorum burada. İhtiyaç varsa konuşulması lazım. Ama yine Fenerbahçe bir 3 Temmuz süreci konuşulacak. Sayın Ali Koç'un başkanlık döneminde onca borç vardı, borç bıraktılar bize dedi. En son Yüksek Divan Kurulu'nda bile ona atıf yaptı. Kendisine böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu ben düşünmüyorum bu arada ama hala aklamaya çalışıyor Sayın Aziz Yıldırım. Ben böyle bir borç bırakmadım ama işte taşınmazlar bıraktım diyor.
1: Doğru.
0: Bu nasıl söyleyeyim, aslında çıkmaz çatışmalar Fenerbahçe'yi yine yorabilir. Yine yıpratabilir. O yüzden Sayın Hakan Safi şu anda Aziz Yıldırım'la rekabet edebiliyor zaten.
1: Öteki türlü edemez. Edemez
0: zaten. Yani bu dinleyicimizin söylediği evren işte zaten Fenerbahçe taraftarının, kongre üyelerinin zaten beklediği şey. Ondan dolayı yani Sayın Saadettin San'ın kazanmasındaki alameti farikası da buydu. Yani çıkamadık bir türlü sizin Aziz Bey'le olan tartışmanızdan diye bir kongre kesimi var, bir üye kesimi var yani.
1: Bu arada Kasımpaşa'nın da golü geldi. Çok şık bir gol. Topun dibine girdi orada bir isim.
0: Çok iyi bitiriş.
1: Gerçekten çok güzel bir gol. Kim olduğunu göremedim. İrfan mıydı acaba diyeceğim ama.
0: Yok.
1: Sol kanattan bir hücum. Kasımpaşa tarafında Diabate'nin servisi var. Benetçak'a. Benetçak olması lazım, evet. Benetçak da son haftaların golcü ismi.
0: Çok iyi bitiriş.
1: Müthiş gol.
0: Bu arada bir offside'e bakılabilir ama.
1: Offside şüphesi de var tabii ki. Enis Kılıç da radar gibi gözleriyle oradan çözdü.
0: Bir bakalım. Ama çok iyi bitiriş.
1: Bayağı iyi bitiriş.
0: Bayağı iyi bitiriş gerçekten.
1: Abi şunu ya atsam mesela, şu golü ben atsam şey yapardım diye düşünüyorum. Hani şöyle bir hafta falan konuşurdum anda mı? Sağda solda arkadaşlar.
0: YouTube'da editlerdim sürekli kendimi. Aynen öyle.
1: Vallahi öyle.
0: Offside durumu olabilir ama bilemedim. Bir çizgisini çekerler herhalde.
1: Bu arada Ahmet Bey yazmış. Dubai'den kendisi mesaj yazmış. Gözümüz televizyonda, kulağımız sizlerde diye.
0: Güzel, sağ olsun.
1: Kendisi selamını yollamış. Ahmet Bey'in de mesajını aktardım. Şöyle bakıyorum. Başka bir dinleyicimiz Özcan Bey yazmış. Özcan Bey yazmış. Ben Fenerbahçe Başkanı Saadettin Bey'in demiş. Takımı şampiyon yapamadığı için sözünde durmadığından ziyade mevcut güncel borç yükünü omuzlanamadığını düşünen taraftayım demiş bir dinleyicimiz.
0: Az önce aynısını söyledik zaten.
1: Çünkü Saadettin Bey'in vaat ettiği süre bize yarım dönem değil 1,5 yıllık evet, bir dönem idi demiş ki katılıyoruz.
0: Evet, katılıyoruz.
1: Katılıyoruz.
0: Zaten hatırlayalım lütfen. 1,5 ay kadar önce taraftarlar dahil özellikle taraftar tarafı yani. Mesela bir de öyle de biliyorsun. Tüm camialarda bir taraftar tarafı var, bir de kongre üye tarafı var.
1: Tabii.
0: Özellikle taraftar tarafı seçim istemiyordu. Yani Sayın Sarı'nın devam etmesini istiyordu.
1: Doğru.
0: Tüm sağ sonuçlarına rağmen, tüm transfer yapamamasına rağmen, yani o forveti vesaire falan indirememesine rağmen bunu istiyordu. Çünkü şöyle bir algı vardı. Ya tamam hani olabilir ama adamın baktığı yer doğru. Acemilik dendi. Ama sonrasındaki süreç, özellikle işte bu borç yükü, işin finansal tarafındaki yönetmesi, orada yaptığı bazı kritik konular vardı, işte Pasolik'te yaptığı anlaşma falan, orada birazcık karın ağrısı yarattı diyelim.
1: Yani Sayın Murat Salar'la beraber ilerlediği doğrultuda, ki Murat Salar da Aziz Yıldırım'la ilişkisi de zaten zamanında şeydir. Yani orada bir sorun mu oldu?
0: Orada bir sorun oldu. Orada çünkü şöyle, onların da beklediğinden çok daha ağır bir mali tablo var. Ve bu bence ayıp bir şey değil. Bunu kabul etmek de mesela doğru bir duruş. O yüzden hakikaten önünü açtığı için de teşekkür edilmesi lazım. Bunu altını çizmek isterim. Ama gördüğü şey bence altından kalkabileceği bir şey değildi ve o yüzden de yani hem kendi özel durumu malum mahkeme tabii süreci, hem de aynı zamanda da bu Fenerbahçe'nin mali yapısı ve mevcut yönetim kurulu bunun altından kalkabilecek bir ekip değildi maalesef diyelim. Maalesef diyelim.
1: Biraz da mesajlara bakayım. Mehmet Bey yazmış. Selam Cani Yayınlar demiş. Özleteceksin kendini bu hafta. Son ligin son haftası demişsiniz. Merak etmeyin, bir yere gittiğimiz yok Mehmet Bey. Biz de Dünya Kupası'nda buradayız. Haftaya kupa finali var vesaire vesaire. Maç bir şekilde devam ediyor. Yani lig bitiyor ama maçlar devam ediyor. Biz de en azından önemli müsabakalarda dakika skor formatını yapacağız. Hatta Euroleague finalinde de düşünüyoruz. Eğer olası Fenerbahçe finale çıkarsa pazar akşamı da bir yayınımız olacak. Tabii ki, ama tabii finale çıkmasına bakacak. Orada Fenerbahçe'nin durumu bizi ilgilendiriyor. Ona göre tabii ki yani zaten yaz döneminde de birçok takımımız ön elemelerden başlayacak. İşte ikinci ön eleme turundan itibaren zaten esas hiç boş kalmayacağız.
0: Sadece birkaç hafta mola.
1: Evet ya, yani birkaç hafta mola gibi, ama oralarda da böyle aralarda duyacaklar sesimizi. Yani onu söyleyelim bütün dinleyicilerimize. Şeye dönelim, Mehmet Bey'in mesajına. Fenerbahçe'nin denemediği tek şey Galatasaray ekseninden çıkmak diye bir yorum gelmiş. Bence bu olursa başarı gelebilir diye bir bakış açısı var, ki Mehmet Bey de bir Galatasaraylı. Böyle bir fikir söylemiş, ki buna çok benzeri bir yorum gelmişti zaten, yorumlamıştın diye geçiyorum.
0: Evet. Ya orada tam da Galatasaray şöyle rekabet ettiğin için referans noktası o olur zaten. Bu doğaldır. Gelişir. Oyuncunu kıyaslarsın, antrenörünü kıyaslarsın. Bak işte adamlar gitti işte içeride Avrupa Ligi, Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde onu yendiler. Sonra gittiler deplasmanda bunu yendiler. Bu olacak yani. Bu olmadan da başka türlü şey yapamazsın. Ama burada şey durum var. Bence Fenerbahçe için en majör konu şu. Şu anda mali olarak gelirler noktasında da Fenerbahçe Galatasaray rekabet edebilecek durumda değil. Bunun farkına varmak lazım.
1: Yani hem Şampiyonlar Ligi geliri olsun, tabii, hem stat proje gelirleri vesaire vesaire.
0: Fenerbahçe'yi ama burada ayıran konu ne? Fenerbahçe'nin oyuncu satışı Galatasaray'a göre daha iyi.
1: Doğru. Ya yani orada ciddi bir durum var yani.
0: Yani Galatasaray oyuncu satışından şu geliri elde etti diyemiyoruz. Hani tek seferde direkt çıkmıyor bu. Genelde kiralama modeli.
1: İşte parça parça küçük.
0: Aynen öyle. Ama Fenerbahçe mesela işte Ferdi'sini sattı vesaire.
1: Hocam 5-6 tane adam net sayarız yani.
0: Yani Fenerbahçe işte bence eksenden bu şekilde de ayrılabilirsin. Yani kendini konumlandıracağın yerler burası da olabilir, ama Fenerbahçe'de şampiyonluk gelmezse bunların hiçbirisi konuşulmaz.
1: Peki yani çok merak ettiğim bir soru var. Yani bence yani tabii ki bunun cevabını bilemeyiz, ama ya Fenerbahçe kadrosunun çok şişik olduğunu biliyoruz. Yani çok oyuncunun gitmesi gerekiyor. Belki az oyuncu gelmesi gerekiyor. Buna rağmen hani ben de burada benzer bir yerdeyim. Kiradan dönenler var vesaire vesaire. Yani şunu merak ediyorum. Sence Sayın Hakan Safi ve futbol aklı olan bir ekip mi? Yoksa sence Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım ve oradaki futbol aklı ekibi mi daha rahat satış yapabilir? Yani oyuncu satışlarında sonuçta bazı çok zor kontratlar var. Çıkılması, çıkılamayan mesela Diego Carlos'un kontratı biraz problemli bir kontrat. Yani 11 milyonu aldınız, yıllık 4 küsür milyon euro para kazanıyor. Como'ya verdiniz, evet Como 5 milyon euro satın alma opsiyonu kullanma durumu olabilir. Ama kullanmayacak diye duyuyorum en azından. Hani bu tip aslında kötü kontratlar var. Yani bu kontratlardan hangi futbol aklı ya da hangi taraf sence öngörüne göre, tabii ki bunu bilemeyiz ama kim çıkabilir abi?
0: Hakan Safi'nin burada konumlandırdığı ismi bilmiyoruz. Aziz Yıldırım'ın da açıklaması işte az önce. Oğuz Çetin, Rıdvan Divan, böyle bir ekip kur, bunlar gelsin yönetsin. Belli ki böyle bir planı var. İşte Bülent Uygun vesaire. Şu olur. Aziz Yıldırım'ın ekibi gelirse iç piyasadaki, yerli havuzundaki hem mevcut oyuncular hem de potansiyel düşündüğün futbolcu çok daha rahat ya gönderirsin ya da alırsın. Çünkü bunlar işte bir telefon açsa işte kardeşim.
1: Daha network'ü orada çok daha iyi insanlar.
0: Yani daha o tarafa daha net hakim olur, ama senin şu anda uluslararası seviyede oyuncuların da var. Kontratından çıkmak istediğin veyahut da gidip görüşme yapmak istediğin. İşte oralarda bu isimler nasıl bir süreç yürütecek bilmiyoruz. Hakan Safi'nin dediğin gibi o tarafta kimi konumlandırdığını bilmediğimiz için yorum yapamıyorum. Yani iyi bir şey olur veyahut da kötü bir şey çıkar diyemiyorum.
1: Ama tabii, çok zor bir soru. Bu arada Enis Kılıç bizlerle beraber bir kez daha sorulmuş. Evet abi.
0: O yüzden yani burada en kritik konu bu. Yerli havuzuna çok daha net hakim olursun Aziz Yıldırım'ın kurduğu kadroyla. Ama işte soru şu abi. Şu anda sen iç piyasadan, ligimizden, yerli statüsünde kimi transfer edersin takıma? Fenerbahçe'ye.
1: Zor soruymuş. Yani.
0: Yani Fenerbahçe'nin şu an hiç Türkiye Ligi radarında bile değil.
1: Evet, yani şu anda sadece yani aslında biraz da hedef isimlere gidiliyor. Yani o isimlere bakılıyor en azından, bunlar yazılıyor. Yani gidip de mesela ben farazi bir örnek vereceğim. Yazılmadı. Galatasaray yazılan mesela Ümit Aktağ'ı diyelim. Mesela yerli sol ayaklı stoper. İyi bir oyuncu mu? Çok iyi oyuncu bence. Çok iyi de olacak ama yani şu anda mesela Ümit Aktağ'a Fenerbahçe herhangi bir başkanı veya yöneticisi gitme kalkışsa taraftardan tepki görecek.
0: Yani Bertu yani. Yıldırım.
1: Bertu Yıldırım. Tepki aynen, görecek.
0: Tepki görecek. Ki Galatasaray'la muhtemelen o da yolu kesecek gibi duruyor. Öyle bir haber var.
1: Bertu milli takım seçimleri bu arada.
0: Ya katılıyorum. O da olur ama muhtemelen Dünya Kupası'na bu kadroyla gideriz. Yani bir
1: muhtemelen öyle ya.
0: Yani bir Ozan Tufan'ın beklentisi olmuş. İşte Fatih Tekker açısından yapmış. İşte Adil'in Konya Spor stoperinin olmak istiyorum.
1: Adil de iyiydi bu sene bu arada.
0: Ama işte şimdi şöyle de düşünmek lazım. Artık o sürece girmişsin. O oyuncularla gitmişsin.
1: Ya ben muhtemelen o değişiklik yapmış. Ben çok büyük hocacıyım bu arada. Yani burada çok fazla çok büyük montellacıyım yani. Samet kararlarına falan da saygı duyan tarzda bir montellacıyım. Evet. Yani burada Samet oynar mı oynamaz mı? Bence de ben de eğer karar alıcısı ben olsaydım bu kişinin ben de kadroya almayacak tarafta olurdum ama yani hocaya o kadar saygı duyan taraftayım ki Samet kararını bile çok çok saygıyla karşılayan bir düşünce yapısındayım ama tabii ki tartışılabilir bir
0: abi konu. Şöyle bak Montella için benim en büyük övgüm şu. Milli takım hocalarımızın bir önceki hocalarımızın da yaptığı en büyük hataydı bu ama Montella bundan vazgeçti. Kulüp takımı haline getirmek zorundasın.
1: %100.
0: Yani %100. Şöyle bir şey var. Örneğin X mesela Bertu diyelim. Bertu bu sene 27 gol attı. Atıyorum yani burada.
1: Farazi konuşalım.
0: 27 gol attı. Çok iyi çıkış sağladı. Ama sen Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper'le de dahil bir hücum organizasyonu şekillendirmişsin. Kafanda bir plan var. Ve bu oyuncular bunu oynayabiliyorsun. Bertu'yu getirdiğin zaman bir pivot santrafor yaratıyorsun. Ama sıkıntı şu. Bu oyuncular, yine Farazi söylüyorum, 20 maçtır bunu oynamadı abi.
1: Doğru.
0: Ve sen Dünya Kupası'na gideceksin. Rakibinle yani Avusturya'yı senin mesela Avrupa Şampiyonası'nda yenmendeki sebep oynama pratiğinde.
1: Oynama pratiğinde. Hatta dediğin örneğe göre şöyle bir şey söyleyeyim. Hoca çok nadir de olsa pivot kullanıyor. Deniz Gül'ü zaten o noktada atıyor. 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika pivotla deniyor. O kadar yani.
0: O kadar. Yani sen
1: doğru haklısın.
0: Veya Hollanda'ya diş geçirdiğin maçı hatırla. Oynama pratiğinden dolayıydı.
1: Doğru.
0: Sonuçlandıramadım maalesef ama
1: çok iyi de oynamıştık bu arada.
0: Işte, bak çok iyi oynamıştık işte. Çünkü oyuncu kulüp takımı oynuyorlardı bunu.
1: Evet, ama her zaman kulüp takımları mesela diyorum farazi bir dünyada da şöyle düşünelim. Yani bir kulüp takımı ile bir milli takım karşılaşsa kulüp takımı kesin kazanır derim
0: aynen
1: ben de.
0: Aynen öyle. Senin bunu yaratman lazım. Mesela Almanya milli takımında bunu yaratmışlardı. Yıllarca ve dikkat et Alman takımları da milli takıma göre oynuyordu zaten.
1: Doğru.
0: Bizim ligimizin ve oyuncu profilinin değişmesi gereken eğer oraya merkeze alıyorsak milli takımı. Mesela Bertu'nun şuna karar vermesi lazım. İyi bir santrofor olacaktır muhakkak ki. Ama onda da bir iniş çıkış var o ayrı bir konu.
1: O başka
0: ama,
1: bir konu aynen.
0: Bertu şunu demeli. Biraz daha hareketli santrofora dönersen ben milli takımda yer bulurum. Aslında oyununu değiştirmesi lazım. Biz de şunu istiyoruz. Ben gol atıyorum milli takıma şu halime seçilmeyecek miyim? Abi milli takımın oynadığı oyunu oynamıyorsun ama.
1: Ki mesela başarılı olan Deschamps'a gidelim. Mesela Fransa milli takımıyla alakalı adamın kafasında başka bir doğru vardı.
0: Aynen.
1: Yani hücumcu bekler yerine biraz daha stoperden bozma beklerle oynamayı tercih etti. Hatta yıllar boyunca yani Theo Hernandez gibi bir sol beki biz Fransa milli takımında görmedik. Yani belki de yani dünyanın en iyi 2-3 sol bekinden bir tanesiydi o dönem adamı oynatmıyordu yani. Hani bu hani hocalarda bazı şeyler vardır ve bunları normal karşılamalıyız. Bu arada Eyüp'ün golü gelmiş. 2-0 olmuş. Onu da söyleyelim. Hani biz de sohbete daldık. O sırada bazen tabii ki bunları söylemekle görevimiz aynı zamanda tabii bunları aktarmak ama Eyüp'ün de golü geldi. Şöyle bakıyorum. Kim atmış golü Eyüp'ten? Evet, Metehan Altunbaş'ın golü geldi. Fenerbahçe 2-0 geride kendisi aslında. Tabii formalite maçı. Aynen. Yani hem Galatasaray için hem Fenerbahçe için çok da bir önem olmayan maçlar ama yine de biz bu bilgileri aktarmış olalım. Peki abi tabii ki biraz daha mesajlara dönelim. Şöyle bakıyorum.
0: Yine savunma arkası bu arada Fenerbahçe. Yine
1: Nedir abi? Hocam bir alalım, bir üstat yorum alalım.
0: İnanılmaz. Şimdi Mert Müldür yani gerçekten orada hem hamleyi yapamıyor, arka tarafın o kadar boş olması. Yani böyle bir kontratak yememelisin. Ben dediğine katılıyorum artık formalite. Şu an hiç bitse de gitsek.
1: Evet, evet.
0: Çok insani taraftan çok anlıyorum ama çok ufak şeylerde hani bunu yapmamalısın. Hani mesela antrenmana çıkmadığın bir hafta bile olsa orada artık o müdahaleyi yapabilmelisin.
1: Doğru. Yani motor becerin sana bunu göstermesi gerekiyor.
0: Göstermesi gerekiyor yani.
1: Peki bir mesaj gelmiş. Dinleyicimizin ismi yok, bulamadık. İki tane mesaj var aslında. Fenerbahçe'nin kadrosu gerçekten çok iyi demiş ben. Ama gol atılmayınca, sürekli kaleye hücum gelince takımın motivasyonu düşüyor demişsiniz. Rakibin motivasyonu buna paralel olarak arttığını ifade etmişsiniz. Fenerbahçe 4 forvet alırsa açık ara şampiyon olur gibi bir yorum var. Başka mevkilere de bence çok net bir transfere gerek yok. Yani forvet lazım demiş dinleyicimiz. Hatta nicelikte evet. Yani 4 belki orada farazi bir örnek ama evet. Hani bayağı forvet lazım demiş. Nesiri gibi forvet demişsiniz. Sprinter tarzında olursa Emenike gibi, Sov gibi veyahut da Webo gibi forvetler lazım demişsiniz. Kazım Niang gibi. Yani hepsini saymışsınız aslında biraz. Yani kalbinizden geçen tüm Fenerbahçeli sevdiğiniz oyuncuları saymışsınız.
0: Keşman'a kadar inmiş.
1: Keşman'a kadar gitmiş. Devam ediyor bak dinleyicimiz şeyler daha yazmaya. Evet, evet. Bakalım mesajı gelince en azından kendisine ayıralım bu kısmı. Yani forvet lazım da biz daha bağlantı forvet istiyoruz biraz daha. Ceko gibi ama evet. Ceko'nun biraz daha evet. Şey
0: aslında
1: hali.
0: Aslında şöyle abi. Mevcut kadroyu düşününce.
1: Nesil olmasın demiş. Düzeltmiş
0: bizi. Nesil olma tabii. Yani o şöyle söyleyeyim. Bir tane Niang bulması lazım Fenerbahçe'nin. Ama o da işte çok para.
1: Çok para,
0: o da çok para yani. O da çok para işte. Bir Niang
1: o kadar güzel söyledik abi, çok para.
0: Çok para yani. Hani bunu başka türlü anlatamıyorsun. Zaten Niang işte malum yani o Afrika kökenli. Hani o işte Drogba, Niang. Bunlar tabii bambaşka seviyenin oyuncuları. Tabii. Niang da hakikaten bir sezonda çok güzel ağza tat bıraktı.
1: Çok ama iyi oyuncuydu ya.
0: Çok iyi oyuncu. Mesela ona benim tarz olarak en yaklaştırdığım futbolcu mesela saymamış onları. Mesela Fenerbahçe'de bu sene Valencia'da olsaydı iş yapardı.
1: Olabilir bu arada. Yani Valencia'yı yani hakkı teslim edilmeyen oyuncu olarak mı görürsün? Yani sonuçta gol kralı oldu falan.
0: Şöyle Sakarya biraz işte evet. Topla ilişkisinde garip bir stopu vardı onu hatırla.
1: Tabii tabii canım.
0: Muhakkak işte o first touch'ta.
1: Göze hoş gelmiyordu yani.
0: Göze hoş gelmiyordu ama hep olması gereken yerdeydi.
1: Evet.
0: Ve şimdi şöyle düşün lütfen bir mesela atak organize kafanda.
1: Tamam abi.
0: Valencia burada bağlantı oyuncusu yerine yazmam. Bunu bir şerdini düşelim. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan Valencia tipi derken şöyle. Ya sonuçlandırmada.
1: Sonuçta nicelik olarak forvet de lazım. Yani sadece iki tane üç tane bağlantı forveti almak değil yani. Biraz tabii, da çeşitlilik lazım.
0: Çeşitlilik lazım ve şöyle düşün arkanda Asensio oynuyor. Süpüren Gendouzi Kante var. Yani sen Valencia'yı 30 metreden ne ileriye ne geriye attırırsın o evrende. Ve Valencia oradan hani ekmeğin taştan çıkaran santrafor ya Valencia. O yüzden iş yapardı. Ama Fenerbahçe'nin ana ihtiyacı mı değil.
1: Vedat nasıl olur?
0: Vedat çok iyi olur. Vedat'ı ben mesela devre arası falan çok geçti. Oyuncu da gelmek de istedi. Bunu da bilgi olarak yine verelim. Gelmek de istedi. Kulübüyle de görüştü ama Vedat Eto sonrası hani muhtemelen Mallorca'da heykel dikecek.
1: Evet evet. Yani
0: bu arada La Liga'da yılın takımına seçilmiş. Gördüm mü onu bilmiyorum.
1: Yani çok iyi bilgi bu arada. Şunu da söyleyelim. Yani hatta La Liga'da da şu an düşme yarışı var. Hani orada da Vedat'ın transferiyle alakalı bir şey olabilir. Yani şu anda Mallorca 18. sırada düşme hattında. Bakalım maç kaç kaç. Canlı puan durumuna da bakalım. İspanya La Liga'da şu anda aynı abi, ligimiz gibi alev alev. Mallorca 1-0 geride.
0: Yani Vedat'ın bu arada ütopik gelecek şimdi dinleyenlere. Ama iyi futbol dinleyicilere hak verecektir. Lewandowski'nin kaderi Vedat'ın kaderini çok belirleyecek. Sürpriz Barcelona'da yapabilir Vedat Muriç.
1: O kadar diyorsun.
0: Evet ya. Çünkü Lewandowski ayrılıyor çok büyük olarak ve o da yani ligimize falan
1: kesin gidiyor bu arada.
0: Gidiyor.
1: O açıklandı. Evet.
0: Ama işte oradaki konu şu bu eksende işte Hansi Flick'in vereceği karar çok belirleyici olacak ama Vedat da Barcelona yazılıyor yani.
1: Peki şöyle bir dakika şimdi Lewandowski olunca konu bir duralım şöyle bir önümüzü bir ilikleyelim dedim. Ama şey Sayın Ali Şapak Öztürk'ün zamanında Antalya Spor döneminden hem otelleriyle de beraber Lewandowski ile çok evet. sıcak ilişkiler olduğunu biliyoruz. Ve Lewandowski de ailesiyle genelde tatil dönemlerinde yani Türkiye'de vakit geçirmekten çok çok keyif aldığını biliyoruz. Tabii. Yani böyle bir durumda ayrılacak olması da var. Yani çok da fazla yazılıyor mu bilmiyorum ama bir Lewandowski ihtimali ihtimali var mı Fenerbahçe'de?
0: Var, tabii ki de var. Gidildi. Oyuncu da hem bu yönetim hem de Ali Bey'in yönetimi de görüştü bu arada. Ama olmadı o zaman için. Ama sezon sonunda olur mu dersen, ben sanki belki bir tekrardan bir Dortmund yapıp işi nihayetlendirebileceğini de düşünüyorum.
1: Ha, yani o biraz şey olacak.
0: Çünkü o Dortmund'un santraforu biliyorsun Fener'e yazılıyor. Orada da böyle bir
1: domino etkisi olabilir diyorsun.
0: O
1: yani.
0: Yüzden çok Lewandowski'nin aslında nereye gideceği, yani ligimizde başta Fenerbahçe olmak üzere birçok şey birbirine bağlıyor yani, öyle söyleyeyim.
1: Abi çok ilginç yani.
0: Ama
1: orada
0: Vedat Muriç konusu herkes şey yani gol mü oldu bu arada?
1: Bu arada evet, Gençler Birliği golü geldi. Ama Adama Traore sevinmiyor. Yani bir problem mi oldu acaba? Trabzonspor deplasmanı Gençler Birliği'ni adama

0: Tam içeriye doğru çevirdi. Güzel. Direkt bir kafa vuruşu Adama Traore'den. 1-0 öne geçiyor Gençler Birliği ama yani golde acaba bir problem mi var? Öncesini
1: öne
0: göremedik.
1: Geçti mi acaba? Hani bizde öyle bir algı yarattı.
0: Ya yani surat hiç gol değil demiyordu.
1: Evet. Veya bu ikonik gol sevinçleri oluyor ya. Ben öyle bir şey zannettim hani ne bileyim yakasını formasını falan tuttu çekti gibi.
0: Abi olabilir bir. Mesela geçen gol bu arada geçerli onu da söyleyelim. Hani yani tepkiyi ben pek anlayamadım. Abi şey Sarıyer maçına gittik geçen. Bir ekip çok eğlenceli bir ekip. Andre Biogopoko var. Orta saha oyuncusu Sarıyer'in. Abi bir gol sevinci var. Dinleyicilerimize de tavsiye ederim yani ben. Çok şaşırdım. Bir de arka arka 2-3 tane gol attı. Yani o gün bende bir tane attı. Yani bizim gittiğimiz maçta. Hatay maçına gitmiştik. 4-0'lık maç. Sonradan birkaç tane daha gol attığını gördüm. Yani gol sevinci çok ikonik. Ona da dileyen dinleyiciler bir baksın
1: bir
0: derim.
1: Bakalım ona da.
0: Bir maçların tabii ki skorlarını da açıklayalım bu arada. Maçların şu anda 45. dakikalarındayız. Bazılarında bitti. Evet ilk yarısı mesela Trabzonspor maçının bitti. Gençler Birliği ilk yarıda 1-0 önde onu söyleyelim. Fenerbahçe 2-0 geride Eyüp karşısında. Galatasaray Kasımpaşa karşısında 1-0 geride. Antalya Kocaeli maçında gol yok. Yani zaten Antalya'nın beraberlik veya kazanamadığı her senaryoda Antalyaspor'un küme düşeceğini bir kez daha aktaralım ki şu andaki durumlar itibarıyla da Antalyaspor net bir şekilde küme düşüyor. Yani evet. Diğer takımlara istinaden durum bu şekilde. Tabii sohbete devam ederiz ama kısa bir araya gideceğiz. Yani yaklaşık bir 6 dakika bir araya gideceğiz. Aranın ardından bir Erkan Tiryaki'yi bağlayacağız. Erkan Tiryaki ile bir düşme hesaplarını konuşuruz telefon bağlantısında. Tabii ki Enis Kılıç da bizlerle beraber soruları varsa Erkan Tiryaki'ye sorularını aktarır kendisi de. Bir ara verelim biz de soluklanalım.
1: Olur abi.
0: Sonrasında
1: olur.
0: Uzun uzun sohbet ederiz.
1: Keyifli oluyor. Umarım dinleyenler de keyif alıyordur.
0: Valla okuyamadığımız şu ana kadar birçok mesaj var. Mesajları görüyorum. Hepsini okuyacağız. Bu arada ikinci yarının başından itibaren. Yani hatta şöyle yapalım bir nezaket olsun. Hani bu tabii dinleyicilerimizin ya. Okumadığımız mesajların farkında olduğumuzu onlara belirtelim. Aykut Bey, Mete Bey ve Mehmet Bey. 3 tane mesaj var şu anda okuyamadığım. Bunları belirtelim.
1: Tamamdır.
0: Ama okuyacağız. İkinci yarının başında diyorum. Bir araya gidiyoruz. Aranın ardından beraberiz.

0: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field, 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu.

0: Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Louis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Louis Stadyumu NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki Erkan Tiryaki bizlerle beraber. Biz de sorularımızı stüdyo olarak Enis Kılıç'la beraber soracağız. Erkan Tiryaki'ye ama. Abi öncelikle hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Tabii ki yayına katılmaya davetimize icabet ettiğin için. Hani ondan dolayı hepimiz çok çok keyifliyiz, mutluyuz. Abi yani şu anda düşme hattı aslında biraz karışıktı bu maçlar öncesinde ama yani ilk yarı...

0: da 3 tane takım öne geçti ama Antalyaspor yani şu anda maç aynı bir şekilde sürüyor. Yani ne olacak abi? Hangilerini izledin? Biz tabii ki 4 maça birden döndüğümüz için birazcık çorba oldu kafamız ama sen tabii ki çok daha net görmüşsündür. Bilmiyorum. Bir genel bir yorum almak istiyorum açıkçası düşme hattıyla alakalı.
1: Tabii siz yayında olduğunuz için bir de iş yaptığınız için birazcık daha karışık gelmiştir. Yoksa benim de durumum sizde aynı. Yani
0: Ha.
1: bir ileri bir geri gidiyorum kumandada, maçlara bakıyorum. Özellikle Kasımpaşa ve Eyüpspor'un gollerinden sonra birazcık daha Trabzon Gençlerbirliği ve Antalya Kocaelispor maçlarına odaklandım. Aslında beklediğim gibi de gidiyor. Şimdi ligin son haftasında eğer bundan 3 hafta öncesindeki puan durumları olsaydı veya 4 hafta öncesinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ligin ilk 3 sırasındaki takımın bu maçlara bakış açısı, bu maça konsantrasyonu çok farklı olurdu. O zaman %70, %80 Antalyaspor kümede kalır derdik. Ama 3 takımın da lige çeşitli sebeplerden dolayı konsantrasyonu çok az. İşte Galatasaray hafta boyunca antrenman yapmadı. Şampiyonluk kutladı en doğal hakkıydı. Ve Dünya Kupası'na özellikle gidecek oyuncular yerli oyuncuları dinlendirdi. Böyle bir kadro tercihi yaptı. Beklediğimiz bir şeydi. Trabzonspor'un her ne kadar beklediğinden daha iyi bir 11 ile sahaya çıkmasına rağmen, örneğin ben Onuachu'nun, Ozan'ın vesaire oynayacağını düşünmüyordum. Daha böyle genç takımdan kurulu bir takımla çıkacağını bekliyordum. Buna rağmen kafaların Konyaspor'la oynanacak sezonun en önemli maçında olması gayet normal. Diğer taraftan da Fenerbahçe, yani en azından oraya gelen taraftarlar için bir ekstra mücadele olur mu diye bekliyordum. Kötü de oynamadı aslında, pozisyonları da girdi Fenerbahçe ama Eyüpspor iki kontra atakla kendini rahatlattı. Antalya Spor maçında da Antalya Spor'un önemli fırsatları vardı. Kocaeli'de üzerine düşeni yapıyor. Yani üzerine düşen nedir? Çıkıp mücadele etmektir. Bu açıdan baktığım zaman maçlardan önce düşündüğüm senaryo 3 aşağı 5 yukarı gerçekleşiyor. Tabii buradaki soru şu, yani sezonu ilk 3 sırada bitiren takım daha ciddi alabilir miydi bu maçları? Almamaları için gerekli sebepleri var. Yani az önce dediğim gibi, yani niye özellikle Dünya Kupası'na gidecek oyuncular niye kendine riske atmaya,
0: Doğru.
1: işte örneğin Trabzonspor'un konsantrasyonu daha
0: Kupada.
1: fazla Konyaspor maçında. Kupada tabii sezonun en önemli maçı, sezonu kupayla tamamlayan takımlardan birisi olabilmesi için, onlar da 5-6 yıldır Türkiye Kupası'nı alamıyor. Bu yüzden beklediğim gibi geçiyor ama şu Antalyalılar da şu soruyu sormadık da sonuna kadar haklı. Yani siz ligi 3 sırada, ilk 3 sırada bitiren takımların bu maçlara en azından daha fazla konsantre olması gerekirdi. Yani Antalya Spor için değil ama ligin kaderi için. Ama tabii bazen son hafta fikstürleri böyle talihsiz olabiliyor bazı takımlar için. Açıkçası Antalya Spor geçen hafta biraz yani Galatasaray'dan puan alsaydı çok farklı bir senaryo
0: ki ondan önce Alanya maçında da fırsat teptiler kendi evlerinde.
1: Tabii Alanyaspor maçında o derbide, yani aynı şehrin takım, her ne kadar 2 saatlik fark olsa da Alanya ile Antalya arasında bir şehir arası kadar fark var ama
0: yani hızlı gidersen 1 saatte 1,5 saatte alır mısın hocam?
1: Gidemezsin.
0: Gidemez
1: Benim
0: misin?
1: eşim Alanyalı. Ben Alanya'ya her yıl gittim. Çünkü Antalya'ya da sık gidiyorum. Çünkü şu sürekli radar var.
0: Doğru, güzelmiş, güzelmiş. Tamam.
1: 2 saat, yani aktif radarlar var. 2 saatte, yani 1 saat 50 dakika rahat şey yaparsın. Yani şehir değiştirmek gibi bir şey oluyor. Bolu İstanbul arası gibi. Yani iki aynı şehrin takımı Antalyaspor orada fırsat etti. Geçen hafta Galatasaray maçında çok iyi mücadele ettiler ama bence orada seslerini, bu benim tabii kendi fikrim, seslerini çok fazla çıkartamadılar. Kritik, yani birisi kesin, yani offside golü, kritik hakem hatası. Penaltı tartışılır. Verildikten sonra VAR'dan dönmez. Kimine göre penaltı, kimine göre değil. O yüzden VAR'a açık bir pozisyon değildi. Verdim mi penaltı olur. Orada bence seslerini çok fazla yükseltemediler. Belki de Galatasaray'ın şampiyonluğunun üzerine gölgede kaldı. Geçen hafta o fırsatı teptiler. Puan alabilselerdi çok farklı bir senaryodan bahsedebilirdi. Çünkü bugün Galatasaray Kasımpaşa'yı yenmek zorunda kalacaktı. Fenerbahçe de Eyüpspor'u yenmek zorunda kalacaktı.
0: Doğru.
1: Öyle bir senaryo olacaktı eğer geçen hafta puan alabilseydi Antalya Spor. O yüzden en büyük fırsatı geçen hafta ellerine gelmişken teptiler.
0: Peki şunu soracağım abi, yani tabii ki biz burada stüdyoda sessiz maçları takip ediyoruz ama Fenerbahçe stadını birazcık soracağım. Yani dikkat etmişsindir diye. Tabii ki
1: evet.
0: Boşluklar çok çok dikkat çekiciydi ama tribünden bir protesto vesaire veyahut da başkan adayına, yani olası başkanlık seçimiyle alakalı da bir yayın yaptık bugün, o yüzden de buna istinaden de bunu sormak istiyorum. Yani

0: Hava nasıl Fenerbahçe tribünlerinde, onu da bir merak ediyorum doğrusu.
1: Ya biz Berk'le de konuştuk bunu sabah. Yani taraftarın şu an başkanlık seçimi için karar vermiş. Zaten taraftar karar veremiyor. Kongre üyelerinin karar verdiği bir durum. Atmosferi yansıtıyor sadece taraftar. Kongre üyesi olan taraftarlar ya da. Şu an için başkanlık seçiminde şu aday bu aday önde veya tribünlere yansıyan bir şey yok. İkinci golden sonra çok ciddi bir ıslık protesto yükseldi.
0: Oyunculara karşı mı yoksa?
1: Oyunculara karşı, takıma karşı, yani bireysel oyunculara karşı değil ama tüm takıma karşı. Yani hangi futbolcu topu ayağına alırsa aslında özel bir oyuncu seçilmedi ama takıma karşı ikinci golden sonra büyük bir ıslık protesto oldu. Ne olursa olsun oraya giden taraftar grubu var ve onlar için Fenerbahçe'nin bu maçı kazanması gerekiyordu. Ben ikinci yarı eğer dersen sanki Galatasaray, Kasımpaşa, Galatasaray, Trabzon, Gençler Birliği, Fenerbahçe, Eyüpspor maçlarından hangisi dönmeye yakın ilk yarıdaki futbola oranla, ben Fenerbahçe Eyüpspor maçının dönmeye daha yakın olduğunu düşünenlerdenim. Eğer dönebilirse, yani oynanan futbol açısından diyorum.
0: Bak mesela biz bunu değerlendirebilecek kadar izleyemedik. Çünkü çok fazla maç olduğu için mesela bu çok değerli bir yorum bizler adına. Yani gerçekten yayınımıza boyut atlattığın için teşekkür ederiz. Söz sende tekrar.
1: Ben teşekkür ederim yani. Değerli düşüncen için. Yani ikinci yarıda dönmeye en yakın maç Fenerbahçe Eyüpspor gibi gözüküyor. Çünkü o taraftarın şey, yani Trabzonspor şey Gençler Birliği maçında o izlenimi alamadım açıkçası. Trabzonspor ki 4 gün önceki kupa maçında da Gençler Birliği PAF takımla çıktığı maça neredeyse PAF takımla çıktığı maça çok kötü oynamıştı.
0: 10 kişilik rotasyon vardı hakikaten, öyle yani. Ben de yayındayım.
1: Yani bütün konsantrasyon orada. Kasımpaşa Galatasaray maçında da yani Galatasaray'ın galibiyetinin lehine dönebileceğini çok fazla düşünmüyorum. Tabii 2-0'da Fenerbahçe'nin çevirmesi çok zor ama dönmeye en yakın maçlardan birisi o diyebilirim eğer heyecan olacak, ama bir puan da zaten Eyüpspor orada yetiyor diye biliyorum maçlar böyle biterse. Protestolar dediğim gibi şey oldu, takımı oldu. Benim beklediğimden daha fazla bir taraftar grubu vardı. Yani daha da boş bekliyordum ben tribünleri. En azından oraya gelen taraftarlar için Fenerbahçe'nin bir galibiyet.
0: Şöyle bir lazım. Uygulama olduğunu duydum. Tabii ki senden de doğrularız abi ama normal şartlarda kombine sahiplerinin 3 kişiye transfer edebilmesi durumu var Fenerbahçe'nin kombine sahiplerinde. Evet, bu maçta doğrudan herkese kombinesini transfer edebiliyor diye bir şey duydum.
1: O da şeyle, yani evet, son maç olduğu için biraz tribünler yani gelemeyenler gelsin diye sezon içinde gelme imkanı bulamayanlar diye, evet doğru bu. Ama diğer taraftan da o bambaşka bir hikaye. Gidip maratondan 600-700 bin liraya bilet aldıysanız, pahalı bilet aldıysanız sınırsız demir hakkınız oluyor. Ama gidip normal vatandaşsanız, kale arkasına benim gücüm yetiyor diyorsanız 3 tane devredebiliyorsunuz. Orada da bir maalesef ayrımcılık var. Yani onun nasıl çözüm bulunur bilmiyorum ama maalesef birçok kulüpte var bu. Fenerbahçe'de de var. Onu da altına çizeyim.
0: Peki bugün
1: yani parayı fazla veren daha fazla devredebiliyor.
0: Parayı veren düdüğü çalar diyorsun yani abi orada.
1: Yani öyle oluyor maalesef. Zaten bilet fiyatları çok uçuk olduğu için artık futbol özellikle, başka bir konuya değiniyoruz ama bunu sık konuşuyoruz biz radyoda. artık aristokratların oyunu olmaya başladı tribünlerde, özellikle 3 büyüklerin maçlarında. Veya deplasmana gelince 3 büyükler hangi şehre giderse sadece zengin insanların gidebildiği maçlar olmaya başladı. Fahiş fiyatlar oluyor. Yani örneğin Ankara'daki en son maçı, Galatasaray'ın şampiyonluk maçı, herhalde 7500 liraydı. Ben çocukken babam bize alırdı. Fenerbahçe'nin Gençler Birliği, Ankara'nın o zaman petrol ofisi vardı. O maçlara götürürdü. Abim, ben, babam bilet alırdık. Çok rahat bir şekilde gidebilirdik. Şimdi düşünsene, iki çocuğuyla bir babanın gitmesi 7500 çarpı 3 22500 artı o gün maç yol parası.
0: Yedin içti.
1: İşte çocuğuna bir yemek aldı. Şu falan bir maç asgari ücrete denk geliyor. Artık iyicene aristokratların, çok net söylüyorum, aristokratların futbolu olmaya başladı futbol. Oyunu olmaya başladı futbol. Buna da devlet olarak mı artık müdahale ederiz? Federasyonu mu müdahale etmesi lazım? Hani İngiltere'deki bilet standartının alabilmesi için.
0: Kesin olmalı bu dediğim bu arada.
1: Parası olan maça gidebiliyor. Maalesef evet. Özellikle büyük takımlar veya Anadolu takımlar öğrencilere, kadın futbol severlere dönem dönem indirim vesaire yapabiliyor. Ama bunun daha fazla olması lazım. Yani iyi bir yerden maç seyretmek istiyorsanız sezonluk 1 milyonu gözden çıkartmanız lazım.
0: Paralara bak.
1: Yani
0: Diyecek hiçbir şey yok yani, paralara bak yani abi.
1: Uzaklaştığını gösteriyor. Zaten Fenerbahçe tribünlerinde zaten etkisi, özellikle o karşı tribün yani hep boş olur derbileri hariç. Zamanı varsa gelir, zamanı yoksa gelmez. Çünkü en pahalı biletlerden birisi. Başka bir konuya girdik ama.
0: Evet evet, yani ben genel sohbet etmek için aramıştım devre arasında. Evet, evet. Yani birçok konuya da değindik abi.
1: Yani bu konuda çok hassasım ben. Herkesin, her kesimin, yani bir babanın veya bir annenin, bir ailenin iki çocuğuyla, üç çocuğuyla beraber bir maça gittiği zaman bir yıl onun sıkıntısını çekmemesi lazım. Diğer maçı beklemesi lazım. Ay, bir daha bir maça daha gideyim diye. Ama bir maça gitti mi, bir asgari ücreti verdi mi, belki de onun baba veya aile bir yıl boyunca borcunu ödemeye çalışıyor. Futbol böyle olmamalı.
0: Doğru. Futbol daha kaynaştırıcı, daha erişilebilir olmalı. Ben de %100 katılırım abi. Peki Erkan Tiryaki, çok çok teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sezon bitiyor. Artık yarından itibaren büyük ihtimalle tabii ki normal gündemi Fenerbahçe seçimi. Bu arada Fenerbahçe seçiminin olduğu gün Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mali Genel Kurulu var Ankara'da. O da nasıl denk getirildi anlamış değilim ama bunları konuşacağız. Transfer dönemi ama asıl konuşacağımız şey Dünya Kupası serüveni olacak.
0: Dünya Kupası serüveninde de beklerim programları abi. Ben çok daha çok maçtan maça olan birisi olduğum için maçlarda her beklerim
1: zaman,
0: abi.
1: Her zaman, her zaman. Sabah 6'da da olur, hiç fark etmez. İste yeter ki. Yani Dünya Kupası kadrosunun açıklanmasını bekliyordum ben Cuma günü. Normalde öyle. Büyük ihtimalle yarın akşam ya da yarın gün içinde Dünya Kupası kadrosu da geniş kadro. Yani 30 evet. kişilik kadro, 30-32 kişilik kadro açıklanacaktır. Bundan sonra
0: hadi şeyi sorayım bari. Tamam, gitmeden tabii ki birazdan da tabii ki teşekkür ederiz abi ama sürpriz bir isim bekliyor musun böyle seçimlerde?
1: Yok yani zaten sürpriz isim olur 2-3 kişi. Şöyle olur, geniş kadroya çağrılır ama o geniş kadrodan da Amerika'ya giderken çıkartılır. 23'e indirilecek ya da 25'e indirilecek diyebiliyorum.
0: 25 diyebiliyorum, 23 diyebiliyorum ama emin değilim, o yüzden bir şey demeyeyim.
1: Yani 23 ya da 25 olması lazım benim de hafızamda kalan. O zaten Montella'nın kemik kadrosu olacaktır. Oraya çok fazla sürpriz bir ismin gireceğini düşünmüyorum. Tabii 4. 3. kaleci seçimi ne olacak onu merakla bekliyorum.
0: Evet, Berke Özler'in durumunu ben de merak ediyorum. Evet,
1: Muhammed, Uğurcan, bu dördünden biri dışarıda kalacak. Muhtemelen de Muhammed kalır. 3 kaleciyle gidebileceksiniz çünkü. Onun dışında çok yani geniş kadroda sürpriz isimler olabilir ama en sonunda, günün sonunda 25'e Amerika'ya giderken 25'e düştüğü zaman çok fazla bir sürpriz göreceğimizi düşünmüyorum. Son olarak da şunu ekleyeyim.
0: Lütfen.
1: Küme düşmek çok acı verici bir şey. Özellikle Anadolu kulüpleri için, maddi gücü iyi olmayan Anadolu kulüpleri için daha da kötü bir şey. Yani geçen hafta Galatasaray Antalya Spor maçında onu vurgulamıştım. Yani Galatasaray'ın şampiyonluğu veya Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ne kadar değerliyse, Gençler Birliği için, Antalya Spor için, Eyüp Spor için de kümede kalmak o kadar değerli.
0: %100.
1: Fenerbahçe şampiyon olamaz. 12 yıldır olamıyor. Büyüklüğünden bir şey kaybetmez ama gerçekten bir Anadolu kulübü düştükten sonra o maddiyatla uğraşamayıp işte Akhisar Spor örneğinde, Ankara Gücü, Bursa Spor örneğinde olduğu için 3. lige kadar, hatta amatör kümeye kadar düşebiliyorlar. Onu kaldıramayıp kümede kalmak bazen şampiyonluktan daha önemli oluyor. Değer açısından. O yüzden bugün küme düşecek takımlara, taraftarlara şimdiden sabır diliyorum.
0: Valla çok güzel bir mesajla aslında bağlantımızı artık noktalandırıyoruz. Çok çok teşekkür ederiz abi.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Evet, tabii ki bağlantımızı yaptık. Erkan Tiryaki bizlerle beraberdi. Biz de Enis Kılıç'la beraber aslında birçok şeyi konuşuyoruz. Birçok şeyi değerlendiriyoruz. İkinci yarı oldu. Mesaj kutumuz da hınca hınç doldu. Bir dinleyicimizin eleştirisi var. Ya bir çok cimrisiniz. Hep sizi dinliyorum. Bir tane bardak bile hediye dağıtmadınız. İşte belli içerikleri dinlemekten hoşlanmıyoruz. Yani tabii ki sizin programlarınız için söylemiyorum ama bazı dolgularımızı yenilenmesi gerektiğini söylemişsiniz ki eskiye dair bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani Göksel'in sağ olsun hakikaten bu konuda bayağı iyi çalıştı. Dünya Kupası gruplarını tanıtımları var. Stadyum tanıtımlarımız var. Vesaire vesaire, enteresan hikayelerimiz de var. Yani bu tip dolgularımız var. Takdirinizce biz de tabii ki burada mesela 2 saati geçtik şu anda yayın sırasında. Bir 5 dakika 3 dakika kendi ihtiyaç molamızı yapıyoruz. Hem suyumuzu içiyoruz. Bazı gereksinimlerimizi tamamlıyoruz. O yüzden de bir 3-5 dakika soluklanmaya ihtiyacımız var. Teveccühünüzden dolayı teşekkür ederiz bir kez daha. O hediye kısmını valla yapılabilir. Bence gün içi programlarında bunların daha çok olması lazım. Biz maç programları yapan, daha çok sohbet eden bir ekibiz ama bu konuyu bir dahaki sezonda güzel bir şekilde değerlendirelim. Haklısınız, güzel eleştirim. Tüm eleştirilere de varız. Hepsinde olarak hani hepsini okumayı da tercih ediyorum. Eleştirileriniz varsa lütfen yazın. Biz de öğrenelim, biz de harekete geçelim en azından. O yüzden de değerli bulurum. Birazcık yani sonda yazılan mesajı aslında ilk okumuş gibi oldum. Çünkü bayağıdır bekleyen dinleyen.

0: dinleyicilerimiz var. Bir Mehmet Bey'e bir dönelim. Hatta şöyle demiş. Sevgili Enis Kılıç demiş. Can ile biz bu konuyu çok kez konuştuk. Şimdi sana sorarım demiş. Kasımpaşa ölüm kalım maçına çıkmış. Tribünlerin halini görüyorsun. Federasyon ilçe takımlarını yasaklamalı mı demiş. Yani böyle sert bir tabir gelmiş bak. Sence ligin marka değeri ne alemde demiş. Zaten tribünler boş. Daha da bu durum aşağıya çekmiyor mu demiş. Yani ilçe takımlarının desteklenmesiyle alakalı aslında bir eleştirisi var dinleyicimiz Mehmet Bey'in. Top sende abi.
1: Zor bir soru, zor bir top söyleyelim yani, çünkü bu genelde konuşuluyor işte belediyelerin finanse etmesi, gerektiğinden fazla finanse etmesi ve bu ittirilmeden dolayı bazı takımların diğer şehir takımlarına göre ön plana çıkması vesaire konuları hakikaten başka gündemin konusu. Ama şu var, katılıyorum, tribünlerin boş olması vesaire Süper Lig seviyesi için iyi bir şey değil. Yani seyir zevkini net olarak bitiren konulardan biri oluyor. Oyuncu açısından da sahaya odaklanması, teknik heyetin de sahaya odaklanması bu açıdan zor oluyor. Çünkü rekabetin olduğu yerde, biraz baskının olduğu yerde kalite de beraberinde gelir.
0: Doğru.
1: Ancak bu takımlarda maalesef bu durum gerçekleşmiyor. Ama Kasımpaşa ligin gediklisi. Yani Kasımpaşa'yı burada ayıralım. Yani Kasımpaşa dünden bugüne gelmiş bir takım değil. O biraz daha farklı.
0: Orada da şey çok garip değil mi? Yani bak mesela yaz transfer döneminde neredeyse yaprak kımıldamaz. Evet. Ama kış transfer dönemlerinde full transfer olur. Yani çok garip bir
1: can
0: yani.
1: abi.
0: Evet abi.
1: Hayatta kalma refleksi. Hepsini beraberinde getiriyor. Ya genel olarak katılıyorum bu duruma. Kasımpaşa'yı biraz ayırmamız gerektiğini söylüyorum sadece. Ancak genel olarak katılıyorum.
0: Şöyle bakıyorum. Mete Bey yazmış. Hep söylüyorum demiş. Bak, bakıyorum mesajına. Her zaman da söyleyeceğim demiş. Fenerbahçe'de problemi 5 yıllık 10 yıllık problem değil demiş. Bu Fenerbahçe'nin probleminin 5 yıl 10 yıllık bir problem olmadığını. Fenerbahçe zihniyetini değiştirmediği sürece sürdürülebilir başarının hiçbir zaman gelmeyecek olacağını söylemiş Mete Bey. Hala 90'lar öncesi bir zihniyet ile yönetildiğini ifade etmiş. Kendi tabiriyle sistemlerin değiştiğini ifade etmiş. Onun haricinde Fenerbahçe'de hala tek adam parayı verecek, başkan olacak sistemi var demiş. Türkiye'de son 40 senede 8 şampiyonluk demiş. Yani buradan bu problemin son yıllarda olmadığı da yalnızca ap açık bir şekilde ortada gibi aslında sert bir eleştiri gelmiş Mete Bey'den. Ne der?
1: Yani şöyle, bu konuya aslında atıf yaptığım bir an oldu. Ben Fenerbahçe'nin zihniyet devrimi yapması gerektiğini düşünüyorum kesinlikle. Ama bu konu genelde şöyle ihale ediliyor. Hoca tarafında, başkan tarafında, yönetimler tarafında diyor ama tribündeki taraftarın da bu şekilde bir değişme ihtiyacı var. Yani oradaki aslında beklentiyi birazcık karşılıklı, yani bir aile gibi düşünüp aslında bütünsel bir yaklaşım gerekiyor. 90'lar zihniyeti, eski oluşumlar, eski başarıların halen de gündemde olması gibi konular bahsetmiş. Ona da katılıyorum. Artık dünya değişti hakikaten. Ve işte Aziz Yıldırım'la alakalı, Sayın Başkan'la alakalı en büyük eleştirim de seçim dönemi için konuşuyorum. Buydu zaten. Yani bugün işte Oğuz Çetin'in, Rıdvan Dilmen'in, hoca olarak Aykut Kocaman'ın isminin geçmesi Fenerbahçe şu anda iyi gelecek bir şey değil. Yani bunların efsane olarak anılması, hiç şüphesiz ki kıymetli olması, saygı görmesi başka bir şey. Bu isimlerden şu an beklenti yaratmak bambaşka bir şey. O yüzden bu ayrımın yapılması lazım. Bu konuya da katılıyorum bu açıdan.
0: Şöyle bakalım, tabii Aykut Bey'in mesajı var, o da epeydir bekliyor. Fenerbahçe'nin kalesine gelen ilk iki top gol oluyordu. Bu maçtan gelen iki topta da gol oldu gibi bir yorum yapmış dinleyicimiz. Aykut Bey'e de selam olsun. Uzun bir mesajımız var. Yani bunun hepsini okuyamam herhalde diye düşünüyorum ama kısa kısa en azından bazı yerlerini okuyayım. Yakup Bey de gerçekten uğraşmış, emek uzun vermiş. Uzun bir emek vermiş. Okumaya çalışacağım yani, bu emek var sonuçta. Parça parça okuyacağım. Tamam, belki o tip
1: aralara
0: girer. Öyle yaparız. Can abi merhaba, iyi yayınlar demiş. Fenerbahçe aslında yıllardır özgüven sorunu yaşıyor demiş.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe camiası paramparça durumda diye bir ifadesi var kendisinin. Hmm. Sadece bugün değil geçmişte de böyleydi demiş. Taraftarları bile gruplaşmış ve parçalanmış halde demiş. Bu yüzden sportif projelerde devamlılık sağlanamıyor yazılmış. En ufak bir başarısızlıkta muhalif grupların hepsinin harekete geçip takımın dengesini bozduğunu ifade etmiş Yakup Bey.

0: Bu sorunu da sadece güçlü bir başkanla aşılabileceğini zanneden bir kitle oluşturuyor Fenerbahçe taraftarı diye bir ifadesi var. Aslında güçlü başkan dışarıya kükrüyor diye bir tabir var veyahut da yüksek sesini çıkarıyor diyelim biz ona, ama gerçek manada içerideki durumda bunu yaparak kontrolünü eline almaya çalışıyor dediğini ifade ediyorum dinleyicimizin. Bu da takımı ve camiayı her seferinde biraz daha Galatasaray'ın gerisine düşecek duruma sokuyor gibi bir mesaj var. Böyle giderse Fenerbahçe sportif başarıyla, düşen ekonomik durumuyla da Galatasaray'ın 20 yıl gerisine düşme tehlikesi yaşayacaktır. Bence camiaya bu parçalanmışlık sorununu çözmeden asla pahalı transferler yapıp da Galatasaray ile bu tarz bir yarış verilmemelidir demiş dinleyicimiz. Bu şekilde ekonomik olarak iflas etmeleri kaçınılmaz olabilir diye de noktalamış. Yani çok uzun bir mesaj. Hı hı. Nasıl yorumlarsın ya da katıldığın kısımları var mı?
1: Yani şöyle bir durum var. Pahalı transferler derken nitelikli oyuncular diyelim biz ona. Belki. Yani bu işin maliyet tarafı başka bir şey, ama nitelikli futbolcu, kadro ya kalite katması beklediğin oyuncu. Bu dünyanın bu arada her yerinde bu şekilde. Artık yüksek bonservis ücretleri ve yıllık ücretler ödemek zorundasın. Burada şöyle bir karar var. Yorumun bir kısmına katılıyorum ama sen rekabet edebilmen için bunu yapmak durumundasın.
0: Ki bunu yapmayan başkan zaten lince uğrayacak herhalde.
1: Aynen öyle. Aynen öyle ve bu kararı verip hayır ben artık bu şekilde değil, biraz daha proje takım olacağım. Hani böyle bir gündem yok da hani velev ki.
0: Velev ki. Dinleyicimizin mesajına göre. Yani
1: ben proje takım olacağım. Oyuncu yetiştireceğim. İşte Benfica gibi. İşte göreceğiz. Ajax gibi. Ben bir proje takım olacağım ve dünya futboluna oyuncular sunacağım diyorsan bu bir karar, ama bu Fenerbahçe'nin giyeceği bir gömlek değil. Hani böyle bir çıkarım yapmıyorum ama rekabet edebilmen için artık bu işlere katlanabiliyor olman lazım. Fenerbahçe'nin yani bir şöyle bir durum var. Bir standardı olmadığı için uzun zamandır doğal olarak da bu taraftar grupları, işte muhalif kesim vesaire demiş dinleyicimiz. Aslında bunların tırnak içinde hortlamasının sebebi tam olarak bu. Çünkü bir standart yok ortada. Yani senin referans alabileceğin bir başarı olmadığı için uzun zamandır doğal olarak aslında ne başarı ne başarısız şu anda onu ayırt edemiyorsun.
0: Doğru.
1: Yani doğru. Oyuncunun işte izin kullanmasından tut da antrenmanda iyi performans vermesine veya vermemesine kadar Fenerbahçe'de gündem oluyor. Buna çok güzel bir örneğim var. Rakipten bir örneğim var. Mesela Galatasaray Barış Alper sürecini biliyorsun sezon başında.
0: Doğru.
1: Menajerinden kendisine kadar, ki oyuncu antrenmana dahi çıkmadı neredeyse bir hafta boyunca. Hı hı. Ve sezon başındaydı. Gitmek istiyorum, ayrılmak istiyorum dedi. Sana şunu söyleyeyim. Mert Hakan Yandaş'ın teşekkür mesajı yayınladı cezaevinden çıktıktan sonra. Saadettin Sarı'nın adını geçirmemesi kadar gündem olmadı neredeyse.
0: Doğru söylüyorsun ya.
1: Yani Barış Alper Yılmaz gitmek istiyorum dedi ve bugün Barış Alper Yılmaz şampiyonluktaki en büyük faktörlerden bir tanesi. Ama Galatasaray artık şöyle bir standart belirledi kendi içerisinde. Tamam, Barış Alper Yılmaz giderse onun yerine şu var, bizim sonuçta varmak istediğimiz nokta burası. Bir standart gelişti. Aslında bu doğal refleks oldu yani. Ama Fenerbahçe'de bu yok. Fenerbahçe'de şu anda başarının önüne geçebilecek tüm olası şeyler acemice örtülmeye çalışılıyor. Konuşulması gereken şeyler de halının altına süpürülüyor. Otomatikman bir standart yok. Standardın olmadığı yerde başarı gelmez.
0: Bak şöyle bir mesajımız var. Bu mesajı okudum galiba diye bakıyorum. Bunu okudum. Kadir Bey'in mesajı bir kez daha göndermiş. Aynı mesajı. Selam olsun kendisine de. Şöyle bakıyorum. Bir dinleyicimiz yazmış. Engin Bey yazmış. Merhabalar, İstanbul'dan Engin Çınar demiş. Ben bir yorumunuza katılmıyorum demiş. Ya benim ya senin bilmiyorum, bakalım yolda anlayacağız şimdi tamam okuyunca. Fenerbahçe'deki sorun 40 yıllık bir sorun değil demiş. 3 Temmuz sürecinin hangi takım yaşamış olsaydı demiş dinleyicimiz. Bugün amatör kümeye kadar düşmüştü demiş. Fenerbahçe güçlü ve büyük bir kulüp olduğu için bunu bu kadarla atlatabildi. Bu seviyeyle atlatabildiğini ifade etmiş. 3 Temmuz zihniyeti şu anda hala devam etmekte olduğundan dolayı Fenerbahçe başarılı olamıyor demiş. Yani 3 Temmuz 2011'den sonraki dilimde hala 3 Temmuz'un izlerinin çok bariz olduğunu vurgulamış Engin Bey. Ne dersin ya da...
1: Ben hani katılmıyorum kısmını yakalayamadım. Çünkü
0: biz de bunları söylüyoruz.
1: 3 Temmuz'la ilgili aslında dedim orada bir romantizm yaratılıyor. Ve sağdan aslında camia, bu arada takım demeyelim buna, camianın bütünü kopuyor. Biz mücadelemize her koşulda, her şartta veriyoruz ama mesela sahada o golü atamıyorsun ve şampiyon olamıyorsun. Yani bu atlanıyor zaten aslında.
0: Herhalde bir dinleyicimizin mesajını okurken ki o ifadeyi bizim yorumumuz herhalde diye düşündü olabilir, bir dinleyicimiz. Olabilir, yani olabilir, orada olabilir, biz bunu ifade olabilir, etmiştik zaten.
1: Olabilir. Yani kesinlikle bu arada işte Fenerbahçe büyük kulüp, başka bir takım yaşasaydı ne halde olurdu kısmına. Bunun kırılımları var ama hiç şüphesiz ki şu anda Fenerbahçe'nin olduğu durumda olmazdı. Buna katılıyorum.
0: Tabii canım. Zaten yani çok çok iyi giden bir tablo vardı o dönem. Sonrasında yani ona rağmen yarışmacı kalınabilmeyi başaran da bir takım vardı. Tabii yani.
1: Zaten bir sonraki sene şampiyonluk yarışı verildi. Avrupa Ligi'nin yarı finali oynandı. Başka takımlar için bunlar hayal dahi edilemezdi yani.
0: Tabii.
1: Buna katılıyorum.
0: Mete Bey yazmış, demiş ki ya bu kulübe Ali Koç başkan oldu ya demiş. Sayın Ali Koç'u ifade etmiş. Türkiye'de onun üzerinde daha varlıklı birisi yok demiş kendi doğru görüşüne göre. Galatasaray Yup Derval ile tamamen çabuk değiştirdi. 40 sene önce 20 şampiyonluk var ya demişsiniz. Böyle bir atılım olması lazım yani demişsiniz. Yani ben tam anlamadım cümlenizi ama. Sen çıkarabildin mi?
1: Abi şeyi herhalde bu Galatasaray'ın bir 14-15 sene şampiyon olduğu
0: var. Evet.
1: Ondan sonra orada bir devrim yapıldı. Bir de işte bu son 40 seneye atıf yani anladığım kadarıyla işte son 20 şampiyonluk son 40 senede geldi. Biraz sanki şey sağ dışı biraz süreçle ilgili bir atıf var gibi hissettim. Abi diyeceğim bir şey yok yani Fenerbahçe'nin bir devrim yapması lazım. O bu bir senede mi olur, mevcut adaylarla mı olur dersen hakikaten çok uzun uzun konuşmamız lazım.
0: Bu arada Kasımpaşa çok tehlikeli geldi. Gol de gelebilir son anda. Evet. Galatasaray kalecisi Batuhan diye görüyorum. Herhalde Batuhan. Yani o kadar fazla maç var ki. Evet, Batuhan Şen günayda ikinci yarı değişiklik oldu. Batuhan'la günayda işte onu söyleyelim. 0212-273-10-10'u hatırlatalım. Tabii ki mesajlarınız oldukça biz de okumaya çalışacağız. Bu arada Kasımpaşa tek şut tek goldü. Evet. İkinci şey de geldi, pozisyon da geldi. Skorlar şu anda bir kez daha kontrol edeyim önümdeki akıllı ekranı. Evet, 61. dakikaların içerisindeyiz. İkinci yarılarda henüz gol olmadı, onu söyleyelim. Fenerbahçe Eyüp Spor maçında Eyüp Spor 2-0 önde deplasmanda. Trabzonspor Gençler Birliği maçında deplasmanda Gençler Birliği 1-0 önde. Antalya Kocaeli maçında gol sesi çıkmadı. Kasımpaşa Galatasaray maçında da ev sahibi Kasımpaşa 1-0 önde. İrfan Can da köşe vurusunu kullandı ancak Ahmet Kutucu da uzaklaştırıyor diye görüyorum.
1: Ahmet Kutucu da son Galatasaray maçına çıkıyor bence.
0: Olabilir bu arada.
1: Bence.
0: Nereye gider? Var mı aklında bir şey?
1: Ben tekrar bir Almanya'ya, yurduna bir geri dönüş gibi.
0: Öyle bir. Bir Arda Hoca çok, Arda Turan çok sever kendisini. Hep açıklamalarında vardır. Bir Shakhtar görmüyor musun mesela? Olmaz mı?
1: Ben Arda Hoca'nın da Shakhtar'da kalacağını düşünmüyorum.
0: He, onu soralım. O bence daha iyi gündem. Yani nereye gider?
1: Yani şöyle söyleyeyim, bir La Liga sanki olacak gibi hissediyorum yani.
0: Abi ne güzel olur ya.
1: La Liga sanki olacak gibi hissediyorum. Ya yani şöyle Simeone bırakıyorum dese bu arada net olan şüpheli orası için.
0: Bence de bu arada.
1: Ama yani Simeone de biliyorsun orada oturduğu yerden kalkmaz.
0: Abi yani Diego Simeone aynen, evet. Kaç oldu? 2011 Aralık'tan beri. Evet, işte sen hesap et kaç yıl?
1: Çok uzun. 15. 15 sene oldu yani çok uzun. Çok uzun.
0: Bu arada ben büyük Atletico taraftarıyımdır hani onu söyleyeyim. Çok severim Arda Turan'ı.
1: Arda Turan'ın bu arada işte bu dönelim abi oraya. Mesela şu Fenerbahçe'nin hoca değer olur yaratma falan konusu var. Mesela bak Arda Turan da güzel bir örnek. Yani şu anda gitti Eyüp Spor'da iyi işler yaptı. Eyüp Spor bir proje takım. Yani tabii, kurgusu itibariyle de öyle. Ama gitti Shakhtar'da şampiyonluk konferansı yarı final. Şimdi mesela bugün Okan Buruk kalksa koltukta
0: Arda Turan ilk konuşacak isim olur abi.
1: Ve hak ederek konuşulacak bir isim.
0: Tabii.
1: Benim anlatmak istediğim aslında konu bu. Mesela şimdi Volkan Hoca ile işte Volkan Demirel için yazılıyor da Fenerbahçe'deki oyunculuktaki yaptığı başarılar başka, antrenörlük bambaşka şey.
0: Ki zaten oyunculuktaki başarısı dolayısıyla bir kişinin teknik direktör olmaya hak kazanması gibi bir şey bence söz konusu olmamalı.
1: Ama işte Fenerbahçe'de şu anda yer arıyorlar bu isimleri. Garip bir şey. Bu isimlerin bu arada böyle bir talep vardır diye de demiyorum. Yanlış anlamayın. Belki hiç ihtiyaçları bile yok ama böyle bir gündem, böyle bir benim anlamlandıramadığım futbol gerçekleriyle örtüşmeyen süreçler oluyor maalesef.
0: Abi konudan konuya atlayacağım. Yani tabii ki birçok şey konuşuyoruz da. Yani Jesus nasıl olur sence?
1: Ben bu tekrardan yani geri dönüş hikayesini, yarım kalmış hikayede romantik bir yerde en hak eden isim olduğunu düşünüyorum.
0: Katılırım bu arada yani.
1: Çünkü şöyle bir durum var. Çok kötü derbi.

0: ve performansları vardı ama bir şeyler vardı. Hocanın izlettiği, izletmeye çalıştığı bir A planı, B planı, bir kaotik maçları da vardı Jesus'un. Tabii. Ama şunu biliyoruz. Bir Dünya Kupası arası. O dönem Brezilya milli takımına çok fazla yazıldı. Kasım'daki Dünya Kupası. Doğru. Biliyorsun. Ve maalesef Ali Koç'un aynı Mourinho'da olduğu gibi yönetemediği teknik direktörlerden biriydi. Yani orada o süreçte hiç yönetemedi. O sahanın dışına çok fazla fokuslandı Mourinho'da. Jesus da gitmeyi geldikten sonra hemen kafasına koymuş. Mesela oralarda hiç kendisi açıkladı çünkü. Ben burada olmam zaten, yapamayız vesaire.
1: Ki şöyle bir açıklama da var. Mesela bak, bu da bence yani konuşulması ihtimalini de ben biraz değişik görüyorum. Çünkü "No sportif ganar" diye bir cümlesi var. Yani bu şu demek Portekizce söylediği şey. Buranın sportif gerçekliği yoktur demiş bir kişiden bahsediyoruz. Yani bunu demiş bir kişi buraya tekrardan gelir mi mesela?
0: Yani
1: onu sorayım.
0: Duyum o ki bu temaslar var. Kendisi de bu fikre çok soğuk değil. Bunları böyle ufak ufak verelim. Ama kimle çalışacak? Konu bu. Hangi başkan adayının hocası, hoca adayı veyahut da işte geldi onunla çalışacak? Bu çok önemli.
1: Mesela ne? Sayın Aziz Yıldırım'la Sayın diyelim ona da Jorge Jesus olur mu yani? Ben meraktan soruyorum, nasıl yani o fotoğrafı şu kendi oturduğun koltuktan baktın, açıdan ne görüyorsun ve işte Sayın Hakan Safi ile de nasıl görüyorsun mesela?
0: Yani şöyle, iki zor profil. Jesus da zor bir profil bu arada. Yani ben Jesus olur derken hem oraya bir açayım, ondan sonra da soruna da döneyim abi.
1: Olur abi.
0: Şöyle, Jesus'un olur ama ne şartla olur? Oyuncu profili belirler ama oyuncu ismi vermezse olur. Transferi kesinlikle karışmaması
1: tabii,
0: lazım.
1: Tabii.
0: Çünkü çok kötü transfer süreci yönettirdi Fenerbahçe.
1: Gustavo Henrique, Arao falan.
0: Evet, Luan Perez'ler vesaire falan. İşte Rossi'deki ısrarı. Samet Akaydın'ı almıyorsanız ben gidiyorum demesi. Selahattin Baki'nin açıklaması bu. Yani birinci ağız bilgi.
1: Tabii canım.
0: Şimdi bunlara vesaire tekrardan girecekse teşekkür ederim. İyi ki varsın Jesus. Bizden görüşmeyelim demek lazım. Ama bu şartlarda gelip biz sana kadro planlamanı yapacağız, oyuncuları getireceğiz, sen bize profil belirle derse, Jesus'u sadece sahaya fokuslarsan, Jesus'tan verim almayan tek takım zaten Fenerbahçe oldu biliyorsun.
1: Yani evet, adamı aslında aldı da yani kupayı aldı sonuçta.
0: Kupayı, yani şampiyonluğu burada kıstas alırsak.
1: Şampiyonluğu kıstas alır, evet. Ama işte, der performansı ve şampiyonluk gelmedi tabii. Evet,
0: ama mesela güzel nüanslar da var. Hani hikayenin bir de iyi tarafı da var. O Jesus, Sevilla, yani Jesus Fenerbahçe Sevilla'yı biliyorsun.
1: Tabii.
0: Yani eleme noktasına getirdi ve bir maçta da yendi. Şimdi bunlar vesaire falan oldu. Şimdi düşündüğünde Jesus en çok bunu hak edenlerden bir tanesi ama kimle çalışacak ve hangi kurguda çalışacak? Bunlara bakmak lazım çünkü zor bir profil.
1: Hatta ben o maça dair şunu hatırlıyorum. Askerdeydim o sırada. Sağ olsun komutanımla beraber o maçı bir şekilde izleyebilmiştik yani. Bize sağ olsunlar o gün iyilik yapmışlar bizim bütün koğuş halinde izlemek için, evet. Hani bir ricada bulunmuştuk diyelim ve izleyebilmiştik. Abi şeye çok şaşırmıştım ben. Hani maçın ikinci yarısının başı mıydı tabii? Böyle taraftar 1-0 öndeyken sahaya bir şeyler, evet, attı. Oyun durdu. Momentum kaçtı. Aynen. Bayağı enteresan şeyler olmuştu yani.
0: Ya Sevilla Avrupa'nın tam gediklisi. Ya o seviyelere 20 bin defa oynadığı için çok tecrübeli bir takım.
1: Sonra hatta Juventus öyledi adamları. Ya, yani.
0: İşte, kupayı aldılar o sefer.
1: Aynen, kupayı aldılar sonra.
0: Yani şimdi sen bu takıma karşı yapılacak en son şey zaten oyunu yavaşlatmak olurdu. Fenerbahçe taraftarı bunu becerdi. Sağ olsun hakikaten. O yüzden Jesus'la ilgili iyi anılar var. İyi bir şey vaat ediyor kesinlikle. Tekrar bir geri dönüş olacaksa bahsettiğin isimleri düşündüğümüzde Jesus buradaki bence en güçlü aday. Olmalı mı dersen, dediğim gibi kimle çalışacak ve hangi kurguda çalışacak şartlarını düşmek lazım.
1: %100 bak, çok önemli bir mesaj aldık. Tamam, Berk Sayar'dan bir mesaj aldık. İyi yayınlar, Enis'e selamlar, hoş gelmiş stüdyoya, selamlar diye
0: selamlar
1: bir Berk Sayar'dan bir mesaj var. Onu bölmek istedim, lütfen devam et.
0: Selamlar abi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ayrıca da. yani dediğim gibi Jesus konusuna böyle bir parantez açabiliriz. Ama neden olmasın? Yani neden olmasın?
1: Valla açıkçası benim de, ben çok benzer düşünüyorum seninle beraber. Yani yarım kalmış hikayelerde yani bence Jesus en doğru isim olur gibi.
0: Doğru. Ya çünkü şöyle diyorsun, bu adam bu kadroyla bunu oynattı. İşte en büyük handikap da şu, tamam ama kadroyu kuran da oydu. Evet, insanlar, evet. Ama o kadro, hani posasını çıkartmak dersin ya.
1: Doğru.
0: Çıkarttı yani.
1: Gerçekten öyle yani. Sonuçta hani
0: ondan verim alabildi.
1: Bir tek çift forvet oynayan oydu. Evet. Abaçuay ile Valencia gol kralı oldu. Yani 4-1-3-2 basıyordu genelde. 5 tane adam önde basıyordu, evet. Ki ilk 2 ay müthiş önde basan bir takım
0: aynen
1: da vardı
0: öyle.
1: Yani.
0: Aynen öyle. Yani onları iyi düşünmek, taşınmak lazım.

0: O yüzden neden olmasın diyebileceğim isimler.
1: Bu arada tabii ki bir ara ara yapıyoruz. Şu anda evet gol haberimiz de var. Fenerbahçe tarafında gol geldi. 2-1 oldu skor. Bunu söyleyelim. Yani genel skorları söyleyelim. 61. dakikaları söylemiştik. 69. dakikayı gördük. Kasımpaşa 1-0 önde Galatasaray karşısında. Fenerbahçe'de de İsmail Yüksek'in golünü yok.
0: Fred
1: aynen, İsmail'den asist, Fred'in golünü gördük. 2-1 oldu orada durum. Dakikalar 69 tüm maçlarda, bunu söyleyelim. Eyüpspor 2-1 önde. Kasımpaşa 1-0 önde Galatasaray önünde. Trabzonspor Gençlerbirliği maçında Gençlerbirliği 1-0 önde. Bunu hatırlatalım. Antalya Kocaeli maçı da 0-0. Yani henüz gol sesi çıkmadı. Antalya Kocaeli maçında Kocaeli'nde mücadelesini sürdürdüğünü ifade edelim. Bütün maçlardaki durumlarda bu şekilde. Berk Sayar'dan da konular gayet güzel, mükemmel. Genel bir değerlendirme yapayım. Dışarıdan bir göz olarak bir yorum gelmiş. Güzel de mesajları var. Sağ olsun, var olsun Berk Sayar. Peki abi, tabii
0: Berk'ten onay aldıysak tamamdır.
1: Tamam
0: abi,
1: değil mi? Yırttık yani. Yırttık. Dinleyici mesajlarına biraz dönelim. Kadir Bey yazmış. Şöyle yazmış. Abi şöyle bir gerçek var. 3 Temmuz durumu oldu demiş. Bu takımın otobüsü kurşunlandı. Nice başından ne olaylar geçti. Türk futbol tarihinde hiç kimsenin başına gelmeyecek şeyler Fenerbahçe'nin başına geldi. Eğer Galatasaray'ın başına gelse idi aynı seviyede olabilir miydi diye bir yorum var. Kadir Bey'den ne dersin ya da bilemedim.
0: Ya abi bence bu işte bu şeyden, bu düşünce halinden, bu loop'tan çıkılması lazım. Bu gerçekten Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Fenerbahçe'yi zaten farklı kılan en büyük özelliklerinden bir tanesi zaten bu her şeyi mücadele ruhuyla kazanmış olması. Şimdi Galatasaray taraftarının Galatasaray takımından beklentisiyle Fenerbahçe taraftarının camianın beklentileri aynı değil. Yani bu bugünün konusu da değil bu arada. İki bambaşka profilden bahsediyoruz. Rekabet ediyorsun ama hani aynı duyguları paylaşmıyorsun. Aynı durumda değilsin. Yani sen şampiyon olmadığın sezonda 50 bin kişi statta bak biz takımımızı destekliyoruz dediğin evren Galatasaray taraftarı için doğru bir bakış açısı olmayabilir ve bunu yargılamaman da lazım. Yani şunu anlatmam. Onun beklentisi takımından o şekildedir. Sen koşulsuz şartsız dersin. O da döner der ki kardeşim şampiyon olmaktan sonra, başarılı olmaktan sonra ben niye o stada gideyim? Ya bu ama sorgulayacağım bir şey değil. Kurşunlanma olayı, 3 Temmuz olayı vesaire çok ağır konular, ağır travmatik konular hakikaten. Bence buradan bir rekabet çıkartmaya gerek yok. Gerçekten gerek yok.
1: Ama ben çok güzel yanıtladım.
0: Ve Fenerbahçe buradan artık arınmalı. Bakın bu diyorum yani, bu Fenerbahçe şu anda bir artık katmıyor artık. Bunun mücadelesini vermekten kastım da şu: hukuki boyutta ne yapıyorsan tazminatından tut faillerini bulmaya kadar yap zaten. Bu yönetimlerin bence şey yani kim gelirse gelsin ana gündem maddesi. Yani anayasada değiştirmesi teklif edilmeden 4 madde var ya. Abi Fenerbahçe'de bu olmalı. Ama artık bugünün bunları konuşmamak lazım.
1: Katılırım.
0: Yani mesela Hakan Safi diyor ki 3 Temmuz bizim onurumuzdur. İşte ne olursa olsun savunuyor. Mesela Hakan Safi'nin bence böyle bir gündemi olmak zorunda değil. Fenerbahçe başkan adayı olması itibariyle zaten bunları aslında üstleniyor oluyorsun.
1: Tabii ki %100 yani.
0: Bu ama ha tamam 3 Temmuz'la ilgili açıklama yaptı, o zaman Hakan Safi'ye oy vereceğim demek bence yanlış bir şey. Bunu anlatmaya çalışıyorum.
1: Bence çok güzel anlattın.
0: Bu gündemden çıkmak lazım. Mesela Sayın Aziz Yıldırım da 3 Temmuz daha bitmedi diyor. Herkesin gözü açık olsun diyor. Tamam başkan, anlıyoruz ne demek istediğini ama Fenerbahçe'de bir şeyler değişmeli zaten. Hani buna talip sen gel.
1: Yani sadece o yüzden değil.
0: Yani zaten işte bu Aziz Koç döneminde yapı oldu. Sayın Aziz Yıldırım döneminde 3 Temmuz süreci oldu. Bunlara yok demek de zaten nasıl söyleyeyim? Bir halüsinasyon halidir zaten. Hani var
1: kabul
0: zaten,
1: ediyorum. Ben de tabii canım.
0: Her açıdan sen başka şeylerle de uğraşıyorsun ama seçim vaadim, seçim gündemin veyahut da bakın gözünüzü açın diyeceğin konu değil. Senin şu anda iyi bir santrafor bulman lazım, iyi bir teknik direktör bulman lazım. Mesela tribünlerdeki ayrışmayı, bütünleşmeye
1: dönüşmek lazım. Bu çok önemli bu arada. O yani her kafadan farklı bir ses tabii ki çıkacak ama tek ses olunabilmek için daha fazla çaba.
0: Bunlarla mücadele etmelisin. Yani ayrışmayı değil bütünleşmeyi tetiklemelisin. Evet. Ve bakın ben şunu söylüyorum. Bu çok büyük bir yanılgı. Diyorlar ki işte ya oyuncular protesto edilmemeli. Ondan sonra hemen bir top kaybetti diye. Rekabetçi bir takımda olduklarının farkına varmaları lazım. Bu ıslıklamadan kastetmiyorum. Ama

0: rekabet eden bir yerde olduğunun, beklentinin bu olduğunun farkında olmaları lazım. Oyunculara da çok toz pembe bir dünya aslında vaat ediliyor. Yerliler bunu bildiği için çok da erken düşüyorlar dikkat edersen. Yabancılar da sonra mesela Ederson'un yaşadığı da o. Ben nereye geldim diyor mesela.
1: Hani ben burada biraz seninle farklı düşünen taraftayım. Hani genelde ama çok anladım yani. Açıklaman çok mantıklı geldi bana bu arada. Yani biraz şu bakış açısında bakıyorum olaya. X takımın taraftarıyım diyeyim. Ben o maça gittiğim vakitte oyuncuyu motive edip hani 90 dakika full pozitif bağırıp maç biter bitmez protestomu yapmanın daha doğru olduğunu düşünen taraftayım ama dediğin doğru yani oyuncu tetikte kalmalı.
0: Tetikte kalmalı.
1: Bu da çok doğru bir
0: ya yorum. Protestodan da kastım yani bir top kaybettiğinden bahsetmiyorum. Oyuncunun umursama oraya da
1: yok, bir... Bu arada katıl yani birçok kişi de sana katılıyor yani bana katılan da var sana katılan da var. Hani o yüzden şey değil yani ben de çok ayrı değilim buna. Evet. Bunun başka yöntemleri belki olabilir var, konuşulabilir ama.
0: Var ya burada şöyle bir konu var. Topu kaybetti, hatalı pas verdi değil. Umursamaz bir tavır, profesyonel dışı hal hareket.
1: Ha ondan ona ben de tabii ki
0: bundan
1: tabii ki.
0: Mesela oyuncularımıza sahip çıkalım. Tamam da Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe gibi takımların böyle bir yani bu şu anda Mbappe falan ıslıklanıyor biliyorsun.
1: Tabii canım.
0: Onun bambaşka gündemleri de var ama sahada adamın vermiş olduğu istatistik ortada.
1: Aynen ama öyle. Yani.
0: Çünkü bu yarışmacı takımların olmazsa olmazıdır yani. Bunu doğru öğretmek lazım. Fenerbahçe'de ama dediğin gibi bence bazı konularda ekstra bir anlayış var. Bazı konularda da çok refleksiz. Karar veremiyor mesela. İşte bu sene Karagümrük maçından sonra Tedesco'yu göndermiş olsaydı.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe belki şu hafta bile halen da şampiyon olur mu? Konuşuluyor olabilirdi bak.
1: Olabilir
0: tam ters senaryo da mümkün bu arada.
1: Gönderilmeliydi demiyoruz ama olabilirdi yani.
0: Olabilirdi ve bu kararı o zaman vermeliydi. Mesela
1: yani en yanlış zamanda
0: en yanlış zamanda veriyorsun. Yani Fenerbahçe
1: belki yarın bu kararda verilse daha mantıklı
0: daha
1: olabilirdi.
0: Daha mantıklı olabilirdi. Aynen öyle. O yüzden bunları halletmesi lazım Fenerbahçe'nin. Buraya yine rakipten aslında böyle bir çaprazlı yapmak iyi oluyor. İnsanlar da tam bazı şeylere eşleşiyor. Mesela Batshuayi Fenerbahçe'den ayrıldı. Fenerbahçe'de verimliyken ayrıldı. Fenerbahçe taraftan nereye giderse gitsin dedi ama Fenerbahçe Batshuayi aradı. Bu bir gerçek.
1: Kesin aradı.
0: Bak Galatasaray aldı. Osimhen Icardi ikilisi. Osimhen transferi çok böyle tabii sürpriz yumurta oldu. Tabii. Onlar da beklemiyordu. Geldi ve Galatasaray taraftarı ben Galatasaray tarafın en bence Fenerbahçe ayıran özelliği bu. Biz bu oyuncuya bonservis ödedik. Biz bu oyuncuya bir yatırım yaptık. Ya bu adam da Batshuayi göndermeyelim demedi. 6 ay sonra
1: direkt
0: gönderdi.
1: Direkt
0: çünkü dedi ki yok verim alamayacağım. Bu ikisini oynatacağım. Performansını beğenmiyorum ve vedalaştı. Ve kimse Galatasaray yönetimine ya bu adam para ödediniz. İşte transfer tanıtım videoları göndermeli şeyler.
1: Hızlı karar aldı. Ve sonuca gitti.
0: Sonuca gitti ve sonuç da aldı. Fenerbahçe bu reflekslerini unuttu. O yüzden diyorum yani Fenerbahçe'ye hatırlatılması gereken konu bu.
1: Doğru.
0: Oğuz Aydın gitmeli mi kalmalı mı? Yani bu konuşulmamalı Fenerbahçe'de. Anlatabiliyor muyum?
1: Çok yani,
0: bu kararları
1: çok...
0: vereceksin ve önüne bakacaksın.
1: Aynen direkt çat diye alacaksın kararı.
0: Vereceksin. Aynen bu kimseye de haksızlık değil. Yani bu kimseye de haksızlık değil.
1: Şöyle bakalım. Birçok mesajımız var tabii ki. Dinleyicimizin ismini göremiyorum ama Galatasaraylı olduğunu anlıyorum. Kullanıcı adından istinaden. Ben Fenerbahçe'nin Daum'un mirasını, istemiş evet. Dinleyicimiz. Daum'un mirasını koruyamadığını, devam ettiremediğini ve bunun sebebinin de tamamen başkanın o dönemki hataları olduğunu düşünüyorum demiş. Hiçbir ders alınmamış. Aksine Galatasaray bu konuda mirasını çok çok iyi koruyup devam ettirmiştir yazmış. Fenerbahçe'de Sayın Ali Koç ve Sayın Aziz Yıldırım'ın bu konuda ilerleme sağlayabileceğini ileriki vakitte de düşünmüyorum demiş dinleyicimiz. Hani yöntemler hoca değiştirmek veya transfer yaparak bunu başarılı olabileceğini zannediyor diye bir yorum var. Yani biraz aslında zihniyeti başkanı eleştirmiş bir Galatasaray taraftarı en azından yorumunu okumak istedim ben de.
0: Buraya bir Daum'la ilgili katıldığım yeri hemen söyleyeyim abi. Şöyle mesela Daum'un gönderildiği sezonu hatırlıyor Fenerbahçeliler. Sonrasında Sayın Aykut Kocaman göreve geldi. O Trabzonspor maçını hatırlıyorsundur.
1: Tabii.
0: 17'ye yakın falan gol fırsatı yakalamıştı. Yani takım sahada yapması gereken her şeyi yaptı ve Burak Yılmaz'ın tesadüfi golüyle
1: yani orta mı şey mi şut mu yani hala bilmiyoruz.
0: O gibi. Ayağını bir anda kapattı ve gol oldu. Yani hani bir kere daha denese olmayacak bir şey.
1: Olabilir.
0: Yani Burak Hoca'ya da saygısızlık ama.
1: Burak Hoca da çok iyi forvetti bu ya, arada. Hani, o, ya, o gol o değildi değil yani mi? Evet.
0: Ve işte tam burası abi. Daum o zaman için

0: gönderilmemeliydi.
1: Doğru.
0: Çünkü işte diyorum.
1: Ziko da gönderilmemeliydi
0: işte, tabii bize. Bak orada işte bir önceki konumuzda mesela yönetimler için bir dinleyicimiz demişti ya işte kim başarısı olsa gider. İşte gitmemeli. Çünkü baktığında doğru bir takım kurmuşsun. Hı-hı. Takım her şeyi yapmış sahada. Her şeyi yapmış. Yani altı pastan kaçanlar mı dersin? Direkten dönenler mi dersin? Her şeyi yapmış ve olmadı.
1: Hı-hı. Ya futbol anlamında bir problem yoktu. Yok, aslında. Skor anlamında bir problem var.
0: Skor anlamında bir şey var. Ha şu gelebilir. E buraya ne kadar niye bırakıyorsun işi?
1: Bu
0: böyle yaşanmıyor hayat. O yüzden yani. Mesela Davum'u gönderdin tamam bir sonraki sene 2010-2011 sezonu oldu. Evet 17-16 yaptı takım ama o 17-16 yapana kadar Sayın Aykut Kocaman'ın kaç defa istifa ettiğini o takımın ne halde olduğunu hatırlıyoruz değil mi?
1: Tabii canım.
0: Yani, tabii ki yani. O kırılmalar yaşandı ve orada mesela Sayın Aziz Yıldırım'ın büyük bir dokunuşu yani yönetimin net olarak sahaya dokunmasıyla birlikte oyuncuların üzerinde hoca üzerinde hani Aykut Kocaman ne olursa olsun kalacak dediği noktadan sonra takım ivmelendi. Alex süreci organizasyonu yapıldı ve Alex sazı eline aldı bunu kabul etmek lazım
1: tabii ki.
0: Ve takımı şampiyon yaptı. Baktığında aslında Fenerbahçe bunu da yaşamayabilirdi.
1: Orada Kerem Aktürkoğlu vurdu ve gol geldi. Fenerbahçe durumu 2-2'ye getirdi. Bakalım düşme hattında neler olacak? Çünkü bu skor ve Antalyaspor'un da golü beraberinde geliyor. Yani canlı puan durumuna şimdi bakacağız. Antalyaspor'un da golü geldi. Tabii ki VAR'dan bir iptal olacak mı olmayacak mı bunların bütün detaylarına bakacağız. Enis Kılıç'la beraber birçok şeyi konuşmaya devam edeceğiz ama goller olunca tabii ki futbolun meyvesi gol cümlesini bir kez daha hatırlatalım. Hesaplar karıştı şimdi. Hesaplara bakıyoruz.
0: Hesaplar karıştı.
1: Şu anda evet Antalyaspor 32 puanda düşüyor. Eyüp 33 puanda kalıyor. Gençlerbirliği Kasımpaşa 34-35 şeklinde ikisi de galip durumda. Şu anda dakikalar 80. Fenerbahçe Eyüp 2-2. Trabzon Gençlerbirliği 1-0 önde. Antalya Kocaeli'nde Antalya 1-0 önde. Kasımpaşa Galatasaray maçında da Kasımpaşa 1-0 öndeki Erkan Tiryaki'ye de selam olsun. Bak bir maçta önecek olursa dönmeye herhalde Fener döner gibi düşünüyorum demişti. 2-0'dan 2-2 oldu. Buradan kendisine de bir kez daha selam yollayalım.
0: Selamlar.
1: Durumlar bu şekilde. Küme düşme hattını konuşuyorduk. Birçok şeyi konuşuyoruz.
0: Alev almış vaziyette.
1: Alev aldı abi.
0: Süper Lig için şey var yorum abi görmüşsündür.
1: Gönder.
0: Süper Lig'i izleyeceksen 28. haftadan sonra izleyeceksin.
1: Aa, tabii.
0: Gerçekten öyle. Öyle yani. Hakikaten öyle. Yani
1: abi, gurme bir yorummuş.
0: Gurme abi. Ve bir infoda
1: lütfen.
0: Maç takibini 70. dakikadan sonra yapacaksın. Ah. Hani ilk yarılar 70'ten sonra olay oluyor.
1: 70'ten sonra daha fazla oluyor. Doğru, %100 doğru bir yorum. Ali Bey yazmış. Şöyle yazmış. İyi yayınlar Can Bey kolay gelsin. Sürekli eski teknik direktörlerin tekrardan Fenerbahçe ile alınması giden tüm hocaların başarılı olmasından kaynaklanıyor diye bir yorum var. Ülkemizde ikincilik başarı sayılmadığı için gönderiliyorlar hocalar demişsiniz. En başta Aykut Hoca ile devam edilse başarılı bence olabilirdi demişsiniz. Jesus ile ve İsmail Hoca ile de olabilirdi demişsiniz. Mourinho'yu saymıyorum o bence burayı pek benimsemedi diye bir yorum var. Evet. Ne kadar katılırsın ya da katılır mısın?
0: Yani şöyle Mourinho için zaten evet, hani konuşulacak çok fazla bir şey yok. O sahanın dışına çıkalı çok olmuş. Hı-hı. Maalesef bu arada bunu görünce üzülerek takip etti herkes.
1: Bu arada Fenerbahçe'den bir gol daha geldi Kerem Aktürkoğlu'ndan. Ve şu anda hesaplar karıştı. Kusura bakma bölüyorum.
0: Evet.
1: Hesaplar karıştı çünkü şöyle bakacağım tabii ki düşme hattında birçok olasılık var. Bakalım bu skorla Eyüp mü düşüyor yoksa Antalya mı düşüyor? Canlı puan durumundan da destek almamız gerekiyor. Bugün ihtimaller hesaplar çok fazla. Seni birkaç kez böldüğüm için böyle çok özür dilerim ayrıca. Ama bunları söylemek durumundayız. Dinleyici merak ediyor. Antalya ve Eyüp şu anda aslında iki tane alev alan yarışın paydaşı. Canlı puan durumuna da önümdeki akıllı ekrandan bakmaya çalışıyorum şu an itibarıyla ki evet Antalyaspor bu sonuçlarla kalıyor. Yani ikili averajlı durumda senaryoda Eyüpspor Antalyaspor maçlarındaki durumda ikisi de şu an 32'şer puanda canlı skor puanında Antalya 1-0 önde Fenerbahçe 3-2 yeniyor Eyüpspor'u bu skorla Eyüpspor küme düşüyor. Tabii ki hesaplar karışık bakalım neler olacak son dakikalarda.
0: Aynen öyle.
1: Valla böldüm seni de kusura
0: yok
1: bakma.
0: Abi, estağfurullah. Yani dediğin gibi Mourinho için dinleyicimizin dediği gibi yani konuşulacak bir tarafı kalmamış vaziyette maalesef. Zaten bu arada oraya da bir parantez açmak lazım. Hazır

0: böyle bir değerli bir mikrofonda yorum yapma şansına
1: erişmişken. Her zaman gel abi.
0: Yani Benfica'ya geçiş süreci falan da bu arada yani çok korkunç. Yani değil mi? Çok korkunç. Tamam, bir şey olmuştur olmamıştır, hani suya da yazı yazmayalım ama yani bu kadar da tesadüf ancak bir platform dizisinde olur yani.
1: Değil mi?
0: Hani, çok güzel hani öyle söyleyeyim. Hani bir yerli veyahut da böyle bir haber bülteninden sonra izlenen

0: Ne var? Bir Olympiakos maçı var İsmail Hoca'nın. Hatırladın mı Fenerbahçe'den?
1: Fred'in oyundan çıktı.
0: Sen Konferans Ligi'nde finale çıktı. Ligde şampiyon olma hocam. Yani değil mi? İsmail Hoca'nın en büyük hatalarından bir tanesi
1: orada bu. Orada konferansı çok iplememekti.
0: Yani, ve şunu biliyoruz. Olympiakos maçından sonra göndermeyi düşünmüş Ali Koç. Bak yine işte Fenerbahçe'nin problemi şu. O düşündüğü evre var ya, karar alsaydı belki Fenerbahçe şampiyon olurdu. Bunları hep böyle yapmakta, ha tabii bunu bu arada açıklaması da zor. O dönem İsmail Hoca'yı göndermek çok cesur bir karar olur ama günün sonunda başarılı olamadın. Yani yine kupa kazanamadın sevgili İsmail Hocam. Yani. O yüzden buraları kaçırıyor insanlar ve şöyle de bir gerçeklik var. İsmail Hoca sonrası o takıma Mourinho ismini getirmek bir başarıydı abi.
1: Tabii ki. Bak yani tabii ki isim olarak %100.
0: O yüzden teknik olarak orada yani kurguda bir hata yoktu. Pratikte hata vardı.
1: Pratikte
0: hata vardı.
1: Yani man management dediğimiz adam yönetimi, teknik direktör yönetimi ya da başkanla teknik direktör arasındaki iletişimle alakalı belki de problemler
0: aynen
1: vardı.
0: Aynen öyle. Jesus'la ilgili aynı Mourinho'ya benzer, adam zaten gitmeyi Dünya Kupası sürecine karar vermiş. Yani Kasım aylarında falan da ben buradan giderim demiş. Tabii. Yani kendisi açıkladı işte çok soğuk burası falan demiş. O yüzden
1: abi buna ama çok bahane gibi geliyor yani. Abi yani adam İngiltere'de çalıştı kaç sene. İstanbul'da hani yani Akdeniz ikliminin olduğu bir yer yani sonuçta. Yani,
0: bilemedim abi. Bilemedim.
1: Diğer ülkelerdeki şehirlere göre düşününce yani Almanya'dan sıcak abi, ne bileyim her yerinden. Öyle, İngiltere'den öyle, sıcak, Fransa'dan öyle. Sıcak
0: ama işte
1: o yerinden.
0: Ama işte Jesus biliyorsun Portekiz harici ilk deneyimi.
1: Evet.
0: Bu taraf oldu ya, o bir hırpalamıştır onu muhtemelen.
1: Olabilir.
0: Sonra da Arabistan'a gitti.
1: Evet. Daha orası, sıcak. Orası daha da sıcak.
0: Daha da sıcak olsun diye. Ya görece katılıyorum dinleyiciye. Havada bırakmayayım yorumu, sorusunu veyahut da yorumunu. Görece katılıyorum ama isim gittiğinde de bazı uçu açık konular var yani. Tabii. Neden gittiğini anladım, neden gitmediğini veyahut da neden bu karar verilmedi diyeceğim isimler de var.
1: Hızlı hızlı biraz mesaj eritelim. Çünkü çok fazla mesaj var. Mesajlar da uzun uzun.
0: Evet. Yorumlu.
1: Yorumlu yani. Hakikaten öyle. Dinleyicilerimiz ya bize çok çok güzel mesajlar yazmışlar. Engin Bey'e teşekkür edelim önce. Engin Çınar yazmış. Kıymetli yorumcu kardeşim demiş. Enis Kılıç'a bu şekilde bir ifadesi var. Fenerbahçe rahat bırakmıyorlar. 3 Temmuz'dan çıkmasını istemeyen bir yapı var. Verilen hakem kararları yüzünden, kaybedilen maçlar dolayısıyla futbolcu olarak şöyle düşünce oluşturuyor demiş. Bir düşünce oluşturuyor demiş. Nasıl oynarsak oynayalım kazanmamıza izin vermeyecekler zihniyetini den bahsetmiş. Bu durum Almanya milli takımını Fenerbahçe'ye alsan ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yani sonuç baştan belli. Oynanmıyor futbol şeklinde bir eleştirisi var. Devam edeyim istersen. Senin takımını merak eden bir dinleyicimiz var. Sen istersen söylersin ya söylemezsin. Sevgili Enis Kılıç hangi takımlısın bilmiyorum ama Noah Lang Galatasaray'da kalmalı mı sence demişsiniz. Demiş.
0: Yok, zaten yollara ayıracaklar bence. Evet. Ya bu arada şöyle oryantasyonu ve uyumu kısa sürede pozitif seyretti Lang'ın. Yani buraya bir ait olmadı veyahut da Galatasaray taraftarı enerjisi tuttu ama sahadaki verileri bence Okan Buruk falan memnun etmiyor. O yüzden orada bence başka bir alternatife gidecekler.
1: Ben çok beğendiğim bir oyuncu bu arada. Hani Türkiye'de başka takımlara eğer böyle bir gelebilme şansı olsaydı bence çok çok daha verimli olabilirdi oyuncu gibi.
0: Abi,
1: geliyor bilmiyorum.
0: Lang gibi futbolcular bence gol oldu bu arada. İlk gol attı.
1: Orada evet Eyüpspor golü geldi. Yanlış görmediysem Kalegari gibi gördüm de.
0: Yine acayip bir gol attı.
1: Acayip bir gol.
0: O ne ya?
1: Forma da çıkıyor. Onguene'nin sevincini görüyoruz. Maç 3-3'e geldi.
0: Fenerbahçe tribünde girdi ama. Gol sevincinde. Gördün
1: abi
0: onu?
1: Çok acayip şeyler oluyor burada.
0: Gerçekten çok
1: yani şehir mesela şey. Gençler Birliği'nin gol attıktan sonra sevinmemesi çok tuhaftı mesela.
0: Biz ne izliyoruz? Gerçekten çok enteresan.
1: Abi gerçekten çok enteresan.
0: Ve çok acayip gol attı. Yanlış görmedim.
1: Bir kez daha izleyeceğim çünkü o sırada tam göremedim. Sağ kanattan bir servis var. Oo!
0: Çarpmış. Ben de dedim ya o topun öyle dönmesi. Çarpmış.
1: Abi yani
0: Kante'ye mi? Yok şey Osterwolde'ye.
1: Ki Talha Ülvan atmış. Ayak içiyle ceza sahası dışından vuruyor. Osterwolde'ye çarpıp kaleciyi kontrpiyede bırakıyor aslında. Evet. Skor 3-3. Bu skorla şu anda Eyüpspor kümede kalıyor. Antalyaspor küme düşüyor. Galip gelmesine rağmen onu da söyleyelim ki bakalım Evet, Gençler Birliği'nin ikinci golü geldi. Gençler Birliği rahatladı. Büyük olasılıkla rahatladı Gençler Birliği.
0: Benim yorumumda maç başlangıcında boşa düşmüş oldu bu arada. Ben Gençler Birliği'ni şüpheli düşünüyorum.
1: Talihsiz yorumlarımız hep olacak.
0: Hep olacak.
1: Hep olacak. Evet, yani
0: ben ya de çünkü burada... bu kadar kaosa kaldırmaz tabii diye ki düşündüm abi.
1: Tabii yani ki.
0: Dördüncü defa teknik direktörü değiştiriyor.
1: Hatta galiba yani aynı teknik adam iki kere geldi denklemlerinde saydığımız

0: 6 galiba. 6 falan. Levent Şahin yani. Var arada
1: Levent
0: bir.
1: Levent Şahin var.
0: Bir başlık bile.
1: Hiç hatırlamıyoruz mesela. Tabii. Levent Hoca hiç yok
0: Levent
1: mesela.
0: Levent Hoca bende de hiç yok.
1: Yok yani.
0: Bak Hüseyin Eroğlu ile başladı galiba.
1: Evet.
0: Hüseyin Eroğlu geldi. Sonra Metin Diyedin geldi.
1: Hüseyin Hoca tesislerin orada oturuyor muhtemelen. Hani hoca antrenörleri göndereceğiz. Hani Hüseyin Eroğlu öyle bir antrenör yani. Sürekli.
0: Bak Hüseyin Eroğlu vardı. Üstüne Metin Diyedin geldi. Sonra Okan Demirel geldi. Sonra... Levent Şahin geldi, sonra Volkan Demirel geldi, sonra Metin Diyedin geldi. Ya da orada bir şey atlıyorum galiba.
1: Bir başkan değişti, bir istifa evet. etti. Metin Diyedin arada, sonra bir daha Volkan Hoca.
0: Yani şey gibi olacak işte.
1: Karıştı iyice ya.
0: Çok karıştı. Çok neyse. Karıştı. Dinleyici yorumlarına gidelim biraz.
1: Gençler bir şanslıymış, öyle diyelim.
0: Bunu okumuştuk. Konuğumuzun demiş Enis Kılıç'a bir mesajı var Aykut Bey'in. 70. dakikadan sonra izleme önerisi güzelmiş. Alarm kurup izlemek lazım yoksa maçı açarsak uyuyakalma ihtimalimiz yüksek demiş.
1: Abi gurme bilgi bunlar. Bunlar gurme bilgi. Tüm dinleyicilere tavsiye ediyorum yani olur, bunları. Olur. Öyle söyleyeyim.
0: Eyüp Bey yazmış. Can kardeşim sesini duymak güzel demiş. Teşekkür ederiz güzel mesajınızdan dolayı. Umarım Gençler Birliği düşer demişsiniz. Hmm. Yani Kocaeli'yi de seneye düşmesini istiyor. Bir dinleyicimiz şahsi herhalde meselesi var.
1: Olabilir abi bilemiyorum.
0: Bakalım tabii ki.
1: Bu agresifliğe gerek yok diye bırakıyorum. Yani? Buna gerek yok. Kocaeli Spor bu arada bir futbol severi olarak kesinlikle bence düşmemesi.
0: Tabii canım çok iyi futbol oynuyorlar yani.
1: Ve bir de yani şehir takımı işte az önce bu abi belediye.
0: Tribün de ağzına kadar dolu.
1: Abi onlar inşallah Bursa Spor Eskişehir. Hep bu konuşulur ama gerçekten gelmesi lazım.
0: Abi evet ya bir Bursa 3. ligde tribün ne halde ne kadar iyi yani. Ya
1: Bursa Spor zaten umarım da ders alarak gelir aramalı.
0: İnşallah.
1: Buna da bir şey düşün. Yani o takım ne hale geldi yani.
0: Yok gelecek ama yani zaten 2 sene falan biz görürüz yani.
1: Evet evet yani umarım.
0: Ya tabii bilemeyiz de tabii yani ama hayatın doğal akışı eğer şu şekilde devam edecekse Bursa bence evet. lig atlaya evet, gelecek evet. gibi gözüküyor herhalde. Şöyle bakalım. Kadir Bey yazmış. Merhaba iyi yayınlar İstanbul Kartal'dan Fenerbahçeli Kadir demiş.
1: Tamam.
0: Fenerbahçe'nin bir geçiş dönemine ihtiyacı var. Yani şeytanın bacağını kırmak diyelim biz buna demiş. Bir sene bir şampiyonluğa ihtiyacı var. Bunu yapabilecek Fenerbahçe'nin genetiğini bilen iki tane adama ihtiyaç var. Biri Aykut Kocaman, biri Aziz Yıldırım. Eminim ki demişsiniz. Sonranın planını yaparak gidecek bunlar. Eğer gelip başarılı olup gidecekler ise demişsiniz. Yani bir tur gelmelerinin... Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Aykut Kocaman'ın bir tur daha Fenerbahçe'ye gelmesinin her türlü pozitif yansıyacağını düşünen tarafta
1: buna
0: dinleyeceğimiz.
1: Buna umarım diyorum. Hı-hı. Umarım yani gerçekten. Olabilir yani bir şey diyemem.
0: Devam edelim tabii ki mesajlarımıza. Galatasaraylı bir dinleyicimiz yazmış. İsmini bilmiyorum yazarsanız isminizi bu arada okumak isterim tabii hitap açısından sizlere de. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başkanlarının hemen hemen hepsi borcu yükselttiklerini iddia etmiş dinleyicimiz. Başkan adaylarından demişsiniz yanlış anlamadıysam. Ben bu borcu yarısına indireceğim diye diyebiliyor. Ayrıca bu başkanlar koca koca şirketleri yöneten kişiler diye ifade etmişsiniz. Zarar ettirmiyorlar da kulüplere gelince mi illa zarar ettiriyorlar gibi bir mesaj yazmışsınız. Yani
1: burada ama altında bir detay var. Aslında anladım ne demek istediğini dinleyicinin ama şöyle bir detay var abi. Şimdi şirket yapısı biliyorsun hani özellikle orada kendi cebinden bütün organizasyonu sağlıyor en kaba tabiriyle. Ancak malum kulüplerimiz dernek statüsünde olduğu için doğal olarak ben şu parayı verdim. Yani nereden geldiği belli olmayan bir parayı gelip kulübün içerisine sokamıyorsun. Otomatikman evet şimdi
0: yani o gelirin nereye geldi nereden geldi kanıtlaman gerekiyor.
1: Aynen öyle. Yani ya bir sponsorluk anlaşması olur bir şey olur vesaire ve yani bu takımlar sürekli para ihtiyacı olan organizasyon bir şirketin
0: 100 milyon euronun üzerinde oyuncu maaşı var Fenerbahçe'nin
1: yani,
0: total.
1: Aynen öyle. Ve şu anda bu statlardaki gelirler, sponsorluk gelirleri, reklam anlaşmaları falan bu giderleri falan karşılayabilecek durumlar da değil zaten. Yani bugün Ali Koç'la ilgili Fenerbahçe tarafında ya tekrar gelse mi acaba algısını yaratan en majör konu şu cebinden
0: para verecek
1: olması. Ve ekonomik olarak da orada bir organizasyon sağladı Fenerbahçe. Mesela
0: bu arada sağa karıştı Eyüp Spor ve Fenerbahçeli oyuncuların özellikle Osterwolde ve yanlış görmediysem bir kez daha bakacağım. Claro arasında aslında başlayan bir gerilim. Sağa çok karıştı. Skor 3-3.

0: Bayağı bir kart çıkacak herhalde.
1: Bayağı bir şey çıkacak, bilmiyorum.
0: Bu arada Gençler Birliği de 3. golü attı. Gençler Birliği Trabzon deplasmanında 3-0 önde. Gençler kaldı ligde. Yani ya Eyüp ya Antalya. Ama muhtemelen artık Antalya.
1: Antalya gibi gidiyor iş. Ya bu kavgadan gidecek. Sonra da biliyorum ki aman enteresan.
0: Semedo indirildi pozisyonda. Tamam. Sonrasına bakıyoruz. Sonrasında Semedo'nun bir şarjı var. Arkadan bir müdahalesi var. Mutlaka kart görecektir zaten.
1: Evet. Oo.
0: Sonra Osterwold'e giriyor işin içine.
1: Bir yumruklaşma falan var mı? O bayağı girmiş ama yumruk yok.
0: Yumruk yok. Claro, Osterwold'e, Umut Meraş'ı görüyorum.
1: Sarı kartlarla geçer gibi duruyor.
0: Evet, evet yani bir 4 sarı kart çıkar mı?
1: Çıkabilir abi, bakıyorum.
0: 2-2 bence karşılıklı ikişer sarı kart.
1: Evet evet. Öyle duruyor.
0: Semedo belki sarı buçuktan bir şeyler olabilir. Claro'yu çağırdı. Bakıyorum. Emre Akbaba'yı. Emre Akbaba mı ya? Tabii Emre Akbaba'yı çağırdı. Osterwold'e çağırdı. Semedo'yu ya da göstermiş olması lazım ya. Birazdan tabii ki yayıncı kuruluştan görürüz. Yani şu anda sarı kartlar çok da önemli bir durum değil. Hani gerginliği biz size betimlemeye çalıştık. Düşme potasındaki takımlar çok çok önemli. Dinleyici mesajları her şeyden önemli.
1: Aynen öyle.
0: Oraya da bakalım. Can, biliyor musun, hayatımda ilk kez Fenerbahçe'yi destekliyorum. Eyüp'ü yensin diye bir mesaj var. Mehmet Rey'den böyle bir mesaj gelmiş. Taksici Bülent teşekkür ederim demiş. O mesajı taksici Bülent Bey yazmış. Galatasaraylı kişi oymuş. Oradaki ismini öğrenmiş olduk. Bülent Bey'e selam olsun. Mete Bey'in mesajı var. Ki bir var mı bakıyor. Evet, Semedo da sarı kart gördü.
1: 4 bu arada. Senin tahmin 4 çıktı abi.
0: 2-2 mi çıktı?
1: 2-2 çıktı abi. Tamam. Yani bir de kulübelere de geliyor. Kırmızı mı var? Arka cepten kırmızı. Ha,
0: kırmızı çıktı kulübeye. Evet.
1: Eyüp Spor tarafında kırmızı.
0: Bak onu bulamadık. Ama yani
1: bu ama öngörülemez abi.
0: Evet, bu öngörülemez. Ama yani Süper Lig gurbesi yorumumu yaptım. 2-2 karşılıklı çıkar. Yani bu
1: sekmez zaten.
0: Evet, sekmez. Yani biraz daha azsa 1-1 çıkar. Evet. Hani gerginlik biraz artınca 2-2 gibi. Bilek hani gibi. Bazı yazılı olmayan ama bildiğimiz kurallardandır bu da. Bu şekilde. Bu arada en çok hak eden de Semedo'ydu tabii ki. Tabii. Gerginliği başlattığı için. Onu da söyleyelim. Mete Bey'in mesajını okuyacağım. Aziz Yıldırım başkan olursa demiş. Sayın Aziz Yıldırım'dan bahsetmiş. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe şampiyon olur. Olmaz bilemem ama önündeki 5-6 seneyi bence kesin kaybeder demiş. Borç konusuna değinmiş. Borç ödemeleri beni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Ben şampiyon olmaya geliyorum sözünü söylemiş Aziz Yıldırım adı altında. Yani Aziz Yıldırım'ın bu sözü söylediğini ifade etmiş. Yani borç eklenecektir demektir. Aziz Yıldırım'ın olası, Sayın Aziz Yıldırım'ın geldiği denklemin bu şekilde olduğunu ifade etmiş Mete Bey. Bilemeyiz, görürüz.
1: Abi, evet, aynen öyle.
0: Yani aşk diye bir isimle yazan bir hatta bir zamanda bir dizi vardı. Asım Şekip Kaya Aşk falan. Hani belki aklıma geldi. Diziler öneriler falan. Şaka bir yana. Artık şampiyonluğu kutlamıyoruz biliyor musunuz demiş Galatasaray taraftarları. Biz bu şekildeyiz. Yemin ederim bu şekildeyiz demiş. Böyle bir yorum var.
1: Tamam.
0: Hani bu yorum. Tamam. Sonuçta bizim hani soru gelmediği için bir şey evet. diyemiyorum. Bu arada tabii ki bir kez daha dakika skor hatırlatması yapalım. Sadece Fenerbahçe Eyüp maçı devam ediyor. Yani Antalya 1-0 kazandı. Kasımpaşa 1-0 kazandı. Gençler Birliği 3-0 kazandı. Ve evet 3-3'te noktalanıyor Fenerbahçe Eyüp Spor maçı. Antalya Spor artık resmi olarak bir sonraki sezon TFF 1. Ligi'nde yer alacak. Antalya Spor düşen takım oldu. Eyüp Sporlu oyuncuların da sevinci şu anda oldukça net bir şekilde belli oluyor. Tüm heyet
1: tabii bu
0: çok
1: yani
0: da normal.
1: Hakikaten çok normal. Yani onlar da çok kaotik bir sezon geçirdi biliyorsun. Başkanları vesaire falan da onlar da bir
0: tabii.
1: soruşturma süreçleri oldu. Kalmaları bir başarı yani net olarak.
0: %100 katılırım. Peki ufak bir ara verelim. Aranın ardından maç sonu yayınımıza gireceğiz. Maç sonunda değerli konuklarımızla iki tane farklı farklı konuğumuz olacak. Tabii ki Enis Kılıç'la beraberiz. Burada sohbet ediyoruz ama dakika skor şimdilik bir virgül veriyor. Maç sonu programı uzantısıyla devam edecek.

0: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
1: 2026 Dünya Kupası grupları. J grubu. Arjantin. Son şampiyon unvanıyla turnuvada yer alan Arjantin 19. kez turnuvaya katılmayı başardı. 3 kupayı müzesinde bulunduran Arjantin 2022'de Fransa karşısında epik bir sona imza atmış ve Lionel Messi önderliğinde kupanın sahibi olmuştu. Benzer kadroyla turnuvada yer alacak Arjantin bir kupa daha alır mı bilinmez ama onları izlerken biraz üzünlü olacağız. Çünkü bu turnuva Lionel Messi'nin son turnuvası. Cezayir. Beşinci kez Dünya Kupası'na katılacak olan Cezayir sadece 2014 yılında Brezilya'da gerçekleşen turnuvada gruptan çıkma başarısı göstermişti. Zorlu J grubunda yer alan Cezayir, Riyad Mahrez, Faris Şaibi, Muhammed Amoura, Ryan Ait Nuri ve İbrahim Maza gibi yetenekleri kadrosunda bulunduruyor. Avusturya. 28 yıl aranın ardından ilk kez Dünya Kupası bileti alan Avusturya, teknik direktör Ralf Rangnick önderliğinde iddialı bir görüntüyü ortaya koyuyor. Özellikle Bundesliga'da yer alan yıldızlarıyla fark yaratan Avusturya, Christoph Baumgartner önderliğinde bu turnuvada sonuna kadar gitmeyi hedefliyor. Ürdün. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Ürdün, turnuvanın kapalı kutu olarak görülen takımları arasında yer alıyor. Ren forması giyen Musa Tamari önderliğinde Ürdün sürprizi gerçekleştirmek istiyor.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Turnuvanın bir başka ev sahibi olan Kanada, B grubunda yer alıyor. Tarihinde 3. kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek olan ev sahibi, daha önce 1986 ve 2022 Dünya Kupalarında yer alsa da gruplardan öteye gidememişti. Bu yaz kadrosunda Jonathan David, Alfonso Davis gibi yıldızları da bulunduran Kanada, taraftarı önünde başarıya imza atmak istiyor. Bosna Hersek. Edin Dzeko. Bosna Hersek denilince onun adını anmadan cümleye başlamak saygısızlık olur. İlerleyen yaşına rağmen takımını Dünya Kupası'na taşıyan isim oldu. Bosna Hersek belki de en epik eleme hikayesine sahip olan takım unvanıyla bu turnuvaya geliyor. Önce penaltılarda Galler'i elediler. Sonra da güçlü İtalya'yı devirdiler. Kaptan Edin Dzeko önderliğindeki Bosna Hersek tarihinde 3. kez Dünya Kupası'na katılıyor ve B grubunun iddialı takımları arasında yer alıyor. Katar. Son Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, tarihinde 2. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 2022'ye grup aşamasında veda eden Katar, son turnuvadaki tecrübesiyle bu kez fark yaratmayı hedefliyor. İsviçre. Turnuva takımı denildiğinde akla ilk gelen ülkelerden birisi de İsviçre. 13. kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan İsviçre, kadrosunda Brele Mbolo, Granit Xhaka, Gregor Kobel gibi isimleri bulunduruyor. Daha önce birçok kez son 16 turuna kadar yükselen İsviçre, bu kez daha ileri hedefliyor.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: 2026 Dünya Kupası grupları. K grubu. Portekiz. Dokuzuncu kez turnuvaya katılan Portekiz, 1966 ve 2006 yıllarında üçüncülük başarısı göstermişti. Müzesinde Dünya Kupası bulundurmayan Portekiz, bu boşluğu Cristiano Ronaldo'nun son turnuvasında doldurmak istiyor. Ronaldo'nun yanı sıra Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leao gibi yeteneklere sahip olan Portekiz, turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti K grubunda yer alıyor. Yohan Wissa, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku, Cedric Bakambu, Simon Banza gibi tanıdığımız isimleri de kadrosunda bulunduran Demokratik Kongo Cumhuriyeti heyecanla turnuvayı bekliyor. Özbekistan. Dünya Kupası'na ilk kez katılacak bir başka ülke olan Özbekistan, turnuvada performansı en çok merak edilen takımlar arasında gösteriliyor. Abdulkadir Kuşanov ve Eldor Shomurodov önderliğinde Özbekistan sürprize imza atmak istiyor. Kolombiya. 10'lar için Dünya Kupası'nın gediklisi desek yanlış olmaz. Tam 7 kez Dünya Kupası'na katılan Kolombiya, 2014 yılında James Rodriguez önderliğinde çeyrek finale kadar yükselme başarısı elde etmişti. Kadrosunda Sporting'den Luis Suarez, Bayern Münih'ten Luis Diaz, Galatasaray'dan Davinson Sanchez gibi yetenekleri bulunduran Kolombiya, grubun iddialı takımlarından birine sahip. Ha bu arada James Rodriguez hala milli takımda yer alıyor.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.

0: Maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii ki bugün bir tane üzülen takım olacaktı. Dört takım küme düşme potasında aslında kalma riski vardı diyelim. Bir takım düşecekti günün sonunda ki %58 ihtimal vardı maçın öncesinde. Antalyaspor'un küme düşme ihtimalini %58 olarak belirtmişti istatistik kurumları. Olası eşleşmeler ve maçların belli dinamiklerine istinaden bu yüzdeyi veriyorum. Ki Antalyaspor'un kazanamadığı her denklemde düşecek olduğunu biliyorduk. Ama Antalyaspor kazanmasına rağmen Gençler Birliği de kazanınca, aynı zamanda Kasımpaşa'da kazanınca ve Eyüpspor'da berabere kalınca Antalyaspor düşen takım oldu. Tabii Hakan Erol'a da bir hoş geldin diyelim. Abi hoş geldin.
1: Hoş buldum Can. Herkese iyi akşamlar.
0: Enis, sana da hoş geldin abi.
2: Hoş bulduk abi.
0: Tabii maç sonu yayınlarımızda böyle çapraz sorgularımız oluyor. Enis Kılıç'la beraber biraz Hakan Erol'u yoralım, biraz terletelim istiyoruz. Abi peki bugün Antalya düşer diyor muydun? Veyahut da kim düşer diyordun? Maçlarda gözlemlerin ne oldu? Çünkü biz de çok bir şey anlayamadık. Yani 4 maça döne döne izlediğimiz için çok fazla fikir sahibi değiliz. Yani bir maça kanalize olmadığımız için muhtemelen sen de çok bir bilgi sahibi değilsindir diye düşünüyorum ama bir sormak istiyorum abi.
1: Yani ben de 4 maçı döne döne izleyebilmek için kupon yaptım zaten bugün. Hani bir takip etmeye bahanem olsun diye. Yani ben Antalya Spor'un küme düşmesini bekliyor muydum? Bekliyordum. Ben bir Antalyalıyım. Memleketim Antalya. Kişisel olarak. Ama çok üzüldüm mü dersen, ben çok da üzülmedim. Çünkü ben Antalya Spor'un küme düşmeyi hak eden takım olduğunu düşünmüyordum. Yani üçüncü takımın Antalya olması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü her takım bir reaksiyon verirken Antalya Spor'da o hiç kümede kalma isteği ve reaksiyonunu ben son haftalarda hiçbir maçta görmedim. Galatasaray maçı da dahil buna. Galatasaray maçında 2 gol buldu ama bu goller hiçbir şekilde bir organizatör sonucu gelmiş goller değildi zaten. Duran toplardan ve geçiş hücumuyla Antalya Spor'dan bir oyuncunun omuzuyla attığı bir gol sonucu Antalya Spor bir gol bulmuş. Yani Antalya Spor oyun gücü hiç yok. Yani bence ligin en zayıf takımıydı. Ben Eyüpspor'a çok yazık olacağını düşünüyordum eğer bugün düşseydi küme. Eyüpspor kaldı, ona mutlu oldum. Gençler Birliği Metin Diyadin sanırım sonrasında toparladı tekrar. Yani orada da zararın neresinden dönersen kardır mantığıyla. Yani orada Volkan Demirel ayrıldığı da Gençler Birliği'ni %100 olarak evmeyi olumlu olarak kendine çevirmesini sağladı. Gençler Birliği'nin de ben o reaksiyonu verdiğini düşünüyorum. Yani burada en reaksiyonsuz takım bence Antalya Spor'du.
0: Hani hak eden düştü diyorsun abi en azından futbol anlamında.
1: Evet, yani tabii ki kimse hani nasıl bir

0: duygudur bilmiyorum ama.
1: Tabii ki tabii ki yani, abi kötü bir duygudur.
0: Çok
1: yani bizde
0: bir şeydir ama yani ben oyun olarak baktığımda takip edebildiğim kadarıyla tüm sezonu yani Antalyaspor bence ligin yani Fatih Karagümrük bugün ligin sonuncusu ama yani Fatih Karagümrük de ligin ikinci yarısında bir karakter koydu, bir tepki gösterdi.
1: %100.
0: Olumlu anlamda. Yani yazık oldu. Ben Karagümrük'e çok üzüldüm mesela ama o da geç kalınmış bir çabaydı.
1: Evet, Stanojević bayağı aslında ateşten gömleği giyip bayağı da çabaladı ama olmadı.
0: Evet, yani ligin boyu 2-3 hafta daha uzun olsaydı belki de Karagümrük ligi 14. 13. sıralarda bile bitirebilirdi aslında. Kübeden kendini kurtarıp. Ama işte son atakta da kümeden çıkamadı. Yani Antalya, Kayseri, Karagümrük bence yani 3 düşmesini hak eden takım mı diyebilirim sezon genelinde.
1: Peki abi tabii ki birçok şeyi konuşuyoruz, birçok ihtimali konuşuyoruz. Tabii bugünden bunun soracağım sorunun cevabını vermen çok çok zor ama düşen 3 tane takım var. Bir kez daha tekrar edelim. Kayseri Spor, Fatih Karagümrük ve aynı zamanda Antalya Spor. Seneye kesin geri döner Süper Lig'e dediğin takım var mı bunların içerisinde abi? Yani
0: bu organizasyonu korursa ben Karagümrük'ün dönebileceğini düşünüyorum. Zaten yıllardır başkanı da
1: Sayın Süleyman Urma.
0: Süleyman Urma'nın sahip olduğu, başkan olduğu bir takım. Yani ben Karagümrük'ün tekrar bu organizasyonu, bu yapıyı korursa bir alt ligde de iyi performans gösterip tekrar Süper Lig'e merhaba diyebileceğini düşünüyorum. Şimdi Kayseri ve Antalya Spor da aslında taraftarı olan büyük camialar. Ama yani Antalya Spor'un çok fazla sil baştan yapması gerekiyor bence.
1: Bir sil baştan yani isteniyor yani orada diyorsun.
0: Evet yani kesin bir şekilde.
1: Sami Hoca'ya ne diyorsun Sami Uğurlu'ya?
0: Sami Uğurlu, Sami Hoca benim beğendiğim bir hocaydı. Daha önce Kasımpaşa'da da yani hep Kasımpaşa'ya da kimyası uyan bir hocaydı. Kasımpaşa'ya hep geldiği zaman da Kasımpaşa'ya bulunduğu duruma göre seviye atlatmış bir hocadır. Yani Sami Uğurlu'yu daha çok Kasımpaşa'dan takip ediyordum. Yani Antalya Spor'a da aslında ilk geldiğinde ben olumlu reaksiyon vereceğini düşünüyorum ki aslında verdi. Antalya Spor ilk 3 maçında
1: katılırım
0: geçerli bir oyun oynadı. Sonrasındaki düşüş bayağı büyük oldu Antalya adına. Yani oradaki Erol Bulut hamlesi bence Antalya Spor'u kümeye düşüren hamle biraz Erol Bulut hamlesi olduğu gibi geldi bana Can. Hani Erol Bulut sürecinde döneminde Antalya Spor'un yani pek de başarılı olduğunu söyleyemem. Hatta Erol Bulut gönderildi, tekrar mı getirildi ya, bir şeyler oldu sana hatırladığım kadarıyla orada. Sonra Sami Uğurlu takımın başına gitti. Sami Uğurlu da derinden geleni yaptığını düşünüyorum. Kadro gerçekten kısıtlı bir kadro Antalya Spor.
1: Doğru.
0: Yani Antalya Spor'un kadrosunu kontrol ettiğimde yani göze çarpan oyuncu Bale. Yani
1: bir tek Bale var, başka birisi oynamıyor.
0: Bale. Evet yani Bale'yi beğeniyorum oyun içinde. Yani bir de Van de Streek.
1: Yani o da biraz evet, Van de Streek'i de sayabiliriz, katılırım.
0: Evet,
1: katılırım.
0: Ama yani artık işte Veysel Sarı'yla hani devam eden, hani yıllardır Veysel Sarı'ya devam eden bir Antalya Spor. Artık Veysel Sarı da gerçekten hani maç açıp bize de tabii elinden geleni yapıyor, mücadelesinden hiç şüphe edemez ama artık Süper Lig seviyesinin ben artık altında olduğunu düşünüyorum. Hani kalecisinden ileri hattına kadar bence Antalya Spor'un zor bir süreçti Antalya Spor için. Yani çümeyi düşmeyi de bir nevi hak etti diyebiliriz.
2: Peki abi şeyi soracaktım ben, araya giriyorum. Bünyamin Balcı sence ne yapar abi, Süper Lig'de kalır mı?
0: Bünyamin Balcı Süper Lig'de bence kalabilir. Yani mutlaka teklif alacaktır yine bir Anadolu takımından.
2: Kocaeli Spor'a ne diyorsun?
1: Transfer haberi mi? Duyun mu?
0: Bünyamin Balcı Kocaeli Spor.
2: Evet.
0: Yani olabilir. Yani şu an dediğim gibi yani onlarda yapılanma nasıl olacak? Selçuk İnan'la bir sonraki sezon devam mı edilecek? Yani burada bir kesinlik var mı? Şimdi Anadolu takımlarının biliyorsunuz ki yapacakları şey akıl sır ermiyor.
2: Evet.
0: Yani bir günde her şey iyi giderken hoca değişikliği olabiliyor.
2: Doğru.
0: Yani bunu hepimiz iyi biliyoruz. Yani Kocaeli Spor'un şimdiden böyle bir tabii planlaması var mı? Selçuk İnan'la biz %100 yola devam edeceğiz. Biraz Selçuk İnan olsa da olmasa da biz transfer haritamızı şimdiden çiziyoruz gibi bir mantığı ve yapılanması var mı?
2: Ayrılık kararı, ayrılık kararı da çok acımasız olur ya Selçuk İnan Kocaeli Spor.
1: Katılırım ben bu arada.
2: Yani.
0: Bu arada benim için de olur ama yani ben şaşıramam artık yani. Ben artık Süper Lig'de hiçbir şey şaşırmıyorum. O yüzden bugün Selçuk İnan'la yollar ayrılır desem hani Demarke'den bir tweet görsem Selçuk Yalın'la konuşuruz.
1: Demarke'ye selam olsun burada.
0: Yıllarını ayırdı diye. Yani çok şaşırır mıyım? Hayır, şaşırmam.

0: gittiğinde Metin Diyar'ın gittiği zaman böyle bir reaksiyon vermiştim ben. İlk gönderilme zamanında Volkan Demirel geldiği zaman.
1: Çok şaşırmıştım ben yani ona.
0: İyi giden bir takımdı bence Gençler Birliği Metin Diyar'ın döneminde. Sonra dediğim gibi zararın neresinden dönerse kârdır mantığıyla ligde kalmayı başardı Gençler Birliği. Yani Bünyamin Balcı'nın elbette yani talipleri olacaktır Süper Lig'de. Yani bence Balen'in de olacaktır. Evet. Abdülkadir Ömür'ün de olacaktır yani bu kadroya baktığım zaman. Yani bu oyuncuların ben mutlaka olacağını düşünüyorum yani. Mutlaka bir alıcısı çıkacaktır. Yani belki Doğukan Sineğin de bu şekilde olacaktır.
1: Evet. Ki Doğukan da Championship bile gördü yani sonuçta.
0: Evet yani Doğukan Sinik de hani Süper Lig'de bir Anadolu takımında orta sıralı oynayan bir Anadolu takımında gayet oynayabilecektir oyuncu.
2: Onlar bir alt ligde oynamayacak ya neredeyse kesin gibi de hani nereye gidecekleri tabii çok belirleyici olacak.
1: Duyumlar evet, sizde yani. Allah belki bir duyum vardır bilmiyorum şimdi canlı yayındayız bir Hakan Erol bir duyum var mı abi?
0: Ben de yok ben artık futbol detoks yapmayı düşünüyorum.
1: Dünya Kupası izin vermez o detoksa.
0: Dünya Kupası'na kadar. Yani çok da artık şey yapmayıp bugün baktım Chelsea Xabi Alonso'yu getirmiş. Biraz onları takip ettim. Premier Lig'e baktım.
1: Ne yapar Chelsea? Xabi Alonso iş yapar mı?
0: Bence iş yapar yani. Oraya giden tabii hemen her oyuncu hiçbir şey yapamadı. Ama hani Liverpool'dan teklif bekledi bence. Son ana kadar Alonso.
2: Evet evet.
0: Oradaki o Arne Slot devam tamam mı devam mı olayı çok biraz havada kalınca bence Chelsea teklifini de kabul etti. Çünkü Liverpool da çok fazla hoca değiştirmeyi seven bir takım değil zaten. Bunu evet. Biliyoruz.
1: Tarz öyle değil evet tabii.
0: Evet oradaki biraz tarz yapı öyle değil. Yani geçen sene şampiyon olduğu için yüksek ihtimalle. Bu sene de Arne Slot'la yüksek ihtimalle bir devam kararı alacaklardır.
1: Peki konumuza dönelim. Şimdi tabii ki birçok şey konuşabiliriz ama Hakan Erol'la bir sezonun altın 11'ini yapmak istiyoruz bugün.
0: Tabii.
1: Hakan Erol, Hakan Erol ve Enis Kılıç'la sezonun altın 11'ini bir yapalım.
0: Şey olarak
1: sıra sıra soracağım.
0: Karşılıklı evet karşılıklı olursa.
1: O şekilde yapacağım. O zaman başlıyorum. Sezonun kalecisi kim abi? Hakan Erol'la başlayalım.
0: Bence sezonun kalecisi Uğurcan Çakır.
1: Peki. Ben Uğurcan Çakır geldi. Enis Kılıç'tan kim geliyor?
2: Buna aksi bir şey söyleyemez mi yani? Uğurcan Çakır.
1: Uğurcan tamam. Evet. Uğurcan'ı söyledi yorumcularımız. Hem Enis Kılıç hem Hakan Erol. Ki ligin ilk yarısındaki programda ben Liz'i söylemiştim Göztepe'den. Uğurcan'ı da ya gümüş ya altın ya gümüş ya bronz kadroyu almıştım. Liz'i söylemiştim ama sezon sonunun programı ayrıca olacak benim adıma. Yorumcularımızın bugünkü yorumlarını alacağız bu konuda. Peki dörtlü diziyoruz hocam o zaman. Üçlü mü dizelim dörtlü mü dizelim?
0: Ben 4-2-3-1'i tercih ettim aslında ama tabii ayak uydururum.
1: Tamam. Dörtlü sisteme göre gidelim. O zaman sezonun sağ beki kimdir? Soruyorum. Her ikinize birden.
0: Pina diyorum.
1: Pina geldi.
2: Ben Salah diyorum.
1: Roland Şallay geldi. Sallay ile.
0: Şallay'ı da gümüşe yazarım bu arada. Ha. Çok kararsız kaldım orada aslında. Pina mı Şallay mı? Diye ama benim için Pina biraz daha ağır bastı ya. Trabzon maçı izlediğim Trabzon maçlarında genelde kusursuza yakın hep oynadı Pina bu sene.
2: Ben Şallay için şöyle bir şerh düşeyim abi.
1: Lütfen.
2: Sasha Boya transferini hiç anlamadım. Yapmasalardı sezona net damga vururdu. Yani bence Galatasaray kendi kendini kafasını karıştırdı yani.
0: Yapılmak için yapıldı biraz. Hem de aslında takımı bilen, tanıyan bir oyuncunun oraya gelmesi. Çünkü herhangi bir sak bence orada şeyle düşünüyoruz. Hani bugün inşallah iyi bir şey olursa buraya biz hani single da aldık ama single'dan bu istediğimiz sabit performansın evet. Aslında kapanan takımı açma meziyeti olmadığı için evet. Bence orada biraz şey yaptı. Gerçi Sasha Boyun da böyle çok bir meziyeti yok ama Sasha Boyun da genelde rakip ceza sahası içine kat edişleriyle meşhur. Bunu Bayern Münih'te çok yapıyordu. Bayern Münih'te oynarken. Yani o sebeple belki alınmıştı ama haklısın bu arada. Şalay'ı bence sağ bekin bu sene tek sahibiydi Galatasaray'da. Ben Sasha Boya veya şeyden Singo'dan bahsetmek de istemiyorum o konuda.
2: Doğru.
1: Peki stoperlere geçelim istiyorum. Yani stoper tandemi nasıl oluşturulur? Hakan Erol'a soruyorum, Enis Kılıç'a soruyorum. Sizdeyiz.
0: O zaman sağ stoper ben Skriniar diyorum.
2: Evet.
0: Sol stoperimde Abdülkerim Bardakçı. Orada Patakoğlu'la Abdülkerim masa çok gidip geldim ama ben şampiyondan yana 0.5 şeyimi kullandım. O biraz torpil kullandım Abdülkerim.
2: Yani bence şöyle Batakov iyi başladı kötü bitirdi. O yüzden Abdülkerim Bardakçı.
0: Evet Batakov'un sanırım sakatlığı da oldu.
2: Evet, evet, evet. Ya bir düşüş yaşadı. Şey transfer durumu da oldu biliyorsun. Şey devre arasında evet. Çok konuşuldu falan. Muhtemelen orada da böyle bir dikkat dağınıklığı yaşadı oldu. Gibi.
0: Evet, oyuncu kafa karışıklığı yaşamış olabilir.
1: Peki o zaman sol bek'e geçelim istiyorum. Sol bek'te tercihleriniz nasıl olur?
0: Yani sol bek, ben istikrarlı çok bir sol bek aslında bu sezon çok izleyemedim. İzleyebildiğim de aklımda kalan da Samsunspor'dan Thomasson vardı. Ben Thomasson'u
1: ligin ilk yarısının altın veya gümüş kadrosunu almıştım ben de bu arada.
0: Evet, ben direkt altını alayım, hiç şey yapmayayım çünkü evet, o tarafa.
2: Doğru.
1: Thomasson diyoruz
0: evet,
1: o zaman.
0: Evet, Thomasson diyorum ben.
1: Ben başka bir tercihim var ama onu başka programda söyleyeceğim. Ama Thomasson'a var listemde, şu anda söylemiyorum. Orta alana geçelim. 6-8-10 diye mi yapalım?
0: Ben öyle dizdim ama tabii.
1: Tamam, öyle yapalım. Sonra. Öyle yapalım. 6 numaraya gelelim. 6 numara kimdir?
0: Benim tarafımda Lucas Torreira.
1: Peki.
2: Ben de Guendouzi.
1: Torreira, Guendouzi evet. İsimleri var.
0: Bu arada Guendouzi söylememin sebebi şu. Devre arasından gelen oyuncuları hiçbir şekilde buraya katmadım. Ben sezon 11'i yaptığım için şey yapmadım. Yani, birinci hafta ve 34 hafta olan oyuncuları buraya kıyas ettim.
1: Tamam.
0: Devre arasındaki bir oyuncuyu sokacaksak buraya... Ben de Guendouzi'yi Torreira'nın önüne koyarım bu arada. Hani bunu açıklayayım öncelikle. Evet.
1: Güzel.
2: O zaman sırada fark yarattı yani. Ondan ben de
0: Guendouzi'yi... Bayağı fark yarattı bence.
2: O yüzden Guendouzi'yi oraya...
1: Matteo Guendouzi geldi cevap olarak. Lucas Torreira geldi cevap olarak. Peki 8 numaraya dönecek olursak ne söylersiniz?
0: Orkun Kökçü diyorum ben 8'e. Beşiktaş'tan.
2: Evet ya, bu arada yani böyle daha böyle sükseli isimler var aslında. Hani şampiyon takımdan da söylersin veya de Fenerbahçe'den
0: evet, evet, çıkartırsın tabii ki.
2: Ama yani şeyi bir düşündüm ama yok ya, o da bayağı Trabzonspor'daki ama
1: olay.
0: Evet, olay.
2: Bir düşündüm ama o da aynı işte Batagov gibi yani, bir ligin bir ilk yarısı var. Bir de ikinci yarısı var.
1: Evet. İlk yarıda girer, evet. Bende de altına girmişti ama.
2: Orkun ligin ilk yarısının işte 10. haftasından sonra gibi fark yarattı Beşiktaş'ta.
1: Son 20 haftanın oyuncusu olabilir belki de.
2: Evet, fark
0: yarattı. Evet, evet. Bir Kasımpaşa maçında açıldı galiba o deplasmandaki.
2: Evet, evet.
1: Aralık ayıydı galiba. Ya da Kasım
0: evet,
1: mıydı?
0: Evet. O günden sonra Orkun'da hep yukarı giden, yukarı doğru ivmeyen bir performans oldu. Yani bence Beşiktaş için güzel olan nadir şeylerden değildi bu sene Orkun Kökçü.
1: Peki 10 numaraya geçelim. 10 numarada kim olur?
0: Yani burada bu oyuncuyu kanada mı koysam, 10 numaraya mı koysam çok bilemedim. Ben 10 numaraya koydum. Hani kendisi oynarken de bence 10 numarada daha efektif. Asensio benim 10 numaram.
1: Marco Asensio geldi.
0: Evet.
2: Ben bu 10 numarada Talisca'yı koyuyorum.
1: Peki.
2: Çünkü sağ kenara Asensio yazdı.
1: güzel. Bunlar olacak tabii ki. Hocaların çarpışması da var burada. Enis Hoca ve Hakan Hoca'nın çarpışması var. Evet, peki evet. Enis Hoca'dan sağ kanadı duyduk ama Hakan Hoca'dan nasıl bir reaksiyon gelir sağ kanada?
0: Yani benim için belki istatistik olarak istatistik kağıdını bu sezon başında gol asist olarak çok doldurmasa da benim sağ açığım Leroy Sané.
1: Tamam.
0: Sebebi de şu, ligin sanırım Orkun Kökçü ile beraber en çok en fazla şans yaratan oyuncusu ve kilit pas atan oyuncular arasında Leroy Sané. Hatta asist XG'sinde Asensio'nun da önünde. Yani lig asist kralının da önünde bir asist XA'sı var. Bu sebepten dolayı ben ve hiçbir büyük maçı da hemen hemen ghostlamadığı için Leroy Sané seçeneğini altın 11'de sağ açık.
1: O zaman altın 11'in sol açığına geçelim. Yani sol kenara kimi yazar iki değerli yorumcumuz?
0: Barış Alper bende. Barış Alper
2: yani Talisca ve Asensio'yu benim takımımda da birinin taşıması lazım.
1: Kimdir hocam o?
2: O yüzden Barış Alper'i yazıyorum.
1: Barış Alper burada iki evetle
2: patlayıcı bir güç, bir takım kimyası yaratmak lazım yani.
1: Peki o zaman tabii ki en zor kararlardan bir tanesine geldik. Atanın kim olacak abi diyorum ikinize de. Atanın kim olacak?
0: Bu konuda şöyle, ben aslında eğer Asensio'yu sağ açığa alsaydım 10 numaram Şomurodov olacaktı yüksek ihtimalle. Ama Şomurodov'u altın 11'imi alamadım hiçbir şekilde. Onun için de üzgünüm. Benim santraforum onu açıyorum.
1: Victor Osimhen de konuşuluyor. Birçok şu anda chat'i görür gibiyim. Victor Osimhen diyenleri de görüyorum ama Onuachu geldi. Şomurodov çok iddialı bir aday. Enis Kılıç nasıl yorumlar?
2: Ben yani şöyle bu oyunda net fark yaratacak oyuncunun Onaç olduğunu düşünüyorum bu takımda. Hmm. Ben de Onaç diyorum yani.
1: İki tane Onaç cevabı geldi. Peki Hakan, çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ha, bu arada şunu da soralım bir dakika. Sezonun antrenörü ve takımı kim? Hatta bunu da soralım son olarak.
0: Yani sezonun takımını Galatasaray diyeyim duygusal olarak biraz. Tamam. Çünkü şampiyon takım sonuçta. Tamam. Ama antrenörüne ben Fatih Tekke diyeceğim.
1: Güzel. Enis Kılıç nasıl yorumlar?
2: Abi katılıyorum. Burada da şöyle, tabii ki de kazanan her zaman haklı Galatasaray sezonun takımı, ama antrenör konusunda böyle iki seçenek yaratsam.
1: Olur. Hadi istisna yapalım sana hocam.
2: Fatih Tekke'nin hakkını bir teslim edelim bir kere. Hakikaten çok büyük iş başardı. Ama şöyle bir 14 haftalıkta bir Tedesco farkı vardı Fenerbahçe'de. O yüzden bir Tedesco'ya da burada bir selam çakmak lazım bence.
1: Ufak bir ödüllendirme
2: ufak
1: yapmak istedim.
2: Ödüllendirme lazım yani.
1: Peki.
2: Çünkü fark yarattığı maçlar oldu.
1: Peki. Hakan Erol, teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Can. Hepinize çok teşekkürler. Çok, herkese iyi akşamlar dilerim.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Hakan Erol bizlerle beraberdi. Şimdi tabii ki telefon bağlantılarımız sürecek. Çok değerli abimiz Emre abiyle bağlantı yapacağız. Emre Eren bizlerle beraber olacak. Ki Emre abiyle de sohbet etmek her zaman çok büyük bir keyif. Biz de Enis Kılıç'la tabii ki Emre abiye de belli sorular hazırladık. Birazcık düşme hattıyla alakalı daha oraya kanalize bir yayın devam edecek. Emre abiyle, Emre Eren'le. Emre abi de müsait olduğu zaman yayında bizlerle beraber olacak. Kendisi de sağ olsun bizi birazcık beklettik. Emre abi de şu anda duyuyor bizi. Kendisinden de ufak bir özrümüzü dileyelim. Rötar dolayısıyla. Emre abi hoş geldin.
0: Estağfurullah sevgili Can, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkür ederiz abi. Maçların bitişini böyle 8 dakika rotarlı olmasından kaynaklı olarak biraz kaydırmak durumunda kaldık abi.
0: Normal.
1: Zaman zaman tabii ki böyle şeyler olabiliyor canlı yayınlarımızda. Emre abi, öncelikle tabii ki hoş geldin demek istiyorum ve şunu soracağım ya, aslında doğrudan bir soruyla gireceğim. Antalya Spor küme düşmesi garantilenen artık son takım oldu. Yani bugün öncesinde Emre Eren ne düşünüyordu? Düşme hattındaki 4 tane takım, sonuçta ihtimali olan 4 tane takım vardı o 3. bilet için. Bu tabloda öngörüsü nasıldı? Ne ile karşılaştı ve ne oldu? Şeklinde bir soru.
0: Valla ben geçen haftaki yayınımızı ya senle ya da Berk'le konuştuğumda ben en zayıf halkanın Antalya Spor olduğunu düşünenlerdenim demiştim.
1: Doğru, ben bunu hatırlıyorum abi. Benle de konuşmuş olabilirsin.
0: Senle konuşmuştum. Çünkü neden diye soracak olursan, içeride Alanya Spor maçını kazanamıyorsan küme düşersin kardeşim. Yani bu iş böyledir. Özellikle mesela Eyüp Spor takımına değinmek istiyorum. Yani,
1: lütfen.
0: Başkansız, yönetim kurulsuz, oyuncuların darmadağın olduğu, işte mali anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşadığı ve yardımcı antrenörlerden birinin bu göreve soyunup da ben bu takımı ayağa kaldırırım demesi, oyuncuların buna inanması, yani 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik aldılar. Ben kutluyorum öncelikle. Yani Eyüp Spor takımını gerçekten canı yürekten kutluyorum. Yani çok can siperhane mücadele ettiler. Oyun disiplininden kopmamaya gayret gösterdiler. Umut Bozoğ'un özellikle o liderlik özelliğini sahaya yansıttılar ve bugün kümede kaldılar. Ama bugün çok ciddi gelgitler oldu. Yani hangi kanala, hangi dakikada nasıl çevireceğim ya? Bir tarafta telefon açık, bir tarafta iPad açık.
1: Canlı konuşmalara bizde de durumlar benzerdi abi.
0: Aynen, bir tarafta ekranı kurmuşum. Yani 4 maçı aynı anda izlemeye çalıştım. Gayret gösterdim. Tabii enteresan bir şey oldu. Fenerbahçe 2-0 mağlupken 2-1 yaptı ikinci yarının başında. 82'de 2-2 yaptılar Kerem Aktürkoğlu'yla. O esnada 79'da Antalya Spor Balyet'te çok önemli bir gol buldu. Ve Antalya camiası yani orada korkunç derecede büyük bir sevinç gösterisinde bulundular. Yani yaklaşık 30 bine yakın bir taraftar grubu vardı bugün Antalya'da. Bir kere Antalya Spor'u düştüğü için üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Yani bu kadar camiası yüksek, bu kadar seyirci potansiyeli yüksek, bu kadar güzel bir ilimizin Süper Lig'de olması bence çok değerli ve önemliydi ama bunu maalesef başaramadılar. Orada Fenerbahçe 3-2 87'de öne geçti Fenerbahçe. Yani bir kalha çıktı sahneye 88'de 89'da hatta. Ya önemli bir vuruş yaptı, rakibe çarpıp gol oldu. 3-3 oldu maç. Fenerbahçe saldırdı. Maçı sonuna kadar bırakmamaya gayret gösterdi. Doğru bir oyun oynadılar ama tabii Eyüp Spor burada gerçekten çok önemli bir başarıya sahip oldular bu akşam. Yani bugün sabaha kadar uyumasalar bu galibiyeti, yani buradan alınacak bir puanla kümede kalmalarını kutlamaları son derece en doğal hakları diye düşünüyorum. Gençler Birliği Trabzonspor maçına gelecek olursak, yayıncı kuruluşta Tolunay Kafkaslı birkaç dakika dinleme fırsatında bulundum. Hı hı,
1: Tolunay Hoca'nın yorumlarını da duyalım abi.
0: Kaybetmesi lazım dedi yani. Yani
1: bir lütfen abi, bir daha duyamadık.
0: Trabzonspor ama bu şekilde kaybetmez dedi. Hı. Gençler Birliği takımını kutlamak lazım. 2-2 yaptılar. Metin Diyed'in gerçekten geldiği günden beri takıma büyük bir aidiyet verdi. Zaten gitmesi problemdi. Yani 6 hafta teknik direktörlük yaptı. 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı ama tam takım kurgusu sahaya yansıdı derken
1: hoca gitti.
0: Direktörlük görevine son verdiler. Sonra Volkan Demirel'le olmayacağını anladılar. Tekrar son 2 hafta Metin Diyed'ine döndüler. Orada da enteresan bir duygu vardı. Orası da benim eski futbol oynadığım kulüp.
1: Tabii.
0: Onların da kümede kalmasına çok sevindim. Kasımpaşa takımına baktığımız zaman Emre Berezoğlu gerçekten önemli işler yaptı. Son dakikaya kadar mücadele gücünü sahaya yansıttı. Galatasaray maçından da alnının sonucuyla bu işi başardı ve kümede kaldı. Ben 3 takımı kutlarken tabii orada da Sami Uğurlu var. Benim eski takım arkadaşımdır. İzmir Spor'da altyapıdan beraber yetişmiştik. İyi kardeşimdir benim. İyi bir teknik adamdır ama tabii bugün üzülen taraf...
1: Stüdyo olarak biz de buna hemfikiriz abi. Yani biz de Sami Hoca'nın çok değerli bir teknik adam olduğunu düşünüyoruz. Ama şeyi soracaktık tabii ki. Antalya Spor'da yani oyuncu grubunun ya da kadronun yetersiz oluşu mudur bu başarısızlığı getiren şey? Bunu soracaktık.
0: Ya, tabii ki oyuncu grubu ve kadronun yetersiz olması... zaten Antalya Spor'daki bu yaşanılan düşüşü çok net bir şekilde gösteriyor. Sezon başı Emre Belezoğlu ile başlıyorsun. Sonra kaçıncı haftaydı? 8 galiba. 8. hafta sonunda Erol Bulut'la başlıyorsun. Erol Bulut'la 8 hafta oynuyorsun. Erol Bulut'u gönderiyorsun. Sami Uğurlu ile ligin kalan bölümünü devam ettiriyorsun. Yani 3. teknik adam. Tabii kolay değildir bu işler. Biraz maddi anlamda da sıkıntıları olduğu için çok fazla transfer de yapamadılar devre arasında.
1: Önemli
0: oyuncuları katıp yani biz kümede kalacağız potansiyelini ortaya koyamadılar ama onlar da bu işi son maça kadar getirdiler. Özellikle geçen hafta Galatasaray maçında korkunç derecede önemli ve iyi bir oyun. Oradan alınacak bir puan çok değerli olabilirdi ama o şansı yakalayamadılar. Galatasaray'a boyun eğdiler. Benim söyleyeceklerim Can şu.
1: Lütfen abi.
0: Ben bir hafta öncesinde demiştim. Yani Alanyaspor takımını ligde iddiası olmayan bir takımı içeride yenemiyorsan maalesef küme düşersin.
1: Evet. Ya yani o günkü manşet oydu ve bugün de ne kadar haklı olduğunu bir kez daha duyduk abi. Çok katılırım yani o yorumuna. Bu arada onu da söyleyeyim. Hatta hafif de yorumunu çalmak durumunda kaldık abi. Maç içerisinde çok benzer bir yorum yaptım. Senden çaldığımız bir yorumdu. Ondan dolayı da tekrardan.
0: Estağfurullah. Ya sevgili Can, ya futbolda akıl oyunları, oyuncu kalitesi, işte tribünle bütünleşme, futbolun gerektirdiği mücadeleyi sahaya yansıtma, her türlü enstrüman var futbolun içerisinde ama Antalya Spor takımı son düzlüğe iyi giremedi ya. Son
1: düzlüğe
0: giremedi. Yani o düzlüğe iyi girebilseydi oradan kazasız bir şekilde ayrılabilirdi ama maalesef bunu başaramadılar. Tabii çok ciddi de bir puan farkı olmadı. Yani bugün baktığın zaman Antalya Spor takımı ligin 16.sı 32 puan toplamış. 33'te Eyüp kaldı. 34'te Gençler Birliği kaldı. 35'te de Kasımpaşa kümede kaldı.
1: Doğru.
0: Yani aslında çok çok büyük bir fark değil bu. Bir tane iki tane maçı kazanmak demek bunlar. İşte bunları zamanında yapamıyorsan, son maça getiriyorsan maalesef yapılacak da çok fazla bir şey yok. Hatta Eyüp Spor takımı özellikle ilk 45 dakikada çok iyi bir futbol oynadı. İkinci yarı baştan sona o maçı çok detaylı bir şekilde izledim. Fenerbahçe'nin çok ciddi bir geri dönüşü vardı. Fenerbahçe 3-2 öne geçmesini de bildi ama o golü engel olamadı. O golün sonrasında da Fenerbahçeli oyuncular yani son saniyeye kadar her türlü mücadeleyi ortaya koydular. Onları da tebrik etmek lazım. Galatasaray takımına baktığımız zaman bugün oynamayan oyunculardan kurulu bir takım birlikteliği vardı. Icardi'nin çok fazla gene oyunun içerisinde görünmediği bir 90 dakika izledik ki çok Icardi'likte bir oyun değildi. Rakip 8-9 kişiyle çok doğru bir savunma yapıyordu Kasımpaşa. O yakaladığı pozisyonda da golü buldular. Onları da kutlamak lazım ama tabii bugün Antalya Spor Türkiye'nin yani önemli illerinden, önemli
3: en büyük 5 ilimizden bir tanesi hatta.
0: Biridir gerçekten. Olarak. Ya oradaki taraftar grubunun da bu akşam son derece üzgün olduğunu ama futbolun önümüzdeki yıllarda da Antalya Spor bunları çok yaşadı. Çok düştü, çok çıktı. Önümüzdeki senede doğru bir yapılanmayla, doğru bir teknik direktörle, doğru bir kadro yapılanmasıyla neden olmasın? Önümüzdeki sene tekrar gelebilirler. Onlar için de büyük bir üzüntü oldu bu akşam.
3: Katılırım abi, yani %100 katılırım. Şunu da sormak istiyorum. Tabii ki düşen bugünkü düşme mücadelesindeki takımları konuştuk ama Kayseri Spor ve Karagümrük'ü de soracağım abi. Sonuç olarak yani geçtiğimiz hafta garantilendi onların durumları ancak önce bir Karagümrük yorumu almak istiyorum abi senden. Tabii ki nasıl değerlendiriyorsun süreci, oyunu vesaire vesaire. Haricinde tabii ki Kayseri Spor'u da sormak istiyorum abi.
0: Ya Karagümrük takımı bundan 10 hafta önce herkesin düştü dediği bir takımdı. Ama yani futbol öyle bir oyundur ki öyle enteresan şeyler olur ki ligin bitmesine 9 hafta kala Fenerbahçe'yle bir içeride bir maç oynadı Karagümrük takımı. Orada Fenerbahçe'ye pozisyon vermeden 2-0'lık bir galibiyet aldılar ve o gün bir karar verdiler. Dediler ki biz kümede kalabilir miyiz? Biz oyuncu potansiyeli olarak sahaya doğru bir oyun ortaya koyabilirsek yapabiliriz dediler. Çok geç kaldılar mı? Kaldılar. Yani çok Alexander diye çok önemli bir teknik adamları vardı. Evet kadro kaliteleri çok düşüktü ama ligin son 4 haftasına bakar mısın ya? Yani Karagümrük için üzülmemek mümkün değil. Yani gidiyorsun Beşiktaş'tan puan alıyorsun. İçeride Gençler Birliği gibi zor bir rakibi. Yani küme düşme potasındaki bir rakibi yeniyorsun.
3: Doğru.
0: Gidiyorsun Kocaeli'de Kocaeli Spor'u yeniyorsun. Son hafta içeride Alanya Spor'u yeniyorsun. Yani 4 haftada 10 puan alıyorsun. Ama ligden düşüyorsun. Çok enteresan bir şey. Yani 20 puandasın 9 hafta önce. Ligin bittiğinde 30 puandasın ama son 4 haftada kazandığın maçlar var. Yani içeride bir Eyüp Spor maçı oynadılar. Dışarıda bir Konya Spor maçı oynadılar. Onların en enteresan oyunları oydu. İçerideki Eyüp Spor maçında kazansalardı bence bugün kümede kalan tarafın Karagümrük olduğunu söylemek lazımdı.
3: O doğru.
0: Orada da futbol oynadım. Orada da kaptanlık yaptım. Çok değerlidir benim için. Çok önemlidir. Ama Süleyman Başkan futbolun önemli değerlerinden biridir. İnşallah kulübü de bırakmaz. Önümüzdeki sene yeni bir yapılanmayla mutlaka Karagümrük'ü tekrar Süper Lig'e getirecektir. Sezon başı sevgili Aydın Cingöz'le birlikte bir yerdeydik.
3: Selam olsun Aydın abiye.
0: Selam olsun sevgili Aydın Cingöz'e. Aydın'la oturuyorduk. Başkan geldi. Süleyman Başkan geldi. Ya dedim başkan birkaç soru soracağım dedim falan. Tobi dedi ya ne sorabilir, ne sorarsan dedi cevap veririm falan dedi. Ya dedim başkanım ne düşünüyorsun? Ya dedi bizim bütçemiz çok dar ve kısıtlı. Yani biz düşmenin en büyük adaylarından biri olacağız. Çünkü insanlar 40 milyon euro 50 milyon euro para harcayıp da bir yerlere gelemiyorlar. Ama biz 8-9 milyon eurolarla biz bu kulübü döndürmeye çalışıyoruz. Bizim de işimizin çok zor olduğunu biliyoruz ama bu çocuklar inşallah bunu alınların ak bir şekilde başarabilirlerse önümüzdeki sene yeni yapılanmayla çok değerli işler yapacağız demişti sezonun başında. Ligin başladığından 4 ya da 5 hafta sonra konuşmuştuk kendisiyle. Onun gerçekten dedikleri çıktı ama bu kadar kısıtlı bütçeyle buralara kadar bu işi getirebilmek. Ayrıca biliyorsun Karagümrük'ün en büyük özelliği semtinin içerisinde oynadığı maçlardaki o seyirci potansiyelini sahaya yansıtmaktı.
3: Doğru.
0: Yıllardır Karagümrük bu potansiyelden çok uzak bir görüntü veriyor. Çünkü sahası kriterleri uygun değil. Süper Lig oynamaya uygun değil. O yüzden olimpiyat statlarında oynamak zorunda kaldılar.
3: Ki o da yani tabii ki etkiliyor abi.
0: Her maçı deplasman gibi oynadı sevgili Can.
3: Doğru.
0: Yani bu da kolay bir hadise değildir. Kolay bir iş değildir. İnşallah Süleyman Başkan bırakmasın. Süleyman Başkan futbolun çok önemli karakterlerinden biridir. Futbolu çok doğru yönlendirebilir. Önümüzdeki senede iyi bir yapılanmayla tekrar Karagümrük'ü inşallah süperlikte görelim diye düşünüyorum.
3: Peki Süleyman Başkan demişken abi tabii ki akıllara da tabii Kayseri dönemi de geliyor. Hatta ister istemez Kayseri Spor'u da sormakta istiyorum abi. Yani bekler miydik sene başında? Ya da sene ortasında artık bu ihtimal olacak gibi mi diyordun içinden veyahut da Kayseri Spor düşmesi hakkında ne düşünüyorsun abi? Süreci nasıl yorumlarsın?
0: Ya tabii Kayseri Spor takımında da ona keza yani Gistol'la sezona başladılar. Gistol'la başladılar ama yani 8 haftada hiçbir galibiyet alamadılar. 5 beraberlik 3 mağlubiyet almışlardı Gistol'la birlikte.
3: Evet. Hep 1-1 4-0'dı mağlubiyetlerdi hatırlıyorum. Doğru.
0: Sonra biraz toparlanır gibi oldular.
4: Ondan sonra o gittikten sonra Erling Mo geldi. Erling Mo geldikten sonra da çok ciddi mağlubiyetler kat ettiler. Yani Kayseri Spor takımı özellikle

0: esnadıyla yani şehrin bütün nüfusuyla birlikte çok değerli bir kulübümüzdür. Yani
1: %100.
0: En zor Anadolu takımlarında oynadığımız dönemlerde en zor zorlandığımız takımlar Kayseri tarzında, Erzurum tarzında o sert iklim olan takımlara çok zorlanırdık. Yani sezon içerisinde giderken. Kayseri Spor'u da zaten zorlanıyorlardı ama tabii Berna'nın bıraktıktan sonra Kayseri'de biraz o hedefler, o beklentilerin altında kalan bir yönetim grubu oldu. Buna karşılık veremediler. Transfer anlamında tahtaları kapalıydı.
1: Doğru.
0: Eski kalan oyuncularla birlikte devam etmek zorunda kaldılar. Onlar da onurlarıyla mücadele ettiler. Çok değerli işler yaptılar. Rize Spor maçında acaba kümede kalıyor muyuz dediler. İçeride kazandılar.
1: Doğru.
0: Sonra içeride bir Eyüp Spor maçları vardı. Orası kırılmaydı onlar için. Onlar da iyi kazanamadılar. Yani orada 2 puan verdiler. Ve deplasmandaki Alanya maçı onları geçen hafta küme düştüğünü gösterdi. Ama bu hafta Konya Spor'a kazansalar bile küme düştüler. Onlara da önümüzdeki sene TFF 1. Lig'de başarılar diliyorum sevgili
1: Peki. hocam. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili Can. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol.
0: Tabii bugün sevinçli takımlar var. Üzülen bir Antalya Spor takımı var. Geçen hafta Galatasaray kutlamaları yaptı. Velhasıl bu sezonu Süper Lig'i kapatmış olduk sevgili Can. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde tekrar yeni maçlarla birlikte, yeni heyecanlarla birlikte tekrar hep birlikte oluruz diye umut ediyorum. Görüşmek dileğiyle iyi yayınlar dilerim.
1: Çok çok teşekkür ederim Emre abi. Ağzına sağlık. İyi ki varsın abi. Yorumların her zaman bizler adına çok çok kıymetli.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Emre abiyle de bağlantımızı yaptık. Şimdi çok kısa bir jenerik dinleteceğiz. Ardından tabii ki oyuncu röportajlarına geçeceğiz. Yani birçok konumuz var. Birçok şeyi konuşacağız tabii ki. Hatta şu anda önümde bugün 4 tane maçın aynı anda olmasından da kaynaklı olarak oyuncu röportajları var. Sizler adına tabii ki bunu yapacağız ama her şeyden önce bir küme düşen teknik adam Sami Hoca'ya bir dönmek istiyoruz. Öncelikle bir Sami Hoca'yı dinleyelim. Kısa jeneriğimizin ardından.
2: Kazandınız ama yeterli olmadı.
3: Evet, yani burada şu an konuşmak gerçekten çok kolay değil. Çünkü Antalya gibi bir cami, Antalya Spor gibi bir kulübün kesinlikle Süper Lig'de ve daha yukarıları zorlaması gerekiyor. Tabii ki de bugün hiç biz kendi adımıza kazanmak için bu stresle oynamak aslında çok kolay değil. Yani oyun olarak baktığında sahaya istediği her şeyi koyması tabii ki de çok kolay değil. Ancak yine de mücadele edip buradan galip ayrıldık. Kocaeli takımı da tebrik etmek lazım. Kocaeli takımı da iyi şekilde hazırlanmış, iyi şekilde gelmişler. Ligin kaderini etkilememek için çok da mücadele ettiler. Tabii onlar sonuçta yapması gerekeni yaptı. Ancak diğer tarafta tabii beklediğimiz, istediğimiz sonuçlar gelmedi. Onlara da bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü sonuçta başkalarına bağlı bir şekilde son haftaya girmemek gerekiyordu. Diğer taraftan 3 yerden ki ligin ilk 3 sırasında olan takımların 3'ünden de o beklediğin skor gelmedi maalesef. Çok üzgünüz. Yani burada son haftalarda ki özellikle elimizden geleni yaptık ancak geri dönemedik. Maalesef o gücümüz ona yetmedi. Çok üzgünüz.
2: Tabii zor bir sezondu. Geride kaldı. Neler düşünüyor?
4: There is a big disappointment of course. I think today, yeah, we did our job actually, but okay, we relegate, but I think in the full season, if you see, yeah, we didn't bring enough, it was difficult season, and okay, we relegated, so we have to look to ourselves, yeah, that's it.
5: Bizim için çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Bugün üzerimize düşeni yaptık ama günün sonunda maalesef küme düştük. Ve yeterince iyi değildik sezon boyunca. Kendimizi eleştirmemiz gerekiyor bu konuda. Günün sonunda çok üzgünüz, küme düştük.
2: Samuel Balet'le birlikteyiz. Maçın tek golünü imza atan isimdi. Belki maç istedikleri gibi bitti ama sonu istediği gibi olmadı. Neler söyleyecek?
4: Yeah, the first thing is we are sorry for the fans, for the city. It's difficult right now to find the moment, the words in this moment, but I think the team needs to take rest, to let this happen, because now
6: Yeah, nobody speaks in the dressing room, so I understand the deception, but it's difficult to find the words right now.
5: Öncelikle şehir için, taraftarlar için çok üzgünüz. Şu an bir kelime bulmak da çok zor. Soyunma odasında kimse konuşmuyor. Çok büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz. Gerçekten üzgünüz.
2: Zor bir 90 dakika oldu. Onlar adına neler düşünüyor?

0: game, but unfortunately it was not enough. I don't know what to say.
1: Şu an ne söyleyebilirim ki? Söyleyebileceğim tek şey, maçı kazandık ama bizim için yeterli değildi. Gerçekten şu an ne söyleyeceğimi bilmiyorum.
2: Teşekkür ediyorum değerli görüşler. Evet, oyuncular görüşlerini bizlerle paylaştı. Sözde.
3: Spor'da Legowski ve Umut yanımda ama Umut'un röportajda farklı bir rolü daha olacak gibi. İlk önce Legowski'ye ben sözü veriyorum duygu düşünceleri için, ardından Umut'la bakalım röportajdaki rolü itibariyle dahil olacak.
4: First of all, we will ask about you. What do you think about the game? What are you feeling about the game?
5: No, it was a crazy game, actually. The first half we did very good. We scored two goals, two beautiful goals. And then the second half was difficult for us. But in the halftime, we said in the dressing room that we have to stay together, be strong, and because they're gonna come and push us. But yeah, in the end, we score. Also good goal, the third one, and we stay in the league.
6: Öncelikle ilk yarı çok iyiydi, iki gol attık, çok mutluyduk. İkinci yarı tabii ki daha zor oldu. Devre arasında takım halinde hareket etmemiz lazım çünkü Fenerbahçe daha baskılı oynayacaktı. Sonra biraz zor oldu ama son dakika inanılmaz gol oldu. Yani gerçekten inanılmaz bir maçtı.
7: Too much, I forgot.
8: You say too much, vallahi you say too much.
3: Peki, Legowski'nin görüşlerini aldık ama yani seni sadece tercüman olarak burada bulundurmayalım. Seni de lütfen görüşlerini alalım.
6: Yani aslında söyleyecek çok şey var gerçekten. Herkesin, yani herkese teşekkür etmek istiyorum burada. Çünkü bir kaos ortam vardı, bu da bir gerçek. Ama biz takım olarak, biz cami olarak, tecrübeli oyuncu olarak biz de bu takımı tutmak istedik bu ligde. Gerçekten çok zor olduğunu biliyorduk ama biz gerçekten inandık. Zor süreçten geçtik. O da bir gerçek ama hiç pes etmedik. Gerçekten herkese teşekkür etmek istiyorum. Oyuncular, hocalar, tesisteki çalışanlar, staff, herkes, sağlık ekibi, yani gerçekten bu takım bu ligde kalmayı hak ediyor. Vallahi çok mutluyuz. Yani bir de böyle bir senaryoda kalmak gerçekten yani bir daha yaşamak olursa inşallah böyle yaşarız. Çünkü gerçekten çok güzel bir an. Yani çocuklarımıza anlatacağız bir olay. Gerçekten çok mutluyuz. Gerçekten.
3: Legowski, do you think is he successful to translate your sentence?
5: Yes, I think he was very good in this. What I've heard, he didn't stop and you know, he was very good.
6: Çok teşekkürler.
7: Şimdi seni sana bırakacağım cümleyi.
6: Valla gerçekten çok dinledim. Şu an tercüman iş bitiyor. Gerçekten ben feshediyorum. Gerçekten herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Yani taraftar, cami, herkese gerçekten. Valla söyleyecek çok şey var ama kısa keselim. Mateos, thank you for everything. You are a very bad player. Very good player. I forgot you are online. Çok teşekkürler gerçekten.
5: Oh, but I have to say also, I think all Turkey saw what this guy did for us, his experience and how he work every week, especially you know as a team last weeks and how many numbers he did, assists and goals. That's really something amazing, outstanding.
6: Yani bu biraz çok şey, zor da yapacak bir şey yok. Yani şey dedi, yani bir de beni de tebrik etmek istiyor çünkü son haftalar asist, gol, yani bayağı katkı sağladım. Yani çok, benim için çok mutlu. Söyleyecek çok şey yok. Bir keşke Dünya Kupası'nı konuşsaydı da. Yok çok, yani ona da teşekkür etmek istiyorum çünkü gerçekten çok iyi bir karakter. Beraber bir zamanda çok oynamadık ama hiç pes etmedi. Gerçekten çok çalışkan bir takım var. Bir inanılmaz bir grup var yani. Gerçekten ilk yarı oynamadık. Çok oynamayan oyuncu vardı. İkinci yarı bu takımı kurtardı. Yani gerçekten futbol çok inanılmaz bir spor. Çok mutluyuz. İnşallah da seneye Eyüp Lig'de kalır. Çok teşekkür ederiz.
3: Peki, ben teşekkür ederim her ikinize de. Evet, maçın ardından Legowski'nin duygu düşüncelerini Umut'un tercümanlığı eşliğinde sizlerle paylaştık ve tabii ki Umut'un görüşlerinde.

0: cephesiyle günün yıldız ismi Metehan Mimaroğlu röportaj alanımıza geldi. Metehan hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Tebrik ediyorum. Çok önemli bir karşılaşmaydı ki artık sezonun son maçına kadar süren bir mücadele vardı. Bugün de 3-0'lık net bir skorla kazanıp ligde kalmayı başardınız. Neler söyleyeceksin? Hislerini almak istiyorum.
1: Çok inanılmaz mutluyuz. Aslında bu haftaya bu işi getirmememiz lazımdı. Bize yakışan futbol oynamadık. Ligin ikinci yarısında belli bir dönem. Çok mutluyuz. Trabzon takımını da çok kutluyorum. Onlar da çok iyi mücadele etti. Özellikle genç kardeşlerimi ayrı kutluyorum. Hepsi canla başla mücadele etti. Trabzon halkı ve taraftarına da çok teşekkürler. Bizi çok iyi ağırladılar. Son maç olmasına rağmen özellikle benim golümden sonra alkışladılar. Ben de onlara alkışla karşılık verdim. Bence futbolun güzelliği bunlar. Ben biz onlara aldım. Güzel futbol, iyi futbol izletmek istiyoruz. Onlar da keyif alıyorsa ne mutlu bize. Ligde kaldık, çok mutluyuz. Şimdi içeride inşallah kutlamaları yapacağız.
0: Efendim, şunu da sormak istiyorum çok kısa. Tabii takım yükselirken de takımdaki en önemli performans, Süper Lig'e gelirken en önemli performanslardan bir tanesini yine sen sergilemiştin. Bugün de 2 asist, 1 gollük bir performansın var. Sahneye çıktın. Öne en önemli anda. Ben 2 diye gördüm ama o zaman düzeltiyorum. Düzeltiyorum. 1 asist. Demek ki ben yanlış görmüşüm. Yine de çok kıymetli olsa gerek. Senin için neler söylemek istersin? Kendi performansını nasıl değerlendirmişsin? Aynı zamanda bir sezon değerlendirmesi de yaparsan zor olsa gerek neler söyleyeceksin?
1: Dediğiniz gibi geçen sene de inanılmaz bir hikaye yazdık. Gençler Birliği armasıyla hak ettiği lige taşıdık Gençler Birliği'ni. Bu sene de aslında iyi başlamadık lige. İlk 5 maç 0 puan topladık. Sonrasında ikinci yarıda 7 maç olması lazım. Golle buluşamadık. Yani aslında realist baktığınızda ligde kalmamız mucize gözüküyor bu senaryoda. Ama hiçbir zaman bırakmadık. Çünkü iyi bir takım olduğumuzu, iyi kaliteli oyunculardan kurulduğumuzu biliyorduk. Nitekim ligde kaldık, çok mutluyuz. Ben de dediğiniz gibi skora yakın bir oyuncuyum. Her zaman skor katkısı yapmak istiyorum. Allah da nasip ediyor. Çalışıyoruz. Çalışana veriyor. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.
0: Tekrar tebrik ediyorum. Yeni sezonda görüşmek üzere. Evet, karşılaşmanın ardından Metehan Mimaroğlu bizlerle birlikteydi.
2: Evet, tabii ki oyuncu röportajlarını, teknik adamların açıklamalarını, dolu dolu bir düşme hattının tüm detaylı açıklamalarını sizlere dinlettik. Tabii ki bugün maç sonu yayınımızda Hakan Erol ve Emre Eren'e de teşekkürlerimizi iletelim ama Enis Kılıç'a da şöyle yüz yüze bir teşekkür etmek istedim. Abi çok çok keyifliydi seninle yayın yapmak. Hakikaten her zaman bekleriz. Tamam. Ağzına sağlık demek istiyorum.
3: Ben de çok teşekkür ederim gerçekten bu fırsatı verdiğiniz için. Dinleyenlere de ayrıca teşekkür ederim. Katılım da oldu, sorular oldu. Umarım cevap verebilmişizdir. Benim adıma çok keyifli bir yayındı.
2: Hem fikrim, ben de aşırı keyif aldım abi. Çok çok teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim, sağ ol.
2: O halde dinleyicilerimize de tabii ki söyleyelim. Klasik sözümüz olsun. Bugünlük yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki dakika skor ve maç sonu programında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi? Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi ve küme düşen son takım Antalya Spor oldu. Sky Spor YouTube kanalında Emre Zabunoğlu, Bülent Uygun ve Ahmet Çakar son haftanın maçlarını değerlendirdi.
3: Yılın antrenörü, adını bilmediğim, hayatımda hiç tanışmadığım Eyüpspor'un antrenörü. Adının Atilla olduğunu biliyorum. Bak, soyadını bilmiyorum. Eski futbolcumu bilmiyorum. Daha önce nerelerde oynamış veya çalışmış bilmiyorum. Niye? Eyüp Başkanı Murat Bey 6 ay cezaevinde kaldı. Şu anda da ev hapsinde.

0: para yok, pul yok, şu oldu, bu oldu derken bağıra bağıra kümede kaldılar. Öncelikle tebrik ediyorum Eyüp Spor'u. Öncelikle tebrik ediyorum Atilla Hoca'yı, hiç tanımamama rağmen. Antalya Spor kına yaksın. Nereden nereye geldiler? Bunu Yılmaz Vural zamanında 15-20 sene önce bir kere daha yaşamışlardı. Hatta bizim programa bağlanmıştı o zaman. ATV'deydim. Saçma sapan kafama silah dayadım filandı. Böyle tuhaf konuşmalar filan. Ya dayadığı yok da dayamış
1: bir
0: gibi.
1: Bir puan alsaydı son 10 maç kalacaktı Antalya Spor.
0: Öyle bir
1: bayağı
0: şey var.
1: Enteresan bir yani, şey olmuştu.
0: Antalya Spor kına yaksın. Bir kına yakması gereken takım da Fenerbahçe. Küme düşmüş Antalya'ya 2 puan. Küme düşmüş Karagümrük'e 3 puan olmak üzere toplam 5 puan kaybettiler.
1: Evet.
0: Artı küme düşmede son hafta kurtaran Kasımpaşa'ya da 4 puan kaybettiler.
1: Şöyle söyleyelim, bugün Galatasaray Kasımpaşa'yı yenseydi düşüyordu.
0: Kasımpaşa düşüyordu.
1: Kasımpaşa düşüyordu.
0: Tabii.
1: Galatasaray'da büyük bir jest yapmış oldu Kasımpaşa'ya.
0: Abi jest yaptı, mes yaptı, bunlar doğru şeyler değil. Bunlar ancak bizim ülkede görürsün. Son haftaya girdin mi düşüyorsun, badem oluyorsun. Hani Trabzon'da eleştirebilirim.
1: Trabzon'un kupa maçı var cuma.
0: Hadi bir derece. Ama Galatasaray'ı mutlak eleştiriyorum. O takımın yarısı yok. Ne olduğu belli değil. Ne diyeyim ki? Burası Türkiye.
1: Buyurun. Bu arada Eyüp hocam, Bülent hocam size pas atmadan son 5 maç 3 galibiyet 2 beraberlik aldı Eyüp. Yani olağanüstü bir başarı. Yani Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendi. Gaziantep'i 3-0 mağlubiyeti, Kayseri beraberliği, Rize içeride 4-0. Yani şöyle baktığınızda küme düşme mücadelesi veren bir takım olarak son maçınızı hani büyüklerden biriyle oynamak istemeyebilirsiniz. Ama baktığınızda bugün ligde kaldı. Hep fikstür avantajından bahsedilir ya, işte o an takımların nerede oynadığının da önemi var. Bugün Fenerbahçe'nin hala şampiyonluk ihtimali olsaydı, Galatasaray'dan haber bekliyor olsa belki bu maçın zorluk derecesi bambaşka olacaktı. Aynı şekilde Kasımpaşa'da Galatasaray kazanmak zorunda oynadığı bir mücadele oynasa onun için de farklı olacaktı. Şöyle baksak sezon ortasında, ya en kolay maç evinde Antalya Spor, Kocaeli Spor'la oynuyor dersiniz. Kazanmasını da bildi ama baktığımızda Gençler Birliği, Eyüp ve Kasımpaşa istediğini aldı.
2: Evet, şimdi ben tabii uzun zamandan beri düşme potasında bu kadar takımın bir arada girdiği ve hatta 4 takımın da aynı puanlara geldiği bir ortamda eğer galip gelseydi, ki öyle bir süreç olabilecek bir durum vardı, Antalyaspor küme düşmüyordu. Bunlar arasında en son düşecek takım hangisi diye soracak olursan Antalyaspor derdik hep birlikte. Tabii bundan önce, yıllar önce de düştüğünde de o zamanlar son 10 hafta bir 3 puan mı alsaydı kümede kalıyordu yanlış hatırlamıyorsam, onu başaramamıştı. Bu sezonda son 10 maçında içeride Alanya ile falan da berabere kaldı. Velhasıl derken bugün itibariyle Antalya gibi dünyanın en güzel şehrinin takımını 500'e yakın 5 yıldızlı oteli veya 4 yıldızlı otelleri olan bir şehri, çok daha güzellikleri hak eden bir şehrin düştüğünü görüyoruz.
1: Türkiye'nin Monakosu olabilecek bir takım.
2: Tabii baktım. Yani her şeyle inanılmaz bir şehirden bahsediyoruz. Fakat her seferinde hep söylüyoruz, şampiyonluğa oynayabilecek, UEFA'lara işte oynayabilecek, Avrupa kupalarında bulunabilecek bir şehir, bulunabilecek bir takımın bu durumda olması gerçekten işler acısı. Şimdi gelelim Eyüp Spor'a. Atilla Gerin Hoca, seni ayakta alkışlıyorum. Sana asker selamımı çakıyorum. Hatta Ahmet Çakar hocam sana tatil planı yapıyor. Senin tatil masraflarını da ben karşılıyorum. Velhasıl bir destan yazdı. Bir teknik direktörlük kahramanlığı yaptı. Bir teknik direktörün yokluklar içerisinde bir Türk hocasının neler yapabileceğini gösterdi Atilla Gerin Hoca. İnanılmaz 17-18-20 yaşındaki resmen bebelerle o çocuklarla takımdan ayrılanlar oldu. Başkanı malum işte hep beraber biliyoruz, 6-7-8 aydan beri hapisteydi. Oradan çıktı, evi de hapis yatıyor. İkinci başkanı gene keza aynı şekilde. Öyle olduğu bir ortamda o çocuklar, 18-19 yaşındaki çocuklar 3-4 tane abileriyle beraber kümede kalma başarısı gösterdi. Başta Atilla Gerin'i, Eyüp Spor'un o çocuklarını, hepsini alnından öpüyorum. Tebrik ediyorum, aslan gibisiniz.

0: mükemmel bir başarı hikayesi yazdınız.
1: Gençler Birliği'nde bu arada Metin Diyadin Hoca'yı da tebrik etmek lazım. Yani kupada yarı final. Gerçi Volkan Hoca elemişti Galatasaray'ı ama ligde de tutmayı başardı Gençler Birliği'ni.
2: Tuttu.
1: Tuttu yani. Baktığınızda o Gençler Birliği'nin de son haftalarda...
2: Yani kimsenin galibiyetine, mağlubiyetine çamur atmayalım ama Eyüp'ü kutlayalım. Antalya'da diyelim ki kına yakın. O güzelim stat. Takım çok iyi değil, kabul ediyorum. Ama nereden nereye geldin?
1: Evet.
2: Bülent Hoca ne dedi? Hani bundan 8-10 hafta önce biz Antalya'nın düşebileceğini hiç ihtimal vermiyorduk. Eyüp Karabük banko diyorduk. Kayseri'de olabilir diyorduk. Eyüp'e niye banko diyorduk? Dediği gibi çoluk çocukla oynuyorlar. Başkan cezaevinde idi. Şu anda da ev hapsinde. Parasal muhtemelen çok büyük sorunlar olmuş olmasına rağmen... Eyüp Spor'da oynayan bazı oyuncuları yolda görsem oğlum nasılsın, lise talebesi misin diyeceğim durumda Eyüp Spor kazandı. Daha doğrusu puan kazandı ve ligde kaldı.
1: Evet.
2: Ya Fenerbahçe'nin sadece kendine faydası yok, lige de faydası yok arasını satın. Ya şu anda Antalyalılar iddia ediyorum. Fenerbahçe'yi sövüyorlardır.
0: Ben asıl Gençler Birliği takımını... Yani... Kutlamak lazım. Gençler Birliği takımı da evet kupada buralara kadar, yarı finallere kadar gelmiş bir takımın bu süreçlerde olması da açıkçası orantısı çok bozuk bir başarı hikayesi. Son haftada da olsa kümede kaldılar. O yüzden Gençler Birliği'nin rahmetli İlhan Cavcav'ın kurduğu bir sistem, bir ekol, bir yapının devamındaki gençleri geliştiren, onları bulup çıkartıp hem satışıyla hem de Ankara'da temsiliyle taraftar olarak tabii bir Ankara Gücü taraftar topluluğunu asla, zaten Türkiye'de sayılıdır Ankara Gücü taraftar topluluğu. Ama ona rağmen kısıtlı imkanlarla bu sezonda kümede kalmayı başardı. O yüzden futbolcuları, yönetimini, Metin Diyadin Hoca'yı, çünkü bir ara geldi, bir başarı hikayesi oldu. Nizamettin Başkan var zannetsem, ikinci başkan mı ne? O Metin Diyadin'in geri gelmesi konusunda... çok baskı yaptı ve o süreç içerisinde Volkan Hoca'yla yolların ayrılmasıyla kupada da Volkan Hoca'ya da bir teşekkür etmek lazım. Sonucunda yarı finallere kadar getiren bir başarı hikayesi yazdı. Nitekim çok zordu. Galatasaray deplasmanında yendi. Ve oradaki sürecin içerisinde bir değişiklik, bazen işte bizde zaten Türkiye'deki kan değişikliği dediğimiz kan değişikliği Gençler Birliği takımına da yaradı. Kupada Trabzonspor'a elenerek buradaki maça çıktığı ve dinlenmiş futbolculara çıkmanın karşılığını, konsantresini 3-0 gibi bir skorla, ki Metin Diyadin de burada doğru bir taktik, doğru bir analiz yapmış. O yüzden Gençler Birliği'ni de tebrik ediyorum.
1: Biz son dakikalarda gol olduğu için biraz hani Fenerbahçe'ye, Eyüp maçına odaklanıyoruz ama Galatasaray'la Trabzonspor da aslında kazansa, yenseler...
2: Ya bak ben sana bunlar bir şey söyleyeyim. Düşecek. Yıkımını, yani... kralını bu akşam Antalya Spor camiası yaşadı. Niye? 79'da mı 78'de mi ne golü buldular?
1: Golü buldu tam o ara.
2: O sırada da Fenerbahçe'de golü.
1: Evet.
2: Biz seyredemedik ama o anda Antalya stadında kaç bin kişi varsa 5000, 10000, 20000 büyük bir coşku. Aslanın Fener dediler. Şu anda Antalya galip ama bütün herkesin kulağı yedek kulübesinde. Fenerbahçe aman Kasımpaşa maçında gol olmasın. Veya Gençler Birliği bir gol yesin derken gençler ikiyi buldu.
1: Evet.
2: O iş bitti dediler. Zaten Galatasaray Kasımpaşa maçın başına itibaren Kasımpaşa'nın puan kaybetmeyeceği belli.
1: Bu arada Fenerbahçe'de yanılmıyorsam 10 veya 11 sezon sonra iç sahada maç kaybetmeden sezon tamamladı.
2: Ya ne yapayım öyle bir şey, maç ya kaybetmemeyi kardeşim, siz dalga mı geçiyorsunuz? Bana ne? Benfica da öyle. Bak bu Mourinho şeyi, laneti. Biliyorsun değil mi? Mourinho
1: 3.
2: maç
1: oldu.
2: Kaybet Benfica bu sene maç kaybetmeden 3. oldu.
1: Onlar da 10 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyecek.
2: Gidemeyecek tabii. Evet. Beter olsunlar Mourinho'yu aldıkları için.
1: Şimdi Real alıyor hocam.
2: Emin değilim. O zaman Real de batağa düştü. Sittiği sene Real de şampiyon olamaz. Yine Barcelona olur. Dediğim gibi sezon bitti.
1: Anket açtı arkadaşlar. Ne sezonun diye? Oyuncusu... diye Osimhen, Asensio, Onaçu ve diğer. Bu arada Onaçu bugün gol atsa gol krallığını tek başına alacaktı ama Şomurodoğlu'da.
2: Pardon, sen ne açtın? Ne anketi açtınız?
1: Sizce sezonun en iyi oyuncusu kim?
2: Kimden açtınız bunu? Sky Spor olarak.
1: Sky Spor.
2: Kimler var?
1: Osimhen, Asensio, Onaçu, diğer.
0: Diğer kim?
2: Niye Uğurcan yok?
1: Hocam işte diğer belirtin diye.
2: Abi olur mu?
1: Ya 3 takımdan bir tane koyalım diye yaptık.
2: Osimhen'i koyma, Uğurcan'ı koy. Osimhen diğer de formüle edilsin.
1: Ya, hani ön forvetler daha şey
2: anladım.
1: Oluyor hocam.
2: Peki ben oyumu Uğurcan diyorum.
1: Siz hocam sezonun oyuncusu.
0: Sezonun oyuncusu. Gol kralı kim şu anda?
1: Şamurdoğlu'la Onaçu. 22 gol. İkisi paylaştı. Bugün Onaçu'dan ben bir gol bekliyordum. Hani tek alır diye, alamadı.
0: Yani gol kralları tabii gol atmış olmaları münasebetiyle ama şimdi hakikaten bugün yılın futbolu seçmeye kalkarsan 3-4 tane sporcu damga vurdu. Özellikle Galatasaray'da hocama katılıyorum. Uğurcan Çakır da büyük damga vurdu. Kurtardığı toplarla, şampiyonlukta büyük pay sahibiydi. Ki bugün oynamadı galiba. Oynadı mı?
2: Yok. Oynamadı, hayır.
0: Oynamadı. İşte o yüzden zaten oynamadı da belli oluyor. Velhasıl
1: sonra Güney oynadı, oynamadı. O da sakatlandı.
2: Niye oynamadı Uğurcan?
1: Hocam yani, milli takım falan izin.
2: Yani. Peki, pardon Bülent'ciğim.
0: Estağfurullah. Velhasıl buradaki süreç içerisine baktığımda Asensio performans olarak sakatlanana kadar çok iyiydi. Ama ne olursa olsun ben Onaçu'yla attığı gollerle Trabzonspor'u aldığı noktadan getirdiği yere baktığımızda Onaçu diyebilirim.
1: Bu arada şeyi de söyleyelim. Şimdi Esenler Erok Çorum maçı var. Esenler Erok'un geldiği senaryoda Esenler Erok, Eyüp, Kasımpaşa, Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Kaç takım etti? 7 mi?
2: 7. Böyle ülkeler var mı?
1: İngiltere, Londra.
2: Var, çok var.
1: Çok var.
2: Chelsea, Arsenal, Fulham, West Ham.
1: West Ham, Tottenham.
2: Tottenham.
1: Londra'ya yakın çevrelerden de çok. Yani İngiltere bize o anlamda yakın. En yakını.
2: Veya Moskova.
1: Ha evet, orası da
2: Moskova'da
1: çok.
2: Moskova'da Dinamo Moskova, Lokomotiv Moskova, CSK Moskova gibi çok takım var. Fakat ben bu arada Okan Buruk'u ayıplamak zorundayım. Kimse kızmasın. Veyahut da kızsın. Çok da Fifi de. Şimdi sen...
0: Fifi?
2: Fifi çok da umurumda. Kızarsa Ekim'e, kızmazsa Kasım'a. Öyle söyleyeyim. Yavaş yavaş konuş. Tekrar söylüyorum kardeşim. Sen Kasımpaşa küme düşmemeye oynuyor. Tıpkı Antalya gibi, Eyüp gibi, Gençler Birliği gibi. Sen niye böyle bir takımla çıkıyorsun?
1: İşte sezonun sonu, eğlenildi.
2: Ne oldu?
1: Sezonun sonu, eğlenildi, şampiyon.
2: Bak ne olur biliyor musun? Şimdi sen bugün Uğurcan'la ve diğer az takım oyunculara çıkmış olsaydın birkaç tane daha, Kasımpaşa seni yenebilir miydi yoksa sen mi Kasımpaşa'yı yenebilirdin? Şimdi ben bunu tabii kabul etmiyorum.
1: Hocam yani ön üçlüsü şimdi ama baktığımızda kağıt üstüne ne? Sané, İlkay, Lang, Icardi. Orta saha Kaan Naga.
2: Kaan Naga.
1: Evet, orası.
2: Kaan. İlk 11 oyuncusu mu?
1: Hayır.
2: İlkay?
1: Değil.
2: Naga?
1: Değil.
2: Kaleci?
1: Değil. Arda stoperde?
2: Değil.
1: Takım 1 2 3 boya da değil yani Sané hariç.
2: Kardeşim ben ilk 11'de direkt tane, oynamayan 5 tane oyuncuyla. 9 mu?
1: Hocam bence Singo ve Sané hariç 11 oyuncusu yok.
2: Tamam. Böyle bir şey yapmaya hakkın yok. Bak Trabzon bunu yapabilirdi. Trabzon şunu diyebilirdi. Onaçu'yu oynatmayayım. Ötekileri oynatmayayım. Doğru mu?
1: Doğru. Yedeklerini de söyleyeyim. Yedeklerde yani kadroda çoğu isim yok. Yani Sara, yani şöyle söyleyeyim, Aspirilla sakattı. Osimhen kart cezalısı zaten. Uğurcan, Yunus, Abdülkerim, Torreira ve Barış Alper. Kadroya alınmayanlar Galatasaray'da.
2: Doğru ama, bir davranış mı?
1: Ya şöyle söyleyelim hocam. Ya buna herkes şöyle tepki gösterebilirdi. Bülent hocam size de sorayım. Şimdi şampiyonluk maçı var. Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Eyüp'ün de hiçbir iddiası kalmamış. Şu maça şeylerle çıktı Eyüp. Yedeklerle çıktı. Galatasaray tepki gösterirdi.
2: Kendine yapılmasını istemediğin hareketi başkasına yapma diye atamızdan gelen bir söz vardır. Şimdi bunu Antalya Spor'a veya Eyüp Spor'a düşseydi, küme düşseydi Eyüp Spor, nasıl anlatacak Galatasaray?
1: Bu arada Galatasaray'da sezonu 5 yenilgiyle tamamlamış oldu. Yani Fenerbahçe 2 kez yenildi. Galatasaray 5 kez yenildi.
2: Ama 77-74.
1: Ama Fenerbahçe'nin beraberlik sayısı kaç sizce?
0: 10 mu 12 tane mi?
1: 11 tane hocam. 11 tane.
2: Hazırım, çoktur.
1: Yani Fenerbahçe şimdi 13 maçta puan kaybetti, Galatasaray 10 maçta.
0: Şimdi şöyle demek lazım. Büyük takımların
1: bir alt kanalına dönelim.
0: Yakışmayacak bir oyun anlayışları. Maçın son düdüğüne kadar herkes sahada. Hiç kimse parasının son kuruşuna kadar bırakıyor mu? Bırakmıyor.
1: Evet.
0: O formayı giyiyorsan kardeşim, o sahaya çıkıyorsan, antrenörünüz olarak da sizin hiçbir takımın vebalini alma mecburiyetiniz yok. Büyüklüğünüzü büyük yapan, oğlunuza, çocuğunuza bırakacağınız onuru, şerefi, mirasınız kendi tuttuğunuz takımdır. Ve o tuttuğunuz takımın da taraftarları olarak son maçta olsa çıkacaksınız, gereğini yapacaksınız. Şimdi Antalya'da düşmüş olmasına rağmen diğer takımlar da düşebilirdi. Siz size düşen görevi yapın. Sonrasını Allah kerim, kim düşüyorsa düşsün. Bu arada bir. İki, siz kendi camianızın büyüklüğüne yakışır bir şekilde sahada mücadele etmediğiniz yerde. Trabzon ne olursa olsun, kupa maçı da olsa üç yeme hakkına sahip değil. Yani ne olursa olsun bir kere öyle bir sürecin mücadelesini futbolcu veremez. Sen bunu İngiltere'de göremezsin. Sen bunu Almanya'da göremezsin. Sen şampiyonluk kutlamasını bir gün önce yapamazsın. Ya yap, bundan sonraki hafta istediğin kadar yapabilirsin.
1: Futbolcular o anlamda olamaz. Tatil matil kaçmak istiyor.
0: Olamaz abi, çıkmayacak. O zaman parayı alırken de hiç kaçalım demiyor. O insanlar oraya maç izlemeye geliyor. Şimdi bugün maçta 10 bin vardı. Fener maçında, Galatasaray maçında bilmiyorum kaç bin kişi vardı. Trabzon'da 7-8-10 bin kişi vardı. Bu insanlar bir çıkartıyor. Asgari ücretle maça geliyor. Futbolu izlemek istiyor. Tuttuğu takımın sahada mücadelesini görmek istiyor arkadaş. Yani sen ne olursa olsun son maç diye bir şey yok. Ben tatile gideyim, öbürkü bilmem nereye gitsin. Siz ne temsil ediyorsunuz arkadaş? Siz bu kadar düşürebilir misiniz Türk futbolunu ya? Futbolcular bir kere kendine çeki düzen verecek. Hocalar da buna izin vermeyecek. Gitmek isteyen futbolcu bundan sonraki süreçte ona göre değerlendirecek.
1: İşte Dünya Kupası olması muhtemelen...
2: Ya kardeşim...
1: Şöyle söyleyeyim hocam, ben Barış Alper Yılmaz'ım. Bugün de Okan Hoca beni oynattı. Yani girmez o riske mesela, aman sakatlanırım diye. Jok yapar geçer yani.
0: Kim ya, ne demek ya, öyle bir şey olur mu ya? Sen futbolcusun, ne demek riski? Abi, olay, ne zamanki sakınırsın olur.
2: Sosyal ahlakla alakalı, sosyal ahlakla alakalı. Başına gelmeden bunu anlayamazsın. Şimdi o ben oynamayan Okan Buruk şu anda Galatasaray'ın hocası değil de o geldiği yerlerde olsaydı. Rize, Mize, Başakşehir,
1: Akhisar.
2: Şu anda Antalya'nın hocası olsaydı. Tamam. Galatasaray hocası örneğin Fatih Terim olsaydı. Antalya hocası Okan Buruk, Antalya camiası Galatasaray Kasımpaşa maçının ilk 11'ini gördüğü an Allah belanızı versin derdi. Yazıklar olsun derdi. Abdülkerim oynadın. Yani son maça mı kaldı dinlenmek? Zaten ayın bugün 17'si. Zaten bir hafta falan dinleneceksin milli takım kampına kadar.
1: İşte şampiyonluk bitti.
2: Evet.
1: Elimdeki oyuncuları oynatayım.
2: Ya bunu oynatabilirsin, sana kanunen bir şey değil ama empati yap kardeşim.
1: Bir de hocam bence büyükler şunu da düşündü. Antalya deplasmanı yaz sıcak o şey oluyor. İstanbul'da iki tane,
2: hep sosyal ahlaksızlık,
1: iki tane seyircisiz emareler. Takım kaldı şu an.
2: Sosyal
1: yani.
2: Ahlaksızlığın emareleri.
1: Yani baktığında şu an üç büyükler bir az seyahat edecek.
2: Abi bunları filan düşünerek hocam, futbol oynarsak olmaz mıyız?
0: Onları düşünmemişlerdir ya. Öyle onlarla ilgili bir düşündüğünü düşünmüyorum ben de.
1: Şu an baktığınızda seneye bir az uçak seyahati var.
0: O zaman gelmeyin abi Antalya'ya devre arası kampına.
1: Artık.
0: Madem öyleyse gelmeyin abi Antalya'ya. Gidin o zaman, nereye istiyorsanız gidin. Böyle bir şey olur mu ya? Sen şimdi Antalya'yı düşünerek bu şekilde davranıyorsan, koskocaman bir şehrin kaderiyle oynuyorsan. Ha burada.
1: Antalya Spor'un da kendi hatası.
0: Ben baştan beri söylüyorum, Eyüp Spor taraftarı takımı inanılmaz derecede tebrik ediyorum. 18-20 yaşında hepsi ya doğru düzgün terlememiş. Süper Lig'de 10 maçı 15 maçı olmayan çocuklarla kümede kaldı. Başkanı yok, başkan yardımcısı olmayan bir takım kümede kaldı. Ve son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik aldı. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Böyle bir takım. Sen şimdi kalkıyorsun bir şehrin düşmesine. Sen sahaya çıkıyorsun, gösterdin performansı. Oradan bir tanesi şampiyon olduk bilmem ne. Öbürkü bilmem ne maçı varmış. Olur mu kardeşim ya?
1: Bu arada Fenerbahçe şunu... Şöyle bir şey diyemiyorum. Fenerbahçe zaten bu maçları kazansaydı şampiyondu bu sene. Fenerbahçe zaten böyle maçları kazansaydı şampiyondu. Yani Antalya'ya puan verdi. Kasımpaşa'ya puan verdi.
2: Aynen öyle.
1: Yani o yüzden Fenerbahçe için aslında olağan bir maç. 11. beraberliği. Doğru baktığımızda.
2: Yani... Tabii hep öyle. Türkiye'de böyledir. Sona kaldın mı? Bak Türkiye'deki şartlar.
1: Başkalarına kalmayacaksın hocam.
2: Bak, Türkiye'de. Kendin... Türkiye'de. Koyunsan veya bizonlar sürüsüysen en arkadaki bizon olmayacaksın. Av olursun. Tamam? Aslansan en arkadaki aslan olmayacaksın, aç kalırsın. Türkiye'de şartlar bu. Doğru mu?
1: Doğru. Ya baktığınızda da bugün herkes kendi şeyini yapabiliyordu. İşte Kasımpaşa kazanırsa kalıyor. Eyüp berabere kalırsa kalıyor. Gençler Birliği kazanırsa kalıyor. Antalya Spor kazanırsa diğer maçlara bakıyor.
2: Patladı. Demek ki son anda kaldım. Başkasının eline bakmayacaksın.
1: Bakmayacaksın.
2: El smokiniyle gerdeğe girmeyeceksin. Tamam? Smokin. Evlenirken insanlar smokin giyer ya. Bak doğru. Efendi konuşmaya çalışıyorum.
0: Zaten efendi konuş baba.
2: Efendi konuşmak bize yakışıyor zaten. Bülent'ciğim şunu da söyleyeyim. Şu anda Antalya önüne bakıyor. Önce bir sallıyorlar. Sonra diyorlar ki Allah bizim de cezamızı versin. 11 haftada neler yaptı.
1: Alanya hocam. Ha. Yani 2 hafta önce evinde
2: Alanya. Dönüyorlar Alanya diyorlar ki biz hani komşuyduk, akrabaydık. Bak elini oğlu.
1: Baktığınızda.
2: Bak elini oğlu herkes birbirine bıraktı mı bırakmadım belli değil. Ne oldu? Falan diyorlar.
1: Tabii Antalya'nın şu an tek takımı Alanya kaldı.
2: Evet. Bu Alanya'nın da işine geldi. Gelmiş olabilir.
1: Tabii yani.
2: Ama ben seyahat açısından baktım mı da onlar da bir ya Antalya Alanya 45 dakika.
1: Evet.
0: Şimdi abi İstanbul'da zaten seyahat dediğinde uçağa biniyorum bir saat. Her türlü rahatlığım evet. Var. Ona hiçbir hikayesi yok da. Önemli olan buradaki süreçler içerisinde Türk futbolundaki geldiği noktayı iyi etüt etmek lazım. Kulüplerimizde bir türlü futbol aklı dediğimiz, skuat sistemleri dediğimiz, onu da bir türlü hayata geçiremediğimiz bir ortam var. Oynanan oyunun keyfi, performansı, oyun anlayışının düşüklüğü inanılmaz derecede bir kötü. Kendi markamızı düşürebilmek için her yolu denediğimiz bir ortam var. Demek ki gençlerle işler olabiliyormuş. Bak şurada şimdi Eyüp Spor'un çocuklarına ya sakalı yok ya. Bıyığı yok evet. Değil mi? Nasıl bir mutlular, nasıl ağlıyorlar, nasıl sevinçler. Ve çocuklar son damlasına kadar mücadele ettiler. Gelinen noktalarda yapılan hatalar. Şimdi bir takım düştüğü zaman çıkması ondan daha da zor.
2: Daha da pahalı.
0: Hem de pahalı. Bir de öyle bir durum var. Çünkü büyük bir borçta düşüyorsunuz. Düştükten sonraki sahip süreçlere oluyor. Herhangi bir şekilde insanlar demoralize oluyor. O yönetimi almak istemiyorlar. O yönetim devam edip ben çıkartayım egosuna kapılıyor. Bu sefer o süreci yönetemiyorlar falan filan.
1: Bu arada Antalyaspor geçen hafta da Galatasaray'dan 88'de yedi.
0: İşte.
1: 2-2. Orada bir berabere kalmış olsa bugün ligde kalıyordu.
2: Evet.
1: Yani gerçekten enteresan.
2: Bir de şu var mesela Fenerbahçe camiası şu anda. Zaten köpüre köpüre geldiler. Kudura kudura, sinirlene sinirlene, sallaya sallaya. Ve şu anda ne diyorlar biliyor musunuz? Ne o biz delikanlılık yaptık. Galatasaray'ın arka bahçesi Eyüp'ü ligde bıraktık. Şimdi bak Fenerbahçe taraftarında bu söylemler başladı.
1: Sosyal medyada gördüm.
2: Elinoğlu dedi o gitti onu yendi kaldı. O onu yendi kaldı. Biz arka bahçesi Galatasaray'ın dediğimiz belli oranda da haklılar. Sevgili Murat hani şu anda devam çuf çuf yapıyordu soyunma odasında biliyorsun Galatasaray'la. Galatasaray ya bunlar hep ben itira atmıyorum. Belgesi var. Şimdi Fener taraftarı tamam onurlu mücadele ettik okey iyi oynadık ya pardon iyi kadroyla çıktık o da okey. Fakat biz delikanlı davrandık ne oldu? Galatasaray'ın arka bahçesi bizim maçımızda aldığı puanla kümede kaldı.
1: Futbol gerçekten dün işte Hearts Celtic maçı yani futbol bu sezon
2: bak, hakikaten. Hearts Celtic maçı falan bitmedi daha bir dakika ya. Bak kardeşim o maçta çok farklı bir Britanya adalarından karar çıkabilir.
1: Bu arada bu sezon Prag'da oldu bir benzeri.
2: Tabii, bir dakika abiciğim ben maçı seyrettim. Millet golü attıktan sonra herkes sahada 97 küsur.
1: 1 dakika 45 saniye vardı.
2: Olmaz kardeşim hakem bitirmedi ki maçı.
1: Evet. Sonra bitirdi yaptılar.
2: Hocam, ne demek bitirdi öyle şey olur?
1: Hocam İskoçya'da Celtic'in aleyhine karar çıkmaz ya.
2: Çıkarsa Avrupa'da bir tek İskoçya'da, İsveç'te falan çıkar böyle radikal kararlar.
1: Ha, daha önce Rangers'ı düşünmüştüm.
2: Şimdi hakem raporu. Bilmiyoruz ki ne diyor.
1: Ben... Celtic bugün özür diledi Hearts'tan.
2: Öyle özürle falan olmuyor bu işler
1: niye?
2: Kardeşim.
1: Girdi taraftar falan diye.
0: Eyvallah.
1: Bakalım hocam.
2: Bak, bak, şey söyleyeyim. Bu böyle bir tuhaflık. Mesela İskoçya Federasyonu diyebilir ki yarın. Hakem raporları geldi. Maç bitmemişti. Sahaya çok sayıda seyirci girdiği için hakem maçı oynatamadı, o da içeri girdi. Dolayısıyla 3-0 Hearts galip deyip çıkabilir.
1: Bu arada bunun benzeri...
2: Çünkü niye? İskoçya'da Glasgow Rangers gibi bir takımı, İskoçya'nın en baba iki takımı. Celtic Glasgow, Rangers Glasgow.
1: Evet.
2: İngilizler gibi konu. Üç küme falan düşürdüler.
1: Üç direkt düşürdüler.
2: Neden düşürdüler?
1: Finansal.
2: Yani öyle şike mike değil. Finans. O onu tutmadı hesaplar. Düş dediler.
1: Bu 3-4 sene önce hocam bizim ligimizde de oldu. Trabzonspor Antalya Spor maçı. Trabzonspor öne geçti. Penaltı ile beraberliği sağladı. Sahaya girildi. Birkaç Antalya Sporlu futbolcuya ufak bir şey oldu.
2: Hakem bitirmedi ama.
1: Bitirmedi.
2: Dün akşam hakem de gitti soyunma odasında, köy kenarında durdu. Oyuncuları içeri sokuyor. Şimdi bakalım. Tuhaf olan şu. Hakem niye bitirdiyse içeri girmedi, orada duruyor.
1: Bakalım hocam.
2: Bekliyorum orada bir tuhaflık bekliyorum.
1: Bu hafta açıklamalar vardı. Şimdi maça da gireceğim ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları, Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları, Galatasaray'da açıklamalar. Bir şöyle akıştaki açıklamalar.
0: Baba herkes açıklama yaptı diyorsun.
1: Yabancı kuralından bir gidelim. Çünkü çok konuşulan bir durum. Şu an 12 artı 2 idi. 10 artı 4'e dönüyor. 10 oyuncuda bir kriter yok. 4 oyuncu 2003 ve sonra doğumlu olmak zorunda. Bu sezon kadrolu olan 2002'lerde o kontenjandan sayılacak. Tabii ki özellikle Avrupa'da mücadele eden Galatasaray bu kurala tepki gösterdi.
2: Bu kuralı ne zaman koydular?
1: Daha önce koymuşlardı. Sonra bir kulüpler birliğinde ya 12 artı 2 devam eder dendi. Sezon başı açıklanmıştı bu kural. Şu an sezona böyle başladığını mı bilmiyoruz Türkiye'de olduğumuz için. Çünkü her an her şey değişebilir. Ama özellikle Galatasaray tarafı bu kurala tepkili. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde.
2: Kardeşim bu kural yeni konmadı ki, önceden kondu.
1: Kondu.
2: Ona göre kadronu falan yaparsın. Doğru
1: şu
2: mu?
1: Şu an çünkü Galatasaray Icardi'yi tuttuğu senaryoda yeni yabancı alamıyor. Galatasaray'ın dolu.
2: Evet.
1: Satması gerekiyor.
0: Ama yani. Fener'inki boş.
1: Fener'e hocam
2: Fenerbahçe'ye bak ya, uzak ara önde.
1: Yani çoğu gidecek tabii Fenerbahçe'de, hani kiralıklardan.
2: Galatasaray'dan da gidecek var ama.
1: Hocam Singo kalır. Sanchez kalır. Hadi Nelson
2: gider.
1: Tam Jakobs, Salahi,
2: Gelert gider.
1: Moreira, Lemina kalıyor, Sara kalıyor, Naga kalıyor, Sané.
2: Naga neye kalıyor?
1: Kalıyor diyorlar. Icardi gitmiş şu an. Bu arada burada bir eksik var. Osimhen, Sané 2, Sara 3, Lemina 4, Torreira 5, Salahi 6. Sanchez 7, Singo 8. Galatasaray'ın kaldı şu an hakkı. 2 hakkı kaldı. Ben Icardi kaldığı senaryoda 9 oluyor, pardon. Salah.
0: Icardi gitmedi mi?
2: Kardeşim bu karar daha önce verilmişse kadro planlamanı filan, ona göre mukavelelerini falan bu dengeye göre yapacaktın. Bir şey yok.
1: Yani Fenerbahçe şu an bayağı zor bir süreç bekliyor.
2: Yani 10 tane yabancı yetmiyor.
1: 14 bu arada. 4 tane genç bul.
2: Artı 4 genç yabancı yetmiyor mu?
1: Bilmiyorum. Yetmiyor herhalde Şampiyonlar Ligi'nde oynayanlara. Bu arada Galatasaray zaten baktığınızda hocam, 11'inde en çok yerli Uğurcan, Barış, Yunus, Abdülkerim. 4 tane hep banko bir yerlisi var zaten.
0: Şimdi yetmiyor mu derken, biz Türk futbolunda geleceğimiz önümüz çocuklarımızı, evlatlarımızı, gençlerimizi altyapılardan çıkartamayıp bugün kalan bütün takımlara bakın, toplam 5 tane çocuk büyük takımlara transfer edemiyorsun. Yani listeni alabileceğin 5 tane futbolcu yok. 5 tane Türk çocuğu yok. Milli takımına bak, gene hep aynısı ve 4 büyükler dediğimiz takımlardan gelen futbolcular var. Altyapılar tamamen bitmiş durumda. Ve bu süreç içerisinde şimdi 10 yabancı ile birlikte 4 tane yabancısı genç olmak şartıyla bir kadro planlaması yapacak. Kulüpler bunu yapabilmek için, sen gençlere bunu yapabildin mi? Hayır. Tamı tamına ben 10 seneden beri söylüyorum. Yabancı sayısıyla ilgili yaparken ne oldu arkadaş? Hani yabancılardan kesilen parayı altyapılara veriyorlardı.
1: Hocam o hep söyleniyor da yapıyor.
0: Ama söyleniyor da kesiliyor para. Altyapılardaki hocaların maaşlarını biliyor musun ne kadar olduğunu? 30 bin liraya çalışıyor. Kim çalışır altyapıda 30 bin liraya? Ve kim yetiştirecek? Antrenörlük diploması alabilmesi için ödemesi gereken para 400 bin lira. 800 bin lira. UEFA A 1200 lira. 1 milyon 200 bin lira. UEFA Pro lisansı da 1,5 milyon lira. Topladığında bu parayı zaten 25 bin lira 25 bin lira adam ömrü boyunca alamayacağı bir parayı getirip verip kim gençleri yetiştirecek? E senin aldığın bir kere bu sistemin değişmesi lazım dediğim projeler anlatmaktan dilimde tüy bitti. Bunu böyle olmaz. Altyapılarda eğiticilere özellikle interaktif online eğitimler verilmesi lazım. Onlar yapacakları her şey kendi takımlarıyla beraber oyun sistemlerine bağlı ve gençlerin yeteneğini geliştirecek şekilde eğitim verilmesi lazım. Benim yetiştiğim şehirden 4 tane gol kralı, 4 kişi 4 gol kralı, biri 4 tane biri 3 tane gol kralı olmak üzere 200 tane A milli sporcu çıkartmış bir şehirden bahsediyoruz. Ama bir tane hoca vardı. Şimdi bütün takımlara bakıyoruz. Altyapı hocalarına ne malzeme veriyorlar, ne bir herhangi bir şekilde saha imkanı veriyorlar. Daha düne kadar şu Beşiktaş gibi Türkiye'nin en önemli takımı taraftarına kadar en beğenip sevdiğimiz takımın altyapıları ne kadar kötüydü ya. Çilekli miydi orasının ismi neydi?
1: Çilekli. Evet. Çilekli. Fulya'da çok kötü bir saha vardı.
0: Fulya'daki. Dönüyorsun böyle olduğu bir ortamda altyapılarda bir şey çıkmadığı yerde yabancı sayısının 10 olsan olur, 14 doğru olsan olur, 20 olsa. Ha şunu yapabilirsin. Altyapılarda eğitimini yaparak çocuklarımızı gerçek anlamda eğiterek yabancı sayısını çıkartırsın. Bunu nereye kadar çıkartırsın? 16'ya kadar çıkartırsın. Sonra dersin ki her sene bir tane düşürüyorum. 16, 15, 14, 13, 12, 11 ve bunu bir kanun hükmünde yaparsın. Devlet politikası dersin. Devlet olarak ben yapıyorum dersin. 8'e, 7'ye, 6'ya, 5'e kadar düşürürsün.
3: Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi ve küme düşen son takım Antalya Spor oldu. Sky Spor YouTube kanalında Emre Zabunoğlu, Bülent Uygun ve Ahmet Çakar son haftanın maçlarını değerlendirdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, güzel ülkemin güzel insanları, sevinci hak eden, her şeyin en güzeline layık memleketimin insanı, sizi çok seviyorum ben. Yani bin bir zorlukla şu dünya gailesinde futbolu bahane edip buluşuyoruz haftada birkaç kez. Böyle anlamlı, böyle sevinçli olunca daha bir güzel oluyor. Allah sizin de işinizi gücünüzü rast getirsin. Siz zaferlerin en güzeline layıksınız. Hayatın her alanında en büyük mutlulukların sahibi olması gerekenlersiniz. Ve genç kardeşleriniz eliyle bugün mutlu uyandınız. Bir İtalyan eliyle Dünya Kupası'ndayız diyeceksiniz bugün iş yerlerinde. Ki o İtalyanlar iki seferdir kendileri gidemiyorlar.

Neler oldu konuşalım. Bana kalırsa savunma anlamında yine iyi sınav verdiğimiz bir maç vardı. Çok önemli bir detay bu. Turnuvada bize lazım. Ancelotti bile ne dedi? İyi savunma yapan kazanacak turnuvayı. Bakmayın şimdi rakip 5 savunmacı kullandığı kadar 3-5-2 geçişte efektif kullanmak adına mesai harcamış bir Kosova milli takımı. Ama buna rağmen İsmail'in üçlediği savunma anlayışıyla ki maç içerisinde zaman zaman heyecanını yine gösterse de etkili paslarda bulundu millilerimiz. Etkili savunma yaptılar, iyi bir savunma yaptılar. Ha, ikinci yarıda başımıza şu geldi denilecek bir pozisyon verdik mi? Vermedik. Yani bu önemli. Evet, işte bazı aksiyonlarda falan eksiklikler oluyor ama zaten böyle sert savunan bir takıma karşı bazı eksikliklerin gözükmesi de normal. Bu cebimize koymamız gereken bir durum. Oyun anlayışı sonra, şimdi A milli takımın oyun anlayışı biraz farklılaştı gibi geldi bana. Önce şunu söylemek lazım ki tam anlamıyla hani 4-6-0 yerine İsmail'in savunmayı üçlediği, Orkun'un, Hakan'ın işte 6-8 olarak tanımlandığı, Kenan, Arda onlar iç koridora girdiği, Ferdi'nin Zeki'ni çizgiye basarak oyuna genişlik verdiği bir anlayışı benimsemeye çalıştı milli takımımız. Evet, pas trafiğinde, tempoda zaman zaman sorunlar yaşandı ama bu kurgunun sonucu ne oldu? Sol tarafta kurduğumuz üçgenle golü bulduk. Dolayısıyla hani bu sistem sürdürülebilirliği olan bir sistem bence. Ha, Kerem'de ne kadar devam eder etmez orası ayrı bir konu. Çünkü Kerem işte ilk yarıda kaptırdığı toplar rakibin etkin geçişler elde etmesine sebebiyet verdi. Pozisyonla sonuçlanmadı falan ama o kadar. Yani şimdi santraforsuzluk üzerine çok eleştiri geldi. 2 senedir bunu konuşuyoruz ama daha önce ne konuştuysak bugün bir kenara da bırakmamız lazım. Bence zaten santraforsuzluktan daha büyük bir sorunumuz var. Bence o da top tutabilen oyuncumuz.

0: Onu da söylemek lazım. Şimdi Kenan inanılmaz süreli bir oyuncu. Zaten onun devamlılığı bence bugünkü maçın o hücum aksiyonlarını sağladı. Arda aşırı teknik, pas kalitesi yüksek bir oyuncu ama top saklayabilen oyuncumuz yok ve bu fiziksellikle alakalı bir şey değil. Ya da santraforla alakalı bir şey değil. İspanya milli takımı Oyarzabal ya da Olmo ile bu işi çok iyi beceriyor. Onlar da santraforsuz zaman zaman oynuyorlar ama bu işi, bu köprüyü orada ileride o topu tutacak, bağlantı yap, onları beceriyorlar. Dolayısıyla kanat forvetleri de daha fazla pozisyon buluyor. Mesela biz Kenan'ı hiç birebir de bırakabilecek pozisyon yakalayamadık. Kenan hep o kendi bilek değiştirme devamlılığıyla, işiyle o pozisyonları çözebildi. İlk yarıda da Kerem'in topu tutamamasından dolayı bir geçiş verdik. Az önce onu söylüyordum. E ne oluyor? Rakip de dirayetini arttırıyor işte. 30-45 arası onlar da biraz biz de buradayız dediler. Şimdi Dünya Kupası'nı konuşacaksak, o senaryoyu konuşacaksak biraz orada tutabilmemiz lazım. Onu söyleyelim yani. Maçın başına bakıyorsun. Beklentimiz ne Ferdi'den? Bindirmeleri. O çok yüksek. Biz de tersinden Zeki'nin bindirmeleriyle pozisyon ürettik. Bak böyle ters köşelerimiz var. Ama kapalı savunmaların açılabilirliği, pas hızı, topsuz koşu bunlarla eşdeğer ya. Maçın ilk 15 dakikasına veya ikinci yarının ilk 15 dakikasına baktığında bunları yapabilen bir takıma dönüşüyoruz. Yani bir turnuva takımı gibi anları oynayabiliyoruz. Ama majörde bu eksiklikler var. İşte Arda, Zeki, Kerem üçgeni, Kerem'in değerlendiremediği pozisyonu düşünün mesela. Ya da Orkun, Kenan, Orkun bir pas alışverişi sağladı, pasın hızı arttı, oyunumuz arttı, topsuz koşu geldi, devamında Orkun dokundu, Kerem tamamladı, golü bulduk. Bence bir sıkıntı yok. Ama şu eleştiri gelebilir. Maçın sonlarında hani top tutmak işte çok zorlandık. Bu konsantrasyona da yansıyor. Oyunda seni strese de sokuyor. Dünya Kupası mücadelesi vereceğiz. Bunlar da önemli. Ama en son ne zaman gittik? Bu bağlamda da değerlendirdiğimizde rakip kim olursa olsun bunun içine sadece oyunu değil, heyecanı, adrenalini bunları da koymak lazım. Ha, bu dakikadan sonra da minik bir not olarak bırakalım. Yani grup aşamasında yapamamak önemli olur yani. Bu tarz hataların yeri yok çünkü orada. Ne kadar kolay gözüken bir gruba karşı oynasak da bizim overrated kaldığımız takımlara karşı belli sorunlar yaşadığımızda olmuştu diye yine o burada kaldı o. Ama değinmemiz gereken önemli unsurlardan bir tanesi de bu takımın bir savunma kültürü oturuyor. Bunu tekrar söylemem lazım. Yani Euro 2024'te oturmaya başladı. Bu oldukça önemli. Çünkü bizim gol bulmada şu ana kadar hani önceki turnuvaları düşünelim bir sorunumuz yoktu. Ama savunma zafiyetlerimiz oldukça fazlaydı. Şu anda bu durum biraz tersine dönmeye başladı. Yani bazı sıkıntılar hücumda yaşayabiliyoruz ama tam da turnuvalar için çok önemli olan o savunma gücü, savunma kültürü milli takımda oldukça etkili bir biçimde oturmaya başladı. Bu da senin maçtaki direncini arttırıyor, devamlılığını arttırıyor. Dolayısıyla skoru elde etmeni de kolaylaştırıyor. İşte bunun da mimarı kimilerinin olumsuz manada dilinden düşürmediği Montella'dır. Onun Spalletti'den miras aldığı mevkisiz ve hareket temelli oyun, ona ek olarak belki İtalyan savunma disiplini milli takımımıza büyük katkı sağlamıştır, emek kendisinindir. Ve şey de tabii, oyuncu grubuyla arasındaki ilişki. Yani bunu yaparken, bakın şey var, hatırlıyor musun Orçun? O Montella hocayla röportaj yaptığımızda bu iletişimden bahsetmişti. Onu bir hatırlatalım mı? Totti ile bir iletişimi mesela, o benim çok hoşuma gitmişti. Otorite ve güven inşası. Roma'da göreve başladığında efsanesi takımın, aynı zamanda eski takım arkadaşı Francesco Totti ve ilk maçı oynayamayacağını ona açıkça söylüyor. Ve diyor ki dürüstlük zor durumlarda bile, hani o duruş çok önemli. Bu tür bir dürüstlük, oyuncu ne kadar şaşırsa da teknik direktör olan saygıyı ve o profesyonel ilişkiyi güçlendirir.
1: Yani her zaman dürüst olup net olursan bu tür karakterleri yönetmek çok çok daha basit ve daha güzel oluyor.
2: Yani Totti'yle hiç sorun yaşamadım.
1: Aslında beklemedim bir anda ben hocalığa başladım. Tam bıraktığım andan bir sene sonra ben hocalık yapmaya başladım.
3: Totti
1: de çok iyi bir dönemden geçmiyordu o zamanlar. Ve ilk başladığımda 3 gün sonrasında bir maçımız vardı ve ben onun oynamayacağını söyledim kendisine ve şaşırmıştı. Sonra tabii ki de 3. maçımız olarak da Roma derbisi vardı Lazio'ya karşı. Çok böyle...
3: Ve oyunda 2-0 ya sınyadı 2 gol.
1: İnanılmaz bir maçtı. İlk yani oynattığım maçtı kendisi ve 2 tane gol attı ve kazandık.
2: Vay be.
0: Vincenzo Montella bir yalnız adam. Gitmiyor mu bu artıkla? Ne zaman gidecek artık diye o tekkeyi bekleyenlerin çorbalarını kursağında bırakan bir teknik direktör. Onlar eleştirdikçe Montella kazandı. Onlar vurdukça Montella turnuvaya götürdü. Birileri aday isimler söylerken o Türk futbol tarihinde yapılmamış işler yaptı. Hırvatları deplasmanda yenen yoktu, yendi. Almanya 18 senedir mi ne? Yenen yoktu, yendi. Gruptan lider çıktı, şampiyonaya götürdü evvelki sene. Yok yapamaz bu haliyle, turnuvada harap oluruz dediler. Yırtındık burada. Ne fayda, biz söz dinletemedik ama o söz yutturdu. Avusturya'yı sağdan sola koşturarak nefesini tükettiğinde beklemiyordu o zevat. Ama çeyrek final gördü. Döndü işte 24-25 sene sonra Dünya Kupası. Oh canıma değsin. Babamızın oğlu mu? Tenkit ettik, yarın yine edeceğiz. Ama bize bu sevinci yaşatan adamı da yarım akıllılara yedirmeyiz. Ama o bana bir ara beşlik yedirmişti. Sinirimi de öyle dengeli. Onu hatırlıyor musun Orçun o videodan?
2: Çok güzel yedirmişti.
0: Çok güzel yedirmişti. Onu da ver de şu gerginliği bir atayım üstümden. Çünkü bugün sevinç günü. Rezil olacağım ama olsun.
4: Norbert'a kayma dedik.
5: Sen yönlendiriyorsun ama o yönlenmiyor.
0: Bak, çift alırım ha. Biz Türk stoperiz.
4: Dedi, pero se tu riapri quello.
1: Eğer sen bana bu tarafı açarsan.
2: Öbür tarafa gidelim.
0: Tamam açmıyorum. Gerçekten bildiğimi yapıyorum. Hocam buyur.
1: Facolo che sa mi se vediamo.
5: Çok bir şey bilemiyormuş.
0: Lan oğlum.
5: Deli misin sen?
4: Hayır, faccio ancora un altro.
0: Kestik. Güzel insanlar. Silvio Gazzaniga. Yer küreyi kupanın bir parçası yapan adam. Şekil olarak futbol topuna da benzeyen, yer küreyi alttan destekleyen insan figürleri. Malakit diyorlar, o değerli taşlar kullanılıyor. Önce kilden bir model, sonra bal mumuyla birkaç işlem, sonra bal mumunun eritilmesi ve yerine altın koyulmasıyla ortaya çıkan, bize göre İtalyanların Mona Lisa ile beraber dünya sanat tarihine en büyük katkısı Dünya Kupası. Bunu bir takım havaya kaldırıyor. Peki umut diye katlayıp hayaline saranlar? Onlar da kıymetli. Biz kupayı kaldırırız kaldıramayız. Ama bir sürü umudun, düşün, güzelliğin de talibiyiz. Bu öyle bir turnuva çünkü. En azından başka takım tutmayacağız abi. O bile yeter yemin ederim ya. Öyle değil mi? İtalyanlar düşünsün. Ya da ne bileyim Kuzey Koreliler düşünsün. Onlar da garip bir şey yapmışlar ya zamanında. Dünya Kupası'na katılıyorlar. Tamam çok güzel. Brezilya bunları Pertinho yapıyor. Ama ülkede geçen haber şu, elimize geçen net fırsatları değerlendiremedik ama olsun, 88. dakikada bulduğumuz golle ülkenin onurunu kurtardı. Gerçek öyle mi? Tabii ki değil. Portekiz'den bile yedi yediler. Yani Kore'nin de iyi olduğu günler olmuştur da aklıma öyle geldi. Çünkü zamanında 66 Dünya Kupası mı? Bir İtalyanları yenmişlikleri var. Yalan olmasın yani. Ve o maçın taktiğini de bu arada o zamanki devlet başkanı veriyor. Taktiği söylüyorum. Hızlı koş, isabetli şut at. Ama galibiyet gelirse sevinme. Niye? Abi orası Kuzey Kore. Orada fazla gururlandılar falan. Vay efendim siz çok burjuvaca eğlendiniz falan diyerek topçuları çalışma kampına gönderiyorlar. Neyse ne. Brezilya'yı tutmaktan yorulmuştum valla. Şimdi en son biz gittiğimizde televizyonlar tüplü dolum. Küçücük ekranlar falan. Şimdi Allah'a şükürler olsun, imkanlar geniş. Sabah 5'te kalkarım baba. Önce bir fırına giderim. Alırım sıcak ekmeğimi. Peynir simit yaparım belki. Ondan sonra toplarım bizim çocukları eve. Bana gelirsiniz. Çayı demlerim. Biliyorsun güzel demlerim. Geçerim sonra ekranın başına. Mis. Ah, yemişim Brezilyasını.
2: Biraz güzel oldu ha.
0: Güzel oldu. Ne tutacağım Brezilya'ya abi, eskiden şimdi o şeyden 94 Dünya Kupası vardı, onun şeyiydi bende en azından. Bebeto ile Romario golcüler. Bebeto işte gol atıp böyle bebek kucakta sevinci yapardı. O da spontan olmuş hani, planlamamışlar falan ama sonra herkes, bütün takım arkadaşları bile orada o kutlamaya gidiyor. Bize de yansıdı tabii, sokağa da düştü o, biz de şey yaptık. Mahallelere yayıldı yani, yapmayan mı vardı? Ben mesela Kamerun'un Roger Millay'dı galiba. Şimdi yanlış olmasın da onu çok yapardım. Şey, korner bayrağının oraya gidip dans ederdik abi. Şey, Bostancı'da halı sahaların kumunu çekerdik. Böyle değişik bir mekanizma vardı. Onu sürerdik. Karşılığında da bize halı saha maçı yaptırırdı sahibi. Orada koyardım o hareketi. Öyle bir şey vardı. Roger Millay de bu arada 90 Dünya Kupası'nı hükümet kararıyla çağırmış bir adamdır. Bayağı yaşlıydı çünkü abimiz. Turnuvaların böyle anları çok olurdu eskiden. Şimdi pek yok da. Bak mesela o turnuvada beni deli eden bir maç var. turnuva tarihinin en ikonik maçlarındandır. Arjantin-Kamerun 90 Dünya Kupası. Niye biliyor musunuz? Maçtan önce doktorunuz yok, büyücü mü bakıyor size, maymun mu yiyorsunuz? Böyle edepsiz sorular soruyorlar adamlara. Ne oldu sonra? Kamerun maymuna çevirdi hepsini vallahi. 1-0. Şimdi öyle dalga mevzusu olunca bizim saflar belli, onu söyleyeyim. İtalya dedik bak, 82'de mesela Rossi'ye hayalet deyip duruyorlar. Yerden yere vuruyorlar hoca falan, bunun nereden buldun falan filan. Brezilya maçı var İtalya'nın. Hoca çağırıyor Rossi, diyor ki bak iki yavaş stoperi var bu Brezilya'nın, hata yapar bunlar falan. Ve kendi tabiriyle 100 yılın maçını oynuyorlar yarı finalde. Ve finalde 3 gol daha ekleyerek Rossi turnuvanın altın ayakkabısını hop cebe indiriyor. Neyse pardon, dalıp gittim, kusura bakmayın. Ne diyeceğim bakın. Hakan Çalhanoğlu hani çağrı yaptı ya, 2002'deki abiler de turnuvaya gelsin diye, bir oluruz yoluna dedi. Burası da önemli. Şimdi turnuvaya kadar bunu da sağlamamız lazım. Şarkı işlerini de bak, şarkı yapacaksanız son dakikaya bırakmayın, sonra dinlenmiyor. Ha, bir takipçim de şarkı yazmış. Abi herkes bu işlerde. Abi diyor ne olur diyor Sefo'ya ulaştır diye aradı, nereden bulduysa telefonumu. Onun sözlerini buradan paylaşayım bari. Muhatabı isterse alır yani. Kenan'ım klas çalıma dizer. Aradan verir Arda Güler. Defansı ezer Barış Alper. Soldan Ferdi şimdi deler. Uzun da Türkiye bu zoru sever. Şimdi oğlum bak, iyi, hoş da, emeğine sağlık da. Neyse, belki seversiniz, bir şey demeyeyim. Yani ben şu an şey diyeyim çünkü Yılmaz Morgül'üm vardı ya, ondan bile söylerim. Abdullah Celil oynamalı, oy oy. Tugay Tolunay paslaşmalı, oy. Ben şeyi ver, Hakan Çalhanoğlu'nu ver.
6: Güzel bir tablo oluşur diye düşünüyorum onları da aramızda görmek. Sadece onları değil, hocalarımız da mini takıma tüm emeği geçen hani bu formayı paylaşan eski milli futbolcularımız, Fatih hocamız, Şenol hocamız, hepsi gelsin bizi desteklesin. Çünkü bence hani milli takıma bu gerektiğini düşündüğüm için söyledim bunu. Çünkü diğer milli takımlarda gördüğüm için bizde de olsun istiyorum.
0: Vallahi keşke bu çağrı karşılık bulsa da orada öyle bir birlik görüntüsü verilse güzel olur. Biz bunu hemen HT Spor'da Bülent Korkmaz'a sorduk. O mesela cevap verdi bu duruma.
7: Öncelikle Hakan'a çok teşekkür ediyorum bu güzel dilekleri için. Tabii ben kendi adıma konuşuyorum ama bütün o zamanki oyuncular, arkadaşlarım da aynı şeyi düşündüğünü düşünüyorum. Bizim için çok değerli. Eskiyi hatırlaması, o başarıya vurgu vurması ve bizi yanında istemesi bizim için ayrı bir önem, ayrı bir gurur verici bir olay.
0: Tabii hepsi gelmesin. Şimdi turnuva Amerika'da diye Amerika'daki kaçaklar da heveslenmesin. Onlar Amerika-Türkiye maçına gelebilir ama yanlış tribüne gitmesinler. Aman ha, söyleyeyim de. Ben de olur da Amerika maçına gidersem Orçun, Trump-Peru takacağım. Buradan böyle. Yakışır mı? Nasıl?
2: Dünya Kupası stili bu diyorsun.
0: Benim stilim o. Trump şeyi takacağım. O zaman Rüştü Reçber gelsin. Biz Nihat abiyle bir proje yapmıştık YouTube'da. Orada Rüştü abi o günleri anlatmıştı. Biraz hadi kabaralım. Nostalji de katalım işin içerisine.
8: Bütün maçlarda muhteşem bir performans. Orada bir fenomen Ronaldo, gerçek Ronaldo vardı, yarı final Brezilya maçı. Ben de kulübedeydim böyle. Şöyle
9: beraberdik
8: bir
9: yani.
8: Burnuna vurdum. Neler çıkarmıştın abi. Bugün o sahneye bir dönsen abi. Kaledesin, Ronaldo karşında burnuna vuruyor. Ne yapardın mesela? Şimdi bugünkü Rüştü Reçber.
9: Topun gireceğin yeri bildiğim için orada dururdum yani.
8: Ha, değil mi? Yani, buraya vuracak yani, dedi. Yani. O zaman ne olurdu abi?
9: Gerçek Ronaldo diyelim ya. Şimdi herkes evet, Ronaldo'yla karıştırıyorlar. Yeni neslin bir çoğu bunu bilmiyor. Hakikaten özel bir futbolcuydu, özel bir isimdi.
8: O pozisyonu tutsaydın finalde rakip Almanya.
9: O zaman kupayla dönerdik.
8: İşte bu. Yani. Ben de aynısını düşünüyorum. Şimdi, kesinlikle kupayla dönerdik yani.
9: Geçen gün Haluk Başkan'la beraberdik. En büyük şanssızlığım diyordu Brezilya'yla bir daha karşılaşmamız.
8: Evet.
9: Biliyorsun grupta karşılaşan bir takımla finale kadar karşılaşmaman gerekiyordu. Biz karşılaştık yarı finalde.
8: Şanssızlığımız belki de o.
9: Ondan sonra da hiçbir takım gruptan beraber çıktığı takımla finale kadar karşılaşmadı zaten. O düzenleme evet, sonradan yapıldı evet. Benim bildiğim. Tabii bazen de insan şeyi kestiremiyor. Geldiğin bir noktaya gelmişsin ama daha fazla istiyorsun
8: tabii,
9: ya.
8: Tabii hep istiyorsun.
9: Üçüncü olduk ama niye final oynayamadık gibi. Tabii. Ama o bile büyük başardı. 48 yıl sonra katıldığım bir yerde orası. Sonra kimsenin gruptan bile zor çıkar diye baktığı evet. Bir milli takımdık. Sonra yarı final oynadık gibi yani.
0: Evet, sonunda başardık. Türkiye 2026 Dünya Kupası'nda 2002'nin o sabah uykularından feragat ettiğimiz, İlhan Mansız'ın altın golüyle sokağa döküldüğümüz o günlerin üzerinden tam çeyrek asır geçti ve şimdi yeni bir jenerasyonla yeni bir hikaye yazmaya gidiyoruz. Dünya Kupası futbolun kutsal kasesidir. Brezilya buna Joga Bonito der. Yani güzel oyun. Biz bunu dünyaya ilan ediyoruz.

0: biz de buradayız ve gitmiyoruz demektir. Öyle olacaktır, öyle olmalıdır. Bizde bu karakter de, bu yetenek de var. Avrupa'nın en elitliklerinde pişen, taktiksel bilgisi yüksek ama Türk futbolunun o meşhur kaos ve tutku genetiğini kaybetmemiş bir oyuncu grubu. Ve futbolu takip eden herkes bilir ki Türkiye bir turnuvada varsa renk vardır, kıymetli anlar vardır, sürprizler vardır. O yüzden savunun millet. Turnuvayı televizyondan izleyen çocuklar hikaye yazmaya geliyorlar. Ve bizde hikayeler yarım kalmaz. Hikayen kadar varsa çünkü. Daha önce anlattım, hani usta çırağı sormuş ya, senin hikayen nedir? O da demiş ki bir hikayem yok. Üzerine hayal kuracağı, düş göreceği bir hikayesi yoksa kişinin kendi de olmaz demiş ve söylemiş. Unutma demiş, hikayen varlığın sendeki temsilidir. Dünya Kupası da hikayenin, temaşanın nirvanasıdır. Bir ay boyunca güzel hikayeler anlattırsın inşallah. İlk hikaye geldi bile bak. Bu Dünya Kupası'nda ne hikaye? Ben bizim takımı tutuyorum.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. F grubu. Hollanda. İkinci kez Dünya Kupası'na katılacak olan Hollanda, belki de turnuva tarihinin en şanssız takımı. 1974, 1978 ve 2010 yıllarında finalde kaybeden taraf oldular. Tam 3 kez ikinci oldular. Müzelerinde ise Dünya Kupası bulunmuyor. Artık bu şanssızlığı kırmayı hedefleyen Portakallar, kadrosunda yetenekli ayakları bulundursa da. Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persie, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp gibi efsanelerini mumla arıyor. Japonya. Dünya kupalarında genellikle herkesin sempatisini kazanan ve başarılı futboluyla taraftarını gururlandıran Japonya, 1998 Fransa'dan beri turnuvaya katılıyor. 8. kez katılacak olan Japonya, 4 kez son 16'ya kalma başarısı gösterirken 4 kez de turnuvaya grup aşamasında veda etti. Japonya, kadrosunda Hiroki Ito, Zayan Suzuki, Kaishu Sano, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Ayase Ueda gibi isimlerle dikkatleri üzerine çekiyor. İsveç. İsveç ve Dünya Kupası denilince akla doğrudan Zlatan İbrahimovic gelse de artık o jenerasyon geride kaldı. Gyökeres önderliğinde İsveç, playofflarda Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti ve 13. kez turnuvada yer alıyor. 1958'de ev sahipliğini yaptığı turnuvada ikinci olan İsveç, 1938, 1950 ve 1994'te de üçüncü olma başarısı göstermişti. Tunus. 7. kez turnuvada boy gösterecek olan Tunus, zorlu F grubunda yer alıyor. Daha önce katıldığı turnuvaların tamamında grup aşamasında elenen Tunus, kadrosunda 32 yaşında milli takım seçimini yapan ve Tunus'u seçen Sami Khedira'nın kardeşi Rani Khedira'yı bulunduruyor.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii ki bugün bir tane üzülen takım olacaktı. 4 takım küme düşme potasında aslında kalma riski vardı diyelim. Bir takım düşecekti günün sonunda ki %58 ihtimal vardı maçın öncesinde. Antalyaspor'un küme düşme ihtimalini %58 olarak belirtmişti istatistik kurumları. Olası eşleşmeler ve maçların belli dinamiklerine istinaden bu yüzdeyi veriyorum. Ki Antalyaspor'un kazanamadığı her denklemde düşecek olduğunu biliyorduk. Ama Antalyaspor kazanmasına rağmen Gençler Birliği de kazanınca, aynı zamanda Kasımpaşa'da kazanınca ve Eyüpspor'da berabere kalınca Antalyaspor düşen takım oldu.

0: Tabii Hakan Erol'a da bir hoş geldin diyelim abi, hoş geldin.
1: Hoş buldum Can, herkese iyi akşamlar.
0: Enis, sana da hoş geldin abi.
2: Hoş bulduk abi.
0: Tabii maç sonu yayınlarımızda böyle çapraz sorgularımız oluyor. Enis Kılıç'la beraber biraz Hakan Erol'u yoralım, biraz terletelim istiyoruz abi. Peki bugün Antalya düşer diyor muydun? Veyahut da kim düşer diyordun? Maçlarda gözlemlerin ne oldu? Çünkü biz de çok bir şey anlayamadık. Yani 4 maça döne döne izlediğimiz için çok fazla fikir sahibi değiliz. Yani bir maça kanalize olmadığımız için muhtemelen sen de çok bir bilgi sahibi değilsindir diye düşünüyorum ama sormak istiyorum abi.
1: Yani ben de 4 maçı döne döne izleyebilmek için kupon yaptım zaten bugün. Bir takip etmeye bahanem olsun diye. Yani ben Antalya Spor'un kime düşmesini bekliyor muydum? Bekliyordum. Ben bir Antalyalıyım. Memleketim Antalya. Kişisel olarak. Ama çok üzüldüm mü dersen, ben çok da üzülmedim. Çünkü ben Antalya Spor'un kime düşmeyi hak eden takım olduğunu düşünmüyordum. Yani üçüncü takımın Antalya olması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü her takım bir reaksiyon verirken Antalya Spor'da o hiç kümede kalma isteği ve reaksiyonunu ben son haftalarda hiçbir maçta görmedim. Galatasaray maçına dahil buna, Galatasaray maçındaki gol buldu ama bu golde hiçbir şekilde bir organizatör sonucu gelmiş goller değildi zaten. Duran toplardan ve geçiş hücumuyla Antalya Spor'dan bir oyuncunun omzuyla attığı bir gol sonucu Antalya Spor bir gol bulmuş. Yani Antalya Spor oyun gücü hiç yok. Yani bence ligin en zayıf takımıydı. Ben Eyüp Spor'a çok yazık olacağını düşünüyordum eğer bugün düşseydi küme. Eyüp Spor kaldı, ona mutlu oldum. Gençler Birliği Metin Diyedin sanırım sonrasında toparladı tekrar. Yani orada da zararın neresinden dönersen kardır mantığıyla. Yani orada Volkan Demirel ayrıldığı da Gençler Birliği'ni %100 olarak evmeyi olumlu olarak kendine çevirmesini sağladı. Gençler Birliği'nin de ben o reaksiyonu verdiğini düşünüyorum. Yani burada en reaksiyonsuz takım bence Antalya Spor'du.
0: Hani hak eden düştü diyorsun abi en azından futbol
1: yani,
0: anlamında.
1: Evet yani tabii ki kimse hani nasıl bir duygudur bilmiyorum ama.
0: Tabii ki yani, abi kötü bir duygudur.
1: Çok
0: yani,
1: bir şeydir ama yani ben oyun olarak baktığımda takip edebildiğim kadarıyla tüm sezonu yani Antalya Spor bence ligin yani Fatih Karagümrük bugün ligin sonuncusu ama yani Fatih Karagümrük de ligin ikinci yarısında bir karakter koydu, bir tepki gösterdi.
0: %100
1: olumlu anlamda. Yani yazık oldu. Ben Karagümrük'e çok üzüldüm mesela ama o da geç kalınmış bir çabaydı.
0: Evet, Stanojević bayağı aslında ateşten gömleği giyip bayağı da çabaladı ama olmadı.
1: Evet, yani ligin boyu 2-3 hafta daha uzun olsaydı belki de Karagümrük ligi 14. 13. sıralarda bile bitirebilirdi aslında. Kümeden kendini kurtarıp. Ama işte son atakta da kümeden çıkamadı. Yani Antalya, Kayseri, Karagümrük bence yani düşmesini hak eden takım mı diyebilirim sezon genelinde.
0: Peki abi, tabii ki birçok şeyi konuşuyoruz, birçok ihtimali konuşuyoruz. Tabii bugünden bunun soracağım sorunun cevabını vermen çok çok zor ama düşen 3 tane takım var. Bir kez daha tekrar edelim. Kayseri Spor, Fatih Karagümrük ve aynı zamanda Antalya Spor. Seneye kesin geri döner Süper Lig'e dediğin takım var mı bunların içerisinde abi? Yani
1: bu organizasyonu korursa ben Karagümrük'ün dönebileceğini düşünüyorum. Zaten yıllardır başkanı da
0: Sayın Süleyman Urma.
1: Süleyman Urma'nın sahip olduğu, başkan olduğu bir takım. Yani ben Karagümrük'ün tekrar bu organizasyonu, bu yapıyı korursa bir alt ligde de iyi performans gösterip tekrar Süper Lig'e merhaba diyebileceğini düşünüyorum. Şimdi Kayseri ve Antalya Spor da aslında taraftarı olan büyük camialar. Ama yani Antalya Spor'un çok pahalı sil başkan yapması gerekiyor bence.
0: Bir sil başkan yani, isteniyor yani orada diyorsun.
1: Evet yani kesin bir şekilde.
0: Sami Hoca'ya ne diyorsun Sami Uğurlu'ya?
1: Sami Uğurlu, Sami Hoca benim beğendiğim bir hocaydı. Daha önce Kasımpaşa'da da yani hep Kasımpaşa'ydı, kimyası uyan bir hocaydı. Kasımpaşa'ya hep geldiği zaman da Kasımpaşa'ya bulunduğu duruma göre seviye atlatmış bir hocadır. Yani Sami Uğurlu'dan çok Kasımpaşa'dan takip ediyordum. Yani Antalya Spor'da aslında ilk geldiğinde ben olumlu reaksiyon vereceğini düşünüyorum ki aslında verdi. Antalya Spor ilk 3 maçında
0: katılırım
1: geçerli bir oyun oynadı. Sonrasındaki düşüş bayağı büyük oldu Antalya adına. Yani oradaki Erol Bulut hamlesi bence Antalya Spor'u kümeye düşüren hamle biraz Erol Bulut hamlesi olduğu gibi geldi bana Can. Hani Erol Bulut sürecinde döneminde Antalya Spor'un yani pek de başarılı olduğunu söyleyemem. Hatta Erol Bulut gönderildi, tekrar mı getirildi ya, bir şeyler oldu sana hatırladığım kadarıyla orada. Sonra Sami Uğurlu takımın başındaydı. Sami Uğurlu da belinden geni

0: yaptığım düşünüyorum. Kadro gerçekten kısıtlı bir kadro Antalyaspor.
1: Doğru.
0: Yani Antalyaspor'un kadrosunu kontrol ettiğimde yani göze çarpan oyuncu Bale. Yani
1: bir tek Bale var, başka birisi oynamıyor.
0: Bale. Evet, yani Bale'yi beğeniyorum oyun içinde. Yani bir de Van de Streek.
1: Yani o da biraz evet, Van de Streek'i de sayabiliriz. Katılırım.
0: Evet,
1: katılırım.
0: Ama yani artık işte Veysel Sarı'yla hani devam eden, hani yıllardır Veysel Sarı'ya devam eden bir Antalyaspor. Artık Veysel Sarı da gerçekten hani maç açık bize de tabii elinden geleni yapıyor, mücadelesinden kimse şüphe edemez ama artık Süper Lig seviyesinin ben artık altında olduğunu düşünüyorum. Hani kalecisinden ileri hattına kadar bence Antalyaspor'un zor bir süreçte Antalyaspor için. Yani düşmeyi düşmeyi de bir nevi hak et diyebiliriz.
2: Peki abi, şeyi soracaktım ben, araya giriyorum. Bünyamin Balcı sence ne yapar abi, Süper Lig'de kalır mı?
0: Bünyamin Balcı Süper Lig'de bence kalabilir. Yani mutlaka teklif alacaktır yine bir Anadolu takımından.
2: Kocaeli Spor'a ne diyorsun?
1: Transfer haberi mi? Duyun mu?
0: Bünyamin Balcı Kocaeli Spor.
2: Evet.
0: Yani olabilir. Yani şu an dediğim gibi yani onlarla bir planlaması olacak. Selçuk İnan'la bir sonraki sezon devam mı edilecek? Yani burada bir kesinlik var mı? Şimdi Anadolu takımlarının biliyorsunuz ki yapacakları şey akıl sermiyor. Yani bir günde her şey iyi giderken hoca değişikliği olabiliyor.
2: Doğru.
0: Yani
2: doğru.
0: Bunu hepimiz iyi biliyoruz. Yani Kocaeli Spor'un şimdiden böyle bir tabii planlaması var mı? Selçuk İnan'la biz %100 yola devam edeceğiz. Biraz Selçuk İnan olsa da olmasa da biz transfer haritamızı şimdiden çiziyoruz gibi bir mantığı ve yapılanması var.
2: Ayrılık kararı da çok acımasız olur ya Selçuk İnan Kocaeli Spor.
1: Katılırım ben bu arada.
2: Yani.
0: Bu arada benim için de olur ama yani ben şaşıramam artık yani. Ben artık Süper Lig'de hiçbir şey şaşırmıyorum. O yüzden bugün Selçuk İnan'la yollar ayrılır mesela, hani demarke eden bir tweet görsem Selçuk İnan'la Kocaeli Spor'da.
1: Demarke'ye selam olsun burada.
0: Yolların ayrıldı diye yani çok şaşırır mıyım? Hayır, şaşırmam. Yani çünkü Gençler Birliği'nde Metin Diyed'in gittiği zaman böyle bir reaksiyon vermiştim ben. İlk gönderilme zamanında Volkan Demirel geldiği zaman.
1: Çok şaşırmıştım ben yani ona.
0: İyi giden bir takımdı bence Gençler Birliği Metin Diyed'in döneminde. Sonra dediğim gibi zararın neresinden dönersek kârdır mantığıyla ligde kalmayı başardı Gençler Birliği. Yani Bünyamin Balcı'nın elbette yani talipleri olacaktır Süper Lig'de. Yani bence Bayern'in de olacaktır. Evet. Abdülkadir Ömür'ün de olacaktır. Yani bu kadroya baktığım zaman. Yani bu oyuncuların ben mutlaka olacağını düşünüyorum yani. Mutlaka bir alıcısı çıkacaktır. Yani belki Doğukan Sineğin de bu şekilde olacaktır.
1: Evet. Ki Doğukan da Championship bile gördü yani. Aynen sonuçta.
0: Öyle. Evet, yani Doğukan Sineğin de hani Süper Lig'de bir Anadolu takımında. Orta sırada önemli bir Anadolu takımında gayet oynayabilecek bir oyuncu.
2: Onlar bir alt ligde oynamayacak ya, neredeyse kesin gibi de. Hani nereye gidecekleri tabii çok belirleyici olacak.
1: Duyumlar evet, sizde yani. Allah, belki bir duyum vardır, bilmiyorum. Şimdi canlı yayındayız. Bir Hakan Erol, bir duyum var mı abi?
0: Ben de yok. Ben artık futbol detoks yapmayı düşünüyorum.
1: Dünya Kupası izin vermez o detoksa.
0: İşte yok. Dünya Kupası'na kadar. Hani çok da artık şey yapmayıp bugün baktım Chelsea Xabi Alonso'yu getirmiş. Biraz onları takip ettim. Premier Lig'e baktım.
1: Ne yapar Chelsea? Xabi Alonso iş yapar mı?
0: Bence iş yapar yani. Oraya giden tabii hemen her hoca hiçbir şey yapamadı. Ama hani Liverpool'dan teklif bekledi bence. Son ana kadar Alonso.
2: Evet evet.
0: Oradaki o Arne Slot devam tamam mı devam mı olayı çok biraz havada kalınca ben Chelsea teklifini de kabul etti. Çünkü Liverpool'da çok fazla hoca değiştirmeyi seven bir takım değil zaten. Bunu evet biliyoruz.
1: Tarz öyle değil evet tabii.
0: Evet, oradaki biraz tarz yapı öyle değil. Yani geçen sene şampiyon olduğu için yüksek ihtimalle bu sene de Arne Slot'la yüksek ihtimalle bir devam kararı alacaklardır.
1: Peki konumuza dönelim. Şimdi tabii ki birçok şey konuşabiliriz ama Hakan Erol'la bir sezonun altın 11'ini yapmak istiyoruz bugün.
0: Tabii.
1: Hakan Erol ve Enis Kılıç'la sezonun altın 11'ini bir yapalım.
0: Şey olarak
1: sıra sıra soracağım.
0: Karşılıklı evet, karşılıklı olursa
1: evet, o şekilde olacak yapacağım. O zaman başlıyorum. Sezonun kalecisi kim abi? Hakan Erol'la başlayalım.
0: Bence sezonun kalecisi Uğurcan Çakır.
1: Peki. Ben Uğurcan Çakır geldi. Enis Kılıç'tan kim geliyor?
2: Buna aksi bir şey söyleyemez mi yani?
1: Uğurcan Çakır. Uğurcan tamam. Evet. Uğurcan'a söyledi yorumcularımız. Hem Enis Kılıç hem Hakan Erol. Ki ligin ilk yarısındaki programda ben Liz'i söylemiştim Göztepe'den. Uğurcan'da ya gümüş ya altın ya gümüş ya bronz kadroyu almıştım. Liz'i söylemiştim.

0: almıştım ama sezon sonunun programı ayrıca olacak benim adıma. Yorumcularımızın bugünkü yorumlarını alacağız bu konuda. Peki dörtlü diziyoruz hocam o zaman. Üçlü mü dizelim, dörtlü mü dizelim?
1: Ben 4-2-3-1'i tercih ettim aslında ama tabii ayak uydururum.
0: Tamam. Dörtlü sisteme göre gidelim. O zaman sezonun sağ beki kimdir? Soruyorum. Her ikimize
1: ben
0: birden.
1: Pina diyorum.
0: Pina geldi.
2: Ben Salay diyorum.
0: Roland Şallay geldi. Sallay ile.
1: Şallay'ı da gümüşe yazarım bu arada. Evet. Çok kararsız kaldım orada aslında. Pina mı Şallay mı diye, ama benim için Pina biraz daha ağır bastı. Ya. Trabzon maçı, izlediğim Trabzon maçlarında genelde kusursuza yakın hep oynadı Pina bu sene.
2: Ben Şallay için şöyle bir şart düşeyim abi.
0: Lütfen.
2: Sasha Boya transferini hiç anlamadım. Yapmasalardı sezona net damga vururdu. Yani bence Galatasaray kendi kendini kafasını karıştırdı yani.
1: Yapılmak için yapıldı biraz. Hem de aslında takımı bilen, tanıyan bir oyuncunun oraya gelmesi. Çünkü herhangi bir bence orada şey de düşünüyor. Hani bugün Şalay'a bir şey olursa buraya biz hani Singo'da aldık ama Singo'dan bu istediğimiz sabit performansın aslında kapanan takımı açma meziyeti olmadığı için. Evet. Bence orada biraz şey yaptı. Gerçi Sasha Boyun da böyle çok bir meziyeti yok ama Sasha Boyun da genelde rakip ceza sahası içine kat edişleriyle düşür. Bunu Bayern Münih'te çok yapıyordu. Bayern Münih'te oynarken. Yani o sebeple belki alınmıştı ama haklısın bu arada. Şalay'ı bence sağ bekin bu sene tek sahibiydi Galatasaray'da. Ben Sasha Boyun veya şeyden Singo'dan bahsetmek de istemiyorum.
2: Doğru.
0: Peki stoperlere geçelim istiyorum. Yani stoper tandemi nasıl oluşturulur? Hakan Erol'a soruyorum. Enis Kılıç'a soruyorum. Sizdeyiz.
1: O zaman sağ stoper ben Skriniar diyorum.
2: Evet.
1: Sol stoperinde Abdülkerim Bardakçı. Orada Batakoğlu'na Abdülkerim Baza çok gidip geldim ama ben şampiyondan yana 0.5 şeyimi kullandım. O biraz stoper kullandım Abdülkerim.
2: Yani bence şöyle, Batakoğlu iyi başladı kötü bitirdi. O yüzden Abdülkerim Bardakçı.
1: Evet, Batakoğlu'nun sanırım sakatlığı da oldu.
2: Evet, evet. Ya bir düşüş yaşadı. Içinde. Bir şey transfer durumu da oldu biliyorsun, şey devre arasında evet. Çok konuşuldu falan, muhtemelen orada da böyle bir dikkat dağınıklığı yaşadı gibi.
1: Evet, oyuncu kafa karıştı yaşamış olabilir
0: yani. Peki o zaman sol bek'e geçelim istiyorum. Sol bek'te tercihleriniz nasıl olur?
1: Yani sol bek, ben istikrarlı çok bir sol bek aslında bu sezon çok izleyemedim. İzleyebildiğim de aklımda kalan da Samsun Spor'dan Thomasson vardı. Ben Thomasson'u
0: ligin ilk yarısının altın veya gümüş kadrosu almıştım ben de bu arada.
1: Evet, ben direkt altın alayım, hiç şey yapmayayım çünkü o tarafa.
2: Doğru.
0: Thomasson diyoruz
2: evet,
0: o zaman.
2: Evet,
1: Thomasson diyorum ben.
0: Ben başka bir tercihim var ama onu başka bir programda söyleyeceğim. Ama Thomasson'a var listemde, şu anda söylemiyorum. Orta alana geçelim. 6-8-10 diye mi yapalım?
1: Ben öyle dizdim ama.
0: Tamam, öyle yapalım. Öyle yapalım. 6 numaraya gelelim. 6 numara kimdir?
1: Benim tarafımda Lucas Torreira.
0: Peki.
2: Ben de Guendouzi.
0: Torreira, Guendouzi isimleri var.
1: Bu arada o Guendouzi söylememin sebebi şu. Devre arasından gelen oyuncuları hiçbir şekilde buraya katmadım. Ben sezon 11'i yaptığım için şey yapmadım. Yani, birinci hafta ve 34 hafta olan oyuncuları buraya kıyas ettim.
0: Tamam.
1: Devre arasındaki bir oyuncuyu sokacaksak buraya, ben de Guendouzi'yi Torreira'nın önüne koyarım bu arada. Yani bunu açıklayayım öncelikle.
0: Güzel.
2: O zaman fark yarattı yani. Ondan ben de
1: Guendouzi'yi... Bayağı fark yarattı bence.
2: O yüzden Guendouzi'yi oraya...
0: Matteo Guendouzi geldi cevap olarak. Lucas Torreira geldi cevap olarak. Peki 8 numaraya dönecek olursak ne söylersiniz?
1: Orkun Kökçü diyorum ben 8'e. Beşiktaş'tan.
2: Evet ya, bu arada yani böyle daha böyle sükseli isimler var aslında. Hani şampiyon takımdan da söylersin veya de Fenerbahçe'den
1: evet, çıkartırsın tabii ki.
2: Ama yani şeyi bir düşündüm ama yok ya, o da bayağı Trabzonspor'daki ama
0: olay.
1: Evet, olay.
2: Bir düşündüm ama o da aynı işte Batakov gibi yani, bir ligin bir ilk yarısı var. Bir de ikinci yarısı var.
0: Evet. İlk yarıda girer, evet. Bende de altına girmişti ama.
2: Orkun ligin ilk yarısının işte 10. haftasından sonra gibi fark yarattı Beşiktaş'ta.
0: Son 20 haftanın oyuncusu olabilir belki de.
2: Evet, fark
1: yarattı. Evet. Bir Kasımpaşa maçında açıldı galiba o deplasmandaki.
2: Evet.
0: Aralık ayıydı galiba. Ya da Kasım
1: evet,
0: mıydı?
1: Evet. O günden sonra Orkun da hep yukarı doğru ilmeyen bir performans oldu. Yani bence Beşiktaş için güzel olan nadir şeylerden değildi bu sene Orkun Kökçü.
0: Peki 10 numaraya geçelim. 10 numarada kim olur?
1: Yani burada bu oyuncuyu kanada mı koysam, o 10 numaraya mı koysam çok bilemedim. Hı-hı. Ben 10 numaraya koydum. Hani kendi oynarken de bence 10 numarada daha efektif. Asensio benim 10 numaram.
0: Marco Asensio geldi.
1: Evet.
2: Ben bu 10 numarada Talisca'yı koyuyorum.
0: Peki.
2: Çünkü sağ kenara Asensio'yu yazdım.
0: Güzel, güzel. Bunlar olacak tabii ki. Hocaların çarpışması da var burada. Enis Hoca ve Hakan Hoca'nın çarpışması var. Evet, peki evet. Enis Hoca'dan sağ kanadı duyduk ama Hakan Hoca'dan nasıl bir reaksiyon gelir sağ kanada?
1: Yani benim için belki istatistik olarak istatistik kağıdını sezonun başında gol asist olarak çok doldurmasa da benim sağ açığım Leroy Sané.
0: Tamam.
1: Sebebi de şu, ligin sanırım Orkun Kökçü ile beraber en çok en fazla şans yaratan oyuncusu ve kilit pas atan oyuncular arasında Leroy Sané. Hatta asist XG'sinde Asensio'nun da önünde. Yani ligo, asist kralının da önünde bir asist XA'sı var. Bu sebepten dolayı ben ve hiçbir büyük maçı da hemen hemen ghostlamadığı için Leroy Sané seçeneğini altın 11'de sağ açık.
0: O zaman altın 11'in sol açığına geçelim. Yani sol kenara kimi yazar iki değerli yorumcumuz?
1: Barış Alper bende.
2: Yani Talisca ve Asensio'yu benim takımımda da birinin taşıması lazım.
0: Kimdir hocam o?
2: O yüzden Barış Alper'i yazıyorum.
0: Barış Alper burada iki evetle
2: patlayıcı bir güç, bir takım kimyası yaratmak lazım yani.
0: Peki o zaman tabii ki en zor kararlardan bir tanesine geldik. Atan'ın kim olacak abi diyorum ikinize de. Atan'ın kim olacak?
1: Bu konuda şöyle, ben aslında eğer Asensio'yu sağ açıya alsaydım 10 numaram Şomurodov olacak yüksek ihtimalle. Ama Şomurodov'u altın 11'imi alamadım hiçbir şekilde. Onun için de üzgünüm. Benim santraforum Onuachu.
0: Victor Osimhen de konuşuluyor. Birçok şu anda chat'i görür gibiyim. Victor Osimhen diyenleri de görüyorum ama Onuachu geldi. Şomurodov çok iddialı bir aday. Enis Kılıç nasıl yorumlar?
2: Ben yani şöyle bu oyunda net fark yaratacak oyuncunun Onuachu olduğunu düşünüyorum bu takımda. Ben de Onuachu diyorum yani.
0: İki tane Onuachu cevabı geldi. Peki Hakan, çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu arada şunu da soralım, bir dakika. Sezonun antrenörü ve takımı kim? Hatta bunu da soralım son olarak.
1: Yani sezonun takımını Galatasaray diyeyim duygusal olarak biraz. Tamam. Çünkü şampiyon takım sonuçta. Tamam. Ama antrenörü ben Fatih Tekke diyeceğim.
0: Güzel. Enis Kılıç nasıl yorumlar?
2: Abi katılıyorum. Burada da şöyle, tabii ki de kazanan her zaman haklı Galatasaray sezonun takımı ama antrenör konusunda böyle iki seçenek yaratsam.
0: Olur. Hadi istisna yapalım sana hocam.
2: Fatih Tekke'nin hakkını bir teslim edelim bir kere. Hakikaten çok büyük iş başardı. Ama şöyle bir 14 haftalıkta bir Tedesco farkı vardı Fenerbahçe'de. O yüzden bir Tedesco'ya da burada bir selam çakmak lazım bence.
0: Ufak bir ödüllendirme ufak yapmak istedim.
2: Ödüllendirme lazım yani.
0: Peki.
2: Çünkü fark yarattı maçlar oldu.
0: Peki. Hakan Erol teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim Can. Hepinize çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar dilerim.
0: Çok sağ ol abi. Evet, Hakan Erol bizlerle beraberdi. Şimdi tabii ki telefon bağlantılarımız sürecek. Çok değerli abimiz Emre abiyle bağlantı yapacağız. Emre Eren bizlerle beraber olacak. Ki Emre abiyle de sohbet etmek her zaman çok büyük bir keyif. Biz de Enis Kılıç'la tabii ki Emre abiye de belli sorular hazırladık. Birazcık düşme hattıyla alakalı daha oraya kanalize bir yayın devam edecek. Emre abiyle, Emre Eren'le. Emre abi de müsait olduğu zaman yayında bizlerle beraber olacak. Kendisi de sağ olsun bizi birazcık beklettik. Emre abi de şu anda duyuyor bizi. Kendisine de ufak bir özrümüzü dileyelim. Retar dolayısıyla. Emre abi hoş geldin.
3: Estağfurullah sevgili Can, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkür ederiz abi. Maçların bitişini böyle 8 dakika rotarlı olmasından kaynaklı olarak biraz kaydırmak durumunda kaldık abi.
3: Normal.
0: Zaman zaman tabii ki böyle şeyler olabiliyor canlı yayınlarımızda. Emre abi öncelikle tabii ki hoş geldin demek istiyorum ve şunu soracağım ya, aslında doğrudan bir soruyla gireceğim. Antalya Spor küme düşmesi garantilenen artık son takım oldu. Yani bugün öncesinde Emre Eren ne düşünüyordu? Düşme hattındaki 4 tane takım, sonuçta ihtimali olan 4 tane takım vardı o 3. bilet için. Bu tabloda öngörüsü nasıldı? Neyle karşılaştı ve ne oldu? şeklinde bir sorun.
4: Valla ben geçen haftaki yayınımızda ya senle ya da Berk'le konuştuğumda ben en zayıf halkanın Antalya Spor olduğunu düşünenlerdenim demiştim.
0: Doğru, ben bunu hatırlıyorum abi, benle de konuşmuş olabilirsin.
4: Senle konuşmuştum çünkü neden diye soracak olursan içeride Alanya Spor maçını kazanamıyorsan

0: küme düşersin kardeşim. Yani bu iş böyledir. Özellikle mesela Eyüp Spor takımına değinmek istiyorum. Yani,
1: lütfen.
0: Başkansız, yönetim kurulsuz, oyuncuların darmadağın olduğu, işte mali anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşadığı ve yardımcı antrenörlerden birinin bu göreve soyunup da ben bu takımı ayağa kaldırırım demesi, oyuncuların buna inanması, yani 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik aldılar, ben kutluyorum öncelikle. Yani Eyüp Spor takımını gerçekten canı yürekten kutluyorum. Yani çok can siperhane mücadele ettiler, oyun disiplininden kopmamaya gayret gösterdiler. Umut Bozoğ'un özellikle o liderlik özelliğini sahaya yansıttılar ve bugün kümede kaldılar. Ama bugün çok ciddi gelgitler oldu. Yani hangi kanala, hangi dakikada nasıl çevireceğim ya? Bir tarafta telefon açık, bir tarafta iPad açık.
1: Canlı konuşmalar. Bizde de durumlar benzerdi abi.
0: Aynen, bir tarafta ekranı kurmuşum. Yani 4 maçı aynı anda izlemeye çalıştım. Gayret gösterdim. Tabii enteresan bir şey oldu. Fenerbahçe 2-0 mağlupken 2-1 yaptı ikinci yarının başında. 82'de 2-2 yaptılar Kerem Aktürkoğlu'yla. O esnada 79'da Antalya Spor Balyet'te çok önemli bir gol buldu. Ve Antalya camiası yani orada korkunç derecede büyük bir sevinç gösterisinde bulundular. Yani yaklaşık 30 bine yakın bir taraftar grubu vardı bugün Antalya'da. Bir kere Antalya Spor'u düştüğü için üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Yani bu kadar camiası yüksek, bu kadar seyirci potansiyeli yüksek, bu kadar güzel bir ilimizin Süper Lig'de olması bence çok değerli ve önemliydi ama bunu maalesef başaramadılar. Orada Fenerbahçe 3-2, 87'de öne geçti Fenerbahçe. Yani bir kalha çıktı sahneye 88'de, 89'da hatta. Ya önemli bir vuruş yaptı, rakibe çarpıp gol oldu. 3-3 oldu maç. Fenerbahçe saldırdı, maçı sonuna kadar bırakmamaya gayret gösterdi. Doğru bir oyun oynadılar ama tabii Eyüp Spor burada gerçekten çok önemli bir başarıya sahip oldular bu akşam. Yani bugün sabaha kadar uyumasalar bu galibiyeti, yani buradan alınacak bir puanla kümede kalmalarını kutlamaları son derece en doğal hakları diye düşünüyorum. Gençler Birliği Trabzonspor maçına gelecek olursak yayıncı kuruluşta Tolunay Kafkaslı birkaç dakika dinleme fırsatında bulundum.
2: Tolunay Hoca'nın yorumlarını da duyalım.
0: Kaybetmesi abi lazım dedi yani. Yani
1: lütfen abi, bir daha duyamadık.
0: Trabzonspor ama bu şekilde kaybetmez dedi. Gençler Birliği takımını kutlamak lazım. 2'de 2 yaptılar. Metin Diyed'in gerçekten geldiği günden beri takıma büyük bir aidiyet verdi. Zaten gitmesi problemdi. Yani 6 hafta teknik direktörlük yaptı. 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı ama tam takım kurgusu sahaya yansıdı derken
1: koca gitti.
0: Direktörlük görevine son verdiler. Sonra Volkan Demirel'le olmayacağını anladılar. Tekrar son 2 hafta Metin Diyed'ine döndüler. Orada da enteresan bir duygu vardı. Orası da benim eski futbol oynadığım kulüp.
1: Tabii.
0: Onların da kümede kalmasına çok sevindim. Kasımpaşa takımına baktığımız zaman Emre Berezoğlu gerçekten önemli işler yaptı. Son dakikaya kadar mücadele gücünü sahaya yansıttı. Galatasaray maçından da alnının sonucuyla bu işi başardı ve kümede kaldı. Ben 3 takımı kutlarken tabii orada da Sami Uğurlu var. Benim eski takım arkadaşımdır. İzmir Spor'da altyapıdan beraber yetişmiştik. İyi kardeşimdir benim. İyi bir teknik adamdır ama tabii bugün üzülen taraf...
2: Stüdyo olarak biz de buna hemfikiriz abi. Yani biz de Sami Hoca'nın çok değerli bir teknik adam olduğunu düşünüyoruz. Ama şeyi soracaktık tabii ki. Antalya Spor'da yani oyuncu grubunun ya da kadronun yetersiz oluşu mudur bu başarısızlığı getiren şey? Bunu soracaktık.
0: Ya tabii ki oyuncu grubu ve kadronun yetersiz olması... zaten Antalya Spor'daki bu yaşanılan düşüşü çok net bir şekilde gösteriyor. Sezon başı Emre Belezoğlu ile başlıyorsun. Sonra kaçıncı haftaydı? 8 galiba. 8. hafta sonunda Erol Bulut'la başlıyorsun. Erol Bulut'la 8 hafta oynuyorsun. Erol Bulut'u gönderiyorsun. Sami Uğurlu ile ligin kalan bölümünü devam ettiriyorsun. Yani 3. teknik adam. Tabii kolay değildir bu işler. Biraz maddi anlamda da sıkıntıları olduğu için çok fazla transfer de yapamadılar devre arasında. Önemli
1: oyuncuları
0: yani biz kümede kalacağız potansiyelini ortaya koyamadılar ama onlar da bu işi son maça kadar getirdiler. Özellikle geçen hafta Galatasaray maçında korkunç derecede önemli ve iyi bir oyun. Oradan alınacak bir puan çok değerli olabilirdi ama o şansı yakalayamadılar. Galatasaray'a boyun eğdiler. Benim söyleyeceklerim Can şu.
1: Lütfen abi.
0: Ben bir hafta öncesinde demiştim. Yani Alanyaspor takımını ligde iddiası olmayan bir

0: takımı içeride yenemiyorsan maalesef küme düşersin.
1: Evet ya, o günkü manşet oydu ve bugün de ne kadar haklı olduğunu bir kez daha duyduk abi. Çok katılırım yani o yorumuna. Bu arada onu da söyleyeyim, hatta hafif de yorumunu çalmak durumunda kaldık abi. Maç içerisinde çok benzer bir yorum yaptım. Senden çaldığımız bir yorumdu, ondan dolayı da tekrardan.
0: Estağfurullah. Ya sevgili Can, ya futbolda akıl oyunları, oyuncu kalitesi, İşte tribünle bütünleşme, futbolun gerektirdiği mücadeleyi sahaya yansıtma, her türlü enstrüman var futbolun içerisinde ama Antalya Spor takımı son düzlüğe iyi giremedi ya.
2: Doğru.
0: Giremedi. Yani o düzlüğe iyi girebilseydi oradan kazasız bir şekilde ayrılabilirdi ama maalesef bunu başaramadılar. Tabii çok ciddi de bir puan farkı olmadı. Yani bugün baktığın zaman Antalya Spor takımı ligin 16.sı, 32 puan toplamış. 33 ile Eyüp kaldı. 34 ile Gençler Birliği kaldı. 35 ile de Kasımpaşa kümede kaldı.
2: Doğru.
0: Yani aslında çok çok büyük bir fark değil bu. Bir tane iki tane maçı kazanmak demek bunlar. İşte bunları zamanında yapamıyorsan, son maça getiriyorsan maalesef yapılacak da çok fazla bir şey yok. Hatta Eyüp Spor takımı özellikle 45 dakikada çok iyi bir futbol oynadı. İkinci yarı baştan sona o maçı çok detaylı bir şekilde izledim. Fenerbahçe'nin çok ciddi bir geri dönüşü vardı. Fenerbahçe 3-2 öne geçmesini de bildi ama o golü engel olamadı. O golün sonrasında da Fenerbahçeli oyuncular yani son saniyeye kadar her türlü mücadeleyi ortaya koydular. Onları da tebrik etmek lazım. Galatasaray takımına baktığımız zaman bugün oynamayan oyunculardan kurulu bir takım birlikteliği vardı. Icardi'nin çok fazla gene oyunun içerisinde görünmediği bir 90 dakika izledik ki çok Icardi'likte bir oyun değildi. Rakip 8-9 kişiyle çok doğru bir savunma yapıyordu Kasımpaşa. O yakaladığı pozisyonda da golü buldular. Onları da kutlamak lazım ama tabii bugün Antalya Spor Türkiye'nin yani önemli illerinden, önemli
1: en büyük 5 ilimizden bir tanesi hatta.
0: Biridir gerçekten. Ya oradaki taraftar grubunun da bu akşam son derece üzgün olduğunu ama futbolun önümüzdeki yıllarda da Antalya Spor bunları çok yaşadı. Çok düştü, çok çıktı. Önümüzdeki senede doğru bir yapılanmayla, doğru bir teknik direktörle, doğru bir kadro yapılanmasıyla neden olmasın? Önümüzdeki sene tekrar gelebilirler. Onlar için de büyük bir üzüntü oldu bu akşam.
1: Katılırım abi, yani %100 katılırım. Şunu da sormak istiyorum. Tabii ki düşen bugünkü düşme mücadelesindeki takımları konuştuk ama Kayseri Spor ve Karagümrük'ü de soracağım abi. Sonuç olarak yani geçtiğimiz hafta garantilendi onların durumları, ancak önce bir Karagümrük yorumu almak istiyorum abi senden. Tabii ki nasıl değerlendiriyorsun süreci, oyunu vesaire vesaire. Haricinde tabii ki Kayseri Spor'u da sormak istiyorum abi.
0: Ya Karagümrük takımı bundan 10 hafta önce herkesin düştü dediği bir takımdı. Ama yani futbol öyle bir oyundur ki, öyle enteresan şeyler olur ki, ligin bitmesine 9 hafta kala Fenerbahçe ile bir içeride bir maç oynadı Karagümrük takımı. Orada Fenerbahçe'ye pozisyon vermeden 2-0'lık bir galibiyet aldılar ve o gün bir karar verdiler. Dediler ki biz kümede kalabilir miyiz? Biz oyuncu potansiyeli olarak sahaya doğru bir oyun ortaya koyabilirsek yapabiliriz dediler. Çok geç kaldılar mı? Kaldılar. Yani çok Alexander diye çok önemli bir teknik adamları vardı. Evet kadro kaliteleri çok düşüktü ama ligin son 4 haftasına bakar mısın ya? Yani Karagümrük için üzülmemek mümkün değil. Yani gidiyorsun Beşiktaş'tan puan alıyorsun. İçeride Gençler Birliği gibi zor bir rakibi, yani küme düşme potasındaki bir rakibi yeniyorsun.
2: Doğru.
0: Gidiyorsun Kocaeli'de Kocaeli Spor'u yeniyorsun. Son hafta içeride Alanya Spor'u yeniyorsun. Yani 4 haftada 10 puan alıyorsun ama ligden düşüyorsun. Çok enteresan bir şey. Yani 20 puandasın 9 hafta önce. Ligin bittiğinde 30 puandasın ama son 4 haftada kazandığın maçlar var. Yani içeride bir Eyüp Spor maçı oynadılar, dışarıda bir Konya Spor maçı oynadılar. Onların en enteresan oyunları oydu. İçerideki Eyüp Spor maçında kazansalardı bence bugün kümede kalan tarafın Karagümrük olduğunu söylemek lazımdı.
2: O doğru.
0: Orada da futbol oynadım. Orada da kaptanlık yaptım. Çok değerlidir benim için. Çok önemlidir. Ama Süleyman Başkan futbolun önemli değerlerinden biridir. İnşallah kulübü de bırakmaz. Önümüzdeki sene yeni bir yapılanmayla mutlaka Karagümrük'ü tekrar Süper Lig'e getirecektir. Sezon başı sevgili Aydın Cingöz'le birlikte bir yerdeydik.
1: Selam olsun Aydın abiye.
0: Selam olsun sevgili Aydın Cingöz'e. Aydın'la oturuyorduk. Başkan geldi. Süleyman Başkan geldi. Ya dedim başkan birkaç soru soracağım dedim falan. Tabii dedi ya, ne sorabilir, ne sorarsan dedi cevap veririm falan dedi. Ya dedim başkanım ne düşünüyorsun? Ya dedi bizim bütçemiz çok dar ve kısıtlı. Yani biz düşmenin en büyük adaylarından biri olacağız. Çünkü insanlar 40 milyon euro, 50 milyon euro para harcayıp da bir yerlere gelemiyorlar. Ama biz 8-9 milyon eurolarla biz bu kulübü döndürmeye çalışıyoruz. Bizim de işimizin çok zor olduğunu biliyoruz ama bu çocuklar inşallah bunu alımlarının ak bir şekilde başarabilirlerse önümüzdeki sene yeni yapılanmayla çok değerli işler yapacağız demişti. Sezonun başında ligin başladığından 4 ya da 5 hafta sonra konuşmuştuk kendisiyle. Onun gerçekten dedikleri çıktı ama bu kadar kısıtlı bütçeyle buralara kadar bu işi getirebilmek. Ayrıca biliyorsun Karagümrük'ün en büyük özelliği semtinin içerisinde oynadığı maçlardaki o seyirci potansiyelini sahaya yansıtmaktı.
2: Doğru.
0: Yıllardır Karagümrük bu potansiyelden çok uzak bir görüntü veriyor. Çünkü sahası kriterleri uygun değil. Süper Lig oynamaya uygun değil. Yani o yüzden olimpiyat statlarında oynamak zorunda kaldılar.
2: Ki o da tabii ki etkiliyor abi.
0: Her maçı deplasman gibi oynadı sevgili Can.
2: Doğru. Yani
0: bu da kolay bir hadise değildir. Kolay bir iş değildir. İnşallah Süleyman Başkan bırakmasın. Süleyman Başkan futbolun çok önemli karakterlerinden biridir. Futbolu çok doğru yönlendirebilir. Önümüzdeki senede iyi bir yapılanmayla tekrar Karagümrük'ü inşallah süperlikte görelim diye düşünüyorum.
1: Peki Süleyman Başkan demişken abi tabii ki akıllara da tabii Kayseri dönemi de geliyor. Hatta ister istemez Kayseri Spor'u da sormakta istiyorum abi. Yani bekler miydik sene başında? Ya da sene ortasında artık bu ihtimal olacak gibi mi diyordun içinden veyahut da Kayseri Spor düşmesi hakkında ne düşünüyorsun abi? Süreci nasıl yorumlarsın?
0: Ya tabii Kayseri Spor takımında da ona keza yani Gistol'la sezona başladılar. Gistol'la başladılar ama yani 8 haftada hiçbir galibiyet alamadılar. 5 beraberlik 3 mağlubiyet almışlardı Gistol'la birlikte.
1: Evet. Hep 1-1 4-0'dı mağlubiyetlerdi hatırlıyorum. Doğru.
0: Sonra biraz toparlanır gibi oldular. Ondan sonra o gittikten sonra Erling Moe geldi. Erling Moe geldikten sonra da çok ciddi mağlubiyetler kat ettiler. Yani Kayseri Spor takımı özellikle stadıyla yani şehrin bütün ile birlikte çok değerli bir kulübümüzdür. Yani
1: biz
0: en zor Anadolu takımlarında oynadığımız dönemlerde en zor zorlandığımız takımlar Kayseri tarzında, Erzurum tarzında o sert iklim olan takımlara çok zorlanırdık. Yani sezon içerisinde giderken. Kayseri Spor'a da zaten zorlanıyorlardı ama tabii Berna'nın bıraktıktan sonra Kayseri'de biraz o hedefler, o beklentilerin altında kalan bir yönetim grubu oldu. Buna karşılık veremediler. Transfer anlamında tahtaları kapalıydı.
1: Doğru.
0: Eski kalan oyuncularla birlikte devam etmek zorunda kaldılar. Onlar da onurlarıyla mücadele ettiler. Çok değerli işler yaptılar. Rize Spor maçında acaba kümede kalıyor muyuz dediler. İçeride kazandılar.
1: Doğru.
0: Sonra içeride bir Eyüp Spor maçları vardı. Orası kırılmaydı onlar için. Onlar da iyi kazanamadılar. Yani orada 2 puan verdiler. Ve deplasmandaki Alanya maçı onları geçen hafta küme düştüğünü gösterdi. Ama bu hafta Konya Spor'a kazansalar bile küme düştüler. Onlara da önümüzdeki sene TFF 1. Lig'de başarılar diliyorum sevgili
1: Peki. hocam. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili Can. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol.
0: Tabii bugün sevinçli takımlar var. Üzülen bir Antalya Spor takımı var. Geçen hafta Galatasaray kutlamaları yaptı. Velhasıl bu sezonu Süper Lig'i kapatmış olduk sevgili Can. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde tekrar yeni maçlarla birlikte, yeni heyecanlarla birlikte tekrar hep birlikte oluruz diye umut ediyorum. Görüşmek dileğiyle iyi yayınlar dilerim.
1: Çok çok teşekkür ederim Emre abi. Ağzına sağlık. İyi ki varsın abi. Yorumların her zaman bizler adına çok çok kıymetli.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Emre abiyle de bağlantımızı yaptık. Şimdi çok kısa bir jenerik dinleteceğiz. Ardından tabii ki oyuncu röportajlarına geçeceğiz. Yani birçok konumuz var. Birçok şeyi konuşacağız tabii ki. Hatta şu anda önümde bugün 4 tane maçın aynı anda olmasından da kaynaklı olarak oyuncu röportajları var. Sizler adına tabii ki bunu yapacağız ama her şeyden önce bir küme düşen teknik adam Sami Hoca'ya bir dönmek istiyoruz. Öncelikle bir Sami Hoca'yı dinleyelim. Kısa jeneriğimizin ardından.
3: Kazandınız ama yeterli olmadı.
4: Evet, yani burada şu an konuşmak gerçekten çok kolay değil. Çünkü Antalya gibi bir cami, Antalya Spor gibi bir kulübün kesinlikle Süper Lig'de ve daha yukarıları zorlaması gerekiyor. Tabii ki de bugün hiç biz kendi adımıza kazanmak için bu stresle oynamak aslında çok kolay değil. Yani oyun olarak baktığında sahaya istediği her şeyi koyması tabii ki de çok kolay değil. Ancak

0: yine de mücadele edip buradan galip ayrıldık. Kocaeli takımı da tebrik etmek lazım. Kocaeli takımı da iyi şekilde hazırlanmış, iyi şekilde gelmişler. Ligin kaderini etkilememek için çok da mücadele ettiler. Tabii onlar sonuçta yapması gerekeni yaptı. Hani diğer tarafta tabii beklediğimiz, istediğimiz sonuçlar gelmedi. Onlara da bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü sonuçta başkalarına bağlı bir şekilde son haftaya girmemek gerekiyordu. Diğer taraftan 3 yerden ki ligin ilk 3 sırasında olan takımların 3'ünden de o beklediğin skor gelmedi maalesef. Çok üzgünüz. Yani burada son haftalarda ki özellikle elimizden geleni yaptık ancak geri dönemedik. Maalesef o gücümüz ona yetmedi. Çok üzgünüz.
1: Tabii zor bir sezondu. Geride kaldı. Neler düşünüyor?
2: There is a big disappointment of course. I think today we did our job actually, but okay, we relegate, but I think in the full season, if you see, we didn't bring enough. It was difficult season, and okay, we relegated, so we have to look to ourselves. Yeah, that's it.
3: Bizim için çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Bugün üzerimize düşeni yaptık ama günün sonunda maalesef küme düştük ve yeterince iyi değildik sezon boyunca. Kendimizi iyileştirmemiz gerekiyor bu konuda. Günün sonunda çok üzgünüz, küme düştük.
1: Mahal Balet'le birlikteyiz. Maçın tek golünü imza atan isimdi. Belki maç istedikleri gibi bitti ama sonu istediği gibi olmadı. Neler söyleyecek?
2: Yeah, the first thing is we are sorry for the fans, for the city. It's difficult right now to find the moment, the words in these moments, but I think the team needs to take rest, to let this happen, because now is nobody speaks in the dressing room, so I understand the deception, but it's difficult to find the words right now.
3: Öncelikle şehir için, taraftarlar için çok üzgünüz. Şu an bir kelime bulmak da çok zor. Soyunma odasında kimse konuşmuyor. Çok büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz. Gerçekten üzgünüz.
1: Zor bir 90 dakika oldu. Onlar adına neler düşünüyor?
2: What can I say? The only thing I can say, we did what we had to do. We won the game, but unfortunately it was not enough. I don't know what to say.
3: Yani şu an ne söyleyebilirim ki? Söyleyebileceğim tek şey, maçı kazandık ama bizim için yeterli değildi. Gerçekten şu an ne söyleyeceğimi bilmiyorum.
1: Teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz. Evet, oyuncular görüşlerini bizlerle paylaştı. Sözler.
4: Spor'da Legowski ve Umut yanımda ama Umut'un röportajda farklı bir rolü daha olacak gibi. İlk önce Legowski'ye ben sözü veriyorum duygu düşünceleri için, ardından Umut'la bakalım röportajdaki rolü itibariyle dahil olacak.
5: First of all, we will ask about you, what do you think about the game, what you feeling about the game?
2: No, it was a crazy game actually. The first half we did very good. We scored 2 goals, 2 beautiful goals. And then the second half was difficult for us, but in the halftime we said in the dressing room that we have to stay together, be strong, and because they're gonna come and push us. But in the end we score also good goal, the third one, and we stay in the league.
6: Öncelikle ilk yarı çok iyiydi. 2 gol attık, çok mutluyduk. İkinci yarı tabii ki daha zor oldu. Devre arasında takım halinde hareket etmemiz lazım. Çünkü Fenerbahçe daha baskılı oynayacaktı. Sonra biraz zor oldu ama son dakika inanılmaz gol oldu. Yani gerçekten inanılmaz bir maçtı.
4: Peki, Legowski'nin görüşlerini aldık ama yani seni sadece tercüman olarak burada bulundurmayalım. Seni de lütfen görüşlerini alalım.
6: Yani aslında söyleyecek çok şey var gerçekten. Herkese teşekkür etmek istiyorum burada. Çünkü bir kaos ortam vardı. Bu da bir gerçek.

0: Ama biz takım olarak, biz cami olarak, tecrübeli oyuncu olarak biz de bu takımı tutmak istedik bu ligde. Gerçekten çok zor olduğunu biliyorduk ama biz gerçekten inandık. Zor süreçten geçtik. O da bir gerçek ama hiç pes etmedik. Gerçekten herkese teşekkür etmek istiyorum. Oyuncular, hocalar, tesisteki çalışanlar, staff, herkes, sağlık ekibi, yani gerçekten bu takım bu ligde kalmayı hak ediyor. Vallahi çok mutluyuz yani. Bir de böyle bir senaryoda kalmak gerçekten yani bir daha yaşamak olursa inşallah böyle yaşarız. Çünkü gerçekten çok güzel bir an. Yani çocuklarımıza anlatacağız bir olay. Gerçekten çok mutluyuz. Gerçekten.
1: Egoski, do you think is he successful to translate your sentence?
2: Yes, I think he was very good in this. What I've heard, he didn't stop, and you know, he was very good.
0: Çok teşekkürler.
3: Seni sana bırakacağım cümleyi.
0: Vallahi gerçekten çok dinledim. Şu an tercüman iş bitiyor. Gerçekten ben fes ediyorum. Gerçekten herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Yani taraftar, cami, herkese gerçekten. Vallahi söyleyecek çok şey var ama kısa keselim. Mateos, thank you for everything. You are a very bad player. It's wrong. And very good player. I forgot you are online. Çok teşekkürler gerçekten.
2: Oh, but I have to say also, I think all Turkey saw what this guy did for us, his experience and how he work every week, especially, you know, as a team last weeks, and how many numbers he did, assists and goals. That's really something amazing, outstanding.
0: Yani bu biraz çok şey, zor da yapacak bir şey yok. Yani şey dedi, yani bir de beni de tebrik etmek istiyor çünkü son haftalar asist, gol, yani bayağı katkı sağladım. Yani çok, benim için çok mutlu. Söyleyecek çok şey yok. Bir keşke Dünya Kupası'nı konuşsaydı da. yok. Çok, yani ona da teşekkür etmek istiyorum çünkü gerçekten çok iyi bir karakter. Beraber bir zamanda çok oynamadık ama hiç pes etmedi. Gerçekten çok çalışkan bir takım var. Bir inanılmaz bir grup var yani. Gerçekten ilk yarı oynamadık. Çok oynamayan oyuncu vardı. İkinci yarı bu takımı kurtardı. Yani gerçekten futbol çok inanılmaz bir spor. Çok mutluyuz. İnşallah da seneye Eyüp Lig'de kalır. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim her ikinize de. Evet, maçın ardından Legowski'nin duygu düşüncelerini Umut'un tercümanlığı eşliğinde sizlerle paylaştık ve tabii ki Umut'un görüşlerinde.

0: cephesiyle günün yıldız ismi Metehan Mimaroğlu röportaj alanımıza geldi. Metehan hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Tebrik
0: ediyorum. Çok önemli bir karşılaşmaydı ki artık sezonun son maçına kadar süren bir mücadele vardı. Bugün de 3-0'lık net bir skorla kazanıp ligde kalmayı başardınız. Neler söyleyeceksin? Hislerini almak istiyorum.
1: Çok inanılmaz mutluyuz. Aslında bu haftaya bu işi getirmememiz lazımdı. Bize yakışan futbol oynamadık. Ligin ikinci yarısında belli bir dönem. Çok mutluyuz. Trabzon takımını da çok kutluyorum. Onlar da çok iyi mücadele etti. Özellikle genç kardeşlerimi ayrı kutluyorum. Hepsi canla başla mücadele etti. Trabzon halkı ve taraftarına da çok teşekkürler. Bizi çok iyi ağırladılar. Son maç olmasına rağmen özellikle benim golümden sonra alkışladılar. Ben de onlara alkışla karşılık verdim. Bence futbolun güzelliği bunlar. Biz onlara güzel futbol, iyi futbol izletmek istiyoruz. Onlar da keyif alıyorsa ne mutlu bize. Ligde kaldık. Çok mutluyuz. Şimdi içeride inşallah kutlamaları yapacağız.
0: Efendim, şunu da sormak istiyorum çok kısa. Tabii takım yükselirken de takımdaki en önemli performans, Süper Lig'e gelirken en önemli performanslardan bir tanesini yine sen sergilemiştin. Bugün de 2 asist, 1 gollük bir performansın var. Sahneye çıktın. En önemli anda. Ben 2 diye gördüm ama o zaman yaptım. Düzeltiyorum. Düzeltiyorum. 1 asist. Demek ki ben yanlış görmüşüm. Yine de çok kıymetli olsa gerek. Senin için neler söylemek istersin? Kendi performansını nasıl değerlendirmişsin? Aynı zamanda bir sezon değerlendirmesi de yaparsan zor olsa gerek neler söyleyeceksin?
1: Dediğiniz gibi geçen sene de inanılmaz bir hikaye yazdık. Gençler Birliği armasıyla hak ettiği ligi taşıdık Gençler Birliği'ne. Bu sene de aslında iyi başlamadık lige. İlk 5 maç 0 puan topladık. Sonrasında ikinci yarıda 7 maç olması lazım. Golle buluşamadık. Yani aslında realist baktığınızda ligde kalmamız mucize gözüküyor bu senaryoda. Ama hiçbir zaman bırakmadık. Çünkü iyi bir takım olduğumuzu, iyi kaliteli oyunculardan kurulduğumuzu biliyorduk. Nitekim ligde kaldık, çok mutluyuz. Ben de dediğiniz gibi skora yakın bir oyuncuyum. Her zaman skor katkısı yapmak istiyorum. Allah da nasip ediyor. Çalışıyoruz. Çalışana veriyor. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.
0: Tekrar tebrik ediyorum. Yeni sezonda görüşmek üzere. Evet, karşılaşmanın ardından Metehan Mimaroğlu bizlerle birlikteydi.
2: Evet, tabii ki oyuncu röportajlarını, teknik adamların açıklamalarını, dolu dolu bir düşme hattının tüm detaylı açıklamalarını sizlere dinlettik. Tabii ki bugün maç sonu yayınımızda Hakan Erol ve Emre Eren'e de teşekkürlerimizi iletelim ama Enis Kılıç'a da şöyle yüz yüze bir teşekkür etmek istedim. Abi çok çok keyifliydi seninle yayın yapmak. Hakikaten her zaman bekleriz. Tamam. Ağzına sağlık demek istiyorum.
3: Ben de çok teşekkür ederim gerçekten bu fırsatı verdiğiniz için. Dinleyenlere de ayrıca teşekkür ederim. Katılım da oldu, sorular oldu. Umarım cevap verebilmişizdir. Benim adıma çok keyifli bir yayındı.
2: Hem fikrim, ben de aşırı keyif aldım abi. Çok çok teşekkür ederim.
3: Ben tekrar teşekkür ederim, sağ ol.
2: O halde dinleyicilerimize de tabii ki söyleyelim. Klasik sözümüz olsun. Bugünlük yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki dakika skor ve maç sonu programında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi? Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi ve küme düşen son takım Antalya Spor oldu. Sky Spor YouTube kanalında Emre Zabunoğlu, Bülent Uygun ve Ahmet Çakar son haftanın maçlarını değerlendirdi.
3: Yılın antrenörü, adını bilmediğim, hayatımda hiç tanışmadığım Eyüp Spor'un antrenörü. Adının Atilla olduğunu biliyorum. Bak, soyadını bilmiyorum. Eski futbolcumu bilmiyorum. Daha önce nerelerde oynamış veya çalışmış bilmiyorum. Niye? Eyüp Başkanı Murat Bey 6 ay cezaevinde kaldı. Şu anda da ev hapsinde. Para yok, pul yok, şu oldu, bu oldu derken bağıra bağıra kümede kaldılar. Öncelikle tebrik ediyorum Eyüp Spor'u. Öncelikle tebrik ediyorum Atilla Hoca'yı. Hiç tanımamama rağmen Antalya Spor kına yaksın. Nereden nereye geldiler? Bunu Yılmaz Vural zamanında 15-20 sene önce bir kere daha yaşamışlardı. Hatta bizim programa bağlanmıştı o zaman. ATV'deydim. Saçma sapan kafama silah dayadım filandı. Böyle tuhaf konuşmalar filan. Ya dayadığı yok da dayamış
4: bir
3: gibi.
4: Bir puan alsaydı son 10 maç kalacaktı Antalya.
3: Ha, öyle bir şey var.
4: Enteresan bir yani, şey olmuştu.
3: Antalya Spor kına yaksın. Bir kına yakması gereken takım da Fenerbahçe. Küme düşmüş Antalya'ya 2 puan. Küme düşmüş Karagümrük'e 3 puan olmak üzere toplam 5 puan kaybettiler.
4: Evet.
3: Artı küme düşmede son hafta kurtaran Kasımpaşa'ya da 4 puan kaybetti.
4: Şöyle söyleyelim. Bugün Galatasaray Kasımpaşa'yı yenseydi düşüyordu.
3: Kasımpaşa düşüyordu.
4: Kasımpaşa düşüyordu.
3: Tabii.
4: Galatasaray'da büyük bir jest yapmış oldu Kasımpaşa.
3: Abi jest yaptı, mes yaptı. Bunlar doğru şeyler değil. Bunlar ancak bizim ülkede görürsün. Son haftaya girdin mi düşüyorsun, badem oluyorsun. Hani Trabzon'da eleştirebilirim.
4: Trabzon'un kupa maçı var cuma.
3: Hadi bir derece. Ama Galatasaray'ı mutlak eleştiriyorum. O takımın yarısı yok. Ne olduğu belli değil. Ne diyeyim ki? Burası Türkiye.
4: Bu arada Eyüp hocam, Bülent hocam size pas atmadan son 5 maç 3 galibiyet 2 beraberlik aldı Eyüp. Yani olağanüstü bir başarı. Yani Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendi. Gaziantep'i 3-0 mağlubiyeti, Kayseri beraberliği, Rize içeride 4-0. Yani şöyle baktığınızda küme düşme mücadelesi veren bir takım olarak son maçınızı hani büyüklerden biriyle oynamak istemeyebilirsiniz. Ama baktığınızda bugün ligde kaldı. Hep fikstür avantajından bahsedilir ya, işte o an takımların nerede oynadığının da önemli.

0: Bugün Fenerbahçe'nin hala şampiyonluk ihtimali olsaydı, Galatasaray'dan haber bekliyor olsa belki bu maçın zorluk derecesi bambaşka olacaktı. Aynı şekilde Kasımpaşa'da Galatasaray kazanmak zorunda oynadığı bir mücadele oynasa onun için de farklı olacaktı. Şöyle baksak sezon ortasında ya en kolay maç evinde Antalyaspor Kocaelispor'la oynuyor dersiniz. Kazanmasını da bildi ama baktığımızda Gençlerbirliği, Eyüp ve Kasımpaşa istediğini aldı.
1: Evet, şimdi ben tabii uzun zamandan beri düşme potasında bu kadar takımın bir arada girdiği ve hatta 4 takımın da aynı puanlara geldiği bir ortamda eğer galip gelseydi, ki öyle bir süreç olabilecek bir durum vardı, Antalyaspor küme düşmüyordu. Bunlar arasında en son düşecek takım hangisi diye soracak olursan Antalyaspor derdik hep birlikte. Tabii bundan önce yıllar önce de düştüğünde de o zamanlar son 10 hafta bir 3 puan mı alsaydı kümede kalıyordu yanlış hatırlamıyorsam, onu başaramamıştı. Bu sezonda son 10 maçında içeride Alanya ile falan da berabere kaldı. Velhasıl derken bugün itibariyle Antalya gibi dünyanın en güzel şehrinin takımını 500'e yakın 5 yıldızlı oteli veya 4 yıldızlı otelleri olan bir şehri, çok daha güzellikleri hak eden bir şehrin düştüğünü görüyoruz.
0: Türkiye'nin Monaco'su olabilecek bir takım.
1: Tabii yani her şeyle inanılmaz bir şehirden bahsediyoruz. Fakat her seferinde hep söylüyoruz, şampiyonluğa oynayabilecek, UEFA'lara işte oynayabilecek, Avrupa kupalarında bulunabilecek bir şehir, bulunabilecek bir takımın bu durumda olması gerçekten işler acısı. Şimdi gelelim Eyüp Spor'a. Atilla Gerin Hoca, seni ayakta alkışlıyorum. Sana asker selamımı çakıyorum. Hatta Ahmet Çakar hocam sana tatil planı yapıyor. Senin tatil masraflarını da ben karşılıyorum. Velhasıl bir destan yazdı. Bir teknik direktörlük kahramanlığı yaptı. Bir teknik direktörün yokluklar içerisinde bir Türk hocasının neler yapabileceğini gösterdi Atilla Gerin Hoca. İnanılmaz 17-18-20 yaşındaki resmen bebelerle o çocuklarla takımdan ayrılanlar oldu. Başkanı malum işte hep beraber biliyoruz 6-7-8 aydan beri hapisteydi. Oradan çıktı, evi de hapis yatıyor. İkinci başkanı gene keza aynı şekilde. Öyle olduğu bir ortamda o çocuklar 18-19 yaşındaki çocuklar 3-4 tane abileriyle beraber kümede kalma başarısı gösterdi. Başta Atilla Gerin'i, Eyüp Spor'un o çocuklarını hepsini alnından öpüyorum. Tebrik ediyorum. Aslan gibisiniz. Mükemmel bir başarı hikayesi yazdınız.
0: Gençler Birliği'nde bu arada Metin Diyadin Hoca'yı da tebrik etmek lazım. Yani kupada yarı final. Gerçi Volkan Hoca elemişti Galatasaray'ı ama ligde de tutmayı başardı Gençler Birliği'ni.
2: Tuttu.
0: Tuttu yani. Baktığınızda o Gençler Birliği'nin de son haftalarda...
2: Yani kimsenin galibiyetine, mağlubiyetine çamur atmayalım ama Eyüp'ü kutlayalım. Antalya'da diyelim ki kına yakın. O güzelim stat. Takım çok iyi değil, kabul ediyorum. Ama nereden nereye geldim?
0: Evet.
2: Bülent Hoca ne dedi? Hani bundan 8-10 hafta önce biz Antalya'nın düşebileceğini hiç ihtimal vermiyorduk. Eyüp Karamürgü banko diyorduk. Kayseri'de olabilir diyorduk. Eyüp'e niye banko diyorduk? Dediği gibi çoluk çocukla oynuyorlar. Başkan cezaevinde idi. Şu anda da ev hapsinde. Parasal muhtemelen çok büyük sorunlar olmuş olmasına rağmen... Eyüp Spor'da oynayan bazı oyuncuları yolda görsem, oğlum nasılsın, lise talebesi misin diyeceğim durumda Eyüp Spor kazandı. Daha doğrusu puan kazandı ve ligde kaldı.
0: Evet.
2: Ya Fenerbahçe'nin bundan... sadece kendine faydası yok, lige de faydası yok arasında zaten. Ya şu anda Antalyalılar iddia ediyorum, Fenerbahçe'yi sövüyorlardır.
1: Ben asıl Gençlerbirliği takımını... Yani... kutlamak lazım. Gençlerbirliği takımı da evet kupada buralara kadar, yarı finallere kadar gelmiş bir takımın bu süreçlerde olması da açıkçası orantısı çok bozuk bir başarı hikayesi. Son haftada da olsa kümede kaldılar. O yüzden Gençlerbirliği'nin rahmetli İlhan Cavcav'ın kurduğu bir sistem, bir ekol, bir yapının devamındaki gençleri geliştiren, onları bulup çıkartıp hem satışıyla hem de Ankara'da temsiliyle taraftar olarak tabii bir Ankara Gücü taraftar topluluğunu asla, zaten Türkiye'de sayılıdır Ankara Gücü taraftar topluluğu. Ama ona rağmen kısıtlı imkanlarla Bu sezonda kümede kalmayı

başardı. O yüzden futbolcuları, yönetimini, Metin Diyadin hocayı, çünkü bir ara geldi, bir başarı hikayesi oldu. Nizamettin Başkan var zannetsem, ikinci başkan mı ne? O Metin Diyadin'in geri gelmesi konusunda çok baskı yaptı. Ve o süreç içerisinde Volkan hocayla yolların ayrılmasıyla kupada da Volkan hocaya da bir teşekkür etmek lazım. Sonucunda

0: değişikliği dediğimiz kan değişikliği gençler bir takımına da yaradı. Kupada Trabzonspor'a elenerek buradaki maça çıktığı ve dinlenmiş futbolculara çıkmanın karşılığını, konsantresini 3-0 gibi bir skorla, ki Metin Diyad'ın da burada doğru bir taktik, doğru bir analiz yapmış. O yüzden Gençler Birliği'ni de tebrik ediyorum.
1: Biz son dakikalarda gol olduğu için biraz hani Fenerbahçe'ye, Eyüp maçı odaklanıyoruz ama Galatasaray'la Trabzonspor da aslında kazansa, yenseler.
2: Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim. Düşecek. Yıkımını, yani kralını bu akşam Antalya Spor camiası yaşadı. Niye? 79'da mı 78'de mi ne golü buldular.
1: Golü buldu tam o ara.
2: O sırada da Fenerbahçe'de golü.
1: Evet.
2: Biz seyredemedik ama o anda Antalya stadında kaç bin kişi varsa 5 bin, 10 bin, 20 bin büyük bir coşku. Aslanın Fener dediler. Şu anda Antalya galip ama bütün herkesin kulağı yedek kulübesinde. Fenerbahçe aman Kasımpaşa maçında gol olmasın. Veya Gençler Birliği bir gol yesin derken gençler 2'yi buldu.
1: Evet.
2: O iş bitti dediler. Zaten Galatasaray Kasımpaşa maçın başına itibaren Kasımpaşa'nın puan kaybetmeyeceği belli.
1: Bu arada Fenerbahçe'de yanılmıyorsam 10 veya 11 sezon sonra iç sahada maç kaybetmeden sezon tamamladı.
2: Ya ne yapayım öyle bir şey, maç hocam kaybetmemeyi kardeşim, siz dalga mı geçiyorsunuz? Bana ne? Benfica da öyle. Bak bu Mourinho şeyi, laneti. Biliyorsun değil mi Mourinho?
1: Üçüncü
2: maç
1: oldu.
2: Kaybet Benfica bu sene maç kaybetmeden üçüncü oldu.
1: Onlar da 10 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyecek.
2: Gidemeyecek tabii. Evet. Beter olsunlar Mourinho'yu aldıkları için.
1: Şimdi Real alıyor hocam.
2: Emin değilim. O zaman Real de batağa düştü. Sittin sene Real de şampiyon olamaz. Yine Barcelona olur. Dediğim gibi sezon bitti.
1: Anket açtı arkadaşlar. Ne sezonun diye? Oyuncusu diye. Ne? Osimhen, Asensio, Onaçu ve diğer. Bu arada Onaçu bugün gol atsa gol krallığını tek başına alacaktı ama Şomurodov'la.
2: Pardon, sen ne açtın? Ne anketi açtınız?
1: Sizce sezonun en iyi oyuncusu kim?
2: Kimden açtınız bunu? Sky Spor olarak.
1: Sky Spor.
2: Kimler var?
1: Osimhen, Asensio, Onaçu, diğer.
0: Diğer kim?
2: Niye Uğurcan yok?
1: Hocam işte diğer belirtin diye.
2: Abi olur mu?
1: Ya 3 takımdan bir tane koyalım diye yaptık.
2: Osimhen'i koyma, Uğurcan'ı koy. Osimhen diğer de formüle edilsin.
1: Yani hani ön forvetler daha şey oluyor hocam.
2: Anladım. Peki ben oyumu Uğurcan diyorum.
1: Siz hocam sezonun oyuncusu.
0: Sezonun oyuncusu. Gol kralı kim şu anda?
1: Şamurdoğlu'la Onaçu. 22 gol. İkisi paylaştı. Bugün Onaçu'dan ben bir gol bekliyordum. Hani tek alır diye, alamadı.
0: Yani gol kralları tabii gol atmış olmaları münasebetiyle ama şimdi hakikaten bugün yılın futbolu seçmeye kalkarsan 3-4 tane sporcu damga vurdu. Özellikle Galatasaray'da hocama katılıyorum. Uğurcan Çakır da büyük damga vurdu. Kurtardığı toplarla şampiyonlukta büyük pay sahibiydi. Ki bugün oynamadı galiba. Oynadı mı?
1: Yok.
2: Oynamadı, hayır.
0: Oynamadı. İşte o yüzden zaten oynamadı da belli oluyor. Velhasıl
1: sonra Güney oynadı, o da sakatlandı.
2: Niye oynamadı Uğurcan?
1: Hocam yani, milli yani takım falan izin.
2: Yani. Pardon Bülent'ciğim.
0: Estağfurullah. Velhasıl buradaki süreç içerisine baktığımda Asensio performans olarak sakatlanana kadar çok iyiydi. Ama ne olursa olsun ben Onaçu'yla attığı gollerle Trabzonspor'u aldığı noktadan getirdiği yere baktığımızda Onaçu diyebilirim.
1: Bu arada şeyi de söyleyelim. Şimdi Esenler Erok Çorum maçı var. Esenler Erok'un geldiği senaryoda Esenler Erok, Eyüp, Kasımpaşa, Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Kaç takım etti? 7 mi?
2: 7. Böyle ülkeler var mı?
1: İngiltere, Londra.
2: Var, çok var.
1: Çok var.
2: Chelsea, Arsenal, Fulham, West Ham.
1: West Ham, Tottenham.
2: Tottenham.
1: Londra'ya yakın çevrelerden de çok. Yani İngiltere bize o anlamda yakın. En yakını.
2: Veya Moskova.
1: Ha evet, orası da
2: Moskova'da
1: çok.
2: Moskova'da Dinamo Moskova, Lokomotiv Moskova, CSKA Moskova gibi çok takım var. Fakat ben bu arada Okan Buruk'u ayıplamak zorundayım. Kimse kızmasın. Veyahut da kızsın, çok da Fifi de. Şimdi sen...
0: Fifi
2: çok da umurumda. Kızarsa Ekim'e, kızmazsa Kasım'a, öyle söyleyeyim. Yavaş yavaş konuş. Tekrar söylüyorum kardeşim. Sen Kasımpaşa küme düşmemeye oynuyor. Tıpkı Antalya gibi, Eyüp gibi, Gençler Birliği gibi. Sen niye böyle bir takımla çıkıyorsun?
1: İşte sezonun sonu, eğlenildi.
2: Ne oldu?
1: Sezonun sonu, eğlenildi, şampiyon.
2: Bak ne olur biliyor musun? Şimdi sen bugün Uğurcan'la

0: ve diğer as takım oyunculara çıkmış olsaydın birkaç tane daha, Kasımpaşa seni yenebilir miydi yoksa sen mi Kasımpaşa'yı yenebilirdin? Şimdi ben bunu tabii kabul etmiyorum.
1: Hocam yani ön üçlüsü şimdi ama baktığımızda kağıt üstüne ne? Sané, İlkay, Lang, Icardi. Orta saha Kaan Naga.
0: Kaan Naga.
1: Evet, orası.
0: Kaan. İlk 11 oyuncusu mu?
1: Hayır.
0: İlkay?
1: Değil.
0: Naga?
1: Değil.
0: Kaleci?
1: Değil. Arda stoperde?
0: Değil.
1: Takımı... Şöyle söyleyeyim. 1, 2, 3 boya da değil. Yani Sané hariç.
0: Kardeşim ben ilk 11'de direkt tane... oynamayan 5 tane oyuncuyla. 9 mu?
1: Hocam bence Singo ve Sané hariç 11 oyuncusu yok.
0: Tamam. Böyle bir şey yapmaya hakkın yok. Bak Trabzon bunu yapabilirdi. Trabzon şunu diyebilirdi. Onu açıyor oynatmayayım. Ötekileri oynatmayayım. Doğru mu?
1: Doğru. Yedeklerini de söyleyeyim. Yedeklerde yani kadroda çoğu isim yok. Yani Sara, yani şöyle söyleyeyim. Aspirilla sakattı. Osimhen kart cezalısı zaten. Uğurcan, Yunus, Abdülkerim, Torreira ve Barış Alper. Kadroya alınmayanlar Galatasaray'da.
0: Doğru ama, bir davranış mı?
1: Ya şöyle söyleyelim hocam. Ya buna herkes şöyle tepki gösterebilirdi. Bülent hocam size de sorayım. Şimdi şampiyonluk maçı var. Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Eyüp'ün de hiçbir iddiası kalmamış. Şu maça şeylerle çıktı Eyüp. Yedeklerle çıktı. Galatasaray tepki gösterirdi.
0: Kendine yapılmasını istemediğin hareketi başkasına yapma diye atamızdan gelen bir söz vardır. Şimdi bunu Antalya Spor'a veya Eyüp Spor'a düşseydi, küme düşseydi Eyüp Spor, nasıl anlatacak Galatasaray?
1: Bu arada Galatasaray'da sezonu 5 yenilgiyle tamamlamış oldu. Yani Fenerbahçe 2 kez yenildi. Galatasaray 5 kez yenildi.
0: Tabii. Ama 77, Galatasaray
1: 74.
0: Oldu.
1: Ama Fenerbahçe'nin beraberlik sayısı kaç sizce?
2: 10 mu? 12 tane mi?
1: 11 tane hocam. 11 tane.
0: Hazırım, çoktur.
1: Yani Fenerbahçe şimdi, 13 maçta puan kaybetti, Galatasaray 10 maçta.
2: Şimdi şöyle demek lazım. Büyük takımların
1: büyüklüğüne dönelim.
2: Yakışmayacak bir oyun anlayışları. Maçın son düdüğüne kadar herkes sahada. Hiç kimse parasının son kuruşuna kadar bırakıyor mu? Bırakmıyor.
1: Evet.
2: O formayı giyiyorsan kardeşim, o sahaya çıkıyorsan, antrenörünüz olarak da sizin hiçbir takımın vebalini alma mecburiyetiniz yok. Büyüklüğünüzü büyük yapan, oğlunuza, çocuğunuza bırakacağınız onuru, şerefi, mirasınız kendi tuttuğunuz takımdır. Ve o tuttuğunuz takımın da taraftarları olarak son maçta olsa çıkacaksınız, gereğini yapacaksınız. Şimdi Antalya'da düşmüş olmasına rağmen diğer takımlar da düşebilirdi. Siz size düşen görevi yapın. Sonrasını Allah kerim, kim düşüyorsa düşsün. Bu arada bir. İki, siz kendi camianızın büyüklüğüne yakışır bir şekilde sahada mücadele etmediğiniz yerde Trabzon ne olursa olsun, kupa maçı da olsa 3 yeme hakkına sahip değil. Yani ne olursa olsun bir kere öyle bir sürecin mücadelesini futbolcu göremez. Sen bunu İngiltere'de göremezsin. Sen bunu Almanya'da göremezsin. Sen şampiyonluk kutlamasını bir gün önce yapamazsın. Ya yap bundan sonraki hafta istediğin kadar yapabilirsin.
1: Futbolcular o anlamda.
2: Olamaz.
1: Tansil matil kaçmak istiyor.
2: Olamaz abi, çıkmayacak. O zaman parayı alırken de hiç kaçalım demiyor. O insanlar oraya maç izlemeye geliyor. Şimdi bugün maçta 10 bin vardı. Fener maçında, Galatasaray maçında bilmiyorum kaç bin kişi vardı. Trabzon'da 7-8-10 bin kişi vardı. Bu insanlar bir çıkartıyor. Asgari ücretle maça geliyor. Futbolu izlemek istiyor. Tuttuğu takımın sahada mücadelesini görmek istiyor arkadaş. Yani sen ne olursa olsun son maç diye bir şey yok. Ben tatile gideyim, öbürkü bilmem nere gitsin. Siz ne temsil ediyorsunuz arkadaş? Siz bu kadar düşürebilir misiniz Türk futbolunu ya? Futbolcular bir kere kendine çeki düzen verecek. Hocalar da buna izin vermeyecek. Gitmek isteyen futbolcu bundan sonraki süreçte ona göre değerlendirecek.
1: İşte Dünya Kupası olması muhtemelen...
0: Ya kardeşim...
1: Şöyle söyleyeyim hocam, ben Barış Alper Yılmaz'ım. Bugün de Okan Hoca beni oynattı. Yani girmez o riske mesela, aman sakatlanırım diye. Jok yapar geçer yani.
2: Kim ya, ne demek ya, öyle bir şey olur mu ya? Sen futbolcusun, ne demek riski?
0: Abi, olay,
2: ne zaman ki sakınırsın olur.
0: Sosyal ahlakla alakalı, sosyal evet. Ahlakla alakalı. Başına gelmeden bunu anlayamazsın. Şimdi o ben oynamayan, Okan Buru şu anda Galatasaray'ın hocası değil de o geldiği yerlerde olsaydı. Rize, Mize, Başakşehir,
1: Akhisar.
0: Şu anda Antalya'nın hocası olsaydı. Tamam. Galatasaray hocası da örneğin Fatih Terim olsaydı. Antalya hocası Okan Buruk. Antalya

0: camiası Galatasaray Kasımpaşa maçının ilk 11'ini gördüğü an Allah belanızı versin derdi. Yazıklar olsun derdi. Abdülkerim oynadın. Yani son maça mı kaldı dinlenmek? Zaten ayın bugün 17'si. Zaten bir hafta falan dinleneceksin milli takım kampına kadar.
1: İşte şampiyonluk bitti.
0: Evet.
1: Elimdeki oyuncuları oynatayım.
0: Ya bunu oynatabilirsin, sen kanunen bir şey değil ama empati yap kardeşim.
1: Bir de hocam bence büyükler şunu da düşündü. Antalya deplasmanı yaz sıcak o şey oluyor. İstanbul'da bak, iki tane
0: hep sosyal ahlaksızlık.
1: İki tane seyircisiz emareler. Takım kaldı şu an.
0: Sosyal
1: yani.
0: Ahlaksızlığın emareleri.
1: Yani baktığında şu an üç büyükler bir az seyahat edecek.
0: Abi bunları filan düşünerek hocam, futbol oynarsak olmaz biz.
2: Onları düşünmemişlerdir ya. Öyle bunlarla ilgili bir düşündüğünü düşünmüyorum ben de.
1: Şu an baktığınızda seneye bir az uçak seyahati var.
2: O zaman gelmeyin abi Antalya'ya devre arası kampına.
1: Artık.
2: Madem öyleyse gelmeyin abi Antalya'ya. Gidin o zaman nereye istiyorsanız gidin. Böyle bir şey olur mu ya? Sen şimdi Antalya'yı düşünerek bu şekilde davranıyorsan, koskocaman bir şehrin kaderiyle oynuyorsan. Ha burada.
1: Antalya Spor'un da kendi hatası.
2: Ben baştan beri söylüyorum. Eyüp Spor taraftarı takımı inanılmaz derecede. Tebrik ediyorum. 18-20 yaşında hepsi ya doğru düzgün terlememiş. Süper Lig'de 10 maçı 15 maçı olmayan çocuklarla kümede kaldı. Başkanı yok, başkan yardımcısı olmayan bir takım kümede kaldı. Ve son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik aldı. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru mu?
1: Doğru.
2: Böyle bir takım. Sen şimdi kalkıyorsun bir şehrin düşmesine. Sen sahaya çıkıyorsun, gösterdin performansı. Oradan bir tanesi şampiyon olduk bilmem ne. Öbürkü bilmem ne maçı varmış. Olur mu kardeşim ya?
1: Bu arada Fenerbahçe şunu... Şöyle bir şey diyemiyorum. Fenerbahçe zaten bu maçları kazansaydı şampiyondu bu sene. Fenerbahçe zaten böyle maçları kazansaydı şampiyondu. Yani Antalya'ya puan verdi. Kasımpaşa'ya puan verdi.
0: Aynen öyle.
1: Yani o yüzden Fenerbahçe için aslında olağan bir maç. 11. beraberliği. Doğru baktığımızda. Yani,
0: tabii hep öyle. Türkiye'de böyledir. Sona kaldın mı... Bak Türkiye'deki şartlar...
1: Başkalarına kalmayacaksın hocam.
0: Bak, Türkiye'de, kendin... Türkiye'de koyunsan veya bizonlar sürüsüysen en arkadaki bizon olmayacaksın, av olursun. Tamam? Aslansan en arkadaki aslan olmayacaksın, aç kalırsın. Türkiye'de şartlar bu. Doğru mu?
1: Doğru. Ya baktığınızda da bugün... Herkes kendi şeyini yapabiliyordu. İşte Kasımpaşa kazanırsa kalıyor. Eyüp berabere kalırsa kalıyor. Gençler Birliği kazanırsa kalıyor. Antalya Spor kazanırsa diğer maçlara bakıyor.
0: Patladı. Demek ki son anda kaldı mı başkasının eline bakmayacaksın.
1: Bakmayacaksın.
0: El smokiniyle gerdeğe girmeyeceksin. Tamam. Smokin. Evlenirken insanlar smokin giyer ya. Bak doğru. Efendi konuşmaya çalışıyorum.
2: Zaten efendi konuş baba.
0: Efendi konuşmak bize yakışıyor zaten. Bülent'ciğim şunu da söyleyeyim. Şu anda Antalya önüne bakıyor. Önce bir sallıyorlar. Sonra diyorlar ki Allah bizim de cezamızı versin. 11 haftada neler yaptı.
1: Alanya hocam. Ha. Yani 2 hafta önce evinde Alanya.
0: Dönüyorlar Alanya diyorlar ki biz hani komşuyduk, akrabaydık. Bak elini oğlu.
1: Baktığınızda.
0: Bak elini oğlu herkes birbirine bıraktı mı bırakmadım belli değil. Ne oldu? Plan diyorlar.
1: Tabii Antalya'nın şu an tek takımı Alanya kaldı.
0: Evet. Bu Alanya'nın da işine geldi. Gelmiş olabilir.
1: Tabii yani.
0: Ama seyahat açısından baktın mı da onlar da bir ya Antalya Alanya 45 dakika.
1: Evet.
2: Şimdi abi İstanbul'da... zaten seyahat dediğinde uçağa biniyorum bir saat. Her türlü rahatlığım evet. Var. Ona hiçbir hikayesi yok da. Önemli olan buradaki süreçler içerisinde Türk futbolundaki geldiği noktayı iyi etüt etmek lazım. Kulüplerimizde bir türlü futbol aklı dediğimiz, scout sistemleri dediğimiz, onu da bir türlü hayata geçiremediğimiz bir ortam var. Oynanan oyunun keyfi, performansı, oyun anlayışının düşüklüğü inanılmaz derecede bir kötü. Kendi markamızı düşürebilmek için her yolu denediğimiz bir ortam var. Demek ki gençlerle işler olabiliyormuş. Bak şurada şimdi Eyüp Spor'un çocuklarına ya sakalı yok ya. Bıyığı yok evet. Değil mi? Nasıl bir mutlular, nasıl ağlıyorlar, nasıl sevinçler. Ve çocuklar son damlasına kadar mücadele ettiler. Gelinen noktalarda yapılan hatalar. Şimdi bir takım düştüğü zaman çıkması ondan daha da zor.
0: Daha da pahalı.
2: Hem de pahalı. Bir de öyle bir durum var. Çünkü büyük bir borçta düşüyorsunuz. Düştükten sonraki sahip süreçlere oluyor. Herhangi bir şekilde insanlar demoralize oluyor. O yönetimi almak istemiyorlar. O yönetim devam edip ben çıkartayım

0: egosuna kapılıyor. Bu sefer o süreci yönetemiyorlar falan filan.
1: Bu arada Antalyaspor geçen hafta da Galatasaray'dan 88'de yedi.
0: İşte.
1: 2-2. Orada bir berabere kalmış olsa bugün ligde kalıyordu.
2: Evet.
1: Yani gerçekten enteresan.
2: Bir de şu var mesela, Fenerbahçe camiası şu anda zaten köpüre köpüre geldiler. Kudura kudura, sinirlene sinirlene, sallaya sallaya ve şu anda ne diyorlar biliyor musunuz? Ne o, biz delikanlılık yaptık, Galatasaray'ın arka bahçesi Eyüp'ü ligde bıraktık. Şimdi bak, Fenerbahçe taraftarında bu söylemler başladı.
1: Sosyal medyada gördüm.
2: Elinoğlu dedi, o gitti onu yendi kaldı, o onu yendi kaldı. E biz arka bahçesi Galatasaray'ın dediğimiz, belli oranda da haklılar. Sevgili Murat, hani şu anda devam, çuf çuf yapıyordu soyunma odasında biliyorsun Galatasaray'la. Galatasaray, ya bunlar hep, ben itira atmıyorum, belgesi var. Şimdi Fener taraftarı, tamam, onurlu mücadele ettik, okey, iyi oynadık. Ya pardon, iyi kadroyla çıktık, o da okey. Fakat biz delikanlı davrandık. E ne oldu? Galatasaray'ın arka bahçesi bizim maçımızda aldığı puanla kümede kaldı.
1: Futbol gerçekten, dün işte Hearts Celtic maçı. Yani futbol bu sezon
2: bak, hakikaten... Hearts Celtic maçı falan bitmedi daha. Bir dakika ya. Bak kardeşim, o maçta çok farklı bir Britanya adalarından karar çıkabilir.
1: Bu arada bu sezon Prag'da oldu bir benzeri.
2: Tabii, bir dakika abiciğim, ben maçı seyrettim. Millet golü attıktan sonra herkes sahada. 97 küsur.
1: 1 dakika 45 saniye vardı.
2: Olmaz kardeşim, hakem bitirmedi ki maçı.
1: Evet. Sonra bitirdi yaptılar.
2: Hocam, ne demek bitirdi öyle şey?
1: Hocam, İskoçya'da Celtic'in aleyhine karar çıkmaz ya.
2: Çıkarsa Avrupa'da bir tek İskoçya'da, İsveç'te falan çıkar böyle radikal karar. Ha,
1: daha önce Rangers'ı düşün.
2: Şimdi hakem raporu, bilmiyoruz ki ne diyor.
1: Celtic bugün özür diledi Hearts'tan.
2: Öyle özürle falan olmuyor bu işler kardeşim.
1: Girdi taraftar falan diye.
0: Eyvallah.
1: Bakalım hocam.
0: Hayırlısı Allah'tan.
2: Şey söyleyeyim. Bu böyle bir tuhaflık. Mesela İskoçya Federasyon diyebilir ki yarın. Hakem raporları geldi. Maç bitmemişti. Sahaya çok sayıda seyirci girdiği için hakem maçı oynatamadı, o da içeri girdi. Dolayısıyla 3-0 Hearts galip deyip çıkabilir.
1: Bu arada bunun benzeri...
2: Çünkü niye? İskoçya'da Glasgow Rangers gibi bir takımı, İskoçya'nın en baba iki takımı. Celtic Glasgow, Rangers Glasgow.
1: Evet.
2: İngilizler gibi konu. Üç küme falan düşürdüler.
1: Üç direkt düşürdüler.
2: Neden düşürdüler?
1: Finansal.
2: Yani öyle şiken mike değil. Finans. O onu tutmadı hesaplar. Düş dediler.
1: Ya bu 3-4 sene önce hocam bizim ligimizde de oldu. Trabzonspor Antalya Spor maçı. Trabzonspor öne geçti. Penaltı ile beraberliği sağladı. Sahaya girildi. Birkaç Antalya Sporlu futbolcuya ufak bir şey oldu.
2: Hakem bitirmedi ama.
1: Bitirmedi.
2: Dün akşam hakem de gitti soyunma odasında, köy kenarında durdu. Oyuncuları içeri sokuyor. Şimdi bakalım. Tuhaf olan şu. Hakem niye bitirdiyse içeri girmedi, orada duruyor.
1: Bakalım hocam.
2: Bekliyorum orada, bir tuhaflık bekliyorum.
1: Bu hafta açıklamalar vardı. Şimdi maça da gireceğim ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları, Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları, Galatasaray'da açıklamalar, bir şöyle akıştaki açıklamalar.
0: Baba, herkes açıklama yaptı diyorsun.
1: Yabancı kuralından bir gidelim. Çünkü çok konuşulan bir durum. Şu an 12 artı 2 idi. 10 artı 4'e dönüyor. 10 oyuncuda bir kriter yok. 4 oyuncu 2003 ve sonra doğumlu olmak zorunda. Bu sezon kadrolu olan 2002'lerde o kontenjandan sayılacak. Tabii ki özellikle Avrupa'da mücadele eden Galatasaray bu kurala tepki gösterdi.
2: Bu kuralı ne zaman koydular?
1: Daha önce koymuşlardı. Sonra bir kulüpler birliğinde ya 12 artı 2 devam eder dendi. Sezon başı açıklanmıştı bu kural. Şu an sezona böyle başladığını mı bilmiyoruz Türkiye'de olduğumuz için. Çünkü her an her şey değişebilir. Ama özellikle Galatasaray tarafı bu kurala tepkili. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde.
2: Kardeşim, bu kural yeni konmadı ki, önceden konmadı.
1: Kondu.
2: Ona göre kadronu falan yaparsın. Doğru
1: mu? Şu an çünkü Galatasaray Icardi'yi tuttuğu senaryoda yeni yabancı alamıyor. Galatasaray'ın dolu.
2: Evet.
1: Satması gerekiyor.
0: Ama Fener'inki boş.
1: Fener'e hocam
2: Fenerbahçe'ye bak ya, uzak ara önde.
1: Yani çoğu gidecek tabii Fenerbahçe'de, hani kiralıklardan.
2: Galatasaray'dan da gidecek var ama.
1: Hocam Singo kalır. Sanchez kalır. Hadi Nelson
2: gider.
1: Tam Jakobs, Salahi,
2: Gelert gider.
1: Torreira, Lemina kalıyor, Sara kalıyor, Naga kalıyor, Sané.
2: Naga niye kalıyor?
1: Kalıyor diyorlar. Icardi gitmiş şu an. Bu arada burada bir eksik var. Osimhen, Sané 2, Sara 3, Lemina 4, Torreira 5, Salah 6, Sanchez 7, Singo 8. Galatasaray'ın kaldı şu an hakkı. 2 hakkı kaldı. Ben Icardi'yi kaldığı senaryoda 9 oluyor, pardon. Salah.
0: Icardi gitmedi mi?
2: Kardeşim bu karar daha önce verilmişse kadro evet. Planlamanı filan ona göre mukavelelerini falan bu dengeye göre yapacaktın. Bir şey yok.
1: Yani Fenerbahçe şu an bayağı zor bir süreç bekliyor.
2: Yani 10 tane yabancı yetmiyor.
1: 14 bu arada. 4 tane genç bul.
2: Artı 4 genç yabancı yetmiyor mu?
1: Bilmiyorum. Yetmiyor herhalde Şampiyonlar Ligi'nde oynayanlara. Bu arada Galatasaray zaten baktığınızda hocam, 11'inde en çok yerli kullanıyor. Uğurcan, Barış, Yunus, Abdülkerim. 4 tane hep banko bir yerlisi var, var zaten.
0: Şimdi yetmiyor mu derken biz Türk futbolunda geleceğimiz önümüz çocuklarımızı, evlatlarımızı, gençlerimizi altyapılardan çıkartamayıp bugün kalan bütün takımlara bakın toplam 5 tane çocuk büyük takımlara transfer edemiyorsun. Yani listeni alabileceğin 5 tane futbolcu yok. 5 tane Türk çocuğu yok. Milli takımına bak gene hep aynısı. Ve 4 büyükler dediğimiz takımlardan gelen futbolcular var. Altyapılar tamamen bitmiş durumda. Ve bu süreç içerisinde şimdi 10 yabancı ile birlikte 4 tane yabancısı genç olmak şartıyla bir kadro planlaması yapacak. Kulüpler bunu yapabilmek için sen gençlere bunu yapabildin mi? Hayır. Tamı tamına ben 10 seneden beri söylüyorum. Yabancı sayısıyla ilgili yaparken... Ne oldu arkadaş, hani yabancılardan kesilen parayı altyapılara veriyorlardı.
1: Hocam o hep söyleniyor da yapıyor.
0: Ama söyleniyor da kesiliyor para. Altyapılardaki hocaların maaşlarını biliyor musun ne kadar olduğunu? 30 bin liraya çalışıyor. Kim çalışır altyapıda 30 bin liraya? Ve kim yetiştirecek? Antrenörlük diploması alabilmesi için ödemesi gereken para 400 bin lira. 800 bin lira. UEFA A 1200 lira. 1 milyon 200 bin lira. UEFA Pro lisansı da 1,5 milyon lira. Topladığında bu parayı zaten 25 bin lira 25 bin lira adam ömrü boyunca alamayacağı bir parayı getirip verip kim gençleri yetiştirecek? Senin aldığın bir kere bu sistemin değişmesi lazım dediğim projeler anlatmaktan dilimde tüy bitti. Bunu böyle olmaz. Altyapılarda eğiticilere özellikle interaktif online eğitimler verilmesi lazım. Onlar yapacakları her şey kendi takımlarıyla beraber oyun sistemlerine bağlı ve gençlerin yeteneğini geliştirecek şekilde eğitim verilmesi lazım. Benim yetiştiğim şehirden 4 tane gol kralı, 4 kişi 4 gol kralı, biri 4 tane biri 3 tane gol kralı olmak üzere 200 tane A milli sporcu çıkartmış bir şehirden bahsediyoruz. Ama bir tane hoca vardı. Şimdi bütün takımlara bakıyoruz. Altyapı hocalarına ne malzeme veriyorlar ne bir herhangi bir şekilde imkan, saha imkanı veriyorlar. Daha düne kadar şu Beşiktaş gibi Türkiye'nin en önemli takımı taraftarına kadar en beğenip sevdiğimiz takımın altyapıları ne kadar kötüydü ya. Çilekli miydi orasının ismi neydi?
1: Çilekli. Evet. Çilekli. Fulya'da çok kötü bir saha var.
0: Fulya'daki. Dönüyorsun böyle olduğu bir ortamda altyapılarda bir şey çıkmadığı yerde yabancı sayısının 10 olsan olur, 14 doğru. Olsan olur, 20 olsa. Ha şunu yapabilirsin. Altyapılarda eğitimini yaparak çocuklarımızı gerçek anlamda eğiterek yabancı sayısını çıkartırsın. Bunu nereye kadar çıkartırsın? 16'ya kadar çıkartırsın. Sonra dersin ki her sene bir tane düşürüyorum. 16, 15, 14, 13, 12, 11 ve bunu bir kanun hükmünde yaparsın. Devlet politikası dersin. Devlet olarak ben yapıyorum dersin. 8'e, 7'ye, 6'ya, 5'e kadar düşürürsün.
3: Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi ve küme düşen son takım Antalya Spor oldu. Sky Spor YouTube kanalında Emre Zabunoğlu, Bülent Uygun ve Ahmet Çakar son haftanın maçlarını değerlendirdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: 2026 Dünya Kupası grupları. C grubu. Brezilya. Tarihinden çıkan yıldızlar saymakla bitmez. Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Romario, Rivaldo, Roberto Carlos ve niceleri. Carlo Ancelotti önderliğinde gözünü kupaya diken sambacılar daha önce 5 kez bu kupayı kazandı. En son 2002'de kupayı kaldıran Brezilya hasreti bitirmek istiyor. Fas. Turnuvanın en sert takımlarından birisi olan Fas, geçtiğimiz Dünya Kupası'na damga vurarak dördüncü olmayı başarmıştı. Tarihlerinde yedinci kez bu kupaya katılım hakkı elde ettiler ve daha da ileriye gitmek istiyorlar. Haiti. Haiti. Alam kontan wew. Port-au-Prince. Turnuvanın kapalı kutusu desek yanlış olmaz. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Haiti, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik mottosuyla Dünya Kupası'na katılıyor. Karayip Denizi'nde bir ada ülkesi olan Haiti, bu yaz 2026 Dünya Kupası C grubunda vatandaşlarını gururlandırmayı hedefliyor. İskoçya. Tarihinde 9. kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden İskoçya, zorlu C grubunda yer alıyor. Kenny Dalglish, Sir Alex Ferguson gibi futbol efsanelerinin vatandaşı olduğu İskoçya, kadrosunda Scott McTominay, Andrew Robertson gibi yıldızları da bulunduruyor. Daha önce 8 kez katılım sağlayan İskoçya, bu kez grup aşamasından öteye gitmek istiyor.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.
6: Selamlar, merhabalar, iyi günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yeni bir Amerika Rüyası programından hepinize merhaba diyoruz. Merhaba de Baran.
7: Merhabalar Radyo Gol dinleyicileri.
6: Evet, geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz zamanlarda neler konuştuk? Milli takımımızın geçmişi, geleceği, günü, bugünü hepsini konuştuk. Geçen hafta, yani en son kayıtımızda Dünya Kupası rotalarından bahsettik. Küçük baba haberler verdik. Takımları, grupları biraz değerlendirdik. Ve hatırlayacaksınızdır ki konuşmayı vaat edip maalesef süremiz kalmadığı için es geçtiğimiz başka bir konu vardı. O konuda neydi? Neydi Baran?
7: Ya aslında böyle şey demiştik, sürprizleri, işte favorileri, takımları bir konuştuk ama bu turnuvada hangi oyuncular ön plana çıkacak? Yani bahsettiğimiz tabii ki şu değil, Mbappe, Vinicius, Messi, bunlar değil, bunları hepimiz biliyoruz. Ne gençler, kimler bu turnuvada parlayabilir? Biraz bunların detay analizine girdik sizler için. Kolay kolay başka yerlerde bulamazsınız diyeceğim ama bulabilirsiniz. Uluslararası basını araştırırsanız onlar da araştırmışlar. Biraz o kaynaklardan da faydalandık burası için.
6: Ama tabii ki eğer İngilizceniz yeterince iyi değilse belki de ulaşması...
7: Yapay zeka var Uğurcan'ım.
6: Ya yapay zeka çevirirler. Yapay zeka hiç şey özetlemiyor. Ben dedim ChatGPT, atıyorum makaleyi çevirmiyor. Atıyorum makaleyi çevirmiyor.
7: Gayet gıcır gıcır.
6: Ben beceremiyorum. Paralı
7: kullanıyorsun.
6: Buradan sesleniyorum ChatGPT'ye, Sam Altman'a. Neyse. Çevirmeyi de bilmeyen varsa, ChatGPT'de paralı kullanmıyorsanız, gerçi şimdi Cloud daha iyi diyorlar. Biz en iyi bilgileri derledik. Biz bunları derledik. Şimdi sunuyoruz. Biz sunduktan sonra muhtemelen diğer yayıncılar da oradan bizden duyup, özellikle bizden duyup çevirip bunları size ısıtıp satacaklar. Ama biz şimdiden turnuvanın vaat ettiği büyük genç yeteneklere şöyle bir özel dosya açmak istedik.
7: Evet, aslında şöyle, tabii ki benim burada esas amacım size bu turnuva gerçekten, hani dünya yıldızı olduğunu zaten bildiğiniz değil de bu turnuvada asıl parlayacağını, yani mesela 2002'de Hasan Şaş nasıl parlamıştı, bu turnuvada da bir tane hani genç yetenek değil ama öyle bir oyuncu damga vurur muları çıkarmaktı. Ama bunun için tek tek takım girip böyle detay detay, belki çok böyle piyango gibi vurmamız lazım bu oyuncuları bulmak için. Böyle bu anlamda bir araştırma yaptığınızda da kaynaklar size bu turnuvada genç oyuncu olarak, potansiyel olarak ileride yıldız olabilecek adayları daha çok ön plana çıkarıyorlar. Biraz o listelerin üzerinden gideceğiz. Daha sonra da geçmiş turnuvalarda böyle gençler değil ama turnuvaya işte Hasan Şaş gibi, işte ne bileyim 2010'da Asamoah Gyan gibi böyle damga vurmuş. Hani onlardan biraz onları hatırlayacağız ve bu turnuvada ki beklentimi söyleyeceğim bu anlamda. Ama bir gençlerden başlayalım, kimler varmış. Sports Illustrated bizler için bir liste hazırlamış. Biz de o listeye indik, oyuncuları izledik. Bazılarını biliyorduk, bazılarını ilk kez gördüm ben de, çok detayını izleyememiştim daha önce. Onları biraz sizler için izledik. Bu turnuvada ne fark yaratabilirler? Bir gelin konuşalım hep beraber.
6: Bir şey diyeceğim. İlgimi şöyle çeker.

0: Bir şey oldu. Bu 10 kişilik bir liste çıkarmışlar. Biz buna tamamen zaten riayet etmek zorunda değiliz. Ama
1: Ben 11.'yi buldum.
0: güzel.
1: Ben 11.'imi hazırlayıp geldim ki bu 10 kişilik listeden daha etkiledi beni 11. isim. Onu söyleyeceğim en sonunda bonus olarak.
0: Ya bu arada şöyle bir şey var. Mesela burada bir iki tane bilinen hani ülke var diyelim ama onun dışında böyle daha çok da
1: Evet,
0: göz önünde olmayan. Evet.
1: başaltı takımların adayları. Ya zaten şöyle oluyor Uğurcan biraz da, yani bilinen ülkelerin oyuncuları genelde bizim de bildiğimiz oyuncular oluyor daha çok. Oradan sürpriz bir isim çıkarmak zor ama yani Bosna, Cezayir, işte Afrika ülkelerinden böyle daha genç, daha bir yerlerde görmediğimiz, daha karanlık kuytu köşelerde kalmış oyuncuları çıkarmak hala daha mümkün. Biraz da bence o yüzden gerçekleşmiş bu.
0: Ya en kötü ihtimalle zaten bu ülkeler turnuvada da bir şey yapamazlarsa, bu oyuncular da parlamazsa, herkes unutacağı için spor listesidir. Belki de çok da risk almıyor bunu
1: Çok da
0: yaparak.
1: risk abi. Ben zaten şimdi bahsedeceğiz. Şimdi savunmacı falan koymuşlar. Ben mesela onları biraz eleyeceğim. Yani çünkü bu ülkeler sıkıntı yaşayacaklar belli ki. Burada savunmacı parlatamazlar bu turnuvada. Bana zor ihtimal geliyor. Biraz daha hani hücumda fark yaratacak, ofansta fark yaratacak oyunculara daha çok eğilmek istiyorum ama onların da isimlerini söyleyeceğiz tabii ki. Tabii ki takım savunmaları belki bir Yunanistan mucizesi gerçekleştirecek o takımlar, hiç bilemeyiz. Onu da turnuvada göreceğiz.
0: O zaman çok uzatmadan ilk oyuncumuzdan gelelim diyorum. Bir numaradan başlıyoruz o zaman.
1: Başlayalım.
0: Cezayir'den İbrahim Maza.
1: Ya Maza aslında çok izlediğimde etkiledi beni. Maza bu listenin beni gerçekten en etkileyen oyuncusu. Sene içinde de izledim. Yani hiç izlemediğim bir oyuncu değil ama bu kadar fark etmemiştim Maza'yı. Biraz daha hani kısa derlenmiş editlerden, videolardan daha çok yeteneğini. Ya o videolar gerçi yanıltıcı da oluyor, sürekli en iyi anlarını paylaştığı için. Ama şöyle söyleyelim Maza'ya, 20 yaşında orta saha, Bayer Leverkusen'de oynuyor. Ve çok ciddi bir gol skor katkısı var daha bu yaşta Bayer Leverkusen gibi. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde, ligde ciddi maç oynadılar.
0: Yani 40 kere forma giymiş ve 10 golü var.
1: Evet.
0: Bu
1: 10 golü
0: etkileyici.
1: yok aslında. 10 gol katkısı var. Gol
0: Ha.
1: asist 10 katkısı var diyelim. Ama bu yaşta bir oyuncu için gerçekten iddialı ve izlediğimde şunu fark ettim. Biraz bizdeki Arda Güler gibi, yani nasıl söyleyeyim? Arda Güler kadar tekniği ileri seviye değil belki ama yani topla gol noktalarına çok iyi sızıp çok iyi bitirişi, ayak içi, ayak dışı çok değişik şekillerde topu bir pozisyonu sonuçlandırabilen bir oyuncu. Önemli bir yetenek, önemli bir futbol zekası vaat ediyor. Cezayir'de, yani Cezayir gibi bir takımda fark yaratması muhtemel bir oyuncu en azından. Cezayir sadece bu oyuncuya bakarak bile bir özel bir gözle izleyebiliriz bu turnuvada.
0: Sen 15 kere de milli takım forması giymiş. Ben şu anda sadece tabii kuadriseps kaslarına bakıyorum
1: Yani
0: ve
1: Arda Güler'e de baksak herhalde o da o sayılarda giymiştir daha henüz milli takım forması. Yani bu yaşlarda zaten ancak bu kadar giyebilirsin. Aynen, bu arada kaslarına bakıyorum dedim. Gerçekten izlediğim oyuncu bana şunu vaat etti. Gerçekten çok fizikli bir oyuncu. Yani yaşına göre hiç cılız değil. Çok dinamik, her yere sızan ve fiziğini ciddi oranda kullanabilen bir oyuncu.
0: kim bilir Cezayir'in hangi köyünden indirdiler, yaşını küçülttüler kardeşim bunu.
1: Ya kardeşim bunlar
0: Bir
1: Fransa'da doğmuştur ya. Ona bakmak lazım.
0: bakacağım.
1: Fransızdır
0: Bir
1: kesin.
0: bakacağım ona. Şimdi o zaman daha fazla goy goy yapmadan 2 numaraya geçiyoruz. Hadi bakalım, bunun ismini sen oku.
1: Nestori Irancunda diye okuyacağım. Avustralyalı.
0: Pek inanmadık.
1: Irancunda işte, nasıl okuyacağım?
0: Hayır, Avustralyalı olduğunda pek
1: He,
0: inanmadım.
1: tamam. Şey ya, aubergin. Orijinal Avustralyalı. Abi bu adam
0: Aubergine,
1: bu adam Watford'da Championship'te oynuyor. Yani Championship şöyle, hani çok müptelası olmayan, çok izlemeyen dinleyicilerimiz için Championship'i dünyanın en fizikli ligi. Yani Championship'in fiziği Premier Lig'den daha sert. Daha güçlü olman lazım orada bir şeyler yapabilmen
0: bir
1: için.
0: rugby ligiyle kıyaslayabilir
1: Ya
0: miyiz?
1: eski İngiliz futbolu orada oynanıyor. Ada futbolunun geleneği hala o ligde devam ediyor. Gerçekten herkes çok fizikli, çok fiziksel mücadeleye dayanan bir topun yere kolay kolay inmediği bir lig. Yani bu adam bir aygır zaten. Yani kusura bakmayın. Bu adam tam bir aygır. Yani Barış Alper gibi, Barış Alper'in zencisini hayal edin. Yani kanat oynuyor zaten bu da. 20 yaşında. Bu adam Avustralyalı. Bir kere buradan bir gidelim. Şimdi Avustralya bizim gruptaki rakibimiz ve ilk iki programda falan milli takıma daha çok değindiğimiz yerlerde de hep şey dedik. Amerika bizim ciddi rakibimiz. Hani Avustralya, Paraguay bunların bizi o kadar zorlamasını beklemiyoruz dedik ama şimdi Avustralya'da ben bu adamı bilmiyordum. Ben bu adamı açıkçası bu listeyle öğrendim, izleme fırsatı buldum ve dikkat edilmesi gereken bir arkadaş. Yani Avustralya'nın kadrosu bence çok kötü. Çok seviye olarak Paraguay'ın da gerisinde bence. Ama bu arkadaş değişik. Değişik yani, bu kanattan çok farklı, çok iyi bitiriciliği var. Ve şey, özel bir bilgi, bu arkadaşımız Nestori Bayern Münih altyapısından. Yani önemli de bir teknik
0: Evet.
1: altyapı almış durumda. Öyle sadece bir aygır, bir kazma değil. Tekniği de çok üst düzey, iyi bir bitirici. Hatta ben izledim de şeyi dedim, yani şeyi düşündüm. Şu bizim Galatasaray'a gelen Aspiria vardı devre arasında. O da Watford çıkışlı. Hani yani Watford'dan almadık, Galatasaray onu almadı. Girona'dan aldı ama hani Watford'dan neler varmış? Watford bir yani Watford'dan neler çıkabilirmiş aslında, iyi bir düşündürttü bana. Yani Aspiria'nın falan çok önünde, yani öyle Aspiria oradan geldi diye kafamda hiç oturtamadım, şey değil yani. Öyle mesela Aspiria'yı düşündüğünüzde pervane, böyle hani uçuyor dengesiz, bir omuzu koyduğunda dağılıyor, 10 metre ileri gidiyor falan. Bunu yıkmak çok zor. Bu çok yere sağlam basıyor. Çok iyi bir oyuncu.
0: Milli takımımıza karşı bir sıkıntı yaratabilir mi sence?
1: Yaratabilir yani tabii ki, ama şöyle yaratamaz bence. Avustralya'da önlem alınacak çok bir oyuncu yok. Bir zahmet sen bu adama göre bir önlemini al, savunma önlemini. Bunu kitledikten sonra zaten yani fizik olarak Avustralya'ya karşılık verirsen Avustralya tekniğiyle seni yenemez. Teknik olarak biz çok daha önde bir takımız. O yüzden bir tek yani İran Kunda'dan korkacak halimiz yok. Yani bu kadar abartma. Yani övdüm ama Messi de demedik yani.
0: Yani bu kadar medya düzükten sonra İran Kunda'ya.
1: Ama bir yerlere yani önümüzdeki 1-2 yıl içinde Premier Lig bekliyorum. Yani beklememiz lazım gibi.
0: Beklemede kalalım o zaman. Turnuvadan sonra tekrar değiniriz.
1: Avustralya'da uzun zamandır bir Tim Cahill'lerden beri bir yıldız çıkarmıyordu. Oraları artık zorlayacak bir adayı olabilir Avustralya'nın.
0: Şimdilik onu kendi time zone'unda bırakıyorum ve 3 numaraya geçiyorum. 3 numarada yani yakın coğrafyalardan bir isim var.
1: Evet, Sports Illustrated 3 ve 4'ü, birazdan 4'e de geleceğiz. Bosna'dan almış, kardeş ülkemizden. Bosna'dan tanıdığımız bir oyuncu, benim tanıdığım bir oyuncu en azından. Kanat oynayan 18 yaşındaki Kerim Alaybegoviç. Bu arkadaş, ben yani nereden tanıyorum? Salzburg'a bir iki bakmıştım, yalan olmasın. Ama hani asıl İtalya'yı elerken Bosna benim çok dikkatimi çekti ve daha sonra araştırdığımda, bu arada benim bir kuzenim Almanya'da yaşar ve Leverkusen taraftardır, yani Leverkusen'de yaşar. O da böyle hani şey bana bahsetmişti yani, buna dikkat et falan diye.
0: Bu adama dikkat.
1: Evet, Almanya'dan scoutlar vasıtasıyla özellikle dikkat ettiğim bir oyuncu. Şu an Salzburg'da oynuyor kiralık olarak ama Bayer Leverkusen'e geri dönecek bu yaz. Çok iyi bir kanat oyuncusu. Yani şöyle, çok gole yakın bir kanat oyuncusu ama bu Alaybegoviç'in tek eksisi şu diyebilirim. Topu paylaşmayı o kadar iyi bilmiyor. Henüz burayı çok iyi çözümlemiş değil.
0: Ya çocuk daha 18 yaşında, biraz izin verin çocuğa.
1: Ya ama futbol böyle, futbol maalesef kolektif oynandığında anlamlı bir oyun. Ya bu biraz daha her pozisyonu ben bitireyim. Mümkün olduğunca çalım atayım, mümkün olduğunca o şutu, son topu ben çekeyim şutu. Yani öyle bir oyuncu. O yüzden o anlamda çok hoşuma gitmiyor ama bunları başarılı yapıyor. Yani hoşuma gitmese de, daha çok topu paylaşması gerekse de bazı noktalarda, onları öğrendiğinde çok daha tehlikeli bir oyuncu olacak ama şu anda da yaptıkları çok tehlikeli. Her takımı kolay kolay tehdit
0: Yani
1: edebilecek meziyetleri var.
0: 15 gole katkıda bulunmuş olarak
1: Evet
0: görüyorum
1: evet yani
0: zaten
1: şu
0: aslında.
1: Salzburg'un şu an en etkili oyuncusu, öyle söyleyebilirim. Yani Dzeko ile özdeşleşen bir milli takım var orada Bosna, ama gençleriyle sadece Dzeko ile elemediler İtalya'yı, yani öyle bakmak lazım. Gerçekten etkili gençleri var.
0: Ceko 40 olmuş, bu çocuk daha 18.
1: Evet, Dzeko'nun kaptanlığında ve liderliğinde bunu yaptılar diyelim ama tabii ki futbol tek başına oynanmıyor. Bu oyuncular da arkadan İtalya maçında falan İtalyan savunmasını aşırı zorladılar. Yani mest etmişti beni ama dediğim gibi her pozisyonu kendim bitireyim şeyi biraz ona kaybettiriyor.
0: O zaman ne demiştik? Yani şimdi futbol tek başına oynanmıyor derken, o yüzden belki de Sports Illustrated hemen Kerim'e bir yandaş koymuş. Hemen 4 numaraya da takım arkadaşını eklemiş.
1: Ya bu yani. Aynen.
0: Emir Bayraktarević.

0: Esmir galiba.
1: Ben Emir diyorum.
0: Emir, Esmir.
1: S yanlış gelmiştir.
0: Aynen.
1: Bu arkadaş aslında Amerika doğumluymuş.
0: Kendi evinde bir Dünya Kupası oynayacak.
1: Bir hain. Oradan çıkıp Bosna'yı seçmiş.
0: Ya Amerika'yı seçenler, ya mesela Pulisic de oralardan, o bölgelerden. Yani Boşnak değil ama hani Amerika'yı seçti mesela. Amerika'da var öyle oyuncular. Bu arkadaşımı tebrik ediyorum öncelikle kendi milli takımını seçtiği için ama turnuva olumlu etkileyecektir diye düşünüyorum. Kendi evinde oynamak bir yerde ne olursa olsun bence insanın doğduğu yer, yani etnik kökeni çok önemlidir. Almanya'da doğan Türk Türktür günün sonunda ama Almandır da, yani bence insanın doğduğu yerdir önemli olan. Amerika'da kendini iyi hissedecektir. 21 yaşında kanat oyuncusu o da, yani biri sol kanat biri sağ kanat oynuyorlar zaten. PSV Eindhoven'da oynuyor ve ya zaten Alej Begovic'e göre 3 yaş daha büyük ve PSV'de artık çok tecrübeli. PSV'yi biraz hani son dönemde bundan 2-3 sene önce Noah Lang'ın PSV'yi taşıdığı gibi taşıyan bir kanat oyuncusu. Çok var varyansları var, çok etkili işleri var. Ama eksisini söylemem gerekirse, ben biraz izlerken eksilere de çok odaklandım. Kendime notlar aldım. Hani bu da fizik olarak çok zayıf. Yani yıkmak çok kolay. Biraz kısa boylu, zayıf bir arkadaşımız ve o fizik olarak mücadele edebilirse, o teknik kapasitesini gösterebilirse kesinlikle etkili olacaktır. Ama öyle söyleyebiliriz.
1: 1.75 boyundaymış kendisi. Arda'dan uzun mu?
0: Arda da yaklaşık o boylarda ama Arda'dan daha zayıf. Yani Arda'nın, şöyle söyleyeyim, Arda Real Madrid'e gittikten sonra fiziklendi. Orada tabii ki özel idmanlarla. Arda'nın Real Madrid'e gitmeden önceki hali gibi diyebilirim ama teknikleri çok farklı. Yani bu gole daha yakın. Yani daha ön bölgede iş bitirici bir pozisyonda ama Arda'dan tekniği daha zayıf tabii ki. Oyun kurulumu, oyun görüşü Arda ile mukayese edilemez. Ama Arda'dan çok daha hızlı. Çok pırpır bir oyuncu. Yani sadece dediğim gibi fizik olarak hani 1.75 çok kötü değil. Ben de 1.70'im yani. Çok önemli değil ama fizik olarak çok zayıf. Yani o yüzden daha da kısa gözüküyor yani. Sağda daha küçük gözüküyor.
1: Çünkü. Yani sen de PSV'de oynamıyorsun zaten. O yüzden
0: benim için evet, o kadar önemli değil.
1: ama umut var benim çocuklar. Ne kadar yaşlandığımı tekrar hissediyorum bunu görünce.
0: Ya bize hep şey gibi gelmiyor mu hala? Futbolcular ben, abi demek istiyorsun futbolcuya ama biz artık çoğundan büyüğüz ve
1: evet. Yani sahada senden yaşlı birini görünce şey oluyorsun. Ama herif bayağı yaşlıymış.
0: Evet abi, kariyerinin sonunda oluyor artık bizden yaşlı olunca maalesef.
1: Yani dünya starı Türkiye geldiğinde bizden
0: Ceko Meko artık
1: yani yaşlı birini görüyoruz diye sevinebiliyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Yani Icardi falan filan.
0: Icardi bizden bir yaş büyük.
1: Yani ben sayıyorum onu.
0: Icardi'ye bile abi diyemeyiz abi.
1: Ben sayıyorum onu. 5 numaraya geçiyoruz o zaman. Hadi bakalım, bu isim Ganalı bir kardeşimiz Kojo Peprah Oppong. O da 25 yaşında.
0: Ben bunun çok
1: pozisyonu center back yazıyor ya, ben center black okudum.
0: Yani hep bu şaka, her bölüm bu şakalardan bir doz duyacaksınız galiba. Bizim için
1: şikayet edecek.
0: Evet. Neyse geçelim. 21 yaşında, evet, defansın ortasında görev yapıyor. Nice'de oynuyor. Ya biliyorsunuz Fransa Ligi, hani demin Championship için dedik. Fransa Ligi de birinci ligler seviyesinde böyle en çok, yani hem teknik kapasite çok yüksek gerektiren hem de en çok atletizm gerektiren lig diyebiliriz aslında. Büyük beşlik içinde. Ve o ligde de böyle hani stoper olmak öyle her fiziğin yani kolay kolay harcı değil. Onu savaşman lazım ilerideki arkadaşlarla. Bu adam çok sağlam. Yaşına göre tabii ki 21 yaşında çok daha tecrübe, ya stoperde biraz daha tecrübe kazanman lazım. Yaşla daha iyi noktalara geliyor stoperler. O yüzden stoper için kötü bir yaş. Daha çok yolun başında. Turnuvada parlayacak yıldızlar arasında adayım değil benim. Yani bu listede izlediğimde benim daha böyle çıkarmak istediğim adaylardan biri. Sports Illustrated paylaşmış ama hem Ghana'nın takım savunmasını nereye çekebileceği, yani bilmiyorum. Hani şöyle takım savunmasını çok üst düzeye çekemezse Ghana, ki çekmesini beklemiyorum. Stoperlerini de kötü gösterecektir. O yüzden Oppong'u parlatacak bir turnuva değil gibi. Yani Oppong iyi bir yerlere gelebilir ileride. Bu turnuva onun turnuvası olmayabilir. Daha yaş aldıkça onu daha iyi yerlerde görebiliriz gibi hissettim izleyince. Sadece onu söyleyebilirim. Belki bir sonraki oyuncumuza
1: tabii geçebiliriz. Madem Oppo kardeşimizi, Oppo da aklıma hep telefon geliyor yani.

0: Neyse, boş yapmayalım. 6 numarada yine isimler kolaylaşmıyor.
1: Okursun.
0: Bazumana Ture.
1: Bazumana Ture, Fil Dişi Sahillerinden 20 yaşında kanat oyuncusu, Hoffenheim'de oynuyor. Bu adam, şöyle söyleyebiliriz. Yani Fil Dişili ya, benim aklıma ilk şu geldi. Abdülkadir Keita. Bu adam sanki onun genç versiyonu gibi, çok benziyor stili. Böyle topu alıp yaldır yaldır giden, hani hatırladınız Keita'yı, kanat, tam öyle hayal edin. Sadece Keita böyle daha fizikli, daha böyle, zaten yaşı da, yani o zaman biz izlediğimizde yaşı da vardı. Şimdi bu 20 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz ne olursa olsun. Ama böyle gerçekten topu alıp uzun uzun süren, çalım yeteneği olan, böyle yetenekli, meziyetli bir oyuncu düşünün kanatta. Sol kanat oynuyor bu arada. Gayet keyifli bir oyuncu izlemesi. Yani Fil Dişi tarihte hep keyifli bir milli takım oldu zaten. İşte Drogba'larla, Kalularla, işte Ture kardeşlerle. Çok hep iddialı bir takım oldu. Şu an o noktada değil Fil Dişi.
0: Yani karşısında da Almanya ve Ekvador varken, ki
1: Evet yani. Grupta
0: Ekvador
1: Curaçao da var. Onları geçeceklerini varsayıyoruz ama
0: sürprizlerimizdendi.
1: Ekvador tabii ki çok final bir maç olacak onlar için. Şu an için Ekvador daha favori gözüküyor. Önceki bölümlerde potansiyel sürpriz adaylarımızda Ekvador'u 2 numara falan, yani yanılmıyorsam oralarda saymıştık.
0: Evet.
1: Önemli bir takım. Of, çok bir final maçı olacak onların üst tura çıkış açısından. Ama bu oyuncuyu izlemek keyifli olacak. Ben Ekvador Fil Dişi maçını özellikle merak edeceğim bu turnuvada. Yani o maçta en azından ne yapıyor bir bakmak isteyeceğim. Bazumana Ture kenara not alın derim. Keita'yı özleyenler kenara not alsın.
0: Ben notumu aldım. 7. numaraya geçmeden önce kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Hemen devam etmek üzere.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
0: Evet, reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Nerede kalmıştık? 10 oyuncudan 7'sini saydık.
1: 7'ye yeni geldik.
0: 7'ye yeni geldik. 7. ismimiz, şöyle ya, biraz refah toplumlarından birinden konuşalım ya. İsviçreli bir kardeşimiz.
1: Refah toplumda yine bir mülteci gibi gözüküyor ama refahı bulmuş.
0: Johan Manzambi.
1: Johan Manzambi, İsviçre'den 7 numara. 20 yaşında orta saha, şu an Freiburg'da oynuyor ve biliyorsunuz hani Freiburg'u UEFA finaline taşıyan oyunculardan biri. Bu yani çok dinamik bir orta saha. Çok, yani hem topla iyi, hem ikili mücadeleleri çok iyi, top kazanma özelliği çok iyi. Yani kesinlikle Türkiye'deki kulüplerin, yani büyük bir takıma transfer yapmadan yakasına yapışması gereken oyuncu ve ben böyle izlediğimde şu an Beşiktaş'a derman olur gibi hissettim. Yani şu an Beşiktaş'ta scoutlar falan dinliyorsa, yani zaten onlar işin gereği biliyorlardır da, hani tabii ki onlara şey vermiş olmam ama yani Beşiktaş'ın kesinlikle çaresi olabilecek bir oyuncu. Hatta ben hani böyle Torreira gitse, Lemina gitse, hani Baby Lemina falan diyorlar ya, yani Galatasaray'ın bile bakabileceği bir oyuncu şu an. Hani Johan Manzambi beni izlediğimde çok etkileyen oyunculardan biri oldu. İsviçre'de de ne kadar
0: Yani
1: Uğurcan?
0: 10 kere, 10
1: 10
0: kere.
1: kere 10 kere İsviçre milli takımını da tatmış,
0: 3 gol,
1: tecrübelenmiş
0: 3
1: bir
0: gol
1: oyuncu.
0: atmış, bir asist yapmış. 20
1: Dedi,
0: yaşında daha.
1: güzel bilgi, 10 maç 3 gol 1 asist orta, yani 8 numara gibi oynuyor ve yani
0: Fizikli bir kardeşimiz.
1: gol katkısına yakın bir oyuncu. Aynı zamanda fizikli, dediğim gibi top kapma mücadelelerinde falan ayakta kalan bir oyuncu. Hani gerçekten değerlendi. Yani ülkemizde kesinlikle Freiburg'dan böyle kapal oyuncusu ama bize düşer mi? Bizden önce başka scoutlar kesin devreye girecektir gibi geliyor bana.
0: Ben buradan bu kayıttan burayı kesit alıyorum. Reels'de paylaşıyorum. Hemen bir abone
1: Ya
0: sayımızı
1: yarın Beşiktaş'a
0: arttırıyorum.
1: gelirse burayı pompalamamız lazım bütün sosyal medyaya. Biz
0: Kesinlikle.
1: söylemiştik
0: Öngörmüştük. O zaman Johan'a ve İsviçre'ye tekrar.
1: İsviçre turnuvadaki sürpriz beklentimizin yüksek olduğu ülkelerden biri, hatırlatmak
0: Aynen.
1: gerekirse.
0: O bölümünde bir dönün, bir izleyin. Bir ya izleyin diyorum, dinleyin,
1: Keşke
0: izleyeceğiz.
1: yakında inşallah izlersiniz de.
0: 8 numaraya geçiyoruz. 8 numara. Tartışmalı.
1: 8 numara şaşırttı.
0: Türkiye'den bir isim. Yani Can Uzun.
1: Neden şaşırttığını da söyleyelim. Can Uzun kesinlikle potansiyeli şaşırtmadı. Can Uzun bu listeyi hak eden bir isim bence. Ama Montella ve yani milli takımımız Can Uzun'u tercih etmiyor. Yani Can Uzun tercih edilmezken Türkiye tarafından ne kadar bu listenin yani Dünya Kupası'nda parlaması muhtemel bir aday olabilir? Çok zannetmiyorum. Umarım olur. Yani Can Uzun'la oynamak ileride hani forvet eksikliğimizde ya orayı Kerem Aktürkoğlu'yla oynamaktan bana daha etkili geliyor. Can Uzun çok teknik kapabilitesi çok yüksek bir oyuncu. Yani zaten bilmeyeniniz yok. Hep yani en izlemeyeniniz bile açtığı Eintracht Frankfurt Galatasaray maçını izledi bu sene. Yani en izlemeyeniniz en azından o maçı izledi. Hepimiz biliyoruz yani. Çok önemli bir oyuncu. Çok önemli bir star adayı gelecek için. Milli takımımızı tercih ettiği için de şanslıyız. Bence daha fazla süre vermeyi ve milli takıma entegre etmeyi değerlendirmeliyiz. Sadece şu noktada Montella hocamı eleştirileri ben haksız buluyorum bu arada. Neyi haksız buluyorum Uğurcan sence?
0: Montella eleştirmesinde Can Uzun'u kullanmadığı için mi?
1: Can Uzun özelinde değil. Aslında ben şunu haksız buluyorum. Montella aslında milli takımı bir kulüp takımı gibi düşünüyor. Yani şu an en formda oyuncu kim ben onu alayım demiyor. Yani Deschamps'ın Fransa'sı gibi. Fransa da böyle kulüp takımı şey gibi hep aynı oyuncuları çağırıyor. Van parlayan bir Fransız oyuncu varsa da onu çok şans bulamıyor yani. Hmm. Oturmuş bir kadro üzerinden gidiyor. Montella da bunu yapıyor. Evet şu ana kadar da gayet başarılı oldu. Bence o yüzden eleştiriye kapalı burası. Ama Can Uzun belki burada benim bir kafamdaki bir soru işareti. Monte edilebilir mi? Edilirse daha güçlü olur muyuz?
0: Ya böyle genç oyuncuları kadroya katman lazım ve süre vermen lazım. Sonuçta
1: forvet, evet forvet bölgesi çok eksiğimiz
0: ya,
1: var.
0: Ya bir de şey demin yani turnuva başlıyor ve grup maçlarında hani demin de konuştuğumuz hep konuştuğumuz gibi Amerika dışındaki rakiplerimiz zayıf rakipler. Sen bu çocuğa niye Paraguay Avustralya maçında
1: oraya gelmeden hazırlık maçları oynayacak milli takım ve güçlü takımlarla oynamayacak. Yani Venezuela öteki takım kimdi hatırlayamadım
0: onu,
1: şu an.
0: Ben de hatırlamıyorum, bir kontrol edeyim onu.
1: İki tane çok hani görece bize göre zayıf hani belki Avustralya Paraguay maçlarının hazırlığı niteliğinde olacak ki maç oynayacak. Oralarda süre alıp ya bu çocuk da yapıyor ya ben bunu değerlendirmeliyim mi dedirtir umarım Can Uzun. Umarım biz de ona o fırsatı veririz. Kesinlikle bu listede olmayı hak eden ve milli takımımızın kazanabileceği bir aday. Ama neden kazanmadı diye.
0: Kuzey Makedonya.
1: Kuzey Makedonya ve Venezuela.
0: Az önce aldığım bir bilgiye göre.
1: Evet. Yani bu maçlarda kesinlikle denenmeli ve aday kadroda kesinlikle olmalı.
0: Can Uzun'a yani ismimi parçalayıp 5'te 1'ini monte etmişsin gibi bir isim var çocuğun.
1: Uğurcan Uzun Durukan. Can Uzun.
0: Evet. Bir garip hissettim. Kalecisi yetmiyormuş gibi bile bununla mı uğraşıyorsun? Can Uzun'a buradan Montella'ya sesleniyoruz.
1: Uğurcan'dan Can Uzun'a direkt pas geldiğinde
0: benim kafam
1: yanar. Uğurcan, Can Uzun.
0: Neyse. Boş ver bunları. O zaman 9 numaraya geçiyoruz ve en büyük rakibimiz gruplardaki Amerika'dan bir oyuncu Noah Kai Banks. Bu da böyle
1: en büyük
0: Kerimcan gibi bir isim koymuşlar. Noah Kaina
1: yani. Kai Banks evet. Yani 19 yaşında yine defansın göbeğinde oynuyor Augsburg'lu oyuncu. Tabii ki Bundesliga'da fizik şeyi çok yüksek bir lig. Çok hızlı oynanan bir lig. Orada da stoper olmak kolay değil genç yaşta. Başarılı bir oyuncu izlediğimde ama beni korkutmaktan ziyade rakibimiz adına heveslendiren bir oyuncu oldu. Şöyle ki defansın göbeğinde çok risk alarak oynuyor. Sürekli kayarak müdahale yapıyor. Çok kolay kart aldırıp oyun dışına atabileceğimiz bir oyuncu izlenimi verdi. Veya teknik oyuncularımız o kapasiteleriyle bu kadar kayarak, ayakta durmayarak müdahale, kademeli müdahale yapmayan bir oyuncu çok kolay eksiltebilirlermiş gibi de geldi. Bizim için fırsatlar yaratabilecek bir oyuncu. Yani korkmaktan ziyade beni heveslendirdi izleyince hı-hı. Türkiye için.
0: Biraz fizikli bir abimiz.
1: Fizikli ama işte dediğim gibi ayakta kalmıyor pozisyon. 19 yaşında dediğim gibi stoper yaş aldıkça zaten bir yere gelen bir pozisyon ve genç yaşta pozisyon bilgisi de düşük. Yani çok kayarak müdahale ayakta duramıyor. Fırsat yaratabiliriz. Yani Amerika zaten ofans hattıyla ön plana çıkan bir takım. Orta saha ve ilerisi Amerika'nın tehdit ama defans ve kalede çok güçlü bir ülke değil. Oralarda kendimize zaten bir fırsat yaratmalıyız. Bu da onların gelecek vadeden bir oyuncusu olmasına rağmen o bölgede bunu doğrular nitelikte kesinlikle.
0: Hı-hı. Gelecek daha gelmediği için bu.
1: Biz bugüne bakalım.
0: Evet, ekmeğimize bakalım. Evet, sırada 10 numara artık serinin sonuna gelirken yine söylüyorum ismini. Abosbek Fayzullayev.
1: Özbekistan. Tanıyoruz ligimizden. Başakşehirli Fayzullayev.

0: Çok beğendiğim bir oyuncu benim de.
1: İsmi hiç kolay değil ya.
0: Yani
1: 22 yaşında.
0: Nuri Şahin'le Başakşehir iyi işler yapıyor özellikle ligin ikinci yarısında ve Başakşehir'in fark yaratan bir kanat oyuncusu. Yani hepimiz ligi izliyoruz, biliyoruz. Çok üzerinde durmaya gerek yok. Ben turnuva özelinde bir fark yaratacağını zannetmiyorum. Özbekistan'ın da bir fark yaratacağını zannetmiyorum. Yani iyi bir oyuncu ama ligimiz için de güzel bir oyuncu. Ve şeye heyecanlıyım sadece, yani ligimizden sadece Türk milli takımındaki oyuncuları değil, ligimizden giden yabancı oyuncuları da Dünya Kupası'nı izlemek her zaman bir keyif. Onlardan ligimizin kalitesini ortaya koymak adına ne yapacağını merakla izleyeceğiz.
1: Neyse ki Dünya Kupası 48 ülkeye çıktı da Özbekistan gibi ülkelerde katılabildiler.
0: Özbekistan'ın grubuna gelirsek
1: Evet.
0: aslında neredeydi Özbekistan?
1: Özbekistan,
0: Portekiz, zor grup.
1: Portekiz, Kolombiya var önünde.
0: Evet, Kongo'yu geçebilir belki. Kongo ile üçüncülük için kapışacak. En iyi üçüncülerin çıkacağı dünyada şansları çok az. Çünkü Portekiz ve Kolombiya maçlarından puan çıkaramayacaklar gibi duruyor. İlk bakışta oradan puan çıkmazsa 3 puan maksimum alabilirler. 3 puanla da en iyi üçüncü arasına girmek çok kolay gözükmüyor. Özbekistan'a herhalde grupta veda edeceğiz gibi duruyor. Şimdiden öngörümüzü
1: Ben
0: yapalım.
1: buradan hayırlı işler diyorum. Kolay gelsin diyorum Fayzullah'a.
0: Özbekler de kardeşlerimiz, de onlara da tabii ki başarılar diliyoruz.
1: Yani bu kadar Tuğrancı Türkçe olmayalım ama neyse.
0: Niye olmuyor lan? Allah Allah.
1: Dalga
0: Linç
1: geçiyorum.
0: yedirme şimdi sen orada.
1: Her türlü linci kovalarım. Reklamın kötüsü olmaz. Listeyi bitiriyoruz ama senin tabii başka isimlerin vardı burada eklemek istediğin.
0: İsimlerim yok. Benim bir tane özel ismim var. Bu listelerde adını göremedim. Ama özellikle Dünya Kupası'nda parlayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Fas milli takımı, bildiğiniz gibi artık o hani Ziyech'ler falan, o jenerasyonun bir sonuna geldiğimiz noktada biraz genç yıldızlara da muhtaç bir takım, bir başarı elde etmek istiyorsa. Ve Fas'ta tam böyle bir oyuncu var. Ve Fas'ta beni ve sizleri de eminim aşırı heyecanlandıracak bir oyuncu var. Belki birçoğunuz ilk defa duyacak ama onu şu an size o kadar güzel betimleyeceğim ki kafanızda hemen nasıl bir oyuncu olduğu canlanacak. Adı Otman Mamma. Bakın, Otman Mamma. Bu ismi unutmayın. Bu isim Fransa doğumlu. Montpellier'den geçtiğimiz sezon Watford'a gidiyor. Yine Watford. Bak, yine Aspiri örneğine geleceğim. Ne oyuncular var? Ya, biz sadece Aspiri, yani daha ileri çekilebilir. Ben yine buraya biraz sistem edeceğim. Hani Watford'da kanat oynuyor. 21 yaşına bitirecek Ekim ayında. Daha çok genç, 20 yaş altı Dünya Kupası'nın yıldızı oldu bu çocuk. 7 gol 4 asistle 20 yaş altı Dünya Kupası'nın altını üstüne getirdi bu çocuk. 7 numara giyiyor. Kırmızı bir forma, hani Fas'ın forması biliyorsunuz. Kırmızı, arkası 7. Böyle yavaş yavaş gözünüzde ne canlanıyor? Benim 7 numara tabii ki Cristiano Ronaldo'da, ama hani o Cristiano Ronaldo'da olduğu için 17 giyiyordu Quaresma, Portekiz milli takımında, ama 7 numarayla özdeşleşen Q7 dediğimiz Quaresma'ya aşırı benziyor bu oyuncu. Tip olarak değil, futbol olarak.
1: Allah benzetmesin
0: Yani tip olarak da, ya bu da çok yakışıklı değil. Quaresma'ya da şimdi. Quaresma daha yakışıklı olabilir bu arada. Emin
1: tipini.
0: değilim.
1: Tartıştım.
0: Tartışılır. Ama yani teknik olarak, yani bir Quaresma'yı özleyenleriniz Fas milli takımının maçlarını bu çocuk kaçırmayın. Yani kesinlikle aynısı. Yani böyle Trivelas'ından çalımına, yani dikine giden bir oyuncu diyemiyorum öteki kanat oyuncuları gibi. Çünkü bir Quaresma'yı elledin. Çok dikine gider miydi? Yok. O topla böyle oynamayı, rakiple birkaç kere oynamayı ise aynı öyle. Rakiple oynayıp sonra içeri kestiği ortalar, paslar aşırı etkili, aşırı göze hoş gelen. Belki tabii ki Quaresma'nın da oyunu ona çok şey kaybettiriyordu geri geldiğinde. Bu çocuğun da Otman'ın da kaybettirebilir ama yani bizim için zevk, izleyen için zevk. Kesinlikle bir top cambazı ve Quaresma'yı izleyerek büyüdüğüne yemin edebilirim. Yani birebir onu taklit ediyor gibi böyle bir izlerseniz. Ben bu oyuncu, yani bu listenin dışında 11. adayım benim buydu ve özel takip için alarmları kurduruyorum size. Fas maçlarına uyanın.
1: Uyanın. Evet, güzel bir metiyeler dizdik Otman Mamma'ya. Kendisi gerçekten de başarılı bir oyuncu. Yani çok umut vaat ama çok nasıl diyeyim çevik, atletik bir oyuncu. Eğlenceli, izlemesi keyifli. Buradan artık genç yıldızlar kısmımızı kapatıyoruz.
0: Kapayalım. Bunlar damga vurur dedik. Bir de böyle şey dedik sizin için, hani daha önceki kupalarda hangi oyuncular parlamıştı? İlk böyle o Dünya Kupası gördüm ve işte bu oyuncu çok oradan büyük yere gitti veya işte büyük beklentiye soktu bizi dedirten oyuncuları böyle bir hatırlamaya çalıştık kimler vardı diye.

0: Yani buraya girersek geçen program aslında adını andığımız bir isim var en başta.
1: Oraya gelmeden böyle sanki ben hatırladığım kupalarla mı başlayalım? O daha iyi olur
0: Tamam
1: gibi geldi.
0: olur.
1: Böyle 2002 ile başlayalım. Benim ilk hatırladığım turnuva o. 94 ve 98'de de nefes alıyordum. Ama hatırlamıyorum yani. Yapacak bir şey yok. 2002 ilk hatırladığım turnuva. O turnuvada

0: Yani şöyle, biz Türk olduğumuz için o iki ismi zaten ligimizden çok iyi biliyorduk. Onlar o turnuvayla parlamadı bizim için. Ama dünya için baktığınızda o turnuva onları böyle ünlü yaptı ve bir yerlere getirdi. Yani Hasan Galatasaray'ı terk etmeyi seçmedi. Ama mesela İlhan Mansız Japonya'da bir ikon oldu. Japonya'ya transfer yaptı gibi. O turnuvayla gerçekten böyle özdeşleşen oyuncular oldular. Yine o turnuvadan ben Senegal'den El Hadji Diouf'u hatırlıyorum. O da Senegal'de çok iyi yerlere gelmişti. Bizim yerimize onlar da dünya üçüncüsü olabilirdi. Çeyrek finalde altın golle biz elediğimiz için onlar olamadı ama Fransa'yı falan elemeleri çok sükseli bir turnuva geçirmişlerdi. El Hadji Diouf'u da o turnuvadan böyle hatırlıyorum. O turnuvayla özdeşleşen oyuncu olarak. Yoksa hani böyle o turnuvada yani Baba Ronaldo, Fenomen Ronaldo turnuvayı götürdü zaten. O turnuvanın adamı değil, o her zamanın adamı. Onları saymıyoruz. Turnuvaya
1: Evet.
0: özel burada isimleri size çıkarmaya çalışıyoruz. Böyle 2006'ya gittiğimde ondan sonraki turnuvada daha çok böyle Portekizli Maniche, böyle bir çocukluğunda oraları yaşayanlar böyle bir hemen aa deyip belki o sticker albümlerini yapanlar böyle bir heyecanlanacaklar, gözleri dolacak. Maniche geliyor Portekiz'den aklıma. Onun dışında Almanya'nın zaten ev sahipliğinde turnuvaydı. Almanların beklentisi yüksekti ve Almanya o turnuva çok büyük iki genç starı çıkardı ve onlar kimdi?
1: Kimdi kardeşim?
0: Schweinsteiger ve Podolski. İlk kez onları o turnuvayla aşağı yukarı gördük. Ve o turnuvadan sonra zaten yürüdüler
1: O
0: gittiler. O
1: ikili
0: isimler hala unutulmazlar arasına
1: beynimize
0: girdi.
1: takıldı.
0: Aynen, yani böyle Messi'yi ilk kez bir turnuvada görmek gibi ki Messi'yi de ilk kez o turnuvada
1: Öyle
0: gördük.
1: miydi?
0: Messi'nin Arjantin milli takımının formasını ilk o turnuvada giydi. Ama Messi o turnuvada parlamadı. Messi'nin henüz parlayacağı yaş değildi orası. Messi asıl bir sonraki turnuvadan itibaren izlemeye başladık. Daha öncesinde kulüpte damga vurarak tabii ki zaten ünlü biri olarak geldi bir sonraki turnuvaya.
1: Evet, 4 yıl beklemedi.
0: En iyi zaten dünyanın hali hazırda Ronaldo ile beraber en iyi oyuncusu olarak 2010'a çıkmıştı. Burada 2006'dan sonra 2010'a geldiğimizde aslında parlayan oyuncular dediğimizde ilk akla bence Gana'dan hani böyle 3 numara Asamoah Gyan geliyor. Asamoah Gyan Gana ile o turnuvaya böyle damga vurdu ama en sonunda kötü de damga vurdu. Luis Suarez'in ki Luis Suarez de o turnuvaya damga vuran henüz o zaman star olmamış Uruguaylı oyuncu. Daha Liverpool'a falan gitmedi o zaman. Ajax'ta oynuyor ve hani kısmen biliniyor ama hani böyle büyük star da değil. O turnuvada Uruguay'ın starı Forlan'dı. Luis Suarez'in eliyle çıkardığı top da Uruguay'da Gyan topun başına geçti ve penaltıyı kaçırdı. Ve penaltıyı kaçırınca maç sonra uzadı, penaltılara gitti. Uruguay 10 kişiyken ve Uruguay penaltılarla turu geçerek o turnuvada aslında 3. mü oldu? Yok, 4. oldu yanılmıyorsam. En son Hollanda'ya kaybederek o
1: Dördüncü
0: turnuvayı
1: oldu.
0: aynen 4. olarak
1: Sonra
0: tamamladı.
1: sen penaltıyı kaçırdınca şey demek istedim, ben bir ses efekti
0: Evet.
1: vardır ya, onu vermek istedim ama tabii.
0: Cihan'ı daha sonra ligimizde de aslında bu yakından da izledik. Sonra Kayserispor'da gördük onu. Ya yani hiçbir zaman beklenen noktaya gelmedi o dönem.
1: Nereden nereye Kayseri'ye?
0: Evet, yani hiçbir zaman yani üst seviye bir oyun oynamıştı o turnuva ama hiçbir zaman büyük kulüplerde göremedik onu. Diyebiliriz.
1: Kayseri taraftarları alınmasınlar.
0: Yani yine işte Luis Suarez'i söyledik 2010'dan. Böyle o turnuvaya zaten böyle çok da yeni bir oyuncu. Ha, çok pardon. 2010'dan şimdi böyle bir bakınca bir kişiyi atladığımı fark ettim ki o kişi Brian Ruiz, Costa Ricalı. O kişi Brian Ruiz. Yanlış turnuvada mıyım ben?
1: Ben
0: Ben karıştırıyor olabilirim. Çok affedersiniz bu arada.
1: bence hatırlamıyorum bu adamı.
0: Brian Ruiz o turnuvaya değil. Çok pardon. Ben böyle bir önden çalıştım. Hafızamı tazelemeye çalıştım. O yüzden ben de biraz turnuvalar da birbirine girdi. 2014'de şimdi oraya geliyorum. 2014'e geçelim. 2014'te Brian Ruiz Costa Rica ile çok acayip işler yaptı. Yani o grupta size yanlış söylememek için hemen önümü açıyorum. Grup şöyle yani
1: Ölüm grubu.
0: kulaklarınızın hani radyonuzun frekansıyla ayarlarıyla oynamayın. Doğru duyuyorsunuz. Grup şuydu. Costa Rica grupta Uruguay, İtalya ve İngiltere ile karşılaşıyor. Yani Uruguay, İtalya, İngiltere. Böyle bir gruptan Costa Rica, biz şimdi diyoruz ya Özbekistan o grupta dördüncü olur falan filan yapıyoruz. Böyle önden Costa Rica
1: Belli
0: çok rahat,
1: olmaz.
0: çok rahat burada dördüncü olur diyeceğimiz takım. Grubu birinci bitiriyor arkadaşlar. Yani Uruguay ikinci, İtalya ile İngiltere grupta veda ediyor 2014'te.
1: Zaten İtalya'nın kötü haliyle ondan beri devam ediyor.

0: Diyor.
1: Orada grupta veda ettikten sonraki Dünya Kupalarında katılamadılar. O ayrı.
0: Costa Rica ne koymuş be.
1: Ama İngiltere'de dördüncü olarak o turnuvaya grupta veda etmiş. Çok enteresan. Yani ben böyle çalışınca tekrar hatırlayabildim. O maçlar da gözümün önüne geldi ama unutmuştum. Hafızamın gerilerine gitmişti o turnuva. O turnuvada işte dediğim gibi Brian Ruiz 10 numarada harikalar yarattı. O dönem yanılmıyorsam Beşiktaş'a da bir sürü yazıldı. Beşiktaş aldı Brian Ruiz'i, almadı diye. Böyle yıldız gibi muamele gördü ülkemizde.
0: Bak, demin İsviçre'li küçük genç yıldızdan bahsetmiştik. Beşiktaş'a.
1: Evet, Brian Ruiz bayağı yıldız gibi böyle gazete manşetlerini süslüyordu o zaman. Yine Joel Campbell vardı, Arsenal'den çıkma, hani hatırlarsınız belki. O da forvetiydi Costa Rica'nın.
0: Abi ben bir tek Naomi Campbell hatırlarım.
1: Evet.
0: Unutmayalım, gözünüzün önüne getirin 2014'teki halini.
1: O da bir de Arsenal'in defansı vardı Campbell, o da neyse, oralara o kadar geriye gitmeyeyim. 2014 bize Ener Valencia'yı da sundu ama Ener Valencia Ekvador'la iyi bir çıkış yapmasına rağmen Ekvador maalesef orada, hani maalesef bilmiyorum niye maalesef, ama grupta Fransa ve İsviçre'nin gerisinde kalıp elenmişti. Çok ileri gidemediler ama Valencia'yı da ilk kez o turnuvayla görmüş olduk.
0: Hala burada.
1: Hala burada değil.
0: Nasıl? Oynamıyor mu sen?
1: Oynuyor. Ama Türkiye'de oynuyor.
0: Hayır, buradan sen bahsetmiyorum. Burada ben turnuvadan bahsediyorum.
1: Burası. Ben anlamam kardeşim.
0: Maslak'ta değil tabii
1: Maslak'ta
0: ki.
1: Maslak'ta değil. Kadıköy'de hiç değil.
0: Olmasın zaten. Kalmadı genel Valencia'ya. Bizim çok güzel oyuncularımız var. Değil mi?
1: Fenerbahçe'nin çıkardığı son gol kralı ya, öyle deme. Öyle mi? Önemli katkısı vardı.
0: Bak, buradan Beşiktaş'a oyuncu değiştiriyorsun. Fenerbahçe'de çıkarsın da birilerini ya.
1: Bizim Fenerbahçe'nin sorunlarını teşhis etmek için gerçekten çok daha uzun.
0: Nereden toparlayalım? Hangisinden alalım?
1: Önce seçim, önce hoca seçimi. Ondan sonra Fenerbahçe planlamasını yapması gerekiyor. 2014'ten sonra 2018'e geldiğimizde çıkan isim Kylian Mbappe'den başkası değil.
0: Ey, başımızın tatlı belası.
1: Yani bu dönem çok sorunlarıyla gündeme geliyor. Bu arada pardon 2018'e geçmeden 2014'ten çok özel, benim çok sevdiğim bir oyuncuyu daha söyleyeceğim. Ama söylemeden Uğurcan.
0: Evet, ben yine araya giriyorum. Sen onu söylemeden önce küçük bir reklama gidelim. Hafızaları tazeleyelim. Siz de bu insanları biraz hatırlamaya çalışın. Bulamıyorsanız internet hemen telefonunu açın bakın. Güzel güzel insanlar, güzel futbolcular. Çok uzattım. Yine reklama gidiyoruz. Birazdan sizinleyiz.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
0: Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. 2014'te kimde kalmıştık? Ben bu dublaj sesini bilerek yaptım bence. Fena olmadı.
1: Güzel. Buradan yürü.
0: Evet, kimden bahsedeceksin? 2014.
1: Guillermo Ochoa, Meksika'nın kalecisiydi ve tarzıyla böyle bonus kafası, işte böyle şey, bandanası işte falan, çok tarzı gündem olmuştu ve şey, izleyenleriniz için çok tatlı bir anı, bende öyle kaldı yani. How I Met Your Mother dizisini izleyenler için Ted Mosby'nin birebir aynısıydı. O dönem onun çok şakası yapılıyordu. Ve öyle o ikonik karakteriyle, iyi de kaleciydi. İyi, gerçekten sadece karakteri ve tipiyle değil, turnuvayı da çok iyi geçirdi. O iyi turnuva performansıyla birleşince bunlar turnuvanın en ikonik gözde isimlerinden biri olmuştu Meksikalı kaleci Ochoa. Ve bu turnuva için ilginç bir bilgi, Meksika'nın şu an kalecisi sakatlandı ve Ochoa'nın tekrar milli takıma çağrılıp 40 yaşında şu an, bu turnuvada da ev sahiplerinden biri Meksika'nın kalesini koruması ihtimali doğdu. Yine Ochoa'yı bu turnuvada 40 yaşında izleyebiliriz. Onun da bir...
0: Sonunda abi diyebileceğimiz biri.
1: Sonunda, evet, sonunda eskiler lazım ya.
0: Güzel harbiden. O mimler olmuştu ya, hatırlıyorum ben.
1: Evet değil mi?
0: Nine Gag vardı o zamanlar, ünlü. Hala var ama hiç kullanılmıyor. Orada Ted Mosby mimlerinde falan.
1: Evet evet var. Evet. Ben Dünya Kupası'nda kalecilik yaparken gibi. Aynen. 2018'e mi geldik şimdi?
0: 2018'e geldik.
1: 2018'in çıkardığı isim Kylian Mbappe'den başkası değil.
0: Evet, bunu demin, buna demin bir girdik.
1: Aynı cümleyi kurdum galiba, evet.
0: Evet, ben şaşırmış gibi yapayım mı?
1: Ah.

0: Asi dedim. Asi, asi.
1: Asi
0: Asi.
1: çocuk.
0: Mbappe.
1: Mbappe şöyle ya, zaten o turnuvaya gelirken Monaco'da yarı final oynamıştı. Manchester City'yi elemişlerdi. Malum Falcao'lu takım. O takımda zaten hani dünya onu görmüştü ve hani sıfır ünlü gelmemişti o turnuvaya doğal olarak. Zaten sıfır ünlü bir halde Fransa milli takımında oynayamazsınız. Bu deminki listelerden de bahsederken hani hep daha görece neden güçsüz takımlardan oyuncular. Ya çünkü güçlü takımlardaki oyuncuları zaten biliyoruz. O turnuvayla parlamıyorlar
0: Zaten
1: genelde.
0: 16 yaşında bu adamlar keşfediliyor bir şekilde.
1: Zaten keşfedilmese o kadar güçlü oyuncuların arasında fırsat bulmaları imkansız. Bu arada Mbappe deyince aklıma geldi. Demin atladık söylemeyi. 2006 Dünya Kupası'ndan da isim verirken aynı şekilde Fransa milli takımında Frank Ribery'i çıkarmıştı o turnuva.
0: Evet.
1: Ribery daha bir sezon öncesinde Galatasaray'dan Marsilya'ya geçmişti. Ve Marsilya'daki o bir sezonun ardından Fransa milli takımına seçilip o turnuvada kendini parlatıp Bayern Münih'e yol yapmıştı. Hani Mbappe de aynı şekil evet parlattı, zaten bir Şampiyonlar Ligi yarı finali gördü Monaco'yla ama bu turnuvada iyice parlattı. Çünkü 2018'de Fransa kupayı kazandı. Mbappe de en önemli aktördü burada. Bu kupayı kazanmalarıyla beraber Paris Saint-Germain'e artık büyük star, dünyanın en iyi oyuncusu, artık yeni Messi şeyleriyle hayatına devam etti. Bugün kariyeri skandallarla, Real Madrid'de takım arkadaşlarıyla yaşadıkları, işte Esther'le olan aşkı, her şeyle çalkalanıyor.
0: Yani sonuçta önünde Pogba gibi bir figürü var. O yüzden hiç kimse Pogba kadar skandal olamaz.
1: Ya bence şöyle, Pogba'dan şöyle daha büyük skandal. Mbappe şu an Messi muamelesi gören bir adam. Dünyanın şu an en iyi oyuncusu deniyor Mbappe'ye. Ya böyle bir adam şu olmamalı ya. Yani Mbappe gitti ve Paris Saint-Germain rahatladı. 2 senedir Şampiyonlar Ligi kazanma noktasında. Yani Paris Saint-Germain. Bu noktaya Mbappe'siz gelmesi Mbappe'ye de bir şey anlatır. Mbappe Real Madrid'e gittikten sonra Real Madrid'in hali ortada. Oraya da bir şey anlatır. Mbappe'nin imajı hiç iyi değil. Acilen o 2018'de Dünya Kupası'nı kazandığı noktaya kendini toparlaması lazım. Bu egodan, kibirden sıyrılması lazım.
0: Belki Dünya Kupası onun için bir çare olur. Ona bir aklını başından devşirmesi
1: Abi
0: için bir şans
1: karakter,
0: olur.
1: karakter futbolda çok önemli. Karakterin kötüyse o kariyeri de bir yerde yönetemiyorsun. Çok yeteneklisin ama sadece çalışmak değil, bazen karakter de kariyerin ilerleyişinde çok önemli oluyor.
0: Buradan Mbappé'ye iyi şanslar diliyoruz.
1: İyi şanslar umarım. Milli takımla eşleşmeyecekse iyi şanslar. Milli takımla eşleşecekse işler değişir. Türkiye varken her takıma başarılar dileyemiyorum.
0: Ya onlar
1: Alışmışız Türkiye'siz turnuvaya.
0: değil mi?
1: Her tutacak takım arıyoruz.
0: Hepsi beter olsun diyelim. Burada herkes totem yapsın. Evet tamam 2018. Evet Mbappe dedik. Başka birini ekleyecek miyiz?
1: Yani o turnuva böyle Ruslar da ev sahibiydi. Hani böyle Rus
0: Ya
1: oyuncular da
0: boş ver onu.
1: boş, evet.
0: Vaktimiz daralıyor.
1: Vaktimiz
0: Geçmemiz lazım.
1: daralırken
0: Önemli kişilere gelelim.
1: 2022 çok güzel bir turnuvaydı. Yani Katar'da olması dolayısıyla böyle herkes bir Kasım'da turnuva nasıl olacak, Katar'da turnuva ne alaka diyordu ama benim galiba seyrettiğim en iyi Dünya Kupası. 2002'den beri seyrediyorum, tekrar hatırlatmak gerekirse.
0: 20 yıl sonra.
1: Hani o sürede seyrettiğim herhalde 5 kupa var. O 5 kupanın en iyisi 2022 gibi hissediyorum. Bana
0: Kesinlikle Katar'dan fonlanmıyoruz. Ama
1: yo,
0: fonlanmak çok isterdik.
1: valla fonlanıyorsa Messi fonlanmıştır. Ben bir şey almadım. O turnuvada Cody Gakpo Hollanda ile ön plana çıkan oyuncuydu. Hollanda'nın çeyrek finale yükseldiği turnuvada Gakpo'yu ön plana çıkarmıştık. Onun dışında 2022'den kimi çıkarırsın?
0: Valla ben
1: Messi. Tabii ki
0: garanti oynuyorum.
1: Messi değil tabii ki ama Messi'nin takımından direkt Enzo Fernandez zaten hemen sonrasında Chelsea'ye transferi yaptı ve belki kariyeri o turnuvadaki gibi, ya tam da aradığımız örnek bu Enzo Fernandez bu arada. Çünkü biz tam olarak şunu arıyoruz. Turnuvada patladı. Sonra o patlanan bir etkiyi, o bekleneni gerisinde getiremedi. Tam olarak bu örnek. Enzo Fernandez o turnuvanın yıldızıydı. Bayağı stardı. Messi'den bile öndeydi Arjantin milli takımında neredeyse. Ve sonrasında Chelsea'de işler o kadar da istediği gibi kötü de gitmedi ama o turnuvadaki etkisiyle devam etmedi diyebilirim. Yine Rodrigo de Paul de o turnuvada Messi'nin böyle bodyguardı gibi takılıyordu sahada. Turnuvaya çok damga vurmuş bir ikon oldu Arjantin kupayı kazanırken. Aklımıza gelenler bunlar. Tabii ki İngiltere milli takımından da belki
0: Bellingham'ı bahsedebilir miyiz?
1: Bellingham'ı, evet.
0: 19 yaşındayken.
1: Bellingham, evet.
0: Ya bu adam bir şey yapmış ki son Adidas reklamında
1: Ya
0: oynuyor.
1: bu adam evet, şu an bir şey. Şu an bir şey olduğu
0: Şu an bir
1: için,
0: şey.
1: şu an bir şey olan

0: İnsanlar aklımıza
1: İnanılmaz
0: gelmiyor.
1: abi.
0: Aynen. Şu an Bellingham dünyanın en büyük starlarından biri olduğu için o turnuvada mı çıkmıştı, nerede çıkmıştı, ama o turnuvadan önce çıkmıştı tabii ki Dortmund'da, ama o turnuvaya da damga vuranlardan biriydi kesinlikle. Bunları söyleyebiliriz. Bunlar dışında şey söyleyelim. Demin genç yıldızlardan bahsettik. Ama aslında benim bahsetmek istediğim o değildi. Sadece kaynaklar burada turnuvada parlamaya için daha çok 19-20 yaşındaki genç yıldızlara odaklanmıştı. Ama ben aslında şöyle yıldızlar arıyorum. Hasan Şaş gibi, İlhan Mansız gibi, daha 20 yaşında falan değil. Daha kariyeri bizim için bilinen ama Dünya Kupası'yla bütün dünyanın bildiği bir anda parladığı ikon olduğu. Umarım
1: Kendini dünyaya ve ülkesini de dünyaya tanıtacak bir
0: aynen
1: oyuncu
0: aynen
1: aslında.
0: benim en büyük beklentim bu noktada. Umarım beni yanıltmaz. Şu ana kadar milli takım performansı o düzeye ulaşamadı. Kulüpteki düzeye ulaşamadı. Belki oyunların farklılığından, kullanım şeklinden, ama Barış Alper Yılmaz'dan bunu bekliyorum. Yani bir Hasan Şaş etkisi, pozisyonları itibariyle de benzer. Hasan Şaş etkisi bu turnuvada bekliyorum ve bu patlamayı yapabilirse Barış Alper kesinlikle sezon sonu Galatasaray'da kalmayacaktır. Yani bu turnuvayla beraber çok yüksek rakamlara, İngiltere falan bir transfer haberi duyabiliriz. Bu patlama yaparsa da milli takımımızın beklediğimiz yerleri daha da farklı olabilir. Daha da ilerleri hayal edebiliriz milli takımımız için.
1: Yani bakalım o zaman neler yapacak. Ben potansiyeli yüksek bir oyuncu sonuçta. Neden
0: Şöyle,
1: olmasın?
0: yani şundan diyorum tekrar, hani anlatmak için. Kenan Yıldız ve Arda Güler bizim genç ve yıldız oyuncularımız. Ama bunları bütün dünya tanıyor zaten. Bunlar sahneye çıktılar. Barış Alper onlara göre büyük. Aslında daha çok bir kariyeri var. Daha gelişkin bir noktada kariyerinde. Ama dünya bilmiyor. Dünyaya kendini patlatacağı ve turnuva ikonu olabileceği bir turnuva gibi hissediyorum. Aynı Hasan Şaş'ta olduğu gibi. Umarım milli takımda bugüne kadarkinin aksi daha da iyi bir performans gösterir. Montella da umarım onu doğru kullanabilir. Bence sağ kanatta her zaman daha etkili oynuyor.
1: Kesinlikle. Buradan benim ekleyeceğim başka bir şey yok bu oyunculara. Yeterince oyun saydık bence. Aslında akışımız devam edecekti ama
0: Yine
1: yine
0: yetiştiremedik.
1: yetiştiremedik.
0: Sizi
1: Yani bir türlü.
0: akış dayandıramıyoruz, ama zaten Dünya Kupası'na hala süremiz var. Dünya Kupası başladığında da devam edeceğiz bu yayınlara. Dolayısıyla sığmayan akışlar her türlü bir programda kendine yer buluyor diyelim.
1: Bundan sonraki programda
0: Sizin de bu arada, sizden de yorumları alalım programı dinlediğinizde. Yani yıldız adaylarınız, işte bu turnuvadan beklentileriniz veya hatırladığınız en iyi Dünya Kupaları, bu yorumları alalım. Biz de bunlar üzerine gelecek programlarda sizden gelen yorumlar üzerine konuşalım.
1: kesinlikle. O zaman size hoşça kalın derken buraya yine konuşmayı planladığımız ama daha sonra konuşacağımız en iyi Dünya Kupası şarkılarından girecektik. Size elveda der elveda. Ay Allah söyletti değil mi? Size veda ederken küçük bir bakalım bir Dünya Kupası şarkısı koyacağız. Bakalım hatırlıyor musunuz bu şarkıyı? Eminim hepiniz bulmuşsunuzdur. Evet, haftaya görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi hafta sonları veya iyi günler de diyebiliriz. Görüşürüz.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii ki bugün bir tane üzülen takım olacaktı. Dört takım küme düşme potasında aslında
5: kalma riski vardı diyelim. Bir takım düşecekti günün sonunda ki %58 ihtimal vardı maçın öncesinde Antalyaspor'un küme düşme ihtimalini %58 olarak belirtmişti istatistik kurumları. Olası eşleşmeler ve maçların belli dinamiklerine istinaden bu yüzdeyi veriyorum. Ki Antalyaspor'un kazanamadığı her denklemde düşecek olduğunu biliyorduk. Ama Antalyaspor kazanmasına rağmen Gençler Birliği de kazanınca, aynı zamanda Kasımpaşa'da kazanınca ve Eyüpspor'da berabere kalınca Antalyaspor düşen takım oldu. Tabii Hakan Erol'a da bir hoş geldin diyelim abi, hoş geldin.
6: Hoş buldum Can, herkese iyi akşamlar.
5: Enis, sana da hoş geldin abi.
7: Hoş bulduk abi.
5: Tabii maç sonu yayınlarımızda böyle çapraz sorgularımız oluyor. Enis Kılıç'la beraber biraz Hakan Erol'u yoralım, biraz terletelim istiyoruz. Abi peki bugün Antalya düşer diyor muydun? Veyahut da kim düşer diyordun? Maçlarda gözlemlerin ne oldu? Çünkü biz de çok bir şey anlayamadık. Yani 4 maça döne döne izlediğimiz için çok fazla fikir sahibi değiliz. Yani bir maça kanalize olmadığımız için muhtemelen sen de çok bir bilgi sahibi değilsindir diye düşünüyorum ama bir sormak istiyorum abi.
6: Yani ben de 4 maçı döne döne izleyebilmek için kupon yaptım zaten bugün. Yani bir takip etmeye bahanem olsun diye. Yani ben Antalya Spor'un kime düşmesini bekliyor muydum? Bekliyordum. Ben bir Antalyalıyım. Memleketim o Antalya. Kişisel olarak. Ama çok üzüldüm mü dersen, ben çok da üzülmedim. Çünkü ben Antalya Spor'un kime düşmeyi hak eden takım olduğunu düşünmüyordum. Yani üçüncü takımın Antalya olması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü her takım bir reaksiyon verirken Antalya Spor'da o hiç kümede kalma isteği ve reaksiyonunu ben son haftalarda hiçbir maçta görmedim. Galatasaray maçı dahil buna, Galatasaray maçında 2 gol buldu ama bu goller hiçbir şekilde bir organizatör sonucu gelmiş goller değildi zaten. Duran toplardan geçiş hücumuyla Antalya Spor'dan bir oyuncunun omzuyla attığı bir gol sonucu Antalya Spor bir gol bulmuş. Yani Antalya Spor oyun gücü hiç yok. Yani bence ligin en zayıf takımıydı. Ben Eyüpspor çok yazık olacağını düşünüyordum eğer bugün düşseydi küme. Eyüpspor kaldı, ona mutlu oldum. Gençler Birliği Metin Diyedin sanırım sonrasında toparladı tekrar. Yani orada da zararın neresinden dönersen kardır mantığıyla. Yani orada Volkan Demirel ayrıldığı da Gençler Birliği'ni %100 olarak evmeyi olumlu olarak kendine çevirmesini sağladı. Gençler Birliği'nin de ben o reaksiyonu verdiğini düşünüyorum. Yani burada en reaksiyonsuz takım bence Antalya Spor'du.
5: Hani hak eden düştü diyorsun abi en azından futbol anlamında.
6: Evet yani tabii ki kimse, hani nasıl bir duygudur bilmiyorum ama.
5: Tabii ki yani, abi kötü bir duygudur.
6: Çok
5: yani
6: kötü bir şeydir ama yani ben oyun olarak baktığımda takip edebildiğim kadarıyla tüm sezonu yani Antalya Spor bence ligin Fatih Karagümrük bugün ligin sonuncusu ama yani Fatih Karagümrük de ligin ikinci yarısında bir karakter koydu, bir tepki gösterdi.
5: %100
6: olumlu anlamda. Yani yazık oldu. Ben Karagümrük'e çok üzüldüm mesela ama o da geç kalınmış bir çabaydı.
5: Evet, Stanojevic bayağı aslında ateşten gömleği giyip bayağı da çabaladı ama olmadı.
6: Evet. Yani ligin boyu 2-3 hafta daha uzun olsaydı belki de Karagümrük ligi 14. 13. sıralarda bile bitirebilirdi aslında. Kübeden kendini kurtarıp. Ama işte son atakta da kümeden çıkamadı. Yani Antalya, Kayseri, Karagümrük bence yani üç düşmesi hak eden takım mı diyebilirim sezon genelinde.
5: Peki abi, tabii ki birçok şeyi konuşuyoruz, birçok ihtimali konuşuyoruz. Tabii bugünden bunun soracağım sorunun cevabını vermen çok çok zor ama düşen 3 tane takım var. Bir kez daha tekrar edelim. Kayserispor, Fatih Karagümrük ve aynı zamanda Antalyaspor. Seneye kesin geri döner Süper Lig'e dediğin takım var mı bunların içerisinde abi? Yani
6: bu organizasyonu korursa ben Karagümrük'ün dönebileceğini düşünüyorum. Zaten yıllardır başkanı da
5: Sayın Süleyman Urma.
6: Süleyman Urma'nın sahip olduğu, başkan olduğu bir takım. Yani ben Karagümrük'ün tekrar bu organizasyonu, bu yapıyı korursa bir alt ligde de iyi performans gösterip tekrar Süper Lig'e merhaba diyebileceğini düşünüyorum. Şimdi Kayseri ve Antalya Spor da aslında taraftarı olan büyük camialar. Ama yani Antalya Spor'un çok pahalı sil başkan yapması gerekiyor bence.
5: Bir sil yani, başkanın isteniyor yani orada diyorsun.
6: Evet yani kesin bir şekilde.
5: Sami Hoca'ya ne diyorsun Sami Uğurlu'ya?
6: Sami Uğurlu, Sami Hoca benim beğendiğim bir hocaydı. Daha önce Kasımpaşa'da da yani hep Kasımpaşa'ydı, kimyası uyan bir hocaydı. Kasımpaşa'ya hep geldiği zaman da Kasımpaşa'ya bulunduğu duruma göre seviye atlatmış bir hocadır. Yani Sami Uğurlu'dan çok Kasımpaşa'dan takip ediyordum. Yani Antalya Spor'a da aslında ilk geldiğinde ben olumlu reaksiyon vereceğini düşünüyorum ki aslında verdi. Antalyaspor ilk 3 maçında
5: katılırım.
6: Geçerli bir oyun oynadı. Sonrasındaki düşüş bayağı büyük oldu Antalya adına. Yani oradaki Erol Bulut hamlesi bence Antalyaspor'u kümeye düşüren hamle biraz Erol Bulut hamlesi olduğu gibi geldi bana Can. Hani Erol Bulut sürecinde döneminde Antalyaspor'un yani pek de

0: başarılı olduğunu söyleyemem. Hatta Erol Bulut gönderildi, tekrar mı getirildi? Ya bir şeyler oldu sana hatırladığım kadarıyla orada. Yani sonra Sami Uğurlu takımın başındaydı. Sami Uğurlu da niye derinden gene yaptığını düşünüyorum. Kadro gerçekten kısıtlı bir kadro Antalya Spor.
1: Doğru.
0: Yani Antalya Spor'un kadrosunu kontrol ettiğimde yani göze çarpan oyuncu Bale. Yani
1: bir tek Bale var, başka birisi oynamıyor.
0: Bale. Evet, yani Bale'yi beğeniyorum oyun içinde. Yani bir de Van de Streek.
1: Yani o da biraz evet, Van de Streek'i de sayabiliriz, katılırım.
0: Evet,
1: katılırım.
0: Ama yani artık işte Veysel Sarı'yla hani devam eden, hani yıllardır Veysel Sarı'ya devam eden bir Antalya Spor. Artık Veysel Sarı da gerçekten hani maç aç bizi de tabii elinden geleni yapıyor, mücadelesinden kimse şüphe edemez, ama artık Süper Lig seviyesinin ben artık altında olduğunu düşünüyorum. Hani kalecisinden ileri hattına kadar bence Antalya Spor'un zor bir süreçte Antalya Spor için. Yani çimeyi düşmeyi de bir nevi hak etti diyebiliriz.
2: Peki abi, şeyi soracaktım ben, araya giriyorum. Bünyamin Balcı sence ne yapar abi, Süper Lig'de kalır mı?
0: Bünyamin Balcı Süper Lig'de bence kalabilir. Yani mutlaka teklif alacaktır yine bir Anadolu takımından.
2: Kocaeli Spor'a ne diyorsun?
1: Transfer haberi mi? Duyun mu?
0: Bünyamin Balcı Kocaeli Spor.
2: Evet.
0: Yani olabilir. Yani şu an dediğim gibi hani onlarla yapılanma nasıl olacak? Selçuk İnan'la bir sonraki sezon devam mı edilecek? Yani burada bir kesinlik var mı? Şimdi Anadolu takımlarının biliyorsunuz ki yapacakları şey akıl sermiyor. Yani bir günde her şey iyi giderken hoca değişikliği olabiliyor.
2: Doğru.
0: Yani bunu hepimiz iyi biliyoruz. Yani Kocaeli Spor'un şimdiden böyle bir tabii planlaması var mıdır? Selçuk İnan'la biz %100 yola devam edeceğiz. Biraz Selçuk İnan olsa da olmasa da biz transfer haritamızı şimdiden çiziyoruz. Gibi bir mantığı ve yapılanması var.
2: Ayrılık kararı da çok acımasız olur ya, Selçuk İnan Kocaeli Spor.
1: Katılırım ben bu arada.
2: Yani.
0: Bu arada benim için de olur ama yani ben şaşıramam artık yani. Ben artık Süper Lig'de hiçbir şey şaşırmıyorum. O yüzden bugün Selçuk İnan'la yollar ayrılır mesela, ben Demarke'den bir tweet görsem Selçuk İnan'la Kocaeli Spor'da.
1: Demarke'ye selam olsun burada.
0: Yolların ayrıldı diye yani çok şaşırır mıyım? Hayır, şaşırmam. Yani çünkü Gençler Birliği'nde Metin Diyad'ın gittiği zaman böyle bir reaksiyon vermiştim ben. İlk gönderilme zamanında Volkan Demirel geldiği zaman.
1: Çok şaşırmıştım ben yani ona.
0: İyi giden bir takımdı bence Gençler Birliği Metin Diyad'ın döneminde. Sonra dediğim gibi zararın neresinden dönersek kârdır mantığıyla ligde kalmayı başardı Gençler Birliği. Yani Bünyamin Balcı'nın elbette yani talipleri olacaktır Süper Lig'de. Yani bence Bayern'in de olacaktır. Evet. Abdülkadir Ömür'ün de olacaktır. Yani bu kadroya baktığım zaman. Yani bu oyuncuların ben mutlaka olacağını düşünüyorum yani. Mutlaka bir alıcısı çıkacaktır. Yani belki Doğukan Sineğin de bu şekilde olacaktır.
1: Evet. Ki Doğukan da Championship bile gördü yani. Aynen sonuçta.
0: Öyle. Evet, yani Doğukan Sineğin de hani Süper Lig'de bir Anadolu takımında. Orta sırada oynayan bir Anadolu takımında gayet oynayabilecek bir oyuncu.
2: Onlar bir alt ligde oynamayacak ya, neredeyse kesin gibi de. Hani nereye gidecekleri tabii çok belirleyici olacak.
1: Duyumlar evet, sizde yani. Allah, belki bir duyum vardır, bilmiyorum, şimdi canlı yayındayız. Bir Hakan Erol, bir duyum var mı abi?
0: Ben de yok, ben artık futbol detoks yapmayı düşünüyorum.
1: Dünya Kupası izin vermez o detoksa.
0: İşte yok, Dünya Kupası'na kadar. Yani çok da artık şey yapmayıp bugün baktım Chelsea Xabi Alonso'yu getirmiş, biraz onları takip ettim, Premier Lig'e baktım.
1: Ne yapar Chelsea? Xabi Alonso iş yapar mı?
0: Bence iş yapar yani. Oraya giden tabii hemen her hoca hiçbir şey yapamadı. Ama hani Liverpool'a teklif bekledi bence. Son ana kadar Alonso.
2: Evet evet.
0: Oradaki o Arne Slot devam tamam mı devam mı olayı çok biraz havada kalınca bence Chelsea teklifini de kabul etti. Çünkü Liverpool'da çok fazla hoca değiştirmeyi seven bir takım değil zaten. Bunu evet biliyoruz.
1: Tarz öyle değil, evet tabii.
0: Evet, oradaki biraz tarz yapı öyle değil. Yani geçen sene şampiyon olduğu için yüksek ihtimalle bu sene de Arne Slot'la yüksek ihtimalle bir devam kararı alacaklardır.
1: Peki konumuza dönelim. Şimdi tabii ki birçok şey konuşabiliriz ama Hakan Erol'la bir sezonun altın 11'ini yapmak istiyoruz bugün.
0: Tabii.
1: Hakan Erol, Hakan Erol ve Enis Kılıç'la sezonun altın 11'ini bir yapalım.
0: Şey olarak
1: sıra sıra soracağım.
0: Karşılıklı, evet, karşılıklı olursa
1: evet, o şekilde yapacağım. O zaman başlıyorum. Sezonun kalecisi kim abi? Hakan Erol'la başlayalım.
0: Bence sezonun kalecisi Uğurcan Çakır.
1: Peki. Ben Uğurcan Çakır geldi. Enis Kılıç'tan kim geliyor?
2: Buna aksi bir şey söyleyemez mi yani?
1: Uğurcan Çakır. Uğurcan, tamam. Evet. Uğurcan'a söyledi.

0: yorumcularımız hem Enis Kılıç hem Hakan Erol, ki ligin ilk yarısındaki programda ben Liz'i söylemiştim Göztepe'den. Uğurcan da ya gümüş ya altın ya gümüş ya bronz kadroyu almıştım. Liz'i söylemiştim ama sezon sonunun programı ayrıca olacak benim adıma. Yorumcularımızın bugünkü yorumlarını alacağız bu konuda. Peki dörtlü diziyoruz hocam o zaman. Üçlü mü dizelim, dörtlü mü dizelim?
1: Ben 4-2-3-1'i tercih ettim aslında ama tabii ayak uydururum.
0: Tamam. Dörtlü sisteme göre gidelim. O zaman sezonun sağ beki kimdir? Soruyorum. Herkese
1: ben
0: birden.
1: Pina diyorum.
0: Pina geldi.
2: Ben Salay diyorum.
0: Roland Şallay geldi. Sallay ile.
1: Şallay'ı da gümüşe yazarım bu arada. Evet. Çok kararsız kaldım orada aslında. Pina mı Şallay mı diye, ama benim için Pina biraz daha ağır bastı. Ya. Trabzon maçı, izlediğim Trabzon maçlarında genelde kusursuza yakın hep oynadı Pina bu sene.
2: Ben Şallay için şöyle bir şart düşeyim abi. Sasha Boya transferini hiç anlamadım. Yapmasalardı sezona net damga vururdu. Yani bence Galatasaray kendi kendini kafasını karıştırdı yani.
1: Yapılmak için yapıldı biraz. Hem de aslında takımı bilen, tanıyan bir oyuncunun oraya yanlış. Çünkü herhangi bir bence orada şey de düşünüyoruz. Hani bugün Şalay'a bir şey olursa buraya biz hani Singo da aldık ama Singo'dan bu istediğimiz sabit performansın aslında kapanan takımı açma meziyeti olmadığı için. Evet. Bence orada biraz şey yaptı. Gerçi Sasha Boyun da böyle çok bir meziyeti yok ama Sasha Boyun da genelde rakip ceza sahası içine kat edişleriyle düşür. Bunu Bayern Münih'te çok yapıyordu. Bayern Münih'te oynarken. Yani o sebeple belki alınmıştı ama haklısın bu arada. Şalay'ı bence sağ bekin bu sene tek sahibiydi Galatasaray'da. Ben Sasha Boyun veya şeyden Singo'dan bahsetmek de istemiyorum o konuda.
2: Doğru.
0: Peki stoperlere geçelim istiyorum. Yani stoper tandemi nasıl oluşturulur? Hakan Erol'a soruyorum. Enis Kılıç'a soruyorum. Sizdeyiz.
1: O zaman sağ stoper ben Şkriniar diyorum.
2: Evet.
1: Sol stoperimde Abdülkerim Bardakçı. Orada Batakoğlu Abdülkerim Bardakçı'ya çok gidip geldim ama ben şampiyondan yana 0.5 şeyimi kullandım. O biraz stoperi kullandım Abdülkerim.
2: Yani bence şöyle, Batakoğlu iyi başladı kötü bitirdi. O yüzden Abdülkerim Bardakçı.
1: Evet, Batakoğlu'nun sanırım sakatlığı da oldu.
2: Evet. Ya bir düşüş yaşadı. Bir şey transfer durumu da oldu biliyorsun, şey devre arasında evet. Çok konuşuldu falan, muhtemelen orada da böyle bir dikkat dağınıklığı yaşadı oldu. Gibi
1: evet, oyuncu kafa karıştı yaşamış olabilir yani.
0: Peki o zaman sol bek'e geçelim istiyorum. Sol bek'te tercihleriniz nasıl olur?
1: Yani sol bek, ben istikrarlı çok bir sol bek aslında bu sezon çok izleyemedim. İzleyebildiğim de aklımda kalan da Samsun Spor'dan Thomasson vardı. Ben Thomasson'u
0: ligin ilk yarısının altın veya gümüş kadrosu almıştım ben de bu arada.
1: Var mı? Altın alayım, hiç şey yapmayayım çünkü o tarafı.
2: Doğru.
0: Thomasson diyoruz
2: evet,
0: o zaman.
2: Evet,
1: Thomasson diyorum ben.
0: Ben başka bir tercihim var ama onu başka programda söyleyeceğim. Ama Thomasson'a var listemde, şu anda söylemiyorum. Orta alana geçelim. 6-8-10 diye mi yapalım?
1: Ben öyle dizdim ama tabii.
0: Tamam, öyle yapalım. Sonra. Öyle yapalım. 6 numaraya gelelim. 6 numara kimdir?
1: Benim tarafımda Lucas Torreira.
0: Peki.
2: Ben de Guendouzi.
0: Torreira, Guendouzi isimleri var.
1: Bu arada o Guendouzi söylememin sebebi şu. Devre arasından gelen oyuncuları hiçbir şekilde buraya katmadım. Ben sezon 11'i yaptığım için şey yapmadım. Hani, birinci hafta ve 34 hafta olan oyuncuları buraya kıyas ettim.
0: Tamam.
1: Devre arasındaki bir oyuncuyu sokacaksak buraya... ben de Guendouzi'yi Torreira'nın önüne koyarım bu arada. Bunu açıklayayım öncelikle.
0: Güzel.
2: O zaman fark yarattı yani. Ondan ben de
1: Guendouzi'yi... Bayağı fark yarattı bence.
2: O yüzden Guendouzi'yi oraya...
0: Matteo Guendouzi geldi cevap olarak. Lucas Torreira geldi cevap olarak. Peki 8 numaraya dönecek olursak ne söylersiniz?
1: Orkun Kökçü diyorum ben 8'e. Beşiktaş'tan.
2: Evet ya, bu arada yani böyle daha böyle sükseli isimler var aslında. Hani şampiyon takımdan da söylersin veya de Fenerbahçe'den
1: evet, evet, tabii ki.
2: Ama yani şeyi bir düşündüm ama yok ya, o da bayağı Trabzonspor'daki ama
0: olay.
1: Evet, olay.
2: Bir düşündüm ama o da aynı bu işte Batakov gibi yani, bir ligin bir ilk yarısı var. Hı-hı. Bir de ikinci yarısı var.
0: Evet. İlk yarıda girer, bende de altına yani, girmişti ama.
2: Orkun ligin ilk yarısının işte 10. haftasından sonra gibi fark yarattı Beşiktaş'ta.
0: Son 20 haftanın oyuncusu olabilir belki de.
2: Evet, fark
1: yarattı. Evet. Bir Kasımpaşa maçında açıldı galiba o deplasmandaki.
2: Evet.
0: Aralık ayıydı galiba. Ya da Kasım mıydı?
1: Evet. O günden sonra Orkun'da hep yukarı giden, yukarı doğru ivmelenen performans oldu. Ben bence Beşiktaş için güzel olan nadir şeylerden değildi bu sene Orkun Kökçü.
0: Peki 10 numaraya geçelim. 10 numarada kim olur?
1: Yani burada bu oyuncuyu kanada mı koysam, 10 numaraya mı koysam çok bilemedim. Ben 10 numaraya koydum. Hani kendisi oynarken de bence 10 numarada daha efektif. Asensio benim 10 numaram.
0: Marco Asensio geldi.
1: Evet.
2: Ben bu 10 numarada Talisca'yı koyuyorum.
0: Peki.
2: Çünkü sağ kenara Asensio'yu aldım.
0: Güzel, güzel. Bunlar olacak tabii ki. Hocaların çarpışması da var burada. Enis Hoca ve Hakan Hoca'nın çarpışması var. Evet, peki evet. Enis Hoca'dan sağ kanadı duyduk ama Hakan Hoca'dan nasıl bir reaksiyon gelir sağ kanada?
1: Yani benim için belki istatistik olarak istatistik kağıdını sezonun başında gol asist olarak çok doldurmasa da benim sağ açığım Leroy Sané.
0: Tamam.
1: Sebebi de şu, ligin sanırım Orkun Kökçü ile beraber en fazla şans yaratan oyuncusu ve kilit pas atan oyuncular arasında Leroy Sané. Hatta asist XG'sinde Asensio'nun da önünde. Yani ligo, asist kralının da önündedir. Asist XA'sı var. Bu sebepten dolayı ben ve hiçbir büyük maçı da hemen ghostlamadığı için Leroy Sané seçeneğini altın 11'de sağ açık.
0: O zaman altın 11'in sol açığına geçelim. Yani sol kenara kimi yazar iki değerli yorumcumuz?
1: Barış Alper bende.
2: Yani Talisca ve Asensio'yu benim takımımda da birinin taşıması lazım.
0: Kimdir hocam o?
2: O yüzden Barış Alper'i yazıyor.
0: Barış Alper burada iki evetle
2: patlayıcı bir güç, bir takım kimyası yaratmak lazım yani.
0: Peki o zaman tabii ki en zor kararlardan bir tanesine geldik. Atan'ın kim olacak abi diyorum ikinize de. Atan'ın kim olacak?
1: Bu konuda şöyle, ben aslında eğer Asensio'yu sağ açığa alsaydım 10 numaram Şomurodov olacaktı yüksek ihtimalle. Ama Şomurodov'u altın 11'imi alamadım hiçbir şekilde. Onun için de üzgünüm. Benim santraforum onu açıyor.
0: Victor Osimhen de konuşuluyor. Birçok şu anda chat'i görür gibiyim. Victor Osimhen diyenleri de görüyorum ama onu açıyor geldi. Şomurodov çok iddialı bir aday. Enis Kılıç nasıl yorumlar?
2: Ben yani şöyle... bu oyunda net fark yaratacak oyuncunun onu aç olduğunu düşünüyorum bu takımda. Ben de onu aç diyorum yani.
0: İki tane onu açı cevabı geldi. Peki Hakan, çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu arada şunu da soralım, bir dakika. Sezonun antrenörü ve takımı kim? Hatta bunu da soralım son olarak.
1: Yani sezonun takımını Galatasaray diyeyim duygusal olarak biraz. Tamam. Çünkü şampiyon takım sonuçta.
0: Tamam.
1: Ama antrenörü ben Fatih Tekke diyeceğim.
0: Güzel. Enis Kılıç nasıl yorumlar?
2: Abi katılıyorum. Burada da şöyle, tabii ki de kazanan her zaman haklı Galatasaray sezonun takımı ama antrenör konusunda böyle iki seçenek yaratsam.
0: Olur. Hadi istisna yapalım sana hocam.
2: Fatih Tekke'nin hakkını bir teslim edelim bir kere. Hakikaten çok büyük iş başardı. Ama şöyle bir 14 haftalıkta bir Tedesco farkı vardı Fenerbahçe'de. O yüzden bir Tedesco'yu da burada bir selam çakmak lazım bence.
0: Ufak bir ödüllendirme yapmak istedim.
2: Ödüllendirme lazım yani.
0: Peki.
2: Çünkü fark yarattı maçlar oldu.
0: Peki. Hakan Erol teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim Can. Hepinize çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar dilerim.
0: Çok sağ ol abi. Evet, Hakan Erol bizlerle beraberdi. Şimdi tabii ki telefon bağlantılarımız sürecek. Çok değerli abimiz Emre abiyle bağlantı yapacağız. Emre Eren bizlerle beraber olacak. Ki Emre abiyle de sohbet etmek her zaman çok büyük bir keyif. Biz de Enis Kılıç'la tabii ki Emre abiye de belli sorular hazırladık. Birazcık düşme hattıyla alakalı daha oraya kanalize bir yayın devam edecek Emre abiyle, Emre Eren'le. Emre abi de müsait olduğu zaman yayında bizlerle beraber olacak. Kendisi de sağ olsun bizi birazcık beklettik. Emre abi de şu anda duyuyor bizi. Kendisine de ufak bir özrümüzü dileyelim retar dolayısıyla. Emre abi hoş geldin.
3: Estağfurullah sevgili Can, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkür ederiz abi. Maçların bitişini böyle 8 dakika rotarlı olmasından kaynaklı olarak biraz kaydırmak durumunda kaldık abi.
3: Normal.
0: Zaman zaman tabii ki böyle şeyler olabiliyor canlı yayınlarımızda. Emre abi öncelikle tabii ki hoş geldin demek istiyorum ve şunu soracağım ya, aslında doğrudan bir soruyla gireceğim. Antalya Spor küme düşmesi garantilenen artık son takım oldu. Yani bugün öncesinde Emre Eren ne düşünüyordu? Düşme hattındaki 4 tane takım, sonuçta ihtimali olan 4 tane takım vardı o 3. bilet için. Bu tabloda öngörüsü nasıldı? Ne ile karşılaştı ve ne oldu? şeklinde bir sorun
3: var. Valla ben geçen haftaki yayınımızı ya senle

0: ya da Berk'le konuştuğumda ben en zayıf halkanın Antalya Spor olduğunu düşünenlerdenim demiş.
1: Doğru, ben bunu hatırlıyorum abi, benle de konuşmuş olabilirsin.
0: Senle konuşmuştum çünkü neden diye soracak olursan, içeride Alanya Spor maçını kazanamıyorsan küme düşersin kardeşim, yani bu iş böyledir. Özellikle mesela Eyüp Spor takımına değinmek istiyorum yani.
1: Lütfen.
0: Başkansız, yönetim kurulsuz, oyuncuların darmadağın olduğu, işte mali anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşadığı ve yardımcı antrenörlerden birinin bu göreve soyunup da ben bu takımı ayağa kaldırırım demesi, oyuncuların buna inanması, yani 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik aldılar, ben kutluyorum öncelikle. Yani Eyüp Spor takımını gerçekten can yürekten kutluyorum. Yani çok can siperhane mücadele ettiler. Oyun disiplininden kopmamaya gayret gösterdiler. Umut Bozoğ'un özellikle o liderlik özelliğini sahaya yansıttılar ve bugün kümede kaldılar. Ama bugün çok ciddi gelgitler oldu. Yani hangi kanala, hangi dakikada nasıl çevireceğimi. Yani bir tarafta telefon açık, bir tarafta iPad açık.
1: Bizde de durumlar benzerdi abi.
0: Aynen, bir tarafta ekranı kurmuşum. Yani 4 maçı aynı anda izlemeye çalıştım. Gayret gösterdim. Tabii enteresan bir şey oldu. Fenerbahçe 2-0 mağlupken 2-1 yaptı ikinci yarının başında. 82'de 2-2 yaptılar Kerem Aktürkoğlu'yla. O esnada 79'da Antalya Spor Bariyet'te çok önemli bir gol buldu. Ve Antalya camiası yani orada korkunç derecede büyük bir sevinç gösterisinde bulundular. Yani yaklaşık 30 bine yakın bir taraftar grubu vardı bugün Antalya'da. Bir kere Antalya Spor'u düştüğü için üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Yani bu kadar camiası yüksek, bu kadar seyirci potansiyeli yüksek, bu kadar güzel bir ilimizin Süper Lig'de olması bence çok değerli ve önemliydi ama bunu maalesef başaramadılar. Orada Fenerbahçe 3-2, 87'de öne geçti Fenerbahçe. Yani bir Kalha çıktı sahneye 88'de, 89'da hatta. Ya önemli bir vuruş yaptı, rakibe çarpıp gol oldu. 3-3 oldu maç. Fenerbahçe saldırdı, maçı sonuna kadar bırakmamaya gayret gösterdi. Doğru bir oyun oynadılar ama tabii Eyüp Spor burada gerçekten çok önemli bir başarıya sahip oldular bu akşam. Yani bugün sabaha kadar uyumasalar bu galibiyeti, yani buradan alınacak bir puanla kümede kalmalarını kutlamaları son derece en doğal hakları diye düşünüyorum. Gençler Birliği Trabzonspor maçına gelecek olursak yayıncı kuruluşta Tolunay Kafkaslı birkaç dakika dinleme fırsatında bulundu.
1: Tolunay Hoca'nın yorumlarını da duyalım.
0: Kaybetmesi lazım dedi yani.
1: Lütfen abi, bir daha duyamadık.
0: Trabzonspor ama bu şekilde kaybetmez dedi. Gençler Birliği takımını kutlamak lazım. 2-2 yaptılar. Metin Diyed'in gerçekten geldiği günden beri takıma büyük bir aidiyet verdi. Zaten gitmesi problemdi. Yani 6 hafta teknik direktörlük yaptı. 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı ama tam takım kurgusu sahaya yansıdı derken
1: Hoca gitti.
0: Direktörlük görevine son verdiler. Sonra Volkan Demirel'le olmayacağını anladılar. Tekrar son 2 hafta Metin Diyed'ine döndüler. Orada da enteresan bir duygu vardı. Orası da benim eski futbol oynadığım kulüp.
1: Tabii.
0: Onların da kümede kalmasına çok sevindim. Kasımpaşa takımına baktığımız zaman Emre Berezoğlu gerçekten önemli işler yaptı. Son dakikaya kadar mücadele gücünü sahaya yansıttı. Galatasaray maçından da alnının sonucuyla bu işi başardı ve kümede kaldı. Ben 3 takımı kutlarken tabii orada da Sami Uğurlu var. Benim eski takım arkadaşımdır. İzmir Spor'da altyapıdan beraber yetişmiştik. İyi kardeşimdir benim. İyi bir teknik adamdır ama tabii bugün üzülen taraf...
1: Stüdyo olarak biz de buna hemfikiriz abi. Yani biz de Sami Hoca'nın çok değerli bir teknik adam olduğunu düşünüyoruz. Ama şeyi soracaktık tabii ki. Antalya Spor'da yani oyuncu grubunun ya da kadronun yetersiz oluşu mudur bu başarısızlığı getiren şey? Bunu soracaktık.
0: Ya tabii ki oyuncu grubu ve kadronun yetersiz olması... zaten Antalya Spor'daki bu yaşanılan düşüşü çok net bir şekilde gösteriyor. Sezon başı Emre Belezoğlu'yla başlıyorsun. Sonra kaçıncı haftaydı? 8 galiba. 8. hafta sonunda Erol Bulut'la başlıyorsun. Erol Bulut'la 8 hafta oynuyorsun. Erol Bulut'u gönderiyorsun. Sami Uğurlu'yla ligin kalan bölümünü devam ettiriyorsun. Yani 3. teknik adam. Tabii kolay değildir bu işler. Biraz maddi anlamda da sıkıntıları olduğu için çok fazla transfer de yapamadılar devre arasında. Önemli oyuncuları katıp yani biz kümede kalacağız potansiyelini ortaya koyamadılar ama onlar da bu işi son maça kadar getirdiler. Özellikle geçen hafta Galatasaray maçında korkunç derecede önemli ve iyi bir oyun. Oradan alınacak bir puan çok değerli olabilirdi ama

0: şansı yakalayamadılar. Galatasaray'a boyun eğdiler. Benim söyleyeceklerim Can şu.
1: Lütfen abi.
0: Ben bir hafta öncesinde demiştim. Yani Alanyaspor takımını, ligde iddiası olmayan bir takımı içeride yenemiyorsan maalesef küme düşersin.
1: Evet, ya yani o günkü manşet oydu ve bugün de ne kadar haklı olduğunu bir kez daha duyduk abi. Çok katılırım yani o yorumuna. Bu arada onu da söyleyeyim. Hatta hafif de yorumunu çalmak durumunda kaldık abi. Maç içerisinde çok benzer bir yorum yaptım. Senden çaldığımız bir yorumdu. Ondan dolayı da tekrardan.
0: Estağfurullah. Ya sevgili Can, ya futbolda akıl oyunları, oyuncu kalitesi, işte tribünle bütünleşme, futbolun gerektirdiği mücadeleyi sahaya yansıtma, her türlü enstrüman var futbolun içerisinde ama Antalya Spor takımı son düzlüğe iyi giremedi ya. Son
1: düzlüğe
0: giremedi. Yani o düzlüğe iyi girebilseydi oradan kazasız bir şekilde ayrılabilirdi ama maalesef bunu başaramadılar. Tabii çok ciddi de bir puan farkı olmadı. Yani bugün baktığın zaman Antalya Spor takımı ligin 16.sı 32 puan toplamış. 33'te Eyüp kaldı. 34'te Gençler Birliği kaldı. 35'te de Kasımpaşa kümede kaldı.
1: Doğru.
0: Yani aslında çok çok büyük bir fark değil bu. Bir tane iki tane maçı kazanmak demek bunlar. İşte bunları zamanında yapamıyorsan, son maça getiriyorsan maalesef yapılacak da çok fazla bir şey yok. Hatta Eyüp Spor takımı özellikle 45 dakikada çok iyi bir futbol oynadı. İkinci yarı baştan sona o maçı çok detaylı bir şekilde izledim. Fenerbahçe'nin çok ciddi bir geri dönüşü vardı. Fenerbahçe 3-2 öne geçmesini de bildi ama o golü engel olamadı. Golün sonrasında da Fenerbahçeli oyuncular yani son saniyeye kadar her türlü mücadele ortaya koydular. Onları da tebrik etmek lazım. Galatasaray takımına baktığımız zaman bugün oynamayan oyunculardan kurulu bir takım birlikteliği vardı. Icardi'nin çok fazla gene oyunun içerisinde görünmediği bir 90 dakika izledik ki çok Icardi'likte bir oyun değildi. Rakip 8-9 kişiyle çok doğru bir savunma yapıyordu Kasımpaşa. O yakaladığı pozisyonda da golü buldular. Onları da kutlamak lazım ama tabii bugün Antalya Spor Türkiye'nin yani önemli illerinden, önemli
1: en büyük 5 ilimizden bir tanesi hatta.
0: Biridir gerçekten. Ya oradaki taraftar grubunun da bu akşam son derece üzgün olduğunu ama futbolun önümüzdeki yıllarda da Antalya Spor bunları çok yaşadı. Çok düştü, çok çıktı. Önümüzdeki senede doğru bir yapılanmayla, doğru bir teknik direktörle, doğru bir kadro yapılanmasıyla neden olmasın? Önümüzdeki sene tekrar gelebilirler. Onlar için de büyük bir üzüntü oldu bu akşam.
1: Katılırım abi, yani %100 katılırım. Şunu da sormak istiyorum. Tabii ki düşen bugünkü düşme mücadelesindeki takımları konuştuk ama Kayseri Spor ve Karagümrük'ü de soracağım abi. Sonuç olarak yani geçtiğimiz hafta garantilendi onların durumları ancak önce bir Karagümrük yorumu almak istiyorum abi senden. Tabii ki nasıl değerlendiriyorsun süreci, oyunu vesaire vesaire. Haricinde tabii ki Kayseri Spor'u da sormak istiyorum abi.
0: Ya Karagümrük takımı bundan 10 hafta önce herkesin düştü dediği bir takımdı. Ama yani futbol öyle bir oyundur ki öyle enteresan şeyler olur ki ligin bitmesine 9 hafta kala Fenerbahçe'yle bir içeride bir maç oynadı Karagümrük takımı. Orada Fenerbahçe'ye pozisyon vermeden 2-0'lık bir galibiyet aldılar ve o gün bir karar verdiler. Dediler ki biz kümede kalabilir miyiz? Biz oyuncu potansiyeli olarak sahaya doğru bir oyun ortaya koyabilirsek yapabiliriz dediler. Çok geç kaldılar mı? Kaldılar. Yani çok Alexander diye çok önemli bir teknik adamları vardı. Evet kadro kaliteleri çok düşüktü ama ligin son 4 haftasına bakar mısın ya? Yani Karagümrük için üzülmemek mümkün değil. Yani gidiyorsun Beşiktaş'tan puan alıyorsun. İçeride Gençler Birliği gibi zor bir rakibi. Yani küme düşme potasındaki bir rakibi yeniyorsun.
1: Doğru.
0: Gidiyorsun Kocaeli'de Kocaeli Spor'u yeniyorsun. Son hafta içeride Alanya Spor'u yeniyorsun. Yani 4 haftada 10 puan alıyorsun ama ligden düşüyorsun. Çok enteresan bir şey. Yani 20 puandasın 9 hafta önce. Ligin bittiğinde 30 puandasın ama son 4 haftada kazandığın maçlar var. Yani içeride bir Eyüp Spor maçı oynadılar. Dışarıda bir Konya Spor maçı oynadılar. Onların en enteresan oyunları oydu. İçerideki Eyüp Spor maçında kazansalardı bence bugün kümede kalan tarafın Karagümrük olduğunu söylemek lazımdı.
1: O doğru.
0: Orada da futbol oynadım. Orada da kaptanlık yaptım. Çok değerlidir benim için. Çok önemlidir. Ama Süleyman Başkan futbolun önemli değerlerinden biridir. İnşallah kulübü de bırakmaz. Önümüzdeki sene yeni bir yapılanmayla mutlaka Karagümrük'ü tekrar Süper Lig'e getirecektir. Sezon başı sevgili Aydın Cingöz'le birlikte bir yerdeydik.
1: Selam olsun Aydın abiye.
0: Selam olsun sevgili Aydın Cingöz'e. Aydın'la oturuyorduk. Başkan geldi. Süleyman Başkan geldi. Ya dedim başkan birkaç soru soracağım dedim falan. Tobi dedi ya ne sorarsan dedi cevap veririm falan dedi. Ya dedim başkanım ne düşünüyorsun? Ya dedi bizim bütçemiz çok dar ve kısıtlı. Yani biz düşmenin en büyük adaylarından biri olacağız. Çünkü insanlar 40 milyon euro 50 milyon euro para harcayıp da bir yerlere gelemiyorlar. Ama biz 8-9 milyon eurolarla biz bu kulübü döndürmeye çalışıyoruz. Bizim de işimizin çok zor olduğunu biliyoruz ama bu çocuklar inşallah bunu alımlarının ak bir şekilde başarabilirlerse önümüzdeki sene yeni yapılanmayla çok değerli işler yapacağız demişti. Sezonun başında ligin başladığından 4 ya da 5 hafta sonra konuşmuştuk kendisiyle. Onun gerçekten dedikleri çıktı ama bu kadar kısıtlı bütçeyle buralara kadar bu işi getirebilmek. Ayrıca biliyorsun Karagümrük'ün en büyük özelliği semtinin içerisinde oynadığı maçlardaki o seyirci potansiyelini sahaya yansıtmaktı.
2: Doğru.
0: Yıllardır Karagümrük bu potansiyelden çok uzak bir görüntü veriyor. Çünkü sahası kriterleri uygun değil. Süper Lig oynamaya uygun değil. O yüzden olimpiyat statlarında oynamak zorunda kaldılar.
2: Ki o da tabii ki etkiliyor abi.
0: Her maçı deplasman gibi oynadı sevgili Can.
2: Doğru. Yani
0: bu da kolay bir hadise değildir. Kolay bir iş değildir. İnşallah Süleyman Başkan bırakmasın. Süleyman Başkan futbolun çok önemli karakterlerinden biridir. Futbolu çok doğru yönlendirebilir. Önümüzdeki senede iyi bir yapılanmayla tekrar Karagümrük'e inşallah Süper Lig'e verelim diye düşünüyorum.
1: Peki Süleyman Başkan demişken abi tabii ki akıllara da tabii Kayseri dönemi de geliyor. Hatta ister istemez Kayseri Spor'u da sormak da istiyorum abi. Yani bekler miydik sene başında? Ya da sene ortasında artık bu ihtimal olacak gibi mi diyordun içinden veyahut da Kayseri Spor düşmesi hakkında ne düşünüyorsun abi? Süreci nasıl yorumlarsın?
0: Ya tabii Kayseri Spor takımında da ona keza yani Gistol'la sezona başladılar. Gistol'la başladılar ama yani 8 haftada hiçbir galibiyet alamadılar. 5 beraberlik 3 mağlubiyet almışlardı Gistol'la birlikte.
1: Evet. Hep 1-1 4-0'dı mağlubiyetlerdi hatırlıyorum. Doğru.
0: Sonra biraz toparlanır gibi oldular. Ondan sonra o gittikten sonra Erling Moe geldi. Erling Moe geldikten sonra da çok ciddi mağlubiyetler kat ettiler. Yani Kayseri Spor takımı özellikle stadıyla yani şehrin bütün ismiyle birlikte çok değerli bir kulübümüzdür. Yani
1: biz
0: en zor Anadolu takımlarında oynadığımız dönemlerde en zor zorlandığımız takımlar Kayseri tarzında, Erzurum tarzında o sert iklim olan takımlara çok zorlanırdık. Yani sezon içerisinde giderken. Kayseri Spor'a da zaten zorlanıyorlardı ama tabii Berna'nın bıraktıktan sonra Kayseri'de biraz o hedefler, o beklentilerin altında kalan bir yönetim grubu oldu. Buna karşılık veremediler. Transfer anlamında tahtaları kapalıydı.
1: Doğru.
0: Eski kalan oyuncularla birlikte devam etmek zorunda kaldılar. Onlar da onurlarıyla mücadele ettiler. Çok değerli işler yaptılar. Rize Spor maçında acaba kümede kalıyor muyuz dediler. İçeride kazandılar.
1: Doğru.
0: Sonra içeride bir Eyüp Spor maçları vardı. Orası kırılmaydı onlar için. Onlar da iyi kazanamadılar. Yani orada 2 puan verdiler. Ve deplasmandaki Alanya maçı onları geçen hafta küme düştüğünü gösterdi. Ama bu hafta Konya Spor'a kazansalar bile küme düştüler. Onlara da önümüzdeki sene TFF 1. Lig'de başarılar diliyorum sevgili
1: Peki.
0: canım.
1: Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili Can. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol.
0: Tabii bugün sevinçli takımlar var. Üzülen bir Antalya Spor takımı var. Geçen hafta Galatasaray kutlamaları yaptı. Velhasıl bu sezonu Süper Lig'i kapatmış olduk sevgili Can. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde tekrar yeni maçlarla birlikte, yeni heyecanlarla birlikte tekrar hep birlikte oluruz diye umut ediyorum. Görüşmek dileğiyle iyi yayınlar dilerim.
1: Çok çok teşekkür ederim Emre abi. Ağzına sağlık. İyi ki varsın abi. Yorumların her zaman bizler adına çok çok kıymetli.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Emre abiyle de bağlantımızı yaptık. Şimdi çok kısa bir jenerik dinleteceğiz. Ardından tabii ki oyuncu röportajlarına geçeceğiz. Yani birçok konumuz var. Birçok şeyi konuşacağız tabii ki. Hatta şu anda önümde bugün 4 tane maçın aynı anda olmasından da kaynaklı olarak oyuncu röportajları var. Sizler adına tabii ki bunu yapacağız ama her şeyden önce bir küme düşen teknik adam Sami Hoca'ya bir dönmek istiyoruz. Öncelikle bir Sami Hoca'yı dinleyelim kısa jeneriğimizin ardından.
3: Kazandınız ama yeterli olmadı.
4: Evet, yani burada şu an konuşmak gerçekten çok kolay değil. Çünkü Antalya gibi bir camia, Antalya Spor gibi bir kulübün kesinlikle Süper Lig'de daha yukarıları zorlaması gerekiyor. Tabii ki de bugün

0: kendi adımıza kazanmak için. Bu stresle oynamak aslında çok kolay değil. Yani oyun olarak baktığında sahaya istediği her şeyi koyması tabii ki de çok kolay değil. Ancak yine de mücadele edip buradan galip ayrıldık. Kocaeli takımı da tebrik etmek lazım. Kocaeli takımı da iyi şekilde hazırlanmış, iyi şekilde gelmişler. Ligin kaderini etkilememek için çok da mücadele ettiler. Tabii onlar sonuçta yapması gerekeni yaptı. Ancak diğer tarafta tabii beklediğimiz, istediğimiz sonuçlar gelmedi. Onlara da bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü sonuçta başkalarına bağlı bir şekilde son haftaya girmemek gerekiyordu. Diğer taraftan 3 yerden ki ligin ilk 3 sırasında olan takımların 3'ünden de o beklediğin skor gelmedi maalesef. Çok üzgünüz. Yani burada son haftalarda ki özellikle elimizden geleni yaptık ancak geri dönemedik. Maalesef o gücümüz ona yetmedi. Çok üzgünüz.
1: Tabii zor bir sezondu. Geride kaldı. Neler düşünüyor?
2: There is a big disappointment of course. I think today we did our job actually, but okay, we relegate, but I think in the full season, if you see, we didn't bring enough. It was difficult season, and okay, we relegated, so we have to look to ourselves. Yeah, that's it.
3: Bizim için çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Bugün üzerimize düşeni yaptık ama günün sonunda maalesef küme düştük ve yeterince iyi değildik sezon boyunca. Kendimizi iyileştirmemiz gerekiyor bu konuda. Günün sonunda çok üzgünüz, küme düştük.
1: Mahal Balet'le birlikteyiz. Maçın tek golünü imza atan isimdi. Belki maç istedikleri gibi bitti ama sonu istediği gibi olmadı. Neler söyleyecek?
2: May the first thing is we are sorry for the fans, for the city. It's difficult right now to find the moment, the words in these moments, but I think the team needs to take rest, to let this happen, because now is nobody speaks in the dressing room, so I understand the deception, but it's difficult to find the words right now.
3: Öncelikle şehir için, taraftarlar için çok üzgünüz. Şu an bir kelime bulmak da çok zor. Soyunma odasında kimse konuşmuyor. Çok büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz. Gerçekten üzgünüz.
1: Zor bir 90 dakika oldu. Onlar adına neler düşünüyor?
2: What can I say? The only thing I can say, we did what we had to do. We won the game, but unfortunately it was not enough. I don't know what to say.
3: Şu an ne söyleyebilirim ki? Söyleyebileceğim tek şey, maçı kazandık ama bizim için yeterli değildi. Gerçekten şu an ne söyleyeceğimi bilmiyorum.
1: Teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz. Evet, oyuncular görüşlerini bizlerle paylaştı.
4: Spor'da Legowski ve Umut yanımda ama Umut'un röportajda farklı bir rolü daha olacak gibi. İlk önce Legowski'ye ben sözü veriyorum duygu düşünceleri için, ardından Umut'la bakalım röportajdaki rolü itibariyle dahil olacak.
5: First of all, we will ask about you. What do you think about the game? What are you feeling about the game?
2: No, it was a crazy game actually. The first half we did very good. We scored 2 goals, 2 beautiful goals. And then the second half was difficult for us, but in the halftime we said in the dressing room that we have to stay together, be strong, and because they're gonna come and push us. But in the end we score also good goal, the third one, and we stay in the league.
6: Öncelikle ilk yarı çok iyiydi. 2 gol attık, çok mutluyduk. İkinci yarı tabii ki daha zor oldu. Devre arasında takım halinde hareket etmemiz lazım. Çünkü Fenerbahçe daha baskılı oynayacaktı. Sonra biraz zor oldu ama son dakika inanılmaz gol oldu. Yani gerçekten inanılmaz bir maçtı.
4: Peki, Legowski'nin görüşlerini aldık ama yani seni sadece tercüman olarak burada bulundurmayalım. Seni de lütfen görüş.

0: Senin alın mı?
1: Yani aslında söyleyecek çok şey var gerçekten. Herkesin, yani herkese teşekkür etmek istiyorum burada. Çünkü bir kaos ortam vardı, bu da bir gerçek. Ama biz takım olarak, biz cami olarak, tecrübeli oyuncu olarak biz de bu takımı tutmak istedik bu ligde. Gerçekten çok zor olduğunu biliyorduk ama biz gerçekten inandık.

0: Ama hiç pes etmedi. Gerçekten herkese teşekkür etmek istiyorum. Oyuncular, hocalar, testteki çalışanlar, staff, herkes, sağlık ekibi, yani gerçekten bu takım bu ligde kalmayı hak ediyor. Vallahi çok mutluyuz yani. Bir de böyle bir senaryoda kalmak gerçekten yani bir daha yaşamak olursa inşallah böyle yaşarız. Çünkü gerçekten çok güzel bir an. Yani çocuklarımıza anlatacağız bir olay. Gerçekten çok mutluyuz. Gerçekten.
1: Egoski, do you think is he successful to translate your sentence?
2: Yes, I think he was very good in this. What I've heard, he didn't stop, and you know, he was very good.
0: Çok teşekkürler.
3: Şimdi seni sana bırakacağım cümleyi.
0: Vallahi gerçekten çok dinlemedim dedi. Şu an tercüman iş bitiyor. Gerçekten ben fes ediyorum. Gerçekten herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Yani taraftar, cami, herkese gerçekten. Vallahi söyleyecek çok şey var ama kısa keselim. Mateos, thank you for everything. You are a very bad player. It's wrong. And very good player. I forgot you are online. Çok teşekkürler gerçekten.
2: Oh, but I have to say also, I think all Turkey saw what this guy did for us, his experience and how he work every week, especially you know, as a team last weeks and how many numbers he did, assists and goals. That's really something amazing, outstanding.
0: Yani bu biraz çok şey, zor da yapacak bir şey yok. Yani şey dedi, yani bir de beni de tebrik etmek istiyor çünkü son haftalar asist, gol, yani bayağı katkı sağladım. Yani çok, benim için çok mutlu. Söyleyecek çok şey yok. Bir keşke Dünya Kupası'nı konuşsaydı da. yok. Çok, yani ona da teşekkür etmek istiyorum çünkü gerçekten çok iyi bir karakter. Beraber bir zamanda çok oynamadık ama hiç pes etmedi. Gerçekten çok çalışkan bir takım var. Bir inanılmaz bir grup var yani. Gerçekten ilk yarı oynamadık. Çok oynamayan oyuncu vardı. İkinci yarı bu takımı kurtardı. Yani gerçekten futbol çok inanılmaz bir spor. Çok mutluyuz. İnşallah da seneye Eyüp Lig'de kalır. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim her ikinize de. Evet, maçın ardından Legowski'nin duygu düşüncelerini Umut'un tercümanlığı eşliğinde sizlerle paylaştık ve tabii ki Umut'un görüşlerinde.

0: ailesiyle ünün yıldız ismi Metehan Mimaroğlu röportaj alanımıza geldi. Metehan hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Tebrik
0: ediyorum. Çok önemli bir karşılaşmaydı ki artık sezonun son maçına kadar süren bir mücadele vardı. Bugün de 3-0'lık net bir skorla kazanıp ligde kalmayı başardınız. Neler söyleyeceksin? Hislerini almak istiyorum.
1: Çok inanılmaz mutluyuz. Aslında bu haftaya bu işi getirmememiz lazımdı. Bize yakışan futbol oynamadık. Ligin ikinci yarısında belli bir dönem. Çok mutluyuz. Trabzon takımını da çok kutluyorum. Onlar da çok iyi mücadele etti. Özellikle genç kardeşlerimi ayrı kutluyorum. Hepsi canla başla mücadele etti. Trabzon halkı ve taraftarına da çok teşekkürler. Bizi çok iyi ağırladılar. Son maç olmasına rağmen özellikle benim golümden sonra alkışladılar. Ben de onlara alkışla karşılık verdim. Bence futbolun güzelliği bunlar. Biz onlara güzel futbol, iyi futbol izletmek istiyoruz. Onlar da keyif alıyorsa ne mutlu bize. Ligde kaldık. Çok mutluyuz. Şimdi içeride inşallah kutlamaları yapacağız.
0: Efendim, şunu da sormak istiyorum çok kısa. Tabii takım yükselirken de takımdaki en önemli performans, Süper Lig'e gelirken en önemli performanslardan bir tanesini yine sen sergilemiştin. Bugün de 2 asist, 1 gollük bir performansın var. Sahneye çıktın. En önemli anda. Ben 2 diye gördüm ama o zaman yaptım. Düzeltiyorum. Düzeltiyorum. 1 asist. Demek ki ben yanlış görmüşüm. Yine de çok kıymetli olsa gerek. Senin için neler söylemek istersin? Kendi performansını nasıl değerlendirmişsin? Aynı zamanda bir sezon değerlendirmesi de yaparsan zor olsa gerek neler söyleyeceksin?
1: Dediğiniz gibi geçen sene de inanılmaz bir hikaye yazdık. Gençler Birliği armasıyla hak ettiği lige taşıdık Gençler Birliği'ne. Bu sene de aslında iyi başlamadık lige. İlk 5 maç 0 puan topladık. Sonrasında ikinci yarıda 7 maç olması lazım. Golle buluşamadık. Yani aslında realist baktığınızda ligde kalmamız mucize gözüküyor bu sene.

0: senaryoda. Ama hiçbir zaman bırakmadık. Çünkü iyi bir takım olduğumuzu, iyi kaliteli oyunculardan kurulduğumuzu biliyorduk. Nitekim ligde kaldık, çok mutluyuz. Ben de dediğiniz gibi skora yakın bir oyuncuyum. Her zaman skor katkısı yapmak istiyorum. Allah da nasip ediyor. Çalışıyoruz. Çalışana veriyor. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.
1: Tekrar tebrik ediyorum. Yeni sezonda görüşmek üzere. Evet, karşılaşmanın ardından Metehan Mimaroğlu bizlerle birlikteydi.
2: Evet, tabii ki oyuncu röportajlarını, teknik adamların açıklamalarını, dolu dolu bir düşme hattının tüm detaylı açıklamalarını sizlere dinlettik. Tabii ki bugün maç sonu yayınımızda Hakan Erol ve Emre Eren'e de teşekkürlerimizi iletelim, ama Enis Kılıç'a da şöyle yüz yüze bir teşekkür etmek istedim. Abi çok çok keyifliydi seninle yayın yapmak. Hakikaten her zaman bekleriz. Tamam. Ağzına sağlık demek istiyorum.
3: Ben de çok teşekkür ederim gerçekten bu fırsatı verdiğiniz için. Dinleyenlere de ayrıca teşekkür ederim. Katılım da oldu, sorular oldu. Umarım cevap verebilmişizdir. Benim adıma çok keyifli bir yayındı.
2: Hem fikrim, ben de aşırı keyif aldım abi. Çok çok teşekkür ederim.
3: Ben tekrar teşekkür ederim, sağ olun.
2: O halde dinleyicilerimize de tabii ki söyleyelim. Klasik sözümüz olsun. Bugünlük yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki dakika skor ve maç sonu programında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.
3: Selamlar, merhabalar, iyi günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yeni bir Amerika Rüyası programından hepinize merhaba diyoruz. Merhaba de Baran.
4: Merhabalar Radyo Gol dinleyicileri.
3: Evet, geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz zamanlarda neler konuştuk? Milli takımımızın geçmişi, geleceği, bugünü hepsini konuştuk. Geçen hafta, yani en son kayıtımızda Dünya Kupası rotalarından bahsettik. Küçük popa haberler verdik. Takımları, grupları biraz değerlendirdik. Ve hatırlayacaksınızdır ki konuşmayı vaat edip maalesef süremiz kalmadığı için es geçtiğimiz başka bir konu vardı. O konuda neydi? Neydi Baran?
4: Ya aslında böyle şey demiştik, sürprizleri, işte favorileri, takımları bir konuştuk ama bu turnuvada hangi oyuncular ön plana çıkacak? Yani bahsettiğimiz tabii ki şu değil, Mbappe, Vinicius, Messi, bunlar değil, bunları hepimiz biliyoruz. Ne gençler, kimler bu turnuvada parlayabilir? Biraz bunların detay analizine girdik sizler için. Kolay kolay başka yerlerde bulamazsınız diyeceğim ama bulabilirsiniz. Uluslararası basını araştırırsanız onlar da araştırmışlar. Biraz o kaynaklardan da faydalandık burası için.
3: Ama tabii ki eğer İngilizceniz yeterince iyi değilse belki de ulaşmasına...
4: Yapay zeka var Uğurcan'ım.
3: Ya yapay zeka çevirirler. Yapay zeka hiç şey özetlemiyor. Ben dedim ChatGPT atıyorum makaleyi çevirmiyor. Atıyorum makaleyi çevirmiyor.
4: Gayet gıcır gıcır.
3: Ben beceremiyorum. Paralı
4: kullanıyorsun.
3: Buradan sesleniyorum ChatGPT'ye, Sam Altman'a. Neyse. Çevirmeyi de bilmeyen varsa ChatGPT'de paralı kullanmıyorsanız, gerçi şimdi cloud daha iyi diyorlar. Biz en iyi bilgileri derledik. Biz bunları derledik. Şimdi sunuyoruz. Biz sunduktan sonra muhtemelen diğer yayıncılar da oradan bizden duyup, özellikle bizden duyup çevirip bunları size ısıtıp satacaklar. Ama biz şimdiden turnuvanın vaat ettiği büyük genç yeteneklere şöyle bir özel dosya açmak istedik.
4: Evet, aslında şöyle, tabii ki benim burada esas amacım size bu turnuva gerçekten hani dünya yıldızı olduğunu zaten bildiğiniz değil de bu turnuvada asıl parlayacağını, yani mesela 2002'de Hasan Şaş nasıl parlamıştı, bu turnuvada da bir tane hani genç yetenek değil ama öyle bir oyuncu damga vurur muları çıkarmakta, ama bunun için tek tek takım girip böyle detay detay belki çok böyle piyango gibi vurmamız lazım bu oyuncuları bulmak için. Böyle bu anlamda bir araştırma yaptığınızda da kaynaklar size bu turnuvada genç oyuncu olarak, potansiyel olarak ileride yıldız olabilecek adayları daha çok ön plana çıkarıyorlar. Biraz o listelerin üzerinden gideceğiz. Daha sonra da geçmiş turnuvalarda böyle gençler değil ama turnuvaya işte Hasan Şaş gibi, işte ne bileyim 2010'da Asamoah Gyan gibi böyle damga vurmuş. Hani onlardan biraz onları hatırlayacağız ve bu turnuvada ki beklentimi söyleyeceğim bu anlamda. Ama bir gençlerden başlayalım, kimler varmış. Sports Illustrated bizler için bir liste hazırlamış. Biz de o listeye indik, oyuncuları izledik. Bazılarını biliyorduk, bazılarını ilk kez gördüm ben de, çok detayını izleyememiştim daha önce. Onları biraz sizler için izledik. Bu turnuvada ne fark yaratabilirler? Bir gelin konuşalım hep beraber.
3: Bir şey diyeceğim, ilgimi şöyle çeken bir şey oldu. Bu 10 kişilik bir liste çıkarmışlar. Biz buna tamamen zaten riayet etmek zorunda değiliz. Ama
4: ben 11.'yi buldum.
3: Güzel.
4: Ben 11.'imi hazırlayıp geldim ki bu 10 kişilik listeden daha etkiledi beni 11. isim. Onu söyleyeceğim en sonunda bonus olarak.
3: Ya bu arada şöyle bir şey var. Mesela burada bir iki tane bilinen hani ülke var diyelim ama onun dışında böyle daha çok
4: evet,
3: da göz önünde olmayan.
4: Başa evet. Altı takımların adayları. Ya zaten şöyle oluyor Uğurcan biraz da, yani bilinen ülkelerin oyuncuları genelde bizim de bildiğimiz oyuncular oluyor daha çok. Oradan sürpriz bir isim çıkarmak zor ama yani Bosna, Cezayir, işte Afrika ülkelerinden böyle daha genç, daha bir yerlerde görmediğimiz, daha karanlık kuytu köşelerde kalmış oyuncuları çıkarmak hala daha mümkün. Biraz da bence o yüzden gerçekleşmiş bu.
3: Ya en kötü ihtimalle zaten bu ülkeler turnuvada da bir şey yapamazlarsa, bu oyuncular da parlamazsa, herkes unutacağı için Sports Illustrated belki de çok da risk almıyor bunu
4: çok
3: yaparak.
4: Çok da risk. Ben zaten şimdi bahsedeceğiz. Şimdi savunmacı falan koymuşlar. Ben mesela onları biraz eleyeceğim. Yani çünkü bu ülkeler savunma sıkıntı yaşayacaklar belli ki. Burada savunmacı parlatamazlar bu turnuvada. Bana zor ihtimal geliyor. Biraz daha hani hücumda fark yaratacak, ofansta fark yaratacak oyunculara daha çok eğilmek istiyorum ama onların da isimlerini söyleyeceğiz tabii ki. Tabii ki takım savunmaları bizi belki bir Yunanistan mucizesi gerçekleştirecek o takımlar, hiç bilemeyiz. Onu da turnuvada göreceğiz.
3: O zaman çok uzatmadan ilk oyuncumuzdan gelelim diyorum. Bir numaradan başlıyoruz o zaman.
4: Başlayalım.
3: Cezayir'den İbrahim Maza.
4: Ya Maza aslında çok izlediğimde etkiledi beni. Maza bu listenin beni gerçekten en etkileyen oyuncusu. Sene içinde de izledim. Yani hiç izlemediğim bir oyuncu değil. Ama bu kadar fark etmemiştim Maza'yı. Biraz daha hani kısa derlenmiş editlerden, videolardan daha çok yeteneğini. Ya o videolar gerçi yanıltıcı da oluyor sürekli en iyi anlarını paylaştığı için. Ama şöyle söyleyelim Maza'ya, 20 yaşında orta saha, Bayer Leverkusen'de oynuyor. Ve çok ciddi bir gol skor katkısı var daha bu yaşta Bayer Leverkusen gibi. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde ligde ciddi maç oynadılar.
3: Yani 40 kere forma giymiş ve 10 golü var.
4: Evet.
3: Bu
4: 10 golü yok aslında. 10 gol katkısı var. Gol asist 10 katkısı var diyelim. Ama bu yaşta bir oyuncu için gerçekten iddialı ve izlediğimde şunu fark ettim. Biraz bizdeki Arda Güler gibi, yani nasıl söyleyeyim? Arda Güler kadar tekniği ileri seviye değil belki ama yani topla gol noktalarına çok iyi sızıp çok iyi bitirişi, ayak içi, ayak dışı çok değişik şekillerde topu pozisyonu sonuçlandırabilen bir oyuncu. Önemli bir yetenek, önemli bir futbol zekası vaat ediyor. Cezayir'de, yani Cezayir gibi bir takımda fark yaratması muhtemel bir oyuncu en azından. Cezayir'i sadece bu oyuncuya bakarak bile bir özel bir gözle izleyebiliriz bu turnuvada.
3: Sen 15 kere de milli takım forması giymiş. Ben şu anda sadece tabii quadriceps kaslarına bakıyorum.
4: Yani Arda Güler'e de baksak herhalde o da o sayılarda giymiştir daha henüz milli takım forması. Yani bu yaşlarda zaten ancak bu kadar giyebilirsin. Aynen, bu arada kaslarına bakıyorum dedim. Gerçekten izlediğim oyuncu bana şunu vaat etti. Gerçekten çok fizikli bir oyuncu. Yani yaşına göre hiç cılız değil. Çok dinamik, her yere sızan ve fiziğini ciddi oranda kullanabilen bir oyuncu.
3: Kim bilir Cezayir'in hangi köyünden indirdiler, yaşını küçülttüler kardeşim bunu.
4: Ya kardeşim bunlar Fransa'da doğmuştur ya. Ona bakmak lazım. Fransızdır
3: kesin. Bir bakacağım ona. Şimdi o zaman daha fazla goy goy yapmadan 2 numaraya geçiyoruz. Hadi bakalım, bunun ismini sen oku.
4: Nestori Irankunda diye okuyacağım. Avustralyalı.
3: Pek inanmadık.
4: Irankunda işte, nasıl okuyacağım? Yani?
3: Hayır, Avustralyalı olduğunda pek inanmadık.
4: Tamam. Şey ya, aubergin. Orijinal Avustralyalı. Abi bu adam...
3: Aubergine, aborijine.
4: Bu adam Watford'da Championship'te oynuyor. Yani Championship şöyle, hani çok müptelası olmayan, çok izlemeyen dinleyicilerimiz için Championship'i dünyanın en fizikli ligi. Yani Championship'in fiziği Premier Lig'den daha sert. Daha güçlü olman lazım orada bir şeyler yapabilmen için.
3: Rugby ligiyle kıyaslayabilir miyiz?
4: Eski İngiliz futbolu orada oynanıyor. Ada